0: Rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. O da tıpkı Rıza Akpolat gibi 3 yıl memuriyetten uzaklaştırıldı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, istenen ceza 4 yıldan 12 yıla kadardı. Verilen ceza ise rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, istenen ceza 4 yıldan 12 yıla kadardı. Verilen ceza ise rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için istenen ceza 5 yıldan 15 yıla kadardı ve kendisine verilen ceza ise 6 yıl 8 ay hapis cezası. Adıyaman Belediye Başkanı Ahmet Tuttere, istenen ceza 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası savcılık tarafından, fakat Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere bu dosya kapsamında beraat ettiğini söyleyelim. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de yine bu dosyanın içerisindeydi. İstenen ceza 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıydı. Karardaysa özel belgede sahtecilik suçundan beraat etti. İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geride bırakıldı. Bir diğer isim Alican Abacı, aslında kendisi tahliye edilmişti ve bugün verilen kararla birlikte şunu söylemekte fayda var. Toplam 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi ve kararın ardından hükmen tutuklandı. Kendisine yönelik şu anda tutuklama talebiyle yakalama kararının olduğunu söyleyelim. Bir başka isim Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'da verilen ceza 5 yıl 10 ay hapis cezası. Şunu da söylemekte fayda var. Bugün bu kararla verilirken biliyorsunuz ki davada 200 sanık var. Bunlardan 5'i tutuklu. Bir de kararın sonunda tutukluluk incelemeleri yapıldı ve tutukluluk incelemelerinin sonucunda da Ceyhan Kayhan ve Erhan Daka tahliye edildi. Daha doğrusu adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Adli kontrol şartı da yurt dışına çıkış yasağı. Rıza Akpolat, Oya Tekin, Celal Tekin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Aslında 27 Ocak'ta başlayan Aziz İhsan Aktaş davası bugün itibariyle mahkeme süreci son buldu diyebiliriz Orhan Salih.
1: Peki Kadir, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Bize bugünkü durumu özetledin. Ben devam edeceğim stüdyoda Gaffar Yakıncayla. Ne anlama geliyor alınan bu kararlar? Bir suç örgütü olma durumu ortadan kalktı ama münferiten verilen cezalar var işte rüşvet ve yolsuzluktan dolayı.
2: Açıkçası bu mesela benim aklıma gelen bir sonuç değildi. Herhalde hukukçu olmadığımız için olayı o taraftan değerlendiremedik. Yani şöyle düşündük hep. Bir örgüt yargılaması yapıldığına göre örgütlü suçlarla ilgili cezalar gelir ya da beraat edilir. Fakat ortasında bir şey şekillendi. Yani mahkeme örgüt yok diyor ama suç var diyor. Yani suçlar işlenmiş ama bu bir örgüt çatısı altında işlenmemiş. Dolayısıyla bu da cezaların mahiyetini değiştirmiyor ama cezaların ağırlığını değiştiriyor. Yani yüzlerce yıllık ceza talepleri vardı savcılık.
1: Evet, yani işte muhabirimiz dedi 187, 450 yıl, evet. 130, 350 yıl. Evet. Bunlar biraz daha böyle.
2: Ama böyle çıkmadı. Böyle çıkmadı. Sonuçlar.
1: Evet. Makul.
2: Ben yani buradan hareketle şimdi devam etmekte olan davaları da biraz hani bu ihtimalle de bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Devam eden davalarda da mahkeme örgüt olmadığını hükmedebilir. Bu tabii hükmedebilirden kasıt ben hükmetmiyorum yani. Mahkeme elindeki delillerle oraya varır. Şimdi bir defa bu sonuç bu yargılamaların
1: birlikte bakalım mı?
2: Tabii, hayır,
1: isterseniz.
2: Bu sonuç bu yargılamaların hukuksuz ya da usulsüz olduğuna dair iddiaları çürütüyor. Şundan dolayı çürütüyor. Mahkeme ne işte bunlar çok ağır örgütlü suçlar işlemişlerdir. Hepsinin en ağır cezaları alması lazım diyenleri dinledi. Ne de bunların hepsi masumdur. Bunlar siyasi sebeplerle içeride tutuluyor diyenleri dinledi. Aslında söylediğimiz oldu. Mahkeme delillere bakmış. Somut delillere. Somut delillerden hareketle suç tespiti yapmış ve suça denk düşen cezaları vermiş. Yani yüzlerce yıl ceza alması gerekirdi bu insanların. Şayet örgütlü bir suç nedeniyle ceza alsalardı. Ya da şöyle diyelim. Mesela rüşvet ve rüşvete aracılık suçundan Rıza Akpolat, ben notlara baktım biraz evvel, iki kez ceza almış. Ama üzerine atılı suç sayısı 2 değil, daha fazla.
3: Daha fazla.
2: Ya

0: Niye söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Yani hep söylediğimiz şeydi. Mahkemeler bizim yorumlarımızla, siyasetçilerin yorumlarıyla, dilekleriyle, niyetleriyle karar vermezler. Siyasi amaçlarla da karar vermezler. Mahkeme dediğiniz şey aslında teknik bir süreç. Yani burada hukukçu konuklarımız oluyor, dinliyoruz. Teknik süreçten kastım şu. Yani deliller, suçun delilleri oluşmuş mu? Suç denen unsur ortaya çıkmış mı? Mahkeme buna bakıyor. Demek ki bazılarında oluşmamış, beraat etmişler. Ben onun için şey kısmını önemsiyorum. Yani burada örgütlü suç olmadığına karar verilmesi, bazı atılı suçlardan beraat kararı verilmesini ben daha önemli buluyorum. Yani alınan cezalardan daha önemli buluyorum.
1: Evet.
0: Çünkü bu söylediğim gibi yani mahkemelerin siyasi ve hukuksuz olduğu yönündeki haksız iddiayı, ben haksız olduğunu altını çizeyim yani, ben güveniyorum Türk mahkemelerine, o haksız iddiayı boşa düşürüyor. Neden haksız, ben neden haksız olduğunu düşünüyorum onu da söyleyeyim bu iddianın. Yani mahkemeler siyasidir demek. Mesela bunu konuşanlar FETÖ mahkemelerine örnek veriyorlar. Yani öyleyse o zaman hangi örgütü yargılıyor bu insanlar, onu göstereceksin bize. Mesela Ekrem İmamoğlu'nu yargılayan hakime hedef gösteriyor bir siyasetçi o mahkeme heyeti. Diyor ki işte diyor Ergenekon davalarında da diyor hakimler şöyle şöyle olmuş. İyi de o hakimler FETÖ'cüydü. Evet. Örgüte mensuplardı. Bugün bir örgüte mensup olduklarını mı düşünüyorsunuz? Bunu söyleyemiyorsunuz çünkü söyleyemezsiniz, öyle bir örgüt yok. Ağzınızdan öyle bir şey çıkmıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasaları tatbik ediliyor ve Türk hakimleri, Türk savcılarının uyguladığı bir şey ve aynı zamanda savunma hakkı da sonuna kadar kullanılıyor.
1: Bu İstinaf ve Yargıtay da.
0: Tabii devam, bunlar kesinleşmiş ya. Cezalar değil. Tabii bunlar çok önemli isimler. Yani Rıza Akpolat, Beşiktaş gibi çok büyük bir ilçenin belediye başkanıydı. Bir de şunu hatırlayalım, Ekrem İmamoğlu ile arasında bir gerilim vardı.
1: Evet.
0: Bu gerilim yansıdı da yani konuşmalara. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun beni harcamak istiyorsunuz, benim çekilmemi istiyorsunuz pışık pışık dediği kişi Rıza Akpolat. Herkes biliyor. Yani aralarında bir siyasi gerilim olduğunu da biliyoruz. Rıza Akpolat önemli bir isim. Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu da sıradan bir isim değil. 6 yıl 3 ay bir ceza almış. Memuriyetten uzaklaştırmanın çok bir karşılığı var mı bilmiyorum ama ceza işte o paketin içinde yer alıyor. Çünkü şeyler biliyorsunuz, belediye başkanları devlet memuru aynı zamanda.
1: Yani göreve ondan, geri gelemiyor.
0: Göreve
1: yani
0: geri gelemiyor.
1: Şu anda serbest kalsa bile
0: göreve, yani iade edilemiyor. Diyelim cezasını çekti. Evet. Serbest kalıyor. Göreve iadesi evet. Mümkün olmuyor. Memuriyetten men oluyor.
1: Kadir Aydar yine aynı şekilde. Ceyhan
0: belediye başkanı. Bunlar bir de yani İmamoğlu CHP'sinin öyle işte ne diyeyim Özgür Özel CHP'sinin parlak figürleriydi. Yani öyle bir şey de var. Ama işte böyle bir ilginç bir dosyanın içinde yer alıyor.
1: Peki bu, ya bu davanın Ekrem İmamoğlu davasıyla böyle bir teması, iletişimi var mıdır yoksa ayrı bir tamamen bir işten
0: şimdi
1: bahsediyoruz?
0: Şimdi Aziz İhsan Aktaş Ekrem İmamoğlu davasında da
1: evet.
0: Müşteki ve tanık. Yani evet. Hem şikayetçi hem tanık hem sanık, özür dilerim. Yani birden çok sıfatı var o davanın içinde. Dolayısıyla Aziz İhsan Aktaş ismi üzerinden orada da bir şey var, bir başlık var. Ama bu davayla onun arasında doğrudan bir ilişki var mı henüz onu bilmiyoruz.
1: Bilmiyorum.
0: Yani savcılar ona öyle bir şey sunmadılar. Bu ayrı bir dava olarak görüldü. Zaten biliyorsunuz bu davada İmamoğlu ile ilgili bir karar yok. Çünkü bunda yargılanmıyordu.
1: Evet.
0: Burada yoktu.
1: Bu tamamen Aziz
0: İhsan Aktaş suç örgütü
1: davası
0: adıyla açılan dava. Yalnız tekrar edeyim, mahkeme böyle bir örgütün olmadığına karar verdi. Yani mahkeme dedi ki Aziz İhsan Aktaş suç olmaz örgütü diye bir örgüt yok.
2: Girecek olursak.
0: Fakat münferiden suçlar var dedi. Böyle anlıyorum. Yanlış mı söylüyorum?
1: Kadir de bir şey eklemek istiyor. Evet.
2: Gaffar Akıncı, gayet doğru söylüyorsunuz. Bunun yanında bir de şöyle bir durum var. Biraz önce siz de belirttiniz aslında siyasi bir dava olmadığını. Zaten ilk önce mahkeme başkanı böyle bir örgütün olmadığını ve yeterli delilin sağlanmadığını söyledi ve örgüt yöneticisi veya örgüt kurma gibi suçlamalarla Aziz İhsan Aktaş'ın direkt beraatini talep etti. Ve sonrasında ise zaten örgüt olmadığından dolayı örgüte üye olma suçlaması da tamamıyla düştü. Bunun yanında bir de şöyle bir durum söz konusu. Sonrasındaysa eylem hangi eylemde hangi isimler yargılanıyorsa tek tek söyledi mahkeme başkanı. Ve Rıza Akpolat'a bir parantez açacak olursak, kendisi her ne kadar 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası almış olsa da birçok eylemden beraat ettiğinin de altını çizelim. Keza bu kapsamda da birçok suçlamadan da yine beraat ettiğinin altını çizelim. Sadece şunu söylemekte fayda var. Rüşvet suçundan 2 kez olmakla birlikte 6 yıl 3 ay, aklama suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası aldı Rıza Akpolat diyebiliriz Orhan Salih.

0: Evet, şimdi tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Belki Kadir sen de hatta kal, konuklarımıza da sormak istiyorum. Yani şu işte verilen 5 yıl, 10 ay, 6 yıl, 3 ay, 23 yıl, 8 yıl bunlar yatılacak mı? Yoksa farklı kanunlara göre buradan bir düşüş mü olacak, indirim mi olacak? Nasıl bir prosedür izleniyor? Kadir sana sorayım. Senin bununla konuyla ilgili bir bilgin var mı? Yoksa dediğin gibi bazıları hakkında yakalama ve tutuklama kararı çıkarılmış durumda hali hazırda.
1: Şimdi şöyle olacak, ilk önce bir istinaf yolu açık biliyorsunuz ki bu davanın. İstinafta kesinleştikten sonra artık bu cezalar gerçekleştirilecek. İstinaf onayladıktan sonra bu cezalar kesinleştirilecek. Bu kapsamda sadece Alican Abacı'ya bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü kendisi adli kontrol şartıyla, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Kendisi tutukluydu. Bu kapsamda hakkındaki suçlamalarla birlikte 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasının verilmesinin ardından kendisi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Yani istinaf da artık bu cezaları onayladıktan sonra hükümlüler bu cezaları yatacak diyebiliriz. Keza zaten bizim ekranlarda şu anda verdiğimiz cezalar indirimli cezalar olduğunu söyleyelim. Bazılarında 25 yıl 26 yıla kadar çıkan cezalar vardı. Fakat indirimle birlikte son rakamları bizler ekranlara taşıyoruz Orhan Salih.
2: Evet. Tabii burada yani mevcut infaz yasası hükümleri çerçevesinde hapis yatılıyor. İnfaz yasası hükümleri de suça bağlı olarak da değişiyor bildiğim kadarıyla ama hukukçu olmadan yanlış bir şey söylemek istemiyorum. İşte zaten 1/3 oranında infaz edilirken indirim yapılıyor. Bir de burada kritik olan nokta mesela Ahmet Özer'in cezası. Aslında Ahmet Özer de üzerine atılı pek çok suçtan beraat etmiş.
0: Evet.
2: Sadece ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay hapis cezası almış. Mahkeme bu hükmün açıklanmasını geriye bırakmış. Bu şu demek, yani hükmün açıklanmasını geriye bırakma denen kurum şu, cezayı ertelemiş oluyor mahkeme. Hmm. Aynı türden bir daha bir suç işlemezseniz belirli bir süre zarfında tekrar
0: ceza almıyorsunuz.
2: Bundan bir çeşit şartlı salı verme diyorlar filmlerde falan. Bu onun gibi bir şey yani. Öyle
0: Ahmet
2: bir şey.
0: Ahmet Özer'le ilgili de çok konuşulan kamuoyunda bir
2: bu,
0: figür.
2: Yani terör örgütü üyeliği üzerinden de hakkında bir dava var biliyorsunuz. Evet. O dava ne olacak bilmiyoruz. O dava devam ediyor hala ama burada Aziz İhsan Aktaş davasında gene benzer şeylerle suçlanmıştı. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet alma gibi suçlarla suçlanmıştı. Onların büyük neredeyse tamamından beraat etmiş. Sadece ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma. Bu yani çok ağır bir suç da değil zaten alınan cezaya bakılırsa.
0: Diğerlerine nazaran daha...
2: Bir de Abdurrahman Tuttere var. Adıyaman Belediye Başkanı. Adıyaman Belediye Başkanı da üzerine atılı bütün suçlardan beraat etti. Abdurrahman Tuttere ile ilgili yorumlar şöyleydi zaten. Yani Adıyamanlıların falan da yorumlu. Şimdi bize tabii gazeteci olduğumuz için biz işin hukuki tarafını çok bilmeyiz ama sahada hani soruyoruz insanlar ne düşünüyorlar diye. Şimdi açık söyleyeyim. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi yargılanması devam ediyor. Bizler hüküm kuramayız. Yani suçlu mu suçsuz mu, suç nedir onlar bizim işimiz değil. Ama biz şunu biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ve belediyenin hizmetlerinde pek çok usulsüzlük var. Nereden biliyoruz? Bunların biz haberini yapıyoruz. Mesela işte villalar konusu var vesaire. Evet. Burada da bu başkanlarla ilgili de çok fazla iddia vardı.
3: Bireysel eylemler.
2: Bunların,
3: değil mi? Bireysel eylemler olarak.
2: Bunların bazıları, bu iddiaların bazıları sadece iddia olabilir. Sadece bir dedikodudan ibaret olabilir. Ama tabii Aziz İhsan Aktaş davası haline gelmesinin sebebi şu. Belediyelerle iş yapan, belediyelerle birinci derecede ilişki kuran, o para trafiğinin içinde bulunan bir müteahhit itirafçı oldu. Aynı zamanda müşteki oldu ve dedi ki ben bu belediye başkanlarıyla böyle böyle işler yaptım. Bu şahıs Aziz İhsan Aktaş ben bunları yaptım diye itiraf etmesine rağmen mahkeme bazı eylemlerdeki delilleri inandırıcı bulmamış. Burası kritik. Yani bunu da şunun için söylüyorum. Gaffar Yakıncı Orhan Salih ile ilgili bir şey söyledi diye bu olmuyor yani.
0: Bu devlet araştırıyor.
2: Araştırılıyor. Yani gerçekten benim iddiamın bir karşılığı var mı? Evet. Mesela orada bir haksız zenginleşme var mı? Para transferi var mı? Mal transferi var mı? Mal kaçırma denen şeyler var mı? İhale nasıl çalışmış? Bütün bunlara dair deliller toplanıyor. bunlar söz konusu şikayetle ya da itirafla örtüşüyorsa orada bir suç oluşuyor. Zaten gördüğümüz şey de o buradan. Yani senin söylediğim Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Kadir Aydar Ceyhan, Oya Tekin Seyhan Belediye Başkanı,

0: Utku Caner Çaykara Avcılar eski belediye başkanı. Tabii burada Adanalılar yoğunlukta, bir Adana şeyi var. İstanbul'dan da iki ilçe var. Beşiktaş ve Avcılar var. Bu Cumhuriyet Halk Partili, şimdi tabii bazıları yeni partili oldu bunların, belediyelerle ilgili yolsuzluk, rüşvet vesaire soruşturmaları, operasyonlarıyla ilgili sonuçlanan ilk dava oldu. Bu da kritik bir şey. Yani ondan dolayı bir tür örnek teşkil ediyor önümüzde. Dediğim gibi yani böyle zannedildiği gibi çok astronomik cezalar ve bir örgütlü suç da çıkmadı. Hayır bu iş siyasiymiş, siz hani Özgür Bey'in, Özgür Özel'in tabiriyle sütte leke var sizde leke yok gibi bir karar da çıkmadı. Mahkeme böyle bir karar tesis etmiş oldu.
1: Teşekkür ederim. Tam da bu noktada Mahmut Öğür size sormak istiyorum. Şimdi hem bu karar, bu davanın sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz, hem bu işte davadan çıkan sonuçlara, işte cezalara baktığımız vakit benzer diğer davaları da bu şekilde etkiler mi, bize biraz gidişatla ilgili bir bilgi verir mi, ne düşünürsünüz?
2: Şimdi biraz Gaffar anlattı aslında, ama bu dava aslında bir tek özelliği var. Yani bu CHP'li belediye başkanlarının 2019 sonrası, özellikle 2019 sonrası siyasetin finansmanını para üzerinden sağlamaları. Yani rüşvet, irtikap, ayarlaya fesat karıştırmak. Bu dava aslında öyle bir dava. Yani ilk başlayan davadır. Büyük olasılıkla Beşiktaş Belediyesi eksenli. O açıdan hani örgütlü suça sokuyor olması savcının bunun o rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gerçeğini değiştirmiyor. Böyle bir iddiada bulundu savcı. Yüksek cezalar istedi. Hatta bu karar açıklandığında ben hem Halk TV hem Sözcü'ye falan da baktım. Enteresan bir şekilde bak dedi, gördün mü hiçbir şey çıkmıyor gibi bir algı da hemen yaymaya başladılar. Ya yani siyasi bir bakış açısıyla baktıkları çok açıktı. Ama tabii bu mesele aslında tam bir yolsuzluk, rüşvet davasıydı. O açıdan da bir ilk dava olması açısından, o siyasetin kirletilmesi açısından bence kritik bir dava, önemli bir dava. Çıkan sonuçlar da hukuk açısından davanın siyasi olmadığını göstermesi açısından çok önemli diye düşünüyorum. Yüksek ceza veriliyor olması başlangıçta da şöyle düşünüyor insanlara. Bu herhalde beklenen çıkmadı, belgeler çıkmadı falan gibi söylendi. Ama değil. En üst sırada iki şeyi söyleyeceğim. Bir, savcı en üst basamaktan ceza istiyor. İki, medyada bunların toplamı üzerinden bakıyor. Çünkü mesela bir Rıza Akpolat 54 ayrı farklı suçtan yargılanıyor. Toplamına baktığınız zaman çok büyük bir rakam çıkıyor. Halbuki onların mesela aklımda kaldığı kadarıyla 18'inden beraat etmiş. Olabilir. Evet. Yargılama da bu zaten. Yargılama bunun için yapılıyor. Bu açıdan bence bir dönüm noktasıdır. Başka bir şeye, diyelim ki İBB'deki İmamoğlu suç örgütü davasına bir emsal teşkil eder mi? Evet. Bir biçimde eder. Nasıl eder? Böyle bakacaktır hukuk. Yani ama orada örgüt yoktur, vardır üzerinden bir sonuç çıkarmak da doğru değil. Çünkü mesela orada mesela çok net bir şekilde bir sistem bulunmuş.
1: Evet.
2: O sistemin yargı, o sisteme yönelik mesela şöyle şüphe üzerine davayı açıyorsun. Değil mi? Güçlü şüphe olacak, davayı açıyorsun. Yeterli delil olursa yargılamaya başlıyorsunuz. Ama mahkum etmeniz için kesin delil gerekiyor. Bu süreçlerin hepsini bence bu mahkemede gördük. Yani yargıçlar ya da mahkeme heyeti bütün bu süreçleri itisiz bir şekilde incelemiş ve sonunda kesin delil bulduğu davalardan mahkumiyet vermişti. Bu da önemlidir. İddia neydi? CHP'li belediye başkanları ihalelere fesat karıştırıyor. Rüşvet alıyor, irtikap, yani kamu gücünü kullanarak para topluyor. Bu ortaya çıktı mı? Çıktı. Nereden çıkıyor? İşte en başta Rıza Akpolat'ın 23 yıl, 22 yıl ceza almasından çıkıyor. Çok net bir şekilde. Tabii ki önümüzde bir süreç var. Yargı süreci var. Başka bir istinap süreci var. Yargıtay süreci var. Onları da göreceğiz. Ama ilk derece mahkemesinin bu kararı veriyor olması bence bu yargılamanın işte hem Özgür Bey'in ya da diğerlerin iddia ettiği gibi bir siyasi dava olmadığını, bir yolsuzluk, rüşvet davası olduğunu ortaya koyma açısından önemlidir. Bir de şu açıdan ben önemli buluyorum. Yani biz geçmişte çok dava gördük. Yani Türkiye'nin geçmişinde hayali ihracat davaları ya ona benzer işte kaçakçılık davaları, yolsuzluk davaları, benzer davalar, banka hortumlamaları, işte İSKİ skandalında gördük, işte rüşvetin belgesi olur mu deniyordu.
1: Evet.
2: İşte rüşvetin belgesi çıkıyor. Nereden çıkıyor? Teknik tanıklardan çıkıyor. Mesela en önemlisi Aziz İhsan Aktaş'ın kendisinin itirafıyla ortaya çıkan bir gerçekliği gördük. Yani bugüne kadar bu

0: da çok da böyle bir yargı tecrübemiz yoktu. Yani bu siyasi anlamda, siyasi ilişkili davalarda böyle bir sonuca ulaşılmamıştı. İlk defa böyle bir şey sonuca ulaşıyor. Buradan şu çıkacak diye düşünüyorum. Türkiye sadece bu alanda değil, belki biraz sonra konuşacağız, cemaat kılıklı suç örgütleri
1: silesi
0: de başladı. Evet. Başka borsada manipülasyon yapanlar da başladı. Kapalı çarşıda işte altın kaçakçılığı yapanlar da başladı. Ülkenin her tarafında kamudan yerel üretimlere kadar her alanda bir temizlik hareketi var. Türkiye nasıl ki terörsüz Türkiye üzerinden siyasetin, demokrasinin zehirlenmesini engellemeye çalışıyorsa, bu şekilde parasal ilişkiler üzerinden siyasetin zehirlenmesinin önüne geçiyorum. Bunu birileri böyle işte siyasi hesaptır, siyasi operasyon üzerine bakmaması gerekiyor. Şu gerçeği herkes biliyor. Ben Beşiktaş'ta oturuyorum. Beşiktaş Belediye Başkanı'nın çok hızlı bir şekilde lüks hayat yaşamaya başladığını bugün Beşiktaş'ta kime sorarsanız biliyor. Şimdi halkın bildiğini, milletin gördüğünü göz ardı etmenin bir anlamı yok. Bunun mutlaka hesabı sorulması gerekiyor. Bu kadar hızlı bir anda işte Bahçelievler'den çıkacaksınız bir daireden, gireceksiniz Beykoz Konakları'ndaki dairede, villada oturmaya başlayacaksınız. Bu kadar hızlı bir dönüşüm olamaz. Yani bunun mutlaka bu ülkede hesabı sorulması gerekiyor. Çünkü bu aynı zamanda toplumsal ilişkiler ağını da bozuyor. Ahlakı bozuyor, yargıyı bozuyor, demokrasi zehirliyor, siyaseti zehirliyor. Bir şaibe davası durduk yerde ortaya çıkmadı. Yani şaibeli kurultay davası bu ilişkiler sonucu ortaya çıktı. Ama dediğin gibi birisi bakıyorsunuz Abdurrahman Tutler'e beraat ediyor. İşte Ahmet Özer kent uzlaşısı üzerinden gözaltına alındı. Bu türden ilişkileri de vardı ama o da en hafif cezayla çıktı. Demek ki yargılamada bir adalet evet. sistemi devam ediyor. O açıdan bence bu tarihi bir önemdedir. Ama büyük şehirde ya da İBB davası ya da atıyorum işte Antalya davası ya da işte Manavgat davası ya da işte Uşak davası. Tabii ki bir bu bakış açısıyla o olaylara bakmamız gerekiyor. Ama ben büyük şehirde özellikle İBB ekseni davada bundan daha farklı çıkacağını düşünüyorum. Çünkü orada bir sistem kurulmuş. Ha o sistemin belki hukuk açısından birkaç kanıtının olması gerekiyor örgütlü olması için. Orayı bilmiyorum ben işin doğrusu. Ama benim gördüğüm, okuduklarımız, tanıkların söyledikleri, yani geleceğin Cumhurbaşkanı'nın adına paraların toplanması, işte İmamoğlu ekibinin en önemli isimlerinden Ertan Yıldız gibi isimlerin bu bir sistemdi, bu sistem kuruldu, bu sisteme paralar aktarıldı üzerinden bakılması, bunun hepsinin de Cumhurbaşkanlığı'na hazırlık olduğunu, CHP'yi, CHP yönetimini ele geçirmek için yapıldığını söylüyorlar. Ama bu hukuk açısından güçlü bir veri midir, güçlü bir kanıt mıdır bilmiyorum. Onu evet. savcılar karar verecek. Ama böyle bir gerçeklik var, bundan evet. çok farklı olduğunu düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi Savcı Sayan da aramıza katıldı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Birçok isim var aslında burada kamuoyunun bildiği, yakından takip ettiği ve bu dava da önemli bir dava. Siz de eski bir belediyeci olarak aslında isimlere baktığınız vakit hepsi bir belediye başkanıydı. Nasıl değerlendirirsiniz hem çıkan kararları, dava sonucunu hem bundan sonraki gidişatı?
2: Şimdi tabii şöyle bir durum var. Yani şimdi aynı mahkeme, değişik sanıklar, değişik cezalar. Demek ki burada siyasi bir durum yok. Hakim ve savcılar önlerine gelen belge ve bilgilere göre kendi vicdanlarını da bunun içine katarak bugün bir karar vermişler. Bazılarına ceza vermişler. İşte 5 yıl, bazılarına 6 yıl, bazılarına 23 yıl, bazılarına 8 ay. Dolayısıyla birçok konuda da beraat etmişler. Yani siz sürekli bu mahkemelere yüklenen bunlar suçludur, haksızdır, AKP'nin yargısıdır diyenler bu manzara karşısında beraat olayı olunca hakimlere ne diyecekler? Bazı belediye başkanlarını beraat ederken ne diyecekler? Bazılarına ceza verirken ne diyecekler? Bunların kafaları karışık. Yani bunların kafasında bir tek Ekrem İmamoğlu var. Ekrem İmamoğlu muhafız alayı gibi. Ekrem İmamoğlu'nu korumak için önüne gelen herkese iftira. Herkes vicdansız. Herkes önüne gelene ceza verebilecek kadar vicdansız hakimler, savcılar. Böyle kafayla bakıyorlar. Bugün göründü ki hakimler ve savcılar ellerindeki belge ve bilgilere göre, hatta hakim ve savcı da birbirine uymuyor. Savcı çok daha yüksek cezalar istiyor. Hakim kendi kanaatine göre farklı cezalar, kararlar veriyor. Şimdi bu mahkemenin birinci aşaması, bunun istinafı var. İstinaf sınırlarını aşan cezalar varsa Yargıtay tarafına gidiyor. Mesela 23 yıl ceza Yargıtay'a gidecek. Belki 5 yıl gitmeyecek, istinafta kalacak ama

0: Onun üstündeki cezalar Yargıtay'a gidecek. Belki iddiada bulunan savcı temiz talebinde bulunacak avukatların dışında. Elbette ki avukatlar temiz için başvuracaklar. Savcı da bu cezaları az bulup itirazda bulunacak. Yani bu da var. Dolayısıyla alt alta topladığımızda bu daha birinci derece mahkeme. Bunun istinavı var, bunun Yargıtay'ı var. Geri dönecek mi, dönmeyecek mi, değişecek mi, değişmeyecek mi, tekrar ilk derece mahkemesine ceza genel kurulu var. Bir sürü aşaması var bu. Bu ne demek? Yargı sürekli bir kontrol mekanizması var. Orada herkes kontrol ediliyor. Dolayısıyla haksızlığa uğramaması için, insanların hak etmedikleri cezaları almamaları için elekten geçiyor ve herkes gerçekten vicdanı bir şekilde değerlendiriyor. Şimdi Abdurrahman Tüttere, Adıyaman Belediye Başkanı, CHP Belediye Başkanı ne oluyor? Beraat ediyor. Ahmet Özer HGB alıyor, işte hükmün geriye bırakılmasını alıyor. Rıza Akpolat ceza alıyor, Zeydan Karalar ceza alıyor. Yani bu kararı veren aynı hakim. Özel bir ayrım yapmıyor. Ben Zeydan Karalar'a düşmanım, buna 6 yıl verelim ya da Ahmet Tüttere benim dostumdur, bunu da beraat edelim mantığıyla hareket etmiyor. Önündeki belgeye, bilgiye, Türk Ceza Kanunu'na göre, yasalara göre bir değerlendirme yapmış. Beğeniriz, beğenmeyiz, o ayrı bir şey. Ama yargı bizim beğenip beğenmememizle alakalı bir şey yapmıyor. Yargı öndeki belgelere, bilgilere ve hakimin de vicdanı önemli, kanaati önemli hakimin, avukatların savunması bu süreçten sonra böyle. Birileri işte hani örgütlü suç vardı, niye şimdi yok falan diyorlar. O bizim işimiz değil. O savcı da örgütlü suç var diyordu. Yani sadece gazeteciler merak edip bu iş böyledir demiyordu. Savcı da diyordu. Dolayısıyla bugün hakim yok diyor. Yarın belki istinaf var diyecek. Belki Yargıtay var diyecek. Dolayısıyla beklemek lazım. Kimseyi peşinen yargılamamak lazım, suçlamamak lazım. Bugün ceza aldılar diye hepsi suçludur da diyemeyiz. Bugün az ceza aldılar da diyemeyiz. Bugün beraat ettiler de tamam bunlar suçsuz da diyemeyiz. Dolayısıyla mahkemenin sonucunu bekleyeceğiz. Türk kamuoyu. Ama şu var. Yani bir şeyler var. Yani
1: tam onu diyecektim yani.
0: Evet, yani
1: tamam, bir mahkemenin kararını işte ya, öyle midir böyle midir eleştirmek. Hani sonuçta bu kadar yani genel evet, yöneticinin yani, yıllar var bakın.
0: Ya 23, biz de 6, 5, ben belediye 8. başkanlığı yaptım. Belediye başkanlığı
1: basit
0: gerçekten
1: rakamlar değil.
0: Belediye başkanı gerçekten böyle bir moda var Türkiye'de. Türkiye'de diyorlar ki belediye başkanları bir para basamaz, bir adam asamaz. Onun dışında her şey yaparlar. Bu mantık bugüne kadar gelmiş. Ama bir yerde durmuş. Terör de 50 yıl devam etti, bir yerde durdu. Dolayısıyla bir gün birileri bizim ülkemizde olur, başka ülkelerde olur, temiz eller operasyonu başlar, vicdanlı hakimler çıkar, savcılar çıkar, bir yerde dur der. Yani sen adam da asamazsın, para da basamazsın'ın dışında yaptığın yolsuzluklar varsa onları da sorgularım, yargılarım. Çünkü vatandaşın adına sen bu bütçenin başındasın, bu görevdesin. Sen devlet memurları kanununa tabisin, devletin bir memurusun, belediye başkanısın. Dolayısıyla ben seni denetleyeceğim diyor. İçişleri Bakanlığı olsun, Adalet Bakanlığı olsun, Sayıştay olsun, kendi parti mekanizmaları olsun. Mesela AK Parti belediyeleri sürekli bir de genel merkez tarafından denetime tabi tutuluyor. Mesela ben belediye başkanıyken 2 ayda bir, 3 ayda bir genel merkezden insanlar gelir. Hangi ihale var, ne yapılmış, imarda ne yapılmış, bütün bunlar kontrol edilir. Orada Sayıştay'dan emekli insanlar var, avukatlar var. Parti kendi içinde bir eleme yapıyor. Varsa bir uyarı yapıyor. Sayıştay'ın raporlarını parti kendi genel merkezinde değerlendirip ona göre kendi belediye başkanlarını uyarıyor. Cumhuriyet Halk Partisi başta bunu yapmış olsaydı, yargıyı suçlayacağına, hakimi, savcıyı suçlayacağına, kendi parti disiplini içerisinde biz iç denetim diyoruz. Belediyenin kendi içinde de iç denetim var. Belediyede bir belediyenin iç denetimi var, müfettişi var. O da hiç kimseye bağlı kalmadan, belediye başkanını da dinlemeden kendisi de rapor tutabilir. Kendisi de iddialarda bulunabilir. Dolayısıyla eğer biz iyi niyetliysek, eğer biz Beytülmal'ın malına göz, Beytülmal'a göz dikmemişsek, eğer biz gerçekten böyle kötü şeyler düşünmüyorsak, görevimizi düzgün bir şekilde yaparsak hiç kimse sizin kapınızı çalmaz. Ben hiç yargılanmadım. Soruşturma da geçirmedim. Kimse de kapımı çalmadı, sen bu yolsuzluğu yaptın demedi. Ben de dikkat ettim. Ha diyebilirler miydi? Diyebilirlerdi. Biz de savunmamızı yapardık. Ha biz bütün bunların dışında bu milletin hakkını, hukukunu düşünerek oradaki insanların bizim sırtımıza yük

0: yüklemiş oldukları sorumluluğu düşünerek, bir de inancımız var eğer inanıyorsak Allah'a, onu da içine katarak, bir de insanlığımız var, vicdanımız var, bunu da içine katarak yanlış yapmamaya çalıştık. Yanlış yapanlar da yargıya da toslar, müfettişe de toslar. Parti genel merkezi eğer sağlıklı çalışıyorsa, genel başkanla birlikte iş tutmuyorlarsa, genel başkan yardımcılarıyla birlikte iş tutmuyorlarsa, bölge milletvekilleriyle birlikte iş tutmuyorlarsa, böyle bir organizasyon yoksa, böyle bir alışveriş yoksa, %10'u bana %10'u sana mantığı yoksa, gerçekten herkes iyi niyetliyse, ben bütün bunların ortaya çıkmayacağına eminim. Onun için bekleyip göreceğiz. Ben burada mesela Zeydan Bey'i tanırım. Benim dönemimde, ben CHP'nin yönetimindeyken belediye başkan adaylığı için müracaat eden bir arkadaşımız. Mesela bana sorsan şahıs olarak ben derim ki Zeydan Karalar yolsuzluk yapmaz. Ben öyle derim. Ama bu benim dememle olmaz ki. Orada eğer bir iddia varsa, savcı varsa, ben Rıza Polat'ı Mahmut Bey'in dediği gibi piyasada herkes konuşur. Yani herkes, ama ben tanımıyorum gerçekten. Onun hakkında da Oya Hanım'ı tanımıyorum. Mesela ben Ahmet Özer'i tanıyorum. Ben Abdurrahman Tüttere'yi tanıyorum. Utku Caner Çaykara'yı tanımıyorum. Ama tanıyayım tanımayayım hiç önemli değil. Ama ben gerçekten bu işin mutlaka enine boyuna tartışılması gerekiyor. Türkiye'de artık benden hesap sorulmaz. Ben işimi bağlarım, evet. Milletvekilini bağlarım, genel merkezimi bağlarım, cebe indiririm. Vatandaşın hakkını, hukukunu yerim mantığıyla hareket eden hangi partiye mensup olursa olsun, nereye giderse gitsin, bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbürsü gün hesabı sorulacaktır. Ahiret hesabı da var, vicdani hesaplar da var. Çocuğundan çıkar, çoluğundan çıkar, sülalenden çıkar.
1: Kesinlikle.
0: Allah yardım etsin. Şimdi bu işi yargıya bırakalım, yargı değerlendirsin.
2: Bir şey söyleyeyim ben.
1: Buyurun Mete Bey.
3: Şimdi bu iddianamenin merkezinde suç örgütü kurma ve yönetme suçlamasının mahkeme tarafından beraatle sonuçlanması, bir dönem dile getirilen davanın siyasi organize bir komplo olduğu gibi iddiaları da hukuki düzlemde tamamen zayıflattı ve bitirdi. Neticede burada yekün olarak baktığımız zaman açıklamaya, burada süreçlerin bireysel eylem ve suçlamalar, rüşvet benzeri, kamuya zararı uğratma, aklama vesaire gibi suçlar üzerinden şekillendiği tescil edilmiş oldu. Fakat burada benim dikkatinizi çekmek istediğim mesele, burada Savcı Bey'in de söylediği bazı belediye başkanlarının göreve dönüşü, bazılarının ceza alması. Şimdi önümüzdeki dönemde belediye yönetimleri ve görev süreçleriyle alakalı yeni bir döneme gireceğiz. Çünkü burada örneğin davada ceza alan İstanbul Beşiktaş, Adana Büyükşehir, Seyhan, Ceyhan, İstanbul Avcılar ve İstanbul Esenyurt belediye başkanlarının işte hukuki durumları, işte ilgili belediyelerin meclis üyeliği seçimleri, vekaleten yürütülen yönetim süreçleri var. İdari tasarruflar açısından bugünden itibaren yeni bir de döneme giriliyor aynı zamanda. Burada mesela siz bahsetmiştiniz Savcı Bey, mesela Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere gibi isimler görevlerine hukuki olarak, engelsiz olarak devam etme zeminine anladığımız kadarıyla kavuştu. Tam netleşmesiyle beraber bu önümüzdeki dönemde Türkiye'deki yerel yönetimler süreçlerini de etkileyecek hukuki bir
0: karar oldu. Abdurrahman Bey şu anda görevde zaten.
4: Görevde zaten.
0: İade edildi.
3: Evet.
0: Ev hapsinden sonra, ben öyle biliyorum.
3: Evet, yani evet. Onlar da netleşmiş olacak. Yani önümüzdeki dönemde Türkiye'de yerel yönetimler açısından da özellikle bu dava dosyasındaki muhalefete bağlı belediyelerde de hem vekaleten görevlendirmeler hem belediye meclis süreçleri anladığım kadarıyla farklı bir yola gidebilir. Ceza alanlarla, mevcut cezaevinde olanlar ya da beraat edenler, değil mi? Ben öyle evet. Tespit yapmak istedim.
1: Şimdi Kadir'e gideceğiz tekrar, Kadir Mercan'a. Elinde yeni bilgiler var. Hem o bilgi notlarını alalım, hem de daha detaylı bir bakalım davaya.
5: Orhan Salih, aslında bilgi yeni nottan ziyade, şimdi geçmiş notlarıma bakacak olursak, programın başında da konuştuğunuz Aziz İhsan Aktaş davasıyla Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası arasında bir bağlantı olabilir mi olamaz mı diye. Şimdi bu iki davanın çok farklı olduğunu söyleyelim, sanıkları farklı. Sadece tek ortak tarafı Aziz İhsan Aktaş'ın her iki davada da olması. Keza yine Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında Ekrem İmamoğlu için kendisini kendisinden 85 milyon talep edildiğini ve kendisinin Ekrem İmamoğlu'na

0: 85 milyon rüşvet verdiğini ifade etmişti. Vermiş olduğu ifadesinde keza bu kapsamda aslında bağlantılı olan tek nokta Aziz İhsan Aktaş desek yeridir. Şimdi notlarıma tekrar şöyle bir göz attığımda sadece Aziz İhsan Aktaş rüşvet verme suçundan bu soruşturma, bu dava kapsamında itirafçı oluyor ve vermiş olduğu samimi beyanlar neticesinde aslında ve bazı deliller neticesinde hali hazırda 35 belediye başkanı gözaltına alındı. Sadece Aziz İhsan Aktaş'ın vermiş olduğu ifadeler neticesinde, keza biraz önce de yine belirttim, Ekrem İmamoğlu davasında, yani Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında da 85 milyon TL Ekrem İmamoğlu'na rüşvet verdiğini iddia etti ve bu kapsamda da mahkemenin samimi beyanlarıyla birlikte bazı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını sağladı desek yeridir. Fakat şunu söylemekte tekrar fayda var. Her iki davanın tek ortak tarafı, tek ortak sanığı Aziz İhsan Aktaş, diğer taraftan Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik yürütülen dava. Bir yandan Aziz İhsan Aktaş davasındaki hem sanıklar hem de müdafilerin farklı olduğunu söyleyelim. Sadece aradaki tek bağlantı Aziz İhsan Aktaş olduğunu bir kez daha altını çizelim.
1: Peki. Çok teşekkürler Kadir Mercan. Kuruş suç örgütü, Kuytul suç örgütlerine yapılan operasyonlar ve sonrasında genişlemeler olmuştu. Onlara ilişkin yeni detaylar var. Özellikle Kuruş suç örgütünün FETÖ ile bağlantıları biraz daha netleşmeye başladı. Bir grafiğimiz var onunla ilgili. Gaffar Bey, sizinle biraz daha yakından detaylı bir bakalım isterseniz. Şimdi baktığımız vakit özellikle Alihan Kuruş'un biraz daha bu işin FETÖ ile ne kadar alakalı ya da işte tepe noktasında yönetiminde bağlantıları ya da aynı yöntemi izlemeye çalıştığını görüyoruz. Ona ilişkin de detaylar gelecek birazdan ama işte son dönemde ilk bölümde de konuştuk. İşte çeşitli suç örgütleri var, terör örgütleri var. Son 1,5-2 yılda çok ciddi operasyonlar yapılıyor ki 2016'da bu darbe girişiminden çıkarılan işte dersler, tecrübeler bunun bir göstergesi olsa gerek. Daha ne kadar genişleyecek onu sorayım ben size. Bu suç örgütlerine ve terör örgütlerine yönelik şimdi yapılan operasyonlar.
2: Geçen hafta İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaptığı açıklamada İlginç birkaç detay vardı. Özellikle mesela bu Kuruş örgütünün iletişim için tıpkı FETÖ'nün kullandığı tarzda bir kapalı program kullandığını söyledi. Daha sonra zaten biz bunun ne olduğunu öğrendik. Yani basına da yansıdı ne olduğu. Aynı şekilde bir gizli örgüt mantığıyla örgütlendikleri. Aynı şekilde tıpkı FETÖ'nün Amerika tarafından desteklenmesi gibi Almanya tarafından özel bir destek ve ilgiyle karşılanmaları, özel destek almaları Almanya'dan. Bütün bunlar tabii birleşince, tabii işin merkezinde inanç var bu arada. Yani bunu atlamayalım. Şimdi Türkiye çok kötü bir tecrübe yaşadı. Bu FETÖ tecrübesi, yani Fethullahçı terör örgütü adı bu. Ben 30 yıl bunu söyledim zaten. Çok rahatım yani bununla ilgili. Bu terör örgütü adeta bir istihbarat yapılanması gibi kurulmuştu. Neler yaptığını biz canlı olarak gördük. Hepimiz şahidiz. Yani hepimizin gözleri önünde oldu. Devletin en ince noktalarına, en mahrem noktalarına kadar sızdılar. Öyle bir noktaya geldiler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisine operasyon yapacak hale geldiler. O zamanki Başbakan Tayyip Erdoğan yönetimi bu operasyonların bir bölümünü boşa çıkardı. Boşa çıkarmayı başardı. Baktılar ki istedikleri şekilde ilerleyemiyorlar. En sonunda biliyorsunuz birkaç tane benzer darbe mekaniğinin ardından işi zirveye taşıdılar. 15 Temmuz tarihinde, 15 Temmuz 2016'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türk polisini, Türk askerini, Türk halkını bombalayacak, insanları katledecek kadar ileri gittiler. Maksat da belliydi. Devlete el koymak, meşru oyla seçilmiş idareyi iş başından uzaklaştırmak, yapabilirlerse, becerebilselerdi gene seçimle gelmiş olan başbakanı büyük bir ihtimalle katletmek. Yani bunu da amaçlıyorlardı, biliyoruz şimdi. Ve en son bir geri kalan biliyorsunuz şey oldu, bir pilotlardan birisi, bir kaçaklardan birisi yakalandı. Bunu da Türk Silahlı Kuvvetleri üniforması içinde o urbanın arkasına gizlenerek yaptılar.
1: Evet.
2: Şimdi bu çok tuhaf bir durum. Mesela PKK terör örgütü şimdi artık münfesih bir örgüttür, kendini feshetti. Başka örgütler var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde her zaman mücadele ettiği bazı terör örgütleri oldu ama buradaki yapı çok ilginç bir yapı. Yani düşünsenize, devletin üniformasının içine girebilmeyi başarmış bir örgütten bahsediyoruz. Peki bu nasıl olmuş? Nasıl olmuşun sorusu şu. Bunlar insanların en kutsal bildiği şeyleri istismar etmişler.

0: İnancı istismar etmişler. Yani şimdi şöyle düşün, bugün Kandil Gecesi mübarek olsun tüm halkımıza, inananlara. Herkesin çok kutsal bildiği, herkesin üzerinde ittifak ettiği, tartışmaya girmediği, saygı duyduğu bir kurum, inanç kurumu, din kurumu. Siz onun içine sızmayı başarıyorsunuz. Ama işte onu bir hoca efendi kılıklı bir adam marifetiyle yapıyorsunuz. Ama belki bir kurs marifetiyle, bir efendim güzel bir dini bina, yapı, hizmet tırnak içinde marifetiyle yapıyorsunuz. Böylelikle insanları çok kolay kandırabiliyorsunuz, gözlerini çok kolay boyayabiliyorsunuz ve devletin herhangi bir kademesine sızabiliyorsunuz. Bu inanç konusu, başka şeyler de vardır. Mesela oraya girmeyeceğim ama mesela Atatürk de Türkiye'de ismar edilen bir kavramdır. İnsanların saygı duyduğu, insanların sevdiği, birleştirici bir unsur olduğu için mesela hırsızlık yapan adam da önüne bir Atatürk fotoğrafı koyar, onun arkasına saklanır. Görüyoruz yani, bugün de görüyoruz onları. Şimdi bu bahsi kapatıyorum. Din şayet istismar edilirse, inanç istismar edilirse çok tehlikeli bir ortama sebebiyet verebiliyor. İşte FETÖ oradan doğdu. Yani insanların masum inançlarını istismar etti. Bir defa Anadolu çocuklarını örgütledi, mankurtlaştırdı, onları terörist yaptı. Yetmedi, karşısında onunla mücadele etmeye çalışanları sanki onlar dinle, inançla mücadele ediyormuş gibi etiketledi. Yani düşünsenize, Türk polisine, Türk ordusuna, Türk yargısına kafir deme noktasına geldiler. Niye? Evet. Çünkü terör örgütüne müdahale ediyor diye. Bu yapıyı biz gördük. Bu
1: camilere
0: yapı doğrudan
1: gitmeye yasaklamışlardı.
0: Tabii.
1: Diyanetin imamlarının arkasında tabii namaz kılmayı.
0: Hepsinde de ortak, evet, bir şey var, biliyor musun? Mesela, evet, bu da ortak olan özelliklerden biri. Şimdi bu yapıların tamamının inanç üzerinden örgütlendiğini görüyoruz. Yani halkımızın zaten en kutsal bildiği, en çok saygı duyduğu alana geliyorlar. Kendi, af buyurun, kazıklarını çakıp orada kendi kulübelerini inşa ediyorlar. Yani adam orada aslında şunu yapıyor. Din çok büyük bir alan. Toplum olarak hepimiz orayı yaşıyoruz. Kendisi gelip oraya gecekondu inşa ediyor.
1: Evet.
0: Oraya çöküyor. Yani tüm insanlığın malı olan, bizim inandığımız dinimiz İslam dini, tüm insanlığın malıdır. Tüm insanlığın ortak değeridir aslında. Biz öyle olduğunu düşünüyoruz, öyle inanıyoruz. Oraya geliyor, bir gecekondu inşa ediyor. O gecekonduyu da, yani inşa ettiği gecekonduyu da, af buyurun, bir batakhaneye çeviriyor. İşte burada onu gördük. Burada bu CIA ile ilişkilerini biliyoruz.
1: Evet.
0: Alman BND ile ilişkilerini biliyoruz. Bugünkü ilişkilerini de biliyoruz. Almanya'nın bunlara nasıl hamilik yaptığını biliyoruz. Amerika'nın Trump yönetimindeyken bile Amerikan derin devletinin hala bunlara sahip çıkmaya çalıştığını biliyoruz.
1: Defalarca iade istenmedi.
0: Tabii, biliyorsunuz malum. Türkiye bunlara alışık bu arada. Biz bu konularda şey değiliz. Yani biz iade isteriz, onlar vermezler. Tabii. Önemli değil. Bir gün vakti geldiğinde biz paketimizi, emanetimizi alırız. Bu ayrı bir konu. Şimdi bu örgüt, biliyorsunuz, bu da böyle kendine özgü bir din anlayışı vardı. Bunu pazarlıyordu. Bu da ne yaptı mesela? İnsanlara bu, hani evrim teorisi tartışmaları falan var ya, onun üzerinden ücretsiz kitaplar dağıttı.
1: Evet.
0: Yani kendini sanki ilahi mesajı savunan, dini savunan tek yapıymış gibi lanse etti. Ve yani İslam diniyle de çok bizim anladığımız anlamda hiçbir ilgisi olmayan,
1: çok İsrail'le bağlantılı olmayan
0: tuhaf görüntülerle bir gündeme, evet, geldi. Türkiye'deki ünlü isimleri değiştirdi. Efendim manken, şarkıcı, televizyoncu, iş adamı, iş kadını vesaire, böyle akla hayale gelmeyecek güçlü isimleri ve muazzam bir paradan bahsediyoruz. Ve biliyorsunuz, demin söylediniz, arkasından Mossad'la bağlantılar, dış güçlerle bağlantılar çıktı. Bunların bir bölümü, yani örgüt elebaşı zaten hapistedir. Ya bir bölümü gene hapiste, bir bölümü dışarıda. Yani dışarıda derken beraat etmiş olanlar da var, o anlamda söylüyorum yani. Dışarıda suçsuz bulunanlar da var ama burada da bir örgüt olduğu ortaya çıktı. Bir örgüt olduğu sabitlendi, ortaya çıktı derken mahkeme kararlarıyla sabitlendi. Fakat çok enteresan bir şey var. Daha evvel bu örgüte de defalarca müdahale edilmeye çalışılmış. Bak, defalarca, sayısız kez müdahale edilmeye çalışılmıştı. Fakat bunları devletin içinde bir el korudu. Ama bürokraside, ama yargı bürokrasisinde, ama orduda vesairede, yani sızmayı başardıkları için birileri tarafından korundular. Bunlar bir türlü dokunulmadı. Hatta mağdurlar, bu örgütlerin mağduru olan insanlar,
1: evet,
0: sonunda şu noktaya geldiler. Dediler ki, ya biz nasıl bir yapıyla kavga ediyoruz? Herhalde bunlar devlet demeye başladılar. Devlet bunlardan kurtulmayı başardı. Şimdi bugün tartıştığımız iki tane gene merkezine dini alan, sözde cemaat şeklinde örgütlenen iki yapıdan bahsediyoruz. Kuruş dosyası ortada. Çok tuhaf para ilişkileri var. Orada Süleymancılar denen dini cemaatin ele geçirilmesi projesi var. bir 2016'daki şüpheli ölüm, yani eski cemaat liderinin şüpheli ölümünden sonra ortaya çıkan, bir anda ortaya çıkıveren... Tamam.

0: Oraya geçmeden Gaffar, senin demin dediğine bir ek yapayım ben. Şimdi Orhan Salih, bu mesele hakikaten bu ülkenin en önemli meselelerinden birisidir. Yani din alanıyla devlet-din ilişkileri, devlet-toplum ilişkileri problemli bir yerden geliyoruz. Yani Cumhuriyet dönemi, tek parti dönemi, kuruluş dönemi, sıkıntılar var, belli bir siyasi aksı var, tamam doğru. Ama bu alanda da derin bir kısıtlamalar getirdiği de gerçek. Onun bir sonucu olarak tabii merdiven altı dediğimiz yasakçı bir yasaklandığı için de örgütlenmeleri toplumun bir kesim açısından bir nefes alma alanı olarak görülmüş. Şimdi bu gerçeği bir görelim bir. İki, mesela FETÖ meselesi. Şimdi FETÖ meselesinde tek suçlu CIA, tek örgütleyici, onların gelip keşfettiği bir yapı değil. Bizim devletin de içinde bir yapı var. Mesela Fuat Doğu dönemini ben iyi araştırdım. Baktım Fuat Doğu döneminde Türkiye'de radikal İslamcı kitapların, Seyyid Kutup kitaplarının çevrilmesini bizzat İmit yapıyor. Ve bu FETÖ elebaşının Erzurum'dan Edirne'ye gidişi, İzmir'e gidişi, hepsinde çok ciddi bir devlet eli var.
1: Mahmut abi şeyi biliyoruz ya, hani biz elimizde şu bilgiler var. MIT'in kuruluşunda maaşları Amerika ödüyor.
0: Ya işte o yani dönem
1: bir Amerikan zaten projesi olarak, evet, kuruluyor. Hani CIA'yı ondan, evet, dolayı söylüyorum.
0: Şimdi orada mesela şeyi görüyorsunuz. Şey neydi? Unutuyorum adını ya. O dönem CIA'nın İstanbul istasyon şefi
1: Grunfüller. Grunfüller. Daha sonrayı söylüyorsun.
0: Bir Özbek kökenli adamı, o kadar yazı yazdım halde unutuyorum. Evet. Özbek kökenli bir CIA, büyük CIA'nın başında bir adam var. Türkiye'deki en önemli adamlardan.
1: Ruzi Nazar'ı mı diyorsun? Ruzi Nazar.
0: Ruzi Nazar'ın ciddi etkisi var.
2: Yani bu hangi yıllardan bahsediyoruz?
1: Ruzi Nazar 50'li 60'lı yıllar.
0: 50'nin ortası, 60'ların 65'e kadar düşünün. Evet. Burada keşfedilen bir adam bu. Aslında o dönemde belki mesela Süleymancıları biz 90'lı yıllarda Nokta Dergisi'nde 80'lerde kapak falan yaptık. Bu kadar etkili bir grup gibi yoktu. Ama FETÖ'de o işaret vardı. FETÖ devleti ele geçirmek üzerine kurulan bir yapı. Yani bu deniyor ya 80'lerde işte 90'larda ortaya çıktı. Hayır. Yani 70'lerden itibaren devlete içine nasıl kızıldamalarına gireceğim diye örgütlenmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Yani onun diğerlerinden bence bir farkı var. Başından itibaren devletin kızıldamalarına girmek üzerine örgütlenmiş bir yapı. Ben burada ciddi bir CIA etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bizim MIT üzerinden CIA etkisi. O yüzden hani bu yapıların hepsi aynıdır, aynı kefeye konmaz. Çünkü şöyle bir şey düşünün. Yani tarikatlar yüzyıllardır var. Tekkeler, zaviyeler yüzyıllardır var. İnsanların nefes alma alanlarıdır bunlar. Yani dinin o alanlarına çok müdahale etmemek, ama şunu yapmak lazım, devlet dediğin şey. Osmanlı bunu yapmış. Yani oradaki şeffaflığı sağlamak lazım. Onun ticaretle, siyasetle ilişkisinde problem var. Türkiye'de bunun önü açıldı. Mesela Süleymancılara bakıyorsun. 60'tan itibaren geliyor Adalet Partisi içerisinde sürekli milletvekili.
2: Tam da onu diyecektim. Yani bu dört aslında oluşumun ya işte FETÖ terör örgütü, işte Adnan Oktar, Alihan Kuruş, Kuytul. Hani bunlar AK Parti döneminde ortaya çıkmış.
0: Hayır değil ya. 60'ta
2: oluşumlar değil.
1: Değil
0: yani, tabii 60'ta.
2: Öncesinde ama bu iş yani mücadelesi ve bunlarla işte devletten çıkarılması dediğiniz gibi.
1: 1960'lar.
2: AK Parti'nin.
0: Ya Demokrat Parti ile Süleymancıların tartışması var. Süleymancıların tartışması var, evet. Cezayir üzerinden 59'da. Hatta Süleymancı işte o rahmetli Süleyman Hilmi Tunahan cezaevine atılıyor. Yani böyle bir tartışma var. Siyasetle ilişkili bir durum var. Ne zaman var? Güçlendikleri andan itibaren. Gerçekten mesela belli alanlar boş bizde. Zekat toplamak, Kur'an dersi, evet, toplamak, değil mi? Bunlara haca gitmek. Ya şimdi Türkiye'ye bakın. %40 kapasitesini Diyanet İşleri yapıyor. %60'ını kim yapıyor? Belli bir bilgimiz var mı? Bazı şirketler yapıyor, bazı, evet, cemaatler yapıyor, tarikatlar yapıyor. Bilmiyoruz bunları. Bunların denetliğini, çok ciddi paralar. Şimdi evet, sonra belki konuşacağız.
1: Tabii. Yani Mahmut abi önemli bir noktaya temas ediyorsun. Şimdi bu FETÖ örgütü aslında 1960'lı yıllarda kuruluyor. Arkasında işte Komünizmle Mücadele Dernekleri üzerinden yapılan bir örgütlenme var. Bu modern bir cemaat. Yani sonradan
0: abi,
1: çıkan
0: modern,
1: bir cemaat.
0: Tarikat bak,
1: bunu,
0: yani cemaat bunu, ya,
1: bunu,
0: cemaat
1: bunu şey yapalım.
0: Örgüt ya.
1: Bunu yani bunu ayıralım.
2: Bunu diğerlerinden ayırıyor.

0: Tabii. Aynı şekilde bu Adnan Oktar örgütü 1980'li yıllardan itibaren büyüyor.
1: O 80'lerde biz onu 80'lerden ilk kapak itibaren. Yapan nokta dergisinde kapak evet. yaptık. Yani bizim şeyde Beşiktaş, Kabataş arasında bir cami vardı. Orada gençleri, sosyetik çocukları örgütleyen bir adamdı. İki kere falan kapak yaptık. Gittik, izledik, mizledik. Yani şöyle görüyorsun. Yani genç bir adam böyle sosyetik gençleri topluyor. Biraz sıra dışı bir adam falan gibi bakıyorsun. Sonradan iş büyüdü. Dış ilişkiler kurmaya başladı falan. Nusat'ta ilişkileri
0: bir de çok fazla müşteki oldu.
1: Hele kan kampanyası yaptı 89'da.
0: Oktar Babunay'la beraber.
1: Oktar Babunay'la ilgili bir sürü akademisyen, gazeteci bize dahil destek verdi. Kan toplanıyor insanlık namına falan. Sonra Osman Durmuş çıktı MHP rahmetli evet, oldu. Evet. O ya bu başka bir şey dedi. Burada bir tezgah var dedi. Durdu yani.
0: Evet.
1: Yani dönemin... devlet de tam içinde farkında değildi. Biz de farkında değil bir kısmı.
0: Dönemi Sağlık Bakanı Osman Durmuş engellemişti. Evet. Kan iyiliğinin yani bankanın yurt dışına devrini. 80'li yıllarda çıkan bir yapı. Kuytul cemaati 90'lı yıllardan itibaren ortaya çıkan bir yapı. Yani bunların hepsi modern. Burada ise özel başka bir durum var. Buradaki durum şu. Alihan Kuriş 2016 yılında bir anda ortaya çıkıyor. Evet. Daha evvelinde yok. Yani şeyin merhum eski cemaat liderinin
2: Ahmet Arif
0: Deniz Olgun'un akrabası fakat ortada görünen birisi değil. Süleymancılar diye bir cemaat var. Bu Süleyman Hilmi Turan tarafından kurulmuş 1888 Silistre doğumludur. Bu cemaatin kurulma sebebi de aslında Nakşibendi geleneğinden bir cemaatten bahsediyoruz. Süleyman Hilmi Turan da Peygamber Efendimiz'in soyundan 33. silsilede gelen bir silsile mensubu olan bir kişi aynı zamanda. Hani İslam kültürü içinde Türkiye'deki çağdaş İslam kültürü içinde çok olumlu yeri olan bir insandan bahsediyoruz. Mahmut abinin söylediği nokta önemliydi. Dönemin şartlarında yani Tevhid-i Tecrisat çıkıyor. Eğitim Birliği yasası ki çok önemli, bugün de çok önemli olan bir yasa. Hala o yasamız geçerli ve önemli bir yasadır. Fakat o dönem bu Tevhid-i Tecrisat'la beraber Kur'an eğitimi mekteplere giremiyor. Bunun üzerine Süleyman Hilmi Turan ve arkadaşları diyorlar ki Milli Eğitim'le de görüşüyor, hükümetle görüşüyorlar. Diyorlar ki biz okullarda ücretsiz Kur'an dersi verelim. Bu o zaman kabul edilmiyor. O zamanın bürokrasisi bunu uygun görmüyor. Öyle olunca da bunlar gönüllü olarak özel Kur'an kursları ama gizli Kur'an kursları açıyorlar. Yani Mahmut abinin söylediği o. Şimdi böyle olunca da yani bu örgütlenme böyle ortaya çıkıyor. Aslında Kur'an öğretmek, Kur'an eğitimi vermek üzerine çıkan bir şey. Şimdi şöyle tuhaf bir durum oluyor. Bugün geldiğimiz Türkiye'de Kur'an eğitimi yasak değil. Okullarımızda veriliyor zaten. Diyanetimizin Kur'an kursları var. İbadetimizle ilgili bir kısıtlama yok. Sadece Müslümanların değil, diğer evet. dinlerdeki insanların ibadetle ilgili kısıtlama yok. Bu cemaatler de bugünün koşullarına uyum sağlıyorlar. Gene sosyal yardım faaliyetleri yapıyorlar. Kur'an eğitimi yapmaya çalışıyorlar. Yani Mahmut abi önemli bir noktayı söyledi. Böyle olumsuz yargılanıp bir anda bunlar doğru değildir diyeceğimiz yapılar değiller. Fakat burada ilginç bir şey var. 3 tane modern yapılanma var sonradan çıkan. Bir tanesinde de yani geleneksel olan bir yapı bir grup tarafından ele geçiriliyor.
2: Bir yerde sekteye uğruyor.
0: Evet, bir ama burada, sonuçta şu oluyor.
1: Hatta
0: hepsi
1: şöyle bir şey var. Mesela bu bir tarikat değil. Hı. Mesela şeyin Süleyman Hilmi Tunağan Hoca'nın hiçbir kitabı falan yok. Özel bir şeyi de yok. Enteresan bir grup. Yani bir grup siyasetle de bağı hiç bitmemiş bir grup. 60'tan sonra sürekli bağı olan bir grup. Ya hep milletvekilleriler.
3: 2009'da belli bir partiye muhalefet partisine destek verdiler. 2013 seçimlerinde sürekli, tekrar evet. aynı ilde güneyde.
0: Şimdi Deniz Olgun Ulaştırma Bakanı'ydı. Anavatan Partisi hükümetinde. Yani Anavatan Partisi hükümetinde milletvekili de oldu. Antalya'dan milletvekili adayı da oldu. Yani evet. siyasetle bağlantıları hiç yok değil ama şimdi meşru siyaset başka bir şey. Yani siyasette her insan gidip milletvekili adayı olabilir. Belediye başkanı adayı olabilir. O başka bir şey. Ama örgüt yapılanması yani devletin içine sızma. Devletin yanında bir paralel yapı inşa etmeye çalışma, devletin işlevlerini etkisiz hale getirmeye çalışma, meşru siyaset kurumunu paralize etmeye, etkisiz hale getirmeye çalışma bunlar başka bir şey oluyor. Mesela şimdi Kuytul Örgütü ile ilgili davada bir iş adamı şikayetçi kaçırılıyor, işkence görüyor, mallarıma çöküldü diyor. Orada bir maddi yapılanma olmuş. Sonra bunların söylemleri, açıklamaları da çok enteresan. Mesela genellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani anayasal düzenini hedef alıyorlar. Kimisi anayasal düzeni işte dine aykırı diye ki yani işte bu yani ben tırnak içinde söylüyorum İslam'a aykırı diye yaftalıyor. Kimisi anayasal düzeni yöneten parti seçilmiş liderler üzerinden düşman.

0: anlaştırıyor. Kimisi yabancı istihbarat örgütlerinin burada yürüttüğü iletişim operasyonlarına ya da siyasi operasyonlara özellikle payanda oluyor. Mesela burada çok kritik bir şey var. Almanya'nın Köln kentinde inşa edilen, hep burada konuştuk, 70 milyon avro değerinde bir büyük merkezden bahsediyoruz. Şimdi Almanya şöyle bir ülke. Alman devletinin Türkiye'ye, Türk vatandaşının dinine nasıl baktığını biz biliyoruz. Bütün gurbetçilerimiz bunu çok biliyor, iyi biliyor. Bizim DİTİB'in, Diyanetimizin Köln'de kurduğu camiyi yapmak yıllarımızı aldı. Evet. Ki Alman hükümetiyle Türk hükümeti arasında resmi protokol olmasına rağmen, Almanlar bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne söz vermiş olmalarına rağmen,
1: bizim
0: söz verdiler. Dediler ki size bu camiyi yaptırtacağız dediler. Buna rağmen engellediler. Şimdi bu Almanya, yani meşru işimizi engelleyen Almanya, bu yapının birkaç yıl içinde 70 milyon avroluk bir genel merkezi inşa etmesine izin veriyor. Şimdi bu bile başlı başına bir soru işareti. Nitekim hemen bitiriyorum abi. Şeyde İçişleri Bakanı şunu söyledi geçen haftaki açıklamasında. Biz bu operasyonu yapmasaydık bu örgütün lider takımı yurt dışına kaçacaktı ve oradan işlere devam edecekti. Zaten biliyorsunuz kaçış sırasında yakalandı.
2: Kaçma hazırlığı içerisinde.
1: Son 15'ine bakın.
2: Mahmut Bey eklesin
1: sonrası. Milli görüş, ülkücüler, Diyanet işleri Almanya'nın inanılmaz şeyi altında, baskısı altında ya da daha doğrusu izlemesi altında. Ama mesela dönüyorsun bu tarafa bakıyorsun, Süleymancıların açlıklarıyla 2023'ünde Cumhurbaşkanı açılışa gidiyor.
0: Her evet, türlü Cumhurbaşkanı ziyaret ediyor.
1: Evet. Her türlü yardımı
0: Cumhurbaşkanı
1: veriyor.
0: Ziyaret,
1: bu doğru. Boşuna doğru. Değildir mutlaka. Yani bir tek de zaten Almanya'da değil.
2: Başka Almanya gibi var yani bu noktalarda çokça sıkça müdahale evet. eden işte DİTİB'e oradaki Türk evet. camilerine işte
0: Almanya,
2: müdahale eden bir devletten
0: Almanya,
2: bahsediyoruz.
0: Almanya Türkiye'deki inanç gruplarıyla çok özel olarak ilgileniyor. Evet. Bunu bir siyasi ve istihbarat operasyonu gibi evet, yapıyor. Siyasi müdahale aracı olarak yapıyor. Bu Alisiz Alevilik konusu, yani Türkiye'deki Alevilerin inancına yönelik müdahale girişimi yakın zamanda bilinen bir şey. Başarısız oldu büyük oranda, ya da şöyle diyeyim, yani küçük bir başarı elde edebildi belki kendi çapında, başarısızlığa uğradı. Aynı şekilde cemaatleri, inanç gruplarına yönelik çok ciddi ilgisi var. Mesela geçmişte de Milli Görüş Teşkilatı ya da diğer inanç grupları, hatta Diyanet Almanya'da bir şeyler yap, yani vatandaşlarımızın Almanya'daki Türklerin inançlarıyla ilgili hizmetler üretmeye çalışırken Alman devleti bu Kaplancılar denen Cemalettin Kaplan ve ekibini onları destekliyordu. Yani Almanya özellikle bu tercihleri yapan bir ülke. Bugün de mesela Alman İstihbarat Teşkilatı'nın son yayınlanan raporunda ülke ocakları bir zararlı terör örgütü olarak tasnif ediliyor. Evet. Tasnif ediliyor ama bunlarla ilgili tek kelime söylenmiyor. Mesela bu da çok enteresan. Yani o ülkenin tercihlerini görmek açısından çok enteresan.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi bir şey hatırlatayım, şeye geç. Evet. Ya hakikaten belki de bu konuşulması gerekiyor. Cemaat kısmı var ya, Cumhurbaşkanı diyor. Cemaat, ibadet, ticaret, ihanet kısmı. Şimdi çok ciddi bir kitle var.
3: O söz bana ait Mahmut abi.
1: Öyle mi, sana mı ait?
3: Patent benim.
1: Cumhurbaşkanım söyledi de ben oradan
0: yani biliyorum. Yani patent
1: söylediğini ben duymadığım için sana atıf yapmadım.
3: Patent yani çıkış hatırladım. Noktası ben. Ha. İhanet, ticaret, ibadet. Şimdi ona bir şey daha ekledim, siyaset.
1: Siyaset. Evet. Şimdi o yapıyı şöyle düşünün. Cumhurbaşkanı geçenlerde bir şey daha söyledi. Dedi ki PKK, KCK terör örgütlerinden çıkıyor. Artık Avrupa'daki kitlesi Türkiye'ye destek veren bir noktaya gelsin gibi bir şey söyledi. O minvalde bir konuşma yaptı. Bence çok önemli. Türkiye'nin diasporasında bir ortaklık yok. Kürtler başka bir baş çekiyor. Cemaatler başka bir baş çekiyor. Değil mi? Böyle bir yapı var. Şimdi düşünün, bu cemaat kısmını düşünün bu yapıların. Ya dünyanın 184 ülkesinde karşılığı var. Örgütlenmiş. Müthiş bir şey olur yani. Biraz da o taraftan bakmak gerekir evet. diye düşünüyorum.
2: Şimdi Gaffar Bey, siz alabilirim yerinizi. Buyurun.
4: Şimdi burada Gaffar Bey güzel bir giriş yaptı. Burada bu ben de şöyle devam ettireyim. Bunların hepsinde tek lider merkezi bir Kürt yapılanma var. Tabanları dış dünyadan izole, hukuki, işte siyasi, kültürel kurumları, devlet kurumlarını bir dış düşman gibi ya da dış mihrak gibi gösterip o kitleleri içine kapatma gibi bir yol izliyorlar. Fakat bu dördünde de özellikle işte Kur'an eğitimi vesaireden yola başlasalar da tabiri caizse medreseden holdingleşmeye doğru giden bir yol var. Örneğin sağdan soldan üçüncü fotoğrafta Kuruş adlı kişinin yapılandığı alanlar savcılık iddianamesine göre sağlık ve bilişim alanında örneğin odaklanmışlar. Ya da savcılığın bu konuda MASAK raporlarının takip ettiği alanlar en azından bunlar. İşte kara para, aklama vesaire var mı yok mu, onlara vesaireye bakılıyor. Ya da vergi usul kanunu vesaire.

0: Ama neticede burada dernekler ya da vakıflar üzerinden örgütlenen yapılanmalar var. Fakat ilginç tarafı bu kişilerin bir kısmı özellikle muhalefet partilerinde yer bulma gibi ya da alan açma gibi ya da devlet kurumlarında iktidar tarafında yapılanma gibi artık siyasi boyuta aşan kadrolaşmaya gidiyorlar. Sadece bu dört fotoğraftaki kişiyle alakalı da değil. Kamuoyunda yakinen bildiğimiz çeşitli devlet kurumlarında kümelenmeye çalışan sosyal medyada da ya da gazetecilerin yaptığı haberlerde gördüğümüz başka gruplar da var. Fakat Gaffar Bey'in değindiği noktada şu atlanmamalı. Evet, şimdi izleyicilerimizde bir dış mihrak mı hani bunlarda da buldunuz derse, şöyle ilginç bir şey var. Bu Diyanet'in Almanya'daki cami meselesi hayli kıymetli bir örnekti. Burada Almanya çok bürokratik engel çıkartıyordu. Fakat Almanya'nın bir dönem Türkiye'de de kısmi olarak çok tartışılmıştı Orhan Bey. Bir Protestan İslam projesi var. Yani Protestan İslam, Gaffar Bey kısa geçti o bölümü. Yani Ali'siz Alevilik gibi ya da daha böyle tırnak içerisinde ılımlı bir Müslüman cemaati yaratmaya çalışıyor Almanya'da.
1: Berlin'de sözde bir cami açılmıştı. İşte kadının orada işte farklı bir şekilde namaz kıldırması vesaire.
0: Evet. Yani
2: FETÖ üzerinden zaten Kalvinizm diye tartışılmıştı burada.
0: Evet. Yani o dinler
3: içerik çok önemli değil ama yani Almanya işine gelirse DAEŞ gibi tam aksi yönde bir teşkilat da kurar. Yani orada önemli olan Alman devletinin çıkarlarına hizmet etmesi tabii. Haklısınız tabii.
0: Kitleyi kontrol etmek tabii. O evet. Kitleyi kontrol edebilme, bilgi alabilme, kontrol altında tutabilme ya da Amerikan, Alman gözüyle baktığımız zaman tırnak içerisinde radikal unsurların, o radikallik de tabii Alman anayasasına bağlı. Fakat bu sadece Almanya'yla da değil. Yani İskandinav ülkelerinde de farklı bir yapılanma var. Siz sık ziyaret ediyorsunuz. Katkınızı beklerim ama bu şimdi de İngiltere ayağı var. Çok ilginç bir şekilde. Mesela Almanya'nın bu anlamda gözden kaçırdığı diyeyim ya da göz yumduğu grupların aksine İngiltere'de de farklı gruplar yapılanabiliyor. Çok ilginç. Ve hakikaten mesela Asya'da yasaklı olduğunu bildiğimiz, şu an ismini vermeyeyim çünkü Türkiye'de de bir grubu olduğunu biliyorum. Bir yapılanmayı İngiltere rahatlıkla gösteri yapılabiliyor, konuşmalar yapılabiliyor, mescit açılabiliyor, işte kültür dernekleri açılabiliyor. Ama buradaki yapılanmalarla, Türkiye'deki yapılanmalarıyla ya da diğer yapılanmalara baktığımız zaman Avrupa'da da hep bir kültür derneği, bu bir dil olabilir, bir ülke üzerinden örgütlenme olabilir. Ama hep bu dernekler ve vakıflar üzerinden bir örgütlenmeye gidiyor. Arkasından da muhtemelen bu ülkelerin sosyal sistemine entegre olarak İşte derneklere tanınan muafiyetler, vakıflara tanınan muafiyetlerden yararlanarak ya da desteklerden yararlanarak bir şekilde bir ekonomik varlığa dönüştürdükleri anda iş ticari boyuta geliyor ve tabanla kopmuş bir şekilde üst kademenin zenginleşmesi, yani gücün yozlaşması süreci başlıyor. Bu siyasete de bulaşabiliyorsunuz, alengirli işlere de bulaşılabiliyor. Ama sonunda dallı budaklı bir halde bu yasal sınırlar devlette artık zorlanmaya başlanıyor. Ya da karşı karşıya gelmeye başlanıyor. Nedir bu? İzinsiz kermes düzenleme, izinsiz silahlı ya da silahsız kamp yapma gibi, ideolojik kamplar gibi ya da işte kış kampları gibi, akademiler gibi farklı farklı adlar altında yeni bir takım nesiller yetiştirmeye yönelik, yani alternatif bir otorite oluşturulmaya çalışılıyor. Devlete aslında paralel yapılar, açık ve net söylemek gerekirse.
1: Şimdi Savcı Sayan, sizinle devam edelim. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidarın büyük bir kısmını bu gibi yapılarla mücadeleyle geçirdi. Baktığımız işte FETÖ ile olsun, işte Kuruş vesaire, işte PKK, baktığımız bak yani devlet içerisinde terör ya da paralel yapı, ne dersiniz deyin, yani benzeri yapılarla mücadeleyle geçti. Bu örgütlerin büyük bir kısmına baktığımız vakit hepsi 2000'li yıllar öncesinde kurulmuş örgütler. Ama bir şekilde mevcut iktidarı suçluyorlar. Yani işte 90'larda işte Süleyman Demirel'le ve FETÖ'nün ilişkisi ya da Bülent Ecevit'le ilişkisinde desteklediğini biliyoruz en azından bu örgütlerin. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Hem bugünkü yapılan bu operasyonları, hem geçmişteki uzantıları, bu kronolojik silsileye baktığımız vakitte hani 60'lardan başlayan, belki daha öncesi de vardı ama sürekli bir proje dayatılmaya çalışmış ama bu Anadolu halkının işte dine olan hassasiyeti kullanılmış, farklı noktalar kullanılmış.

0: 20'ye dayanınca 12 Eylül'ü yaparız. Biz bekleriz. Ondan sonra insanlar mezhepçilik yapar, birbirlerini Alevi, Sünni, Sünni falan Maraş katliamı, Çorum katliamında müdahale etmeye çalışırız. Biz bekliyoruz. İşte bir örgüt, işte bir FETÖ diyelim. Türkiye'de her yere sızmış, her yerde var, kurumlarda var, şurada var, burada var. Kimse müdahale etmiyor. Peki devletin istihbaratı ne iş yapıyor? Devletin yetkilileri, devletin güvenlik birimleri bunları niye seyrediyor? Kim? Tamam biz kuşatılmış diyoruz. Tamam yabancı devletler her anlamda bizi kuşatmak için mücadele edebilir. Onlar istihbarat örgütleri içimize girebilir. Bizi çatıştırabilir, çarpıştırabilir, ayırabilir, bölgeye ayırabilir, köylere ayırabilir, sokaklara ayırabilir, kendi menfaatleri, ülkeler. Biz ne yapıyoruz? Biz niye müdahale etmiyoruz? Biz niye karşı çıkmıyoruz? Sonra ne oluyor? Biz toplumsal bedel ödüyoruz. Yani FETÖ olaylarında ödediğimiz bedeli bir görün. Bunun dışında inancımız üzerinde de ödüyoruz. FETÖ'den sonra iki insanın bir araya gelip namaz kılması bile artık zor oldu. Camilerdeki boşalmayı görüyoruz hepimiz. Cuma namazlarına gittiğimizde Cuma'nın eski Cuma olmadığını görüyoruz. Yani niye? Çünkü insanlar korkmaya başladı. Ben buraya gitsem acaba bu cemaatçi mi olacağım? Acaba fişlenecek miyim? Acaba oğlum bir yere memurluk için müracaat ettiğinde yanlış mı anlaşılacak? Yani bunun toplumsal boyutunu bir türlü tartışmıyoruz, konuşmuyoruz. Adnan Hoca tamam örgütlenmiş diyoruz. Peki bizim istihbaratımız karşı bir duruş sergilemiş mi? Daha iki kişiyken bozmuş mu? 10 kişi olurken engellemiş mi? 100 kişiye varınca engellemiş mi? Hayır. 10.000 kişi olmuş. Sonra ne olmuş? Peki o gençler kim? Bizim gençlerimiz değil mi? Yani uyuşturucu batağındaki genç bizimse herhangi bir örgüte kurban edilmiş genç de bizim gencimiz. Peki bunu korumak elbette ki ilk ailesine düşer ama devletin görevi, organizasyonu, devlet bir organizasyondur. Vatandaşın hakkını, hukukunu, sosyal yaşamını, güvenliğini sağlayan bir organizasyondur. Peki bu organizasyon niye bu kadar büyüdükten sonra müdahale ediyor? O zaman ne oluyor? Toplumda bir moral bozukluğu oluyor, yanlış anlaşılmalar oluyor. Ya efendim işte siz size uymayanlara engel oluyorsunuz, sizin gibi düşünmeyenlere engel oluyorsunuz, AK Partili olmayanlara engel oluyorsunuz ya da CHP'li olmayana engel oluyorsunuz. Ya bakınız biz çok büyük yaralar alıyoruz. Şimdi bu Süleymancı dediğimiz, Süleymancı demeyelim, Süleymancı'nın içine sızmış onları kullanmaya çalışan bir ekipten söz ediyoruz. Şimdi.
1: Evet, Ali Ankur'un.
0: Bir ekipten söz ediyoruz. Peki bu ekip bunları yaparken ya biz hani devlet herkesin aldığı nefesten haberdar diyoruz. Niye bunların nefesinden haberdar değil? Niye biz sokaktaki yapılanmalardan haberdar değiliz? Niye insanlar akşam evde toplanırken, sohbetler yapılırken orada ne konuşulduğundan devlet haberdar değil de sonra bir gün bakıyoruz ki biz o yapıyı çökertmeye çalışırken 10 bin kişi sokağa dökülüyor ve diyor ki siz bize haksızlık ediyorsunuz. Ya niye buraya geliyor? Peki bu da bir proje olabilir mi? Hangi anlamda bir proje? Yabancı devletler bizim devletimizin kulağını tıkayıp örgütlenmeyi görmemizi sağlamış olabilir mi? Biz hiç bunu düşündük mü? Yani şimdi FETÖ bizim bütün kılcal damarlarımıza girmiş. Biz bugün diyoruz ki 5000 tane hakim gitti, savcı gitti. Peki bu 5000 tane hakim, savcı devletin hücrelerine sızarken ya da orada bu oluşum yapılırken ya biz bu kadar kör olamayız.
2: Ya savcı cevabını verdin işte. Bu cevabı belli.
0: Yani diyorsun ben onu diyorum.
2: Söyleden cevabını
0: ya
2: da verdin.
0: Ya ben biliyorum da. Devlet. Ben diyorum ki vatandaş da yani vatandaş şimdi vatandaş ekonomik bir sıkıntı olduğu için insanlar gerçekten ekonomiyle büyük mücadele verdiği için her şeyi alıyor, satın alıyor. Yani hangi anlamda satın alıyor? Olumsuz anlamda. Doğru. Yani devletin aleyhine olan her şeyi satın alıyor. Ya birisi çıkıyor, hayatı boyunca bu ülkeye 3 kuruş menfaati dokunmayan bir adam Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor, toplumda bir algı oluşturabiliyor. Ya bunun sebebi o adamın başarısı değil, o adamın Türkiye'ye yararlı bir adam olduğu değil. Özgür Özel'i örnek veriyorum. Özgür Özel'i ben hani derler ya çocukluğundan beri tanırım. Çünkü ben orada yöneticiyken Özgür Özel belki de o genel merkeze giremiyordu. Yani yaş itibariyle şey. Özgür Özel birdenbire Türkiye'nin kurtarıcısı oluyor. Ya vallahi böyle bir mahareti yok. Ya vallahi böyle bir kabiliyeti yok.
2: Demek ki iyi,
0: ya vallahi böyle bir yeteneği yok.
2: İyi hekim yapmamışsın.
0: Ya peki bütün bunlar bugün satın alınıyorsa, bugün Özgür Özel sokağa çıkıp kitle toplayabiliyorsa, Ya bunun sosyal

0: sosyolojik sebeplerini, altyapısını araştırmamız lazım. Bunu araştırmadıkça Sayın Erdoğan gibi, bakın ben Erdoğan'ı konuşurken tarafkirlik içerisinde konuşmuyorum. AK Parti refleksiyle konuşmuyorum. Bir yurttaş refleksiyle konuşuyorum. Sayın Erdoğan gerçekten iyi yetişmiş bir vatan evladı. Bakın bunu samimiyetimle söylüyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu ülkeye lazım olan bir adamdır. Bu ülkeye liderlik yapabilecek 3 kişi sayarsanız birinci sırada olan bir insandır. Peki nasıl oluyor da biz bu kadar becerikli, dünya ile entegre olmuş Türkiye'yi iyi şekilde idare eden bir lideri biraz önce vasıfsız bir adama feda edebiliyoruz? Ya bunu sosyolojik boyutlarını hiç tartışıyor muyuz? Kendi partimizde tartışmıyorsak bile toplum olarak gazeteciler, bilim adamları tartışıyor mu? Ben bunu çok merak ediyorum. Şimdi biz bu insanları biz işte aldık. İşte en sonunda Alparslan Kuytul gözaltına alındı, tutuklandı. Ya toplumu anlatamıyoruz. Toplum yanlış anlıyor. Toplum diyor ki Alparslan Kuytul muhalif olduğu için siz gözaltına aldınız. Diyor ki işte siz dün FETÖ diyordunuz, bugün Adnan Hoca diyordunuz, bugün Süleymancı. Ya bakınız, işin gerçeğini biz topluma anlatamadığımız zaman, anlatmadığımız zaman, bütün boyutlarıyla tartışmadığımız zaman, her şeyi diş güçlere bağlarsak, her şey o zaman biz devletimizin acizliğini, devletimizin eksikliğini kabul etmiş sayılırız. O zaman bizim milli istihbarat çalışmıyor.
1: Peki toplum yavaş yavaş bu işi anlamaya başlamadı mı diyorsunuz? Yani
0: hayır,
1: anlatmadan kastınız
0: niye,
1: ne?
0: Niye geç anlıyor?
2: Evet. Denetim.
0: Denetim. Ya bu denet niye, ya bir kişiyken niye 10 bin kişi oluyor? 10 bin kişi, 100 bin kişi oluyor. Niye bunu biz zamanında, bakın bu sadece bu cemaat olaylarında, cemaat dediğimiz olaylarda, dernek dediğimiz olaylarda değil. Terörde de böyle.
2: Organize suçta da öyle.
0: Yani organize suçlarda da böyle. Bu sokak çetelerinde de böyle. Ya biz, ya bizde akıl tutulması var. Her şeyi Cumhurbaşkanı'na bağlamışız. Okuldaki müstademe soruyoruz, diyoruz ki paspası böyle vurma, böyle vur diyoruz. Diyor ki ben Cumhurbaşkanı'na bir danışayım. Ya arkadaş, Cumhurbaşkanı ya bu bir can ya. Etten kemikten oluşmuş ölümlü bir insan. Allah uzun ömürler versin. Ya her şey Cumhurbaşkanı'na. Şube müdürüne gidiyorsun. Ben Cumhurbaşkanı'na soracağım. Yok aslında mazeret.
3: Ya sadece şöyle bir şey de, sen de işin içindesin, görüyorsun. Şimdi Cumhurbaşkanı da 17-25'te bile çıkıp şunu söylemedi mi? Yalnız kaldım.
0: Yalnız?
3: Bak, düş, bir dakika.
0: Onu anlatıyorum.
3: Bir dakika, tamam bir dakika.
0: Onu kendi anlatıyorum.
3: Kendi partisinde bile yalnız kalan bir siyasi aktörden bahsediyor. Türkiye'nin yakın tarihine bakın. Ya bir tercihte bulunmuş Türkiye. Amerika ile ilişki kurmuş, NATO üyesi olmuş, Gladio bu ülkede harekete geçmiş, senin istihbaratını ele geçirmiş, senin eğitimini bile ele geçirmiş.
0: Tamam.
3: Bunun etkisi var.
0: Tamam.
3: Bizim de etkimiz var. O soğuk savaş döneminde biraz önce Gaffar söyledi, komünizmde mücadele dernekleri. Şimdi bir kısım toplumun bir sosyolojik bir kesimi orada örgütlendi. Bir kesimi solda örgütlendi. Şimdi bunun hepsi tabii dışarıdaki güçlerin bize şırıngası değil. Bizim de arayışımız var. Ama orta nokta bulmakta sıkıntı yaşadık. Tek tipçi bir toplumdan geldik. Şimdi dini dışlarsa, değil mi? Dini dışlamışsın, Kur'an'ı yasaklamışsın neredeyse. Evet. Camileri kapat. Ya şimdi oradan ne çıkar? Problem çıkar.
0: Bu çıkar.
3: Bu çıkar. Ama bu çıkar.
0: Bu
3: şimdi
0: çıkar.
3: Bu niye görülmüyor? Bir şey söyleyeyim sana.
0: Şimdi sen
3: 73'te Kürtçe, Faik Türün vardı. Faik,
0: eğer müsaade ederseniz ben 5 dakika
3: bir şunu söyleyeyim, sen devam et. Ya Faik Türün sıkıntı komutanı. Ya FETÖ'nün serbest bırakılmasını sağlayan adam.
0: Evet.
3: Nasıl oluyor bu? Oluyor işte. Bak şimdi, ordunun içinde bağ var.
0: Şimdi yani. Siz Kürtçe'yi yasaklarsanız, siz oğluna Kürtçe konuşmaya çalışırken dayak yiyen
3: problem
0: adam
3: olur işte.
0: Yaparsanız PKK çıkar. Siz Kur'an'ı yasaklarsanız merdiven altı
3: yapılar çıkar.
0: Oluşumlar olur. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Fakat geldiğimiz noktada özellikle şunu söylemek istiyorum. Ben biraz sivri dilliyim. Belki kendime zarar veriyorum bu anlamda. Ama bırakın ben zarar göreyim. Ama ben doğruları topluma söyleyeyim. Bugün biz Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir vasfı olmayan bir adam bir parti oluşturup ve bir günde, iki günde, üç günde 400 milyon, 500 milyon para toplayabiliyorsa, 300 milyon, 400, 300 bin, 400 bin üye yapabiliyorsa, bakın bu hak ediyorsa ben bir şey demem. Demokratik bir hakkıdır derim. Hak etmediği halde, Türkiye'ye yararı olmayacağını bildiğimiz halde, toplum bunu kendi içinde yaşadığı halde, bunlar karşılık bulabiliyorsa

0: bizim şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Biz Cumhurbaşkanı'na ben bir senedir söylüyorum. Kim ne derse desin, kim kendi üzerine alınıyorsa alınsın, kim nereye çekiyorsa çeksin. Belki Özgür Özel'den daha vasıfsız olan insanlar Cumhurbaşkanımızın sayesinde bakan oldu, milletvekili oldu, iş adamları zengin oldu, uçakları oldu, yatları oldu, katları oldu. Şimdi ipli pantolon giyip, koluna patek saat takıp, ayağına Prada ayakkabı takıp 30'lu gençler görüyoruz. Bunlardan başlayarak en üste varıncaya kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza bir operasyon yapılıyor ya. Ya bunu niye biz idrak edemiyoruz? Biz bunu niye anlatamıyoruz? Niye halka söylemiyoruz? Herkes üstüne örtüyor. Halinin üstüne, biz FETÖ'de de bunu yaptık. FETÖ'de Cumhurbaşkanı bu işe 2006'da, 2004'te, 2005'te, 2006'da AK Parti'yi kurduğu dönemlerde farkında olan bir insandı. Hani bir asansör konuşması var ya, bunlar ikide bir söylüyor. Bunlardan başlamak lazım. Cumhurbaşkanı o günden derdini biliyor, içindeki yarayı biliyordu. Ama arkadaş kime anlatacak? Bakanlığı anlatamıyor. MİT'ine anlatamıyor. Emniyetine anlatamıyor. Askeriyesine anlatamıyor. Bakanını anlatamıyor. Tek başına da gücü yetmiyor. Sonra o olaylar bozulduğu zaman da herkes diyor ki ya yetkili Cumhurbaşkanı değil mi? E bu işin başında Cumhurbaşkanı yok mu? E bütün bunları Cumhurbaşkanı idare etmiyor mu? E mübarek, sen yanlış rapor götürürsen, yanlış bilgi aktarırsan, sen kendi mahallende olan oluşumları engellemezsen, sen emniyet olarak gerekli tedbirleri almazsan, karakoldaki demokratik yaşamı sağlayamazsan, polis oradaki polis vatandaşla ilişkisini geliştirememişse, bütün bunlar kocaman bir sorun olmuş. Gerek cemaat adı altında, gerek terör örgütü adı altında, gerek sokak çetesi adı altında, gerek herhangi bir farklı dernek çatısı altında Türkiye'nin başına bela olmuş bir sorun olmuşsa, bu sorunun da bütün faturasını Cumhurbaşkanı'na çıkarıyorsan, ya kusura bakma, sen benim gözümde hem vatana ihanet ediyorsun, hem Cumhurbaşkanı gibi bir lideri engellemeye çalışıyorsun. Bunu bizim anlatmamız lazım kardeşim. Biz bağırıyoruz, diyoruz ki millet ekonomiden şikayetçi. Biz bunu söyleyince diyorlar ki sen ekonomi bakanını mı eleştiriyorsun? Ya ekonomi bakanı peygamber midir? Elbette ki eleştireceğim kardeşim. Ben eleştiriyorum. Niye Özgür Özel eleştirsin? Kendi partinin içindeki adam eleştirsin. Ben sokağı biliyorum. Ben sokağın siyasetçisiyim. Ben daha dün 10 gün Ağrı'dayım. Sokağı dinliyorum. Ben bunu söyleyince hain mi olacağım? Ben bunu söyleyince Cumhurbaşkanı'na şimdi engel mi oluyorum? Hayır bakın. Şimdi bu olaylar. Adam geliyor diyor ki benim mahallemde diyor ki 10 kişi diyor toplanmış farklı bir oluşum yapıyor. Sen diyor din düşmanı mısın? Sen Kur'an'ın okutulması istemiyor musun? Öyle deyince adam ne yapacak? Adam susuyor. Evet. Okuldaki öğretmen diyor ki ben çocuklarımı ya Diyanet İşleri Kur'an kursunu açmış. Ben çocukları oraya göndermek istiyorum. Diyorlar ki ya hoca sen var ya sen dinsiz imansız bir adamsın. Sen bu mahallede bir şeylerin olmasını istemiyorsun. Ya kardeşim biz kendi ülkemize ihanet ediyoruz. Bakın ben böyle bunları anlatınca böyle duygusal bir ruh haline bürünüyorum. Ya biz sokağı tanımıyoruz, bilmiyoruz. Şimdi biz kulağımızı kesip arkamıza atalım. Anadolu'da bir tabir var. Şu kulağını bir kes arkana at. Arkanda ne konuşuluyor? Şimdi sen insanları Alparslan Kuytul ya da işte neydi Kuriş'in Alihan mıydı?
1: Alihan Kuriş,
0: Adnan Oktar, Fethullah Gülen farklı bir yapı. Siyah, miya var işin içinde. Daha değişik şeyler var. Millet buna artık inandı. Şimdi bunlarla ilgili sen toplumda bir şey konuştuğun zaman biz işin özünü biliyoruz. Biz işin ne olduğunu biliyoruz. Biz diyoruz ki bakınız zamanda FETÖ'ye de müdahale olmadı. Olaylar büyüdü. Ama vatandaşa bunu kimse anlatmıyor kardeşim. Anlatmıyor. Vatandaş kendi derdine düşmüşken diyor ki siz gündemi saptırmak için bunları yapıyorsunuz. Ya biz sokakta yoksak, mahallede yoksak, caddede yoksak, kahvede anlatamıyorsak, sokakta anlatamıyorsak, köşede anlatamıyorsak, öbür tarafta anlatamıyorsak PKK da çıkar, cemaat da çıkar.
1: Peki bu hala devam ediyor mu yani?
2: Ya sen
1: şu açıdan söylüyorum. Hani bu gibi işte yani bazı kurumların içerisindeki vesayet işte o örgütlerin işte tam olarak temizlenmesi yani 15 Temmuz'a kadar yani
0: 17-25 Aralık'a kadar
1: 17-25'ten 15 Temmuz'a kadar olan bir süreç içerisinde bile çok ciddi bir FETÖ varlığı vardı hala devletin
0: evet.
1: içerisinde.
0: Şu anda yok o kadar.
1: Şu anda da belki vardır
0: var,
1: ama
0: var da

0: o kadar değil. Yani şimdi ondan sonra bu yapılar da zedelendi. Evet. Yani vatandaş dedi ki ama bak diğer taraftan bunun yerine bir şey koyamıyoruz.
1: Yani bir anda böyle bir dönüşüm olabiliyor mu? Çünkü yani Türkiye her işte Cumhuriyet'in işte 1960'tan diyelim bugüne kadar her 10 yılda bir darbe oluyor. Heh. Her 10
0: oraya,
1: yılda bir
0: oraya anlatacağım.
1: Birileri bir balans ayarı vermeye
0: oraya
1: çalışıyor.
0: Oraya atış yapacağım. İşte ne zaman ki,
1: çok fazla bagajda çok fazla yük var yani inanılmaz bir şey var.
0: Ben ne zaman ki Türkiye'nin uçağı havalanacak. Evet. Tamam mı? Böyle kalktı. Tam böyle arkayı kaldıracak. Birileri asılıyor yere çakıyor. Evet. Şu anda Türkiye son 20 yılda büyük bir gelişme yaşadı. Yani bunu AK Parti refleksi içerisinde söylemiyorum. Ben CHP'de de siyaset yaptım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben tarafsız bir vatandaş olarak söylüyorum. Kendi ülkemi herkesten çok seven bir duyguyla söylüyorum. Şu anda Cumhurbaşkanı savunma sanayinden eğitimde, Kürtlü haklarıyla ilgili, Alevi haklarıyla ilgili, Sünni haklarıyla ilgili, aklınıza ne geliyorsa kadın haklarıyla ilgili bütün her şeyde gerçekten Sayın Erdoğan devrim yapmıştır. Bunu kabul etmemiz lazım. Hele Kürtlerle ilgili hiç kimse Sayın Erdoğan kadar büyük bir emeği de olmamıştır. Büyük bir devrim de yapmamıştır. Ama gel gör ki biz anlatamıyoruz kardeşim. Neredeyse biz bir teröristin Kürtlere faydasını Erdoğan'dan daha çok görmeye başlıyoruz. Halbuki ben bir Kürt olarak görüyorum ki bölgede bölgeyi rahatlatan ne PKK'nın keleşidir, ne APO'nun söylemleridir, ne oradaki insanların gelip insanlara baskı kurmasıdır. Sayın Erdoğan'ın getirmiş olduğu insan hakları, demokratik haklar, yatırımlar, köylere kadar uzanan yollar, köprüler, sular, yatırımlar, iş alanları, iş adamları, valilerin, emniyet müdürlerinin, jandarma komutanlarının vatandaşa ağalık değil, hizmetkarlık yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemi yaşattı. Bu dönemden dolayı Doğu Batı arasındaki fark azalmaya başladı. Dengeler yerine oturmaya evet. başladı. Dolayısıyla Batı'ya göç eden Kürtler, belki birileri Kürtleri yerinden yurdundan ederken, APO gibi insanlar Kürtlerin köylerini yaktırıp Batı'ya göç ettirirken orada kaybolup gidecekler dedi. Hepsi zengin oldular. Neredeyse Batı'daki iş adamlarının önemli bir kısmını onlar oluşturuyorlar. Biz bunu anlatamıyoruz işte. Ben de diyorum ki siz burada televizyonda ne kadar güzel bir çaba sarf ediyorsunuz. Bize diyorsunuz ki bunları anlatın, vatandaş da görsün. Sadece sizin televizyonunuzda olmaz. Bunu sokakta anlatmamız lazım. Şimdi sen git başka iki tane muhalif televizyona bak, üç muhalif televizyona bak. Bir anlatıyorlar, bir anlatıyorlar, bir anlatıyorlar. Hepimiz öcüyüz. Hepimiz vatan hainiyiz. Hepimiz Erdoğan bu ülkeyi yok etmiş. Erdoğan bu ülkeye hiç hizmet etmemiş. Peki Allah'tan korkun ya. Ya Allah'tan korkun. Uçağa bakın, savunma sanayine bakın, trene bakın, bilmem hangi fabrikalara bakın. Her tarafa bakın ya. İnsanların yaşamlarına bakın. Şimdi bir evin, bir gencin aylık masrafı 20 sene önceki bir köyün masrafına bedel ya. Bunları hiç biz anlatabiliyor muyuz? Bu kadar gider, bu kadar araba. Bizim Ağrı'da, bizim ilçede benim babamın dışında sayarsanız belki 10 tane araç yoktu. Araba geçtiği zaman derdi ki falan kesin arabası, filan kesin arabası, filan kesin arabası belliydi. Ya şimdi küçücük ilçede araç park edecek yer bulamıyoruz. Trafik sıkıntısı başlamış.
1: Evet.
0: Peki bunları anlatabiliyor muyuz? Yok. Herkes bunları anlatmayınca ne oluyor? Ondan sonra birileri geliyor, bu yabancı güç olur, içimizdeki bağlantıları olur, mankurtlar olur, vicdansızlar olur. Öyle bir anlatıyorlar ki Erdoğan'ın bu yaptıklarının hiçbirisi Abdullah Öcalan'ın iki tane kelimesi kadar değer bulmuyor. Ben bu beni üzüyor.
1: Evet. Şimdi bununla ilgili bir grafik vardı arkadaşlar. Onu açabiliriz isterseniz. Sonra yavaş yavaş diğer konu başlığında bakalım biraz daha. Çünkü onunla ilgili ifadeler vardı. Açıklanan soruşturma sonuçları vardı. Geliyor mu o? Şimdi tabii ki birbirinden farklı örgütler. Yani usul ve yol itibariyle farklı. Kuytulcuların FETÖ bağlantısı demişiz burada. Üst kademe yönetiminin FETÖ ile irtibatı bulundu. Örgütün 9 sorumlusunun bağlantılarında FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişi tespit edildi diyor. Yine FETÖ PD'ye bağlantılı kayıtların toplam sayısı 28. Firari 5 şüphelinin de tamamının irtibat ağında FETÖ kaydı bulunan isimler yer alıyor. Bu normal bir şey midir? Gaffar Bey sizinle devam edelim. Yani oldukça ciddi yani üst kademedeki yönetimdeki kuytulcuların FETÖ

0: öyle yakın bir bağlantı içerisinde de olduğunu kanıtlayan bazı deliller var burada.
1: Şimdi benim gözlemlediğim kadarıyla FETÖ 2009 yılından itibaren kendisine yönelik operasyonların arttığını görünce, tabii 2009'da net bir operasyon yok ama demin Savcı Bey söyledi ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani o dönem Başbakan Erdoğan 2004'ten 2006'dan itibaren bu yapıyla kavga halindeydi diye. Tabii bunun net delilleri var, yani tanıklıklar var. Mesela eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Hürriyet Gazetesi'ndeki bir röportajında kullandığı ifade var. Biz FETÖ ile ilgili, bu yapılanma ile ilgili bir dosya sunduk. Kendisi Genelkurmay Başkanı olduğu zamanı söylüyor. Başbakan'a bir dosya sunduk. Hükümete bir dosya sunduk, özür dilerim. Ve Başbakan Erdoğan dışında kimse bu konuyu ciddiye almadı, kimse mücadele etmedi diyor. Bu İlker Başbuğ'un ifadesi. Yani dönemin Genelkurmay Başkanı olarak söylüyor bu. Buna benzer çok ifade var, çok fazla tanıklık var. Siyasetçilerin tespitleri var. Savcı Bey gibi siyasetin içinde olan insanların tespitleri var. Bizler de gazeteciler olarak dışarıdan baktığımızda devletin bu yapılarla mücadele etmekte zorlandığını görüyorduk. Yani devletin zaafa düştüğünü. Ama bunun bir sebebi devletin içine bunların sızmış olmasıdır. Bir sebebi devlette görevini yerine, bazı insanların görevini layıkıyla yerine getirmemesidir. Bir sebebi de bazılarının bunlardan, bu yapılardan bir şeyler beklemesidir. Bu olabilir. Yani aslında şu noktayı ben katıldığım bir nokta var, özellikle bunun altını çizelim. Yani her şeyi dış istihbaratta, her şeyi dışarıdan Türkiye'ye yapılan operasyonlarda aramak bizi yanıltır. Tabii ki o adamların etkisi vardır. Hiçbir zaman Türkiye'nin iyiliğini istemezler. Ama öncelikle bizim nerede hata yaptığımız, nerede eksik olduğumuzu bir defa görmemiz lazım. 2009'dan itibaren FETÖ devleti istediği gibi ele geçiremeyeceğini, hükümeti istediği gibi kullanamayacağını gördükten sonra, yani artık ya işte bir iktidar var, bizimle bir gücümüz var, arkamızda da Amerika var, içeride de bürokratik gücümüz var, istediğimiz gibi pazarlık yaparız. Mesela bana 50 tane milletvekili var, bana şu kadar genel müdürlük ver falan, onları alamadığını görünce ve bir de biliyorsunuz bu dershaneler üzerinden başlayan tartışmanın ilk emareleri geldi. FETÖ şunu yaptı: 2009-2010'dan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefette yer alan, sol yelpazede yer alan partilere, milliyetçi olan partileri de sızma teşebbüslerine başladı. Biz bunu nereden biliyoruz? Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun FETÖ'nün siyasete sızmasına dair yapmış olduğu çeşitli yorumlar var. Diyor ki 2009-2012 yılları çok kritik diyor. Nedense diyor bu dönemde bu adamlar hep CHP'ye hedef almışlar diyor. Biliyorsunuz bazı eski CHP yöneticileri, kimileri kaçak vaziyete düştü, kimileri FETÖ'den hüküm giydi. Bunların CHP'yle de bir ilgisi yok. O arada gelmişler CHP'ye. Şimdi bugün de mesela Cumhuriyet Halk Partisi rozetiyle mahkemeye çıkarılmış olan bazı insanlar var. Çeşitli suçlarla ilgili yargılanıyorlar. Bunların hepsinin de ne tesadüf bu yıllarda CHP'ye geldiği görülüyor. Bunlar FETÖ'cüdür demiyorum, yanlış anlaşılmasın, ama o dönem CHP'nin ve muhalefet partilerinin hedefte olduğu görülüyor. Ben terör örgütleri ve ekonomik suç şebekeleri açısından şöyle değerlendiriyorum. Bu dönem bu şebekeler açısından şöyle bir dönem. Dediler ki ola ki iktidardan istediğimizi alamazsak, yani mesela Tayyip Erdoğan'ın bize attığı yumruk boşa gitmezse ve bizim bir gözümüz şişerse, bir şeyleri kaybedersek, yedekte elimizde bir güç bulunsun. Yani muhalefettekilerle de biz oralara da sızalım, oraları da elimize tutalım dediler. Şimdi bu dönem FETÖ'nün CHP ve başka yapılara sızma dönemiydi. 15 Temmuz'a giden 2015'ten itibaren, 2015'in sonu 2017 arası düşünün, yani 15 Temmuz'u da içine alan dönemse FETÖ'nün dini gruplara sızma dönemi olmuş. Biz onu görüyoruz. Kuytulla'da bunu görüyoruz. Şu Kuriş hikayesinde de bunu görüyoruz. Bunların açıklamalarında da onu görüyoruz. Mesela Kuriş yapılanmasındaki önemli ayrışmalardan biri, yani Süleymancılar cemaatinin eski lideri Deniz Olgun şüpheli bir şekilde öldü. Şüpheli bir şekilde öldü. Cenazeye 29 saat sonra ulaşılabildi. 26 saat sonra ulaşılabildi. Otopsi raporunda şaibeler var. Şimdi o dosya yeniden açıldı. Belki de bir cinayet çıkacak içinden, bilmiyoruz.
2: Göreceğiz.
1: Onu yeniden açtı. Ve bir oldu bittiyle Alihan Kuriç cemaatin başına getirildi. Bu olaydan hemen önce yaşanan tartışmaların iki tane başlığı vardı. Bak, iki önemli başlık vardı. Birisi Kuriş'in Avrupa'da yaptığı 4 toplantı
2: ve artık cemaatin başına ben geçeceğim, daha henüz hayattayken Deniz Olgun, ben geçeceğim demesi

0: toplantı yapıp bir örgütlenmeye girmesi, yani cemaat içinde paralel örgütlenme yapıyor. Birinci başlık bu. İkinci başlık da 15 Temmuz darbe girişimi, işgal girişimine karşı alınan tutum. Deniz Olgun darbe girişimini karşısına alıyor, kınıyor, bu bir terör eylemidir diyor. Yani devletten ve ülkeden yana tavır alıyor. Fakat Kuruş ekibi cemaati FETÖ'yü kınamayacak bir pozisyona çekmeye çalışıyor. Maalesef Türkiye'de böyle dini gruplar oldu. İşte bu grupta onlardan biri. Yani 15 Temmuz ihanetine, 15 Temmuz işgal girişimine karşı tavır almadılar. Hatta aksine onun yanında mevzilendiler. Şimdi burada çok ilginç bir şey daha var. Türkiye'deki muhalefetin evvela gidip Yenikapı'da mitingde boy göstermesi, sonra 19 Mayıs gemisine çıkması, fakat arkasından bir anda ağız değiştirip darbeye tiyatro demesi, darbeye kontrollü darbe vesaire demesi, itibarsızlaştırması. Yani Türk halkının direnişini ve 15 Temmuz zaferini itibarsızlaştırması. Bunların hepsi aynı anda oluyor. Dikkat edin, mesela bu şu anda tutuklu bulunan bu şahsın geçmiş beyanlarına bakın. Bunlar, biz Aydınlık Gazetesi'nde bunlar manşet yapıldı. Manşet manşet yazıldı. Sabah Gazetesi bunlarla ilgili çok fazla haberler yayınladı. Okuduk yani. Muhabir arkadaşlarımız bunları buldular. Buldular derken gizli saklı değil, açık açık diyor adam zaten. Yani açık açık devletin cumhurbaşkanına, oyla seçilmiş kişiye hain diyor, tuzakçı diyor, düzenbaz diyor. Bunu söylüyor. Niye söylüyor bunu biliyor musun? Yani bunları alelade söylesen hakaret olur. Alelade söylemiyor. Hakaretten öte bir durum var orada. Diyor ki FETÖ masum diyor. FETÖ diye bir şey yok diyor. Bunlar darbe marbe de yapmadılar diyor. Hani FETÖ'nün yaydığı tevzilatlar var ya. Evet. Deli saçması. Deli evet. Saçması. Bakın evet. Arasında şunlar var. Mesela mecliste bir uçak füze atıyor. O görüntüyü tersten sarmışlar, montajlamışlar. Bak görüyor musun diyor. Yukarıdan aşağıdan yukarıya füze gidiyor diyor. Hayır ama bir insanın aklını, Allah bir insanın aklını alırsa, melekelerini iptal ederse her türlü saçmalığı görürsün. Ona inanıyorlar. Bu tevzilatları yayabilecek kadar. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Demin söyledim. Bunlar inanç ekseninde örgütlenmiş gruplar. Dolayısıyla bir masumiyet ve saflık karinesiyle geliyorlar insanların önüne. Yani bunları müntesiplerini düşün. Bu adam o gruba bağlanmış. Karşısındaki kişiyi de halis, iyi niyetli, düzgün bir hoca efendi olarak görüyor. Adam sorgulamıyor ki zaten. Yani ben konuşsam sorgular. Bu adam kim acaba der. Onu sorgulamıyor. Yani etrafında da onu bir de hani şeyh uçmaz müridi uçurur derler. Onu uçuranlar var. Ya bu adamın ağzından ne çıksa onlar ona inanıyor. Ve gerçekten özellikle FETÖ'nün son 10 yılda Türkiye yönelik operasyonlarında hep FETÖ'den yana tavır aldılar. Şimdi bunları ben bilemem tabii. Yani bu adamların tek tek kiminle ilişkisi olduğunu bunu istihbarat bilir, savcılar bilir, biz bilemeyiz. Ama şunu biliyoruz. Açık kaynaklarda bunların aldığı tavrı biliyoruz. Benim gördüğüm şey şu: 2009-2012-13 yıllarında Türkiye'deki muhalefet partilerine yönelik bir sızma girişimi ve 2015'ten itibaren de Türkiye'deki dini yapılara ve sivil toplum kuruluşlarına sızma girişimleri olmuş.
1: Ben CHP ile ilgili size bilgi vereyim. Mahmut abi de bunu araştırsın. Kendi uzmanlık alanıdır. Net şahit olduğum bilgiyi size aktarayım. 2013 müydü? Herhalde 2013 yılında CHP'yi bölüp oradan gereken randımanı alamayan FETÖ, 5 tane milletvekili vardı, AK Parti'den ayrılmıştı. Muhammed Çetin miydi başlarında? Bunlar Sayın Baykal'a geldiler. Baykal'ın odasına, milletvekili odasına. Dediler ki bir parti kur. Biz 5 kişi de sana hemen senin partine geçeceğiz. AK Parti'den istifa edip senin partine geçeceğiz. Dolayısıyla biz yeni bir muhalefet anlayışıyla biz bu işi büyüteceğiz. Sayın Baykal o gittikten sonra Sayın Baykal dedi ki bunlar dedi yeni bir oyunun peşindeler, çok dikkatli olun. Ondan sonra 17-25 Aralık olduktan sonra Sayın Baykal arkadaşlarını topladı. Dedi ki arkadaş dedi ben dedi Cemil Çiçek Bey ve Abdullah Gül Bey'den randevu talebinde bulunacağım. Biz dedi ne olursa olsun siyasetten yana tavrımızı koymamız lazım. Yani bizim Erdoğan'ı desteklememiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nı desteklememiz lazım. Onun için ben hem Sayın Cemil Çiçek'ten hem de Sayın Abdullah Gül Bey'den, Cumhurbaşkanı'ydı o zaman, ben dedi bir görüşme yapacağım. Hemen Sayın Cemil Çiçek'i aradı. Randevu talebinde bulundular. Randevu verildi. Hemen Sayın Abdullah Gül Bey'i de aradılar, Cumhurbaşkanı. O da randevu verdi. Oradan çıkacak. Köşke gidecek. Yani Çankaya Köşkü'ne gidecek. Sayın Cemil Çiçek'le görüştükten sonra dışarı çıktı. Sayın Baykal basına bir bilgi verdi. Dedi ki FETÖ

0: yani o zamanki adıyla cemaat dedi ki iktidarı bölüşmek istiyor, paylaşmak istiyor. AK Parti'den AK Parti ile iktidarı paylaşmak istiyor. Diyor ki ben iktidara ortak olacağım. Bize düşen dedi, bizim tavrımız dedi net olmalı ve biz siyasetten yana tavrımızı koymalıyız. Biz bu yapılara karşı tavır alıp siyasetten yana tavrımızı koymalıyız.
1: Keşke böyle bu
2: ne işte böyle tanıklıklar var mesela. Hayır, bakın bu çok önemli. Bakın.
0: Sayın Baykal odasına geldi. Çayı söyledi. Çayını içecek köşten telefon geldi. Randevusu iptal edildi. Sayın Abdullah Gül Bey randevuyu iptal etti. İşte salıya erteleyelim, başka bir güne erteleyelim. Biz bu işi başka zaman görüşelim minvalinde. Randevuyu iptal etti.
1: Savcı, senin bu söylediğini ben bu işi az çok bilen birisi olarak bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun.
1: Bak bir dakika, bilmiyorum. Bu ne demek biliyor musun?
2: Çok önemli bir konu. Çok önemli.
1: Bu şu demek. Hayır. Burada bir şey var. Yani düşünün, kaset komplosuna uğrayan bir siyasi aktörden, rahmetli Deniz Baykal'dan bahsediyorsun. Senin de günahın var. Şimdi konuşuyorsun burada. O kaset komplosu olduktan sonra Deniz Baykal çıktı, dedi ki Pensilvanya'nın suçu yok.
0: Onu da anlatayım.
1: Ya ben anlatamam yani. Bak şimdi bu ülkeler birbiriyle ilişkili gelişiyor.
0: Ama onu da anlatayım. Evet,
1: siyasette çifte standartlar oluşuyor. Yani tamam, anlatırsın. Bir şey söyleyeyim, sonra anlat. Ya bu cemaatlerin ya da bu Fethullahçıların ortaya çıkışı böyle tesadüf değil. Tamam, CIA'sı var, MİT'in içinde yapılar var, devletin içinde yamukluklar var, tamam. Ama bir de gerçeklik var ya, 90'larda liberal rüzgarların estiği bir dönem yaşanıyor. Ve Türkiye'de 28 Şubat'tan geçip çıkmışsın. 28 Şubat süreci dindarları ötekileştirmiş, başörtüsünü yasaklamış, her türlü baskıyı kurmuş, böyle bir yapıda çıkıyorsun ve sen siyasi bir hareket olarak 2002'de çıkınca muhtar bile olamazsın denilen bir süreçten geçiliyor.
0: Ama ne? Ben şimdi bir şey anlatayım, siz daha şimdi çok
1: bu minvalde bir şey anlatacağım. Buna sahip çıkılmadı mesela.
0: Hayır, çıkıldı. Bakınız, ben bir şey söyleyeyim. Şimdi bu telefon kapatıldı. Sayın Baykal dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı niye benim söylemimden mi rahatsız oldu? Ben siyasetten yana...
3: O sırada nerede Sayın Baykal dediniz?
0: Milletvekilidir.
1: Milletvekilidir.
3: Hayır, nerede?
0: Mecliste.
3: Mecliste, tamam.
0: Dedi ki, arkadaşlarıyla gör. Dedi ki, benim bu söylemimden niye rahatsız oldular? Ben siyasetten yana tavır koyacağım. Ben cemaatten yana tavır mı koyayım? Öyle mi bekliyorlardı? Niye rahatsız oldular? Minvalinde bir konuşma yaptı. Şimdi bakınız, Mahmut abi... Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde yöneticiyken türbanı savundum. Türbanı savunduğum için beni ilk eleştiren kim biliyor musunuz? Bu adam türbanı savundu. Ahmet Hakan. Yazı yazdı benim hakkımda Hürriyet Gazetesi'nde.
1: Aleyhinde yazdı.
0: Aleyhinde yazdı. Niye? Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ben nasıl böyle bir şey yaparım gibisinden yazısı duruyor. Şey yapabilir. Siz diyorsunuz ya, sizin de günahınız
1: var.
0: Baykal Anadolu solu dedi diye. Baykal'ı neredeyse genel merkeze sokmayacaklar.
1: Arkasında durmadı
0: evet,
1: işte.
0: Evet, durmadılar.
1: Arkasında durmadı, kendisi de durmadı.
0: Bakın, doğru söylüyorsunuz. 2018'den bahsedeyim. Önemli bir not. Siz araştırın. Onun için söylüyorum size. 2018'de Baykal yakın çevresine dedi ki ben Sayın Erdoğan'la görüşeceğim. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimine de 1-2 ay var dedi. Yani 1-2 ay mı? 24 Haziran'da mıydı Cumhurbaşkanlığı seçimi? Baykal ondan 2-3 ay önce... Dedi ki ben Fransa'ya gidiyorum. Bu
1: Strasbourg'a gidiyordum.
0: Strasbourg'a falan gidiyorum. Ben dönünce dedi Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşeceğim. Ben Sayın Erdoğan'la Türkiye üzerine güzel bir model geliştireceğiz. Bizim amacımız Türkiye, biz Türkiye'yi güzel bir noktaya getireceğiz. Yılmaz Ateş buna
1: Ateş
0: şahit.
1: Ateş buna şahit. Anlattı mı?
0: Sorabilirsin, size anlatmıştı. Herhalde Sayın Baykal'ın telefonlarını dinliyorlardı. Sayın Baykal Strasbourg'dan döndükten sonra beynine pıhtı attıktan sonra hastanede yanlış tedavi uygulandı. Sayın Baykal öldürülmek istendi. Ya bakınız, bunların hepsi birbirleriyle bağlantılı. İşte ben Sayın Erdoğan'ın yalnızlığını orada görüyorum. Onun için ben diyorum ki hangi partiye mensup olursanız olun, bugün Sayın Erdoğan Türkiye için gerekli bir insandır. Gelin parti farkı gözetmeksizin etrafında birleşin.
1: Tamam, bu işlerin aslında tabii bu saatten sonra günah çıkarmanın ya da birilerini suçlamanın da anlamı yok. Yani Türkiye bir yere geldi, önemli bir yere geldi. Başta Başkan Erdoğan olmak üzere, toplum olmak üzere. Toplum da yalnız bırakmadı Başkan Erdoğan'ı. Her zor seçimde arkasında durdu. En son 23'te
0: halk durdu, halk.
1: %51 halk, toplum diyorum, halk, millet.
0: Halka, durdu, halka rağmen kimse bir şey yapamaz zaten.
1: Durdu hoca, durmadı değil. Yani bu, bütün bu emeklerin sonucunu da Cumhurbaşkanımıza destekleyerek her şeye rağmen, bütün komplolara, kurgulara, baskılara rağmen durdu. Ama şunu da görmek lazım. Bakın 2007'lerde E-Muhtıra verildiğinde beyefendi, şimdi Sayın Savcı'nın partisi bambaşka bir rol takındı. Arkasından değil mi, takınmadı mı? Çıktılar neredeyse oraya destek verdi.
2: E-Muhtıra'da
1: 2007 E-Muhtıra'ya destek
0: E-Muhtıra'da
1: verdi. Değil mi? 367'ye evet. Destek verdi. Evet. Yani birbiriyle bağlantılı bu işler.
0: Ama aynı baskı CHP'ye de vardı. Baykal'a da büyük baskı uygulanıyordu. Belki de hani biz her şeyi böyle açıklayamıyoruz. Çünkü namusumuza teslim edilen şeyler vardır. Bir de ikili görüşmelerde konuşulanlarla resmi politikalar çok farklıdır.
1: Ya yani şimdi mesela boş ver şimdi resmi politika hakkında konuştuk.
0: Tabii şimdi
1: falan.
0: Mesela
1: bir de ortada bir gerçek var. CHP,
0: ama orada MYK'da nelerin konuşulduğunu, AK Parti'nin kapatılma döneminde Baykal'ın görüşünün ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Baykal'a
1: biz
0: da
1: bilmiyoruz abi. Biz vatandaş bilmiyoruz.
0: Ama Baykal'a ne kadar büyük baskıların olduğunu. Bak neticede kaset patladı. Demek ki birileri Sayın Baykal'ı yıllar, belki de aylarca, belki de Sayın Baykal'ı çok kötü bir şekilde kumpasa tabi tuttular.
1: Sadece tamam, bu konuda savunuyorsun sen ama şunu da görmen lazım. Bakın o dönemde İsveç Silkot Gümüşey Derneği'nin vakfının yayınladığı rapor vardı. Bunu neydi, kitaplarda falan da yazıldı, bunun kitaplarda. Yani Baykal'a karşı bir operasyon gelişeceği Sayın Baykal'ın da haberi vardı.
0: WikiLeaks belgelerinde açık görüyoruz.
1: Daha sonra çıktı da.
0: Peki o gün WikiLeaks belgelerinde adı geçenler şu anda yine Sayın Erdoğan'a karşı gerek yeni parti kurmuşlar. Onun içinde olan insanlar değil mi?
1: Ya evet. Tamam da bu başka bir şey. Bence
2: hatta AK Parti içinden de Cumhurbaşkanı AK Parti içinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik operasyonlara dair olduğu söylenenler WikiLeaks'te. Onlar da şu anda başka bir kanada geçmişler.
0: Evet.
2: Sayın Cumhurbaşkanı'na oradan ateş şimdi ediyorlar. Bak, yani o senaryo doğru çıktı. Aynı ekipler aynı yerde.
1: Tamam da bu olabilir. Bak burada bizim Türkiye'nin bu konularda bir problem yaşamamızın nedeni CHP gibi kurucu bir partinin Türkiye'de konsensus sağlama noktasına gelmemesi. Problemimiz bu aslında.
0: Ama sen onu suçlarsan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlarsan, Cumhuriyet Halk Partisi Baykal'ı suçlarsan, birileri dönüp der ki siz de niye FETÖ'ye müsaade ettiniz bu kadar?
1: Hiç kıyaslama, ilgisi yok.
0: Kıyaslama ben değil. Demek ki liderlerin dediğiyle olmuyor.
1: Ya ben Deniz Baykal'ı suçlamıyorum. Deniz Baykal diğerlerine göre en milli adamdı. Başına da o yüzden geldi. Ama buna rağmen de sustu. Bunu da kabul et. Ben gittim hastanede konuştum. Ben gittim hastanede konuştum. Bunu konuş dedim,
0: çünkü
1: konuşmadı.
0: Namusuma teslim edilmiş bazı şeyler var. Ben onu ölümle beraber belki bize gidecek. Öyle düşünmeyin. Mesela Davos'taki olaydan sonra Sayın Baykal'ın tavrını bir göz önünde bulundurun.
1: Biliyorum.
0: Evet. Sayın Baykal'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na bu Avrupa görüşmelerinde ve Sayın Erdoğan'a yapılan saygısızlık karşısında nasıl bir tavır sergilediğini görün. Bir de Özgür Özel'in ülkeyi şikayet etme noktasına bakın.
1: Şimdi Özgür Özel'le kıyaslama ne olur?
0: Hayır, kıyaslama yapmıyorum.
1: Oraya getirme
0: bu yani
1: meseleyi.
0: Ben Erdoğan'ın yalnızlığına
1: sizin
0: ben vuruyorum.
1: Sizin ektiğiniz ne ektiyseniz onu biçiyorsunuz. Hocam şimdi yapma şimdi. Ben
0: peki CHP'de... Baykal rakipti. Baykal rakipti. Baykal bir yerde dersin ki siyaset yapıyordu. Sayın Erdoğan'ın rakibiydi. Biraz önce Gaffer Bey'in dediği AK Parti'nin içine yetişmiş, bütün makam ve mevkilerden geçmiş insanlar niye Sayın Erdoğan'a yanlış yapıyorlar, ihanet ediyorlar?
1: Lord alıyor dersini.
0: Demek ki burada büyük bir organizasyon var.
1: Gittiler
0: büyük
1: dersini
0: bir organizasyon var. Bunu kabul etmek lazım.
1: Bunlar da gitti dersini aldı. Bak burada problem şu. Bizim ortak bir konsensüse farklı görüşlerdeki insanların
0: sorun
1: ortak
0: bir yere
1: gelmesi gerekiyor.
0: Sorun o.
1: Bizim temelde problemimiz bu. Tarikatların ya da cemaatler, mesela şöyle düşün. Hablemitoğlu'nun kitabını okuyorsun. Bütün dini cemaatler düşman neredeyse. Halbuki doğru bir şey yazıyor. Diyor ki FETÖ'yü CIA yönetiyor. Ama o FETÖ'yü CIA yönetiyor deyişini ötekilerini de düşmanlaştırdığı için kimse ciddiye almadı. Halbuki adam haklı çıktı. Buradaki problem şu. Biz bütün toptancı yaklaşımların sonucunda geldiğimiz nokta bu. Bunun nedenlerinden birisi de benim ısrarla üzerine durduğum, eski bir CHP olarak da söylüyorum. Ya CHP bu konuda bir defa o tavrını değiştirmesi gerekirdi. Değiştirmedi. Rahmetli Deniz Baykal 90'larda Anadolu Sol dedi. Geri adım attı kardeş.
2: Ama şimdi Mahmut abi Türkiye'de attırdılar, de bak her değişimde CHP ile ilgili her değişimde

0: Şimdi liberaller CHP söylemini değiştirmeli diye CHP'yi alkışladılar, desteklediler, cesaret verdiler. Evet. Onlar Aralık hareketi de öyleydi, diğerleri de öyle. Sonunda CHP gele gele bırak söylem değiştirmeyi, artık yani Türkiye'nin karşısında bir pozisyona geldi. CHP şöyle bir yere gelmedi ki. Yani CHP belki kurucu ideolojiden ta en baştan 46'lardan 50'lerden kaynaklanan söylemlerini belki yumuşatmalıydı. Bakış açısını yumuşadı. Hiç öyle olmadı. Aksine bugün Özgür Özel CHP'si gibi bir şey çıktı karşımıza. Yani Baykal'ın olduğu CHP'den daha iyi bir yere varmadık ki. Benim gördüğüm şey şu. Daha kötü bir noktaya. Demek ki bir operasyon zaten, yapılmış. Ya, maksadına da ulaşmış.
1: Gafar Bey, Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün Kılıçdaroğlu tabiri caizse özür dilerim tırnak içerisinde kazığını yedikten sonra şu anda milli bir çizgiye doğru gidiyor. Yine dediğiniz o tayfa ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu hain. Kılıçdaroğlu'na destek vermeyin. Yine Özgür Özel'in Türkiye'nin aleyhine politika üreten partisine destek olun, oraya para aktarın, oraya üye olun, orayı destekleyin. İş adamı var, siyasetçisi var, bilmem işte aydın diye geçineni var. Ya bunları bizim kendi içimizde çözmemiz lazım. Ben Mahmut Bey'e orada katılıyorum. Bir konsensüs yok. Bunu kabulün. Zaten yıllardan beri bir araya gelmememizin Türkiye'ye ne kadar büyük zararlar verdiğini görüyoruz. Birisi tutuyor, birisi karşı çıkıyor. FETÖ dini savunuyorum dediği dönemde bütün CHP'liler FETÖ düşmanıydı. FETÖ ne zaman Türkiye'nin aleyhine döndü. Bütün herkes FETÖ'nün dostu oldu. Evet. Şimdi Abdullah yani. Öcalan ve tayfası ne zaman Türkiye'nin bütün her tarafını yakıp yıkmak istedi. Herkes alttan Abdullah Öcalan'a ve tayfasına destek veriyordu. Şimdi Abdullah Öcalan bazı yumuşak söylemler söylüyor. Bu sefer değişik şeyler oluyor. Bunu biz de bunu anlatıyoruz.
2: Her evden bir oy HDP'ye veriliyordu. Silah
1: evet her evden bir oy HDP'ye verin. O zaman HDP ayrılıkçı bir güç olarak gösteriyor. Şimdi HDP diyor ki biz silahları susturalım. Evet. Bu sefer diyorlar ki haindirler. Yani demek istediğim bizim de üzerine parmak bastığımız nokta burası. Biz anlatamıyoruz. Sayın Erdoğan'ı yalnız bırakıyoruz. Particilik anlayışı içerisinde Türkiye'yi savunacağımız yerde kendi partimizin menfaatini, Türkiye'nin menfaatlerinin üzerinde tutuyoruz. Sayın Erdoğan gibi bir değeri bir daha bulamayız diyorum. Ben bunu söylerken Erdoğan'a yaranmak için söylemiyorum. Erdoğan ölümlü bir insan, hepimiz ölümlüyüz. Ama vallahi yararlı, billahi faydalı, tillahi bu ülkeye lazım. Gelin bunu kaybetmeyin diyoruz. Ben bunu söylüyorum. Bunda ne var? Yanlış bir şey mi var? Varsa birileri de karşı çıksın.
2: Yok. Yanlış bir şey yok.
0: Şimdi şöyle karşı çıkanlar var. Mesela ilginç bilgiler var. Mesela bu Kuriş yapılanmasının o bütün müntesiplere, cemaat üyelerine mesajı var. Kesin emri var. Yani buna MB deniyor. MB yazışmalarda. Muhterem büyüğümüzün kısaltması. Vay. MB deniyor. Öyle ifade ediyorlar.
2: Hoca efendi gibi.
0: Evet yani hoca efendi vardı ya onlar. Bunlar da MB muhterem var. Muhterem büyüğümüz var. Ya şimdi isteyen istediğine büyüğüm der, abim der, ağam der, paşam der. Biz kimseye bir yasak koyamayız. Bu ayrı bir konu. Ama şöyle bir şey var tabii. Kanun düzenine göre seçim sandığı gelir. Gider oyumuzu atarız. Kim bey olur, kim ağa olur hepsi oradan çıkar. Eski ağalık diye bir şey yok yani. Savcı bey bilir. Ağalar vardı eskiden. Şimdi o ağaların bir esamesi okunmuyor. Şimdi artık seçim sandığı var. Demokrasi var. Hukuk var. Mahkeme var. Ben ağayım, paşayım diyenler mahkemelerde yargılanıyor. Yanlış bir şey yaparlarsa. Ben çok büyüğüm diklenenler onlar yani ta Osmanlı zamanında değil mi? Bizim geleneğimizde padişaha bile böbürlenme padişahım senden büyük Allah var deniyor tahta çıktığında. Neden öyle deniyor? Çünkü yani bir kanun düzeni var. Türkiye'de var. Şimdi bu muhterem neyse uzatmayayım. Muhterem büyüğümüz diyorlarmış. MB diyorlar. Kesin talimatı var. Halk TV izleyeceksiniz diye. Bak enteresan değil mi? Böyle yani Halk TV izlemeyecek.
1: Böyle bir talimat mı var?
0: Tabii.
3: Sürekli verilen bir talimat yoksa bu olaydan sonra mı?
0: Bu evvelden de söylenen evvelden. Bir şey. Şimdi kesin talimat. Yani başka kanalları izlemeyin. Yani
3: işte Ayasofya'ya gitmeyin, Çamlıca'ya gitmeyin.
0: Gibi evet.
3: Halk
0: yani.
3: TV izleyin.
0: Yani Diyanet'in camilerini nasıl şey yapıyor? Paşa haram addediyor. Evet. Girilmez addediyor. Ya da işte Ayasofya'ya gitmeyin diyor. Bunu söylüyor. Aynı şekilde ki bu yurt dışında böyle. Yani bu yapılar diğer başka bir camiye gidişe izin vermiyorlar. Hı-hı. Çok enteresan bir
4: sosyal
0: şey var.
4: Sosyal hayatı da kısıtlıyor.
0: Ben Portekiz'de bir camiye gittim bir cuma namazı Lizbon'da. Bir kocaman bir cami var. Akıl almaz. Öyle o kadar Müslüman yok orada. Bir camiye gittim. Adamlar bana böyle niye geldin der gibi baktı.

0: Burası cami ya.
1: Cuma namazı için gittim.
0: Cuma namazı için gittim. Bunlar şey, bu Aha'nın mezhebi var ya Pakistan'da, şimdi gelmiyor aklıma. Mete bilir belki.
2: Ne? Kadiri.
0: Nasıl?
2: Tahirül Kadri diye bir tarikat vardı. Ona
0: o, onlar değil, yok. Bir Aha'nın mensup olduğu bir tarikat. Onların camisiymiş. Zaten dışarıdan gelince garip garip bakıyorlarmış. Sen niye geldin? Kimlik kontrolü yapacaklar. Yani bunlar zaten böyle hani tefrik eden, ayrıştıran, ayrılık çıkaran
3: PKK'lılar
0: kafalar.
3: Cuma'yı ayrıştırmadılar mı?
0: Tabii. Tabii.
3: Alternatif Cuma adı altında camilerde tabii. Cuma namazı kılmayın. Dışarıda tabii. Herkesi Cuma namazına götürmediler mi? En büyük ayrışmayı yapmadılar tabii. Mı bir sene önce?
0: Hatta o normal Cuma'ya, yani bizim bildiğimiz Cuma namazına gidenleri de etiketlediler. İnsanlar korkudan oraya gidemediler.
3: Evet.
0: Gördük, konuştuk insanlarla, anlattılar. Allah'a şükür şimdi eğer sözlerinde dururlarsa, bir söz verdiler, inşallah duracak. Bilmiyorum yani. Bende bir soru işareti var kafamda. Büyük bir soru işareti
3: ben
0: var.
3: Bende iki tane var.
0: Sizde de var. Yani sözlerinde dururlarsa inşallah bütün Müslümanlar, bütün Müslüman Kürtler ve Türkler ve herkes.
3: Ya Kürtleri katmayalım.
0: Aynı var.
3: Ya Kürtlerle PKK'yı ayrı tutalım.
0: Hayır bütün Müslümanlar diyor. Yani bütün Müslümanlar.
3: Ya
0: Kürtler,
3: PKK,
0: Türkler,
3: PKK,
0: Çerkezler,
3: ya
0: bütün
3: PKK
0: Müslümanlar.
3: Ya PKK Müslüman değil. Ya bak adam kendisi diyor ki ben diyor din yok, materyalistim diyor, ben ateistim diyor. Yani bunun PKK'nın ideolojisinde zaten inanç yok.
0: Savcı Bey ama alternatif Cuma icat etmiş işte.
3: Ya onu oyun olarak yapıyorlar.
0: İşte şimdi yapmazsa
3: yani
0: silahlar kalkıyor.
3: Yani adam diyor ki FETÖ'cü diyor ki sen diyor dava için içki içmek helaldir diyor. Yapabilirsin diyor. Bu PKK'dakiler de diyor ki siz diyor abdestsiz de namaz kılın. Ya bakın en büyük sorun o zaten. Mütedeyin Müslüman Kürtlerle PKK'yı karıştırmak. Bakın siz biraz önce dediniz ki bir soru işareti var. Ben dedim ki iki soru işareti var. Peki sen şimdi barış diyorsun, kardeşlik diyorsun, ne kadar güzel şeyler. Bundan kim rahatsız olabilir? Silahların susması. Bundan kim rahatsız olabilir? Ama sen ertesi günü Bursa'da binlerce genci peşine takıp dağda ölen PKK'lı teröristler için bizim şehidimizdir, onurumuzdur dersen sen bu sene nasıl barışa katkın olur? Şimdi biz mi sabote ediyoruz, sen mi sabote ediyorsun? Sen bunu nasıl izah edeceksin? Bunun amacı ne? Batı'da Türk kardeşlerimizi karşı karşıya getirip işte daha iki gün önce Zonguldak'ta gördünüz 12-13 yaşındaki çocuklara saldırdılar. Niye? İşte bütün bu tarihler bunu yapmak içindir. İnsanların oyuna gelmemesi lazım. Kürt kardeşlerimin oyuna gelmemesi lazım. Yarın bunları iş adamları nezdinde yapacaklar. Yarın bunları İzmir'de yapacaklar, Antalya'da yapacaklar, Trakya'da yapacaklar. Ondan sonra diyecekler ki biz barış istiyorduk, barış istemediler. Ya böyle bir şey olur mu? 2014 çözüm sürecinde, 2010 bu dağdan gelenlere açılan yollardan sonra geldiler, otobüslerin üzerine bindiler, PKK'nın elbiselerini giydiler. Yozgat'ta oğlu dağda gitmiş, çatışmaya girmiş, şehit düşmüş, asker annesinin önünde geçerek PKK propagandası yaptılar. Ya böyle barış mı olur ya? Barışan insanlar birbirlerine boyun eğer. Böyle hava atarak ben seni keseceğim, asacağım. Ben yenilmedim, ben şöyle yaptım. Ya sen yani kusura bakmayın, herkes aklını başına alsın.
1: Evet.
3: Biz bunları söylerken diyorlar ki ya işte efendim ya Türkler konuşmuyor, biz Kürtler konuşuyoruz. Kürtlerle konuşunca iki mahalleden de zırgıtı yiyoruz. Ya kusura bakmayın ama bu iş böyle değil.
2: Ya yine de umutsuz olma.
0: Doğru.
3: Bu iş böyle değil yani.
2: Umutsuz olma.
3: Biz kardeşlikten yanayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğinden, bütünlüğünden yanayız.
1: Yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Ajans Yeni Günden merhaba efendim, günaydın. Esra Akyürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla birlikte olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Başkent'te kritik bir toplantı vardı. Terörsüz Türkiye hedefinin en önemli aşamalarından biri olan süreç yasasının sahadaki uygulamasını takip edecek kurul ilk toplantısını yaptı. Aralarında bakanların da olduğu kurul üyeleri silahların teslimi, sahadaki gelişmeler ve hukuki adımların uygulanmasını takip edecekler. Devletin zirvesi ise bugün ve çarşamba günü yapılacak Ahlat ve Malazgirt törenlerine hazırlanıyor. Başkan Erdoğan'ın tarihi Malazgirt zaferinin 955. yılında birlik, kardeşlik ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
1: Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin, sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz.
2: Milli Dayanışma Yasası'nda takip ve koordinasyonla görevlendirilen kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk kez toplandı. Masada Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla MİT Başkanı vardı. Toplantının en önemli başlığı silah bırakma sürecinin sahadaki takibiydi. Silahlar nerede bırakılacak, hangi takvim işleyecek, teslim süreci nasıl doğrulanacak? Bu soruların yanıtı için oluşturulacak alt komisyonlar ve kurumlar arasındaki koordinasyon masaya yatırıldı.
1: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
2: Sürecin bir diğer önemli boyutuysa hukuki. Teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarının hukuki statülerine göre sınıflandırılması için ayrı bir çalışma yürütülecek. Ancak bütün takvimin anahtarı silahların bırakıldığının teyidi. Örgütün Kandil'e kadar mağara ve kamplarını boşaltması, silahlarının yanı sıra drone ve haberleşme araçlarını da teslim etmesi gerekecek. Sahadan hazırlanan raporlar Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit ve tespit kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından yasadan yararlanmak isteyen örgüt mensupları için 6 aylık başvuru süresi başlayacak. Kurulun çalışmaları hakkında mecliste düzenli olarak bilgilendirilecek. Ankara'da sürecin yol haritası şekillenirken bu hafta ikinci kritik adres Ahlat ve Malazgirt. 955 yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan o tarihi ruh bu kez terörsüz bir geleceğin mesajlarıyla buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Ağustos'ta Ahlat'tan millete seslenecek. Erdoğan'ın birlik, kardeşlik ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Ardından Cumhurbaşkanlığı kabinesi de Erdoğan başkanlığında 3. kez Ahlat'ta toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'e geçecek.
1: Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu defa kimse duramayacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir mesaj da geldi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünü hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde teröre, çatışmaya ve istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğini bir kez daha vurguladı. Şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği de hız kesmedi. Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü. İki görüşmede de işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
0: Efendim, geride bıraktığımız gün önemli bir dava günü, dava için karar günüydü. CHP'li belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet çarkı kuran Aziz İhsan Aktaş ve 7'si belediye başkanı 200 sanık için mahkeme kısa kararını açıkladı. Aktaş örgüt kurma, sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma iddialarından beraat etti. Görevden uzaklaştırılan CHP'li belediye başkanlarının aldığı cezalar da belli oldu.
3: Adalet mülkün temelidir.
4: İlk günkü söylediğim gibi kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
2: Türkiye'nin aylardır yakından takip ettiği Aziz İhsan Aktaş davası 60. duruşmada karara bağlandı. Aktaş öncülüğünde belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği gerekçesiyle hazırlanan iddianamede Aktaş'ın 187 yıldan 450 yıla kadar görevden uzaklaştırılan belediye başkanları Rıza Akpolat'ın 133 yıldan 337 yıla, Utku Caner Çaykara'nın 5 yıldan 15 yıla, Ahmet Özer'in 3 yıldan 9 yıla, Oya Tekin, Kadir Aydar, Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu. 200 sanıklı dev dosyada 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı da hakim karşısındaydı. Davanın en çok merak edilen ismi Aziz İhsan Aktaş'sa duruşmaya katılmadı.

0: Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aktaş hakkında mahkeme kararını verdi. Aktaş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik suçlamalarından beraat etti. Aynı isim kısa süre önce başka bir davada da mahkeme salonunun en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Aziz İhsan Aktaş, İBB'ye yönelik davada Ekrem İmamoğlu'yla mahkeme salonunda karşı karşıya gelmişti. Rüşvet sisteminin Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatı için kurulduğunu öne süren Aktaş'ın iddiaları üzerine İmamoğlu ve avukatları duruşma salonunu terk etmişti. Beraat kararlarının yanı sıra mahkemeden peş peşe hapis cezaları da çıktı. Rıza Akpolat, rüşvet alma ve kara para aklama dahil farklı eylemlerden 6 yıl 3 ay, 3 yıl 1 ay ve 6 yıl hapis cezası aldı. Oya Tekin ve Celal Tekin rüşvet almaktan 8 yıl 4'er ay, Utku Caner Çaykara ve Kadir Aydar rüşvet suçundan 6 yıl 8'er ay, Zeydan Karalar rüşvet almaktan 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Ahmet Özer'e ise İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmaktan 8 ay hapis cezası verildi.
1: Ve kulis soruşturmasıyla devam edelim. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adı yine gündemde efendim. Şahin'in özel tahsisli aracını firari Hilmi Tunak Kureş'in kullandığı ortaya çıkmıştı. Elde edilen bilgilere göre Şahin'in Kureşlere verdiği iki ayrı araç daha varmış. İddialara göre hepsi suçla bağlantılı faaliyetlerde kullanılıyordu. Diğer yandan Alihan Kureş suç örgütü soruşturmasında bu kez ailenin servet haritası mercek altında. MASAK raporuna göre milyarlık para trafiği yapan Kureşlerin lüks araçları, dönümlerce arazileri, hatta yarış atları bile vardı.
0: Hilmi Tuna Kureş'in kaçış trafiğindeki yeni bağlantılar bir bir gün yüzüne çıkıyor. Kureş'in kaçırılmasında kullanıldığı belirlenen aracın ardından bu kez eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha suçla bağlantılı faaliyetlerde kullanıldığı ortaya çıktı. Soruşturmanın çemberi genişlerken Ömer Yücel gözaltına alındı. Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması içinse ekipler harekete geçti. Soruşturmada bir yandan firari isimlerin ve şüpheli bağlantıların izi sürülürken diğer yandan Kureş ailesinin servet haritası da mercek altında. Alihan Kureş suç örgütü soruşturmasında MASAK raporu Kureş ailesinin mali hareketliliğini gözler önüne serdi. MASAK, Kureş'in sadece kendi mal varlığını değil, eşinden anne babasına, kardeşinden baba annesine, eşinin ailesine kadar uzanan geniş bir halkanın mali profilini çıkardı. Banka hesapları, şirket ortaklıkları, araçlar ve taşınmaz devirleri tek tek incelemeye alındı. Raporun en çarpıcı başlıklarından biri tapu kayıtları. Alihan Kureş'in annesi, babası, babaannesi ve kayınpederi. Yalnızca bu dört ismin tapu geçmişinde tam 1818 alım, satım ve devir işlem kaydı tespit edildi. En fazla hareketlilik ise 646 işlemle Kureş'in annesinin kayıtlarında ortaya çıktı. Evler, arsalar, tarlalar, dükkanlar, imalathaneler. Kayıtlarda pek çok farklı nitelikte taşınmaz yer alıyor. 2 Ekim 2023 tarihinde Kureş'in eşinin kardeşi tek bir günde 5 ayrı tarla satın almış. Tarlaların toplam büyüklüğü yaklaşık 18.700 metrekare. Ve milyonluk otomobilin parası Kureş'in eşinin hesabına üçüncü bir kişiden 2.406.650 lira gönderildi. Paranın neredeyse tamamı aynı gün lüks bir otomobilin alımı için aktarıldı. Bir başka dikkat çeken para trafiği ise Kureş'in kayınvalidesinin hesaplarında. Adına kayıtlı şirket, araç veya gayrimenkul bulunmamasına rağmen hesaplarına giren ve çıkan paranın toplamı 9,3 milyon lirayı aştı. Masağın merceğine takılan servetin izleri tapu ve banka hesaplarıyla sınırlı değil. Lüks araçlardan yarış atlarına uzanan dikkat çekici bir mal varlığı tablosu da var. Alihan Kureş'in henüz 25 yaşındayken yaklaşık 3 yıl boyunca lüks bir spor otomobil kullandığı belirlendi. Üstelik Kureş'in ve kardeşi Hilmi Tuna Kureş'in yarış atları olduğu da kayıtlara yansıdı.
1: Avcılar'da tır parkında yangın çıktı. Olayda ikisi tır olmak üzere toplam 5 araç ve 1 konteyner zarar gördü. Yangında can kaybının yaşanmaması

0: gitmiş.
1: İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında neyse ki can kaybı yaşanmadı. Olayda 2 tır ve 3 araçsa demir yığınına döndü.
2: Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Yaptırımların kalkmasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara bir teşekkür videosu yayınladı. Şara üzerimizdeki yaptırımlar kaldırıldı, prangalar çözüldü ifadesini kullandı.
3: Hâhiye Suriye el-yevm.
4: Suriye omuzlarındaki kara lekeyi silip atıyor ve kendi elleriyle acı geçmişinden bir sayfayı yırtıp kalkınma, imar ve inşa ufkuna doğru atılıyor. Büyük Suriye halkı, bunu bir kez daha başardınız. Üzerinizdeki yaptırımlar kaldırıldı, prangalar çözüldü. Yüce Allah'tan sizler için hizmet etme yolunda bize yardım etmesini niyaz ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ve yanımıza duran tüm dost ülkelere sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
2: Efendim, dünya gündeminin manşetinde İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye sürdürdüğü saldırılar var. Filistinlilerin üzerine yine ölüm yağdı. Son saldırıda 5 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.
5: Patlama sesleri dört bir yandan yükseldi. Gazze'de ateşkesi 315 günde 4000 kez ihlal eden işgal ordusu bu kez Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı. Saldırıda 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Katliama doymayan İsrail ambulansları da hedef aldı. Kiev-Moskova hattında ise karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'daki bir e-ticaret platformuna ait 3 depoyu vurdu. Tayland'ın 3 kentinde 51 noktaya eş zamanlı saldırı düzenlendi. Baz istasyonları, demir yolları ve kamu araçları hedefteydi. Kimi yerde bomba patladı, kimi yerde silah sesleri duyuldu. Bazı dükkanlarsa kundaklandı. Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Kaliforniya'da gece yarısı bir ev havaya uçtu. Nedeni bilinmeyen patlamada bir kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ağır yaralandı. Tennessee'de nefessiz kalan bebeğin ailesi telaşla yardım çağırdı. Olay yerine ambulanstan önce polis vardı. Polisin bebeğin solunum yolunu hızla açıp nefes almasını sağladığı anlar vücut kamerasına yansıdı. İtalya'da bir tırmanışçı dağda kaza geçirip mahsur kaldı. Ekipler hemen devreye girdi. Ama şartlar çetin olunca dağcıya ulaşmak hemen mümkün olmadı. 12 saat boyunca dağda asılı kalan tırmanışçıya hava desteğiyle ulaşamayan ekipler, talihsiz adamı gece saatlerinde karayoluyla kurtarmayı başardı. Nevada alevlerle boğuşuyor. Şiddetli rüzgarın hızla yaydığı orman yangını yerleşim bölgesine sıçradı. Eyalet valisi 90 bin kişi için tahliye emri verdi. 60 bin hektardan fazla alanı küle çeviren alevlerle mücadele sürüyor. Avrupa kavruluyor. Girit'te etkili olan aşırı sıcak yaban hayatını da etkiledi. Aç ve susuz kalan akbabalar yiyecek bulmak için şehre indi. Adanın dört bir yanından yansıyan görüntüler on binleri şaşkına çevirdi.
2: Efendim, merakla beklenen nafaka düzenlemesinde sona gelindi. Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte meclise gelecek düzenlemeye göre yoksulluk nafakalarında ödemeler evlilik alınan yıla göre kademeli olarak değişecek. İşte beklenen tasarının ayrıntıları.
6: Bir günlük bir imza atıyorsun, bir gün bir saatlik evliliğin oluyor, bir ömür o zaman para ödüyor. Böyle bir saçma olabilir mi?
7: 10 gün evli kaldım, bir ömür bu nafakadan dolayı çekiyorum artık. Kendime yeni bir hayat kuramıyorum.
5: Yıllardır tartışılıyor, merakla bekleniyordu. Yeni nafaka sistemi hazır. Hazırlanan taslağa göre nafaka süresinin evlilikte geçirilen süreye göre belirlenmesi planlanıyor.
8: Süreli evliliklerde en az 5 yıl nafaka ödenmesi gündeme gelecek.
5: AK Parti tarafından meclise sunulması planlanan düzenleme

0: Neye göre 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 ila 15 yıl ödeme gibi kademeli sistem üzerinde duruluyor. Düzenlemenin bir diğer ayağı ise sosyal destekler. Nafakası sona eren, çalışamayacak durumda olan veya geliri bulunmayan kadınlar için devlet destekli sosyal yardım mekanizması devreye girecek.
1: Bugüne kadar evlilik ne kadar sürmüşse evlilik süresinin yarısı kadar nafaka, yoksulluk nafakası ödenecek.
0: Kadının çalışamayacak durumda olması ya da yaşının ilerlemiş bulunması halinde mahkemeler daha uzun süre belirleyebilecekler. Yeni sistem yasalaştı. Daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları ise hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenmesi planlanıyor. Düzenlemenin Ekim'de meclise gelecek 13. yargı paketiyle yasalaşması bekleniyor.
2: Antalya'da yaşanan bir kazada yardıma koşanlardan biri de temizlik işçisi Cevdet Durmaz'dı. Yaralılara yardım etmek isteyen Yılmaz hiç beklemediği bir şok yaşadı efendim. Hurdaya dönen araçla hayatını kaybedenlerden biri de Biricik evladıydı.
3: Önümüzde kaza olmuş. Tasarımım benim oğlanmış.
0: Kazayı gördü, yardıma koştu. Ölenlerden birini görünce şoke oldu. Çünkü yerde yatan oğluydu.
3: Kimseye Allah böyle acıyı göstermesin ama zor. Hani gördüm, gerçekten yani kendimden geçmişim yani.
0: Antalya'da meydana geldi kaza. Kavşakta çarpışan iki araç da hurdaya döndü. O esnada cadde üzerinden çöp kamyonuyla geçen temizlik işçisi Cevdet Durmaz da yardıma koşanlardan biriydi.
3: Önümüzde kaza olmuş. Tasarımdan dedik onlara yardım edelim.
0: Yaralılara yardım eden Durmaz, kazayı yapan şoförün kendi evladı Taner Durmaz olduğunu görünce kendinden geçti.
3: Vardım şöyle bir bak dedim, oğlan olunca kendimi yaratmışım, kendimi kaybetmişim, ondan sonra hatırlamıyorum yani.
0: Kazada Taner Durmaz ve arkadaşı Mustafa Meke hayatını kaybetti.
3: Yanağımda tuttum, kendime doğru çevirdim, sağda gözünü tuttu, ondan sonra boynunu büküldü.
2: Sekiz yaşındaki Tüneşik, skuter ile yolculuk yaparken ölümün eşiğine geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmek isterken bir minibüs çarptı genç kıza. Günlerdir hastanede yaşam savaşı veriyor. Ona çarpan sürücü ise serbest.
4: Vurur vurmaz zaten çocuğumu savuruyor.
5: Yolun karşısına geçmek için hamle yapan genç kıza hızla gelen servis minibüsü çarptı. 18 yaşındaki Tülin metrelerce uzağa savruldu.
4: Savurduktan sonra yere düşen çocuğum hareketsiz halde yatmaya devam ediyor.
2: 18 yaşındaki Tülin Şık İstanbul Beylikdüzü Kaymakamlığı'nın önünden tam bu noktadan skuter ile birlikte yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek istediği sırada hızla gelen servisin çarpması sonucunda ağır yaralandı.
4: Benim kızım karşıdan karşıya geçerken arabanın bir tanesi duruyor. Diğer araç Tülin bu arabanın durduğunu görünce ileriye geçince direkt şoför tarafından kızıma vuruyor.
5: Genç kız hastanede ölüm kalım savaşı verirken aile bir yıkım daha yaşadı.
4: Adamı çıkarmışlar. Bir gece nezarette kalıyor. Ertesi gün savcılığa çıkıyor. Savcılık denetimli serbestlik veriyor.
5: Aile kaza tutanağının da gerçeğe aykırı düzenlendiğini savunuyor.
4: Orada bir tane araba varmış, durmuş. Onun kamerasıyla görüyoruz. Direksiyon tarafından çarpıyor ama tutanakta indi bindi yolcu tarafı gözüküyor. Tutanak yanlış tutulmuş. Kroki yanlış çizilmiş. Bu nasıl bir hızdır? Telefonla mı oynuyordun? Uyukluyor muydun? Ya da ne bileyim başka bir şeye mi odaklanmıştın ki sen benim çocuğumu görmüyorsun?
2: Tülin Şık şu anda hastanede yaşam mücadelesi verirken annesi de evladı için adalet arayışında.
4: Kızım 7 gündür entübe edilmiş halde hala bilinçsiz bir şekilde yatıyor. Yani söylemek istemiyorum, uyanıp uyanmayacağını bile doktorlar şu an garantisini vermiyor. Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum.
2: (Gülüyor) Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü Bitlis Ahlat'ta büyük bir coşkuyla kutlandı. Kıl çadırların kurulduğu, geleneksel sporların ve el sanatlarının sergilendiği etkinlik alanı Türkiye'nin dört bir yanında

0: ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Atlı gösterilerden halk oyunlarına kadar Anadolu ruhunun yaşatıldığı o coşkulu anlarsa kameralara yansıdı.
1: Bir yanda halk oyunları, diğer yanda motosikletli polislerin nefes kesen gösterisi. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü Ahlat'taki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kutlandı. Onlarca kıl çadırın kurulduğu alan Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerle dolduğu taştı.
2: Alanın renkli simalarından bir tanesi ise jandarma atlı birlikler. Atlı birlikler devreye gezerek renkli görüntü anlara sahne oluyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri ise birbirinden güzel, etkili ve başarılı gösteriler sergiledi.
3: Kuşlar uçmaz, böcekler bitmez, otlar bitmez olmuştu. Yeşili başka, kuşu başka, havası başka, suyu başka bir yerde buldular kendilerini.
4: Bu ala küllü şey kadir.
1: Malazgirt Zaferi'nin canlandırıldığı etkinlikte Sultan Alparslan ve Fetih Ordusu askerleri de dikkat çekti.
5: Ya Allah! Bismillah dediler. Sultan Alparslan'ın torunları. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Etkinliğe katılan 3000'e aşkın ziyaretçi ok atma sporunu deneyimleme fırsatı buldu. El sanatları standları da dikkat çeken alanlardan biriydi.
6: Siirt'e özel bir has bir şeyimizdir, böyle ürünümüzdür. Şu gördüğünüz bayrağı da kendimiz işlemişiz. Tiftiğimiz de şurada burada keçi tiftiğinden yapılıyor. Öylece
7: etkinlik güzel mi?
6: Etkinliği çok güzel, buraya katılmak güzel bir şey.
1: Ayrıca Bitlis'in Ahlat ilçesi, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3. kez kabine toplantısına ev sahipliği yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan etkinlik alanından önemli mesajlar verecek. Ardından kabineye başkanlık edecek.
0: Denizli'de genç kadın ailesinin yanından silah zoruyla kaçıran takıntılı eski erkek arkadaş tutuklandı. Yürütülen soruşturmada dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. Zanlının daha önce kadının evine 2 kez zorla girmeye çalıştığı ortaya çıktı.
8: O kızın evini basmış yani.
9: Takıntılı adam hem kadının hem de ailesinin kabusu oldu. Denizli'nin Tavas ilçesinde genç kadın ailesinin yanında eski erkek arkadaşı tarafından silah zoruyla kaçırıldı.
10: Dehşet anlarının yaşandığı yer işte tam da burası. Genç kadın babasıyla birlikte bu akaryakıt istasyonuna geldi. Takıntılı sevgili de onları takip ediyordu. Ve o anlar hemen üst tarafta bulunan güvenlik kamerası tarafından an be an kayda alındı.
9: Şüphelinin kullandığı araç tespit edildi. Aracın ormanlık alanda olduğu belirlendi.
10: Genç kadın ve babası takıntılı sevgiliyi uzun süre ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı ve adam genç kadını işte bu noktada araca bindirip ormanlık alana götürdü.
8: Ben de tüfeğe kızı zarar gelmesin diye aldım elinden. Ben de onları jandarmaya teslim ettim tüfeğine, ona götürdüler yani içindeki kurşunlarını çıkardılar.
9: Düzenlenen operasyonla genç kadın kurtarıldı. Eski erkek arkadaşı da yakalandı.
10: Tutuklanan şahsın ilk vukuatının bu olmadığı öğrenildi. O şahsın genç kadının evini de bundan önceki süreçte 2 kez bastı ortaya çıktı.
8: Tartışmalarını bitirdikten sonra kızın babası gitti. Kızla oğlan kaldı. Kız dedi gitmeyeceğim dedi oğlanla. Oğlan da gideceksin benimle geleceksin, bu nikah olacak diyor. İmzayı atacaksın diyor. Kızdı ben senden evlenmem diyor.
9: Genç kadın ve ailesi kabusları olan zanlının gereken cezayı almasını istiyor.
8: O kızın evini basmış yani. O köyde olduğu için ben onu bilmiyorum. Babası söyledi buna o anda.
0: Gaziantep'te 23 Ağustos'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk da yaşamını yitirdi. Kazada can kaybı 4'e yükselirken olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
9: 4 kişiyi hayattan koparan kaza böyle yaşandı.

0: Gaziantep-Nizip karayolunda 23 Ağustos'ta meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada aynı araçta bulunan Mertcan Taşdemir, Doğan Yanardağ ile Hacı Zer yaşamını yitirdi. Diğer otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak 9 yaşındaki Sara Kalkan da hayata tutunamadı. Can kaybı 4'e yükseldi. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kavşakta dönüşü kaçırdıktan sonra geri manevra yaparak tekrar dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan gelen diğer otomobilin çarptığı görülüyor. O anlarda araçlar çarpışmanın etkisiyle metrelerce savruluyor. Ayrıca kazada ölen Mertcan Taşdemir, Doğan Yanardağ ve Hacı Zer'in Antep fıstığı hasadına gitmek için erken saatlerde yola çıktığı ve tarım arazisine gittikleri öğrenildi.
1: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
2: Kontrol odasında sigara içmek istedi. Çakmağı ateşlemesiyle patlama meydana geldi. Samsun'da demir çelik fabrikasında iki işçinin yaralandığı patlama kameralara böyle yansıdı. Bursa'da Kestel ve Yıldırım ilçelerinde 3 ayrı noktada aynı anda yangın çıktı. Alevler kısa sürede Uludağ'ın eteklerini sardı. Hem havadan hem karadan müdahale edilen yangın 4,5 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Afyonkarahisar'da kamyon şoförü damperini açık unuttu. 6 metre yükseklikteki levhaya çarptı. Büyük paniğin yaşandığı o anlarda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı. Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya rallisinin final etabında yarış aracı bir anda yola çıkan başka bir araçla çarpıştı. Kazada yarış pilotuyla çarpıştığı aracın sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası yarışa bir süre ara verildi. Diyarbakır'da 13 katlı plazada yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevleri kontrol altına almak için çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken dumandan etkilenen 3'ü itfaiye eri 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde biri çocuk 3 kişi dalgalara kapılarak açığa sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçirenlerin yardımına can kurtaran yetişti. Kurtarma operasyonu kameraya böyle yansıdı.
3: Çaya.
2: Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun balataları tutuştu. Sürücü soluğu derede aldı. Kamyonu yanmaktan son anda kurtardı.
1: Kocaeli Darıca'da denizde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgulara ulaşıldı efendim. Hazırlanan ilk otopsi raporunda kardeşlerin alkollü oldukları tespit edildi. Darp veya yaralanma izine rastlanmayan faciada bir kardeşin denize düştüğü, diğerlerinin ise kurtarmak için suya girdiği ihtimali öne çıktı. İşte soruşturma dosyasına giren o detaylar.
0: Üç kardeşin sır ölümüyle ilgili otopsi raporu ortaya çıktı. Kardeşlerin olay sırasında alkollü oldukları tespit edildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde cansız bedenleri bulunan üç kardeşin ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü sürüyor. Ön otopsi raporunda kardeşlerin vücutlarında darp, boğuşma ve silah ya da bıçakla yaralanma izine rastlanmadığı bildirildi. Alkollü oldukları tespit edilen kardeşlerden birinin kazara denize düştüğü, diğer ikisinin de onu kurtarmak için suya girmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay Sakar kardeşlerin sahile yürüdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de soruşturma dosyasında yer verildi. Diğer kardeşin ise olay sırasında evde uyuduğu, uyandığı anda da kardeşlerini aramaya çıktığı belirtildi. Ölen kardeşlerinin ebeveynlerinin boşandığı, yaşadıkları ailevi sorunlar nedeniyle de aileleriyle birlikte yaşadıkları evden ayrılmak istedikleri bilgisine ulaşıldı. Bununla ilgili diğer aile üyeleri de ifadeye çağrıldı. Öte yandan yaşanan facianın ailenin ilk acısı olmadığı, büyük kızlarının da 2016 yılında İzmir Çeşme

0: de suda boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
1: Efendim, Çin dünya insansı robot oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Biz de bu teknoloji şölinden yansıyan o görüntüleri günlerdir ekranlarınıza getiriyoruz. Son 24 saatte yine rekorlar kırıldı. Utangaç koşan robotsa güne damga vurdu.
2: Koşuyorlar. Tenis oynuyorlar. Jimnastik yapıyorlar. Bu salonun dört bir yanı hünerlerini sergileyen robotlarla dolu. Pekin'de düzenlenen dünya insansı robot oyunlarının ikinci gününe bu robot koşu stiliyle damga vurdu.
3: Robotumuzun utangaç koşu tarzı sosyal medyada viral oldu. Aslında koşarken böyle görünmesinin sebebi eklemlerinin güçlü olması. Bel eklemi, hızlı bacak hareketinin neden olduğu sapmayı dengelerken ortaya böyle bir görüntü çıkıyor.
2: Günün rekoruna ise yüksek atlama kategorisinde imza atıldı. Tiankong isimli robot tam 2 metre 88 santim yükseğe sıçrayarak insan sporcuların 2 metre 45 santimlik rekorunu kırdı. Uzun atlamada yarışan bir robot da neredeyse 8 metre uzağa atlayarak altın madalya kazandı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları 26 Ağustos'a kadar sürecek.
1: Eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala özel okullar yine kitap ücretleriyle gündemde efendim. Yasalara göre okullarda bakanlığın dağıttıkları dışında eğitim materyali kullanmak yasak ama özel okullar bir şekilde velilere kitap satıyorlar. Üstelik bunu fahiş zamlar üzerinden yapıyorlar. Öyle ki bazı okullarda kitap ücretleri geçen yıla göre %160'a varan oranlarda arttı.
4: Binlerce lirayı bulan ders kitapları, yardımcı materyaller adıyla satılan eğitim ve öğretim araçları büyük tartışmayı oluşturmakta.
5: Onların belirlediği kitaplar var, illa o kitapları alacaksınız diyorlar ve o fiyatlardan alıyoruz.
2: Çocukların eğitimi için gerekli kitaplar veliler için adeta yeni bir masrafa dönüştü. Özel okullarda kitap ücretleri el yakıyor. Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu olmadığını söylüyor. Ama çoğu özel okul buna uymuyor.
5: Özel okullar velisi olarak bu kitap ücretlerinden inanılmaz derecede rahatsız.
2: Üstelik rakamlar da hayli yüksek. İstanbul'da bir okuldaki kitap ücreti 43 bin liradan 113 bin liraya çıktı. 54 bin liralık ücret 80 bin liraya, 65 bin liralık ücret 85 bin liraya, 46 bin liralık ücretse 76 bin liraya yükselen okullar da mevcut.
4: Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre MEP onaylı kitaplar dışındaki hiçbir yardımcı yayın, eser veya kitap zorla istem dışı alınamaz.
5: Dışarıda 85 liraya 70 liraya aldığımız kitapları bugün bize sanıyorlar tanesini 150-200 lirada.
4: Kamuoyunda birçok örnek görüyoruz ne yazık ki. İşte ders kitaplarının 100 bin, 150 bin bandında dolaştığını, yabancı İngilizce, Almanca, Fransızca kitaplarının daha yüksek fiyata satıldığını da görmekteyiz.
2: Yabancı dil kitapları daha da yüksek. Bir özel okul Almanca seti için velilerden 113 bin lira talep etti.
5: Bir veli olarak değil, bir müşteri olarak görüyorum. Fahiş fiyatlar çıkartmışlar, işi ticarete dökmüşler.
2: Bazı okullarda kitap ücretleri ödeme yapılan tarihlere göre de değişiklik gösteriyor. Ağustos ayına kadar ödeme yapmayan velilerden 20 bin liraya kadar farklar isteniyor.
5: Çocuklar da okula devam ettiği için biz de mecbur almak zorunda kalıyoruz. Çok bundan problem yaşıyoruz.
2: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile gönderilen genelgeye göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyaller okul ve kurumlarda kullandırılmayacak. Veliler belirli markalara ve yüksek maliyetli ithal kırtasiye setlerine mecbur bırakılmayacak. Aksi durumdaysa velilerin şikayet hakkı bulunuyor.
4: Böylesi durumlarda karşılaşanların tamamının Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'ne ya da CİMER yoluyla şikayette bulunmaları oldukça esas.
1: Efendim İslam alemi insanlar rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği Mevlid gecesine dualarla idrak etti. İstanbul'dan Şanlıurfa'ya, Bursa'dan Muş'a kadar tüm yurtta camiler omuz omuza saf tutan insanlarla

0: Doldu taştı, ellerin semaya açıldığı, salavatların yükseldiği mübarek gecede Başkan Erdoğan da yayınladığı mesajla İslam aleminin gecesini tebrik etti.
1: Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eller semaya açıldı. Salavatlar camilerden yükseldi. Mevlid gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi.
3: Eşhedü en la ilahe illallah.
2: İstanbul'daki camiler yatsı namazında doldu taştı. Sultanahmet Camii gecenin hürmetine mahyalarla süslendi. Bursa Ulu Camii'de vatandaşlar mübarek gecede bir araya geldi.
4: Ana güzel kendi güzel Muhammed.
2: Ankara'daki camilerde de omuz omuza saf tutuldu. Kocatepe Camii en yoğun günlerinden birini yaşadı. Samsun'da da vatandaşlar mübarek gecede camileri doldurdu.
5: Ahmet kapılarının ardına kadar aralandı bir gece Mevlüt Kandili. Türkiye'de milyonlarca vatandaş camilere gitti, saflar tutuldu, eller semaya kaldırıldı. Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifi dualarla yad edildi.
1: Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Muş Malazgirt'te bulunan Tarihi Milli Park namazgah alanıyla Şanlıurfa Dergah Camii gecenin en anlamlı adreslerinden biri oldu. Binlerce kişi manevi atmosferde huzuru paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından Mevlid gecesi için bir paylaşım yaptı. Paylaşımında gönüllerimizin sultanı Resulullah Efendimizin dünyayı şereflendirişinin 1501. sene-i devriyesinde Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamı kemali hürmette yad ediyorum. Leyde-i Mevlid'in ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum ifadelerine yer verdi.
0: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Trump'ın talimatlarıyla İran'a karşı geniş kapsamlı bir yaptırımın başladığını açıkladı. Operasyonu küresel bir ekonomik saldırı olarak tanımlayan ABD'li bakan, dijital varlıklardan altın ticaretine, havacılıktan deniz taşımacılığına kadar 5 ana alanı hedef aldıklarını açıkladı. Son gelişmeleri ise A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
6: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a ve İran'ın ekonomik faaliyetlerine yardımcı olan ülke ve kuruluşlara karşı ekonomik dışlama operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Bessent operasyonu İran'ın dünya genelindeki finansal bağlantılarına yönelik ekonomik saldırı olarak tanımladı. Hedefin İran yönetimini ayakta tutan bütün ekonomik can damarlarını kesmek olduğunu söyledi. Yeni yaptırımlar İran'ın gelir elde etmek ve yaptırımları aşmak için kullandığı şu 5 alanı kapsıyor. Dijital varlıklar ve kripto para sistemleri, altın ticareti, teknoloji tedariği, havacılık sektörü, deniz taşımacılığı ve 60'tan fazla hedef yaptırım listesinde. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, İran'ın petrol gelirleri, nükleer ve füze teknolojisi tedariki ile siber operasyonlarına destek verdiği öne sürülen 60'tan fazla kişi, şirket ve gemiye yaptırım uyguladı. Bessent, İran'la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülke ve kuruluşlara faaliyetlerini sona erdirmeleri için belirli bir süre verileceğini söyledi. Ancak bu sürenin ne kadar olacağını ve hangi ülkelerin öncelikle hedef alınacağını açıklamadı. Scott Bessent, İran adına para aklayan veya İran'ın finansal işlemlerini kolaylaştıran kuruluşların ABD dolarına dayalı uluslararası finans sisteminden çıkarılacağını belirterek saat işlemeye başladı dedi. İran'ın en büyük devlet bankalarından Bank Milli'yi özellikle hedef gösteren Bessent, baş bankanın Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki bütün şubelerinin kapatılması gerektiğini söyledi. Scott Bessent'a göre Başkan Trump, dünya liderleriyle doğrudan telefon görüşmeleri yaparak olarak İran yönetimiyle ekonomik ilişkilerini kesmelerini istiyor. ABD, hazine, dışişleri ve askeri yetkililer de diğer ülkelerin temsilcileriyle görüşüyor. Scott Bessent hafta sonuna kadar büyük bir finans kuruluşuna yaptırım açıklanacağını bildirdi ancak bankanın adını vermedi. En kritik nokta şu: Washington bugün İran'la çalışan bütün ülkelere karşı cezaları aynı anda yürürlüğe koymadı. Önce bir uyum

0: çevresi tanıyor. Ardından ilişkilerini kesmeyen şirketleri, bankaları ve muhtemelen ülkeleri ikincil yaptırımlarla dolar sisteminden çıkarmaya amaçlıyor. Yani açıklama anında başlayan topyekün bir ekonomik ambargodan çok küresel finans sistemine yöneltilmiş süreli ve sert bir ultimatum niteliğinde.
1: ABD Savunma Bakanlığı 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'nın bilançosunu açıkladı. Pentagon'un paylaştığı son verilere göre çatışmalarda bugüne kadar 18 ABD askeri hayatını kaybederken en az 756 asker de yaralandı.
2: Pentagon, İran Savaşı'nın son bilançosunu açıkladı. Ağustos başında duyurulan ölü asker sayısı 18 olarak kalırken yaralı sayısı 750'yi aştı. ABD Savunma Bakanlığı 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'ndaki kayıplarına ilişkin güncel verileri paylaştı. İki ayrı döneme bölünen raporda ilk dönem İran'ın destansı öfke operasyonu sırasında düzenlediği saldırıları kapsadı. 28 Şubat 7 Temmuz aralığındaki bu dönemde 14 ABD askerinin öldüğü, 417 askerin ise yaralandığı bildirildi. Raporda bu 14 ölümden 7'sinin düşman kaynaklı, diğer yarısınınsa kazalar ve belirlenemeyen sebepler sonucunda gerçekleştiği belirtiliyor. Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini resmen ilan ettiği 7 Temmuz sonrası dönemde ise 4 ABD askerinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaklaşık 340 askerin de yaralandığı bildirildi.
3: Bana kalırsa ateşkes bitti. İran'ı hasta insanlar yönetiyor. Bunlar yalancılar. Anlaşma yaptık, nükleer silah olmayacak dedik. Sonra inkar ettiler.
2: İki dönemin geneline bakıldığında ise toplam 11 ölüm ve 589 yaralanmayla çatışmanın en ağır yükünü ABD Kara Kuvvetleri'nin üstlendiği görüldü.
1: Endonezya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-30 savaş uçağı havalimanına inişe geçtiği sırada duramayarak pisti aştı. Kaza kırıma uğrayan uçağa ekipler müdahale etti. Su-30 tipi savaş uçağı Endonezya'nın Makassar kentinde bulunan Sultan Hasanuddin Havalimanı'na iniş yaptı. Ancak savaş uçağı pist sonuna kadar duramadı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekibi sevk edildi. Endonezya Hava Kuvvetleri'nden olayın nedeni ve savaş uçağının durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'de mi kalacak yoksa Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye mi katılacak? Kulislere göre sessizliğini koruyan Mansur Yavaş parti içi çekişmelerden uzak durarak tarafsız kalacak.
4: Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
5: Yolsuzun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
2: CHP yeni parti arasında belediyeler üzerinden yeni bir cephe açıldı. CHP elindeki belediyeleri korumaya, yeni parti ise safına yeni isimler katmaya çalışıyor. Gözler en çok da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta. Yavaş adına açıklamayı daha partiyi kurar kurmaz Özgür Özel yapmıştı. Yavaş bizimle aynı çizgide dedi.
6: Mansur Bey'in de durumu, duruşu, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Özgür Özel'le yokum demeyen herkesi, bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz.
2: CHP yönetimi ise Mansur Yavaş'a öne çık görünür ol çağrısında bulunuyor. Kulislere sızan bilgilere göre Mansur Yavaş, muhalefette yaşanan çekişmelerde tamamen tarafsız kalmayı seçti. Yavaş'ın CHP'den ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı, ancak olası bir ayrılık durumunda bile yeni partiye geçmeyip yoluna bağımsız olarak devam edeceği iddia ediliyor.
7: Partimiz aday gösterirse aday oluruz.
2: Gündemdeki bir diğer önemli başlıksa Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Mansur Yavaş'ın seçim tarihi netleşmeden bu tartışmaların bir parçası olmak istemediği ifade ediliyor. Yavaş'a yakın kaynaklar seçimi kazandıracak olan %50+1'lik toplumsal desteğin oluşmasına önem verdiğini vurguluyor. Kulislerdeki en çarpıcı iddia ise Yavaş'ın siyasi geleceğine yönelik. Eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken %50+1'lik güven zemini oluşmazsa Mansur Yavaş'ın aday olmayacağı belirtiliyor.
1: Efendim, İstanbul Avcılar'daki bir kavşak sürücülerin kafasına adeta allak bullak ediyor. Trafik levhalarına göre hareket etmek isteyenler ne dönebiliyor ne de ilerleyebiliyor. Yanlışlıkla girenlerse çıkışı bulamıyor. İşte mega kentin bilmeceli o kavşağı.
8: Ve buranın nasıl bir mantıkla yapıldığını hala çözmüş değiliz.
9: Henüz çözebilen de yok. Çünkü yola giriş var, çıkış yok.
10: Elmiyor'da şeytan üçgenine döndü burası yani.
11: Avcılar'da bulunan bu kavşak yapıldığı günden bu yana kafa karıştırıyor. Sebebi de kavşağın yapısıyla tabelaların uyumlu olmaması. Örneğin arkamda bulunan sokak aslında gidiş geliş. Ancak oradan herhangi bir araç geldiğinde bu alandan dönmesi de bu taraftan girmesi de yasak. Bu yüzden gelen araçların dönebileceği hiçbir yer yok.
10: Bakın şimdi burada ok diyor ki o tarafa gideceksiniz diyor. Yani burada bir de bu çelişkiye bakar mısınız? Karşıda iki tane tabela var, görüyorsunuz, gidişli gelişli yol diyor.
8: Buradan gördüğünüz gibi araçlar buradan bu şekilde geliyor. Normalde bu yokuş bir gidiş bir geliş. Şimdi buradan da geliyor araç. Yolu bu şekilde yaptıkları
12: gibi. Dışarıdan çıkardık. Şimdi yaptılar ama dediğim gibi yollar karışmış.
8: İçin araç buradan geliyor. Buradan da yukarı gitmek istiyor. Normalde ortadan dönüş vardı. Dönüş alıp buradan tekrar yukarı gidiyorlardı. Şimdi buradan gelen araba da buradan dönmek istiyor.
11: Örneğin şu an bu aracın buradan dönüyor olması yasak. Ancak gidiş geliş olan sokaktan çıktığında farklı bir alternatifi de kalmıyor. Şu an mesela bu araba böyle geldi.
13: Bu araba yukarı çıkışlar serbest. Buradan yukarı çıkışlar serbest ama buradan sonra döndüğü zaman resmen suç işliyor.
14: Kapı kapıya geldiler bak.
15: Hani her tarafı kapatmışlar, burayı da terse koymuşlar. Nasıl gidip geleceğiz buradan yani?
9: Kavşağı kullanmak için ters yöne giren araçlar başka çare bulamadıkları için kaza riskini göze alıyor.
10: Geçen gün ben birisiyle karşı karşıya geldim, kafa kafaya geldim. Dikkat etmesem kaza olacaktı. Biz öldükten sonra, yaralandıktan sonra burayı düzeltmenin bir mantığı yok yani.
1: Adres Türkiye'nin doğal ve kültürel hazinelerinden biri Nemrut Dağ Milli Parkı. Doğadan izinsiz çekirge toplayan iki yabancı uyruklu kişi takibe alındı. Operasyonla birlikte 16 çekirge ele geçirildi. Tam 1 milyon 400 bin lira para cezası uygulandı ama asıl soru çok daha büyüktü. Birileri neden Nemrut'a çıkıp poşet poşet çekirge topluyordu? Bu küçük canlıların peşinde gerçekten ne vardı? Türkiye'nin biyolojik zenginliği genetik kaynakların nasıl stratejik bir değer taşıyordu. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. İzleyeceğiz ve ajans yeni günü noktalayacağız efendim.

0: Çekirge bir sıçradı, iki sıçradı ama bu kez yakayı ele verdi. Adres Türkiye'nin doğal ve kültürel miraslarından biri. Nemrut Dağı Milli Parkı. Ekipler bu kez bir turist grubunun peşinde değildi. Doğadan izinsiz çekirge toplayan iki yabancı uyruklu kişi takibe alındı. Operasyonun sonunda ortaya çıkan tablo dikkat çekiciydi. 16 çekirge ve tam 1 milyon 400 bin liralık idari para cezası. Peki bir insan neden Nemrut Dağı'na çıkar ve poşet poşet çekirge toplardı? Neden özellikle doğadaki canlılar? Neden izin almadan? Ve daha önemlisi bu küçük canlıların peşinde gerçekte ne vardı?
1: Nemrut Dağı turistik bir coğrafi yapısı bakımından turistik bir bölge olmasının yanı sıra flora çeşitliliği bakımından da önemli bir bölge. Şimdi bilimsel verilerde, bilimsel kaynaklarda edindiğimiz bilgilere göre Nemrut bölgesinde Saga epipigera denilen bir tür etçil büyük bir çekirge türü bulunuyor. Tabi bu etçil çekirge türü derken şimdi toplumda çekirge eşittir, zararlıdır algısından ziyade bu tür çekirgeler birçok

0: tarım zararlısını ve böcekleri yiyerek, bunlarla beslenerek ekosisteme katkı sağlıyorlar.
1: İşte tam bu noktada karşımıza bir kavram çıkıyordu. Biyokaçakçılık, yani bir ülkenin sahip olduğu biyolojik zenginliğin gerekli izinler alınmadan doğadan toplanması ve başka amaçlarla kullanılmak üzere ülke dışına çıkarılması. Çünkü doğadaki her canlı yalnızca bir canlı değildi. Bazen bir genetik veri, bazen bilimsel araştırma, bazen yeni bir ilaç, bazen tarım teknolojisi. Hatta geleceğin biyoteknolojik ürünlerinin ham maddesi olabilirdi. İşte bu nedenle mesele birkaç çekirgenin doğadan alınmasından çok daha büyük bir tartışmanın kapısını aralıyordu. Türkiye'nin biyolojik zenginliği Türkiye'nin izni olmadan kimlerin laboratuvarlarına taşınıyordu? Çekirge ilk bakışta sıradan bir böcekti. Ancak bilim dünyasında böcekler hareket kabiliyetlerinden duyusal sistemlerine, genetik yapılarından biyolojik özelliklerine kadar pek çok araştırmanın konusuydu. Bugün biyomimetik adı verilen bilim alanı doğadaki canlıların özelliklerinden ilham alarak yeni teknolojiler geliştiriyordu. Peki bu olay neden bu kadar önemliydi? Çünkü Türkiye biyolojik çeşitlilik bakımından son derece zengin bir coğrafyada bulunuyordu. Ve bu zenginlik Türkiye'nin görünmeyen doğal hazinesiydi. Aslında Nemrut'taki operasyon çok daha büyük bir gerçeğin küçük ama çarpıcı bir örneğiydi. Çünkü bu ilk olay değildi. Haziran ayında yine Nemrut Dağı bölgesinde 3 yabancı uyruklu kişi 26 poşet içinde 135 çekirgeyle yakalanmış ve toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulanmıştı. Devletin verdiği mesaj açıktı. Türkiye'nin doğal mirasına dokunulamaz. Şimdi yeniden aynı bölge, yine yabancı uyruklular, yine izinsiz tür toplayıcılığı, yine çekirgeler. Bu tablo ister istemez şu soruyu gündeme getiriyordu. Nemrut'un çekirgelerinde ne var?
0: Çekirgenin tercih edilmesinden ziyade bu biyolojik materyal olarak çekirgenin küçük olması ve yanlarından taşıyabileceklerini düşündükleri için bunları kaçakçılık olarak kullanmak isteyebilirler. Sebebi bu olmuş olabilir.
1: Geleceğin dünyasında rekabet yalnızca silahlarla, enerjiyle ya da teknolojiyle yaşanmayacaktı. Genetik kaynaklarda stratejik önem taşıyacaktı. Bugün bir bitkinin, bir böceğin, bir mikroorganizmanın, bir hayvan türünün sahip olduğu özellik, yarının teknolojisinde veya biyoteknolojisinde değer kazanacaktı.
0: Bilimsel çalışma yapmak için gerekli kurumlarda, yani biyolojik materyal toplamak veya işte canlı toplamak için gerekli kurumlardan gerekli izinlerin alınması gerekiyor. Şimdi bu izinler alınmadığı zaman zaten bu yasa dışı oluyor ve biyokaçakçılığa giriyor.
1: Biyokorsanlık aslında yeni değildi. Dünya tarihi ve Anadolu coğrafyası emperyalist güçlerin milyarlarca dolarlık biyolojik hırsızlıklarıyla doluydu. Örneğin lale hırsızlığı. 16. yüzyılda Osmanlı coğrafyasından izinsiz kaçırılan lale soğanları, bugün Hollanda'nın milyarlarca dolarlık çiçek endüstrisinin temelini oluşturuyordu. Yine Güneydoğu'nun endemik engerekleri ve kara akrepleri, Alman ve Fransız sözde turistler tarafından tüplere doldurularak yurt dışına kaçırıldı. Çünkü akrep ve yılan zehirlerinin litresi milyonlarca doları bulabiliyordu. İlaç ve kozmetik sektöründe ham madde değeri vardı. Geçmişte yaşanan bir başka biyolojik hırsızlıksa Karadeniz'in asırlık kardelenleriydi. Kardelenler Alzheimer tedavisinde kullanılmak üzere Avrupa laboratuvarlarına gizlice sevk edildi. Karadeniz kardelenlerinin Alzheimer ilacı yapımı amacıyla yurt dışına kaçırılması, Türkiye'nin biyokaçakçılık geçmişindeki en somut ve çarpıcı gerçeklerden biriydi. Karadeniz ve Toroslar'da doğal olarak yetişen kardelen soğanları, içerdikleri galantamin adlı alkaloid madde sebebiyle özellikle 1970'li yıllardan itibaren yabancı laboratuvarların ve ilaç firmalarının hedefi

Bazen bir ülkenin kaderini değiştiren şey bir ordu ya da bir savaş değil, toprağından koparılan küçük bir tohum olabilirdi. Tarih 1876. Yer Brezilya. İngiliz ajan Henry Wickham, kendisini egzotik bitkiler toplayan bir botanikçi gibi göstererek Brezilya'dan yaklaşık 70 bin kauçuk tohumunu gizlice çıkarıyordu. Tohumlar İngiliz sömürgelerinde yetiştirildi. Kauçuk üretimi hızla Asya'ya taşınırken Brezilya'nın yüzyılın en önemli ekonomik kaynaklarından biri üzerindeki üstünlüğü sarsılıyordu. Birkaç avuç tohum küresel sanayinin dengelerini değiştiriyordu. Bir başka hikaye, Ekvador'un yükseklerinde yazılıyordu. Sıtma tedavisinde kullanılan kininin kaynağı olan kına ağacı, bölgenin yerel halkları için yüzyıllardır bilinen değerli bir kaynaktı. Ancak ağacın tohumları ve fideleri dönemin yasaklarına rağmen ülke dışına çıkarıldı. Avrupa'da yetiştirilen çinçona ağaçları sayesinde kinin üretimi küresel bir ticarete dönüştü. Şifa veren bir ağacın bilgisi ve biyolojik kaynağı büyük bir ekonomik gücün parçası haline geldi. Madagaskar. Bu kez hikayenin merkezinde pembe Cezayir menekşesi vardı. Madagaskar'a özgü bu bitkiden elde edilen bileşiklerin lösemi tedavisinde kullanılması modern tıp açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Ancak bitkinin doğal kaynağı olan ülke ve yerel topluluklar ortaya çıkan milyarlarca dolarlık ekonomik değerden uzun süre anlamlı bir pay alamadı. Biyokaçakçılık yalnızca doğadan izinsiz bir parça koparmak değildi. Bazen bir tohumun peşinden başlayan yolculuk, milyarlarca dolarlık bir endüstrinin ve ülkelerin ekonomik kaderinin değişmesine kadar uzanabilirdi. Bu açıdan doğa koruma ve milli parklar ekiplerinin kestiği bu rekor cezalar, sadece bir çevre koruma tedbiri değil, ulusal genetik güvenliğimizi, ekonomik haklarımızı ve geleceğimizi savunan stratejik bir kalkan. Anadolu'nun tek bir böceği, tek bir çiçeği dahi küresel biyokorsanlara teslim edilmeyecek kadar değerli.

Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansı sıcak başlıkları aktarmaya başlayacağız. Gecenin ve yeni günün en sıcak başlığı ne yazık ki Kayseri'den gelen bir haber. Kayseri'de yolcu otobüsüyle yakıt tankeri çarpıştı. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığına ilişkin bilgiler var. Hemen detaylandıralım. Kaza Koca Sinan ilçesinde meydana geldi. Yolcu otobüsüyle yakıt tankeri çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması ise devam ediyor. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadıysa henüz belli değil. Ancak kazanın ardından otobüste yolcu otobüsüne ağır hasar meydana gelmiş durumda. Yeni günün ilk dakikalarında, ilk saatlerinde gerçekleşen kaza. Bir kez daha hatırlatalım. Olay Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde meydana geldi. Yolcu otobüsüne yakıt tankeri henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle birlikte yolcu otobüsü devrilirken otobüste bulunan çok sayıda yolcunun yaralandığına ilişkin bilgiler var. Ama henüz can kaybı olup olmadığı ilişkinse bir açıklama yapılmadı. Bu arada hemen yeni bir gelişmeyi de belirtelim. 35 yolcu yaralı. Yolculardan ikisinin durumunun ise ağır olduğunu vurgulayalım. Bir kez daha söyleyelim. Az önce geldi bu bilgi de sıcağı sıcağına. Bu kazada 35 yolcu yaralandı. Yolculardan ikisinin durumu da ağır. Tabii ki kazaya neyin sebep verdiği, tanker sürücüsünden kaynaklı bir hata mıydı yoksa otobüs sürücüsünden kaynaklı bir hata mı? Bu henüz belli değil. Soruşturma derinleştikçe bu sorunun da yanıtına ulaşacağız. Bir başka önemli gelişme, sıcak gelişme. Adresimiz İstanbul Avcılar. Avcılar'da tır parkında yangın çıktı. Olayda ikisi tır olmak üzere toplamda 5 araç ve bir konteyner kullanılamaz hale geldi.

0: Tır parkında başlayan yangın her yeri sardı. Araçlar adeta alev topuna döndü. İstanbul Avcılar'daki bir tır parkında yangın çıktı. Park halindeki tırda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü ve diğer araçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevleri gören bazı tır şoförleri araçlarını yangının ortasından kurtarmak için adeta zamana karşı yarıştı.
1: 70.
0: İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında neyse ki can kaybı yaşanmadı. Olayda 2 tır ve 3 araçsa demir yığınına döndü.
2: Bir başka durak noktamız Tunceli. Tunceli'de akşam saatlerinde temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle inşaatın hemen yanı başındaki 5 katlı bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Olayın adresi Tunceli. Tunceli'de akşam saatlerinde yapımı planlanan bir inşaat için iş makineleriyle temel kazısı başlatıldı. Kazı çalışmaları sırasında bitişikte bulunan 5 katlı binanın temeline yakın bölgeye kadar kazı yapıldı. Kazının ardından akşam saatlerinde 12 dairenin bulunduğu 5 katlı binanın zemin kısmında toprak kayması meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden bina sakinleri korkuyla dışarı çıktı. Güvenlik amacıyla bina boşaltıldı.
3: Şimdi müdür beye söyledim.
2: Şimdi hızlıca yeni güne başlamışken gazete manşetlerinde hangi haberler var diyelim. Önce bir genel bir gazetelerimizi ekranlara getireceğiz. Ardından da teker teker okuyacağız. Sabah gazetesi rüşvetçilere ceza yağdı. Başta İBB olmak üzere CHP'li belediyeleri saran yolsuzluk düzeninin ilk davasından tarihi karar çıktı. Kirli rüşvet ağının odağındaki Rıza Akpolat ve 5 CHP'li başkan ceza aldı deniliyor. Takvim gazetesi FETÖ KOBİ dini inançları istismar edip bağış adı altında devasa bir mali imparatorluk kuran kuruş yapılanmasının şifreleri çözüldü. Örgütün hücre evlerinden gizli haberleşme ağlarına kadar FETÖ'nün tüm yöntemlerini birebir kopyaladığı ortaya çıktı deniliyor. Yeni Asır gazetesi altın kum halkındır. Çeşme'nin dünya cünlü altın kum halk plajı son dönemde özel işletme işgalleri nedeniyle adeta halka kapatıldı. 50 yıldır vatandaşın ücretsiz denize girdiği sahil şeridinin bambu ve zincir ve tel örgülerle çevrilmesine tepki gösteren bölge sakinleri ise 3 dönüm kiralayıp 40-50 dönümü istila ediyorlar. Kıyımız yağmalanıyor tepkisinde bulundu. Türkiye gazetesi huzur evinde yer bulmak zorlaştı. Türkiye yaşlanıyor. Huzur evleri yetmiyor. Talep her yıl katlanarak artıyor denilmekte. Türk Gün gazetesine baktığımızda saha takibi başlıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamada geride bırakıldı dün. Terörsüz Türkiye'de kritik gün. Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki uygulamasını takip edecek olan Takip Koordinasyon ve Uygulama Kurulu ilk toplantısını yaptı. Kurul terör örgütü PKK-KCK'nın silah bırakması ve fesine ilişkin süreci takip edecek deniliyor. Akşam gazetesi soykırımcı uçurtmayı vuracak. Soykırımcı İsrail, Gazze'li çocukların uçurtmalarının yerleşim yerlerine düşmesi halinde saldırı düzenleyeceğini açıkladı. Artık vahşetin boyutlarını gösteren en çarpıcı örnek ki birazdan bununla ilgili bir haberimiz de olacak. Hürriyet gazetesi 6 başkana ceza çıktı, mahkeme örgüt yok dedi. 7'si CHP'li belediye başkanı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar çıktı. Başkanlardan 6'sı hapis cezasına çarptırıldı. Suç örgütü yok diyen mahkeme Aktaş'a ihaleye fesat karıştırmaktan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ve son bir gazetemiz daha var. Milliyet. Oğullarını mirasından çıkardı. Yanıma bile gömülmesinler. Boğaz'ın simge yapılarından Kara Todori Paşayalısı'nın sahibi Servet Koçak'ın vefatının ardından vasiyetnamesi açıklandı. İki oğlunu vasiyetinden çıkaran Koçak, yanıma bile defnedilmesinler dedi. Birazdan bakacağız aile içi yaşanan bu kavganın da sebebini. Şimdi gazete manşetlerimizi tamamladık. Gündemin sıcak başlıklarını aktarmaya devam ediyoruz. O da tabii ki terörsüz Türkiye süreci. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında sürecin ilk toplantısı da gerçekleştirildi. O toplantıda yeni 4 alt komisyonun kurulması konusunda da karar verildi. Peki toplantıya kimler katıldı? O toplantıda başka hangi kararlar var ve bundan sonra hangi adımlar atılacak? Hemen ekranlara getirelim.
4: Terörsüz Türkiye vizyonu kapsamında kritik bir adım daha atıldı. Toplumsal bütünleşme sürecinin takibi için 4 alt komisyon kuruldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan takip ve değerlendirme kurulu ilk toplantı

0: toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti. Toplantıya Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarının yanı sıra MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve MGK Genel Sekreteri katıldı. İlk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla devlet kurumlarının süreç kapsamında yürüteceği çalışmaların koordinasyonu ele alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanunla süreçte önemli bir eşiğin aşıldığı, idari mekanizmaların da hızla harekete geçirildiği belirtildi. Sürecin sahadaki uygulamalarını yürütmek üzere 4 alt komisyon kurulmasına karar verildi. Adli ve hukuki işler, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme, silahsızlanma ve stratejik koordinasyon, 4 başlıkta oluşturulan alt komisyonlar sürecin farklı boyutlarında çalışma yürütecek. Açıklamada sürecin Türkiye yüzyılının en önemli yapı taşlarından biri olarak iç huzuru ve toplumsal bütünleşmeyi pekiştireceği, bölgenin barış ve güven havzası haline gelmesine katkı sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca devletin tüm kurumlarıyla eşgüdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek adımları kararlılıkla uygulamaya devam edeceği kaydedildi.
1: Başkan Erdoğan'ın programıyla devam edelim. Öncelikle tabii ki hatırlatacağız. Zafer Haftası nedeniyle Başkan Erdoğan bugün Ahlat'ta, kabine Ahlat'ta toplanacak. Önemli mesajlar verilecek ki gün boyunca zaten canlı yayınlarımız olacak. Ama bir yandan da dün önemli telefon görüşmeleri gerçekleştirdi Başkan Erdoğan. Litvanya Başbakanı ile görüştü ama öncesinde ise kritik bir telefon görüşmesi yaptı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü. Özellikle gündeminde barış odaklı dış politika vurgusu öne çıktı. Türkiye-Brezilya ilişkileri de aynı zamanda masaya yatırılmış durumda. Peki o görüşmelerde başka hangi detaylar var? Hemen bakalım.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini İstanbul'da sürdürdü. İlk olarak Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede ilişkilerin her geçen gün geliştiğini dile getirdi. Birçok konuda işbirliğini geliştirmeye önem verildiğini ifade etti. İkili arasında yatırım ve savunma sanayi alanlarında işbirliğini derinleştirme kararlılığı vurgulandı. Erdoğan, iki ülkenin barışı önceleyen politikalarının küresel barışa katkı sağladığının altını çizdi. Erdoğan bir sonraki görüşmesini Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius ile yaptı. İkili ilişkilerde bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Sinkevicius'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda temaslarını artırmasının faydalı olacağını ifade etti. Ukrayna-Rusya savaşı da görüşülen konu başlıklarından biriydi. Başkan Erdoğan, kalıcı barışla sonuçlanması için Türkiye olarak gayret gösterildiğini söyledi. Ayrıca Avrupa Birliği dönem başkanlığında Litvanya'ya başarılar diledi.
1: Gelelim dünya. Dünyaya geldiğimizde ana başlığımız Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 6 ay aşkın bir süredir devam eden o savaş. Ama dün akşam itibariyle o savaşta artık ekonomik cephe açıldı. Ekonomik sürgün operasyonu bu sürece Amerika Birleşik Devletleri'nin vermiş olduğu isim. Çok sert yaptırımlardan bahsediyoruz. Bu sadece İran'ı değil, İran'la birlikte İran'la ticaret yapan her ülkeyi etkileyebilecek kadar önemli yaptırımlar. Her ülkenin kendine özel bir süresi olacak. Kiminin bir ay, kiminin iki ay İran'la ilişkilerini sonlandırmak için. Yurt dışında İran'a ait tüm varlıklar donduruluyor zaten. Özellikle İran'ın yurt dışındaki varlıklarının şubelerinin kapanmasına karar veriliyor. İlişki kurarsanız, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları sonrasında siz hala İran'la ticarete, Tahran'la ilişkiye devam ederseniz İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacaksınız. Muafiyet var mı? Hayır. ABD Hazine Bakanı bu konuda net bir mesaj verdi. Muafiyet olmayacak dedi. Çin dahil kimse muaf değildir dedi. Peki bu noktada pek çok ülke karşımıza çıkıyor. Bu kadar ülke, İran'la ticaret yapan, İran'dan enerji, petrol alan ülkeler bundan sonra ne yapacak? İran'la ticaretin durması İran'ı nasıl etkileyecek? Amerika Birleşik Devletleri bu yaptırımları genişletecek mi? Önce bir haberimize bakalım, ardından da Çin'e gideceğiz.
2: Bugün ABD Hazine Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı eşi benzeri görülmemiş bir kampanya olan ekonomik dışlama operasyonunu başlattı.
0: ABD yönetimi düğmeye bastı. İran'ı küresel ekonomiden koparacak yaptırımlar için geri sayım başladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'a uygulanacak sert yaptırımların kapsamını ve detaylarını açıkladı.
2: Yaptırımlar kapsamında 5 sektörü hedef aldık. Dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık.

0: ABD'nin talep ettiği çerçevede bir anlaşmaya yanaşmaması halinde bu yaptırımların kapsamının daha da genişletilmesi de masada.
1: İran'ın artık sadece iki seçeneği var. Tamamen küresel izolasyon ve felç olmuş bir ekonomi ya da normale dönerek küresel ticarete yeniden katılma.
2: Şimdi ABD Hazine Bakanı mesajı netti. Çin dahil kimse yaptırımlardan muaf değil. Biliyoruz ki Çin ile İran arasında yoğun bir ticari ilişki var. En azından İran en önemli Çin'in petrol tedarikçilerinden biri. Ne olacak? Nasıl yankılanıyor bu durum? Hemen Pekin'e gidelim. Haber ekibinden Mehmet Seyrek bizi bekliyor. Mehmet günaydın. Kolaylıklar dilerim. Şimdi çok ağır yaptırımlardan bahsediyoruz. Bir ülkenin ayakta kalmasını zorlaştıran her türlü adım atılmış durumda ama Çin ne diyor? Çin Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarıyla mı karşı karşıya kalacak yoksa İran'ı mı feda edecek?
3: Gökhan Kurt, Çin asla zorba eylemlere boyun eğmeyen bir ülke. Özellikle Trump zaten göreve gelir gelmez önce Çin'i hedef almıştı. Ekonomik savaşı ilk buraya başlatmıştı ama geri adım atmak zorunda kaldı. Ve bu karizmasını korumak amacıyla diğer ülkelere, zayıf ülkelere, mesela Venezuela gibi ülkelere saldırdı. İran'da bir çıkmaza girildiğini söylüyor Çinli uzmanlar ve bunun bir yansıması olarak değerlendiriyorlar. Şu an için Besant'ın bu kararlarına yönelik bugün ilerleyen saatlerde resmi açıklamalar bekliyoruz ama önceki gün Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bu tehditlere yönelik bir mesaj geldi. Önce diplomatik açıklamalar geldi. İşte meşru haklarımızı koruruz, yaptırımlara karşı tutumumuz net, diyalog çağrısı yaptı. Bunlar her zamanki bildiğimiz diplomatik adımlar. Ama Çin İran'la ticaret yapmaktan vazgeçmeyecek. Çünkü zaten BRICS var, Şanghay İşbirliği Örgütü var. Ülkeler arasındaki ticaret gayet Birleşmiş Milletler uluslararası hukukuna uygun zeminde ilerletiliyor. Ve milli paralarla ticaret yapılıyor. Yani burada dolar da söz konusu değil. Trump zaten bundan da rahatsız. BRICS ülkelerine tehditte bulunmuştu. Eğer doları devre dışı bırakırsanız bunun bedelini ödersiniz gibi. Ama şu an bütün dünyaya belki Amerika yönetimi bir nevi yaptırım sopasını gösterebilir ama en güçlü halka karşısında Çin duruyor. Çin'e geçti geçtiğimiz haftalarda zorla işçi çalıştırma iddialarıyla yeni gümrük vergileri uygulanacağı, bazı şirketlere yaptırımlar yapılacağı yönünde bir karar alınmıştı. Çin hemen misillemesini yaptı ve artık önce diplomatik adımı atıyor, hemen ardından ertesi gün veya aynı gün misillemeyi sağlıyor Pekin
2: Peki,
3: yönetimi.
2: Mehmet, dolayısıyla gün, tabii bize göre saat farkından dolayı hamlelerde, saat farkından dolayı siz bizden tabii daha erken başlıyorsunuz güne. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bu yaptırım tehditleri Asya piyasalarını etkiledi mi? Buna ilişkin bir sinyal görüyor muyuz? Çok kısa bir yorum alayım.
3: Şu an için tabii çekimser tabloyu görüyoruz. Çünkü kırılgan bir Asya ekonomisi var. Enerji maliyetlerine bağımlı. Elbette şu anda Asya piyasalarında da yansımalarını görüyoruz ama ilerleyen saatlerde resmi açıklamalar geldiğinde piyasaların nabzını da artık bu şekilde tutacağız. Dün zaten çok derin kayıplar vererek başlamıştı piyasalar. Özellikle Güney Kore borsaları çok kırılgan bu süreç içerisinde. Ancak ülkelerin bu konuda dengeli duruşları da piyasalarda daha rol belirleyici olacak Gökhan Kurt.
2: Mehmet Seyrek'e notları için teşekkür ederim. Tabii bütün ülkelerden gelecek mesajları gün boyunca takip ediyor olacağız ama Çin'e ayrı bir parantez açmak gerekiyor bu süreçte. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden dikkat çeken bir Suriye adımı da geldi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarttı. Bu adımla birlikte artık Suriye'nin önündeki engellerden biri daha kalkmış oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı da paylaştı. Hemen ekranlara getirelim.
4: Suriye omuzlarındaki kara lekeyi silip atıyor ve kendi elleriyle acı geçmişinden bir sayfayı yırtıp kalkınma, imar ve inşa ufkuna doğru atılıyor. Büyük Suriye halkı, bunu bir kez daha başardınız. Üzerinizdeki yaptırımlar kaldırıldı, prangalar çözüldü. Yüce Allah'tan sizler için hizmet etme yolunda bize yardım etmesini niyaz ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ve yanımıza duran tüm dost ülkelere sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bu yıl 7.'si düzenlendi Ekonomi Koordinasyon Kurulu. Peki Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda hangi başlıklar gündemde? Enflasyonla mücadelede hangi yeni adımlar atılacak? Hemen ekranlara getirelim.
1: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'ndaki toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program oldu. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada mali disiplinin korunarak gıda ve konut gibi arz yönlü politikalar sayesinde enflasyonla mücadelenin sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada uygulanan programla makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme sağlandığı ifade edildi. Ayrıca küresel belirsizliklerin arttığı dönemde ekonominin daha dayanıklı bir yapıya kavuştuğu vurgulandı. Finansmana erişimin kolaylaştırılması amacıyla özellikle emek yoğun sektörlerde üretimin ve istihdamın korunması için desteklerin sürdürüleceği kaydedildi. Yapılan açıklamada belirli imalat sanayi sektörlerinde çalışan başına sağlanan prim desteğini 3500 liraya yükselttik. İhracatlarımız için günlük reskont kredi limitini ise 4,5 milyar liradan 5 milyar liraya çıkardık. Yatırım taahhütlü avans kredisi programının limitini 750 milyar liraya çıkarırken, imalat sanayine 250 milyar lira tutarında yeni kredi desteği veriyoruz. Jeopolitik gelişmelerin turizm sektörüne etkisini sınırlamak amacıyla, sektöre hazine kefaletiyle 60 milyar lira ilave finansman imkanı sağlıyoruz ifadeleri kullanıldı.
0: Şimdi Sabah gazetesinde o küpürlere bir bakalım. Ekonomiye ilişkin önemli bir sinyal var. Dün Merkez Bankası'ndan gelen bir adım piyasaları hareketlendirdi. Faiz indirim sinyali. Merkez Bankası yaklaşık 6 ay aradan sonra politika faizinden fonlamaya geri döndü. Yurt içi piyasalarda risk iştahını destekleyen bu hamleyle faiz indirimine de kapı aralandı. Önümüzdeki dönemde kredi ve mevduat faizlerine düşüşün belirginleşmesi bekleniyor. Özellikle de kredi faizlerinde bir düşüş beklentisi hakim. Bu talebi canlandırma ihtimali ön plana çıkartıyor. Çünkü esnaf da tabii uzun bir zamandır o kredilerdeki düşüşü bekliyor. Bu da Sabah gazetesinin ekonomi sayfalarında yer alan haberlerden biri.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Günün önemli gelişmelerinden biriyle devam edelim. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davanın 60. duruşmasından karar geldi. 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti.
3: Aziz İhsan Aktaş davası 60. duruşmada karara bağlandı. Aktaş öncülüğünde belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği gerekçesiyle hazırlanan iddianamede Aktaş'ın 187 yıldan 450 yıla kadar görevden uzaklaştırılan belediye başkanları Rıza Akpolat'ın 133 yıldan 337 yıla, Utku Caner Çaykara'nın 5 yıldan 15 yıla, Ahmet Özel'in 3 yıldan 9 yıla, Oya Tekin, Kadir Aydar, Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezalandırılması talep ediliyordu. 200 sanıklı dev dosyada 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı da hakim karşısındaydı. Davanın en çok merak edilen ismi Aziz İhsan Aktaş ise duruşmaya katılmadı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aktaş hakkında mahkeme kararını verdi. Aktaş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik suçlamalarından beraat etti. Rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarındansa ceza yağdı. Rıza Akpolat'a ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, kara para aklamadan 23 yıl 3 ay, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e 8 yıl 4 ay, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a 6 yıl 3 ay, Ahmet Özel'e görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay hapis cezası verildi. Ardından hükmün açıklanması geri bırakıldı. Rıza Akpolat örgüt suçundan beraat etse de tutukluluğunun devamına karar verildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise beraat etti.
0: Peki yurtta neler oluyor? O başlıklarla devam edelim. Ordu'ya gideceğiz. Ordu'da sayın seyirciler, fındık bahçesine giden iki kız kardeş dere kenarında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: İki kız kardeş derede ölü bulundu. Ordu'nun Çamaş ilçesinde 66 yaşındaki Fatma ve 60 yaşındaki kız kardeşi Merihat Gümüş sabah saatlerinde fındık toplamak için evlerinden çıktı. Kardeşlerin akşam eve dönmemesi üzerine yakınları bölgede arama çalışması başlattı. Saatler sonra ise acı haber geldi. Fatma ve Merihat Gümüş'ün cansız bedeni dere kenarında bulundu. Durum jandarma ve sağlık ekibine haber verildi. Ekipler bölgede inceleme yaptı. Kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için kız kardeşlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Şimdi dün ekranlara getirmiştik. Nevşehir'de 8 gün önce 18 yaşındaki Mehmet Yılmaz evden çıktıktan sonra kaybolmuş ve günlerdir haber yoktu. Annesi ise bu acılı bekleyişe daha fazla dayanamamış ve beyin kanaması geçirmişti. Şu an yaşam mücadelesi verirken ne yazık ki o acı haber geldi. 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Günlerdir süren umutlu bekleyiş acı haberle son buldu. 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu. Anneannesini ziyaret etmek için Kocaeli'den Nevşehir'in Acıgöl ilçesine giden 18 yaşındaki Mehmet Yılmaz 8 gündür kayıptı.
2: Oğlumu arıyorduk ben.
3: Tamam bulacağız diyorum, oğlumuzu da bulacağız.
0: Oğlundan günlerdir haber alamayan annesinin yüreği daha fazla dayanamadı. Beyin kanaması geçiren acılı anne yoğun bakıma alındı.
4: Çocuğumdan bir haber yok.
0: Yılmaz ailesi umutlu bekleyişini sürdürürken acı haberle bir kez daha yıkıldı. 18 yaşındaki genç İmamyeri mevkiindeki boş bir arazide bir avcı tarafından ölü bulundu. Yılmaz'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
1: İstanbul'a geçelim. İstanbul'da Zeytinburnu'nda iki taksi şoförü arasında bir tartışma çıktı. Ancak o tartışma sözlü kalmadı. Kısa süre içerisinde büyüdü. Yumruklar havada uçuştu. O anlar bakın kameralara da nasıl yansıdı.
5: Taksiciler yumruk yumruğa birbirine girdi. Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'nda kayda geçti. İki taksi şoförü arasında sözlü tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi. Şoförler araçlarından inerek ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Şoförler daha sonra olay yerinden ayrıldı.
1: Şimdi akıl almaz bir olayla daha devam edelim. Bu kez adresimiz İstanbul Şişli. İstanbul Şişli'de üvey kardeşli abla sokak ortasında güpe gündüz herkesin gözleri önünde anneleriyle tartıştı ve annelerini darp etti.
6: Üvey iki kardeş anneleri sokak ortasında birbirine girdi. Tekme yumruklar havada uçuştu. Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. İddiaya göre Dilek, üvey kardeşiyle okul kaydında kullanılacak kimliği almak için annesinin yaşadığı binaya geldi. Eve çıkan küçük kardeşle anne arasında kiminle geldiğin sorusu yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın sokağa taşmasıyla taraflar arasında kavga çıktı. Çocuğun ablamı bırak diyerek öz annesine tekme attığı akıl almaz anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Hakkında kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından işlem yapılan anne savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
1: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz bu saat diliminde. Milliyet'in manşetinde bir özel haber var. Oğullarını mirasından çıkarttı. Yanıma bile gömülmesinler. Boğaz'ın simge yapılarından Kara Todori Paşa yalısının sahibi Servet Koçak'ın vefatının ardından vasiyetnamesi açıklandı. İki oğlunu vasiyetinden çıkaran Koçak, yanıma bile defnedilmesinler.

0: dedi. Birçok kente okul yaptıran ve Boğaz'ın en değerli yapılarından Kara Todori Paşa yalısının sahibi olan 89 yaşındaki Servet Koçak 10 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Koçak'ın ölümünün ardından İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi 12 Ocak 2022 tarihinde hazırlanan vasiyetnamesini açtı. Mahkeme huzurunda açıklanan vasiyetname mirasçılara tebliğ edildi. Servet Koçak vasiyetnamesinde oğulları Necati ve Recai Koçak hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Fiziksel ve manevi şiddet uygulandığını öne sürdüğü oğullarının kendisini vesayet altına almaya çalıştıkları ve çevresine karşı küçük düşürdükleri gerekçesiyle mirastan çıkaran Koçak, ölürken benim yanıma defnedilmesinler dedi. Sadece yalının değeri 1.15 milyar lira olarak gösteriliyor. Diğer yandan gündemdeki başka başlıklar, gücümüzü tüm dünya gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için yapılan 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümü nedeniyle önemli bir mesaj paylaştı. Gücümüzü tüm dünya döndü. Bir başka haber, ABD'den İran'a ekonomik savaş, Suriye için kritik karar, provokatör yine iş başında. Güney Kıbrıs'ta aşırı sağcı Elam, Girne'de iptal edilen Nexus Festivali'nin ardından Lefkoşa'daki Zamna Müzik Festivali ile Barcelona futbol takımının kampının iptal edilmesi için İspanya ve Güney Kıbrıs yöneticilerine çağrıda bulundu deniliyor. Rumların barış istemediklerini, Rumların adada uzlaşı istemediklerini göstermek için Rumlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Anlaşmaya yokuz diyorlar. Ve ne yazık ki geçtiğimiz aylarda yaşadığımız o acı olay. Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırısında 9'u öğrenci, 1'i öğretmen, toplamda 10 canımızı yitirmiştik. Ve o saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin ailesi harekete geçti. Saldırganın babası hakkında tazminat davası açtılar.
1: Okul saldırısında öğrencilerine siper olmuştu Ayla öğretmen. Acılı aile saldırganın babası hakkında 5,1 milyon liralık tazminat davası açtı.
2: Bu iddianameden sonra biz de müvekkillerimizin, şehit Ayla öğretmenin ailesi, eşi, çocuklar adına hukuk mücadelemizi başlattık.
1: Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da İsa Aras Mersinli tarafından Aysel Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda kullanılan silahların çocuğun babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli'ye ait olduğu belirlenmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanıp ceza davası açılırken, saldırıda hayatını kaybeden Ayla Karan'ın ailesi de hukuk mücadelesi başlattı.
2: Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne şüpheli Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz kararı işlenmesi için müracaat ettik. Ve mahkeme talebimizi kabul etti, ihtiyati haciz kararı verdi ve şüpheli Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz kararı şu an işlenmiş vaziyettedir.
1: Kararın ardından aile Uğur Mersinli hakkında 5 milyon 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.
2: Şu aşamada 5 milyon 100 bin TL olarak davayı açtık. Tabii ilerleyen aşamalarda bu maddi zararlar bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkacağı için davayı ıslahla artırma imkanımız mümkün. Zarar tam netleştiği zaman da o miktar üzerinden davaya devam edeceğiz.
1: Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan baba Uğur Mersinli ile anne Peyman Pınar Mersinli 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak. Mersinli olası kasla öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kasla yaralama suçundan da 30 yıla kadar, Peyman Pınar Mersinli ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak. Türkiye'nin gündemine oturan saldırı Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde yaşanmıştı. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, 5 silah ve 7 şarjörle doldurduğu çantayla Aysel Çalık Ortaokulu'na girerek 2 sınıfa ateş açmış, 9 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirmişti.
0: Trafik kurallarına uymuyoruz. Trafik kurallarına uymamanın bedelini ise işte bu görüntülerde olduğu gibi çok acı şekilde ödüyoruz. İstanbul Kağıthane'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama motosiklet çarptı. O kazada yaşlı adam hayatını kaybetti.
3: Yolun karşısına geçerken motosiklet çarptı. Yaşlı adam hayatını kaybetti. kaza İstanbul Kağıthane'de yaşandı.

0: 76 yaşındaki Cafer Aydoğan yolun karşısına geçmek istedi. O sırada hızla gelen motosikletli yaşlı adama çarptı.
1: Burnundan kanama oldu ve başında darbe oluşmuş ki gözü mordu. Gözünde bir hafif şişlik ve morarma olmuştu.
0: Metrelerce uzağa savrulan adam kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Bu kazada Küçükçekmece'de meydana geldi. Otomobil sürücüsü sokağa döndüğü sırada motosikletiyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti düşerek savruldu. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün ayaklarında ve kollarında kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
2: İstanbul'da kalmaya devam edelim. İstanbul'da bir düğün konvoyuna gideceğiz şimdi. Düğün konvoyu sırasında, ki zaten genellikle tartışmalar ya da kazalar hep düğün konvoylarında genellikle oluyor. Düğün konvoyları sırasında bir sürücü, konvoy içerisindeki bir damadın amcasının sürdüğü otomobil bir anda kontrolden çıktı. Hızla konvoydan çıktı ve 3 katlı bir apartmanın giriş katına çarptı. Olayda bir kişi yaralandı.
3: Aracın kontrolünü kaybetti. Binaya çarptı. Düğün konvoyundaki kaza yürekleri ağza getirdi. Kazanın adresi İstanbul Beyoğlu. Bir çiftin düğünü vardı. Damadın amcası da konvoyla birlikte yola çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 3 katlı binanın girişine çarparak durabildi. Kaza sırasında sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kadın hafif yaralandı.
2: İstanbul'da Kadıköy'deyiz bu kez. Kadıköy'de zehir tacirlerine yönelik operasyonlar var. Yapılan operasyonda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 3 kişi ise gözaltına alındı.
3: Zehir tacirlerine geçit verilmiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları sürüyor. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyonun adresi Kadıköy'dü. Bir eve yapılan baskında 30 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli de gözaltına alındı.
2: Orman yangınları ne yazık ki yaz ve yazımın ilk günlerinden itibaren gündemimizdeki başlıklardan biri. Alınan tüm önlemler, yapılan tüm uyarılara rağmen ne yazık ki orman yangınları haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez adres Bursa ve İzmir'di. Bursa ve İzmir'de 5 ayrı orman yangını çıktı. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangınlar neyse ki büyümeden kontrol altına alındı.
3: Aynı saatlerde 4 noktadan duman yükseldi. Ekipler alarma geçti. Bursa Uludağ'ın eteklerinde çam ormanları alevlere teslim oldu.
4: Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde sabah saatlerinde eş zamanlı 3 yangın meydana geldi ve ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi sayesinde yangına kısa sürede müdahale edildi.
3: İlk ihbarların ardından orman ve itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Alevlere 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 4 dozerle, 29 muhtelif araçla müdahale edildi. Helikopterler yakındaki göletlerden su alarak alevlere peş peşe sorti yaptı. Karadaki ekiplere itfaiye, jandarma ve bölge sakinleri de destek verdi. 92 personelin katıldığı çalışmalarda alevlerin yayılmasının önüne geçildi. Yaklaşık 3 saatlik yoğun müdahalenin ardından yangınlar kontrol altına alındı.
4: Yangının çıkış nedenine ilişkin ilk soruşturmalar devam ediyor. Öyle ki ilk değerlendirmelerde alevlerin yüksek gerilim hatlarından kopması sonucu başladığı iddia edildi. Ancak kesin neden ise yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.
3: Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
4: Bursa'da sabah saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı derken bu defa da Fethiye Mahallesi'nden bir yangın haberi geldi. Ekiplerin hızlı bir şekilde müdahalesi sonucu

0: Bu mahalledeki yangın da kontrol altına alındı.
1: Bir yangın haberi de İzmir'den geldi. Yangın Kiraz ilçesine bağlı Ören mahallesinde çıktı. Tarım arazisinde başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen alevler kontrol altına alındı.
2: Şimdi havanın durumuna bakacağız. Yeni gün nasıl başlıyor, bu sorunun yanıtını arayacağız ama bu kez farklı bir haritayı ekranlara getiriyoruz. Bu NASA tarafından kısa bir süre önce paylaşılan bir harita. Bu harita özellikle bu yaz başından itibaren Avrupa'daki o sıcaklık dalgalanmalarını göstermesi açısından çok önemli. Mayıs ayında daha soğuk bir hava varken artık Haziran'la birlikte Avrupa genelinde, İspanya'da, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere, İtalya rengin daha ağır bir kahverengi, hatta siyaha doğru döndüğü bir tablo, o rekor sıcaklıkları gösteriyor. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye nispeten aslında Avrupa'ya oranla bu yaz daha serin bir yazı yaşadı. Evet, son birkaç gün, son bir haftayı da geride bırakmak kaydıyla onu da belirtelim. Peki bölgelerimizde bugün nasıl bir hava bizi bekliyor? Öncelikle bu sorunun yanıtıyla bak başlayacağız. Marmara bölgesi diyelim. Marmara bölgesinde Edirne bugün 36 derece ama özellikle yarından itibaren o birkaç derecelik sıcaklık düşüşüyle birlikte rahatlamayı iyiden iyi hissedeceğiz. İstanbul bugün 31 derece olacak. Gün içerisinde de göreceğiniz maksimum seviye bu ama yarından itibaren o sıcaklık düşüşü kendini göstermeye başlıyor. Yarın 30 dereceye geriliyoruz. Cuma gününe dikkatli olmaktaki fayda var. 28 derece ama yağmur var. Hafta sonunda yine yağmurun etkili olacağı bir tablo bizi bekliyor Marmara bölgesinde. Biraz daha nefes alacağımız bir günler bizi bekliyor gibi duruyor. Ege, İzmir'e bakalım. İzmir bugün 36, Aydın 41, Muğla 38 dereceyi görüyoruz. İzmir'deki tabloya baktığımızda dalgalanmanın olduğunu göreceğiz İzmir'de de. İzmir bugün 36, yarın 1 derecelik bir düşüş var. 35 dereceye düşüyor ama sonra Perşembe günü 2 derecelik bir yükselme var ama benzer tablo 36-37 derecelerle seyredecek gün bugün bu hafta içerisinde. Akdeniz bölgesine bir bakalım. Akdeniz bölgesindeki tablo nedir dediğimizde Antalya bugün 35, Burdur 37 dereceyi göreceğiz. Adana 36, Kahramanmaraş'ta yine 36 derece. Antalya'nın bir 5 gününe baktığımızda Antalya'da ciddi bir sıcaklık dalgalanması olacak. Bugün 35 dereceyi görüyoruz. Yarın 34 dereceyi göreceğiz. Ancak Cuma günü 40 dereceyi gösterecek termometreler Antalya'da yaşayanlar için biraz daha o yoğun sıcaklığın devam ettiği bir hava hafta bizi bekliyor gibi duruyor Antalya'da. Hemen İç Anadolu bölgesine bakalım. İç Anadolu bölgesi özellikle başkent Ankara güne nasıl başlıyor dediğimizde Ankara'da gece sıcaklıkları 18 dereceye kadar geriledi ama gün içi sıcaklıklar 32 derece. Dalgalanma burada da kendini gösterecek ama Cuma günü Ankaralıların dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bugün 32 dereceyken Cuma günü 29 dereceye gerileyecek. 29 Cuma ve Cumartesi günü tıpkı İstanbul'da olduğu gibi yağış var. Hatta Cumartesi günü Ankara'da hava sıcaklığı 26 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. En azından bir 6-7 derecelik bir sıcaklık düşüşü olacak. Karadeniz, şimdi Karadeniz'e baktığımızda tablo nedir dediğimizde adeta ikiye bölünmüş durumda. Karadeniz'in doğusunun tamamında yağışlar var. Yani Tokat'tan Artvin'e kadar geniş bir coğrafyada yağışlar etkiliyken özellikle Zonguldak ve Bartın'a dikkat etmek gerekiyor. Bölgede şiddetli rüzgarların olacağını belirtelim. Bir Trabzon'a bakalım. Trabzon bugün 28 derece yağış var ama 5 gün boyunca da yağış Trabzon'da devam edecek. Sıcaklıklar ise çok kayda değer bir değişim yok. 28-27 derece, 1-2 derecelik bir oynama olacak Trabzon'da ama yağışların devam ettiğini de hatırlatalım. Türkiye'nin en sıcak bölgesi Güneydoğu Anadolu bölgesi. Güneydoğu Anadolu'ya baktığımızda ise burada 40 derecelerin artık altına geldik. Bir tek Batman bugün 40'ı görecek. Gaziantep 37, Şanlıurfa 38, Diyarbakır'da yine 38 derece. Bir Şanlıurfa'nın 5 gününe baktığımızda çok kayda değer bir değişim yok. Bugün 38 derece olacak, yarın 39. Cumartesi günü bir 3-4 derecelik bir düşüş olacak ama çok önemli bir değişim değil. 36 dereceye gerilecek Şanlıurfa'da da sıcaklıklar ve son olarak Doğu Anadolu diyelim. Doğu Anadolu'ya baktığımızda ise evet karışık bir tablo var. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar var. Ardahan ve Kars yeni güne yağışlı başladı. Erzincan bugün yağışlı. Malatya bugün 35 dereceyi görecek. Malatya'nın 5 gününe baktığımızda özellikle Cuma günü ve Cumartesi günü Cuma yağış var. Cuma günü 32. Cumartesi günü ise 6-7 derecelik bir düşüş olacak. 26 dereceye kadar düşecek Malatya'daki tablo. Yurt genelinde bir daha baktığımızda bugün yurt genelinde genel olarak olarak açık bir hava var. Sadece Karadeniz'in doğusunda yağışlar olduğunu da belirtelim. Şimdi biz Türkiye'de bu tabloyu konuşuyoruz ama Asya'da tablo çok daha farklı.

0: Çünkü Asya'yı Nara tayfunu vurmuş durumda. Çok sayıda kayıp var. Can kayıplarına ilişkin bilgiler yer alıyor. Evler, iş yerleri su altına kalmış durumda. Yollarda göçükler meydana geldi. Asya'nın sellerle mücadelesine bakalım.
1: Çin, Tayvan, Vietnam. Güneydoğu Asya'yı Nara tayfunu vurdu.
2: Burası şimdiden 3 kez su altında kaldı. Üstelik yağmur yeniden şiddetleniyor. Su seviyesi muhtemelen biraz daha yükselecek.
1: Tayfunun en şiddetli vurduğu noktaların başında Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang özerk bölgesi var. Yüzlerce ev ve iş yeri tayfunun sebep olduğu selde kullanılamaz hale geldi. Yollar suya gömüldü. Mahsur kalanlar şişme botlarla kurtarıldı. 54 bin kişi evlerinden tahliye edilirken 15 nehirde taşma meydana geldi. Benzer görüntüler Vietnam'da da yaşandı. Yollar suya gömüldü. 4300 hane boşaltıldı. Su seviyesinin ikinci katlara kadar ulaşması sebebiyle ekipler mahsur kalanları evlerin balkonlarından kurtardı. Şişme yelek giyenler de kendi imkanlarıyla eşyalarını çıkarmaya çalıştı. Elektrik kesintileri yaşanan Vietnam'da 55 bin haneye enerji verilemedi. 10 bin hektardan fazla tarım arazisi de su altında kaldı. Burası da Tayvan. Çin ve Vietnam'a göre tayfundan daha az etkilenen Tayvan'da pek çok yolda çökme meydana geldi.
2: Kademeli bir çökme yaşandı. Önce asfaltta birkaç çatlak oluştu. Ardından yavaş yavaş daha da derine çökmeye başladı.
1: Küçük çaplı sel nedeniyle iş yerlerini su bastı. Onlarca motosiklet kullanılamaz hale geldi. Sürücüler araçlarını kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Tayvanlı yetkililer 5 gün içinde Kaohsiung bölgesinin 6 aylık yağış aldığını açıkladı.
0: Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde belki de ender görülen görüntülerden biri. Florida eyaletine 23 yaşındaki genç bir pilot uçuş sırasında yaşanan motor arızası nedeniyle uçağın kontrolünü kaybetmedi ve uçağı kontrollü bir şekilde okyanusa indirdi. Neyse ki olayda bir can kaybı yaşanmadı ama dedik ya, havacılık tarihinde ender görülebilecek görüntülerden biri. Uçak havadayken bir anda arızalandı. Pilotsa panik yapmadı. Sakin bir şekilde uçağı kontrol altına aldı. Ardından da uçağı kontrollü bir şekilde okyanusun üzerine indirdi. Ve ardından da kendisi yüzerek kıyıya çıktı. Olayda herhangi bir can kaybı yok, yaralanma yok. Uçak tabii ki bu pilotun ayrılmasının ardından suya gömüldü. Onu da belirtelim.
3: Oh, that's unexpected.
0: Bir başarı, önemli bir başarı. Aslında uzun zamandır görmediğimiz görüntülerden biri. En son 2000'li yılların başında böyle bir atlayış gerçekleştirilmişti. Rus paraşütçü Boystov bir rekora imza attı. Sıcak hava balonuyla 11.551 metre yükselerek kendini boşluğa bıraktı. Bir önceki rekorsa 10.600 metre ile Polonyalı bir paraşütçüye aitti.
1: 11.551 metreden atladı, dünya rekorunun sahibi oldu. Rus paraşütçü Sergey Boystov yürekleri ağza getiren bir atlayışa imza attı. Sıcak hava balonuyla binlerce metre yükselen Rus paraşütçü özel ekipmanlarını giydi, oksijen maskesini taktı. Atlayacağı yüksekliğe ulaştığında kendini boşluğa bıraktı. Saniyeler içinde hızı yüzlerce kilometreye çıktı. 2,5 dakikalık serbest düşüşte saatte 500 kilometre hıza kadar ulaştı. Yeryüzüne yaklaştığında paraşütünü açarak başarılı bir atlayış gerçekleştirdi ve rekora imza attı. Bir önceki atlayış 10.060 metre ile Polonyalı bir paraşütçüye aitti. Bugüne kadar en yüksekten atlayan kişi ise Felix Baumgartner. Ancak onun 39 kilometre yükseklikten yaptığı atlayışla Rus paraşütçünün atlayışı farklı kategorilerde değerlendiriliyor.
0: Gazeteleri okumaya, gazetelerini detaylandırmaya devam ediyoruz. Sabah gazetesi. Şimdi Z kuşağının dijital dünyanın içine doğduğu bir gerçek. Hal böyle olunca tabii ki onlar için dijital dünya vazgeçilmez ama önemli bir değişim var. Z kuşağından dijital dünyaya fren. Sosyal medyanın olumsuz etkileri dünya genelinde tartışılırken gençler dijital dünyaya sırtını dönmeye başladı. Bitmeyen ekran süresi ve bildirim bombardımanından sıkılan Z kuşağı tuşlu telefon gibi eski teknolojilere yönelmeye başladı. Eski yazılım kullanıyorlar. Tuşlu telefon, iPod gibi eski teknoloji kullanılıyor. Bu da ilginç bir detay. Bu da gün içerisinde araştırılacak, konuşulacak başlıklardan biri. Ülkeler kağıt kaleme geri dönüyor. Bu belki de hepimizin geleceği açısından çok önemli. Çünkü son yıllarda

0: dijital dünyanın hızla geçmesiyle birlikte artık okullarda da dijital ekranlar kullanılmaya başlanmış. Ama Avrupa'da birçok ülke yeniden kağıdı ve kalemi kullanmaya başladı. Çocukların yazma becerisinin artması, kendini ifade etme becerilerinin artması için. Gelelim sosyal medyanın o etkilerine. Şimdi dünyada, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada sosyal medya konuşuluyor. Özellikle de çocuklara yönelik atılan adımlar var. TikTok bunların en başında. TikTok bir baktığımızda dün de ekranlara getirmiştik. Özellikle çocukların mahremiyeti engel olan, çocukların mahremiyetine zarar veren ve onların çevrim içi güvenliğini tehlikeye atan uygulamalardan biri. Amerika Birleşik Devletleri'ne 400 milyon dolara yakın bir ceza verildi TikTok'a kendini düzeltmesi için. Peki bu cezalar işe yarar mı? Ya da TikTok başta olmak üzere diğer sosyal medya kurumlarında ne tür riskler var? Ekranlara getirelim.
1: Sosyal medya şirketleri çocukların kişisel verileri ve güvenliğini yok sayıyor. Sonsuz kaydırma, otomatik oynatma ve algoritmik önerilerle çocukları bağımlı hale getiriyor.
2: Sürekli ellerinde. Hastalık.
3: Sosyal medyadan çocukları %100 uzaklaştıramayız belki ama bunun kontrollü hale gelmesi gerekiyor.
1: Birçok ülke sosyal medya devlerini sıkı takip altına aldı.
4: TikTok'u kapatmaları gerekiyor. Çünkü ahlakı bozan her şey TikTok'ta.
5: Çocukları, gençleri bağımlı yapıyor, yönlendirme işlemi gerçekleştiriyor, kişisel verileri, bilgileri izinsiz bir şekilde kullanıyor. O zaman bizim de devlet olarak aynı şekilde bu platformlara yönelik yaptırımlar uygulamamız ve davalar da açmamızın son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
6: Dünyada çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin koruyucu önlemler giderek artırılıyor. Bu konuda dikkat çeken son gelişme ise Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. TikTok ve ana şirketi ByteDance, çocukların çevrim içi gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan soruşturmada tam 400 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti.
5: Geçtiğimiz hafta da yine gündeme gelen 29 eyaletin Meta'ya açtığı ve çocukların gizliliğini, güvenliğini koruyamaması ve aynı zamanda algoritmanın çocukları bağımlı hale getirmesi sebebiyle bir dava daha var. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Tamam, TikTok için bunlar gerçekleştirildi. Umuyorum Meta için de aynı durum söz konusu. Çünkü bunların birbirinden hiçbir farkı yok.
3: Ceza kesilmesinin son derece yerinde buluyor.
2: Ben bile bazen ne çıkacağını bilmiyorum. Hemen kapatıyorum. Çünkü onu izlediğin an farklı şeylerle de karşılaşabiliyoruz büyük hani yetişkin olarak. Yani o yüzden istemiyorum.
1: Platformun uzlaşma bedeli ödendikten sonra çocukları koruma adına çalışma yapıp yapmayacağı merak konusu.
0: İslam alemi, insanlığa rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği Mevlid gecesini dualarla idrak etti. İstanbul'dan Şanlıurfa'ya, Bursa'dan Muş'a kadar tüm yurtta camiler omuz omuza saf tutan insanlarla dolup taştı.
7: Eller semaya açıldı. Salavatlar camilerden yükseldi. Mevlid gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi. İstanbul'daki camiler yatsı namazında doldu taştı. Sultanahmet Camii gecenin hürmetine mahyalarla süslendi. Bursa Ulu Camii'de vatandaşlar mübarek gecede bir araya geldi.
8: Ada güzel kendi güzel Muhammed.
7: Ankara'daki camilerde de omuz omuza saf tutuldu. Kocatepe Camii en yoğun günlerinden birini yaşadı. Samsun'da da vatandaşlar mübarek gecede camileri doldurdu.
9: Rahmet kapılarının ardına kadar aralandı bir gece Mevlüt Kandili. Türkiye'de milyonlarca vatandaş camilere gitti, saflar tutuldu, eller semaya kaldırıldı. Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifi dualarla yad edildi.
10: Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Muş Malazgirt'te bulunan tarihi milli park namazgah alanıyla Şanlıurfa Dergah Camii gecenin en anlamlı adreslerinden biri oldu. Binlerce kişi manevi atmosferde huzuru paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından Mevlid gecesi için bir paylaşım yaptı. Paylaşımında gönüllerimizin sultanı Resulullah Efendimizin dünyayı şereflendirişinin 1501. sene-i devriyesinde Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamı kemali hürmette yad ediyorum. Leyla-i Mevlid'in ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum ifadelerine yer verdi.

0: Sayın seyirciler, sonuncu baba olarak bilinen Şeyh Hamidi Veli'nin türbesi Malatya'nın Dairende ilçesinde bulunuyor. Türbenin içinde olduğu külliyeyi her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.
1: Külliyemizin en eski bölümü arkamızda görmüş olduğumuz halvethane bölümüdür.
2: Halvethane.
1: Evet. Halvethane dervişlerin, tasavvuf ehlinin zikirle ve ibadetle meşgul oldukları yerlerden biridir.
3: Somuncu Baba Külliyesi misafirlerini ağırlıyor. Somuncu Baba olarak bilinen Şeyh Hamidi Veli'nin türbesi Malatya'nın Dairende ilçesinde. Bölgeye 14. yüzyılda Osmanlı döneminde külliye kuruldu. Aradan geçen sürede restore edilen külliyede Somuncu Baba'nın türbesi, camiler, kütüphane, balıklı kuyular ve balıklı havuz yer alıyor.
1: Külliyemizin yukarı ve aşağı avlusu tamamen beyaz mermerlerle kaplanmıştır ki Kabe-i Muazzama'nın tavaf alanı hatırlansın diye.
3: Külliyeyi her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.
4: Çilehaneleriyle, Tohma Kanyonu'yla, Kudret Havuzu'yla, İbadet Haneleri'yle Somuncu Baba'dayız. Dairende Somuncu Baba Külliyesi günün her saatinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından birisi oluyor.
1: Külliyemizin minaresini ise 1685 yılında Somuncu Baba'nın soyundan gelen ve bir Osmanlı paşası olan Abidin Paşa yaptırıyor.
3: Külliyeyi ziyaret edenler manevi huzuru ve doğal güzellikleri bir arada yaşıyor.
1: Külliyemizin kapalı alanlarının ortalama kapasitesi 5000'dir. Efendim açık alanlarla beraber ortalama kapasitesi 10.000'dir efendim.
0: Gençlik ve Spor Bakanlığı Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları ile Bir Destandır Çanakkale programı kapsamında binlerce genci tarihi ve kültürel mirasla buluşturmaya devam ediyor. Peki Ahlat ve Çanakkale'deki programlara kaç genç katıldı? Yıl sonu hedefleri neler? Hemen detaylandıralım.
5: Gençlik ve Spor Bakanlığı gençleri tarihle buluşturmaya devam ediyor. Çanakkale'den Ahlat'a uzanan programlarda milli mücadele izleri yerinde inceleniyor. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 16-25 yaş aralığındaki gençlerin milli ve manevi değerlerle bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Bitlis Ahlat Gençlik Kampı'na katılan gençler, Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Ahlat Müzesi gibi köklü mekanları yerinde tanıma fırsatı buluyor. 2026 yılında Ahlat kamplarından 3682 genç faydalanırken, yılın geri kalanındaki 11 dönem için 2090 kişilik yeni kontenjan ayrıldı. Programın Çanakkale ayağındaysa dikkat çeken bir diğer detay, milli teknoloji hamlesi vurgusu oldu. Bir Destandır Çanakkale programında gençlere bağımsızlık mücadelesinin yanı sıra Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımları da aktarılıyor.
6: Solo Türk'te
5: 2026 yılı hedefi olan 130 bin gencin 82.400'ü Çanakkale'deki tarihi alanları ziyaret ederek şimdiden yıl sonu hedefinin %63'üne ulaştı. Gençlerin geçmişten geleceğe köprü kurmasını sağlayan medeniyet ve tarih buluşmalarının yıl boyunca kesintisiz devam etmesi bekleniyor.
0: Hatay'da boynuna çuval ipi dolanan yavru deniz kaplumbağası duyarlı bir vatandaş sayesinde kurtarıldı. Kayalıklardan suya inerek kaplumbağayı kurtaran İlker Unutmaz'a o anları izleyen çocuklar kahraman abi diye seslendi.
3: Boynuna dolanan ip nedeniyle ölmek üzereydi. Yardımına duyarlı vatandaşlar yetişti. Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde ailesiyle gezintiye çıkan İlker Unutmaz, kızının uyarısıyla kayalıkların arasında çırpınan kaplumbağayı gördü. Sivri ve kaygan kayalardan suya indi. Kaplumbağayı bulunduğu yerden çıkararak boynuna dolanan çuval ipini kesti.
7: Çuval ona boynuna ipi dolanmıştı. Oradan onu kurtardıktan sonra yukarı çıkardık. Vatandaşların yardımıyla işte bıçaktan filan boğazına bayağı sağlık, ölmek üzereydi. Kendisi hava almaya başladı, nefes almaya başladı. Tekrar indim, denize bıraktım, baktım yüzdü, denize daldı, gitti.
3: Sağlık kontrolü yapılan kaplumbağa yeniden denize bırakıldı. Kurtarma anlarını izleyen çocuklardan birinin İlker Unutmaz'a seslenişi ise yürekleri ısıttı.
8: Abi!
9: Abi
8: olmadı.
9: Kahraman abi.
7: Vallahi sevindim çocuğun o şeylerine, hatta ona da biraz öğüt verdim. Elinden geldiği kadar dedim, hayvanlara, sokak hayvanlarına yem verirsen sen de bir kahraman olursun dedim. Kendisine bir öğüt verdim.

0: Sayın seyirciler, İzmir'in Menemen ilçesinde 6. Buz Olan İncir Festivali düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından Menemen'e giden binlerce lezzet tutkunu festivalde doyasıya eğlendi.
1: Bereketli topraklarda yetişen bal tadında ince kabuklu incirler festivalde yerini aldı.
2: Boz Olan inciri sapı uzun, bardacık inciri dediğimiz bir incir. Bunun aroması diğer incirlerden çok farklıdır. Yani biz zaten yani incir demeyiz, bardacık deriz.
3: Bu yıl 6.sı düzenlenen Menemen Boz Olan İncir Festivali'ne katılan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren işte bu lezzetli incirleri satın alıp tatma şansı buldular. Aynı zamanda düzenlenen etkinliklerle hem eğlendiler hem de hoşça vakit geçirdiler.
4: Boz Olan'ın havası, toprağı, güzel insanları bu şu fark ettiriyor.
3: Şimdi o zaman vatandaşlarımıza ne diyeceğiz? Yingari mi diyeceğiz?
4: Yingari diyeceğiz. Yingari.
1: Sadece İzmir'den değil, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden de binlerce ziyaretçi festival alanına akın etti. Üreticiler talebe yetişmekte zorlanırken tonlarca incir saatler içinde tükendi.
5: Serinde toplamamız gerekiyor, işte güneş görmeden topluyoruz, sabah erken saatlerine geceleyin başlıyoruz, anca öyle serin diri duruyor işte.
1: Festivalde sadece lezzet değil, eğlence de doruktaydı.
3: Boz Olan İncir Festivali'nde yaş olarak tabii ki vatandaşlar bu inciri tercih ediyorlar, alıyorlar lezzetiyle. Çok özel bir incir, ancak incirle birlikte başka bir şey yaptınız, dondurma. Nasıl bir dondurma bu? İncirli dondurma.
6: İncirli cevizli, böyle Boz Olan incirinden özel üretildi bu. Kahramanmaraş Boz Olan'la birleştirdik efendim.
3: Teşekkür ediyorum. Tadına bakalım hemen. O incirin o içindeki minik tanelerini.
6: Kuru incir değil, yaş incirden böyle daha şey oldu.
3: Çok güzel bir dondurma.
1: Çocuk atölyeleri, halk oyunları gösterileri ve konserlerle katılımcılar keyifli bir gün geçirdi.
3: Ha, festivale gelen vatandaşlar ne yiyecekler? Tabii ki bu da düşünülmüş. Farklı standlarda yöresel yemekler yapılıyor. Aslında en bilindiği de gözleme.

Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Mutlu sabahlar diyelim. Haber ekranlarında sabah ajansına sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Bir son dakika gelişmesiyle başlayacağız. Adresimiz Kayseri olacak. Kayseri'de bir yolcu otobüsüyle benzin taşıyan tanker çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda kazada ikisi ağır, 35 kişi yaralandı. Hemen yeni günün en sıcak başlığıyla bültenimize başlayalım. Olayın adresi Kayseri'nin Melikgazi ilçesi. Cizre'den Ankara'ya giden yolcu otobüsüyle benzin yüklü tanker Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü devrildi. Kazada ikisi ağır, 35 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Tankerdeki yakıt ise yola döküldü. Belediye ekipleri yola dökülen benzini temizlemek için çalışma başlattı. Olayda bir can kaybının yaşanmadığını belirtelim. Ancak çarpmanın şiddetiyle birlikte otobüs ve kamyonun devrildiği o olayda ikisi ağır, 35 kişi yaralandı. Bunun bir kez daha altını çizelim. Yeni güne benzin tankeriyle bir yolcu otobüsünün çarpışmasıyla başlıyoruz. Bir başka kaza haberi Bursa. Bursa'da iddiaya göre sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Yaşanan kazada 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kaza Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi 5 Evler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tarlaya uçarak takla attı otomobil. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başladı. Aksaray'a bakalım. Aksaray'da ise boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ot yangını

0: mahalle sakinlerini korkuttu. Kuru otların bulunduğu boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede araziye yayılırken mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Neyse ki yangın büyümeden kontrol altına alındı. Gazete manşetlerini ekranlara getirmeye devam edelim. Bu saat dilimi itibariyle Sabah gazetesine bakacağız. Bakalım Sabah manşetinde hangi haberler yer alıyor. Sabah manşetinde öncelikle tabii bir transfer haberi var. Onu belirtelim. Fabiano Liverpool'da birlikte forma giydiği Salah'la Trabzonspor'da buluştu. Yeni fırtına Fabinho Trabzonspor'da. Ordumuzun gücünü dünyaya gösterdik. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları. Kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmediğimiz bir Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimize şükranla yad ediyorum dedi Başkan Erdoğan. Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör koridoru paramparça edilmişti. Ve manşet, rüşvetçilere ceza yağdı. Başta İBB olmak üzere CHP'li belediyeleri saran yolsuzluk düzeninin ilk davasından tarihi karar çıktı. Kirli rüşvet ağının odağındaki Rıza Akpolat ve 5 CHP'li başkana ceza yağdı. Peki kim onlar? Alican Babacı yine Beşiktaş Belediyesi'nden rüşvet ve aklama suçundan 18 yıl 6 ay. Adana Seyhan Belediyesi Başkanı Oya Tekin rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay. Adana Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Zeydan Karalar rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara yine aynı şekilde ceza alan isimlerden biri. İş adamı Aziz İhsan Aktaş sürecin mimarı değil şüphesiz ki. İtirafçı Aktaş suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmeyle rüşvet verme suçlarındansa beraat etti. Kuriş örgütünde aile boyu servet. Sabahtan aktaracağımız son haber. Ahmet Deniz Ongun'un 2016'da şüpheli ölümünün ardından Alihan Kuriş ve ailesinin hızla büyüyen serveti deşifre oldu. Masak raporunda son 10 yılda mali olarak patlama dönemi yaşayan ailenin 4 ferdinin 1818 tapu işlemi gerçekleştirdiği de ortaya çıktı. Şimdi Kuriş soruşturmasına daha yakından bakacağız. Kuriş soruşturmasıyla baktığımızda eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in adı yine gündemde. Şahin'in özel tahsisli aracını firari Hilmi Tuna Kuriş'in kullandığı ortaya çıkmıştır Cuma günü. Elde edilen bilgilere göre Şahin'in Kuriş'lere verdiği iki ayrı araç daha var.
1: Hilmi Tuna Kuriş'in kaçış trafiğindeki yeni bağlantılar bir bir gün yüzüne çıkıyor. Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı belirlenen aracın ardından bu kez eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha suçla bağlantılı faaliyetlerde kullanıldığı ortaya çıktı. Soruşturmanın çemberi genişlerken Ömer Yücel gözaltına alındı. Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması içinse ekipler harekete geçti. Soruşturmada bir yandan firari isimlerin ve şüpheli bağlantıların izi sürülürken diğer yandan Kuriş ailesinin servet haritası da mercek altında. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında MASAK raporu Kuriş ailesinin mali hareketliliğini gözler önüne serdi. MASAK, Kuriş'in sadece kendi mal varlığını değil, eşinden anne babasına, kardeşinden baba annesine, eşinin ailesine kadar uzanan geniş bir halkanın mali profilini çıkardı. Banka hesapları, şirket ortaklıkları, araçlar ve taşınmaz devirleri tek tek incelemeye alındı. Raporun en çarpıcı başlıklarından biri tapu kayıtları. Alihan Kuriş'in annesi, babası, babaannesi ve kayınpederi. Yalnızca bu dört ismin tapu geçmişinde tam 1818 alım, satım ve devir işlem kaydı tespit edildi. En fazla hareketlilik ise 646 işlemle Kuriş'in annesinin kayıtlarında ortaya çıktı. Evler, arsalar, tarlalar, dükkanlar, imalathaneler. Kayıtlarda pek çok farklı nitelikte taşınmaz yer alıyor. 2 Ekim 2023 tarihinde Kuriş'in eşinin kardeşi tek bir günde 5 ayrı tarla satın almış. Tarlaların toplam büyüklüğü yaklaşık 18.700 metrekare. Ve milyonluk otomobilin parası Kuriş'in eşinin hesabına üçüncü bir kişiden 2.406.650 lira gönderildi. Paranın neredeyse tamamı aynı gün lüks bir otomobilin alımı için aktarıldı. Bir başka dikkat çeken para trafiği ise Kuriş'in kayınvalidesinin hesaplarında. Adına kayınvalidesi.

0: Kayıtlı şirket, araç veya gayrimenkul bulunmamasına rağmen hesaplarına giren ve çıkan paranın toplamı 9,3 milyon lirayı aştı. Masa'nın merceğine takılan servetin izleri tapu ve banka hesaplarıyla sınırlı değil. Lüks araçlardan yarış atlarına uzanan dikkat çekici bir mal varlığı tablosu da var. Alihan Kuriş'in henüz 25 yaşındayken yaklaşık 3 yıl boyunca lüks bir spor otomobil kullandığı belirlendi. Üstelik Kuriş'in ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yarış atları olduğu da kayıtlara yansıdı.
1: Şimdi film gibi bir operasyon var. Adresimiz İstanbul. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da beşli ailesi günlerdir haber alamadıkları evlatları için endişeliydi. Evlatları kurye olarak çalışıyordu. Ama aynı zamanda kuyumcudan emanet aldığı 2 milyon liralık altınla da kayıplara karışmıştı. Günlerdir haber alınamayan oğullarının nerede olduğuysa belli oldu. Bir binanın çatı katında gizleniyordu ama polisten kaçamadı. İşte operasyon.
2: Öldürüldü mü, kaldı mı, attılar mı bir yere, rehin mi alındı o?
0: Ailesi kaçırıldığını düşünüyordu. Kayıptı. Gerçek günler sonra ortaya çıktı. 2 milyon liralık altınla ortadan kaybolan kurye, film gibi bir operasyonla yakalandı. Bir kuyumcuda kurye olarak çalışan 30 yaşındaki Deniz Beşli, kendisine teslim edilen 2 milyon lira değerindeki altını aldıktan sonra sırra kadem bastı. Motosikleti sokak ortasında terk edilmiş halde bulundu. Ama Beşli'ye dair bir ize rastlanmadı. Anne babası perişan oldu. Hatta hayatından endişe etmeye başladılar.
3: Çok üzüntülüyüz. Hayatından endişe ediyoruz.
2: Biz yıkıldık, konuşamayacak hale geldik biz. Ayakta duramıyoruz.
0: Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tam 27 gün sonra kurye Deniz Beşli'nin ilçedeki bir evde saklandığını tespit etti. Aynı evde iki kişi daha kalıyordu. Gözaltına alındılar. Kayıp kurye ise evde yoktu. Polis kamerası operasyon sırasında evin çatısını da görüntülüyordu. Beşli'nin yerini o kamera buldu. Emanet altınlarla kaçan Beşli saklandığı evin çatısında yakalandı.
1: Peki gün boyunca Türkiye'de başka neler konuşuldu? Hızlı bir haber turunu ekranlara getireceğiz. Ardından da dünyanın başlıklarını konuşacağız.
0: Kontrol odasında sigara içmek istedi. Çakmağı ateşlemesiyle patlama meydana geldi. Samsun'da demir çelik fabrikasında iki işçinin yaralandığı patlama kameralara böyle yansıdı. Afyonkarahisar'da kamyon şoförü damperini açık unuttu. 6 metre yükseklikteki levhaya çarptı. Büyük paniğin yaşandığı o anlarda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı. Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya rallisinin final etabında yarış aracı bir anda yola çıkan başka bir araçla çarpıştı. Kazada yarış pilotuyla çarpıştığı aracın sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası yarışa bir süre ara verildi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde biri çocuk 3 kişi dalgalara kapılarak açığa sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçirenlerin yardımına can kurtaran yetişti. Kurtarma operasyonu kameraya böyle yansıdı.
4: Çaya gidiyor, çaya.
0: Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun balataları tutuştu. Sürücü soluğu derede aldı. Kamyonu yanmaktan son anda kurtardı.
1: İran diyeceğiz. İran dediğimizde özellikle dini lider Müşteba Hamane'nin nerede olduğu ya da nerede saklandığı ya da hayatta olup olmadığı hep tartışılan konulardan biriydi. Ancak son bir hafta 10 gün içerisinde ardı ardına Müşteba Hamane olduğu iddia edilen yeni görüntüler servis edilmeye başlandı. Son görüntü yine İran'dan geldi. Müşteba Hamane bir toplantıda beraberinde kişilerle otururken görüntüleniyor. O görüntülerde ise işte özellikle ana başlıklar, ülkenin gündemi gibi başlıklar tartışılıyor. Ancak yine ancak demekte fayda var. Bu görüntü ne zamana ait olduğuna ilişkin net bir bilgi yok ya da Müşteba Hamaney'in sözlerinden güncel bir tartışma mı yürütülüyor yoksa geçmişteki bir konu mu konuşuluyor, bu da belli değil. Ancak Hamaney'in ender görüntülerinden biri olması nedeniyle önemli, ama dediğimiz gibi bu görüntü yeni kayıtlara yeni kaydedilen bir görüntü mü yoksa savaş öncesindeki bir toplantının görüntüsü mü, o belli değil. Bu da

0: bırakan bu savaş içerisinde 18 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği, en az 756 askerin de yaralandığı açıklandı. Tablo ama yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.
1: Pentagon, İran Savaşı'nın son bilançosunu açıkladı. Ağustos başında duyurulan ölü asker sayısı 18 olarak kalırken yaralı sayısı 750'yi aştı. ABD Savunma Bakanlığı 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'ndaki kayıplarına ilişkin güncel verileri paylaştı. İki ayrı döneme bölünen raporda ilk dönem İran'ın Destansı Öfke Operasyonu sırasında düzenlediği saldırıları kapsadı. 28 Şubat 7 Temmuz aralığındaki bu dönemde 14 ABD askerinin öldüğü, 417 askerin ise yaralandığı bildirildi. Raporda bu 14 ölümden 7'sinin düşman kaynaklı, diğer yarısının ise kazalar ve belirlenemeyen sebepler sonucunda gerçekleştiği belirtiliyor. Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini resmen ilan ettiği 7 Temmuz sonrası dönemde ise 4 ABD askerinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaklaşık 340 askerin de yaralandığı bildirildi.
2: Bana kalırsa ateşkes bitti. İran'ı hasta insanlar yönetiyor. Bunlar yalancılar. Anlaşma yaptık, nükleer silah olmayacak dedik. Sonra inkar ettiler.
1: İki dönemin geneline bakıldığında ise toplam 11 ölüm ve 589 yaralanmayla çatışmanın en ağır yükünü ABD Kara Kuvvetleri'nin üstlendiği görüldü.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'a eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik savaş başlattığını açıkladı. Yaptırımlar listesi var ama bir yandan da temaslar devam ediyor. Dün Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir İran'ı ziyaret etti. Oldukça gün boyunca uzun süren bir görüşmeydi. Bugün Umman Dışişleri Bakanı'nın da gitmesini bekliyoruz. Peki o görüşmede hangi mesaj iletildi? Hemen İslamabad'a gidelim. Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur günaydın. Kolaylıklar dilerim. Asım Münir hangi mesajları iletti? Ne demiş olabilir İran'a?
3: Günaydın Gökhan. Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir İran'a dördüncü ziyaret gerçekleştirdi. Ayrıca kendisine eşlik eden İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi de bulunuyordu. Onun ziyareti yedinciydi. Şimdi İran Cumhurbaşkanı, İran Meclis Başkanı ve İran Dışişleri Bakanları ile görüşmelerde, temaslarda bulundular. Pakistan bu arabuluculuk sürecine ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşme gerçekleştirerek başladı. Yani gelen haberlere göre Pakistan Genelkurmay Başkanı önce Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gündemde Hürmüz Boğazı'nın açılması, gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek ve tabii ki Hürmüz'den bütün ticaretin serbest olarak devam etmesi, ama İran tarafından ABD'nin İslamabad mutabakat zaptını ihlal ettiği kalıcı ateşkes, ABD tarafından konulan abluluklarının kaldırılması, yaptırımların sona ermesi ve $300,000 tazminatın ödenmesiyle yeniden bölgede bir gerilimin sona ermesine yönelik büyük bir adım olacak. Pakistan İçişleri Bakanı yaptığı açıklamasında İran Cumhurbaşkanı ile yer alan görüşmeleri yapıcı ve olumlu olarak yorumladı. Ancak şu anda elimizdeki bilgilere göre herhangi bir gelişme yok. İran Hürmüz Boğazı'nı açmaya hazır. Ancak önce ABD tarafından İslamabad mütabakat zaptına uyulmasını ve kalıcı bir ateşkesi ilan etmesi yönünde bir açıklama bekliyor. Dolayısıyla bir de şunu eklemek istiyorum. Pakistan Ulusal Danışmanı ve İstihbarat Başkanı Kor General Asim Malik kuvvete bir ziyaret gerçekleştirdi. Daha önce Beren'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Evet. Dolayısıyla bu ziyarette Körfez'deki ülkeler ve İran arasındaki ilişkilerin ve gerilimin sona ermesi yönünde görüş tiyatiler de bulunduğu belirtildi. Ancak şu anda kesin bir sonuç bu ziyaretten çıkmadığı yönünde elimizde bilgi var.
0: Kesin bir sonuç çıkmadı. En önemli vurgu Fakur Rahman bize aktardı. Gözlerimiz bugün İran'da olmaya devam edecek. Çünkü yaptırımlara nasıl bir yanıt geliyor ve daha da önemlisi Asım Münir'in mesajları nasıl algılanacak? Hepsini konuşacağız. Fakur Rahman çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Her sabah olduğu gibi Fakur Rahman İslamabad'dan bize detayları aktardı. Orta Doğu'da kalmaya devam ettiğimiz

0: Gazze'ye bakmamız gerekiyor. İsrail'in saldırıları devam ediyor. Üstelik bir ateşkesin ikinci aşamasına geçilecek denmişken İsrail Gazze'ye yeniden hedef almaya başlamış durumda. Bu kez Gazze şeridinin tam da ortasına bulunan Burej mülteci kampına yönelik saldırı düzenlendi. O saldırının görüntülerine bakalım. Ekranlara getirdiğimiz görüntülerin adresi Gazze. Gazze'nin orta kesiminde gerçekleştirilen saldırı Burej mülteci kampına hedef alındı. Saldırıda hayatını kaybeden çocuğun cenazesini arama kurtarma ekipleri tarafından çıkartılmak için çalışıldı. İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında bulunan Şati mülteci kampındaki bir mescitle bitişiğindeki evi de hedef aldı. Şati mülteci kampının kuzeyinde bulunan Askalan mescidi ile bitişiğindeki eve düzenlenen saldırı sonucunda ise bölgede büyük çaplı hasar meydana geldi. İşte o patlamanın, saldırının yaşandığı görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Diğer yandan İsrail yine Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deir el-Belah'ta bulunan tarihi Ebu Selim Camisi'nde havaya uçurdu. Caminin havaya uçurulduğu anları da bakıyoruz. İsrail her zaman diyoruz uluslararası hukuku içe sayarak ibadethaneleri, hastaneleri, yurtları vurmaya devam ediyor. Son olarak bir kez daha bir cami hedef alındı İsrail tarafından. Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Üstelik savaş daha da şiddetlenmiş durumda. Rusya lideri Vladimir Putin son dönemde Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına ve Rus ekonomik hedeflerini vurmasının ardından artık Ukrayna için Pandora'nın kutusu açıldı açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından gözler bir kez daha Ukrayna'ya çevrildi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Rusya savaşına yönelik son durumu değerlendirdi. Büyükelçi, Başkan Erdoğan öncülüğünde Putin ve Zelenski'nin yer aldığı bir barış masası kurulması için çağrıda bulundu.
1: Çok istiyoruz Türkiye'nin o kadar gücü yetsin ki Putin'i burada getirip Ankara'da külliyede bir masaya otursunlar. İsteyen konularda müzakere etsinler.
2: Ukrayna'nın koşulsuz ve kapsamlı bir ateşkese hazır olduğunu söyledi. Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış masasına oturması beklentisini dile getirdi.
1: Ne nazarı? Toprak meselesi, dil meselesi, deniz meselesi, silah meselesi ne isteseniz Putin'le birebirlikte aynı zamanda yanımızda Sayın Erdoğan ya da Trump olsalar daha iyi, ben hazırım.
2: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Zelyalov, Ukrayna'nın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümünde basın açıklamasında bulundu. Rusya-Ukrayna savaşına yönelik son durumu değerlendirdi.
1: Ukrayna tarafından verilerine göre Rusya'nın ölü ve yaralı toplam kaybı 1.478.000'i aşmış durumda. Aynı zamanda Ukrayna savunma kuvvetleri yalnızca savunma yapmıyorlar. Ocak-Ağustos 2026 döneminde Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgeleri sınırındaki taarruz operasyonunun sonucunda 745 kilometrekare Ukrayna toprağını kurtardılar. Elimizdeki bilgilerine göre Rusya, Kuzey Kore'nin Rus ordusunun ihtiyaçları için 50 bine kadar ilave asker göndermesini isteyebilir.
2: Ayrıca Karadeniz'de seyri sefer güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.
0: Dün Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının 35. yıl dönümüydü. Pek çok lider Ukrayna'ya, Kiev'e gitti. O isimlerden biri İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham'dı. Andy Burnham özellikle ilk yurt dışı ziyaretini Ukrayna'ya yaptı ve daha da tartışılacak bir açıklamaya imza attı. Savaşa doğrudan İngiltere'nin katılması anlamına gelecek olarak yorumlanan da bir adım. İşte ekranlara getiriyoruz. Storm Shadow füzeleri. İngiltere ve Fransa'nın ortak yapımı bu füzelerin know-how'u, yani tüm bilgileri, yapım hakları Ukrayna'ya verildi. Artık Ukrayna kendi ülkesinde bu füzeyi üretebilecek. Füze yaklaşık 250 kilometrelik bir menzile sahip. Bu da Rusya'nın iç topraklarının çok rahat bir şekilde hedef alınması anlamına geliyor. 450 kilogram savaş başlığı başlığı taşıyor Storm Shadow'lar ve düşük radar izi sayesinde herhangi bir şekilde radarlara ya da hava savunma sistemlerine yakalanmadan hedefine doğru ilerleyebiliyor. İngiltere'nin en gelişmiş silahlarından biri. İngiltere Başbakanı artık bu silahların imalat izni

0: bizzat Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teslim etti. Rusya'dan bugün nasıl bir yanıt gelecek? Çünkü bu savaşı daha da alevlendirecek bir adım olarak karşımızda duruyor. Dünyanın başlığını bu şekilde tamamladık. Daha ilerleyen dakikalarda da çok konuşacağız. Dünya ile ilgili önemli gelişmeler de var. Ama bir yandan da bugün bizim gözümüz Ahvat'ta olacak. Büyük Zafer'in, Malazgirt Zafer'inin 955. yıl dönümü kutlamaları olacak. Kutlamalar zaten günler öncesinden başladı. Ama diğer yandan bugün Başkan Erdoğan, başkanla kabinede Ahlat'ta toplanacak. Erdoğan'dan gelecek hem öncesinde hem de sonrasındaki açıklamalar. Açıklamaları da takip ediyor olacağız. Ama gece boyunca da hareketlilik vardı. Neler yaşandı? Hemen bir bakalım. Kümbet Camii önünde bir araya gelen vatandaşlar metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı ve meşalelerle Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na kadar yürüdü. Renkli görüntüler oluştu. Yürüyüşün ardından Milli Park'taki namazgahta düzenlenen Mevlid Kandili programına Kur'an-ı Kerim ve Mevlid okundu. Şehitler için dualar edildi. Büyük Zafer'in 955. yıl dönümünü kutluyoruz ve o zaferi öncesinde tabii ki etkinlikler de sürüyor. Peki gün boyunca başka neler yaşandı? Evet, geceyi ekranlara getirdik ama dün gün boyunca da hareketli saatler, hareketli ve renkli anlar yaşanmıştı. Hemen ekranlara getireceğiz.
1: Bir yanda halk oyunları, diğer yanda motosikletli polislerin nefes kesen gösterisi. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü Ahlat'taki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kutlandı. Onlarca kıl çadırın kurulduğu alan Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerle doldu taştı.
2: Alanın renkli simalarından bir tanesi ise jandarma atlı birlikler. Atlı birlikler devreye gezerek renkli görüntü anlara sahne oluyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri ise birbirinden güzel, etkili ve başarılı gösteriler sergiledi.
3: Kuşlar uçmaz, böcekler bitmez, otlar bitmez olmuştu. Yeşili başka, kuşu başka, havası başka, suyu başka bir yerde buldular kendilerini.
4: Bu ala küllü şey kadir.
1: Malazgirt Zaferi'nin canlandırıldığı etkinlikte Sultan Alparslan ve Fetih Ordusu askerleri de dikkat çekti.
5: Ya Allah! Bismillah dediler. Sultan Alparslan'ın torunları, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Etkinliğe katılan 3000'e aşkın ziyaretçi ok atma sporunu deneyimleme fırsatı buldu. El sanatları standları da dikkat çeken alanlardan biriydi.
6: Siirt'e özel bir has bir şeyimizdir, böyle ürünümüzdür. Şu gördüğünüz bayrağı da kendimiz işlemişiz. Tiftiğimiz de şurada burada keçi tiftiğinden yapılıyor. Öylece
7: etkinlik güzel mi?
6: Etkinliği çok güzel. Buraya katılmak güzel bir şey.
1: Ayrıca Bitlis'in Ahlat ilçesi Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3. kez kabine toplantısını ev sahipliği yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan etkinlik alanından önemli mesajlar verecek. Ardından kabineye başkanlık edecek.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasında hep gerilime bakmak gerekiyor siyaset dediğimizde. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hafta hareketli yeni kararların alınması bekleniyor. Bir yandan da kurultay sürecinde netleşmesi bekleniyor. Ancak kurultay sürecine giderken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı olmayacak mı tartışması CHP'nin yeni günden başlıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalan milletvekillerinin de aralarında bulunduğu çok büyük bir grup artık Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemde genel başkanlığa aday olmasını istemiyor. Ama CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken bir adaylık çıkışı geldi. Peki Gürsel Tekin ne dedi? Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Olursa parti içine yeni bir karışıklık da beraberinde gelir mi? Bakalım.
8: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
9: CHP Genel Merkezi önemli toplantılara ev sahipliği yapacak. O toplantılarda yeni dönemin yol haritası belirlenecek.
10: Ben Kemal, geliyorum.
9: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise önce Merkez Yönetim Kurulu'nu, ardından parti meclisini toplayacak.
11: Partiyi kirlilikten arındıracağım.
9: Toplantılarda kongre takvimi, örgütlerdeki yeni yapılanma ve belediyelerin durumu masaya yatırılacak. Eylül ayında kongre takvimi

0: netleşecek. Büyük kurultaysa önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek. Peki Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? Genel eğilim Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yönünde. Kulislerde İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın da aday olabileceği konuşuluyor. Genel başkan adayı olması beklenen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'sa aday olmayı düşünmediğini açıkladı.
1: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
2: Ama 10
1: hiçbir
2: milyon yere, demiyorsun.
1: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
0: CHP İl Başkanı Gürsel Tekin'den de Kılıçdaroğlu'na adaylık konusunda net mesaj geldi. Kılıçdaroğlu'nun ben yokum diyerek sürecin dışında kalamayacağını savundu. Gürsel Tekin, madem ki arınacaksak arındıracağız ve güvenilir limana emanet edeceksiniz. Bu sözünüzün arkasında duracaksınız diyerek Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.
3: Şimdi çok acı bir tesadüf, acı bir olayla devam edeceğiz. Adresimiz Antalya. Antalya'da yaşanan bir kazada yardıma koşanlardan biri de temizlik işçisi Cevdet Durmaz'dı. Ancak hayatın en büyük acısını yaşayacağını o anlarda bilemiyordu. Yaralılara yardım etmek isteyen Yılmaz hiç beklemediği bir şok yaşadı. Hurda'ya dönen araçta hayatını kaybedenlerden biri Biricik evladıydı.
4: Önümüzde kaza olmuş. Tasarımım benim oğlanmış.
5: Kazayı gördü, yardıma koştu. Ölenlerden birini görünce şoke oldu. Çünkü yerde yatan oğluydu.
4: Kimseye Allah böyle acıyı göstermesin ama zor. Hani gördüm, gerçekten yani kendimden geçmişim yani.
5: Antalya'da meydana geldi kaza. Kavşakta çarpışan iki araç da hurdaya döndü. O esnada cadde üzerinden çöp kamyonuyla geçen temizlik işçisi Cevdet Durmaz da yardıma koşanlardan biriydi.
4: Önümüzde kaza olmuş. Tasarımdan dedik onlara yardım edelim.
5: Yaralılara yardım eden Durmaz, kazayı yapan şoförün kendi evladı Taner Durmaz olduğunu görünce kendinden geçti.
4: Vardım şöyle bir bak dedim. Oğlan olunca kendimi yaratmışım. Kendimi kaybetmişim. Ondan sonra hatırlamıyorum yani.
5: Kazada Taner Durmaz ve arkadaşı Mustafa Mekke hayatını kaybetti.
4: Yanağımda tuttum. Kendime doğru çevirdim. Sağda gözünü tuttu. Ondan sonra boynunu büküldü.
3: Hafta sonundan beri konuştuğumuz başlıklardan biri Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 kardeşin cansız bedeni sahile vurmuştu. Olayın neden yaşandığına ilişkin sır perdesi ise henüz tam aralanamadı. Ancak ilk otopsi raporuna göre kardeşler alkollüydü ve iddialara göre kardeşlerden biri denize düşünce diğer kardeşler de onu kurtarmak için denize atladı. Ancak üçü de yaşamını yitirdi.
0: Üç kardeşin sır ölümüyle ilgili otopsi raporu ortaya çıktı. Kardeşlerin olay sırasında alkollü oldukları tespit edildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde cansız bedenleri bulunan üç kardeşin ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü sürüyor. Ön otopsi raporunda kardeşlerin vücutlarında darp, boğuşma ve silah ya da bıçakla yaralanma izine rastlanmadığı bildirildi. Alkollü oldukları tespit edilen kardeşlerden birinin kazara denize düştüğü, diğer ikisinin de onu kurtarmak için suya girmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay Sakar kardeşlerin sahile yürüdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de soruşturma dosyasında yer verildi. Diğer kardeşinse olay sırasında evde uyuduğu, uyandığı anda da kardeşlerini aramaya çıktığı belirtildi. Ölen kardeşlerinin ebeveynlerinin boşandığı, yaşadıkları ailevi sorunlar nedeniyle de aileleriyle birlikte yaşadıkları evden ayrılmak istedikleri bilgisine ulaşıldı. Bununla ilgili diğer aile üyeleri de ifadeye çağrıldı. Öte yandan yaşanan facianın ailenin ilk acısı olmadığı, büyük kızlarının da 2016 yılında İzmir Çeşme'de suda boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
3: İstanbul'da özellikle Boğaz'da serinlemek için denize girenlerin sayısı bir hayli fazla. Ancak Boğaz'ın akıntısına çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çok hızlı bir akıntı var. Hele çok da denize girmeyi, yüzmeyi bilmeyenler varsa o akıntı ölümcül sonuçları da beraberinde getirebiliyor. Beşiktaş'a gideceğiz. Beşiktaş sahilinde serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin kıyıya çıkardığı adama ilk müdahaleyi de oradan geçen bir hemşire yaptı.
6: Denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Suda can pazarı yaşandı.
2: İstanbul Beşiktaş'ta Bebek Parkı sahilinde

0: Arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren bir kişi kısa süre sonra akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başladı. Durumu fark edenler hemen harekete geçti. Çevredekiler boğulma tehlikesi geçiren adamı güçlükle kıyıya çekmeyi başardı.
1: Ambulans aradı. Memur bey, yan çevirin onu, yan çevirin.
2: İyi değil durumu.
0: İlk müdahale ise o sırada sahilde bulunan bir hemşire tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırılan adamın tedavisi sürüyor.
3: Sayın seyirciler, İstanbul'da yasa dışı bahis sitesinin reklam hazırladığı iddiasıyla Rıdvan abi olarak bilinen Rıdvan Çelik ve 3 kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmak amacıyla hazırladıkları video içeriklerini paylaştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 20 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Operasyonda sosyal medyada Rıdvan abi olarak bilinen Rıdvan Çelik'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da avcılarda kafaları öyle bir karıştıran kavşak var ki sürücüler tabelaya baksalar da bakmasalar da ne yapmaları gerektiğini bir türlü anlayamıyorlar. Çünkü ileriye gidemiyorlar, geri gidemiyorlar, tabelaya baksalar kafalar daha da karışıyor. Peki ne oluyor? Neden bir türlü o konuda gerekli önlemler alınmıyor? Ekranlara getirelim.
4: Ve buranın nasıl bir mantıkla yapıldığını hala çözmüş değiliz.
5: Henüz çözebilen de yok. Çünkü yola giriş var, çıkış yok.
6: Elmiyor'da şeytan üçgenine döndü burası yani.
7: Avcılarda bulunan bu kavşak yapıldığı günden bu yana kafa karıştırıyor. Sebebi de kavşağın yapısıyla tabelaların uyumlu olmaması. Örneğin arkamda bulunan sokak aslında gidiş geliş. Ancak oradan herhangi bir araç geldiğinde bu alandan dönmesi de bu taraftan girmesi de yasak. Bu yüzden gelen araçların dönebileceği hiçbir yer yok.
6: Bakın şimdi burada ok diyor ki o tarafa gideceksiniz diyor. Yani burada bir de bu çelişkiye bakar mısınız? Karşıda iki tane tabela var, görüyorsunuz, gidişli gelişli yol diyor.
4: Buradan gördüğünüz gibi araçlar buradan bu şekilde geliyor. Normalde bu yokuş bir gidiş bir geliş. Şimdi buradan da geliyor araç. Yolu bu şekilde yaptıkları.
8: Dışarıdan çıkardık. Şimdi yaptılar ama dediğim gibi yollar karışık.
4: İçin araç buradan geliyor, buradan da yukarı gitmek istiyor. Normalde ortadan dönüş vardı. Dönüş alıp buradan tekrar yukarı gidiyorlardı. Şimdi buradan gelen araba da buradan dönmek istiyor.
7: Örneğin şu an bu aracın buradan dönüyor olması yasak. Ancak gidiş geliş olan sokaktan çıktığında farklı bir alternatifi de kalmıyor. Şu an mesela bu araba böyle geldi.
9: Bu araba yukarı çıkışlar serbest. Buradan yukarı çıkışlar serbest ama buradan sonra döndüğü zaman resmen suç işliyor.
10: Kapı kapıya geldiler bak.
11: Hani her tarafı kapatmışlar, burayı da terse koymuşlar. Nasıl gidip geleceğiz buradan yani?
5: Kavşağı kullanmak için ters yöne giren araçlar başka çare bulamadıkları için kaza riskini göze alıyor.
6: Geçen gün ben birisiyle karşı karşıya geldim, kafa kafaya geldim. Dikkat etmesem kaza olacaktı. Biz öldükten sonra, yaralandıktan sonra burayı düzeltmenin bir mantığı yok yani.
3: Hep diyoruz ya trafik kurallarına uymuyoruz diye ama trafik kurallarına uymamamızın, o dikkatimizin dağılmasının en önemli sebebi var. Hayatımızı hiç yanımızdan ayırmadığımız bir şey, cep telefonları. Trafikte de cep telefonunu kullanmaya devam ediyoruz. Ya biriyle konuşuyoruz ya mesajlaşıyoruz. Bunu istatistikler söylüyor. Fahri Trafik Müfettişleri bu yılın ilk 7 ayında 487 bin trafik kuralı ihlali tutanağı düzenledi. 76.371 tutanakla ilk sırada cep telefonu ihlalleri yer alıyor. Türkiye genelinde görev yapan Fahri Trafik Müfettişleri 2026'nın ilk 7 ayında kural tanımayan sürücülere ceza yağdırdı. İçişleri Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre 27.092 müfettiş bu dönemde toplamda 487 bin ceza kesti ama en fazla ceza trafikte cep telefonu kullanımına ilişkin. İkinci sırada ise kırmızı ışık ihlali yer alıyor. O da en fazla ihlal ettiğimiz kurallardan biri. Yine yaya ve okul geçitlerinde yayalara yol vermeme de yine sorunlu başlıklarımızdan biri olarak karşımıza duruyor. Dedi ki kurallara uymuyoruz ve tüm cezalara rağmen uymamaya da devam ediyoruz. Bu hepimiz için geçerli bir tablo. Bir de haftanın haftanın ikinci iş gününde İstanbul'daki trafiğin durumuna bir bakalım. O trafik etkili olmaya başladı mı yoksa hala yaz rehaveti

0: devam ediyor. Kadir Mercan bizi bekliyor ama sorumuzun yanıtını arkadaki görüntüden alıyoruz sanırım. İstanbul trafiği boş gibi duruyor. Kadir günaydın. Kolaylıklar diye ne söyleyeceğiz İstanbul'a dair?
1: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim izlerden. Aslında şu anda bulunmuş olduğumuz Haliç Köprüsü trafik bakımından Avcılar yönüne doğru biraz boş gibi gözüküyor. Fakat tam tersi istikamette, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde o alışık olduğumuz trafik yoğunluğu yavaş yavaş kendini göstermiş şekilde. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Özellikle yaz ayıyla birlikte İstanbul'daki vatandaşların tatile gitmesi, okulların kapalı olmasıyla birlikte trafik biraz da olsa rahatlamıştı. Fakat artık o yazın bitmesiyle birlikte, Eylül'ün de yavaş yavaş gelmesiyle birlikte artık o trafik yoğunluğu yavaş yavaş İstanbullulara kendini göstermeye başladı. İstanbul genelinde şu anda %44'lük bir trafik yoğunluğu söz konusu. Avrupa yakasında bu durum %40 seviyelerindeyken Anadolu yakasında %47'lere kadar çıkmış durumda. İlerleyen saatlerde bu trafik yoğunluğunun biraz daha artması bekleniyor. Kameraman arkadaşım Ömer Erşu şu anda sizlere hem Avcılar istikametini hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametini gösteriyor. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafiğin hem yan yolda hem de ana alterde yoğun olduğunu söylemek mümkün. Köprülere bakacak olursak da Avrupa yakasından Anadolu yakasına olan geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özelinde Çağlayan'da ufak bir trafik yoğunluğu söz konusu. Sonrasında ise Mecidiyeköy'de bir trafik var. Fakat 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bu trafik yoğunluğu azalıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik biraz daha akıcı diyebiliriz. Sadece Hastal ve Seyrantepe'de bir trafik yoğunluğu var. Sonrasında ise o trafik yoğunluğunun da azaldığını söylemek mümkün. Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Küçükyalı'dan başlayan trafik Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dahi devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'den başlayan trafik Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Artık biraz önce de belirttik, yaz ayının yavaş yavaş noktalanması, okulların da önümüzdeki ay açılmasıyla birlikte bu trafik yoğunluğu yine İstanbulluların alışık olduğu bir şekilde içinden çıkılmaz bir hal alacak gibi duruyor diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Kadir Mercan ve kameraman arkadaşımız Ömer Er'e notları için teşekkür ederim. Şimdi sabah ajansında biraz da spor diyeceğiz. Ama spor dediğimizde o cep yakan taraftan başlayacağız. Çünkü liglerin başlamasıyla birlikte kombine satış fiyatları tabii çok tartışılıyor. Rakamlar bir hayli yüksek. Öncelikle en yüksek ve en düşük fiyatlara göre bakacağız. Listenin ilk sırasında Galatasaray, son şampiyon Galatasaray yer alıyor. Galatasaray'da en yüksek kombine fiyatı 275 bin lira oldu. En düşük kombine bilet fiyatı ise 36 bin lira olarak belirlendi. İkinci sırada Trabzonspor var. Dünyaca ünlü futbolcu Salah'ın transferiyle bu sene adından çok bahsettirdi Trabzonspor. En yüksek kombine fiyatı Galatasaray'la aynı 275 bin lira. En düşük kombine bilet fiyatı ise 15 bin lira olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe 3. sırada en yüksek kombine bilet fiyatı 196 bin lira. Biraz daha Galatasaray ve Trabzonspor'a göre daha uygun. Ama Fenerbahçe'nin de en düşük kombine bileti Trabzon güne göre daha pahalı. 27.7 bin lira. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ta en yüksek bilet 143 bin liradan satılıyor. Kombine biletlerden bahsediyoruz. En düşük kombine bilet ise 20 bin lira olarak kayıtlara geçmiş durumda. Dört büyükler arasında en düşük biletlerdeki en yüksek fiyat Galatasaray'ın olduğunu da altını çizelim. Bir yandan da hepimizi gururlandıran o başarıdan bahsedeceğiz. Kimlerden? Sultanlardan bahsedeceğiz. A milli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi ve yoluna devam etti. A milli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı da geçti ve 3-0 yendi. Bu sonuçla Türkiye organizasyonda 3'te 3 yaparken Macaristan ise ikinci kez mağlup oldu. Milliler organizasyondaki 4. maçını ise yarın saat 19'da Almanya ile oynayacaklar.
2: Bankın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Bir de hızlıca piyasalara bakalım çünkü bugün piyasalardaki rakamlar önemli. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uygulamış olduğu yeni yaptırımların piyasa üzerindeki etkileri ne olacak dediğimizde Borsa İstanbul'da dün çok yatay bir seyir vardı diyebiliriz. %0.09'luk düşüşle 14.501 puanla güne başlayacağız. Dolar TL'ye bakalım. Burada yatay seyir devam ediyor ama 48 lirayı geçtik. 48 lira 9 kuruştayız.

0: EuroTL'ye ekranlara getirelim. EuroTL'deki tabloya baktığımızda ise 56 lira 10 kuruştayız. Burada da 56 liranın üzerindeki seyir devam etmekte ama altın bizim için en hareketli veri. Altın yeni güne düşüşle başlıyor. Uzun zaman aslında biraz soluklanma da diyebiliriz. Çünkü son 3 ayın en yüksek seviyesine çok hızlı şekilde geldik yeniden. 4700 dolarların sınırına gelmişken şu an %0.6'lık bir düşüşle 4624 dolardayız. İç piyasadaki etkilerine bakalım. 8000 liraları görecek miyiz derken şu an itibariyle %0.42'lik düşüşle 7160 liradan yeni güne başlıyoruz. Gümüş fiyatları hareketliğin olduğu rakamlardan, değerli metallerden biri de gümüş. Gümüşte biraz daha güçlü bir düşüş var. %2'ye yakın, %1,68'lik bir geri çekilmeli. 67 dolar 78 centten işlemler devam ederken petrole bakalım. Petrol fiyatlarındaki tablo nedir dediğimizde 90 doların üzerindeki seyir devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim takip ediyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Tabii ki okullar açılıyor. Okulların açılmasıyla birlikte biz her yıl olduğu gibi özel okulları tartışmaya devam edeceğiz. Özel okulların artık geçtiğimiz yıllarda alınan kararla birlikte okullar eğitim öğretim döneminde velilere kitap satması yasak. Devletin belirlemiş olduğu kitaplar alınıyor. Ancak özel okullar bir şekilde farklı yöntemlerle velilere kitap satışlarına devam ediyorlar. Üstelik geçtiğimiz yıla göre %160 oranında o kitap fiyatları da zamlanmış durumda. Veliler isyan ediyor. Peki böyle bir tabloyla karşı karşıya kalırsanız ne yapmanız gerekiyor? Hemen bakalım.
2: Yüz binlerce lirayı bulan ders kitapları, yardımcı materyaller adıyla satılan eğitim ve öğretim araçları büyük tartışmayı oluşturmakta.
3: Onların belirlediği kitaplar var. İlla o kitapları alacaksınız diyorlar ve o fiyatlardan alıyoruz.
4: Çocukların eğitimi için gerekli kitaplar veliler için adeta yeni bir masrafa dönüştü. Özel okullarda kitap ücretleri el yakıyor. Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu olmadığını söylüyor. Ama çoğu özel okul buna uymuyor.
3: Özel okullar velisi olarak bu kitap ücretlerinden inanılmaz derecede rahatsız.
4: Üstelik rakamlar da hayli yüksek. İstanbul'da bir okuldaki kitap ücreti 43 bin liradan 113 bin liraya çıktı. 54 bin liralık ücret 80 bin liraya, 65 bin liralık ücret 85 bin liraya, 46 bin liralık ücretse 76 bin liraya yükselen okullar da mevcut.
2: Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre MEP onaylı kitaplar dışındaki hiçbir yardımcı yayın, eser veya kitap zorla istem dışı alınamaz.
3: Dışarıda 85 liraya 70 liraya aldığımız kitapları bize sunuyorlar, tanesini 150-200 liradan.
2: Kamuoyunda birçok örnek görüyoruz ne yazık ki. İşte ders kitaplarının 100 bin, 150 bin bandında dolaştığını, yabancı İngilizce, Almanca, Fransızca kitaplarının daha yüksek fiyata satıldığını da görmekteyiz.
4: Yabancı dil kitapları daha da yüksek. Bir özel okul Almanca seti için velilerden 113 bin lira talep etti.
3: Bir veli olarak değil, bir müşteri olarak görüyor. Fahiş fiyatlar çıkartmışlar, işi ticarete dökmüşler.
4: Bazı okullarda kitap ücretleri ödeme yapılan tarihlere göre de değişiklik gösteriyor. Ağustos ayına kadar ödeme yapmayan velilerden 20 bin liraya kadar farklar isteniyor.
3: Çocuklar da okula devam ettiği için biz de mecbur almak zorunda kalıyoruz. Çok bundan problem yaşıyoruz.
4: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile gönderilen genelgeye göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyaller okul ve kurumlarda kullandırılmayacak. Veliler belirli markalara ve yüksek maliyetli ithal kırtasiye setlerine mecbur bırakılmayacak. Aksi durumdaysa velilerin şikayet hakkı bulunuyor.
2: Böylesi durumlarda karşılaşanların tamamının Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'ne ya da CİMER yoluyla şikayette bulunmaları oldukça esas.
0: Şimdi gündelik hayatta sıkça yaşadığımız tablolardan biri. Hemen hemen herkes zaten iş yerinde bolca karşılaşıyordur. Telefon geliyor. Evde olmadığımız için internet alışverişi sonrasında kargocu ürün nereye bırakalım diye soruyor. Ve verdiğimiz yanıt da genel olarak kapının önüne bırakabilirsiniz. Ben akşam işten geldiğimde onu alırım demek oluyor. Buraya kadar her şey normal. Tam da haberimizde de ekranlara getireceğimiz gibi kargocu telefon açtı müşteriye. Müşteri de dedi ki kapının önüne bırakabilirsin. Ama sonrası akıl almaz türden. Çünkü kargocu kapının önüne bırakabilirsin lafını duyduktan sonra elindeki kargoyu metrelerce yüksekten aşağı attı. Üstelik kargonun üzerinde kırılabilir diyordu. Yani kırılacak bir eşya vardı. Peki bu tablodan kim sorumlu? Yanıtına.

0: Müşterinin kapıya bırakabilirsiniz talebi böyle karşılık buldu. Kargocu paketi bırakmadı, fırlattı.
1: Kargo teslim edildi.
2: Nasıl bu acımasız?
1: Kapıya bırakma şekilleri buymuş.
3: Ay çok yanlış bir davranış.
4: Ya kutusu ezilmiş geliyor, ürün kırılmış geliyor.
0: Pes artık dedirten o görüntünün adresi İstanbul Sarıyer.
1: Bir siparişiniz var, evinize kargo gelecek. Ancak siz evde olmadığınız için kargo firmasından kargo paketinizi evin önüne bırakmasını istediniz. İşte o beklediğiniz kargo paketi evinize bu şekilde teslim edildi. Bir kargo firması müşterisi tam olarak bu olayı yaşadı. Ve yaşadığı olay sonrasında da o kargo firmasını şikayet etti.
5: Bu şekilde kargo teslim olmaz tabii ki.
6: Sonuçta onu atmasını değil kapıya bırakmasını söylemiş.
0: Kargocuların yarattığı bu mağduriyet ilk değil. Benzerleri de özellikle yükleme sırasında çok defa kayıtlara geçti.
7: Güvenlik kamerasına bakınca da kargocu galiba temassız teslimat yapmış.
8: Onun karşılığında bir bedel ödenmiş. İnsanlar sağlıklı bir şekilde malzemesini almak zorunda. Bu şekilde yapılan bir hizmet, hizmet değil bence.
9: Hepsi üst üste. Artık içinde ne var ne yok, kırılır kırılmaz.
0: Kimi zaman paketin üzerindeki kırılabilir ibaresi dahi dikkat ve özen için yeterli olmuyor.
4: Üzerinde kocaman yazıyor ki fragile, kırılabilir diyor ama ona rağmen atıyor.
10: Kargoyu teslim alırken paketi mutlaka kontrol edin.
0: Peki benzer durumlarda tüketicilerin muhatabı kargo firması mı yoksa satıcı mı?
10: Mesafeli satışlarda mal tüketiciye teslim edinceye kadar oluşan kayıp ve hasarlardan satıcının sorumlu olduğu açıkça belirtilmektedir. Tüketici mağdur edildiğinde hakkını mutlaka aramalı.
11: Bir yandan da turizm rakamlarına bakalım çünkü bu yıl savaşın etkisini o rakamlar üzerinde görmeye devam ediyoruz. Turizmde Avrupalı turist harekatı. Yılın 7 aylık turizm verilerine göre Türkiye'ye Avrupa'dan gelen turist sayısında bir gerileme var. 22 ülkenin 18'inde ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla azaldı. Sektör temsilcileri bunun bölgedeki savaşa ve Türkiye'nin fiyat rekabetinde gerilemesine bağlıyor. Bazı otellerde %50 indirim kampanyaları devreye alınınca Ağustos ayı hareketlendi. Sahil kentlerinde doluluk arttı. Ana etken savaş, özellikle Alman turist fiyatlara karşı çok hassas durumda. Antalya'da ise farklı bir hareketlilik var. Kasım ayında gerçekleştirilecek olan COP31 öncesi Antalya'da otellerdeki doluluk oranı şu an %90. Peki Avrupalı turist için formül ne olabilir deniliyor? Fiyat performans avantajı korunmalı. Avrupa'ya yönelik tanıtım ve reklam filmleri arttırılmalı. Turizm sezonu 12 aya yayılmalı. Direkt uçuş ve ulaşım seçenekleri güçlendirilmeli. Bunlar da turizm temsili otelcilerden, turizm yetkililerinden gelen beklentiler, istekler, son rakamları da ekranlara getirdik. Şimdi bir başka başlıkla devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam karşıtı aşırı sağcı bir isim. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde de oldukça popüler bir aktivist Jack Lang. Minnesota'da bir eylem düzenledi. Yine İslamiyet'i ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan siyahileri hedef aldı. Ama hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ona tepki gösterense ünlü çizgi film karakteri Örümcek Adam'ın kostümünü giyen bir kişiydi. Yani Örümcek Adam o aşırı sağcı aktiviste saldırdı. Ekranlara getirelim.
12: Nefret mitingi düzenlemeye kalkıştı. Örümcek Adam'ın gazabına uğradı. ABD'de kayda geçen bu sıradışı görüntüler dünya gündeminde geniş yankı buldu. İslam düşmanı ve aşırı sağcı aktivist Jack Lang, Minnesota eyaletinin başkenti Minneapolis'te ırkçı bir gösteriye imza attı. Bir kamyonetin kasasına çıkarak siyahilere hakaret içerikli döviz taşıyan Lang ve beraberindeki grup, kent sakinlerinin sert tepkisiyle karşılaştı. Polis korumasındaki aşırı sağcı Lang'i önce yuhalayan kalabalık, ırkçı sloganların devamı üzerine ellerindeki su şişelerini fırlattı. Gerilimin tırmandığı o esnada Örümcek Adam kostümlü bir adam, kamyonetin üzerine sıçrayarak Lang'e saldırmaya başladı. Irkçı aktiviste yumruklar savuran Örümcek Adam ardından da elindeki dövizi almaya çalıştı.
13: A Haber Radyo 24

0: Saat Haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ile 2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde 484 milyar lira tasarruf elde edildi. Bu kapsamda izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeliyle desteklenen tasarruf tedbirleri etkisini gösterdi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında %2,9 seviyesine geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
5: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
6: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
9: Reklam.
11: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
14: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira

0: Üstelik Paraflar, seyahat ve konaklama harcamalarınız da iki kat daha değerli. Siz de Paraflar dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraflar güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflar.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Ulukış'ta Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında yol genişletme çalışması yapılması sebebiyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir. Ankara-Niğde otoyolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle, Kırşehir bağlantı yolu, Kırşehir istikameti sağ şerit kapatılarak, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
10: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
13: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo canlı yayın.
17: Özel Ahlat'ta olacak. Büyük Zafer'in 955. yıl dönümünü kutluyor olacağız. Ve tabii ki kabinede Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Ahlat'ta gerçekleşecek. Ancak hem kabine öncesinde hem de kabine sonrasında Başkan Erdoğan'ın vereceği açıklamalar merakla ve yakından takip ediyor olacağız. Çünkü gündeme ilişkin çok önemli mesajlar vermesini bekliyoruz Başkan Erdoğan'ın. Peki bugün neler var programda? Hemen bakalım. Kutlamalara Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi parti lideri ve kabine...

0: Kabine üyeleri yer alacak. Başkan Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı da bugün Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Program kapsamında Başkan Erdoğan'la MHP liderinin bir araya gelmesi de bekleniyor. Yarınsa Malazgirt Milli Park alanında Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlama programı gerçekleştirilecek. Gazete manşetlerimizi okumaya devam edelim. Sabah gazetesiyle Sabah gazetesinde rüşvetçilere ceza yağdı. Günün önemli haberlerinden biriydi. Başta İBB başta olmak üzere CHP'li belediyeleri saran yolsuzluk düzeninin ilk davasında tarihi karar çıktı. Kirli rüşvet ağının odağındaki Rıza Akpolat ve 5 CHP'li başkana ceza yağdı. Kim onlar? Rıza Akpolat 23 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Beşiktaş Belediyesi'ne Ali Can Abacı rüşvet ve aklama suçundan 18 yıl. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin rüşvet suçundan 8 yıl. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yine rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Az önce Başkan Erdoğan'ın vurgusunu ön plana çıkartmıştık. Terör koridoru doğaldı. Fırat Kalkan 10. yılında nedeniyle Başkan Erdoğan'ın yayınlamış olduğu o mesajda yine Sabah gazetesinin manşetinde yer alan haberler arasında. Bugüne ilişkin güne dair söyleyeceğimiz önemli bir başka başlıksa Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik başlatmış olduğu o terör, daha doğrusu başlatmış olduğu ekonomik savaş. Şimdi ekonomik savaş dediğimizde çok ağır yaptırımlardan bahsediyoruz. İran'a destek veren ülkelere yaptırım listesinde yer alacaklar. İran'la her türlü bağ kuran ülke hedefte olacak. Her ülkenin belli bir süresi olacak. O süre sonrasında İran'la yapılan tüm ticaretin durdurulması gerekiyor. Eğer Körfez böyle bir durumda İran tarafından hedef alınırsa Amerika Birleşik Devletleri askeri seçenekleri yeniden devreye sokacak. Yani İran'ın tüm yaşamsal damarları kesilmesi isteniyor ve çok sert yaptırımlardan bahsediyoruz. Peki bu yaptırımlar Tahran'da nasıl yankılanıyor? Hemen İran'a kameralarımızı çevireceğiz. A Haber ekibinden Ekber Karabağ bizi bekliyor olacak. İran'da yaptırımların ardından ilk gün nasıl başlıyor? Ekber günaydın. Kolaylıklar diyeyim. İran çok uzun yıldır yaptırımlarla yaşamaya alışkın bir ülke ama bu farklı bir boyut gibi duruyor. Nasıl yankılanıyor şu ana kadar bu yaptırım kararları?
1: Evet Gökhan, teşekkür ederim. Az önce de senin de belirttiğin üzere yıllardır İran yaptırımlara maruz kalan bir ülke. Ancak son yaptırımların şöyle bir farkı var. Sadece İran'a yönelik değil, aynı zamanda İran'la ticaret yapan ülke ve şirketlere yönelik de bu yaptırım söz konusu olacaktır. Ki öyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'ndan ekipler oluşturuldu. Bu ekipler işte İran'la ticaret yapan ülke temasa geçecek ve İran'la işte irtibatlarını, ticari irtibatlarını koparmaları için bunlara bir süre tanınmış olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı başlattığı bu tırnak içinde operasyon için ekonomik izolasyon operasyonu ifadesini kullanıyor ve özellikle 5 İran'ın ana gelir kaynağı olan 5 ana noktada hedeflenmiş durumda. Altın cephesinde petrol, kripto para, denizcilik ve havacılık sektörü üzerine bu odaklanmış durumda. Peki İran'da bunun yansıması nasıl oldu? İran'dan Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen açıklamada Ekonomi Bakanı biz bunun için hazırlıklıydık, hazırlıklıyız. Gereken önlemleri yaptık gününde açıklaması söz konusu oldu. Hükümet sözcüsü Fatıma Muacirani birlikte bu süreci aşacağız dedi. Mesut Pezişkan'ın sözleri önemliydi. Kendisi dün akşam saatlerinde Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Muni ile bir görüşmesi söz konusu oldu ve o görüşmesi sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı tutumunu değiştirmesini istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu şekilde tırnak içinde zorbalık yaparak bir yere varamayacağını söyledi. Peki, Ekber, İlginç bir gelişme de İsrail cephesinden...
0: Evet, sen sözünü bitir, ondan sonra bir soru var.
1: Tabii. İlginç bir gelişme, yani benim dikkatimi çekti. İsrail cephesinden geldi. Benjamin Netanyahu bu olay dolayısıyla İran'a karşı uygulanan bu yaptırımlar dolayısıyla Donald Trump'ı tebrik etti.
0: Peki bu yaptırımlar, şimdi ilk bilgilere baktığımızda özellikle İran'ın para biriminin ciddi anlamda dolara karşı değer kaybettiğini de biliyoruz. Sokakta nasıl bir etkisi oluyor? Şimdi yıllardır zaten İran halkı abluka altında, ambargo altında ama bu ciddi anlamda bir gelir kaybını gündeme getirecek. Sokak bunu nasıl hissediyor?
1: Gökhan, sokağı şöyle söyleyeyim. Bir Amerikan doları Amerika Birleşik Devletleri'nin bu son hamlesiyle birlikte

0: 100 bin tümen sınırını aştı. İşte ülke tarihinde İran parası en değersiz durumuna gelmiş oldu. Hatırlatmakta da belki yarar vardır. Şöyle söyleyeyim ki 2,5 ay önce yani Amerika Birleşik Devletleri ile ve İran Pakistan İslamabad mutabakat zaptına imza attığında İran'da bir Amerikan doları 150 tümendi. An itibariyle 200 bin bini aşmıştı. Tabii az önce de belirttiğimiz üzere bu ekonomik yaptırım diğer ekonomik yaptırımlarla oldukça farklı bir özelliği söz konusudur. Bu sadece İran'a karşı değil, İran'la ticaret yapan hatta buna Çin de dahil olmak üzere ülkeleri kapsamaktadır ve bu da öyle görünüyor ki önümüzdeki gün, tabii 2-3 günde bunun etkisini görmek yani işte bu biraz zor. Gerçi yeterince de etkisini koydu az önce döviz fiyatları üzerinden söyledim. Evet. Tabii bu önümüzdeki süreçte eğer Amerika'nın baskısı bu şekilde devam ederse bu İran ekonomisini ciddi anlamda zor duruma sokacak.
1: Bekleyip göreceğiz. Bir geri adım olacak mı karşılıklı? Bir geri adım olacak mı yoksa tansiyon yükselmeye devam edecek? Ekber Karabağ, İran'ın başkenti Tahran'dan bize detayları aktardı. Ekber, kolaylıklar dileyim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Biz Orta Doğu'da kalmaya devam edeceğiz. İsrail'in o uluslararası hukuku nasıl içe saydığını, nasıl ayaklar altına aldığını gösteren bir görüntü. Gazze'den gelecek o görüntü. Gazze'de bir ambulansın İsrail tarafından hedef alındığı anların görüntüsü de ortaya çıktı. Hemen ekranlara getirelim. İsrail ordusu Gazze şeridinde sivilleri ve sağlık altyapısını defalarca hedef aldı. Bölgede yaralılara müdahale etmek üzere görev yapan ambulansın İsrail güçleri tarafından vurulduğu dehşet dolu o anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntünün adresi 3 Kasım 2023 yani yaklaşık 3 yıl önce. İsrail Gazze'deki şifa hastanesinin ana kapısı önünde duran bir ambulansı vurmuştu. O ambulans ağır yaralıları Refah sınır kapısına taşımakla görevli konvoyun bir parçasıydı. Kayıtlara geçen görüntüler bölgedeki insani krizin ve yaşanan vahşetin boyutunda bir kez daha gözler önüne serdi. Daha önce de hep ekranlara getirdik. Okullar, hastaneler, ibadethaneler, ambulanslar işte onun görüntüleri de ortaya çıkıyor. Dünyanın o gözünü kapattığı İsrail'in gerçeğini gösteriyor. Gösteren o görüntüler, bir ambulansın içinde hasta bulunan bir ambulansın vurulduğu o anlar. Gazze'de artık uçurtma uçurtmak da yasak. İsrail Gazze'li çocuklardan, Gazze'lilerden o kadar korkuyor ki Gazze semalarında çocukların eğlencesi amacıyla yükseltilen bu uçurtmalar bile saldırı bahanesi olarak kullanılacak gibi duruyor.
2: Önce çocukları katletti, şimdi de uçurtmalarına göz dikti. Soykırımcı İsrail, Gazze'deki uçurtmalar nedeniyle saldırı tehdidinde bulundu. Gazze, İsrail'in kanlı elleri tarafından çepeçevre sarıldı. Abluka korkunç boyutlara ulaştı. Ne karadan ne denizden geçiş var. Gazze'liler için özgürlük bir kelimeden ibaret kaldı. Ancak Tel Aviv'in saldırganlığı bununla da sınırlı kalmadı. Filistinli çocukların gökyüzünde aradığı mutluluk işgalcilerin engeline takıldı.
3: Ben uçurtmaları gökyüzüne gönderdiğimde diğer çocuklar da benimle birlikte uçurmaya başladı.
2: Katliamcı Başbakan Netanyahu güvenlik kabinesini topladı. Gazze'den İsrail tarafına uçtuğu ve yerleşimlere düştüğü öne sürülen uçurtmalar ele alındı. Uçurtmalar güvenlik tehdidi olarak gündeme getirildi. İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada uçurtmalarda şüpheli bir unsur bulunmadığını bildirmişti. Ancak İsrail yönetimi açıkça tehdit etti. Uçurtmalar yerleşim alanlarına düşmeye devam ederse yoğun saldırı düzenleriz denildi. Filistinlilerin yerlerinden edilmesi istenirken çocukların bulunduğu alanlar bir kez daha İsrail'in hedefi oldu. Hamas, İsrail'in uçurtmalarla ilgili tehditlerini saldırılara devam etmek için bahane olarak nitelendirdi. ABD, arabulucu ülkeler, garantör devletler ve BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.
1: Bir yandan da günün o sıcak başlığı, Kayseri'den gelen o görüntülere bakacağız. Kayseri'de yolcu otobüsüyle benzin taşıyan bir tanker çarpıştı. Az kalsın bir facia ile sonuçlanacak bir olaydı. Olayda 35 kişi yaralandı. İkisinin durumu ise ağır. Gün Kayseri'den gelen haberle başlamıştı. Kayseri'de Melikgazi ilçesinde Cizre'den Ankara'ya giden yolcu otobüsüyle benzin yüklü bir tanker çarpıştı. Kazada 35 kişi yaralandı. Yaralılardan durumun ikisinin ağır olduğu belirtiliyor. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tankerdeki yakıt da yola döküldü. Belediye ekipleri yola dökülen benzin temizlemek içinse çalışma başlattı. Bu da yeni günün en sıcak gelişmesi.

0: İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevleri gören bazı tır şoförleri araçlarını yangının ortasından kurtarmak için adeta zamana karşı yarıştı.
1: 70.
0: İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında neyse ki can kaybı yaşanmadı. Olayda 2 tır ve 3 araçsa demir yığınına döndü.
2: Ordu'dan bir haberle devam edelim. Ordu'da fındık bahçesine giden iki kız kardeşin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İki kız kardeş derede ölü bulundu. Ordu'nun Çamaş ilçesinde 66 yaşındaki Fatma ve 60 yaşındaki kız kardeşi Merihat Gümüş sabah saatlerinde fındık toplamak için evlerinden çıktı. Kardeşlerin akşam eve dönmemesi üzerine yakınları bölgede arama çalışması başlattı. Saatler sonra ise acı haber geldi. Fatma ve Merihat Gümüş'ün cansız bedeni dere kenarında bulundu. Durum jandarma ve sağlık ekibine haber verildi. Ekipler bölgede inceleme yaptı. Kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için kız kardeşlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2: Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet çarkı kuran Azizhan Aktaş ve 7'si belediye başkanı 200 sanık için mahkeme kısa kararını açıkladı. Aktaş, örgüt kurma, sahtecilik ve ihaleye fesat iddialarından beraat etti. Görevden uzaklaştırılan CHP'li belediye başkanlarının aldığı cezalar da belli oldu.
3: Adalet mülkün temelidir.
4: İlk günkü söylediğim gibi kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
5: Türkiye'nin aylardır yakından takip ettiği Aziz İhsan Aktaş davası 60. duruşmada karara bağlandı. Aktaş öncülüğünde belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği gerekçesiyle hazırlanan iddianamede Aktaş'ın 187 yıldan 450 yıla kadar görevden uzaklaştırılan belediye başkanları Rıza Akpolat'ın 133 yıldan 337 yıla, Utku Caner Çaykara'nın 5 yıldan 15 yıla, Ahmet Özer'in 3 yıldan 9 yıla, Oya Tekin, Kadir Aydar, Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu. 200 sanıklı dev dosyada 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı da hakim karşısındaydı. Davanın en çok merak edilen ismi Aziz İhsan Aktaş ise duruşmaya katılmadı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aktaş hakkında mahkeme kararını verdi. Aktaş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik suçlamalarından beraat etti. Aynı isim kısa süre önce başka bir davada da mahkeme salonunun en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Aziz İhsan Aktaş, İBB'ye yönelik davada Ekrem İmamoğlu'yla mahkeme salonunda karşı karşıya gelmişti. Rüşvet sisteminin Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatı için kurulduğunu öne süren Aktaş'ın iddiaları üzerine İmamoğlu ve avukatları duruşma salonunu terk etmişti. Beraat kararlarının yanı sıra mahkemeden peş peşe hapis cezaları da çıktı. Rıza Akpolat, rüşvet alma ve kara para aklama dahil farklı eylemlerden 6 yıl 3 ay, 3 yıl 1 ay ve 6 yıl hapis cezası aldı. Oya Tekin ve Celal Tekin rüşvet almaktan 8 yıl 4'er ay, Utku Caner Çaykara ve Kadir Aydar rüşvet suçundan 6 yıl 8'er ay, Zeydan Karalar rüşvet almaktan 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Ahmet Özer'e ise İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmaktan 8 ay hapis cezası verildi.
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne tabii ki istifalar var, yeni partiye geçişler var ama yerel yöneticileri arasında tartışma devam ediyor. Henüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok büyükşehir belediye başkanı istifa edip yeni partiye geçmedi. O isimlerden biri de Mansur Yavaş. Ya Mansur Yavaş'ın ne yapacağına ilişkinse belirsizlik devam ediyor. Özellikle bir yandan da geçtiğimiz günlerde yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Trabzon'da Mansur Yavaş'ın selamını getirdim sözleri de Mansur Yavaş'la yeni parti arasında bir gerilme neden olmuş durumda. Kulislere göre Mansur Yavaş parti içi tartışmalardan uzak kalarak tarafsız bir tavır izleme tarafında. Ancak Özgür Özel ve yeni parti ise Mansur Yavaş'ın

0: yeni partiye geçmesini istiyor. Peki ne oluyor? CHP yeni parti arasındaki Mansur Yavaş gerilimine bakalım.
1: Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
2: Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz.
3: CHP yeni parti arasında belediyeler üzerinden yeni bir cephe açıldı. CHP elindeki belediyeleri korumaya, yeni parti ise safına yeni isimler katmaya çalışıyor. Gözler en çok da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta. Yavaş adına açıklamayı daha partiyi kurar kurmaz Özgür Özel yapmıştı. Yavaş bizimle aynı çizgide dedi.
4: Mansur Bey'in de durumu, duruşu, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Özgür Özel'le yokum demeyen herkesi, bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz.
3: CHP yönetimi ise Mansur Yavaş'a öne çık görünür ol çağrısında bulunuyor. Kulislere sızan bilgilere göre Mansur Yavaş, muhalefette yaşanan çekişmelerde tamamen tarafsız kalmayı seçti. Yavaş'ın CHP'den ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı, ancak olası bir ayrılık durumunda bile yeni partiye geçmeyip yoluna bağımsız olarak devam edeceği iddia ediliyor.
5: Partimiz aday gösterirse aday oluruz.
3: Gündemdeki bir diğer önemli başlıksa Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Mansur Yavaş'ın seçim tarihi netleşmeden bu tartışmaların bir parçası olmak istemediği ifade ediliyor. Yavaş'a yakın kaynaklar seçimi kazandıracak olan %50 artı birlik toplumsal desteğin oluşmasına önem verdiğini vurguluyor. Kulislerdeki en çarpıcı iddia ise Yavaş'ın siyasi geleceğine yönelik. Eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken %50 artı birlik güven zemini oluşmazsa Mansur Yavaş'ın aday olmayacağı belirtiliyor.
0: Trafikteki ihmaller ya da trafikte kurallara uymama kas kalsın bir faciaya neden oluyordu. Adresimiz bu kez Balıkesir. Balıkesir'de bir sürücü sayın seyirciler aracın üzerine bağladığı dolap kapağıyla yolda ilerliyordu. Aracın üzerine dolap kapağı bağlamıştı ama bir anda rüzgarın etkisiyle dolap kapağı aracın üzerinden fırladı. Ve hemen arkasında ise bir motosikletli geliyordu. Ve o motosikletli dolap kapağıyla karşı karşıya kaldı. Yani ölümün eşiğinden döndü. O anlara bakalım.
6: Aracın üzerine bağlanan tahta rüzgarın etkisiyle uçtu. Hemen arkasındaki motosiklet sürücüsü ölümden döndü.
7: Abi özür dilerim.
8: Abi bak ben motor üstüne gidiyorum. Tamam. Güzel abi. Abi benim çoluğum var, çocuğum var. Tamam.
6: Yürekleri ağza getiren görüntü Balıkesir'in Edremit ilçesinde kayda geçti. Araç sürücüsü tavanına dolap kapağı bağlamış yolda ilerliyordu. Kapak rüzgarın etkisiyle uçup yola savruldu. Dolap kapağı üzerine gelen motosiklet sürücüsü düşmekten son anda kurtuldu. O saniyeler hemen yanındaki başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
7: Tamam, araba diye.
8: Bak, abi buna bağlama o zaman.
7: Tamam abi özür dilerim.
9: Özür diliyorum, özür diliyorsun. Havaya kalktı, havaya böyle havaya kalktı.
0: Tülin Şık, 18 yaşında. Scooter ile yolculuk yaparken bir anda ölümün eşiğine geldi. Yaya geçidinden geçtiği sırada hızla gelen bir minibüsün çarpması sonucunda ağır yaralandı. Genç kız şimdi yaşam mücadelesi veriyor ama onu ölümün eşiğine getiren minibüsün şoförü ise serbest bırakıldı.
10: Vurur vurmaz zaten çocuğumu savuruyor.
11: Yolun karşısına geçmek için hamle yapan genç kıza hızla gelen servis minibüsü çarptı. 18 yaşındaki Tülin metrelerce uzağa savruldu.
10: Savurduktan sonra yere düşen çocuğum hareketsiz halde yatmaya devam ediyor.
12: 18 yaşındaki Tülin Şık İstanbul Beylikdüzü Kaymakamlığı'nın önünden tam bu noktadan skuter ile birlikte yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek istediği sırada hızla gelen servisin çarpması sonucunda ağır yaralandı.
10: Benim kızım karşıdan karşıya geçerken arabanın bir tanesi duruyor. Diğer araç Tülin bu arabanın durduğunu görünce ileriye geçince direkt şoför tarafından kızıma vuruyor.
11: Genç kız hastanede ölüm kalım savaşı verirken aile bir yıkım daha yaşadı.
10: Adamı çıkarmışlar. Bir gece nezarette kalıyor. Ertesi gün savcılığa çıkıyor. Savcılık denetimli serbestlik veriyor.
11: Aile kaza tutanağının da gerçeğe aykırı düzenlendiğini savunuyor.
10: Orada bir tane araba varmış, durmuş. Onun kamerasıyla görüyoruz. Direksiyon tarafından çarpıyor ama tutanakta

0: İndi bindi yolcu tarafı gözüküyor. Tutanak yanlış tutulmuş. Kroki yanlış çizilmiş. Bu nasıl bir hızdır? Telefonla mı oynuyordun? Uyukluyor muydun? Ya da ne bileyim başka bir şeye mi odaklanmıştın ki sen benim çocuğumu görmüyorsun?
1: Tülin Şık şu anda hastanede yaşam mücadelesi verirken annesi de evladı için adalet arayışında.
0: Kızım 7 gündür entübe edilmiş halde hala bilinçsiz bir şekilde yatıyor. Yani söylemek istemiyorum, uyanıp uyanmayacağını bile doktorlar şu an garantisini vermiyor. Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum.
2: Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler var, onu hemen ekranlara getirelim. Cinayet şüphesiyle tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'nun kaybolmasından 8 gün sonra genç kızın öldürüldüğü öne sürülen Roslan mevkisine gittiği ve geceyi burada geçirdiği iddia edildi.
3: Tanık ifadeleri, yeni iddialar ve belgeler. Gülistan Doku soruşturması yeniden şekilleniyor.
4: Gülistan, yaşıyorsan gel, gel, gel.
3: Titizlikle yürütülen soruşturmada yer alan gizli tanık Şubat, Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de Rostan mevkiinde öldürüldüğünü ve yakın bir bölgeye gömüldüğünü öne sürdü. Bu iddianın ardından gözler dosyadaki teknik kayıtlara çevrildi. Gülistan'ın telefonunun son sinyal verdiği bölgenin de Rostan mevkiine yakın olduğu belirtildi. Aynı saatlerde de tutuklu zanlı Mustafa Sonel'le birlikte Şükrü Eroğlu, Fatih Özmen, Erdoğan Elaldı ve firari şüpheli Umut Altaş'ın olay yerinde bulunduğu HTS, KGYS ve PTS kayıtlarında yer aldı.
5: Tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
3: Ancak dosyadaki en dikkat çekici ayrıntı ise olaydan 8 gün sonraya ait. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'in açıklamasına göre Mustafa Türkay Soner'in Gülistan'ın öldürüldüğü öne sürülen bölgeye olaydan 8 gün sonra yeniden gittiği ve geceyi orada geçirdiği iddia edildi.
2: Alışveriş merkezlerinin otoparkları ücretli mi değil mi? Çok uzun zamandır devam eden bir tartışmadır bu. Ancak düzenlemelere ve kurallara göre 3 saat boyunca otoparkların, AVM'lerin ücretsiz olması gerekiyor. Ancak buna uyan AVM sayısı bir hayli az. Bazı alışveriş merkezleri otoparkların niteliğini farklı gösteriyorlar. Hemen ardından da sürücülere cep telefonu uygulaması yüklemesini öneriyorlar. Ve indirilen o cep telefonu uygulamasıyla da kişisel bilgilerimizi de alışveriş merkezlerine teslim ediyoruz. Peki ne yapılması gerekiyor? Bu ücret tartışması nereye varacak? Yanıtına bakalım.
6: Sıfır 3 saat ücretsiz.
7: Yarı saat ücretsiz
6: olacak. Bu alışveriş merkezi değil mi burası?
8: Hukuken zaten ücretsiz olması gereken bir hak, kişisel veri karşılığında verilen bir kampanyaya dönüştürülemez.
9: Kanunen 3 saat ücretsiz ama bazı otoparklar o kararı hiçe sayıyor. Telefon uygulaması indirtip reklama zorluyor.
6: Bir uygulama vesaire falan var mı indirmek
10: evet,
6: için?
10: Evet, İstanbul uygulaması var.
6: Tamam.
10: Her ay bir kez plakaya 3 saat indirim sağlanıyor.
9: İstanbul'da bazı alışveriş merkezleri aynı yerleşkedeki otoparkların ünvanını farklı göstererek UKOME'nin 3 saat ücretsiz kararını uygulamıyor. Örneğin Plaza Otopark olarak gösteriyor. Şimdi bir de bu duruma telefon uygulamalı indirim geldi.
6: Şu anda o alışveriş merkezinin otoparkındayız ve uygulamayı indirirsek her ay bir kez ilk 3 saat ücretsiz diyor. Ama normalde zaten alışveriş merkezlerinde 3 saat her gün ücretsiz olması gerekiyor. Yine de uygulamayı indirdim. Bakın burada telefon numarası istiyor. Ben bunları onaylayacağım.
8: Burada tüketiciye işletmenin kendi inisiyatifiyle sağladığı bir indirimden ya da kampanyadan değil, belirli nitelikteki otoparklar açısından getirilen bir düzenlemeden söz ediyoruz.
9: Bir de o uygulamaların bazılarında kimlik numarası, bazısında kişisel veriler talep ediliyor.
8: Bir hizmetin gerekli olmadığı halde kişisel veri işlemesine ilişkin açık rıza verilmesi şartına bağlanması, rızanın gerçekten özgürce, özgür iradeyle verilip verilmediği sorununu doğuruyor.
6: Şu anda uygulamayı indirdim. Artık her ay bir kez bu uygulama sayesinde 3 saat ücretsiz otoparkı kullanabilirim. Ama onun haricinde fiyat tarifesi yarım saatten itibaren 240 lira. Yani bu uygulama sadece bizi normalde UKOME kararıyla uygulanan

0: uygulamayı kullandırtıyor.
1: Verinizi verirseniz hizmetten ücretsiz faydalanırsınız. Eğer vermezseniz ücret ödersiniz deniliyorsa da bunun somut olay bakımından ayrıca incelemeye tabi tutulması gerekiyor.
2: Nüfusumuzda yaşanan düşüşü ve nüfustaki tehlikeyi her gün konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü nüfustaki azalma ya da nüfustaki artış hızının yavaşlaması birçok alanda kendini gösteriyor. Eğitim sistemi de bundan etkilenmeye başladı. 1 milyonun altına inecek, ilkokula başlayacak öğrenci sayısında büyük düşüş. TÜİK'e göre 0-4 yaş grubu çocuk sayısı 4.765.588. 4 yaşındaki 953.000 çocuk 3 yıl sonra ilkokula başlayacak. Yani yarım asır sonra ilkokula başlayan öğrenci sayısı 1 milyonun altına düşecek. En son bu durumu biz 1970 ve 1971 yılında görmüştük. Eğitim öğretim döneminde, o dönemde 987 bin çocuk ilkokula başlamıştı. Uzmanların burada görüşleri var. Çocuk sayısı azalıyor. Bu da bu çocuk sayısının azalmasıyla birlikte eğitim sisteminde etkileneceğinin altı çizileniyor. Öğretmenlerin de bu tablodan etkileneceği belirtiliyor. 360 bin öğrenciyi 30 kişilik sınıflara böldüğümüzde okullarda 12 bin kadar sınıfta boşa çıkmış olacak. Bu da 12 bin öğretmenin daha az istihdam edilmesine de yol açabilir. Dediğimiz gibi zincirleme bir şekilde birçok alanı etkileyen bir tablo, nüfus krizi bu kez eğitimdeki yansımalarını ekranlara getirdik. Şimdi çok uzun zamandır tartışılan konulardan biri de nafaka düzenlemesiydi. Özellikle bu noktada beklentiler vardı. Hem kadının hem erkeğin beklentileri vardı. Yeni düzenlemeydi de artık sona gelindi. Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte meclise gelecek olan yeni yargı paketiyle birlikte yoksulluk nafakalarında ödemeler evli kalınan yıla göre kademeli olarak değişecek. İşte beklenen tasarının ayrıntıları.
3: Bir günlük bir imza atıyorsun, bir gün bir saatlik evliliğin oluyor, bir ömür o zaman para ödüyor. Böyle bir saçma olabilir mi?
4: 10 gün evli kaldım. Bir ömür bu nafakadan dolayı çekiyorum artık. Kendime yeni bir hayat kuramıyorum.
5: Yıllardır tartışılıyor, merakla bekleniyordu. Yeni nafaka sistemi hazır. Hazırlanan taslağa göre nafaka süresinin evlilikte geçirilen süreye göre belirlenmesi planlanıyor.
6: Süreli evliliklerde en az 5 yıl nafaka ödenmesi gündeme gelecek.
5: AK Parti tarafından meclise sunulması planlanan düzenlemeye göre 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 ila 15 yıl ödeme gibi kademeli sistem üzerinde duruluyor. Düzenlemenin bir diğer ayağı ise sosyal destekler. Nafakası sona eren, çalışamayacak durumda olan veya geliri bulunmayan kadınlar için devlet destekli sosyal yardım mekanizması devreye girecek.
6: Bugüne kadar evlilik ne kadar sürmüşse evlilik süresinin yarısı kadar nafaka, yoksulluk nafakası ödenecek.
5: Kadının çalışamayacak durumda olması ya da yaşının ilerlemiş bulunması halinde mahkemeler daha uzun süre belirleyebilecekler. Yeni sistem yasalaştığı daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları ise hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenmesi planlanıyor. Düzenlemenin Ekim'de meclise gelecek 13. yargı paketiyle yasalaşması bekleniyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Az önce ekranlara getirdik. Nüfus bizim için artık en önemli problemlerden biri ve Türkiye'deki genç nüfus oranının yükseltilmesi amacıyla yeni doğan çocuklara ve annelere devlet desteği de sağlanıyor. Bu kapsamda 2026 yılında doğum yardımından yararlanan 1.175.601 annenin hesabına toplamda 22,5 milyar lira ödeme yapıldı.
8: Mevcut tablonun devam etmesi halinde içinde bulunduğumuz asrın sonunda nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Yani ülkemizi ve milletimizi özellikle nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Bu ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir.
7: Doğurganlık hızındaki düşüş, nüfus artış hızının yavaşlaması ve yaşlanan nüfus.

0: Devlet ise nüfus politikaları kapsamında aileleri ve çocuk sahibi olmayı destekleyen yeni adımlar atıyor. 2026 yılında 175.601 annenin hesabına toplam 22,5 milyar lira ödeme yapıldı.
1: Aile milletimizin kökü, kültürümüzün taşıyıcısı, medeniyetimizin temelidir. Bu nedenle aileyi korumak ve güçlendirmek bir sosyal politik olmanın ötesinde tarihimize, kültürümüze ve geleceğimize karşı bir sorumluluktur.
0: Yeni düzenleme ile çalışan annelere doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta izin hakkı tanınıyor.
2: Doğum izni anneler için gerekli bir şey. Niye derseniz çocuk küçükken anne sütüne, annenin ilkine, şefkatine muhtaç çünkü. Yeterli bir süre, evet. Çocukta anne de yani ilişkisi çok sıcak olur, daha bağlı olur.
3: Bizim açımızdan güzel bir şey tabii. Evet. Umarım desteklerin devamı artar. Biz de çoluk çocuk düşünüyoruz inşallah. Ama böyle desteklerle en azından biraz bir nebze de olsa fayda sağlayacağını düşünüyorum.
0: Ailelere yönelik doğum yardımlarında da çocuk sayısına göre ödeme yapılıyor. İlk çocuk için tek seferlik 5000 lira, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse aylık 5000 lira destek sağlanıyor.
4: O çok çok güzel bir şey. Hem anneler için, hem aileler için, hem ev için, yani aile için de çok güzel bir şey oldu. Yani olacak ihtiyacı olan insanlar için mükemmel bir şey oldu. Sevindirici bir şey. Devletimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir şey oldu.
0: 2026 yılında doğum yardımından yararlanan 1.175.601 annenin hesabına toplam 22,5 milyar lira ödeme yapıldı.
5: Bu yani devletimizin yaptığı güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yeni doğum yapmış birisinin aile ekonomisini de düşünmesi gerekiyor aslında. Aile ekonomisine de güzel bir katkı olacağını düşünüyorum.
0: Böylece nüfus artışını desteklemeye yönelik politikalar kapsamında hem çalışan annelerin iş hayatından kopmaması hem de çocuk sahibi ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor.
6: Herkes 3 tane yapsın yani. En iyi olur yani. Bu güzel bir şey. Keşke benim yaşım olmasaydı 1-2 tane daha doğardım.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Amerika Birleşik Devletleri ile devam edeceğiz. Görüntülerimizin adresi Amerika Birleşik Devletleri Nevada eyaletine çıkan yangın kontrolden çıkmış durumda. Rüzgarın etkisiyle çok geniş bir alana yayıldı. İşte haritamızı ekranlara getiriyoruz. Neredeyse eyaletin yarısına yakın bir bölümü yangınlarla mücadele ederken 90 binden fazla kişi için acil tahliye çağrısı yapıldı. Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaleti. Nevada eyaletine çıkan Hawk yangını şu an itibariyle kontrolden çıkmış durumda. 90 bin kişiye tahliye çağrısında bulunuldu. Eyalette olağanüstü hal ilan edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi de hız kesmeden devam ediyor. Ancak eyalette etkili olan şiddetli rüzgar yangının kontrol altına gelmesine imkansız hale getiriyor. Yaz boyunca sıcak havaların, o aşırı sıcakları konuştuğumuz Avrupa'dansa bu kez fırtına haberleri gelmeye başladı. Fransa'dan bir hortum görüntüsünü ekranlara getireceğiz. Karakason bölgesinden gerçekleşen o görüntü günün en çok konuşulanları arasında. Fransa'da meydana gelen hortum büyük bir yıkıma da yol açtı. Ağaçlar, çatılar yerinden söküldü. Bazı yerlerde rüzgarın hızı saatte 117 kilometreye kadar yükseldi. Hortumun oluştuğu ilk anlarsa kameralara işte böyle yansıdı. Sayın seyirciler, nitelikli ve sorumlu içerik üreticileri yetiştirmeyi amaçlayan Dijital Vatan Akademisi geçtiğimiz günlerde açıldı. Program için oluşturulan sosyal medya hesabı daha ilk paylaşımını yapmadan kapatıldı. Hesabın kapatılmasını görsellerde yer alan Türk kültürünü yansıtan yapılarla birlikte Filistin'in simgesi Kubbetü Sahra'nın da yer alması gerekçe gösterildiği düşünülüyor.
9: Sayın Bakanım, alıyoruz efendim. Manevi vatan çatı kavramımız. Biliyorsunuz bizim mavi vatanımız var, gök vatanımız var, yeşil vatanımız var, uzay vatanımız var. Bir de dijital vatanımız var.
0: Dijital ve manevi vatan bütünlüğü çerçevesinde nitelikli ve sorumlu içerik üreticileri yetiştirmeyi amaçlayan Dijital Vatan Akademisi açıldı. Ancak sosyal medya hesabı daha ilk paylaşımını yapamadan kapatıldı. Sebebi ise görsellerde yer alan yapılar.
9: Bu ortamı

0: biz kamuoyuna duyurmak için kendi sosyal medya organizasyonlarımızla da çalışalım dedik. Hemen Instagram hesabını açtı. Daha hesabı açar açmaz hemen Instagram'dan kapatma geldi. Sansür geldi. Ne diyor sansürde efendim? Okuyorum buradan. İnsanların başkalarını rahatsız edebilecek yüksek hacimli eylemlerde bulunmasına, insanların başkalarını rahatsız edebilecek, Allah Allah, Ayasofya'dan mı rahatsız oldunuz? Hayrola?
1: Dijital Vatan Akademisi'nin görselinde Türkiye'nin tarihini ve kültürünü yansıtan yapıların yanı sıra Filistin'in simge yapılarından biri olan Kubbetül Sahra'ya yer verildi.
0: Logomuzda ne var efendim? En tepede Türkiye haritası var. Altında medeniyet coğrafyamızın temel eserleri var. Mesela Kubbetül Sahra var.
2: Oluşturmuş oldukları fotoğraflar, semboller, imgeler, işte Ayasofya Camii, Kubbetül Sahra, Türk bayrağı, resimlerin, bu imgelerin rahatsız ettiği ve buradan dolayı bir müsaade edilmeyeceğine dair geri bildirimde bulunuldu.
3: Akademi yönetimi karara itiraz etti. Hesabın yeniden açılmaması halinde hukuki sürecin başlatılacağı açıklandı.
0: Logoda ne var? Çünkü logodan başka bir şey yok. Paylaşıma geçmemişiz daha. Resmen sansürü koydular. Biz itiraz ettik. Hukuki mücadeleyi başlatıyoruz. Meydan boş değil.
4: İhlal olduktan sonra başvurucu önce şirkete itiraz edecek. Şirket tarafından ihlal giderilmezse, burada Dijital Vatan Akademisi başvurdu ve ihlal giderilmedi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvuru sağlayabilir.
2: Tabii biz şunu anlıyoruz. Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı, aslında dijital vatanın bizim maddi vatanımız, bizim manevi vatanımız, kıymet vereceğimiz, önem vereceğimiz bir alan.
5: Hemen Milliyet Gazetesi'nin 3. sayfasını açalım. Hazreti Muhammed yazılı Selçuklu taşı. Bakan Ersoy, Kars'taki Ani Ören yerindeki Selçuklu mezarlığında üzerinde kufi hatla Hazreti Muhammed isminin 6 kez tekrarlandığı bezemeli bir taş bulunduğunu açıkladı. Kars'taki Selçuklu mezarlığında bulunan taşta kufi hatla Hazreti Muhammed ismi tam 6 kez tekrarlanıyor. Bu Anadolu'daki ilk Türk İslam mezarlığı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bulunan bezemeli taş 51x21 santimetre ölçülerinde, mezarlıktaki Selçuklu kümbetlerinden birine ait mimari parçası olduğu değerlendirilen eser, Ani'nin Türk İslam kimliğinin dönemin inanç dünyasını ve mezarlık kültürünü yansıtan önemli bir arkeolojik belge niteliği taşıyor. Kazılarda elde edilen veriler, Ani'deki Selçuklu mezarlığının Anadolu'nun ilk Türk İslam mezarlığı ve ilk Türk şehitliği olduğunu da ortaya koyuyor. Bu da güne ilişkin dillendireceğimiz önemli haberlerden biriydi. Ve tabii ki dün akşama döneceğiz. İslam alemi, insanlığı rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği Mevlid gecesini dualarla idrak etti. İstanbul'dan Şanlıurfa'ya, Bursa'dan Muş'a kadar tüm yurtta camiler omuz omuza saf tutan insanlarla dolup taştı.
6: Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Evler semaya açıldı. Salavatlar camilerden yükseldi. Mevlid gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi.
8: Eşhedü en la ilahe illallah.
7: İstanbul'daki camiler yatsı namazında doldu taştı. Sultanahmet Camii gecenin hürmetine mahyalarla süslendi. Bursa Ulu Camii'de vatandaşlar mübarek gecede bir araya geldi.
9: Ana güzel kendi.
7: Ankara'daki camilerde de omuz omuza saf tutuldu. Kocatepe Camii en yoğun günlerinden birini yaşadı. Samsun'da da vatandaşlar mübarek gecede camileri doldurdu.
10: Rahmet kapılarının ardına kadar aralandı bir gece Mevlüt Kandili. Türkiye'de milyonlarca vatandaş camilere gitti, saflar tutuldu, eller semaya kaldırıldı. Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifi dualarla yad edildi.
6: Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Muş Malazgirt'te bulunan Tarihi Milli Park namazgah alanıyla Şanlıurfa Dergah Camii gecenin en anlamlı adreslerinden biri oldu. Binlerce kişi manevi atmosferde huzuru paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından Mevlid gecesi için bir paylaşım yaptı. Paylaşımında gönüllerimizin sultanı Resulullah Efendimiz

0: Sizin dünyayı şereflendirişinin 1501. sene-i devriyesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kemali hürmette yad ediyorum. Lede Mevlid'in ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum ifadelerine yer verdim.
1: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Hızlıca Hürriyet gazetesi diyelim. Kuruldan ilk karar, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmeleri izleyecek. Kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak takip ve değerlendirme kurulu dün ilk toplantısını yaptı. Toplantıda 4 alt komisyon kurulması kararı çıktı. Manşete baktığımızda mahkeme örgüt yok dedi. 6 başkana ceza çıktı bir başka haber. 7'si CHP'li belediye başkanı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasından karar geldi. Başkanlardan 6'sı hapis cezasına çarptırıldı. Suç örgütü yok diye mahkeme Aktaş'a ihaleye fesat karıştırmaktan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis verdi. Rüşvetle suçlandılar. Bu da güne ilişkin söyleyeceğimiz haberlerden biri. Katilin babasına tazminat davası, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırısında hayatını kaybeden aile öğretmenin ailesi saldırganın babasına tazminat davası açtı. Yeni güne ilişkin Hürriyet gazetesinin manşetlerinden aktaracağımız haberlerden biri. Cips, salam, sosis ve peynir gibi ürünlere eklenen tütsü aromalarına sınırlama getiriliyor. Nedeni sağlığa zararlı etkileri. Karar yakın bir tarihte uygulamaya konulacak.
2: Çok seviyorum, çok da tüketiyorum.
3: En çok hangisini?
2: Sosis ve cips olabilir.
4: Cipsi seviyorum.
5: Çocuklar daha çok seviyor. Sonuçta yani alıyoruz. Mecbur kalıyor çocuklara.
6: Cips, salam, sos, peynir, balık hepsinin lezzeti farklı, aroması yüksek. Ama tüketiciyi mest eden o isli ve tütsülenmiş hissi veren aromalar önümüzdeki yıldan itibaren bu ürünlere eklenemeyecek.
2: Okula götürüyordum, yiyordum. Yani cipsleri ayırt etmiyorum ben.
5: Cips istiyorlar. İşte bizi tehditle aldırıyorlar yani.
3: Mecbur yani almak zorundayız. Onlar istedikleri için yapacak hiçbir şeyimiz yok.
6: Market raflarında sürekli karşılaştığımız tütsü aromalı peynir ya da tütsü aromalı salam, sosis, cips gibi ürünler yer alıyor. Ancak yeni gelen düzenlemeyle birlikte artık bu ürünlerin içerisine bu aroma katılmayacak.
7: Bu gıdaların kalp damar sağlığı açısından olumsuz etkisi var.
8: Az tüketmeye çalışıyoruz ama çocuklar isteyince mecbur alıyoruz.
7: Maalesef sağlığa bir takım zararları olabilir. İleride kronik bir hastalık olan kansere yol açabilir.
6: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu adımı atma nedeni de tam da bu. Bu aromaların sağlığa olan olumsuz etkileri.
9: Tütsü aroma vericilerde, DNA'da gen hasarına yol açabileceği gerekçesiyle bu ürünlerin kademeli olarak sektörden, sahadan çekilmesi konusunda bir çalışma yürütülüyor.
7: Özellikle işlenmiş gıdaları, bu kolesterolün yükselmesi ve kötü kolesterolün daha da kötü hale gelmesi, yani oksitlenmesine sebep olarak damarlara zarar verebiliyor.
6: Bu ürünlerin satışı 1 Ocak'tan itibaren yasak olacak, ancak bu tarihten önce üretilen ürünler raf ömrünü tamamlayana kadar satılabilecek.
8: Bu şekilde olması bence gayet güzel olmuş. Toplum açısından çok iyi olacağını düşünüyorum.
1: Şimdi biraz da gülümseten görüntülere bakalım. Adresimiz Erzurum. Erzurum'da bir inşaatta çalışan işçi karşısında bir anda drone'u görünce ne yapacağını şaşırdı. Hemen bakalım. Palandöken ilçesinde bir inşaat firmasının tanıtım filmi çekimleri sırasında renkli anlar yaşandı. Çekim için kullanılan 360 derece görüntü alan drone, inşaatta çalışan bir işçinin karşısına aniden çıkınca işçi kısa süreli bir panik yaşadı. O anları da ekranlara getirdik. Başkan Erdoğan'ın gençliği ve sporu geleceğe taşıma vizyonu Bekir Yunus Uçar'ın ellerinde somut bir gerçeğe dönüştü. Başta motor sporları olmak üzere diğer bütün spor branşlarında Türkiye'yi dünya arenasında görünür kılan isimlerin arasında yerini aldı. Vefatına kadar sporu bir diriliş meşalesi gibi taşıyan Bekir Yunus Uçar'ın portresini getireceğiz ekranlara.
4: hayaller kuruyoruz, hayallerimizin peşinden koşuyoruz.
10: Türkiye'nin her yerinden demokrasi ve şehitler mitingine katılacak olan arkadaşlarımızı bir sürüşe davet ettik.
11: Her zaman olduğu gibi motosiklet tutkunları sosyal projelerde, sosyal faaliyetlerde bir kez daha canı gönülden yaşadığını, olduğunu ispat etmiş oldu. Bütün

0: motosiklet gönüllüleri bu tip sosyal hizmetlere, faaliyetlere birer nefer olduğunu da açıkça göstermiş oldu bu vesileyle.
1: Bize kim el uzatırsa, kim gönül açarsa, kim kapı açarsa o kapıdan koşarak girmeye çalışıyoruz.

0: Yalnızca bir ömrün sığacağı dar bir çerçeveye hapsedilemez bazı hayatlar. Bir çağın nabzını tutar, bir milletin ufkunu aydınlatır onlar. Bekir Yunus Uçar'ın hayatı da öyleydi işte. Çocukluktan gençliğe, acılardan zaferlere, bireysel yolculuktan toplumsal mirasa uzanan bir direniş ve diriliş öyküsüydü onun yaşam öyküsü.
1: Biz Allah'ın huzuruna neyle gideceğiz? Şehitler kanlı gömleğiyle gidecek. Evliyaullah her şeyi feda etmiş olarak gidecek. Ya biz neyimizle gideceğiz? Allah namına neyimiz var? Dağlar boyunca, dağlar yüksekliğinde günahlarımızdan başka neyimiz var ya Resulallah?
0: Minberlerden hakikati haykıran büyük bir hatibin, Timurtaş Uçar'ın oğlu olarak başladı onun öyküsü. Anadolu şehirlerinin taş sokaklarında, cami avlularında büyüdü. Her şehrin ezanı, her avlunun serinliği kalıcı bir iz bıraktı onun ruhuna. Bundan olsa gerek çok erken anladı. Hayat sadece yaşamak değil, hakikat uğruna adanmaktır gerçeğini. Gençlik yılları İstanbul'da geçti Bekir Yunus Uçar'ın. Üniversitede gazetecilik bölümünü seçti. Yalnızca yazmak değil, görmek ve gösterileni anlamaktı onun derdi. Sıradan bir haberin ötesindeydi onun fotoğraf makinesiyle yakaladığı kareler. Bir davanın sessiz şahidiydi her biri. Çerçevelerine sığan manzaralar bir milletin hikayesini taşırdı aslında.
2: Bizim işimiz mi diyorsun kayıt? Olayları, insanları.
3: Aynen öyle.
0: Yıllar akıp geçti hızla. Gazeteciliğin ardından belediyecilikte hizmet yılları başladı bu defa. Mücadele alanı değişti sonra. Bekir Yunus Uçar spor alanına yöneldi aşkla. Her kademeyi tanıdı, her basamağı yaşadı. Karşılıksız kalmadı çabası. Nihayetinde Türkiye Motor Sporları Federasyonu'nun kurucu başkanı oldu gururla. Motor sporları yalnızca bir rekabet değil, gençlerin disiplin, cesaret ve vatan sevgisiyle yoğrulduğu bir mektep haline geldi onun ortaya koyduğu vizyonla. Pistlerde yarışan gençler yalnızca hızın değil, aidiyetin ve sorumluluğun da anlamını öğrendi onunla.
4: Özellikle yarışçılarımızın %52 oranında genç ve çocuk yarışçılardan oluşuyor olması da hem bizim ülkemiz ve motorsporları açısından umut verici bir gelişme, hem de uluslararası boyutta insanların, ülkelerin, temsilcilerinin bize imrenerek baktığı bir tabloyu ortaya koyuyor.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesinde Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin bir duyuru yayımlandı. Buna göre, 1 Mart 2026'da ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiği bildirildi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yalnız biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
11: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi

0: birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türkcell'in gücü, Türkcell çözüm gücü. Türkcell'le bağlan
1: hayata. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Bir reklam.
10: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
7: Senin yanında Akbank. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
11: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
12: Büyük rahatlık PTR.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
14: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
11: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
12: Büyük rahatlık PTR.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Canlı yayın.
4: Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikte. Günaydın, hoş
5: Günaydın,
4: geldiniz.
5: Günaydın, teşekkür ederim.
4: Nasılsınız?
5: Teşekkürler, sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim, çok sağ olun. Şimdi bir diğer haberimiz ekrandayken bir son dakikada sizinle paylaşıldı efendim. Onun hakkında da hemen detayları paylaşalım. Önemli bir son dakika gelişmesi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuri suç örgütüne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyonda yeni gözaltılar var. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hemen bu bilgiyi paylaşalım. Ayrıca 11 şirketle 3 derneğe de kayyım atandığı bilgisi paylaşıldı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları bu şekilde. Tekrar hemen paylaşalım efendim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuri suç örgütüne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirketle 3 derneğe kayyım atanmasına da karar verildiği bilgisini sizinle paylaşalım. Gelen son dakika. Yine öncesinde de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yine Alihan Kuri suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşmada eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına da tahsisli iki aracın daha tahsis amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı da tespit edilmişti. Bu da önemli bir gelişmeydi. Hemen bir Ankara'ya gidelim. Damla Kuşkapan hem bu son dakika gelişmesinin ayrıntısını paylaşacak hem de az evvel bahsettiğim eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha tahsis amacı dışında kullanılması ve aynı zamanda suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığını da tespit edilmesi üzerine soruşturmadaki son gelişmeleri anlatacak bize. Damla, günaydın. Hemen sözü sana bırakalım.
6: Günaydın, iyi yayınlar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuri suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 kişiden 32'si 16 Ağustos'ta zaten tutuklanmıştı. 3. dalga operasyon kapsamında ise 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirketle 3 derneğe kayyım atanmasına da karar verilmiş oldu. Tabii soruşturma kapsamında yeni bulgulara da ulaşıldı. O detaylardan da bahsedelim. Firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı belirlenen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahinan'a tahsisli aracın ardından Şahinan'a diğer tahsisli araçlarda inceleme altına alındı. Yapılan araştırmada iki aracın da tahsis amacı dışında şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilmiş oldu. Soruşturma kapsamında aynı yapıyla irtibatlı Ömer Sipahioğlu hakkında yine yakalanması için çalışmalar başlatılırken Ömer Yücel adlı kişinin de gözaltına alındığı yine öğrenilen bilgilerden oldu. Neler olmuştu peki, özetleyelim dilerseniz. Alihan Kuruş'a Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalar yöneltildi. Alihan Kuruş da evinde gizli bir bölmenin içinde yakalanmıştı. Bu konuda oldukça dikkat çekmişti. 17 ilde 123 adreste farklı işte arama operasyonları yapılmıştı ve kaynağı belirsiz olarak olduğu iddia edilen 1,34 milyar lira değerinde 200 kilo külçe altın bulunmuştu. Savcılığa göre örgütle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket

0: tespit edildi. Bunların arasında tabii ki farklı alanlarda inşaattan kuyumculuğa, eğitimden hatta denizciliğe kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteren firmaların olduğu belirlenmişti. Bu firmalardan da yurt dışına yüklü miktarlarda para transferi gerçekleştirildiği tespit edilmişti. Öte yandan kendisini kanaat önderi olarak konumlandıran Alihan Kureş'in henüz 25 yaşındayken lüks bir araca sahip oldu. Kardeşiyle birlikte de iki tane yarış atının olduğu belirlenmişti. Kureşlerin yakın çevresinde ise 1818 tapu işlemi kayda geçti. Yine bu da dikkat çeken veriler arasında yer aldı. Alihan Kureş'in annesi adına 646, babaannesi adına 539, babası Mahmut Sabri Kureş adına 207, kayınpederi adına ise 426 gayrimenkul işlem kaydı bulundu. Raporda en yüksek taşınmaz hareketliliğine annesi sahip olmuştu. Annesinin kayıtlarında konut, arsa, dükkan, tarla gibi yüzlerce taşınmaz yer aldı ve pek çoğunda da aslında haciz kaydı olduğu tespit edildi. Tabii olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Yeni gelişmeler oldukça bizler de aktarmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkür ederiz Damla Kuşkapan, paylaştığın bilgiler için. Son dakika gelişmesinin de ayrıntılarını almış olduk. Kureş örgütüne yönelik yeni bir operasyon yapıldı ve 54 şüpheli de gözaltına alındı efendim. Yeni gelişme de böyleydi. Yine detaylar geldikçe paylaşacağız sizinle. Efendim şimdi bir operasyon haberiyle devam edeceğiz. İstanbul'da 4 ilçede 5 silahlı saldırı ve bir kundaklama olmak üzere toplam 6 olaya karıştığı tespit edilen 2 ayrı suç örgütüne operasyon düzenlendi. 5 şüpheli de gözaltına alındı.
2: İstanbul Emniyeti kente korku salan suç örgütlerine ağır darbe indirdi. Organize suçlarla mücadele ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu 2 farklı şebekeyi tespit etti. Şüphelilerin İstanbul'un 4 ilçesinde 5 ayrı silahlı saldırı ve bir kundaklama olayına karıştığı belirlendi. Eş zamanlı baskınların düzenlendiği adreslerde 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek, 1 otomatik tabanca ve 120 fişek ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.
1: Efendim, Alparslan Kuytu suç örgütünün sözde istihbarat yapılanması ve mahkeme kurduğu muhalifleri çeşitli yöntemlerle cezalandırdığı ortaya çıktı. Söz dinlemeyen bazı muhaliflerin ise örgüt elebaşı Kuytul tarafından topluluk önünde darp edildiği belirtildi. Ayrıntıları alacağız şimdi bu konuya dair. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, bizi bekleyen arkadaşımız. Halil İbrahim, hoş geldin yayına. Günaydın öncelikle. Nedir bu? Oldukça çarpıcı iddialar var. Ayrıntıları dinleyelim senden.
3: Teşekkürler. İyi yayınlar dilerim. Alparslan Kuytul ve suç örgütüne yönelik bu operasyon sonrasında 35 kişi tutuklanmıştı biliyorsunuz. Aralarında Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'da bulunuyordu. Hı hı. Tabii ki onların cezaevine girmesiyle birlikte hemen o yapılan operasyon sonrasında elde edilen bilgiler sonrasında işte insanın kanını donduracak ayrıntılar da gelmeye başladı. Örgütün yasa dışı istihbarat teşkilatı kurduğu, hücre içi falaka mahkemeleri kurduğu, yine kurban eti yağmalaması, iş adamı kaçırma ve ölümle tehdit eylemleri gibi birçok aslında işlemiş olduğu suç var. Tabii ki yapılan bu suçlarda, işlenen bu suçlarda yine kameralar tarafından kaydedildi ki yine şifrelerle girilen sosyal medya hesabından diğer örgüt üyelerine de gönderildi bu videolar ve tabii ki insanlar üzerinde de böylelikle baskı kuruldu. Tabii ki baktığımızda aslında Alparslan Kuytul İran devrimini kendisi de rol model seçmişti ve bu nedenle de İran'ın Kum kenti oldukça önemliydi. Bu nedenle örgüt üyelerinden Mevlüt Kaynar Pınar, İzzettaş, Veysel Dörtgöz, Harun Kızılboğa ve Mehmet Fatih Manas'ında aralarında bulunduğu 10 kişi 2013 yılında İran'ın Kum kentine gitti. Çünkü Kum kentinin yönetim modelini burada Adana'da Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul, yani örgütün elebaşısı, uygulamaya çalışıyordu. Kum kentini bu Adana'da dizayn etmeye çalışıyordu. Bu nedenle istihbarat teşkilatına baktığımızda bu Kum kentine giden istihbarat teşkilatı

0: adı verilen bu karanlık yapı, örgütten ayrılmak isteyen veya eleştirel düşünen üyelerin özel hayatını deşifre ediyordu. Alevi sırlarını ve kişisel zaaflarını Alparslan Kuytul'a bildiriyordu ve bu yönde de raporlar hazırlandı. Bunlar da yine kayıt içerisine girdi ve diğer taraftan da tabii ki Alparslan Kuytul cezaevine daha iyi önceki yıllarda girmişti. İşte bu noktada da Nurullah Aktaş isimli bir üye Alparslan Kuytul'un cezaevine girdiği için eleştiri hakkını kullandı. Bir eleştiri yaptı. Ancak Semra Kuytul, yani Alparslan Kuytul'un eşi Nurullah Aktaş'la ilgili bir iç mahkeme kurdu. Ardından da bu mahkemede Nurullah Aktaş ceza aldı ve ceza aldıktan sonra da Semra Kuytul uyuyan hücreleri ortaya çıkarıyoruz, diz çöktürüyoruz sözleriyle bir paylaşımda bulundu. Çünkü Nurullah Aktaş yargılandıktan sonra iç mahkeme tarafından falaka cezasına çarptırıldı. Yine darp edildi, şiddete maruz kaldı, diz çöktürüldü kamera karşısında. İşte bu da yine sosyal medya hesabından paylaşıldı. Diğer taraftan alacak verecek uyuşmazlığında Kuytul Veli'ye ters düşen Seyhan Çeliker de yine vakıfta bulunan kurulan iç mahkemeyle beraber cezaya çarptırıldı ve falakaya yatırma cezası almıştı. Tüm bunlar da yine tek tek dosya içerisine girdi ve dosyada bulunan bilgiler arasında yer alıyor ve diğer taraftan da tabii ki yine bu infaz grubu, o infaz grubu içerisinde de Erol Ardıç'a bağlı, yani örgütün ikinci adamı sıfatındaki Erol Ardıç'a bağlı 7-8 kişilik bir infaz grubu oluşturuldu. Bu infaz grubu da yine Lokman Coşkun ve Ramazan Gönden gibi isimlerin yer aldığı tim aslında cezalandırılacak kişinin ya da kişilerin yanına gidiyordu ve ardından da kalemin kırıldı, senden vazgeçildi şeklinde söylemlerle bu insanlara şiddet uyguluyordu veyahut da hürriyetinden alıkoyuyordu. Yine elebaşı Alparslan Kuytul'un bizzat kendi yöneticileri Hasan Koyuncu, Veysel Dörtgöz ve Mevlüt Kaynarpınar'ı toplum önünde darp ettiği de yine kayıtlar içerisine girdi. Tabii ki sosyal medyada etkin bir şekilde kullanılıyordu ve sosyal medyadan da yine kişiler tek tek hedef alınabiliyordu ve bu hedef alınan kişilere de gözdağı veriliyordu. Sistem bu şekilde çalışıyordu. Tabii ki ilerledikçe aslında soruşturmaya ilişkin bu çalışmalar, daha da fazla bilginin geleceğini bekliyoruz. Bizler de ayrıntılar için haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayır ile birlikte diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım.
1: Halil İbrahim Uğur, teşekkür ediyoruz. Paylaştığın bilgiler için oldukça çarpıcı bilgiler paylaştı bizimle. Üzerine sanırım uzunca konuşulacak yine bu konuda. Sevgili izleyenler, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada hangi kararlar açıklandı? Davada kim ne ceza aldı? Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan takip ediyor. Kadir, günaydın. Hoş geldin yayına. Ayrıntılar için hemen sözü sana bırakalım.
2: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim bizlerde. Aziz İhsan Aktaş davası 27 Ocak'ta ilk mahkeme günüyle başlamıştı ve dün itibariyle, yani 24 Ağustos 2026 itibariyle son buldu. İddianamedeki cezalardan çok altında cezalar talep edildi, daha doğrusu verildi. Bunun da sebebi Aziz İhsan Aktaş suç örgütü kapsamındaki yetersiz delilden kaynaklı. Yani artık ortada Aziz İhsan Aktaş suç örgütü denilen herhangi bir kavram yok. Buna bağlı olarak da yine suç örgütüne üye olma suçlaması da direkt olarak ortadan kalkmış durumda. Peki kimler, hangi cezalar istenmişti? İddianamede hangi cezalar istenmişti ve hangi cezalar verildi? Dilerseniz onlarla devam ederim. Soruşturmaya ve davaya ismini veren Aziz İhsan Aktaş hakkında iddianamede 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası istemi vardı ve bu kapsamda da ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Rüşvet suçlarındansa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Bir diğer isim Beşiktaş Belediyesi eski başkanı Rıza Akpolat. İddianamede istenen ceza 133 yıldan 337 yıla kadardı. Verilen ceza ise suçlamalarla birlikte rüşvet, rüşvete aracılık ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası.

0: istenen ceza 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıydı. Verilense rüşvet suçundan 5 yıl 10 aya kadar hapis cezası. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyordu ve rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Avcılar Belediyesi Başkanı Utku Caner Çaykara istenen ceza 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıydı. Verilen ceza ise suçlamayla birlikte rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası. Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tuttere için istenen ceza 4 yıldan 12 yıla kadardı. Tüm suçlamalardan beraat ettiğini söyleyelim. Bu dava kapsamında beraat ettiğini söyleyelim. Son olarak Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer istenen ceza bu dosya kapsamında 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiydi. Karardaysa özel belgede sahtecilik suçundan kendisine beraat verildi. İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geride bırakıldı. Yani Ahmet Özer cezaevine girmeyecek. Bir başka isimle devam edelim. Alican Abacı, kendisi Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısıydı. Keza bu kapsamda geçtiğimiz aylarda yine adli kontrol şartıyla tahliye edilen isimler arasındaydı. Mahkeme başkanı kararını verdi ve Alican Abacı'yı toplamda 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Şöyle de söylemek mümkün. Hükmen tutuklandı desek yeridir. Çünkü kendisi hakkında şu anda tutuklamaya yönelik yakalama kararının olduğunu belirtelim. Son olarak şunu da söyleyip noktalayalım. Biliyorsunuz ki 200 sanıklı 5 tutuklu vardı. Dün itibariyle bir tutukluluk incelemesi de yapıldı ve bu kapsamda da yapılan tutukluluk incelemesinde Ceyhan Kayhan ve Erhan Daka tahliye edildi. Adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Rıza Akpolat, Oya Tekin, Celal Tekin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, dakikalar önce sizinle paylaştık. Alihan Kuriş suç örgütüne yeni bir operasyon yapıldı ve 54 kişi gözaltına alındı. Şimdi bu konuya dair çok önemli bir gelişme paylaşacağız sizinle. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Alihan Kuriş'in Üsküdar'daki evinde gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntülere ulaştı. Şu anda yanımızda Mehmet Karataş, günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın Merve Özkan.
1: Oldukça çarpıcı ve çok önemli bir haber paylaşacaksın şimdi bizimle. Hemen sözü sana bırakmak istiyorum.
2: Merve, öncelikle şunu söyleyeyim. Günlerdir hep bir iddia ortaya atılıyor. İddia şu: Alihan Kuriş gözaltına alınmadı. Alihan Kuriş kendisi Ankara'ya giderek teslim oldu. Hı hı. Ve hatta haberlerimizin altına hakaretler, yalanlar söylüyorsunuz gibi birçok iddia vardı. Şimdi tabii biz tartışmayacağız. Görüntüler konuşacak. Şimdi arkadaşlarımız o görüntüleri ekranlara taşısınlar. Evet, şu anda Alihan Kuriş'in nasıl gözaltına alındığının görüntüsünü A Haber ekranlarında şu an görüyorsunuz. Kuriş teslim oldu algısı da bu görüntülerle bir kez daha yerle bir olduğunun altını çizelim. Evet, burası 13 Ağustos gecesi Üsküdar'da. Önce Alihan Kuriş'in evine gidiyorlar ve kendisinin evde olmadığını, telefonunun evde ama kendisinin olmadığını İstanbul Polisi, İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri fark ediyor. Ve hemen o alanın içerisinde biraz daha ileride müştemilatta yakalanıyor. Ve hatta kendisi o müştemilatta arka tarafta bir kısımda
1: bir
2: duruyor.
1: Bir gizli bölme.
2: Evet, gizli bölmeden ziyade o arka kısım diyebileceğimiz görülmeyen bir yerde duruyor. Ve hatta önce polise biraz karşı geliyor ama tabii ki gözaltına alınıyor ve ardından da kapının önüne çıkarılıyor. Buradan sonra da zaten emniyete götürülüyor. Şu anda ilk kez A Haber ekranlarında gösterilen bu görüntüler Alihan Kuriş suç çetesinin lideri olarak bilinen Alihan Kuriş'in İstanbul Üsküdar'da gözaltına alındığı anların görüntüsünü şu anda ekranlara taşıyoruz. Dediğim gibi o gece ilk önce İstanbul Polisi evine bir operasyon düzenliyor ve evde olmadığını fark ediyor. Biraz daha o bölgede bir araştırma, bir inceleme yaptıklarında biraz daha evinin ilerisinde, aynı alan içerisinde bir müştemilat içerisinde olduğunu fark ediyorlar ve hatta önce kapıyı açmıyor. Orada ikna etmeye çalışıyorlar. Ardından da içeri girdiklerinde Alihan Kuriş'i gözaltına alıyorlar. Şu anda da A Haber ekranlarında görüyorsunuz. Zaten bakın, hemen sol tarafımızda bulunan bu görüntüde büyük bir şaşkınlık içerisinde. Hatta orada kameraları açıkken onu kapatmaya çalışıyor. Alihan Kuriş'in Üsküdar'daki gözaltına alındığı anların görüntüsü ve oradan bir kare fotoğrafı görüyorsunuz. Hemen yanında da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Alihan Kuriş'i işte bu şekilde gözaltına alarak ardından emniyetten sonra da Ankara'ya doğru götürüyorlar. Yani

0: Gece saat 02 sularında ve şöyle düşünün Faruk Erdem, kendisi saat 02 sularında polis o bölgede bir gelince, bir hareketlilik olunca yani tahminlere göre bir anda oradan çıktı ve o müştemilata gitti. Oradan da hemen kapının yanında olan bir yer. Birazdan arkadaşlarımız o görüntüyü de ekrana taşırlar. Çünkü ona da biz haber olarak ulaşmıştık. Orada hemen bir araç var. İddiaya göre hemen oradan araca binecek ve oradan o da kaçacaktı. Tıpkı kardeşi Hilmi Tuna gibi ve orada dediğim gibi yapılan bu operasyonla kendisi Alihan Kuriş kıskıvrak bu noktada alındı. Yani kendisinin gözaltına mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından alındığı görüntüleri şu anda A Haber ekranlarında görüyoruz. Günlerdir tartışılıyor. Çünkü kendisi 13 Ağustos'ta gözaltına alındığı andan bu yana birçok kişi şu sosyal medyadaki şu algı yüzünden gerçekleri ayırt edemedi. Çünkü dediler ki Alihan Kuriş yurt dışındayken kendisini hakkında gözaltı kararı olduğunu duyunca gitti Ankara'ya, kendisi teslim oldu. Ama Merve şu anda da görüyorsun, kendisinin teslim olduğu bir şey yok. Burada gözaltına alınıyor, hı hı, ve bizzat İstanbul polis tarafından. Tabii,
1: hatta saklanırken de yani.
2: Saklanırken ama bir işte o çakallı araçlar filan, sonra bunlar deşifre oldu. Onlarla kaçma planı da yapılmış aslında.
0: Evet, İdris Naim Şahin'in ismine tahsisli olan araçta kardeşi, yani iki numara diyebileceğimiz örgüt içerisindeki isim yakalandı. Şimdi burada da Alihan Kuriş, İstanbul polisi bu noktada sağlam bir istihbarati akıl ortaya koymasa, bir istihbarati çalışma yapmasa, onun evde olduğundan %100 emin olmasa, evin içerisine operasyon yaptıklarında, hı-hı, Merve Özkan, kendisi yok. Gece saat 02 ama telefon orada duruyor. Hı-hı. Ama polis onun mutlaka buralarda bir yerde olduğundan emin olduğu için ne yapıyor? O oradan ayrılmayarak o bölgedeki araştırmasını sürdürüyor. Hı-hı. Bir de bakıyorlar ki az ileride artık hizmetçileri mi ya da misafirleri mi gelip kaldığı bilinmeyen
1: müştemilatta
0: çıkarken, ya daha doğrusu içeriye giriyorlar. Bir de bakıyorlar ki o arka kısımda polis orada araştırma yapıyor. Polis orada, ortalık yangın yeri ama kendisi orada hemen arka kısımda duruyor. Arka, hı-hı, tarafa geçiyor. Hemen polis tabii ki o arka kısmı da fark ediyor ve kendisini gözaltına alarak bu şekilde şu anda görüyorsunuz. Bu görüntüler ilk kez haber ekranlarında paylaşılıyor. Alihan Kuriş suç çetesinin, suç örgütünün lideri olan Alihan Kuriş'in gözaltına mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından İstanbul'da Üsküdar'daki hemen evinin yanında bulunan yerde gözaltına alındığı anları şu anda ekranlara taşıyoruz.
1: Bu çok önemli Mehmet Karataş, çünkü az evvel sen de söze başlarken söyledin. Günlerdir böyle bir algı operasyonu vardı, özellikle sosyal medyada kendisinin teslim olduğuna dair. Ancak şu anda bu tamamen çürütülmüş oldu. Delillerle, görüntülerle senin ulaştığın A Haber'de ilk kez yayınladığımız bu görüntülerde Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anlara ilişkin hem fotoğraf karelerini hem de videoyu paylaşmış olduk.
0: Görüntüde özellikle görüyorsun Merve Özkan, burada mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü diye altını büyük bir hassasiyetle çiziyorum. Çünkü, hı hı, bunun sebebi ne? Sosyal medya özellikle, yani ucu bucağı olmayan, kontrolü imkansız olan o mecrada, evet, gerçekler yalanlarla boğuluyor. Nasıl, evet, diyeceksiniz? Çünkü insanlara şu algıyı yapıyorlar. Bakın işte dini bir yapı, o yüzden operasyon yapılıyor. Hı hı. Yani ona kargalar bile güler. Çünkü burada bal gibi bir finans operasyonu bu. Bal gibi, hı hı, bu bir tamamen ekonomik ve burada birilerinin para kazandığı, hazinesine hazine kattıkları, servetine servet kattıkları bir sebeple operasyon yapılıyor. Yani finansman, evet, bir operasyon bu.
2: Mali suç. Yani.
0: Mali bir, hı hı, suç daha doğrusu. Evet, o yüzden mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü yapıyor. Bir yandan işte burada insanlar inancını yaşıyor diye operasyon yapılıyor. Öbür yandan işte efendim gözaltı olmadı, kendisi gitti, Ankara'da teslim oldu. Alın size cevap. Biz tartışmayız. Biz görüntüleri ortaya koyarız. Şu anda da A Haber ekranlarında dediğim gibi bir algının daha yerle bir olduğu görüntüler yayınlanıyor ve ilk kez ulaştığımız bu görüntülerde Üsküdar'da İstanbul polisi Alihan Kuriş'i gözaltına aldığı anların görüntüsünü,
1: evet, ekranda mali
0: taşıyoruz.
1: Bir operasyon olduğunu da söyledik. Bakın, hı, 200 kilo altını da görüyoruz,
0: evet,
1: burada.
0: Evet, Hilmi Tuna'ya ait, Hilmi Tuna Kuriş'e ait olduğu iddia ediliyor. Yani örgütün parası bu. Onu boş verin, daha dün bile Faruk Erdem'le birlikte burada değerlendirdik. 1818 tapu işlemi yapılmış.
1: Evet.
0: 600'den fazlası Alihan Kuriş'in annesinin adına. Yani bu algı operasyonu yapmaya çalışanlar bir sorsunlar, Alihan Kuriş'in annesi bu kadar tapuyu nasıl yaptı, ya da bunu yazanların annesi kaç tane tapusu var bu şekilde? Hı-hı. Önce onu açıklasınlar. Yani burada bir mali operasyondur bu. Bu, hı-hı, mali bir soruşturmadır. Giderek derinleşiyor. Geçtiğimiz günlerde ne demişti Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek dedi ki bu suç çeteleriyle, suç örgütleriyle devam eden mücadelemiz dini sömüren örgütlerle de devam edecek. Evet. Ve burada dini duyguları sömürerek bir hazine oluşturan kişilerle mücadelemiz devam edecek dedi ki bu sabahın saatlerinde de devam ettiğini az önce haber ekranlarına taşıdık. 54 kişi hakkında da gözaltı kararı var. 3 tane iş yerine kayyum atandı. Evet. İçerisinde dernekler var. Bu 54 kişinin ifadesi alındığında birçok gerçek daha ortaya çıkacak. Bakın.
1: Bak az evvel senin bahsettiğin Mehmet Karataş, anne, babaanne, kayınpeder, baba hepsinin üzerindeki tapular, tapu sayıları
0: yani,
1: değil mi bunlar?
0: Bu özellikle de algı yapmaya çalışanlara soralım. Annenizin adına 646 tapu var mı? Ya da kayınpederinizin 426'sı var mı? Aynı şekilde babaannenin 539, babanın 207. Yani bunları anlamamak, bunun bir mali operasyon olduğunu anlamamak için ya bir noktada kıt olacaksın ya da kötü niyetli olacaksın. Hı hı. Ve burada kötü bir niyet ortada ama bunlar normal, olur. Ve özellikle bir kez daha söylüyorum, bununla ilgili bu görüntülere ulaştığımızda şunu görüyoruz. Alihan Kuriş o gece saat 02'de kendi evet. evinde değil. Aslında kendi evinde nereden biliyorsun diyeceksiniz. Çünkü bir anda normal şartlarda insanların gece giyebileceği üstleriyle bir anda evini, konutunu terk edip o müstemilata gidiyor. Şimdi soruyorum. Bir gece yarısı siz saat 2'yi geçmiş, o saatte neden oraya gidersiniz? Hadi oraya gittiniz. Evet. Polis o noktaya geliyor, operasyon yapıyor. Çıkıp sormaz mısınız? Hayırdır arkadaşlar, ne oluyor burada? Bizim bu kısma nasıl gidiyorsunuz? Kapıyı önce açmıyorlar, sonradan kapı açılıyor. Yani bunu söylersiniz. Ama ne oluyor? Evet. Polis gidiyor, kendisi orada buluyor. Ve bulduktan sonra da bu şekilde gözaltına aldığını görüntüler gösteriyor.
1: Teşekkür ederiz Mehmet Karataş, A Haber Özel Haberler şefimiz Mehmet Karataş bizimle birlikteydi. Onun ulaştığı özel görüntüleri ekranlarınıza getirdik. A Haber ekranlarında ilk kez bu görüntüler tüm medyada sizin de ekranlarınızda gördüğünüz gibi yansıtılmış oldu. Sevgili izleyenler, bir kez daha teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için Mehmet Karataş'a. Devam edelim sevgili izleyenler. Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü Bitlis Ahlat'ta büyük bir coşkuyla kutlandı. Kıl çadırların kurulduğu, geleneksel sporların ve el sanatlarının sergilendiği etkinlik alanı Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Atlı gösterilerden halk oyunlarına kadar Anadolu ruhunun yaşatıldığı o coşkulu anlara bakacağız şimdi.
3: Bir yanda halk oyunları, diğer yanda motosikletli polislerin nefes kesen gösterisi. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü Ahlat'taki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kutlandı. Onlarca kıl çadırın kurulduğu alan Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerle doldu taştı.
4: Alanın renkli simalarından bir tanesi ise jandarma atlı birlikler. Atlı birlikler devreye gezerek renkli görüntü anlara sahne oluyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri ise birbirinden güzel, etkili ve başarılı gösteriler sergiledi.
5: Kuşlar uçmaz, böcekler bitmez, otlar bitmez olmuştu. Yeşili başka, kuşu başka, havası başka, suyu başka bir yerde buldular kendilerini.
6: Bu ala kulli şey kadir.
3: Malazgirt Zaferi'nin canlandırıldığı etkinlikte Sultan Alparslan ve Fetih Ordusu askerleri de dikkat çekti.
7: Ya Allah! Bismillah dediler. Sultan Alparslan'ın torunları. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
3: Etkinliğe katılan 3000'e aşkın ziyaretçi ok atma sporunu deneyimleme fırsatı buldu. El sanatları standları da dikkat çeken alanlardan biriydi.
8: Siirt'e özel bir has bir şeyimizdir, böyle ürünümüzdür. Şu gördüğünüz bayrağı da kendimiz işlemişiz. Tiftiğimiz de şurada burada keçi tiftiğinden yapılıyor. Öylece
9: etkinlik güzel mi?
8: Etkinliği çok güzel. Buraya katılmak güzel bir şey.
3: Ayrıca Bitlis'in Ahlat ilçesi Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3. kez kabine toplantısına ev sahipliği yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan etkinlik alanından önemli mesajlar verecek. Ardından kabineye başkanlık edecek.
1: Evet, 26 Ağustos 1071 Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı, tarihin seyrinin değiştiği o büyük zaferden söz ediyoruz efendim. Ekranlarınıza da yansıttık. Sultan Alparslan ordusunun Bizans karşısında kazandığı o büyük zaferi konuşuyoruz.
2: Doğru.
1: Şimdi günümüzde de artık öyle bir döneme geldik ki Malazgirt ruhunu düşündüğümüz zaman günümüzde biraz böyle bir düşünsek hangi kavramı daha çok çağrıştırıyor?
2: Ya şimdi tabii Ağustos ayı geldiği zaman Zaferler Haftası aslında, evet. Bu hafta 30 Ağustos'umuz da var. Ama Malazgirt tabii Malazgirt sadece bir hani meydan muharebesinin kazanılması değil aslında. Anadolu'nun Türkleşmesi dedi.
1: Tabii.
2: Sadece Anadolu'ya işte Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinden ziyade siyasi ve askeri bir hakimiyet bu noktada kuruldu. Yani aslında 1071'deki o zafer İstanbul'un fethinin yolunu açtı.
1: Hı hı.
2: Dolayısıyla Anadolu Türkleşti. Anadolu'daki o Bizans zulmü, işte kendi özellikle mesela Ermeni nüfusa yaptıkları o zulüm ortadan kalktı. Bir adalet geldi. Bu topraklar dünyada adaletin merkezi haline geldi. Bugün olduğu gibi. Bugün de Anadolu, Türkiye aslında bölgesine baktığın zaman adaletin, işte istikrarın olduğu
1: merkezi,
2: bir ada şeklinde. Huzur adası. Dolayısıyla Anadolu'nun Türkleşmesinin ilk adımı aslında bu.
1: Hı hı.
2: Ve yine dediğim gibi İstanbul'un fethine kadar giden o yolun açılması aslında. İşte Büyük Selçuklu Devleti, hı hı. ardından Anadolu Selçuklu Devleti, ardından Osmanlı Devleti yine bu topraklarda yeşerip dünyaya gerçekten adaleti dağıtmışlar.
1: Hala da dağıtmaya devam ediyor. Bugün Türkiye'nin çevresinde yaşananlara da baktığımızda özellikle Malazgirt'ten çıkarılması gereken dersler nedir?
2: Ya şimdi şöyle aslında baktığın zaman o zafer biraz da hani bu toprakların ne kadar kıymetli olduğunu bize bir kere daha gösteriyor. Şu toprakların nasıl kazanıldığını biraz daha geriye doğru baktığın zaman bin yılda burada yaşananlar bize anlatıyor.
1: Tabii.
2: Yani aslında Türkler hani diyoruz ya bin yıldır İslamiyet'in de bayraktarlığını, hı-hı. yapmışlar. Bu topraklar o işin merkezi olmuş yani Anadolu'dan gelen, işte İsfahan'dan başlamış Büyük Selçuklu Devleti ve bu toprakları işte Suriye vesaire bu topraklarda bir imparatorluk kurmuş. Yani bugün Orta Doğu'ya baktığın zaman bu bölgelere, yani Osmanlı'nın hakimiyetinin olduğu bölgelere baktığın zaman bugünkü sıkıntıların kaynağını da görüyoruz.
1: Evet.
2: Osmanlı buralara hakimken bu sıkıntılar olmuyordu. Çünkü adaletli yönetiliyordu. Çünkü bir hakim güç vardı.
1: Evet.
2: Ama işte dışarıdan gelip buraları cetvelle çizerek sınırlar oluşturmuşlar Orta Doğu'da ve o günden bu yana bu İslam coğrafyalarında kan hiç eksik olmamış.
1: Ne yazık ki hep kaos.
2: Dolayısıyla hani bu topraklarda bir Türk gücü, bir İslam gücünün olması çok önemli. O
1: anlamda. Evet, o Malazgirt ruhuyla şu anda yeni Türkiye'nin, Türkiye yüzyılında biz yeniden aslında diğer coğrafyalardan gelen tepkilerle, sözlerle hani Türk beklenendir her yerde,
2: aynen.
1: duyuyoruz ya, yeniden o kapının açıldığını görüyoruz ve Başkan Erdoğan'ın da Bitlis Ahlat'ta vereceği mesajları
2: çok önemli.
1: O yani sebeple çok önemli, kıymetli buluyoruz.
2: Şu terörsüz Türkiye sürecinin olduğu bir noktada bugün,
1: evet.
2: verilecek mesajlar. Çünkü terörsüz Türkiye dediğimiz şey aslında terörsüz bölge.
1: Evet.
2: Huzurla yaşanan bir bölge.
1: Hı.
2: İşte o Osmanlı ruhundan bahsedeceğim. Yani bir Osmanlıcılık olsun diye söylemiyorum bunu.
1: Evet, evet.
2: Türk derken de aslında Türk dediğiniz zaman Müslüman akla gelir.
1: Tabii.
2: Bütün dünyada. Bir hani bir ırk olarak da söylemek istemiyorum. Yani. Bu toprakların sahibi, bu topraklarda yaşayan kimse, Türk olsun, Kürt olsun, Laz olsun, Çerkez olsun, bu topraklar benim diyen herkesindir bu
1: tabii
2: topraklar.
1: Ki,
2: yani.
1: Tabii ki.
2: Bir ırk olarak söylemek istemedim ama tabii Türk deyince, Müslüman deyince Türk akla geliyor. Türk deyince Müslüman akla,
1: evet.
2: geliyor bütün dünyada. Dolayısıyla bugün verilecek mesajlar hepimiz için çok,
1: çok önemli,
2: önemli ama bölge için de çok önemli. Suriye'si, Irak'ı, İran'ı, ne varsa bu bölgede, Filistin'i, oralara mesaj gidecek. İnşallah bu terörsüz Türkiye dediğimiz bu süreç bu bölgeye de, Anadolu'ya da, Türkiye'ye de, dünyaya da huzur getirecek.
1: Evet, inşallah. Şimdi gelin hemen gidelim biz de bir.
2: Lütfen.
1: Ahlat'a gidelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine katılacak. A Haber muhabiri Nazlı Timur'a sözü bırakalım. Oradaki atmosferi alalım hem. Hem de detayları aktarsın arkadaşımız bize. Nazlı, söz sende.
9: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü 2 gündür düzenlenen tören ve etkinliklerle devam ediyor. Bugün ise bulunduğumuz noktada Ahlat'ta saat 12 itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya gelerek, Millet Bahçesi'ne gelerek vatandaşlara sesleneceğini söyleyelim. Tabii şu anda kameraman arkadaşım Orhan Han'la buradan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii şu an alanı gösterecek olursak buradaki tedbirler üst düzeyde alınmış durumda. Polis ekipleri buradaki vatandaşların güvenlik kontrolünü yaparak yavaş yavaş içeriye girişlerini sağladığını ifade edelim. Tabii dün itibariyle 2 gün boyunca etkinlikler sürdü. Cumhurbaşkanının katılacağı programın ardından kabine toplantısının üçüncüsü Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Tabii burada Başkan Erdoğan önemli mesajların verilmesi bekleniyor. Tabii konuda terörsüz Türkiye ana konu olacağını ifade edelim. Törenlerin ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı Başkan Erdoğan ziyaret edecek ve bunun ardından da Erdoğan ve Bahçeli'nin de baş başa görüşmesi öngörülüyor. Tabii masanın ana gündemi terörle mücadele. Kabine toplantısı da burada yapılacak ve 3. kabine toplantısı yapılacak. Terörsüz Türkiye hedef kapsamında tabii mecliste kabul edilen düzenlemenin ardından terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci de ve sahadaki son görüşmeler değerlendirilecek. Tabii toplantıda iç cephenin güçlendirilmesine yönelik adımlar ve bölgesel güvenlik başlıkları da ele alınacak. Tabii dediğimiz gibi bu bölge de Başkan Erdoğan buradan vatandaşlara seslenecek, önemli açıklamalarda bulunacak. Buradaki konuşmaların ardından da Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret edecek ve ardından da kabine toplantısına geçilecek deyip sözü size bırakalım.
1: Nazlı, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Şimdi bu konuyu kapatmadan da editörüm bir dipnot olarak benimle paylaştı. Bu sözü de sizinle paylaşmak istiyorum. Sultan Alparslan'ın sözü: size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır. Çok güzel.
2: Biz az önce konuşurken onu anmayı unuttuk. Yani evet. Alparslan'ın vizyonu, gelecek görüşü burada işte bu Anadolu'nun Türkleşmesi'nin tabii yolunu açtı aslında. Ne tabii güzel söylemiş.
1: Çok çok güzel bir söz.
2: Ebediyen bu yurt inşallah sizin bizim olacak, vatanımız olacak.
1: Bizim olmaya devam edecek, öyle de kalacak inşallah. Evet, devam edelim şimdi. Dünya gündemine bakacağız sevgili izleyenler. Hemen şöyle paylaşalım sizin: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'nın bilançosunu açıkladı. Pentagon'un paylaştığı son verilere göre çatışmalarda bugüne kadar 18 ABD askeri hayatını kaybetti. En az 756 asker de yaralandı.
10: Pentagon, İran Savaşı'nın son bilançosunu açıkladı. Ağustos başında duyurulan ölü asker sayısı 18 olarak kalırken yaralı sayısı 750'yi aştı. ABD Savunma Bakanlığı 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'ndaki kayıplarına ilişkin güncel verileri paylaştı. İki ayrı döneme bölünen raporda ilk dönem İran'ın Destansı Öfke Operasyonu sırasında düzenlediği saldırıları kapsadı. 28 Şubat 7 Temmuz aralığındaki bu dönemde 14 ABD askerinin öldüğü, 417 askerin ise yaralandığı bildirildi. Raporda bu 14 ölümden 7'sinin düşman kaynaklı, diğer yarısının ise kazalar ve belirlenemeyen sebepler sonucunda gerçekleştiği belirtiliyor. Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini resmen ilan ettiği 7 Temmuz sonrası dönemde ise 4 ABD askerinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaklaşık 340 askerin de yaralandığı bildirildi.
11: Bana kalırsa ateşkes bitti. İran'ı hasta insanlar yönetiyor. Bunlar yalancılar. Anlaşma yaptık, nükleer silah olmayacak dedik. Sonra inkar ettiler.
10: İki dönemin geneline bakıldığında ise toplam 11 ölüm ve 589 yaralanmayla çatışmanın en ağır yükünü ABD Kara Kuvvetleri'nin üstlendiği görüldü.
1: Efendim, İsrail ordusunun Gazze şeridinin orta kesimindeki Bureiç mülteci kampında bulunan bir eve düzenlediği saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti. Biri kadın, iki çocuk olmak üzere de üç kişi yaralandı. Ne yazık ki ihlallerini sürdürüyor tüm ateşkese rağmen katil İsrail ordusu. Bakın o görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz şimdi. Saldırının ardından evde yangın çıktı. Bina ve çevresinde büyük çaplı hasar meydana geldi. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi arama kurtarma çalışması sırasında enkazdan çıkarıldı. Bu görüntüler bir film sahnesinden değil sevgili izleyenler. Gerçekleri tamamen naklen açık ve net bir şekilde ekranlarınıza getiriyoruz. İşgalci katil İsrail ordusu Gazze'de katliamlarına devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana katliamların ne yazık ki ardı arkası gelmedi. Ateşkese rağmen ihlallerini sürdürüyor. Dünyadan tepkiler geliyor ancak hala İsrail'i durdurabilmiş değil. İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında bulunan Şati mülteci kampındaki bir mescitle bitişindeki evi hedef alan hava saldırısı düzenledi aynı zamanda. Şati mülteci kampının kuzeyinde bulunan az kalan mescidi ile bitişindeki eve düzenlenen saldırı sonucunda bölgede büyük çaplı hasar oluştu. Yaralananlar olduğu da aktarıldı. Aynı zamanda İsrail ordusu Gazze şeridinin orta kesimindeki Deir el-Belah'ta bulunan tarihi Ebu Selim Camii'ne hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen saldırı sonucu caminin büyük bölümü yıkıldı ve yapıda ağır hasar meydana geldi. O görüntüleri de ekranlarınıza taşıyoruz. Hiçbir şekilde sevgili izleyenler, kadın, çocuk, bebek demedi, katletmeye devam ediyor. Orada tüm imkansızlıklara rağmen hayatta kalmaya devam eden Gazzelilerin kalacak yerleri, yiyecek yemekleri yokken hala saldırmaya devam ediyor. Ve o dehşet verici görüntüleri de tüm dünya işte böyle izliyor. Evet, görüntüler içler acısı sevgili izleyenler. İzlerken de hepimiz utanıyoruz ve bazı skandal açıklamalar da geliyor. İsrail başhahamından bu kez David Yosef, Filistin halkının var olmadığını, hakları olmadığını, Gazze'nin yok edilmesi gerektiğini, Gazze ve Batı Şeria'nın tümünün Yahudilerin olduğunu söyledi. Dünyanın gözü önünde işlenen soykırıma dini bir kılıf uydurmaya çalışan hahamın açıklamaları da büyük tepki topladı.
12: מגיע להם, אני אומר, שכל אז יחריב אותה, ואנחנו נחזור לשם. אנחנו יודעים שכשתבוא הגאולה, אז תהיה גבורה כזאת של עם ישראל מול כל האומות, קל וחומר מול הספסוף הזה, שהוא לא עם, שהם קוראים לעצמם עם פלסטיני, אבל הם לא עם. לא היו מעולם עם, הם לא עם, ואין להם זכויות פה. הזכויות הם שלנו. עזה זה ארץ ישראל, עזה זה שלנו, עזה זה שלנו, שכם שלנו, ג'נין שלנו, כולם שלנו. אז מה שאנחנו כרגע צריכים לעשות זה להתפלל להשם יתברך שנזכה לגאולה שבה נוכל באמת לחזור לכל המקומות שלנו.
1: Yani İsrail'in baş hahamının bile böyle sözler ediyor olması, yani hiçbir şekilde kitapta yazan da bu değil.
2: Değil.
1: Yani baş haham, bunların dini lideri böyle bir cümle kurabiliyorsa artık halkın, ona inananların, onun peşinden gelenlerin nasıl bir düşüncede olduğunu buradan tahmin etmek lazım.
2: Maalesef yani şimdi hiç şaşırmıyoruz aslında. Evet, evet. Çünkü böyle sapkın bir inanış var. Kendilerinden başka herkesi insan yerine koymuyorlar ve yok edilmesi gerektiğine inanıyorlar.
1: Amelek diyorlar mesela, hayvandan öte.
2: Dolayısıyla ama Kur'an'da belhum adel diyor böyle insanlar. Evet. Dolayısıyla hani bu soykırım onların o sapkın inanışlarının bir gereğiymiş gibi sunuyorlar. Dolayısıyla buna da inanıyorlar. O yüzden şaşırmıyoruz. Hani bu bölgedeki o yayılmacılık, insanların öldürülmesi, çoluk çocuğun öldürülmesi sadece bu değil. Biliyorsun oradaki siyasetçiler, işte bakanlar, şunlar bunlar da bu insanlar yok edilmeli diye. Evet. Hatta hamile kadınları yok edelim, iki kişiyi öldürelim diyor. Evet.
1: Askerler öldürdükleri bebeklerle övünüyorlar.
2: Doğru. Yani
1: bu akla hayale sığacak
2: bir şey. Dinmiş gibi, bir inanışmış gibi sunuyorlar, meşrulaştırmaya çalışıyorlar o sapkın inanışı. Dolayısıyla hani hahamın sözlerini çok şaşırmadım. Çünkü oradaki herkes buna inanıyor. Yani hani biraz kırıntı varsa bilmiyorum birkaç kişinin içinde ama oradaki insanlar da böyle inanıyor.
1: Küçük çocukların bazı açıklamaları vardı. Bir röportaj yapmışlardı. Henüz 5-6-7 yaşlarındaki çocuklar, Gazze'deki herkes ölmesi lazım. Doğru. Onlar insan değil dediler. Küçücük çocuklar.
2: Öyle yetiştiriyorlar daha. Çünkü evet. Çocukları. İşte az önce söyledin, ambulansları vurmaları, camileri vurmaları, bırak onları, uçurtmalarını çocukların vuruyorlarmış.
1: Evet.
2: Yani bu zulmü hiç unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor. Evet. Dünya, senin söylediğin gibi, bunu dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Evet. Oradaki zulüm
1: i̇şte
2: bitmiş değil.
1: İşte bu yüzden
2: yani.
1: Biz de A Haber ekranlarında Gazze'ye her zaman ayrı bir başlık ayırıp buradan onların sesi olmaya gayret ediyoruz. Evet, devam edelim efendim. Şimdi İran'daki gelişmelere bakacağız. İran'ın yüksek lideri Ayetullah Seyyid Müşteba Hamane'in stratejik gözetmen olarak görev yaptığı bir oturuma ait görüntüler yayınlandı. Görüntüler yarı resmi Fars Haber Ajansı tarafından paylaşıldı. Ekranlarınıza taşıyalım biz de. İran'ın yüksek lideri Ayetullah Seyyid Müşteba Hamane'in stratejik gözetmen olarak görev yaptığı bir oturuma dair görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı tarafından yayınlanan bu görüntülerde Müşteba Hamane'in söz konusu oturumda stratejik gözetmen sıfatıyla yer aldığı görüldü. Görüntülerin hangi tarihte ve hangi kapsamda gerçekleştirildiğine dair bir bilgi yok. Bunun için bir detay paylaşılmadı. Çünkü Müşteba Hamane'in sağlık durumuna ilişkin birçok iddia var, biliyorsunuz. Bunun üzerine İran da bu tarz görüntüler paylaşarak o iddiaları çürütme gayretinde, ancak konum ve tarih paylaşılmadı yine. Evet, şimdi bir ekonomiye ayrı parantez açalım. Faruk Erdem'le birlikte konuşalım sevgili izleyenler. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu yılki 7. toplantısını gerçekleştirdi. Kurul enflasyonla mücadele, mali disiplin ve 2027-29 dönemini kapsayan orta vadeli program hazırlıklarını değerlendirdi. Öncelikle bir bunu konuşalım.
2: Olur.
1: Bu kurula dair detayları sizden alalım. Sonrasında da nafakayı konuşacağız. Herkesin merak ettiği bir başlık o da.
2: Şimdi tabii orta vadeli program Eylül ayında açıklanacak. Hı hı. Onun hazırlıkları da devam ediyor. Niye önemli orta vadeli program? Türkiye'nin ekonomideki 2 yıllık yol haritasının çizildiği bir program bu orta vadeli program. Netice itibariyle bugüne kadardaki açıklanan orta vadeli programlarda işte bundan sonra ne olacağı, hangi hedeflerin konulduğu, hı hı, rakamlara dökülüyor. Daha önceki orta vadeli program açıklamalarına ben de çok katıldım ve orada şunu söylemiştim her zaman. Şuna bakıyorum. Yani siz bir metin yazabilirsiniz.
1: Evet.
2: O metne hayallerinizi yazarsınız. Olmadı dersiniz. Evet. Ama bugüne kadar açıklanan orta vadeli programlarda hep çalışılmış, ayağa yere basan hedefler konuldu.
1: Gerçekçi.
2: Evet, gerçekçi. Dolayısıyla onların birçoğu da tutuyor. Ama hı hı, işte burada bir enflasyonda bir sıkıntı oldu. O da işte 5-6 puanlık bir savaş etkisi şu anda var. Bunun piyasalara etkisini azaltmak için bazı tedbirler de alınıyor. Özellikle işte istihdamın, üretimin devam etmesini sağlamak için işte imalat sektörü gibi, ihracat yapan sektörler gibi seçili sektörler seçilerek onların krediyle desteklenmesi söz konusu. İşte mesela imalat sanayinde çalışan herkes için 3500 liralık bir kişi başı destek veriliyor. Hı hı. İstihdamın korunması adına. Yine şeyde ihracat yapan şirketlere 4,5 milyar liradan 5 milyar liraya çıkartılmış bir kredi desteği var. Şurada, hı hı, notlarımdan da söylüyorum. Yine 250 milyar liralık sanayiciye bir kredi desteği yeni, hı hı, açılmış durumda. Turizm sektörüne 60 milyar liralık bir destek açılmış durumda. Dolayısıyla hani Türkiye'deki üretimi, istihdamı sağlayacak sektörler özellikle seçilerek, hı hı, bu onların nakit ve finans sıkıntısını ortadan kaldıracak tedbirler alınıyor.
1: Evet.
2: Düşük faizli uzun vadeli krediler, bazıları hibe şeklinde işte 3500 lira netice itibariyle ki çalışan başına verilmiş verilmesi önemli, hı hı, bir destek istihdamın korunması için. Dün koordinasyon kurulu bu desteklerin devam edeceği, ekonomi koordinasyon kurulu devam edeceği yönde açıklama da yaptı. Netice itibariyle hani enflasyon da olsa, sıkı para politikası uygulansa da üretimin, ihracatın ve istihdamın devam ettiği bir noktadayız. Bu, evet, da aslında büyümeyi sağlıyor. Bak, Türkiye dünyada pozitif büyüyen böyle kriz ortamlarında bir iki ülkeden birisi oluyor. Sürekli bir pozitif büyüme var. Bizim büyümeye de ihtiyacımız var. Çünkü çalışmak isteyen bir nüfusumuz var ve onlara iş ve aş, evet, bulmak zorundayız.
1: Şimdi nafakayı da konuşacağız ancak süremiz çok az kaldı. Bir hemen onun haberini paylaşalım. Olur. Bir sonraki saatte olmadı nafakaya dair detayları yine paylaşırız. Sevgili izleyenler, nafaka düzenlemesinin de yer alacağı 13. yargı paketi Ekim ayında meclise sunulacak. Tartışma konusu olan süresiz nafaka kaldırılarak yeni düzenleme getirilecek. Peki yeni nafaka uygulayacak?

0: Uygulaması nasıl olacak? İşte detaylar.
1: Sürekli nafaka, yani herkese ağır gelir.
2: Adamlar ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Kim olursa olsun yani, yazık, günah. Çıkarılsın bence yani. Uygun, iyi olur aslında.
3: Kesinlikle desteklediğimiz bir şey. Ya bu süreçle ilgili ben olumlu düşünüyorum. İnşallah kadınlar mağdur oluyor genel olarak ama erkekler de çok mağdur oluyor bu durumda. İnşallah hayırlısı olur. Allah kimseye aylık vermesin ama tabii böyle süreçler yaşanabiliyor.
4: Nafakada yeni dönem başlıyor. Süresiz nafaka dönemi sona eriyor. 13. yargı paketinin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Paketin en çok konuşulan başlıklarından biri ise yoksulluk nafakası. Yeni düzenlemeyle süreli nafaka sistemi getiriliyor.
1: Bence de yıpratıyordu. Erkek olsun, kadın olsun, şimdi doğru konuşmak gerekirse. En azından yani dosyalar azalmış olur. Bazı davalarda daha kolay görülmüş olur.
5: Yeni düzenlemeye göre evliliğin 6 ay veya 1 yıl gibi kısa sürmesi halinde dahi kadına 5 yıllık nafaka ödenmesi gündeme gelecek.
6: Evlenip boşanan bireyler daha sonrasında yıllar boyu bir nafaka ödüyor. Doğru bir karar olmuş.
4: Nafaka süresinin belirlenmesinde evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin de dikkate alınması planlanıyor. Buna göre nafakanın evlilik süresinin yarısı kadar uygulanması öngörülüyor.
7: Güzel bir şey oldu. Yani nafaka tek taraflı olmaması lazım. İki tarafın anlaşması lazım. İkisiyle anlaşmışsa kaldırması bence güzel bir şey oldu.
4: Kadının çalışamayacak durumda olması veya yaşının ilerlemiş bulunması halinde mahkemenin daha uzun süreli nafakaya hükmedebilmesinin önü açılacak. Daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek. Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Boşandıktan sonra sıra nafaka ve velayet davasına gelecek. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek. 13. yargı paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından düzenlemelerin kapsamı ve nihai hükümleri meclisteki yasama sürecinde netleşecek.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugüne kadar Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla 11,7 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini ve üreticilere an itibarıyla 145 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hububat alımına ilişkin bilgi verdi. Çiftçinin emeğini devletin güvencesi altına aldıklarını ve alım rekorları kırdıklarına dikkati çeken Yumaklı, bugüne kadar 11,7 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdik ve üreticilerimize an itibarıyla tam 145 milyar lira ödeme yaptık ifadelerini kullandı.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
11: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
16: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?
17: CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
5: Vakıf Bank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıf Bank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf Bank daima seninle.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
10: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: Ayrıntılı bilgi işcep ve maximum.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Ulukış'ta Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında yol genişletme çalışması yapılması sebebiyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir. Ankara-Niğde otoyolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle, Kırşehir bağlantı yolu, Kırşehir istikameti sağ şerit kapatılarak, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Güneydoğu Anadolu bölgesinin hububat ihracatı arttı. Bölgenin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yılın 2-7 ayında %7,4 artarak 2.2 milyar dolara yükseldi. Güneydoğu Anadolu'dan bu dönemde 2,5 milyon tonun üzerinde ürün dünya pazarlarına gönderildi. İhracatta yaklaşık 736 bin tonla makarna, 467 bin tonla buğday unu ve 280 bin tonla ayçiçek yağı öne çıktı. Ayçiçek yağı ihracatı %26,4 artışla 461,5 milyon dolara, makarna ihracatı ise %14,1 artışla 394.1 milyon dolara ulaştı.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
0: Reklam.
5: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
3: Vakıf Yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Canlı yayın.
6: Bir geri çekilme var ama hala 7000 liranın üzerinde kaldığı sürece, yukarıda da işte 4600 doların üzerinde kaldığı sürece ons, bu süreç devam edecek gibi görünüyor. Ama hep onu söylüyoruz, günlük, anlık, saatlik değişimler oluyor. İnişler, çıkışlar oluyor. İşte birazdan Amerika'dan bir açıklama gelir ya da İran'dan bir açıklama gelir.
7: Evet.
6: Tamamen artık altın biraz belki merkez bankalarının talepleri vesaire, işte faiz arttırımı tamam. Ama biraz da bu körfeze endekslenmiş durumda bir süredir. Yani bu savaşa endekslenmiş durumda. Yani aslında savaşın etkisine endekslenmiş durumda diyelim. Çünkü evet, savaşın etkisi enflasyona yol açıyor. Enflasyon korkusu faizlerin düşmesinin önünü engelliyor. Yüksek faizde parayı faizle götürüyor. Faize giden para altına geri gelmiyor.
7: Zincirleme reaksiyon. Evet.
6: Şimdi orada işte tahvil faizlerinin yükselmesiyle birlikte orada bir likitte desteğiyle biraz geri çektiler. Dolayısıyla para biraz altına gitti. Dolardaki zayıflamada biraz altının maliyetini düşürünce, işte dediğim gibi merkez bankaları biraz altın talebini arttırdı. Ve son haftada işte son 4 ayın en yüksek noktalarına geldi.
7: Evet, yeniden 7 üstünü gördük.
6: Burada işte petrolü biraz izlemek lazım. Dün 91 dolarlardaydı. Tekrar 89 dolara gelmiş. Hala tehlikeli bir sınırda. Yani savaşın başında 60 dolarlarda olan petrol şu anda 90 dolarlardaysa bu bir tehlike sinyalidir. Yani maliyetlerin artıyor demektir. Dün bir haber söyledi arkadaşlar. Dünyada 145 ülkede benzin fiyatları artmış. Evet. Bu aslında bütün üretimin maliyetini artırıyor. Üretim maliyeti artınca son ürüne yansıyor. İşte bizde de sebzeden meyveye, iğneden ipliğe, her şey enerji maliyetiyle fiyatlanıyor. Dolayısıyla bu da enflasyon demek. Enflasyon korkusu da faizleri düşürmüyor. İşte dün biraz konuşmuştuk, bugün gazetelerde de var. Merkez Bankamızın İşte haftalık repo ihalelerine başladığını ve piyasayı daha düşük faizle fonladığını söylemiştim. Orada küçük bir faiz indirimi yapmış oldu aslında görece olarak. Bu da hem borsaya olumlu yansıyor, hem de içerideki yüksek faiz algısını biraz geri çekiyor. Dolayısıyla altına tekrar geri dönersek 7000 liranın üzerinde bir süre daha kalacak gibi görünüyor.
7: Evet.
6: Tekrar hızlı bir 8000, hızlı bir 9000 olur mu? Ben onu beklemiyorum ama uzun vadede, orta uzun vadede altında yön yukarı olacak diye düşünüyorum.
7: Şu anda yeniden alımlar artmış. Özellikle evet, işte gram altında.
6: Yani 5900 lirayken, 6000 lirayken almayan insanlar 7000 lira olunca uçuyor mu kaçıyor mu diye bir motivasyonla altın
7: alıyor. Bir yerden yakalayalım, biz de hemen altını alalım.
6: Evet, tehlikeli aslında.
7: Ama şu an evet bu öneriniz önemli.
6: Evet, tehlikeli ama ben alayım bir kenara atayım ve unutayım onu diyorsanız o zaman alabilirsiniz. Ama şimdi bir borcunuz var, düğününüz var, mecbursunuz almaya.
7: Tabii.
6: Zaten orada yapacak bir şey yok. Biz işte 5900 liraya, 6000 liraya indiğinde demiştik hani hem düğün mevsimiydi. Hı-hı. Borcunuz varsa, düğününüz varsa bu seviyelerden alınabilir. Hatta biraz alıp kenara konulabilir. Ama 7000 liranın üzerinde talep patlıyorsa bu da tehlikeli. Yani biliyorsun 8000 lira, 9000 lira olduğunda, 8000 lira olduğunda kuyumcular da vallahi billahi altın yok. Gerçekten
7: evet.
6: Yok, hiç yok diye yazılar gördük.
7: Evet, yani gram altın yoktu. Hiçbir
6: yok,
7: yerde özellikle
6: evet,
7: gram altında gördük.
6: Dolayısıyla belli ki burada bak çeyrek altında bir yükseliş var. Oraya
7: evet.
6: Bir talep olmuş. Veya cumhuriyet altında yani gram altından ayrışmış çeyrek altın.
7: Evet,
6: zaman
7: evet.
6: Zaman gram altın yükselirken çeyrek altın düşüyor. O da biraz piyasadaki altın miktarıyla ilgili. Darphane işte piyasaya altın verdiği zaman orada bir talep oluyor. Vallahi şu anda ne söylesek bir süre sonra değişiyor. O yüzden
7: evet.
6: De dikkatli olmak lazım. Ben hep söylüyorum hani puslu bir hava varsa, rüzgarlı bir hava varsa

0: varsa rüzgara karşı koşmaya çalışmak çok mantıklı gelmiyor. Evet. Ne yapacaksınız? Biraz kenara çekilip bekleyeceksiniz. Hava düzelince dışarı çıkarsınız.
1: Evet, önümüzü görünce hareket etmek çok daha faydalı. Az evvel siz de bahsettiniz. İşte piyasalar daha çok jeopolitik gelişmelerle birlikte yönünü bulmaya çalışıyor. Biz de bunun için bir İran'a gidelim bakalım. İran'da neler oluyor? Oradaki gelişmeleri bir değerlendirelim. İran küresel ekonomiden koparmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri Tahran'a yönelik yeni yaptırımları hayata geçirdi. Washington aynı zamanda dünya ülkelerinden İran'la tüm ticari ilişkileri kesmesini istedi. Karşı taraftan karşılıksa gecikmedi. İran yönetimi Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınacağını duyurdu. Gelin bakalım hemen Tahran'da neler konuşuluyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, bizi bekleyen arkadaşımız, İran cephesinden nasıl açıklamalar var? Son durum nedir? Ekber, paylaş lütfen bizimle.
2: Merve, teşekkür ederim. Esasında bir son birkaç gündür sürekli bir şekilde bunu altını çiziyoruz ki İran Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşın artık askeri boyuttan ekonomik boyuta dönüştüğünü sürekli bir şekilde altını çizerek ifade ediyoruz. Dün Amerika Birleşik Devletleri bu kapsamda İran'a uygulayacak o planın ayrıntılarını paylaştı ve bu plan kapsamında İran Amerika Birleşik Devletleri İran'ın ekonomisini besleyen o anar damarları çalışacağını belirtti ve bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri diğer ülkelerle de irtibata geçerek İran'la ticaret yapmamaları için bir süre tanıyacağını belirtiyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamada Amerika Birleşik Devletleri söz konusu bu baskı için ekonomik izolasyon ifadesini kullanıyor. İran'dan bu konuyla ilgili nasıl tepkiler geldi? İran Ekonomi Bakanı dün tam bu uygulama hayata geçmişken bunun için gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade etti. Mesut Pezeşkiyan Amerika Birleşik Devletleri zorbalıkla bir yere varmayacaktır. Tutumunu değişmesi gerekiyor yönünde ifadeler kullandı. Bu ifadeleri Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile görüşmesinde dile getirdi. Asim Munir biliyorsunuz Pakistan iki ülke arasında arabuluculuk yapmaktadır. Asim Munir aynı zamanda İran Meclis Başkanı Muhammed Bakir Kalibaf ile de görüştü ki Kalibaf İran-ABD arasında yürütülen görüşmelerde başkanlık ediyor. Orada Kalibaf'ta baskıların İran üzerinde bir etkisinin olmayacağını söyledi. İlginçtir. Kalibaf'la Trump arasında tırnak içinde İran'da yok işte İran halkının aç olup olmadığıyla ilgili de bir polemik yaşandı. Donald Trump Kalibaf'a atfen İran halkının aç olduğunu söyledi. Ancak bu konuyla ilgili İran meclisinden bir açıklama geldi. O açıklamada Trump'ın tırnak içinde yalan söylediğini Kalibaf'ın ifadelerini çarpıttığını belirtildi. Kalibaf'ın konuşmasının videosunun tamamı yayınlanarak Trump'ın bu şekilde ifade ettiği sözlerin doğruluğu yansıtmadığı ifade edildi. Tabii bütün bu gerilim ne üzerine yaşanıyor? Hürmüz üzerine. Gelen bilgilere göre gece saatlerinde Umman Karasularına yakın bir gemiye daha saldırı söz konusu oldu ve bu saldırı sonucunda gemi an itibariyle hareketsiz bir vaziyette. Özellikle Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın İran'a gelmesi ile birlikte acaba İran ve Amerika Birleşik Devletleri tekrar bir müzakere masasına oturur mu, oturur mu, oturmaz mı? Ve özellikle iki ay önce iki ülke arasında varılan o mutabakat zaptının yeniden hayata geçmesinin imkanı var mı, yok mu? Bu değerlendirecek diyor ve sözü size bırakıyorum.
1: Diyoruz paylaştığın bilgiler için. Yine karşılıklı açıklamalar geliyor efendim İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında. Bir taraftan yine ekonomik yaptırımlar söz konusu. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz de devam ediyor. Yani belirsizlik hala kendini gösteriyor Orta Doğu'da. Devam edelim. Şimdi İsrail'de seçim süreci yaklaşırken anketlerde oy kaybettiği görülen Netanyahu canlı yayında İran'ın oğullarından birini öldürmeye çalıştığını öne sürdü. İsrail basını ise bu açıklamayı seçim oyunu olarak değerlendiriyor. İddianın aylardır gizlendiği ve seçime kısa süre kala canlı yayında dile getirildiği vurgulanıyor.
3: İran oğullarımdan birini öldürmeye çalıştı. Suikast yapmak istediler.
4: Anketlerde kan kaybeden İsrail'in katil başbakanı Netanyahu seçim öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Canlı yayında İran'ın oğullarından birini öldürmeye çalıştığını söyledi. İddiasına ilişkin detay vermeyen Netanyahu olayın ne zaman yaşandığını, hangi oğlunun hedef alındığını ve suikastın nasıl engellendiğini açıklamadı. Netanyahu bu iddiasını ailesine sağlanan özel korumaların lüks olmadığını

0: yaşadığını savunmak için kullandı.
1: İran oğullarımdan birini öldürmeye çalıştı. Suikast yapmak istediler. Koruma masraflarımın fazla olduğunu söyleyenler olabilir. Ama bu bir lüks değil, ihtiyaç.
0: Ancak Netanyahu'nun bu açıklamasına İsrail basınından tepki geldi. Suikast iddiasının aylardır yayın yasağı kapsamında tutulduğu yazıldı. Bilginin seçimlere 2 ay kala canlı yayında paylaşılması da bu yüzden dikkat çekti. Ayrıca anketlerde kendisine desteğin azaldığını gören Netanyahu sağ seçmene de seslendi. Seçmenden küçük partilere oy vermemelerini istedi. Bu hamleler iktidarı kaybetme korkusu yaşayan Netanyahu'nun seçim öncesi son kozlarını oynadığı şeklinde yorumlandı.
2: Efendim, Yunanistan Kerpa Adası'nda konuşlandırılan Patriot hava savunma sistemini Girit Adası'na taşıdı. Suda üstünde konuşlandırılan Patriot bataryasıyla Avrupa ve NATO'nun savunmasına da katkı sağlanması bekleniyor. Gelin bir ayrıntılara bakalım hemen.
3: İran Avrupa'yı tehdit etti. Yunanistan Patriot'ları Girit'e taşıdı. Hava savunma sistemleri suda üstüne konuşlandırıldı.
4: Sabaha karşı bir askeri gemi Kerpe Adası'ndan bir Patriot bataryasını, bir batarya vardı zaten orada. Oradan alıp suda üstüne götürdü.
3: Hürmüz bölgesinde artan gerilim Atina'yı harekete geçirdi. Yunanistan Mart'ta Kerpe Adası'na yerleştirdiği Patriot bataryasını altyapı ve askeri tesisleri korumak üzere Girit'e çekti. Bu hamleyle birlikte NATO'nun Avrupa'daki sistemlerinin de korunması amaçlanıyor. Peki Patriot'ın yeni konumu olan suda üssünün önemi ne?
4: Hem orada hem Amerika Birleşik Devletleri'ne ait donanma gemileri, bu gemilerin üzerindeki yüzlerce savaş uçağı ve dolayısıyla da mühimmatlar, oradaki yakıtlar sürekli olarak, yani tankerler dahi oradan yakıt alıyor ve havada F-35'lere, F-16'lara ve F-22'lere yakıt ikmali yapabiliyor. Yani bir bakıma İran'a yapılan hava saldırılarının ve donanmanın yapmış olduğu saldırıların ana merkezi suda.
3: Bu nedenle Yunanistan üssün korunmasını stratejik açıdan özellikle önemli görüyor. Euronews Yunanistan'ın haberine göre Rum kesimine yerleştirilen Yunan F-16'ları da adada kalmaya devam edecek. Ayrıca Atina talep olması halinde Bulgaristan'ın hava savunmasına yardımı da gündemde tutuyor. Yunanistan'ın 1947'deki Paris Anlaşması çerçevesinde silahlandırılması yasak olan Kerpe Adası'na yerleştirdiği Patriot bataryası Ankara-Atina hattındaki gerilimi de tırmandırmıştı. Karara sert tepki gösteren Türkiye, konuyu NATO, ABD ve Avrupa Birliği nezdindeki diplomatik girişimlerle birçok kez gündeme taşımıştı.
2: Ve bir son dakika gelişmesi paylaşacağız. Ekranlarınızda da görüyorsunuz sevgili izleyenler. İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'yla Antalya ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 11 ilde 77 şüpheliye yönelik yasa dışı bahis ve kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Şu ana kadar 68 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışmalar sürüyor. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımdan hemen biz de sizlerle aktaralım. Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla Antalya ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 11 ilde 77 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar 68 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmada Dynamic Pay, elektronik para ve ödeme hizmetleri AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğu tespit edildi. Şirketin 2024-25 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada Kemer ilçesindeki hazine taşınmazlarının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadığı halde belirli kişilerin üzerine geçirildiği, kamunun zarara uğratıldığı

0: alınarak devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL'ye aşan para hareketi belirlendi. Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyonda şu ana kadar 28 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışmaların sürdüğü bilgisi ayrıntılı bir şekilde Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından paylaşıldı. 11 ilde yasa dışı bahis operasyonunda toplam 68 gözaltı olduğu bilgisini de sizinle paylaşalım. Efendim şimdi Gülistan Doku dosyasıyla devam edeceğiz. Çünkü soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni bir iddia daha gündeme geldi. Cinayet şüphesiyle tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'nun kaybolmasından 8 gün sonra genç kızın öldürüldüğü öne sürülen Rostan mevkiine geçtiği ve geceyi burada geçirdiği iddia edildi.
1: Tanık ifadeleri, yeni iddialar ve belgeler. Gülistan Doku soruşturması yeniden şekilleniyor.
2: Gülistan, yaşıyorsan gel, gel, gel.
1: Titizlikle yürütülen soruşturmada yer alan gizli tanık Şubat, Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de Rostan mevkiinde öldürüldüğünü ve yakın bir bölgeye gömüldüğünü öne sürdü. Bu iddianın ardından gözler dosyadaki teknik kayıtlara çevrildi. Gülistan'ın telefonunun son sinyal verdiği bölgenin de Rostan mevkiine yakın olduğu belirtildi. Aynı saatlerde de tutuklu zanlı Mustafa Sonel'le birlikte Şükrü Eroğlu, Fatih Özmen, Erdoğan Elaldı ve firari şüpheli Umut Altaş'ın olay yerinde bulunduğu HTS, KGYS ve PTS kayıtlarında yer aldı.
3: Tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
1: Ancak dosyadaki en dikkat çekici ayrıntı ise olaydan 8 gün sonraya ait. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'in açıklamasına göre Mustafa Türkay Soner'in Gülistan'ın öldürüldüğü öne sürülen bölgeye olaydan 8 gün sonra yeniden gittiği ve geceyi orada geçirdiği iddia edildi.
0: Efendim ne yazık ki bir kaza haberi paylaşacağız sizinle. Kayseri'de yolcu otobüsüyle benzin taşıyan tankerin çarpışması sonucu kaza meydana geldi ve kazada ikisi ağır, 35 kişi yaralandı. Melikgazi ilçesinde Cizre'den Ankara'ya giden yolcu otobüsüyle benzin yüklü tanker Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İkisi ağır, 35 yaralı kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı ve çarpışmanın etkisiyle devrilen tankerdeki yakıt da yola döküldü. Belediye ekipleri yola dökülen benzini temizlemek için de çalışma başlattı ve kazada ikisi ağır, 35 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşalım. Acil şifalar dilerim. Sevgili izleyenler, İstanbul Beşiktaş sahilinde serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin kıyıya çıkardığı adama ilk müdahaleyi oradan geçen bir hemşire yaptı. O anlarda çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Suda can pazarı yaşandı. İstanbul Beşiktaş'ta Bebek Parkı sahilinde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren bir kişi kısa süre sonra akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başladı. Durumu fark edenler hemen harekete geçti. Çevredekiler boğulma tehlikesi geçiren adamı güçlükle kıyıya çekmeyi başardı.
4: Ambulans aradı. Memur Bey, yan çevirin onu, yan çevirin.
5: İyi değil durumu.
1: İlk müdahale ise o sırada sahilde bulunan bir hemşire tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırılan adamın tedavisi sürüyor.
0: İstanbul Zeytinburnu'nda iki taksi şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu o anlarda cep telefonu kamerasına an be an bakın nasıl yansıdı.
6: Taksiciler yumruk yumruğa birbirine girdi. Görüntü

0: İstanbul Zeytinburnu'nda kayda geçti. İki taksi şoförü arasında sözlü tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi. Şoförler araçlarından inerek ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Şoförler daha sonra olay yerinden ayrıldı.
1: Alışveriş merkezi otoparkları kanunen 3 saat ücretsiz. Ancak bazı alışveriş merkezi otoparkları bu düzenlemeyi uygulamamak için farklı bir yol izliyor. Otoparkın niteliğini farklı göstererek sürücülere cep telefonu uygulaması indirmeye zorluyorlar. Bunu yaptığınız takdirde de bütün kişisel verilerinizi alıyorlar. Peki bu durum yasal mı? Arkadaşlarımız sizin için araştırdı.
2: Sıfır 3 saat ücretsiz.
3: Yarı saat ücretsiz
2: burada. Bu alışveriş merkezi değil mi burası?
4: Hukuken zaten ücretsiz olması gereken bir hak, kişisel veri karşılığında verilen bir kampanyaya dönüştürülemez.
5: Kanunen 3 saat ücretsiz ama bazı otoparklar o kararı hiçe sayıyor. Telefon uygulaması indirtip reklama zorluyor.
2: Bir uygulama vesaire falan var mı indirmek
6: evet,
2: için?
6: Evet, İstanbul uygulaması var.
2: Tamam.
6: Her ay bir kez plakaya 3 saat indirim sağlanıyor.
5: İstanbul'da bazı alışveriş merkezleri aynı yerleşkedeki otoparkların ünvanını farklı göstererek UKOME'nin 3 saat ücretsiz kararını uygulamıyor. Örneğin Plaza Otopark olarak gösteriyor. Şimdi bir de bu duruma telefon uygulamalı indirim geldi.
2: Şu anda o alışveriş merkezinin otoparkındayız ve uygulamayı indirirsek her ay bir kez ilk 3 saat ücretsiz diyor. Ama normalde zaten alışveriş merkezlerinde 3 saat her gün ücretsiz olması gerekiyor. Yine de uygulamayı indirdim. Bakın burada telefon numarası istiyor. Ben bunları onaylayacağım.
4: Burada tüketiciye işletmenin kendi inisiyatifiyle sağladığı bir indirimden ya da kampanyadan değil, belirli nitelikteki otoparklar açısından getirilen bir düzenlemeden söz ediyoruz.
5: Bir de o uygulamaların bazılarında kimlik numarası, bazısında kişisel veriler talep ediliyor.
4: Bir hizmetin gerekli olmadığı halde kişisel veri işlemesine ilişkin açık rıza verilmesi şartına bağlanması, rızanın gerçekten özgürce, özgür iradeyle verilip verilmediği sorununu doğuruyor.
2: Şu anda uygulamayı indirdim. Artık her ay bir kez bu uygulama sayesinde 3 saat ücretsiz otoparkı kullanabilirim. Ama onun haricinde fiyat tarifesi yarım saatten itibaren 240 lira. Yani bu uygulama sadece bizi normalde UKOME kararıyla uygulanan uygulamayı kullandırtıyor.
4: Verinizi verirseniz hizmetten ücretsiz faydalanırsınız. Eğer vermezseniz ücret ödersiniz deniliyorsa da bunun somut olay bakımından ayrıca incelemeye tabi tutulması gerekiyor.
1: Değerli izleyenler, Hakkari'de kayaklı koşu sporcuları yarışmalara asfalt yolda yaptıkları antrenmanlarla hazırlanıyor. Tekerlekli kayaklarıyla 40 dereceyi aşan sıcaklarda çalışan sporcular kışın düzenlenen uluslararası ve ulusal turnuvalarda başarı hedefliyor.
7: Ne kavurucu sıcaklar ne de zorlu coğrafya engel olabiliyor. Sarp dağların çevrelediği asfalt yolda azimle çalışıyorlar.
8: Benim hedefim bu sene yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'na katılmak ve yapılacak Balkan Kupalarında dereceler almak.
7: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son yıllarda kayak branşında başarılı sporcular yetiştiriliyor. Aralarında milli sporcuların da bulunduğu kayaklı koşu ve biatlon sporcuları yaz döneminde de çalışmalarını sürdürüyor.
8: Burada şu an yaz hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tekerlekli kayak teknik antrenmanlarımızı yapıyoruz. Kışın yapılacak ulusal ve uluslararası yarışmalar için, dünya şampiyonaları, Balkan kupaları ve geri kalan bütün yarışmalar için hazırlıklarımızı burada sürdürüyoruz.
7: İlçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Yürekli Köyü yolunda sıcak havaya rağmen asfalt üzerinde kilometrelerce yol kat ediyorlar. Hedef büyük olunca dökülen her damla ter bir gurur vesilesine dönüşüyor.
9: Benim hedefim olimpiyatlara katılıp Balkan şampiyonalarında derece yapmak. Umarım herkes istediği yerlere gelir. Burada emek gösteren tüm hocalarımıza, antrenörlerimize teşekkür ederim.
1: Efendim, İzmir'de bir veteriner kliniğinde yıllardır yaban hayvanları tedavi ediliyor. Gerekli operasyonların gerçekleştirildi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan hayvanlar da doğaya bırakılıyor. Şimdi biz de ayrıntıları almak için hemen o noktaya gidelim. A Haber muhabiri Tayfun Er ve konuğu bizi bekliyor. Hemen sözü size bırakalım.
3: Tabii veteriner Kutlu Dayıoğlu sıra dışı bir veteriner. Evde beslenen hayvanların dışında doğada işte yaralanmış olan hayvanları da burada tedavi ediyor. Tam 33 yıldır. Şimdi konunun detaylarını konumuza alalım. Zor bir iş. Tabii evde beslenenler kolay ama işte bir tane tilki var. Hatta kliniğin maskotu oldu.
10: Evet. Altını 3-4 defa temizliyoruz. Ayağı kırık bir şekilde geldi yavru olarak Turgutlu'dan. Ayağına ameliyatı yaptık. Hı-hı. Çok zorlu bir ameliyattı. Tabii ki sargılı olduğu için kendi çişinin üzerine yatıyor. Hı-hı. Yaralar oluştu bu çişle ilgili falan filan derken yüzlük kuyruğuna geldik. Şimdi kaçma denemelerinde bayağı. Biraz evvel elimi aldım. Gördün durmuyor. Kaçmaya çalışıyor. Baştan öyle değildi. Baygın halde geldi. Böyle dokunduğun zaman gözünü oynatmıyordu yani. O kadar kötü durumda geldi. Aç ve susuz.
3: Tabii sadece kirpi değil. Bugüne kadar işte tavşan, pelikan, leylek, balıkçıl, yaban hayvanlarının envai çeşidini tedavi ettiniz ve doğaya saldınız. Bu da çok önemli bir özveri.
10: Yani ben özel bir kliniğim var benim. Devlet kuruluşunda çalışmıyorum ama babamdan bize geçen bir hayvan sevgisiyle yıllardır yaban hayvanlara destek oluyorum elinden geldiği kadar. Mesela oklu kirpi geldi bir defasında. Hı. 2,5 saat ameliyatını yaptık. Meğer yaralamışlar hayvanı yemek için. Bir sürü hayvan geliyor yani bu şekilde. Ama en zoru da bakımları açıkçası.
3: Doğru söylüyorsunuz. İşte bir tane güvercin var. Kanadı kırılmış değil mi efendim?
10: Kanadı kırık. Gerekirse bunları ameliyat da yapıyoruz. Ondan sonra bazılarının tabii ki kanadını almak zorunda kalıyoruz. Engelli olaraktan yaşamaya devam ediyorlar. Kimisi iyileşiyor. Mesela bu kuşu salacağız şimdi. Bunda kocaman bir yukarıdakinde koca bir yara vardı. Kaslarına kadar açıktı. Dikildi. İyileşti. Onu uçmak için hazır. Artık salacağız. İleride bir tane kargamız var mesela. O da iyileşti. O da salınacak. Kirpimiz var burada bir tane. O da çok kötü baygın halde geldi ama iyileşiyor, o da salınacak. Salınanlar bizim mutluluğumuz ama bazıları ölüyor tabii ki.
3: Aynı zamanda tedavi, operasyon ve rehabilitasyonlarını yapıyorsun.
10: Elimden geldiği kadar. Yani rehabilitasyon kısmı özellikle bizim için çok zor. İmkanlar çünkü çok kısıtlı. Keşke İzmir'de de bir rehabilitasyon merkezi olsa yaban hayvanlarıyla ilgili.
3: Böyle bir veteriner var mı envanterde sizden başka?
10: Ben bir şey var. Arkadaşlarım var çalışan.
3: Yaban 33 yıldır.
10: Yani benden daha genç de olsalar var. Yaban hayvanlarına emek veren birçok veterinerim meslektaşım var. Hatta biz WWF'te birlikte gönüllü veterinerler ağını da kurduk onlarla. Haktim'de bazı çalışmalar yaptık. Afat eğitmenlerini eğittik filan. Yardım kurtarmada nasıl yardım edebilecekleri ilgili. Bayağı bir konuda çalışmamız var. Veterinerim meslektaşlarımla birlikte çalışıyorum. Çok yaygın değil. Az kişi var ama yeterli yani.
3: Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, veteriner Kutlu Dayıoğlu emek harcıyor ve onlarca yaban hayvanını tedavi ettikten sonra doğaya bırakıyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Sevgili izleyenler, terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yapıldı. Çerçeve yasa kapsamındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısında 4 alt komisyon kurulması kararlaştırıldı.
11: Terörsüz Türkiye vizyonu kapsamında kritik bir adım daha atıldı. Toplumsal bütünleşme sürecinin takibi için 4 alt komisyon kuruldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti. Toplantıya Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarının yanı sıra MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve MGK Genel Sekreteri katıldı. İlk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla devlet kurumlarının süreç kapsamında yürüteceği çalışmaların koordinasyonu ele alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanunla süreçte önemli bir eşiğin aşıldığı, idari mekanizmalarında hızla harekete geçirildiği belirtildi. Sürecin sahadaki uygulamalarını yürütmek üzere 4 alt komisyon kurulmasına karar verildi. Adli ve hukuki işler, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme, silahsızlanma ve stratejik koordinasyon, 4 başlıkta oluşturulan alt komisyonlar sürecin farklı boyutlarında çalışma yürütecek. Açıklamada sürecin Türkiye yüzyılının en önemli yapı taşlarından biri olarak iç huzuru ve toplumsal bütünleşmeyi pekiştireceği, bölgenin barış ve güven havzası haline gelmesine katkı sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca devletin tüm kurumlarıyla eşgüdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek adımları kararlılıkla uygulamaya devam edeceği kaydedildi.
1: Değerli izleyenler, bültenimizin bu bölümünde stüdyomuzda kıymetli bir konuğumuz var. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz bizimle birlikte efendim. Hoş geldiniz yayınımıza.
12: Hoş bulduk Merve Hanım. Öncelikle iyiyiz. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun.
12: ATV ekranları ve sizlerin aracılığıyla tüm İstanbul'daki hemşerilerimizi günaydın dileklerimizle, sağlık, sıhhat, afiyet temennilerimize de selamlamak istiyorum.
1: Evet, çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Şimdi çok önemli konuları da değerlendireceğiz sevgili izleyenler. Hem teşkilat çalışmalarından yerel yönetim vizyonuna, iç cepheyi güçlendirme adımlarından Cumhur İttifakı'nın kararlılığına kadar da merak edilen her şeyi masaya yatıracağız. Önemli başlıklarımız, sorularımız var dedik, merak ettiğimiz konularda. Şimdi özellikle Sayın Başkan görevi devraldığınız günden bu yana sahada yoğun bir efor harcıyorsunuz. Onu da yakından takip ediyoruz. İsterseniz öncelikle bu sürecin nasıl başladığıyla başlayalım. 6 Nisan 2026 tarihinde bu görev size tevdi edildi. Nasıl başladı süreç, şu an nasıl devam ediyor?
12: Şimdi tabii öncelikle 6 Nisan 2026 tarihi itibariyle Sayın Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin takdir ve tensipleriyle İstanbul İl Başkanlığı göreviyle görevlendirildim. Ve 39 ilçenin hepsinin yeniden teşekkülü, il başkanlığımızın, il yönetimimizin yeniden teşekkülüyle görevlendirdim. Zorlu bir maraton, meşakkatli bir süreçti. Ve bu süreci çok şükür ki çok coşkulu kongrelerle, çok coşkulu teşkilat yapılanmasıyla tamamladık. Esasında bugün de buradan bütün İstanbul hemşerilerime de duyurmak istediğim 29 Ağustos Cumartesi günü de Beşiktaş Akatlar Arena'da il başkanlığımızın olağan kongresini yine büyük bir coşku, toy, bayram havasında gerçekleştirmeyi planlıyoruz ve bütün İstanbul hemşerilerimizi, bütün dava arkadaşlarımızı o gün 29 Ağustos Cumartesi günü saat 12'de Beşiktaş Akatlar Arena'da bekliyoruz ki onlarla buluşup onlarla kucaklaşabilelim. Onun için de tabii ki bu süreç sizin ifade ettiğiniz gibi sahada çalışmalarımızın başlamasından da önce teşkilat çalışmalarımızı tamamlamakla geçti. Ama sahadan da hiç kopmadan şunu biliyoruz. Siyasetçi sahadan elini ayağını çektiği zaman onun işinin bittiği gün. Çarıklar hep ayağımızda. İlk gün yola revan olurken de şunu söyledik. Biz gece uyumadan, gündüz yorulmadan İstanbul'un problemleri için, İstanbul'da hemşerilerimizin dertleri, kederleri için ter dökmeye devam edeceğiz. Onların yanında olacağız diye seslenmiştik.
1: Dün de bu arada Sayın Bahçeli ile bir görüşmeniz olmuş.
12: Evet.
1: O görüşmeye dair de biraz sizden ayrıntı alabilir miyiz?
12: Tabii Sayın Genel Başkanımızı İstanbul Olağan Kongremimize davet etmek üzere ziyaret ettik. Nazik kabulleri için kendilerine şükranlarımızı arz ederken tabii kısa da olsa bir görüşme imkanımız buldu. Görüşme süremizin neredeyse tamamı esasında Terörsüz Türkiye hadisesiyle ve çerçeve yasayla ilgili oldu. Kendilerinin bizlere öğütleri oldu. Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatlarına düşen görevleri, toplumla Milliyetçi Hareket Partisi'nin buluşurken Terörsüz Türkiye hamlesinin neden yapıldığını, niçin yapıldığını, Terörsüz Türkiye hamlesine neden gerek duyulduğunu bize ayrıntılarıyla anlattılar ve öğütler verdiler. Biz de Sayın Genel Başkanımızın Bakın, bunun altını ısrarla çizmek istiyorum. Tabii. Bence Cumhuriyet tarihinde, siyasi tarihinde dönüm noktalarından bir tanesi. Bence alınan en önemli kararlardan ve zamanlamasıyla en önemli kararlardan bir tanesi. Tabii. Sayın Genel Başkanımızın Terörsüz Türkiye hamlesi oldu.
1: Tabii iç cepheyi güçlendirme hamlesiyle birlikte, o sözlerle birlikte evet. Artık tarihte yeni bir akışa geçtik.
12: Tabii Genel Başkanımızın bu ifadeleri ve bu ön alması ve bu hamlesinin sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin bunu devlet politikası haline getirmesi en az onun kadar önemliydi. Devlet politikası haline geldikten sonra da bugün çok mutluyuz ki mecliste %85 gibi bir oranla milletvekillerinin kabulüyle ve sahaya çıktığımızda şunu görüyoruz. Kimse kavga istemiyor, kimse dövüş istemiyor, kimse analar ağlasın, Mehmetçiğin burnu kanasın istemiyor. Herkes huzur istiyor, barış istiyor, refah istiyor, bolluk istiyor, bereketlik istiyor ve huzur istiyor. Evet. Bunun yapılabilme hali de Terörsüz Türkiye hamlesinden geçiyor. Tabii burada bir parantezle Terörsüz Türkiye hamlesi niçin, neden yapıldı veya buna ne gerek vardı sorusuna Sayın Genel Başkanımızın verdiği cevapların esasında içerisindeki en önemli kısım şu, sizin de ifade ettiğiniz gibi iç cephemizin güçlendirilmesi. Evet. Bakın, iç cepheniz güçlü olmazsa, iç cephenizi güçlü tutamazsanız, bu da milli birliğin, beraberliğin, kardeşliğin anlamıdır. Hı hı. Sizi dışarıdan gelen etkiler bozabilir, kırabilir, dökebilir ve milleti, devleti de zor durumda bırakabilir. Hı hı. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir şey olmaz demesin. 100 yıl öncesini düşünelim. İstanbul İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların işgali, evet. Yunanlıların işgali altındaydı. O günleri de çok uzak değil anımsayarak bu konuya bu şekilde bakalım diye,
1: evet,
12: düşünüyorum.
1: Şimdi Malazgirt ruhu da zaten şu sıralar gündemimizde. Malazgirt Zaferi ile birlikte o ruhun da yeniden tecelli ettiğini görüyoruz. İşte kardeşlik, barış mesajları verirken de aslında buna ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Şimdi tekrar ben sağ hareketlerinize dönmek istiyorum. Yani sizin de az evvel bahsettiğiniz üzere teşkilat olarak bir dinamizmi sahaya yansıttığınızı görebiliyoruz. Saha içindeki geri dönüşler nasıl? Bundan sonra yapmayı planladığınız hedefleriniz nedir? Onları da merak ederiz.
12: Tabii biz bu saha çalışmalarımızı, daha doğrusu teşkilat çalışmalarını sürdürürken sahanın içerisinde olmayı da arzuladık. Evet. Ve İstanbul aklımızda söz muhtarlarımızda diye bir program başlattık. Bütün muhtarları büyük bir salona toplamaktansa her ilçeye bizzat giderek ve muhtarlarımızla buluşarak biz konuşmadık. Söz muhtarlarımıza dedik. İstanbul, MHP İstanbul muhtarlarımızı dinliyor dedik. Muhtarlarımızın dertlerini dinledik. Şöyle söyleyeyim. İstanbul'da mahallelerle, sokakla, vatandaşlarla ilişki kurabilmenin en kolay ve en sağlıklı hali muhtarlarımızla doğru ilişkiler, sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler kurmakla mümkün. Dolayısıyla bu toplantılar bize çok şey kattı. Sahadaki sıkıntıları, dertleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugün İstanbul'da İstanbullulara yaşattığı zulmü, İstanbulluları gördüğü muameleyi, yaptığı muameleyi üzülerek müşahede ettik. Sonrasında yine İstanbul aklımıza söz kadınlarımızla diye bir programla, kadınlarımızla buluşmaya başladık. Yine taksici esnafımızla buluşmaya başladık. Simitler bizden, çaylar taksici esnafından dedik. Her sabah bir taksi durağında veya bir taksi kooperatifinde onların dertlerini dinledik. Ya İstanbul'da bakın şöyle söyleyeyim Merve Hanım. Ev hanımı, esnaf, sanayici, taksici, muhtar, kimle görüşürseniz, kimle konuşursanız, kimle dertleşirseniz en büyük dert İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin basiretsiz, liyakatsiz ve kifayetsiz yönetimi oluyor. Evet. Üzülüyoruz. İstanbul böyle olmamalı. İstanbul kaderine terk edilmemeli. İstanbul sahipsiz bırakılmamalı. İstanbul kimsesiz olmamalı. Ve İstanbul fetih ruhundan yoksun. Bırakılmamalı. Tam da fetih haftasında, zafer haftasında işte Moaçların, Otlukbellerin, Mercidabıkların, Malazgirt'in, Dumlupınar'ın konuşulduğu bu zafer haftasında fetih ruhundan bir haber arkadaşların köşe kapmaca ve koltuk kapmaca oynadıkları bir İstanbul'da yaşamak esasında bizi şu an mutlu etmiyor.
1: Evet, İstanbul'un da ne denli kıymetli olduğunu biliyoruz. Hem tarihi açıdan hem de tüm dünya genelinde İstanbul çok önemli. Şimdi ben de özellikle İstanbul gibi, yani Türkiye'de siyasetin de merkezi diyebileceğimiz bir yer artık. Bir şehirde Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığını nasıl bir sorumlulukla yapıyorsunuz? Bu da çok önemli aslında.
12: Tabii bu esasında çok anlamlı, çok manalı ve üzerinde durulması gereken bir konu. Şöyle ifade edeyim önce, İstanbul İl Başkanlığı benim için ne ifade ediyor? Hı hı. Sonra partimiz için ne ifade ediyor? Sonra da İstanbullular için esasında ne ifade ediyor? Evet. Bu pencereden sorunuza yaklaşırsak, bir kere benim oturduğum koltuk çok şerefli. Ve bedeli kanla ödenmiş ve bir şehidimizin makamı 1978 3 Ekim'de oğlu Mustafa'sı ile birlikte evinin önünde bir pusuda şehit edilen Recep Aşatlı'nın koltuğunda oturuyor.

0: Yani bir şehit makamında oturuyorum. Dolayısıyla ben dava arkadaşlarıma, tüm Milliyetçi Hareket Partilerine şu sözü vermiştim. İlk gün Recep Aşatlı'nın kabri başında programımızı 17 Nisan'da başlatmış ve şunu söylemiştik.
1: Rahmetli analım bir kez daha.
0: Allah rahmet, gani gani rahmet eylesin, hem oğluna hem de Recep Aşatlı başkanımıza. Ben demiştim ki bu koltuğu kirletmeyeceğim, lekeletmeyeceğim ve bu koltukta şehitlerin manevi huzurunda söz veriyorum. Ülkücülerin, Türk milliyetçilerin yüzünü yere eğdirecek hiçbir işin içerisinde bulunmayacağım diye. Dolayısıyla bu koltuk benim için hem şerefli hem onurlu ve gururla oturacağım ama mesuliyetinin omuzlarında hep ağırlığını hissedeceğim bir koltuk olduğunu aklımdan çıkarmayacağım. Tabii ki teşkilatlarımız için de İstanbul Teşkilatı çok önemli bir teşkilat. İstanbul sanatın, sporun, kültürün, siyasetin amiral gemisi, cazibe merkezi. Dolayısıyla da ama İstanbul halkı için Milliyetçi Hareket Partisi ne anlam ifade ediyor derseniz, ben şunun farkındayım. Ben toplumun hangi kesimine gidersem gideyim, şu an Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin şahsında müthiş bir hüsnü kabul var. Kapılar ardına kadar açık ve İstanbul halkı bizi bekliyor. Dolayısıyla esasında Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımın ve benim farkıma varmam gereken şey, bizim esasında İstanbulluların umudu olduğumuz.
1: Evet.
0: Bunun farkına varırsak İstanbul'un umudu olduğumuzu, İstanbulluların bekleneni, özleneni olduğumuzu hissettiğimiz ve bu bilinçle sahada çalışmalara başladığımız gün esasında başarıya bir adım daha yaklaşacağımız gün oluyor. Onun için ben İstanbul'un umudu olacağımıza, İstanbul'un sahibi, kimi, kimsesi ve her şeyi olacağımıza buradan esasında söz vermek istiyorum. Ve İstanbul'un kaderine terk edilmeyeceğini ve kimsesiz bırakılmayacağını, ama ısrarla altını çiziyorum, fetih ruhundan yoksun bir anlayışla yönetilemeyeceğini buradan gür bir sesle ifade etmek istiyorum.
1: Şimdi sizin özellikle söylemlerinizden notlarım da var. İstanbul'un sadece bir şehir değil, bir emanet olduğu gerçeğini sık sık paylaşıyorsunuz. Yani hem bu sloganın arka planını, biraz daha geçmişteki yerel yönetim tecrübenizden de hareketle bugünkü tabloyu da karşılaştırmanızı ve konuşmanızı isteyeceğim. Çünkü şöyle baktığımızda siz 2019-2024 dönemi Silivri Belediye Başkanlığı görevindeydiniz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilliği yapmış bir siyasetçisiniz aynı zamanda. Şimdi Silivri Belediye Başkanlığı'nda yine o durumdan itibaren günümüze baktığımızda İstanbul'da özellikle belediyelerle ilgili sizce çözülmesi gereken en önemli sorun nedir?
0: Bence en önemli sorun ne biliyor musunuz? Belediyelerin, herkesin, belediye başkanlarının evindeki, hanesindeki kuruş gibi belediyedeki kuruşu koldurup, koruyup kollaması.
1: Evet.
0: Dürüst bir anlayışla onun teslim edilen paraların, bütçenin her bir kuruşunda yetimin, garibin, gurebanın hakkı olduğunu anlayarak ve bunu içselleştirerek bu görevleri yapması gerekiyor. Şunu söyleyeyim. Hani biz şunu diyoruz. İstanbul emanet bize. Ceddimizden, atalarımızdan emanet. Ama bir arkadaş vardı, hatırlayın, şöyle yapıyordu, ellerini açıp İstanbul nimet, nimet. Ve bunu ağzını doldurarak İstanbul nimet, nimet diyordu. Ben de diyorum ki İstanbul nimet değil, bize emanet. İstanbul ne sizin yağmalayacağınız bir ganimet, İstanbul size ne bir nimet, ama İstanbul bize kutlu ceddimizden kutlu bir emanet. Bunu böyle gören bir anlayışla İstanbul'a sahip çıktığımızda her şeyin düzeleceğine inanıyorum. Bakın, bence İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içine düştüğü bugünkü durumunda, birçok belediyenin düşürülüğü durumunda esasında ana sebebi bütçelerin doğru kullanılmayışı. Bakın, ben Silivri Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde İstanbul'da 5 yıl bütçe fazlası veren tek belediyeyim. 5 yıl boyunca hiç kredi kullanmayan, hiç faiz ödemeyen ve kamu borçlarının tamamını, maliyenin bütün borçlarını ödeyen bir belediye başkanıyım. Ve şimdi burada ATV ekranlarında bu konuda konuşma hakkımın olduğunu düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ithafen. Bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında arkadaşlar görevi devraldığında borçluluğu 26 milyar TL. Bugün 261 milyar TL'ye dayanan, 10 kat üstüne çıkarılan bir borçluluk. Bakın, İETT'nin 350 milyon borcu 5-7 yıl içerisinde 35 milyara dayanmış. İSKİ'nin 700 milyona yakın borcu 41 milyara dayanmış. Hı hı. Bütün borçları topladığımızda bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden fazla 336 milyar TL borçluluğu olan bir belediye. Evet. Peki bu borçluluğa nasıl gelindi biliyor musunuz? Hatırlayın, bugün görevden uzaklaştırılan belediye başkanı,

0: Cumhurbaşkanı Yenikapı'da bir şov yapmıştı. Hizmet araçlarını oraya toplayıp demişti ki araçların kiralanma yöntemi yanlış ve çok sayıda araç kiralanmış. Hı hı. Peki ben size bir rakamlarla örnek vereyim. Tabii. O gün 222 milyon olan araç kiralama maliyeti, AK Parti dönemindeki araç kiralama maliyeti 2024'te 2 milyar liraya çıkmış. Peki 2025'te, 2024'te 2 milyara bu yönetimin kiraladığı araçları 2025'te kaç paraya kiralamıştır sizce?
1: Ne kadar?
0: 4.8 milyar. Bakın.
1: Neden bu kadar makas var?
0: Şöyle söyleyeyim, algıyı olgunun önüne geçiren şovla ve makyajla İstanbul'u kendi kariyer planlarına bir basamak yapan bir anlayıştan bahsediyoruz. Fethin şehrini kendi genel başkanlığı, kendi cumhurbaşkanlığı için, kariyer planlığı için tarumar eden, peşkeş çeken, 1 liralık işe 100 liraya yaptıran, bakın size bir örnek vereyim, çok çarpıcı bir örnek. Hatırlayın 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılını kutlarken Yenikapı'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir etkinlik yaptı. Bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde kurulan en büyük sahneyi kurdular. En büyük ses ışık sistemlerini gerçekleştirdiler. Hı hı. Bakın oradaki çarpıcı örnek İBB dosyalarına yansıdı, mahkeme kayıtlarına yansıdı. Bu işi yapan yani ses emekçiler 20 milyona yapmışlar bu işi. Hı hı. Peki bu ihaleyi alan firma Büyükşehir'e kaç paraya fatura etmiş biliyor musunuz işi? 570 milyona. Çok. 20 milyon nerede? 570. Tabii. 550 milyon sırf 2023 Cumhuriyet 100. yılı kutlamalarında yapılan bir yolsuzluk var, usulsüzlük var, ahlaksızlık var. Hani Uğur Mumcu diyordu ya, bu ülkede banka soyarken kar maskesi, memleketi soyarken de Atatürk maskesi takıyorlar diye. Bu arkadaşlar bugün Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in arkasına, Atatürk'ün arkasına sığınarak yolsuzluk yapıyorlar. Evet. Yani bunu ideolojik
1: körlük... Yani bir iki katı da değil. Yani kat be kat fazlası rakamları duyuyoruz. Tabii çok ki... acı. Az evvel siz de söze başlarken söylediniz Sayın Başkanım. Burada yetimin hakkı var, çocuğun hakkı var. Yani şöyle baktığımızda o paraların nereye gittiğini de gördük zaten.
0: Nereye gittiğini gördük. Mutlak butlan davasına karşı çıkıyorlar. O paranın 400 milyonun mutlak butlan davasına konu olan kongredeki delegelere dağıtıldığını tespitli ve kendi şikayetleriyle. Bakın şikayet eden Cumhuriyet Halk Partili. Hı hı. Parayı dağıtan Cumhuriyet Halk Partili. Parayı alayan Cumhuriyet Halk Partili ama suçlusu biz oluyoruz. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum.
1: Şimdi süremiz az kaldı. Ben özellikle bu kongreden de söz etmek istiyorum. Hı hı. Çünkü önümüzde oldukça önemli İstanbul İl Kongresi var sevgili izleyenler. Şöyle bir de kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda diyerek yola çıkılan bir vizyonu var. O kongreye dair de bilgileri almak isteriz. 29 Ağustos 2026'da biri Mustafa Yıldız Doğan konseriyle birlikte olacak. Böyle bir ayrıntı da var. Şimdi bu buluşma yalnızca bir teşkilat buluşması değil anladığımız kadarıyla. Yani burada tamamen bir İstanbul halkını da kapsayan.
0: Duygularımıza tercüman oluyorsunuz.
1: Evet, gördüğümüz kadarıyla yani burada artık bir başlangıcın vizyonu da çizilmiş olacak gibi görünüyor. Hemen ayrıntıları alalım sizden.
0: Tabii ki biz İstanbul'la buluşacağız, İstanbul'la kucaklaşacağız sloganıyla yola çıkmıştık. Hı hı. Ve bugün buradan sizin ATV ekranlarından da İstanbul'la buluşmak, İstanbul'la kucaklaşmak için gün bugündür diyoruz. Hı hı. Ve 29 Ağustos 2026 Cumartesi saat 12 itibariyle bütün dava arkadaşlarım ama bizi merak eden, bizi yakından tanımak isteyen bütün İstanbullu hemşerilerimizi olağan ilk kongremize buradan davet etmek istiyorum. Hı hı. İstanbullularla buluşmayı, İstanbullularla kucaklaşmayı hem çok güçlü bir şekilde gerçekleşeceği için bugünden buradan sizlerin aracılığıyla da duyurmak istiyorum ve sizin de ifade ettiğiniz gibi 18 itibariyle kongremizin bitimine müteakip, hı hı, Türk milliyetçilerin, Türk sanatının güçlü sesi Mustafa Yıldız Doğan'ın zafer konseriyle taşlanacak, hı hı, bir kongremiz olacak. İnşallah hem ülkemize, milletimize, Türk siyasetine, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve görev alacak arkadaşların şahıslarına hayırlı uğurlu olur diyorum.
1: İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden Son olarak terörsüz Türkiye'de şu anda gündemdeyken ona evet. dair de Milliyetçi Hareket Partisi'nin hedeflerini, sizin hedeflerinizi İstanbul İl Başkanı olarak bu süreçteki özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin imza atacağı hedefler doğrultusunda sizin de neler yapmayı düşündüğünüzü de merak ederiz. Bunu da noktalamak isterim. Çünkü çok önemli. Bugünkü verecek mesajlar da çok önemli. Hı hı. Başkan Erdoğan'ın yine sözlerini de mesajlarını da merak ediyoruz. O yüzden bu kıymetli soru için de size bırakın hemen sözü.
0: Tabii 22 Ekim 2024 tarihinde Sayın Genel Başkanımızın çağrısıyla başlayan terörsüz Türkiye hamlesi ve en son Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çerçeve yasayla %85 oranında kabul gören bu süreç tabii çok kıymetli. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Tabii çok böyle hamaset yüklü söylemlerle de devam etmek istemiyorum. Şunu ifade etmek istiyorum. Bakın, yasalar çıkabilir. Hı hı. En nihayetinde mürekkep ve kalem yazıyor. Ama bu yasaların topluma nüfuz edebilmesi, toplumda karşılık bulmasının görevi bizlere düşüyor. Önce siyasetçilere. Çünkü bunu biz çok iyi topluma anlatmalı. Toplumla bu yasadaki konuları buluşturmalı ve toplumla bu kaynaşmayı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı olarak ben fakat ama lakin sözünü kullanmadan terörsüz Türkiye için, Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği ve Türkiye'nin refah, huzuru ve büyümesi, kalkınması için bu süreçte üzerime düşen vazifenin fazlasını yapacağımı buradan ifade etmek istiyorum. Kongremizin bitiminin hemen sonrasında Güneydoğu ve Doğu memleket dernekleri, vakıfları, hı hı. federasyonları, konfederasyonların yöneticileriyle İstanbul İl Başkanı olarak bir araya gelmeyi, onları dinlemeyi, onlara kendimizi anlatmayı ve onlarla birlikte İstanbul'un toplumsal hayatında bu terörsüz Türkiye hadisesini doğru bir şekilde anlatmayı ve bunun toplumda yer bulmasını, toplumun tabanına yayılmasını hedefliyoruz. Hı hı. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımızın parmağının işaret ettiği yer bizim için o hedef, ulaşılması gereken bir hedef. Onun için ben bir kez daha bizleri ağırladığınız İstanbul hemşehrilerimize, vatandaşlarımızla temas kurmamız için, vesile olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için ve bu bilgileri bizimle de paylaştığınız için oldukça kıymetli olduğunu düşünüyoruz biz de. Efendim, stüdyomuzda kıymetli bir konuğumuz vardı. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz bizimle birlikteydi. Teşkilat çalışmalarından yerel yönetimlere, iç cepheyi güçlendirme adımlarından Cumhur İttifakı'nın kararlarına kadar her konuyu da burada değerlendirmeye gayret ettik. Bir kez daha kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz ve ajans bugünü de böylelikle noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibarıyla 126.476 MW'a yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Temmuz sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücü 79.433 MW'a ulaşırken bunun toplam kurulu güç içindeki payı %62,8 oldu. Toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,9 olarak kaydedildi. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 126.476 MW'a yükseldi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Bir reklam.
11: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2...

0: Access 25 yaşında.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
7: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Bir reklam.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
7: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Türkiye'nin

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo.
1: Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımız önemli noktalarda sıcak gelişmeleri takip ediyorlar. Peki yeni saatte hangi noktalara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve kaçakçılık faaliyetleriyle ilgili 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Mustafa Kadir Mercan birazdan notlarıyla karşınızda olacak. Terörsüz Türkiye hedefine ilerleyen Türkiye'de gözler Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü kutlamalarına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt zaferinin 955. yılı etkinliklerinde de önemli mesajlar verecek. Bitlis'e de gideceğiz. Mert Hacıalioğlu birazdan notlarıyla karşınızda olacak. Ali Ankur İş Suç Örgütü'ne yönelik 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma ilişkin son gelişmeleri Ankara'dan Damla Kuşkapan aktaracak. Alparslan Kuytu Suç Örgütü'nün sözde istihbarat yapılanması ve mahkeme kurduğu muhalifleri çeşitli yöntemlerle cezalandırdığı ortaya çıktı. Adana'dan Halil İbrahim Uğur gelişmeleri detaylandıracak ve Samsun'a da gideceğiz. Geleneksel Canik Karakucak Güreş Festivali başladı. Organizasyonda minikler, yıldızlar ve baş kategorilerinde pehlivanlar er meydanına çıkacak. Mahmut Erdoğan da gelişmeleri aktarmak için hazır. Sözü birazdan Samsun'a Mahmut'a bırakacağız diyelim. Yeni saate başlayalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve kaçakçılık faaliyetleriyle ilgili 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Detayları ekip arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan takip etti. Şimdi hemen canlı yayın noktamıza uzanalım. Kadir, kolaylıklar dileyelim. Detaylar için de sözü yeni saatte birlikte bir kez daha sana bırakalım.
2: İstanbul, Antalya, Gaziantep başta olmak üzere 11 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 77 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken bulunduğumuz dakika itibariyle 68 şüphelinin gözaltına alındığının altını çizelim. Şunu da söylemekte fayda var. 11 ilde eş zamanlı olarak yapıldı operasyon ve operasyon kapsamında operasyonun eş zamanlı olarak sabah saat 5 itibariyle başladığını ve saat 8 itibariyle son bulduğunun altını çizelim. Konuyla alakalı olarak da Adalet Bakanı Akın Gürlek resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapmış olduğu açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmada DynamicPay elektronik para ödeme hizmetleri anonim şirketi üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerin bulunduğu tespit edildi. 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı belirlendi bu şirketin ve İstanbul Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. 126 banka ve kripto para hesabını bloke konuldu. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor dedi. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Operasyon 11 ilde yapıldı fakat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Operasyonlar ve şöyle devam Ahmet Akın Gürlek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürütmüş olduğu soruşturmada Kemer ilçesindeki hazine taşınmazlarının mevzuata öngörülen şekilde olmadığını ve üzerine geçirildiğini, kamunun zarara uğratılarak haksız ekonomik menfaat sağlandığı tespit edildi. Operasyon kapsamında 5 ilde 21 ayrı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeye alınan 80 hazine taşınmazının güncel ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar TL seviyesinde olduğu değerlendirilmektedir dedi. Ve son olarak şöyle devam etti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yasa dışı yollarda ülkemize getirilen dövizleri çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yine yurt dışına usulsüz şekilde çıkarıldığı ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadesi alınarak devletin zarara uğratıldığı tespit edilmiştir. Hesaplarda 13 kişiye yakın hesapta 13 milyar 760 milyon TL'yi aşan para hareketi belirlenmiştir. Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyon düzenlenmiştir dedi ve 28 şüphelinin de gözaltına alındığını duyurdu. 570 milyon milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına da yine el konulduğunu aktardı ve bu kapsamda da hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hem Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına hem de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına bununla birlikte koordineli bir şekilde operasyonu gerçekleştiren yine bu illerdeki jandarma komutanlıklarına da teşekkür etti diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Aktan Uysal.
1: Kadir, teşekkürler. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Bir başka canlı yayın noktamıza uzanalım şimdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ali Ankuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada 3. dalga operasyon yapıldı. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Soruşturmadaki son gelişmeleri ekip arkadaşımız Damla Kuşkapan takip etti. Son bilgileri paylaşmak için de hazır. Şimdi canlı yayın noktamıza uzanalım. Kolaylıklar dileyerek sözü Ankara'ya, Damla'ya bırakalım.
0: Ali Ankuriş suç örgütüne yönelik soruşturma günden güne daha da derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada geçtiğimiz günlerde ilk ve ikinci dalga operasyonlar yapılmıştı zaten. Bu operasyonlardan elde edilen tespitler sonucunda da üçüncü bir dalga operasyon daha yapıldı. Ve bu operasyonda ise 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan örgütle bağlantılı 32 şirket tespit edilmişti. Bu operasyonla birlikte 11 şirket ve 3 tane derneğe kayyum atanmasına karar verildiği de öğrenilmiş oldu. Soruşturma kapsamında tabii yeni bulgulara dolaşıldı. O detaylardan da bahsedelim. Firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı belirtilen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in kayıtlı tahsis aracın ardından Şahin'in tahsisli diğer araçlar da incelemeye alındı. Yapılan çalışmalarda iki aracın daha tahsis amacı dışında şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aynı yapıyla irtibatlı Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için çalışma başlatılırken Ömer Yücel hakkında da gözaltı kararı alındığı öğrenilmiş oldu. Neler olmuştu? Peki özetleyelim dilerseniz. Alihan Kuruş'u Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama gibi suçlardan suçlamalar yöneltildi. 13 Ağustos'ta düzenlenen soruşturmada gözaltına alınan 38 kişiden 32'si 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Ali Ankuriş ise bir evdeki gizli bir bölmede yakalanmıştı. 17 ilde 123 adreste yapılan operasyonlarda kaynağı belirsiz olduğu tespit edilen 1,34 milyar lira değerindeki 200 kilo altın bulundu. 200 kilo külçe altın bulundu. Savcılığa göre örgütle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi. Bunların arasında tabii giyim, tekstil, kuyumculuk, hatta eğitim gibi pek çok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerin olduğu tespit edildi. Bu şirketlerden de yurt dışına para transferi gerçekleştirdiği yine öğrenilen detaylar arasında oldu. Tabii ki 3. dalga operasyonla birlikte de bu şirketlerin 11'ine kayyum atanmış oldu. Öte yandan kendisine kanaat önderi olarak konumlandırılan Ali Ankuriş'in henüz 25 yaşındayken lüks bir aracı sahip olduğu, kardeşiyle birlikte de iki tane yarış atının olduğu yine belirlendi. Kuriş'lerin yakın çevresinde de 1818 tapu işlemi kayda geçti. Bu noktada oldukça dikkat çeken veriler olduğundan bahsedelim. Ali Ankuriş'in annesi adına 646, babaannesi adına 539, babası adına 207, kayınpederi adına ise 426 gayrimenkul işlem kaydı bulunduğu öğrenildi. Raporda en yüksek taşınmaz annesinin adına çıktı. Anne Kuriş'in kayıtlarında konut arsa, dükkan ve tarla gibi yüzlerce taşınmaz yer aldı. Bazılarında ise haciz kaydı olduğu belirlendi. Tabi soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Bizler de yeni detaylar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.
1: Damla, teşekkürler. Bir başka canlı yayın noktamıza gidelim. Yeni günün sıcak gelişmelerinden bir diğeri. Alparslan Kuytul suç örgütünün sözde istihbarat yapılanması ve mahkeme kurduğu, muhalifleri çeşitli yöntemlerle cezalandırdığı ortaya çıktı. Söz dinlemeyen bazı muhaliflerin ise örgüt elebaşı Kuytul tarafından topluluk önünde darp edildiği de iddialar arasında. Detayları ekip arkadaşımız Halil İbrahim Uğur takip etti. Son bilgileri paylaşmak için de canlı yayın noktamızda bizleri bekliyor. Halil İbrahim, kolaylıklar dileyelim. Ayrıntılar için sözü hemen sana bırakalım.
3: Teşekkürler Hakan Uçal. Geçtiğimiz hafta düzenlenmişti Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik operasyon ve soruşturmanın da devam ettiğini söyleyebiliriz. Alparslan Kuytul cezaevine girmişti. Adana'da Kürtçüler cezaevine gönderilmişti. Yapılan yargılama sonrasında ve eşi Semra Kuytul da yine Kürtçüler cezaevine gönderilmişti ama buradan Adana'dan farklı illere sevk edildi. Alparslan Kuytul Erzurum'a, eşi Semra Kuytul ise Diyarbakır'a gönderildi. Tabii ki diğer taraftan da yürütülen soruşturmayla ilgili aslında dehşet verici bilgiler de artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Onlardan bir tanesi elbette ki bu noktada baktığımızda infaz timinin yanı sıra istihbarat teşkilatında yine Furkan Vakfı bünyesinde kurulduğunu öncelikle ifade edelim. Çünkü ortada işlenmiş suçlar var, dosyaya kaydedilmiş suçlar var. Peki onlar nelerdi? Onlardan kısaca bahsetmek gerekirse ilk olarak şunu söyleyebiliriz. Alparslan Kuytul aslında İran devrimine takip ediyordu. İran devrimine özeniyordu ve İran devriminde de en önemli illerden bir tanesi de Kum şehriydi. İşte Kum şehrinin yönetim modelini Adana'ya taşımak istiyordu. Bu nedenle de 2013 yılında örgüt üyelerinden Mevlüt Kaynar Pınar, İzzet Taş, Veysel Dörtgöz, Harun Kızılboğa ve Mehmet Fatih Manas'ın da aralarında bulunduğu 10 kişilik ekip Kum şehrine gitti İran'da ve buradaki öğrendikleri bilgileri Adana'da uygulamaya başladılar. İşte bu nedenle de bir taraftan Furkan İstihbarat Teşkilatı, bir taraftan da infaz timi, bir taraftan da iç mahkeme bölümlerini yine örgüt içerisinde kurdular ve baktığımızda aslında bu teşkilatlar, bu yapılar aslında karanlık yapılar. Bir suç işlemeye başladılar ve baktığımızda yine ilk olarak Alparslan Kuytul'un cezaevine girdiği sırada aslında yine örgüt içerisindeki ya da vakıf üyeleri arasında yüksek sesler çıkmaya başlamıştı. İşte ilk sesi çıkartanlardan bir tanesi de Nurullah Aktaş'tı. Nurullah Aktaş Alparslan Kuytul'un cezaevine girme sebebiyle ilgili yorumda bulunmuştu. Bu nedenle de Semra Kuytul Nurullah Aktaş için bir iç mahkeme kurdu ve bu iç mahkeme içerisinde Nurullah Aktaş'a ceza verildi ve ardından da kameralar önünde diz çöktürüldü ve özür diletildi. İşte bunlar da yine yapılan bu soruşturma içerisinde kayıtlara geçmiş durumda. Yine bu diz çöktürme olayından sonra da Semra Kuytul uyuyan hücreleri ortadan çıkararak diz çöktürüyoruz şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Tabii ki örgüt içerisinde verilen cezalar da yine kayıt altına alınıyordu. Kamera kaydı altına alınıyordu ve ardından da bunlar da yine sosyal medyadaki farklı farklı şifrelerle yine örgüt içerisindeki paylaşımlarla yine vakıf üyelerine izletiliyordu ve böylelikle vakıf üyeleri üzerinde de baskı kurulmuş oluyordu. Yine falakaya yatırma oldukça önemli bir deyim. Çünkü verilen en büyük cezalardan bir tanesi de falakaya yatırma. Çünkü insanlık onuruna yakışmayan bir ceza ve bunun dışında da yine konuşmama cezası veriliyordu. Ya da işte mal varlığına yani maddi cezaya çarptırılıyordu. Bu nedenle de insan oruna yakışmayan cezalarla yine örgüt içerisinde ya da grup içerisinde kişi itibarsız hale getiriliyordu. Tabii ki diğer taraftan infaz timinde de yine Lokman Coşkun ve Ramazan Yönden gibi isimlerin bulunduğu yaklaşık 7-8 kişilik bir grup vardı. Onlar da yine örgüt içerisinde fikir ayrılığı gösteren veya da yine örgütün söylediği talimatları yerine getirmeyen kişi ya da kişileri cezalandırıyordu, hürriyetinden alıkoyuyordu. Bir diğer tarafta tabii ki sosyal medya, yine sosyal medya içerisinde de yapılan paylaşımlarla yine örgütle ilgili fikir ayrılığına düşen ya da bağış yapmayan ya da yine örgüt içerisinde verilen talimatları yerine getirmeyen kişiler de bir taraftan da sosyal medya tarafından itibarsız hale getiriliyordu. Tabii ki önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bizler de kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte bunları sizlere aktarmak üzere Adana'da hazır bulunduğumuzu ifade edelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım. Aktan Uysal.
1: Ali İbrahim'e teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Gündemin bir diğer başlığıyla yayınımızı sürdürelim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'de mi kalacak yoksa Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye mi katılacak? Kulislere

0: Özgür Özel yapmıştı. Yavaş bizimle aynı çizgide dedi.
1: Mansur Bey'in de durumu, duruşu, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Özgür Özel'le yokum demeyen herkesi, bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz.
0: CHP yönetimi ise Mansur Yavaş'a öne çık görünür ol çağrısında bulunuyor. Kulislere sızan bilgilere göre Mansur Yavaş, muhalefette yaşanan çekişmelerde tamamen tarafsız kalmayı seçti. Yavaş'ın CHP'den ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı, ancak olası bir ayrılık durumunda bile yeni partiye geçmeyip yoluna bağımsız olarak devam edeceği iddia ediliyor.
2: Partimiz aday gösterirse aday oluruz.
0: Gündemdeki bir diğer önemli başlıksa Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Mansur Yavaş'ın seçim tarihi netleşmeden bu tartışmaların bir parçası olmak istemediği ifade ediliyor. Yavaş'a yakın kaynaklar seçimi kazandıracak olan %50 artı birlik toplumsal desteğin oluşmasına önem verdiğini vurguluyor. Kulislerdeki en çarpıcı iddia ise Yavaş'ın siyasi geleceğine yönelik. Eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken %50 artı birlik güven zemini oluşmazsa Mansur Yavaş'ın aday olmayacağı belirtiliyor.
3: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında karar dün açıklandı. Sanıklar rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan çeşitli cezalara çarptırıldı. Kim ne ceza aldı? Detaylara bakacağız şimdi. Kıymetli bir konuğu ağırlıyoruz. Avukat Yurdal Kılıçer yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
3: Önemli bir davaydı. Davada karar açıklandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz kararı? Özellikle belediye başkanları açısından da çok konuşuldu, değerlendirildi. Buna dair yorumlarınızı almak isteriz. Buyurun efendim.
4: Öncelikle şunu dünkü yayında da belirtmiştim. Bu soruşturmalar başladığı andan itibaren muhalif kesim, özellikle CHP ve Özgür Özel'in içinde yer aldığı ve şu anda yeni parti ismiyle kurumsal kimliğine devam eden muhalifler bu davaların siyasi davalar olduğunu söylemişlerdi. Biz en baştan bu yana siyasi davaların bir ideoloji, düşünce ve fikirden kaynaklı olabileceğini, bunların adi suçlardan kaynaklı normal ceza davaları olduğunu söylemiştik. Ve onların tezi şuydu, siyasi davalar muhalifleri, muhalif belediye başkanlarını ya da muhalif partilileri sindirmek için iftira, yalandan ibaret olduğunu ve cezaların bu yönde olacağını söylüyorlardı bildiğiniz üzere. Bugün geldiğimiz noktada mesela örgüt suçundan tüm sanıklar beraat etti. Bazı suçlardan ceza aldılar, bazı suçlardan almadılar ve hatta Adıyaman Belediye Başkanı bildiğiniz üzere tüm suçlardan beraat etti. Burada bu karar bize şunu gösterdi ki bu yargılamalar en baştan bu yana, soruşturma ve yargılamalar en baştan bu yana suç şüphesi üzerine başlatılan, devam edilen yargılamalar ve soruşturmalar idi. Herhangi bir siyasi saikle olmadığını bugün beraat kararları verilmiş olmasıyla da görüyoruz. Yani bu bir yargı görevlisinin, savcının ve hakimin kendisine yansıyan, şikayetle veya re'sen yansıyan bir suç oluşturma ihtimali mevcut, şüphesi mevcut olayla ilgili, eylemle ilgili soruşturma başlatması, bu soruşturmayı delillendirip iddianame hazırlanıp ve daha sonra yargılanması şeklinde gayet normal, hukuki bir durum. Hukuk devletinde hukuk insanlarının yapmakla mükellef olduğu, yani bir savcının kendisine bir suçla ilgili bir şikayet ya da şüphe oluştuğu anda hayır bu şundan dolayı ben bu konuyla ilgili soruşturma yapamam demesi zaten görevini ihmal olacaktı. Görevini yapan savcılar, görevini yapan hakimler bu yargılamayı bu şekilde ilk derece mahkemesi olarak devam ettirdi ve sonuçlandı. Kararlar açıklandı. Kararlar bazı açılardan tartışılabilir, bazı açılardan herkese göre değişik yorumlanabilir. Ancak ceza hukuku yargılamasında

0: bir suçla ilgili ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak, kesin olarak o suçun işlendiğine dair dosyadaki deliller, ifadeler, bilgiler ve belgeler ile mahkeme heyetinde kesin bir yargı, kanaat oluşması gerekiyor ki ancak şüpheden uzak bir şekilde bir kanaat, herhangi bir şüpheye yer bırakmaksızın bir şey oluşması gerekiyor ki ceza verilsin. Bu anlamda verilen beraat kararlarında demek ki dosyadaki bilgi, belge ve ifadeler de ceza vermeyi kesinlikle şüphesiz bir şekilde ceza vermeyi gerektirecek bir kesinlik oluşmadığını düşündü Sayın Mahkeme. Ceza verilen eylemler ve kişilerle ilgili de artık her türlü şüpheden uzak, kesinlikle kesinleşmiş, kendi hukuk bilgileri, vicdani kanaatleri yönünden kesinleşmiş bir suç oluşturan eylem olduğu kanaatiyle verilen kararlar olduğunu görüyoruz. Yani burada Türk hukuk sistemi ve Türk adalet sistemi için önemli olan şey şu: bu davalar tarihi davalardı. Tarihi davalara siyasi davalar diye sulandırmaya çalışanların bu yaptıklarının yalan, yanlış ve Türkiye'nin hukuk devleti karakterine zarar verecek şeyler olduğunu bize göstermiş oldu.
1: Peki. Efendim çok teşekkür ederiz. Avukat Yurdal Kılıçer yayın konuğumuzdu. Değerli görüşlerini paylaştı. Sağ olsun. Efendim sizi uğurluyoruz. Gündemde önemli başlıklar
0: var. İyi günler, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Bir diğeriyle devam edeceğiz. Bitlis'e gideceğiz şimdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl etkinliklerinde mesajlar verecek. Ekip arkadaşımız Mert Hacı Alioğlu da o gelişmeleri yerinde takip ediyor. Mert, kolaylıklar dileyelim. Neler yaşanıyor şu anda Malazgirt'te ve elbette Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlar bugün merakla bekleniyor. Bugüne dair notların neler? Sözü hemen sana bırakalım.
2: Yerlerini almalarını önemli rica ediyorum.
3: Teşekkürler Aktan Uysal. Bitlis Ahlat'tayız. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü için bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi hemen arkamızda bulunan alan oluşturuldu ve vatandaşlar alana ay yıldızlı Türk bayraklarıyla birlikte akın etmeye devam ediyorlar. Oldukça kalabalık olacağı benziyor. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Ahlat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Hatta Başkan Erdoğan da İstanbul'dan geride bıraktı. Aklımız dakikalarda hareket etti. İlerleyen dakikalarda, saatlerde daha doğrusu burada olacak. İfade ettiğini aslında tarihi bir konuşma gerçekleştirecek. Bu tarihi konuşmada hem terörsüz Türkiye hem de Türkiye yüzyılı başlıkları oldukça önemli bir yer tutacak. Bulunmuş olduğumuz Millet Bahçesi'nde 50 tane farklı çadır kuruldu. Bu çadırları vatandaşlar ziyaret ediyor. Alanı ziyaret ediyor. Öte yandan tabii ki yoğun güvenlik önlemleri var. Bir yandan da tabii ki atlı polislere de ilgi yoğun. Bakın hemen onlar da arkamızda yine Ankara'dan çeşitli noktalardan gelen atlı polisler de an itibariyle vatandaşlar onlarla bir hatıra fotoğrafı da çektiriyor. İfade ettiğimiz gibi burası oldukça kalabalık, halen daha vatandaşlar da gelmeye devam ediyor. Tabii ki Malazgirt Zaferi diyoruz. Sultan Alparslan'ın aslında Anadolu'nun kapılarının Türkiye'ye hiç kapanmamak üzere açılışının yıl dönümünden söz ediyoruz. Oldukça önemli bir gün. Burada büyük bir coşku var. Vatandaşlarla konuşuyoruz. Vatandaşlar da konuşmasında aslında şu ifadeyi kullanıyor: Başkan Erdoğan'ı bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi onlar da ifade ettiğimiz gibi o bir yıllık periyodu yoğun bir şekilde beklemeye geçiyorlar. Hemen arka tarafta gelmeye devam ediyorlar. Onları da şöyle sizlere gösterme imkanı bulmuş olalım. Görmüş olduğunuz gibi ellerde ay yıldızlı Türk bayraklarıyla birlikte yoğun sıcağın altında bu noktadalar. İfade ettiğimiz gibi yurdun dört bir yanından gelen birçok birim de aslında onları burada ağırlıyor. Aynı zamanda ilerleyen saatlerde tabii ki önemli açıklamalar olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programından biraz bahsedelim dilerseniz. Saatler 13'ü gösterdiğinde hemen arkamızda bulunan alanda olacak. Buradan aslında tarihi bir konuşma yapmasını beklemekteyiz. Geride bıraktığımız yıl bilindiği üzere şu ifadeyi kullanmıştı: İç cephemizi güçlendirmeyiz mesajını buradan çok yüksek bir sesle aykırmıştı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bu yılda aslında o geçen süreçte yaşananların önemli bir değerlendirmesinin yapılması bekleniyor. Alanı aslında geride bıraktığımız yıllar gibi birçok bayrak var. Yine Türk devletlerine ait, biliyorsunuz bugüne kadar kurulmuş olan Türk devletlerine ait çok sayıda bayrak var. Çok sayıda boya ait aslında bayrakları da yine görüyoruz.

0: Bir yandan tabii ki geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Filistin bayrakları da burada biliyorsunuz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdiği mesajlarla birlikte aslında ve yaptıklarıyla birlikte Filistin davasına önemli ölçüde sahip çıkan isimlerden biri, hatta dünyada sayılı isimlerden bir tanesi. Filistin bayrağını da burada görürüz. Hatta Filistin bayrağı en arka tarafta bulunan yamaçta da oldukça büyük bir alanda. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak'ın kadrajından da o noktayı görme imkanı bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi. Burada konuşmasını yapacak Başkan Erdoğan. Arka tarafta bir otağı var görmüş olduğunuz gibi. Diğer adıyla çadır diyelim aslında. O çadırda olacak. Yine MHP lideri Devlet Bahçeli de burada olacak bilindiği üzere. Önemli isimler bugün Bitlis Ahlat'ta olacak. Daha sonra buradan Selçuklu Mezarlığı'na geçilecek. Burada konuşmasıyla birlikte Başkan Erdoğan vatandaşlarla birlikte buluşacak. Daha sonra Selçuklu Mezarlığı'na geçilecek. Orada da bir tören gerçekleştirecek. Ahlat Mezarlığı'nda aslında Selçuklu Mezarlığı'nda bir fotoğraf karesi de göreceğiz. Daha sonra ise geçtiğimiz yıl Başkan Erdoğan burada Devlet Bahçeli'nin bilindiği üzere hemen Ahlat'ta bulunan külliyenin yanında, yakınında aslında bir konutu yer almakta. Geçtiğimiz yıl orayı ziyaret etmişti. Bu yıl da bir ziyaret olabilir. Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli orada kısa bir görüşme, bir toplantı, bir soluklanma toplantısı da diyebiliriz aslında buna, gerçekleştirebilir. Akabinde ise akşam saatlerinde kabine toplantısı ki Ahlat'ta üçüncü kez toplanacak. Geçtiğimiz yıl ikincisi yapılmıştı. Bu yılda üçüncü kez kabine toplantısı gerçekleştirecek ve bu önümüzdeki süreç değerlendirecek. İşte çocukları görüyoruz. Bunlar bölgenin minikleri, gençleri. Görmüş olduğunuz gibi ellerinde ay yıldızlı Türk bayraklarıyla birlikte 7'den 70'e herkes bugün Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor ve Malazgirt Zaferi'nin 955. yılını coşkuyla kutluyor. İleride tabii ki geride bıraktığımız dakikalarda Mehteran takımı vardı. Onlar da burada marşlarıyla birlikte aslında buradaki coşkuyu çok daha katlamıştı. Şöyle çevreyi de gösterelim mi Uğur Koçak? Gel istiyorsan. Birçok alan oluşturuldu dedik. Birçok belediye, vakıf buraya geldi ve hepsi kendi alanlarıyla ilgili aslında noktalar oluşturdu. İşte burada bir hatıra çadırı var. Yine Kültür Sanat Konya'dan gelmiş ekip. Yine fotoğraflarla birlikte kendi yöresini, bölgeyi ve aslında Malazgirt ruhunun anlatıldığını görüyoruz birçok alanda. Birçok vakıf ve ifade ettiğimiz gibi belediye burada standlarla birlikte Malazgirt Zaferi'ne onlar da eşlik ediyor. Ancak bugün çok daha büyük bir kalabalık olacak gibi görüyoruz. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi özellikle o miniklerin ellerindeki ay yıldızlı Türk bayrağının coşkuyla dalgalandığını görmekte oldukça hoş. İşte onlardan da bir tanesi bakın. 7'den 70'e herkes burada. O da böyle bir el salla bize bakayım. Görmüş olduğunuz gibi burada genciyle yaşlısıyla herkes ifade ettiğimiz gibi hem Malazgirt Zaferi'ni kutluyor hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Bizler de buradayız. Yayınlarımız devam edecek. Buradaki coşkuyu ve atmosferi anlatmaya çalışacağız. Yarın ise Başkan Erdoğan Muş Malazgirt'te olacak. Bunu da hatırlatarak sözü yeniden size bırakalım. Aktan Ünsal.
1: İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı. Aranan şahısların Gürcistan, Yunanistan, Almanya, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'dan Türkiye'ye getirildiği açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol, Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileriyle KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda uluslararası operasyonlar gerçekleştirildi. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle işbirliği de yapıldı. Operasyonlar sonucunda Kırmızı Bülten'le uluslararası düzeyde aranan 16 ve ulusal düzeyde aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Medeniyet, Tarih ve Kültür kamplarıyla Bir Destandır Çanakkale programları kapsamında binlerce genci tarihi ve kültürel mirasla buluşturmaya devam ediyor. Peki Ahlat ve Çanakkale'deki programlara kaç genç katıldı? Yıl sonu hedefleri neler? Detayları haberimizle birlikte izleyelim.
2: Gençlik ve Spor Bakanlığı gençleri

0: tarihte buluşturmaya devam ediyor. Çanakkale'den Ahlat'a uzanan programlarda milli mücadele izleri yerinde inceleniyor. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 16-25 yaş aralığındaki gençlerin milli ve manevi değerlerde bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Bitlis Ahlat Gençlik Kampı'na katılan gençler, Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Ahlat Müzesi gibi köklü mekanları yerinde tanıma fırsatı buluyor. 2026 yılında Ahlat kamplarından 3682 genç faydalanırken, yılın geri kalanındaki 11 dönem için 2090 kişilik yeni kontenjan ayrıldı. Programın Çanakkale ayağındaysa dikkat çeken bir diğer detay, milli teknoloji hamlesi vurgusu oldu. Bir Destandır Çanakkale programında gençlere bağımsızlık mücadelesinin yanı sıra Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımları da aktarılıyor.
1: Solo Türk'te
0: 2026 yılı hedefi olan 130 bin gencin 82.400'ü Çanakkale'deki tarihi alanları ziyaret ederek şimdiden yıl sonu hedefinin %63'üne ulaştı. Gençlerin geçmişten geleceğe köprü kurmasını sağlayan medeniyet ve tarih buluşmalarının yıl boyunca kesintisiz devam etmesi bekleniyor.
2: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu yılki 7. toplantısını gerçekleştirdi. Kurul, enflasyonla mücadele, mali disiplin ve 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program hazırlıklarını bir kez daha değerlendirdi.
3: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program oldu. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada mali disiplinin korunarak gıda ve konut gibi arz yönlü politikalar sayesinde enflasyonla mücadelenin sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada uygulanan programla makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme sağlandığı ifade edildi. Ayrıca küresel belirsizliklerin arttığı dönemde ekonominin daha dayanıklı bir yapıya kavuştuğu vurgulandı. Finansmana erişimin kolaylaştırılması amacıyla özellikle emek yoğun sektörlerde üretimin ve istihdamın korunması için desteklerin sürdürüleceği kaydedildi. Yapılan açıklamada belirli imalat sanayi sektörlerinde çalışan başına sağlanan prim desteğini 3500 liraya yükselttik. İhracatlarımız için günlük reskont kredi limitini ise 4,5 milyar liradan 5 milyar liraya çıkardık. Yatırım taahhütlü avans kredisi programının limitini 750 milyar liraya çıkarırken, imalat sanayine 250 milyar lira tutarında yeni kredi desteği veriyoruz. Jeopolitik gelişmelerin turizm sektörüne etkisini sınırlamak amacıyla, sektöre hazine kefaletiyle 60 milyar lira ilave finansman imkanı sağlıyoruz ifadeleri kullanıldı.
2: İsrail Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'daki Filistinlilere de zulmünü sürdürüyor. Baskı ve şiddet rekor seviyeye ulaşmış durumda. 2026'nın ilk 7 ayında düzenlenen saldırılar geçen yıla göre %63 arttı. Ayrıca Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim birimi sayısı ise 592'ye çıktı.
3: İşgalci İsrail, Filistin halkına yönelik saldırılarını artırdı. Batı Şeria'da bu yılın ilk 7 ayında düzenlenen saldırılar, geçen yıla oranla %63 oranında arttı. Açıklamalar, Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'ndan geldi. Komisyonun hazırladığı aylık raporlar, tablonun ne kadar ağırlaştığını gözler önüne seriyor. İsrailliler, 2025 yılının ilk 7 ayında Filistinlilere yönelik 2524 saldırı gerçekleştirdi. 2026 yılının aynı döneminde ise bu sayı 1589 artış gösterdi. Böylece toplam saldırı 4113 seviyesine fırlayarak %63'lük korkunç bir artış kaydetti. Üstelik saldırılar yalnızca fiziksel şiddetle de sınırlı kalmıyor. Şiddet olaylarıyla eş zamanlı olarak hayvancılık bahanesiyle yeni kaçak yerleşim alanları da kuruluyor. Saldırgan İsrailliler sistemli biçimde silahlandırılıyor ve bazıları resmi güvenlik yapılarına dahil ediliyor. Askeri koruma altında hareket eden bu marjinal gruplar cezasız kalacaklarını bildikleri için eylemlerinin dozunu artırıyor. Uluslararası toplumun caydırıcı adımlar atmaması da bu organize baskıyı körüklüyor. Tüm bu süreç Filistinlileri topraklarından kopararak zorunlu göçe iten planlı bir araca dönüşmüş durumda.
1: Ateşkes yok, hiçbir şey yok. Hayatlarımız mahvoldu, gençliğimiz mahvoldu. Ne yapabiliriz ki? Çözüm istiyoruz. Barış içinde yaşamak istiyoruz. İnsanlar paramparça oluyor, ölüyoruz. Hayat enerjimiz yerle bir oluyor.
3: Ayrıca İsrail yönetimi Batı Şeria'nın %42'lik kısmını tamamen kendi kontrolü altında tutuyor. Bölgede Filistin toprakları üzerine inşa edilen yasa dışı yerleşim birimi sayısı ise 592'ye kadar çıktı.
2: Bu anlatacaklarımız sadece bir rakam değil. Her biri bir çocuktu, bir evlattı, bir hayaldi. Kimi okula gidecekti, kimi oyun oynayacaktı, kimi büyüyünce ne olacağını düşünüyordu. Şimdi ise on binlerce çocuğun sırası boş kalmış durumda. Hayalleri yarım ve geriye rakamların anlatmaya yetmediği büyük bir sessizlik kaldı. Gazze'deki Filistin hükümeti, katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde 21.500'den fazla çocuğu öldürdüğünü açıkladı. Detayları sizinle şimdi rakamlarla birlikte paylaşmış olalım. Okul ve sınıf örnekleriyle başlayalım. 25-40 okul artık yok. Türkiye'deki ortalama büyüklükteki bir okul 500'de bir öğrenci üzerinde mevcuda sahip. Böyle hesapladığımızda 21.500 çocuk HES ediyor. Yaklaşık 25-40 okulun tüm öğrencilerine eşit. Sınıf kapasitesi 30 kişilik standart bir sınıftan hesaplandığında bu sayı yaklaşık 717 sınıf dolusu çocuğa denk geliyor. 21.500 sadece bir rakam değil, çok ötesinde büyük bir acı. Türkiye'deki bazı küçük ilçe veya beldelerin tüm nüfusu, çocuk, genç, yaşlı dahil olmak üzere bu rakamın altında. Yani tamamı yok olmuş gibi düşünün. Türkiye'de nüfusu 20.000'in altında olan pek çok ilçe merkezi de var. Bu bütün bir ilçede yaşayan herkesin hayatını kaybetmesi, öldürülmesi anlamına geliyor. Ekim 2023'ten bu yana geçen yaklaşık 1040 gün baz alındığında 69 dakikada, yani biz bu yayını gerçekleştirdiğimiz 2 saat boyunca 2 çocuk hayatını kaybetmiş demek oluyor. Günde ortalama 20-21 çocuğa karşılık geliyor. Bu da neredeyse her saat başı bir çocuğun yaşamdan, katil İsrail tarafından koparıldığı anlamına gelir. Bir stadyum karşılaştırması da yapalım. Acının büyüklüğünü ölçmek için 21.500 çocuk. Orta ölçekli bir stadyumun tüm koltuklarının çocuklarla dolup sonrasında o çocukların birden kaybolduğunu, yok olduğunu, yok edildiğini hayal edin. Bu rakam o tribünleri tamamen dolduruyor. İşte bu rakamların ötesinde 21.500 çocuk artık yok ama dünyada 3 maymunu oynamaya devam ediyor. Biz de tüm bu acıları, yaşananları sizlerle paylaşmaya, haykırmaya devam edeceğiz. Gündemin başka başlığı. Ukrayna Rusya'nın e-ticaret platformu olan Ozon'u İHA'larla peş peşe hedef aldı. Rusya şirketin bazı tesislerinde faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de ülkesinin bağımsızlık gününde konuştu. Barış istiyoruz ancak öylece teslim olmayacağız dedi. Kremlin'dense Amerikan Başkanı Trump'a görüşme sinyali geldi.
3: Bir yanda saldırı, diğer yanda barış çabası. Rusya ve Ukrayna hattında gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor. Ukrayna ordusu Rusya'nın en büyük e-ticaret platformlarından Wildberries'in ardından ikinci büyük pazar yeri olan Ozon'un lojistik merkezlerini bir kez daha İHA'larla hedef aldı. Vurulan bazı tesislerde faaliyetler durdu. Yaralıların olduğu açıklandı. Kiev yönetimi şirketin Rus ordusuna askeri parçalar ve bileşenler tedarik ettiğini öne sürdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Rus altyapısına yönelik saldırılarının ülke ekonomisine belirli ölçüde zarar verdiğini kabul etti. Ancak bu bizi savaşa ara vermeye zorlamayacak dedi.
4: Ukrayna savunma sanayi işletmelerine yönelik saldırılarımızı artırdık ve sivil sanayi ve lojistik tesislerimize yönelik eylemlerine karşılık vermeye başladık. Kiev rejimi ekonomimize zarar vermeyi amaçladı. Pandora'nın kutusunu kendi başına açtı.
3: Kiev yönetimi ise saldırıları sürdürmekte kararlı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, savaş için en az 300 bin askeri daha silah altına alabiliriz dedi. Rusya'nın yeniden seferberlik ilan edeceğini öne sürdü. Zelenski, Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yılı için özel bir mesaj da paylaştı. Barış

0: istiyoruz ancak öylece teslim olmayacağız ifadesini kullandı.
1: Bizim için savaşmanızı istemiyoruz. Ukrayna'ya bu savaşı durdurmak için, Putin'in bir sonraki savaşı başlatmadan önce durdurmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi verin. Ukrayna elbette barışı çok istiyor. Ancak öylece teslim olmayacak.
0: Diğer yandan Kremlin'den ABD Başkanı Donald Trump'a görüşme sinyali de geldi. Putin'in dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuri Ushakov, Kasım ayında Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Liderler Zirvesi'ni hatırlattı. ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılması halinde Rus lider Putin'in de Çin'e gideceğini söyledi. Liderlerin burada muhakkak görüşmeleri gerekiyor dedi.
2: Ve Samsun'a gidiyoruz. Geleneksel Canik Karakucak Güreş Festivali başladı. Organizasyonla ilgili gelişmeleri alacağız şimdi. Pehlivanlar Er Meydanı'na çıktı mı? Ekip arkadaşımız Mahmut Erdoğan gelişmeleri takip ediyor. Görebildiğim kadarıyla alt boylarda pehlivanlar meydana çıkmış durumda. Onlar da şimdi birazdan güreşi bağlayacaklar. Mahmut, kolaylıklar dileyelim. Neler aktaracaksın? Sözü hemen sana bırakalım.
3: İyi yayınlar diyelim. Türk sporunun en önemli unsurlarından birisi elbette ki güreş. Atasporu güreşin yaşatılması için güreş festivalleri ve etkinlikleri düzenlenmeye ve gerçekleştirilmeye devam ediyor elbette. Bu kapsamda Canik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Karakucak Güreş Festivali var. Türkiye Güreş Federasyonu ve Bölge Muhtarlar Derneği tarafından gerçekleştirilen atasporumuzun en önemli geleneksel Karakucak Güreş Festivali için Er Meydanı'nda heyecanla başladı. Pehlivanlar Türk güreşinin köklü geleneklerinden biri olan Karakucak güreşlerinde hünerlerini sergilemek için an itibariyle Er Meydanı'nda olduğunu da belirtelim. Er Meydanı'nda birbirinden önemli isimler de mücadele edecek. Aralarında Kırkpınar üçüncüsü başpehlivan Abdullah Güngör, dünya ikincisi başpehlivan Serhat Balcı ve tam 4 kez Kırkpınar başpehlivanı bulunan Recep Karadağ akşama doğru bu festivalin etkinliğinde bu Er Meydanı'nda güreşlerini tutacaklar. Burası sadece bir spor müsabakalarının gerçekleştiği bir yer değil elbette. Atasporumuz güreşin gelecek kuşaklara aktarılması, geleneksel güreş kültürünün yaşatılması ve gençlerin bu spora özendirmesi açısından da önemli etkinliklerden birisi. Aslında yıllar öncesinde bu Er Meydanlarında bu güreşler gerçekleştiriliyordu ancak yaklaşık çeyrek asırdır bu güreşler bu noktalarda gerçekleştirilmiyor. İşte Canik Belediyesi de bu kapsamda bu güreşlerin burada yeniden gerçekleştirilmesini sağlıyor. Şimdi kameramın arkadaşı Mustafa Aydın'dan bize doğru gelmesini isteyeceğim. Bir güreş hakemimiz an itibariyle bir mani ile birlikte bize noktalandıracağız. Buyurun efendim.
4: Evet, ben Samsun'u Cazgır Kemal Kester. Hepinize hayırlı seyirler. A Haber derler sizin adınıza. Yaptığınız haberlerin doyulmuyor tadına. Ekranlarda olduğunuz bir numara. Yaşa A Haber. Sen çok yaşa diyoruz. Evet, bugünkü güreşlerimiz Karakucak güreşleri. Bütün seyredenlere selamlar. Hayırlı günler diliyorum.
2: Teşekkür ediyoruz. Karakucak güreşleri başladı. Minikler, orta ve büyüklerle devam edecek diyelim ve sözü size bırakalım. Dünya şehirlerinde bu hafta geniş bulvarları, kusursuz Sovyet mimarisi ve yemyeşil parklarıyla Doğu Avrupa'nın en düzenli başkentlerinden birine Minsk'e gidiyoruz. Bu tarihi şehrin kanallarını, anıtsal meydanlarını ve kültürel zenginliklerini muhabirimiz Akşin Kişiyev sizler için adım adım gezdi ve görüntüledi.

Dünya Şehirleri programıyla bugün Sovyet mimarisinin en görkemli örneklerini barındıran geniş ve tertemiz caddeleriyle ünlü Minsk'teyiz. Arkamda yükselen devasa iki kule, şehre trenle gelenleri selamlayan tarihi Minsk kapıları. İkinci Dünya Savaşı'nda neredeyse tamamen yıkılan ama küllerinden adeta anıtsal bir sanat eseri gibi yeniden doğan bu başkenti keşfetmeye buradan başlıyoruz.

Şimdi de Avrupa'nın en uzun caddelerinden biri olan Bağımsızlık Bulvarı üzerindeki devasa Bağımsızlık Meydanı'ndayız. Hükümet binası, Lenin heykeli ve hemen yanımızda yükselen kırmızı tuğlalı tarihi Aziz Simon ve Helena Kilisesi, yani bilinen adıyla Kırmızı Kilise, bu meydanda yer alıyor. Burası hem tarihi dokusu hem de geniş yürüyüş alanlarıyla şehrin gerçek merkezi.

Minsk'in tarihi yukarı şehir bölgesinde Svitlov nehrine tepeden bakan çok zarif bir katedralin önündeyiz. 17. yüzyılda inşa edilen beyaz duvarları ve yeşil kubbeleriyle Kutsal Ruh Katedrali, Belarus Ortodoks Kilisesi'nin en önemli dini merkezlerinden biri. İçerisindeki tarihi ikonalarıyla burası turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri.

0: Şimdi de durağımız Minsk Merkez Cami. 16. yüzyıl ortalarında inşa edilen bu cami eski Sovyet yönetimi tarafından 1960'lı yıllarda yerle bir edildi. Fakat Türkiye'nin desteğiyle 2016 yılında yeniden aslına uygun şekilde inşa edilen ve açılışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Minsk Cami, şimdi dünyanın dört bir yanından Belarus'a gelen Müslümanları ağırlıyor.
1: Bugün burada gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bu güzel manzaraya maalesef dünyanın birçok ülkesinde rastlamak mümkün değildir.

Şimdi de Svisloç Nehri üzerindeki küçük bir köprüden geçerek Gözyaşı Adası'na ulaşıyoruz. Afganistan Savaşı'nda hayatını kaybeden Belaruslu askerlerin anısına yapılan bu anıtın hemen karşısında ise nehir kıyısına dizilmiş rengi pastel evleriyle meşhur Troitski semti yer alıyor. Burası eski Minsk'in dar taş sokaklarını ve nehir kenarı romantizmini yaşatan yegane yer.

İkinci Dünya Savaşı'nda nüfuzunun üçte birini kaybeden Belarus için bu savaşın önemi çok büyük. Biz de şimdi dünyadaki en büyük savaş müzelerinden biri olan Belarus Büyük Vatanseverlik Savaşı Tarihi Müzesi'ndeyiz. Müzenin kubbesi üzerinde dalgalanan Sovyet bayrağı ve içeride sergilenen gerçek savaş uçakları, tanklar ve tarihi belgeler o dönem yaşanan kahramanca mücadeleyi gözler önüne seriyor.

Minsk sokaklarında gezerken karşımıza adeta uzaydan gelmiş gibi duran sıra dışı bir bina çıkıyor. Burası Belarus Milli Kütüphanesi. Geometrik bir elmas formunda tasarlanan bu devasa fütüristik bina 10 milyondan fazla kitaba ev sahipliği yapıyor. Akşamları devasa bir ışık şovuna dönüşen bu binanın en üst katındaki seyir terasından tüm Minsk'i kuş bakışı izlemek mümkün.

futbol heyecanını Belarus'ta da hissetmek için şehrin en köklü spor mabedine, tarihi Dinamo Stadyumu'na geldik. 1934 yılında inşa edilen ve geçirdiği büyük restorasyonlarla olimpiyat standartlarına kavuşan bu stad, hem Dinamo Minsk kulübünün maçlarına hem de Belarus milli takımının en coşkulu karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. Klasik sütunluk

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ile 2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde 484 milyar lira tasarruf elde edildi. Bu kapsamda izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeliyle desteklenen tasarruf tedbirleri etkisini gösterdi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında %2,9 seviyesine geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

0: mevcut tablonun devam etmesi halinde içinde bulunduğumuz asrın sonunda nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Yani ülkemizi ve milletimizi özellikle nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Bu ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir.
1: Doğurganlık hızındaki düşüş, nüfus artış hızının yavaşlaması ve yaşlanan nüfus. Devletse nüfus politikaları kapsamında aileleri ve çocuk sahibi olmayı destekleyen yeni adımlar atıyor. 2026 yılında 175.601 annenin hesabına toplam 22,5 milyar lira ödeme yapıldı.
2: Aile milletimizin kökü, kültürümüzün taşıyıcısı, medeniyetimizin temelidir. Bu nedenle aileyi korumak ve güçlendirmek bir sosyal politik olmanın ötesinde tarihimize, kültürümüze ve geleceğimize karşı bir sorumluluktur.
1: Yeni düzenlemeyle çalışan annelere doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta izin hakkı tanınıyor.
3: Doğum izni anneler için gerekli bir şey. Niye derseniz çocuk küçükken anne sütüne, annenin ilkine, şefkatine muhtaç çünkü. Yeterli bir süre, evet. Çocukta anne de yani ilişkisi çok sıcak olur, daha bağlı olur.
4: Bizim açımızdan güzel bir şey tabii. Evet. Umarım desteklerin devamı artar. Biz de çoluk çocuk düşünüyoruz inşallah. Ama böyle desteklerle en azından biraz bir nebze de olsa fayda sağlayacağını düşünüyorum.
1: Ailelere yönelik doğum yardımlarında da çocuk sayısına göre ödeme yapılıyor. İlk çocuk için tek seferlik 5000 lira, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse aylık 5000 lira destek sağlanıyor.
5: O çok çok güzel bir şey. Hem anneler için, hem aileler için, hem ev için, yani aile için de çok güzel bir şey oldu. Yani olacak ihtiyacı olan insanlar için mükemmel bir şey oldu. Sevindirici bir şey. Devletimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir şey oldu.
1: 2026 yılında doğum yardımından yararlanan 1.175.601 annenin hesabına toplam 22,5 milyar lira ödeme yapıldı.
6: Bu yani devletimizin yaptığı güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yeni doğum yapmış birisinin aile ekonomisinde düşünmesi gerekiyor aslında. Aile ekonomisine de güzel bir katkı olacağını düşünüyorum.
1: Böylece nüfus artışını desteklemeye yönelik politikalar kapsamında hem çalışan annelerin iş hayatından kopmaması hem de çocuk sahibi ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor.
7: Herkes 3 tane yapsın yani. En iyi olur yani. Bu güzel bir şey. Keşke benim yaşım olmasaydı 1-2 tane daha doğardım.
8: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

Ajans bugün de yeni saatte başlıyoruz. Sıcak bir gelişmeyle Burdur'da tur otobüsü direğe çarptı. Yolcular kazayı yara almadan atlattı. Hemen görüntüleri ekranlarınıza getirelim. Antalya'dan Burdur'a giden özel tur otobüsü Bucak yakınlarında kontrolden çıktı. Yolun ortasındaki beton su kanalına devrildi. Kaza sonrası kayıtlara geçen görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Elektrik direğine çarparak durabilen ve bir kısmı havada kalan otobüste ciddi hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri yönlendirildi. Kazada tek sevindirici yan

0: Yaralanan kimsenin olmamasıydı. Yolcu otobüsünün faciadan döndüğü anlara dair görüntüleri Burdur'dan ekranlarınıza taşıdık. Kütahya'da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayan şüpheli kaçtı. 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadın tedaviye alındı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
1: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı. Yaralanan kadın yakındaki markete sığındı. Olay Kütahya Bahçeli Evler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kadınla boşanma aşamasındaki eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında saldırgan koca eşini bıçakladı. Kadın saldırının ardından markete sığınırken şüpheli hafif ticari araçla olay yerinden kaçtı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından ve karnından 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelinin aracı Bölücek Mahallesi yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Araçta yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen ekmek bıçağı ile geçirildi. Polis ekiplerinin kamyon şoförü olduğu öğrenilen şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
0: İstanbul'dayız. İstanbul Sultan Gazi'de bir kişi yufkacının önünde eşine kurşun yağdırdı. Kadın ağır yaralanırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olayın adresi İstanbul Sultan Gazi. Bir kişi tartıştığı eşine sokak ortasında silahla ateş açtı. Ağır yaralanan kadın yere yığıldı. Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir iş yerine sığınan... Saklanan saldırgan silahını kendi başına dayayarak canına kıymak da istedi. Polis ekipleri saldırganı ikna etmeye çalışıyor. Kadını kontrol et. Ve Kayseri'de yolcu otobüsüyle benzin taşıyan tankerin çarpışması. O çarpışma sonucu meydana gelen kazada ikisi ağır, 35 kişi yaralandı. Melikgazi ilçesinde Cizre'den Ankara'ya giden yolcu otobüsüyle benzin yüklü tanker Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İkisi ağır, 35 yaralı kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tankerdeki yakıt yola döküldü. Belediye ekipleri yola dökülen benzini temizlemek için yoğun bir çalışma başlattı. Gülistan Doku dosyasında soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni bir iddia gündemde. Cinayet şüphesiyle tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'nun kaybolmasından 8 gün sonra genç kızın öldürüldüğü öne sürülen Rostan mevkisine gittiği ve geceyi burada geçirdiği iddia edildi.
2: Tanık ifadeleri, yeni iddialar ve belgeler. Gülistan Doku soruşturması yeniden şekilleniyor.
3: Gülistan, yaşıyorsan gel.
2: Titizlikle yürütülen soruşturmada yer alan gizli tanık Şubat, Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de Rostan mevkiinde öldürüldüğünü ve yakın bir bölgeye gömüldüğünü öne sürdü. Bu iddianın ardından gözler dosyadaki teknik kayıtlara çevrildi. Gülistan'ın telefonunun son sinyal verdiği bölgenin de Rostan mevkiine yakın olduğu belirtildi. Aynı saatlerde de tutuklu zanlı Mustafa Sonel'le birlikte Şükrü Eroğlu, Fatih Özmen, Erdoğan Elaldı ve firari şüpheli Umut Altaş'ın olay yerinde bulunduğu HTS, KGYS ve PTS kayıtlarında yer aldı.
4: Tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
2: Ancak dosyadaki en dikkat çekici ayrıntı ise olaydan 8 gün sonraya ait. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'in açıklamasına göre Mustafa Türkay Soner'in Gülistan'ın öldürüldüğü öne sürülen bölgeye olaydan 8 gün sonra yeniden gittiği ve geceyi orada geçirdiği iddia edildi.
0: Nevşehir'de 8 gündür aranan 18 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ın arazide cansız bedeni bulundu. Gencin kesin ölüm nedeni ise araştırılıyor.

0: sarılıyor.
1: Günlerdir süren umutlu bekleyiş acı haberle son buldu. 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu. Anneannesini ziyaret etmek için Kocaeli'den Nevşehir'in Acıgöl ilçesine giden 18 yaşındaki Mehmet Yılmaz 8 gündür kayıptı.
2: Oğlumu arıyordum ben.
3: Tamam bulacağız diyorum, oğlumuzu da bulacağız.
1: Oğlundan günlerdir haber alamayan annesinin yüreği daha fazla dayanamadı. Beyin kanaması geçiren acılı anne yoğun bakıma alındı.
4: Çocuğumdan bir haber yok.
1: Yılmaz ailesi umutlu bekleyişini sürdürürken acı haberle bir kez daha yıkıldı. 18 yaşındaki genç İmamyeri mevkiindeki boş bir arazide bir avcı tarafından ölü bulundu. Yılmaz'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
5: İstanbul Bakırköy sahil yolunda aynı noktada peş peşe iki ayrı motosiklet kazası yaşandı. Olayda biri ağır, 3 kişi yaralandı. İkinci kaza ilk kazadaki yaralılara yardım edildiği sırada gerçekleşti. O kaza anı cep telefonuna bakın nasıl yansıdı.
6: Daha motorcu düştü aynı yerde.
1: Aynı noktada ard arda yaşanan iki motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. İstanbul Bakırköy'de bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve motosiklet devrildi. Motosikletten savrulan iki kişi park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Ancak ilk kazanın şokunu daha atlatamamışken aynı noktada ikinci bir kaza daha meydana geldi. Seyir halindeki bir başka motosiklet ise önündeki araca arkadan çarptı. Sürücü yola savrularak yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başkan Erdoğan'ı temsilen Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne katıldı. Yılmaz zirvede savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için diplomasinin önemini bir kez daha vurguladı.
7: Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümünde Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi düzenlendi. Zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Zirvede savaşın sona erdirilmesi ve adil kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdürdüğünü belirtti. Savaşın daha fazla can kaybına ve yıkıma neden olmadan müzakere yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, saldırıların can ve mal güvenliğinin yanı sıra seyri sefer emniyeti ve küresel gıda güvenliği açısından da tehdit oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin Karadeniz tahıl girişiminden elde edilen tecrübeyle güvenli seyri seferin yeniden tesis edilmesi için çalıştığını, ateşkes ve kalıcı barış için diplomasiyi önceleyen aktif çabalarını sürdüreceğini kaydetti.
5: İngiltere Başbakanı Avrupa'nın stratejik uzun menzilli seyir füzelerinden Storm Shadow'ların üretim lisansının Ukrayna ile paylaşılacağını açıkladı. Rusya'dan Londra yönetimine sert tepki geldi. Kremlin İngiltere'nin barış sürecini baltaladığını savundu. Gelişmeleri alacağız şimdi. Canlı yayın noktamıza uzanacağız. Ekip arkadaşımız Akşin Kişiyev gelişmelerle ilgili son bilgileri paylaşmak için canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. Akşin kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
8: Teşekkürler Hakan Uysal. Evet, İngiltere hükümetinin Ukrayna savaşı konusunda yaptığı son açıklamalar ve aldığı kararlar Moskova ile Londra arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. İngiltere'nin Fransa ile ortak geliştirdiği Storm Shadow seyir füzelerinin üretim teknolojilerinin Ukrayna'ya aktarılmasına izin vermesi Rusya'da tabii ki beklenen tepkiyle karşılandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İngiltere'nin Ukrayna krizinin barış sürecini engellemek için düzenli şekilde yönünde adımlar attığını ve Londra'nın savaşta Kiev yönetiminin safında yer aldığını söyledi. İngiltere'nin uzun menzilli

0: İskalye füzeleri için İngiliz yapımı bileşenlerine ilişkin bilgilerin gizliliğini kaldırma yönündeki planlarını ve son derece olumsuz olarak niteleyen Peskov, bu adımları İngiltere'nin barış sürecini engelleme çabaları olarak gördüklerini ifade etti. Peskov, Rus ordusunun söz konusu füze üretim yerlerini tespit etme ve yok etme yönündeki eylemlerini sürdürdüğünü dile getirdi. Kremlin danışmanı eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Fedorov ise İngiltere'ye karşı Rusya içinde belirli tedbirlerin alınması yönünde ciddi baskı bulunduğunu, bu baskının ise kamuoyu araştırmaları, gazeteciler ve medyadan geldiğini ifade etti. Hatırlatalım ki daha önce de bazı Rus milletvekilleri İngiltere'nin Rusya'nın derinliklerindeki hedefleri vurması için Ukrayna'ya insansız hava aracı tedarik etmesine tepki göstermiş ve hükümete Londra'yı Areşnik kıtalar arası füzesiyle vurma çağrısı yapmışlardı. İngiltere'nin aldığı son karar ise Ukrayna'nın söz konusu uzun menzilli füzeleri kendi topraklarında üretmesinin önünü açıyor. Fransa da daha önce benzer bir teknoloji paylaşımına onay vermişti. İngiltere Başbakanı Burnham'ın Kiev ziyareti sırasında açıklandığı bu karar, batılı ülkelerin Ukrayna'nın savunma sanayisine üretim teknolojisi ve teknik bilgi aktarımına hazır olduğunu gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak uzmanlara göre teknoloji transferinin savaşın gidişatını kısa vadede köklü biçimde değiştirmesi beklenmiyor. Daha önce de Rusya lideri Putin, Ukrayna, İngiltere'nin aldığı kararları değerlendirirken İngiltere'nin her geçen gün Ukrayna savaşına daha fazla dahil olduğunu vurgulamış ve Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'ya askeri destek sağlayan tesislerin yerinin belirlenmesi talimatını vermişti.
1: Akçın, teşekkür ediyoruz. Gündemin önemli başlıkları var. Onlardan bir diğeriyle devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesajla katıldı. Şimdi Emine Erdoğan'ın o mesajını ekranlarınıza getiriyoruz.
2: Saygıdeğer lider eşleri, değerli katılımcılar, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. 6. Lider Eşleri Zirvesi'nin inşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan kıymetli dostum Sayın Olena Zelenskaya şükranlarımı sunuyorum. Değerli dostlarım, her toplumun tarihinden, inancından ve ortak hafızasından beslenen kendine özgü bir değerler dünyası vardır. Türk toplumunda gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışma önde gelen hasletlerdir. Osmanlı'da 26 binden fazla vakıf tesis edilmiş, bu eşsiz miras sayesinde medeniyetimiz vakıf medeniyeti olarak anılmıştır. Vakıflar yaşlılara bakmak, yetimleri korumak, borçluların borcunu ödemek, hasta kuşları tedavi etmek gibi incelikle düşüncelerle kurulmuş, toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda bir iyilik kapısı aralamıştır. Bu anlayış bizim kültürümüzde hamilik adıyla hayat bulmuştur. Muhtaç olanı kanatları altına almak, herkese ve her canlıya adil bir yaşam hakkı tanımak, insanlık vicdanına olan inancımızı diri tutar. Yüzyıllar boyunca biriken bu insani tecrübe, hayatın sevinçleri kadar kederlerini de birlikte omuzlamayı toplumsal bir pratiğe dönüştürmüştür. Bugün ise modern dünyada insanlar kalabalıkların içinde giderek daha fazla yalnızlaştıklarından söz ediyor. İnsanlar arası bağlar zayıfladıkça toplumların krizler karşısındaki direnci de azalıyor. Oysa Anadolu'da her imdat çağrısına kulak kesilen gönül dostları insana kendini büyük bir güven çemberinin içinde hissettirir. Aidiyet duygusunu pekiştirir ve zor zamanlarda insanın insana yaslanabileceğini hatırlatır. İşte tüm bunlar Türk toplumunun dayanıklılık altyapısını oluşturan değerlerdir. Biz tarihimiz boyunca karşı karşıya kaldığımız

0: sergilediği birlik ve beraberlikte ağır sınamaları toplumsal dirençle atlatmanın en güncel örneklerinden biridir. Çocuklar eğitimlerini sürdürüyor, kadınlar hayatın her alanında sorumluluk üstleniyor ve Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor. Bu vesileyle Ukrayna'nın bağımsızlık gününün 35. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, Ukrayna halkına barış, huzur ve esenlik diliyorum. Değerli konuklar, bu zirve aracılığıyla yaptığımız paylaşımları ortak geleceğimize sunulmuş çok önemli bir katkı olarak değerlendiriyorum. Farklı toplum ve kültürlere ait tecrübelerin insanlığın mücadele ettiği derin krizleri atlatmada yol gösterici olmasını temenni ediyorum. Bu düşüncelerle siz değerli lider eşlerine ve katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum.
1: İsrail'de seçim süreci yaklaşırken anketlerde oy kaybettiği görülen Netanyahu canlı yayında İran'ın oğullarından birini öldürmeye çalıştığını öne sürdü. İsrail basını ise bu açıklamayı seçim oyunu olarak değerlendiriyor. İddianın aylardır gizlendiği ve seçime kısa süre kala canlı yayında dile getirildiğini vurguluyor.
2: İran oğullarımdan birini öldürmeye çalıştı. Suikast yapmak istediler.
3: Anketlerde kan kaybeden İsrail'in katil başbakanı Netanyahu seçim öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Canlı yayında İran'ın oğullarından birini öldürmeye çalıştığını söyledi. İddiasına ilişkin detay vermeyen Netanyahu olayın ne zaman yaşandığını, hangi oğlunun hedef alındığını ve suikastın nasıl engellendiğini açıklamadı. Netanyahu bu iddiasını ailesine sağlanan özel korumaların lüks olmadığını savunmak için kullandı.
2: İran oğullarımdan birini öldürmeye çalıştı. Suikast yapmak istediler. Koruma masraflarımın fazla olduğunu söyleyenler olabilir. Ama bu bir lüks değil, ihtiyaç.
3: Ancak Netanyahu'nun bu açıklamasına İsrail basınından tepki geldi. Suikast iddiasının aylardır yayın yasağı kapsamında tutulduğu yazıldı. Bilginin seçimlere 2 ay kala canlı yayında paylaşılması da bu yüzden dikkat çekti. Ayrıca anketlerde kendisine desteğin azaldığını gören Netanyahu sağ seçmene de seslendi. Seçmenden küçük partilere oy vermemelerini istedi. Bu hamleler iktidarı kaybetme korkusu yaşayan Netanyahu'nun seçim öncesi son kozlarını oynadığı şeklinde yorumlandı.
1: Soykırımcı İsrail bu kez de çocukların uçurtmalarına göz dikti. İşgalci İsrail Gazze şeridinde uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düştüğü iddiasıyla Filistinlilere yönelik sürgün ve saldırı tehdidinde bulundu.
4: Önce çocukları katletti, şimdi de uçurtmalarına göz dikti. Soykırımcı İsrail Gazze'deki uçurtmalar nedeniyle saldırı tehdidinde bulundu. Gazze, İsrail'in kanlı elleri tarafından çepeçevre sarıldı. Abluka korkunç boyutlara ulaştı. Ne karadan ne denizden geçiş var. Gazzeliler için özgürlük bir kelimeden ibaret kaldı. Ancak Tel Aviv'in saldırganlığı bununla da sınırlı kalmadı. Filistinli çocukların gökyüzünde aradığı mutluluk işgalcilerin engeline takıldı.
5: Ben uçurtmaları gökyüzüne gönderdiğimde diğer çocuklar da benimle birlikte uçurmaya başladı.
4: Katliamcı Başbakan Netanyahu güvenlik kabinesini topladı. Gazze'den İsrail tarafına uçtuğu ve yerleşimlere düştüğü öne sürülen uçurtmalar ele alındı. Uçurtmalar güvenlik tehdidi olarak gündeme getirildi. İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada uçurtmalarda şüpheli bir unsur bulunmadığını bildirmişti. Ancak İsrail yönetimi açıkça tehdit etti. Uçurtmalar yerleşim alanlarına düşmeye devam ederse yoğun saldırı düzenleriz denildi. Filistinlilerin yerlerinden edilmesi istenirken çocukların bulunduğu alanlar bir kez daha İsrail'in hedefi oldu. Hamas, İsrail'in uçurtmalarla ilgili tehditlerini saldırılara devam etmek için bahane olarak nitelendirdi. ABD, arabulucu ülkeler, garantör devletler ve BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

0: Bitlis'e uzanacağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı etkinliklerinde konuşacak. Ekip arkadaşımız Nazlı Timur gelişmeleri takip ediyor. Son bilgileri paylaşmak için de hazırlıklarını tamamladı. Bitlis'e Ahlat'a gidelim. Notları için sözü Nazlı'ya bırakalım.
1: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü bugün 3. gününde de düzenlenen tören ve etkinliklerle devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz noktaya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buraya gelerek vatandaşlara, halka seslenecek. Şu anda Millet Bahçesi'ni hemen kameraman arkadaşım da ekranlara yansıtsın. Burada tedbirler üst düzeyde alındı ve şu anda vatandaşlar alana giriş yaparak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenmesini bekliyor tabii. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Kabinenin 3. toplantısı Ahlat ilçesinde yapılacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programın ardından kabinede Ahlat'ta toplanacak. Kabine toplantısının bu yıl 3.sü yapılacak. Kameraman arkadaşım şu anda ekranlara yansıtıyor. Burada bir taraftan çadırlarda yine vatandaşlar yerini almış. Başkan Erdoğan'ı bekliyor. Diğer taraftan yüzlerce vatandaş, binlerce vatandaş ellerinde bayraklarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelerek vatandaşlara hitap etmesini bekliyor. Tabii Erdoğan'ın programı 2 gün devam edecek. Ahlat'ta bulunacak Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelinmesi bekleniyor. Kabine toplantısının ana gündeminde terörle mücadele olacak. Gelinen son durum olacak. Terörsüz Türkiye hedef kapsamında meclise kabul edilen düzenlemenin ardından terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreciyle sahadaki son gelişmeleri değerlendirecek. Toplantıda iç cephenin güçlendirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel güvenlik başlıkları da kabine toplantısında ele alınacak. Hemen bir de evet, şu anda kameraman arkadaşım ekranlara yansıtıyor. Burada vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buraya giriş yapması için çok heyecanlı bir şekilde bekleyeceğini söyleyelim. Tabi yapılan törenlerin ardından Allah Selçuk'un mezarlığı da ziyaret edilecek. Erdoğan ve Bahçeli'nin baş başa görüşülmesi ön görülüyor. Masanın ana gündeminde terörle mücadele var. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefi değerlendirecek, ele alınacak. Kabine toplantısının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacağını bekliyoruz. Mecliste kabul edilen düzenlemenin terör örgütünü fesih bırakma ve silah bırakma süreciyle ve sahadaki son gelişmelerde değerlendirilecek. Şu anda bizler de Millet Bahçesi'ndeyiz. Buradaki anı almayan ekranlara yansıtıyoruz. Vatandaşlar coşkulu ve heyecanlı bir şekilde şu anda Erdoğan'ın alana gelmesini ve önemli açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz. Kabine toplantısının 3.sü bugün yapılacak. Burada yapılacak. Ahlat ilçesinde yapılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile baş başa görüşecek ve ardından açıklama yapılacak. Takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktaracağız.
0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yaptı. Kurulun ilk toplantısında 4 alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Toplantıda başka önemli kararlar da var. Detayları konuşacağız. Avukat Aydoğan Ağaakın yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Aktan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Tarihi günlerden geçiyoruz. O tarihi sürecin artık son bölümündeyiz. Sonuçlanma aşamasındayız. Dün önemli bir toplantı vardı. O toplantıda da kararlar alındı. Özellikle kurullar, 4 alt kurul kurulmasına karar verildi. Detaylar neler? Siz ilk toplantıdan çıkan kararları nasıl yorumlarsınız? Sözü hemen size bırakayım.
2: Tabii çok önemli. Yani terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkan yasada, yasanın 7. maddesinde belirtilen takip, koordinasyon ve uygulama kurulu, takip kurulu, özellikle takip ve talep değerlendirme kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın

0: Cevdet Yılmaz Bey'in başkanlığında toplandı. Önemli bir toplantıydı. Kurul ilk toplantısını yaptı. Dört alt komisyonun kurulmasına karar verildi. Bu komisyonlar özellikle hem bu erteleme kararlarının dönemsel olarak değerlendirilmesi, hem örgütün tasfiyesi açısından silahsızlanmanın ne aşamada olduğuna ilişkin gözlem raporlarının ve dönemsel değerlendirmelerin yapılması, kanunun kapsamında işleyişinin özellikle takibinin, uygulamasının ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla 4 alt komisyon çalışacak. Ancak şunu söylemek lazım. Tabii ki bu ilk toplantıydı. Hatta kurulun çalışma esaslarına ilişkin ilk toplantı gerçekleştirildi. Şimdi tabii ki silahların terör örgütü tarafından tümden bırakıldığı ve fiili varlığının sona erdiğinin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla tescillenmesi ve resmi gazetede özellikle yayınlanması gerekiyor ki bu kanun uygulanabilsin. Yani burada kurulun işleyişi sürece dahil devlet kurumlarının yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonla görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi. Kurul yargıdan bazı konularda talepte de bulunabilecek. Bu bir talimat anlamına gelmemektedir. Yargıdan sonuçta talepte bulunabilir. Süreçte varsa aksaklıklar veya işte bu özellikle kanun kapsamında yargının vereceği erteleme kararlarının gözden dönemsel olarak geçirilmesi, yine terör örgütünün tasfiyesi için sürecin dönemsel olarak gözden geçirilmesi, gözlem raporlarının incelenmesi gibi süreçleri inceleyecek Aktan Bey.
1: Bir de takvimden dilerseniz kısaca söz edelim. Çünkü bu süreci değerlendirecek olan elbette istihbarat, istihbarat teşkilatının süreci takip etmesi, ardından da terör örgütünün silah bıraktığı noktasında bir inisiyatif oluşturmak, ardından da bu kararın resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte kurullarla birlikte süreç işleyecek. Buna dair yorumlarınızı da almak isterim takvime dair.
0: Bugün tabii Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüyle alakalı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı Ahlat'ta, yani bakın 2 sene önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'ta iç cephenin özellikle güçlendirilmesi açısından çok önemli mesajlar vermişti ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan işaret fişeğini Ahlat'tan yakmıştı. Bu anlamda da bugün de 2 sene sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle terörist Türkiye hedefiyle ilgili ve bu sürecin işleyişiyle ilgili ve kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz açısından çok önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Bu anlamda da özellikle kurulun işleyişi anlamında baktığımızda, yani gerçekten yasanın meclisten çıkması 467 oyla çok önemli bir adımdı. Doğru. Şimdi yasanın uygulanması açısından Milli Güvenlik Kararı'nın resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Bu anlamda da ben bir Türkiye modeli olarak, yani devletimizin tüm kapasitesiyle, bakın Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın kurul toplantısında Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Savunma Bakanı, MİT Başkanı ve diğer işte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Genel Sekreteri de olmak üzere aslında devletin en üst kurumlarının temsil edildiği, yürütme açısından da çok önemli bir toplantı. Yani tamamen bu süreç takip ve değerlendirme kurulu üzerinden sürecin takibi, değerlendirilmesi, uygulanması, gerekli kamu kuruluşlarına gerekli talimatların verilmesi, mecliste yapılması istenen yasal düzenlemeler varsa bununla alakalı yasal düzenleme talebinde bulunulması, idari işlemler, adli işlemlerin takibi tamamen kurul üzerinden işleyecek Haftan Bey. Peki. Yani çok önemli tabii bu süreçle ilgili. Şimdi herkesin gözü, hepimiz şunu bekliyoruz. Terör örgütünün silahlarını tümden bırakmasını ve aslında sadece silahları bırakması değil, fiili varlığını tümden sona erdirmesi bu süreç açısından çok önemli Aktan Bey.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Avukat Aydoğan Ağaakın tarihi süreçte gelişmeleri değerlendirdi. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Sizin de belirttiğiniz gibi bizim de gözümüz elbette Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat'tan vereceği mesajlara çevrilmiş durumda. Ama gündemde önemli başlıklar var. Onlardan bir diğeriyle yayınımız.

0: Nasıl sürdürelim? CHP yoğun bir haftaya giriş yaptı. Genel merkez sırasıyla il başkanları, MYK ve parti meclisi toplantılarına ev sahipliği yapacak. Bu toplantılarda arınma süreci kongre takvimiyle ilgili hazırlıklar da masada olacak. Diğer yandan gözler Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı sorusuna çevrilmişken CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı geldi.
1: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
2: CHP Genel Merkezi önemli toplantılara ev sahipliği yapacak. O toplantılarda yeni dönemin yol haritası belirlenecek.
3: Ben Kemal, geliyorum.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından parti meclisini toplayacak.
1: Partiyi kirlilikten arındıracağım.
2: Toplantılarda kongre takvimi, örgütlerdeki yeni yapılanma ve belediyelerin durumu masaya yatırılacak. Eylül ayında kongre takvimi netleşecek. Büyük kurultay ise önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek. Peki Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? Genel eğilim Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yönünde. Kulislerde İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın da aday olabileceği konuşuluyor. Genel başkan adayı olması beklenen Elazığ Milletvekili Gürsel Eroğlu aday olmayı düşünmediğini açıkladı.
3: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
4: Ama 10
3: hiçbir
4: milyon demiyorsun.
3: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
2: CHP İl Başkanı Gürsel Tekin'den de Kılıçdaroğlu'na adaylık konusunda net mesaj geldi. Kılıçdaroğlu'nun ben yokum diyerek sürecin dışında kalamayacağını savundu. Gürsel Tekin, madem ki arınacaksak arındıracağız ve güvenilir limana emanet edeceksiniz. Bu sözünüzün arkasında duracaksınız diyerek Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.
0: İstanbul'da 4 ilçede 5 silahlı saldırı ve 1 kundaklama olmak üzere toplam 6 olaya karıştığı tespit edilen 2 ayrı suç örgütüne operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
5: İstanbul Emniyeti kente korku salan suç örgütlerine ağır darbe indirdi. Organize suçlarla mücadele ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu iki farklı şebekeyi tespit etti. Şüphelilerin İstanbul'un 4 ilçesinde 5 ayrı silahlı saldırı ve 1 kundaklama olayına karıştığı belirlendi. Eş zamanlı baskınların düzenlendiği adreslerde 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir adet AK-47 uzun namlulu tüfek, bir otomatik tabanca ve 120 fişek ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.
0: İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcuda çalışan kurye taşıması için kendisine teslim edilen 2 milyon 300 bin liralık altınlarla kaçmıştı. Polis günler sonra şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin çatı boşluğunda gözaltına alındığı anlarsa drone kamerasına bakın nasıl yansıdı.
2: ...380 gram altınla sırra kadem basmış, motosikleti terk edilmiş halde bulunmuştu. Kuyumcu kuryesi günler sonra saklandığı evde böyle yakalandı. 26 Temmuz'da Kağıthane Nurtepe'den gelen ihbar polisi alarma geçirdi. Bir kuyumcuda kurye olarak çalışan 30 yaşındaki Deniz Beşli, 2 milyon 300 bin lira değerindeki altınla ortadan kayboldu. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Polis kuryeyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelendi. Yapılan sıkı takibin ardından saklandığı adres tespit edildi. Operasyonun düğmesine basan ekipler yaptıkları baskında şüpheliyi ve iki kişiyi gözaltına aldı. 2 milyon liralık vurgun yapan kuryenin yakalanma anları drone kamerasına yansıdı. Kurye tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Ordu'da fındık bahçesine giden iki kız kardeş dere kenarında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
5: İki kız kardeş derede ölü bulundu. Ordu'nun Çamaş ilçesinde 66 yaşındaki Fatma ve 60 yaşındaki kız kardeşi Merihat Gümüş sabah saatlerinde fındık toplamak için evlerinden çıktı. Kardeşlerin akşam eve dönmemesi üzerine yakınları bölgede arama çalışması başlattı. Saatler sonra

0: ise acı haber geldi. Fatma ve Melihat Gümüş'ün cansız bedeni dere kenarında bulundu. Durum jandarma ve sağlık ekibine haber verildi. Ekipler bölgede inceleme yaptı. Kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için kız kardeşlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenciyle matematik öğretmeni Ayla Kara'nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Saldırıda yaşamını yitiren Ayla öğretmenin ailesi, saldırganın babası Uğur Mersin'in hakkında tazminat davası açtı. Saldırganın anne ve babasının yargılandığı davada istenen cezalar da belli oldu.
2: Okul saldırısında öğrencilerine siper olmuştu Ayla öğretmen. Acılı aile saldırganın babası hakkında 5,1 milyon liralık tazminat davası açtı.
3: Bu iddianameden sonra biz de müvekkillerimizin, şehit Ayla öğretmenin ailesi, eşi, çocuklar adına hukuk mücadelemizi başlattık.
2: Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da İsa Aras Mersinli tarafından Aysel Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda kullanılan silahların çocuğun babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli'ye ait olduğu belirlenmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanıp ceza davası açılırken, saldırıda hayatını kaybeden Ayla Kara'nın ailesi de hukuk mücadelesi başlattı.
3: Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne şüpheli Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz kararı işlenmesi için müracaat ettik. Ve mahkeme talebimizi kabul etti, ihtiyati haciz kararı verdi ve şüpheli Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz kararı şu an işlenmiş vaziyettedir.
2: Kararın ardından aile Uğur Mersinli hakkında 5 milyon 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.
3: Şu aşamada 5 milyon 100 bin TL olarak davayı açtık. Tabii ilerleyen aşamalarda bu maddi zararlar bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkacağı için davayı ıslahla artırma imkanımız mümkün. Zarar tam netleştiği zaman da o miktar üzerinden davaya devam edeceğiz.
2: Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan baba Uğur Mersinli ile anne Peyman Pınar Mersinli 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak. Mersinli olası kasla öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kasla yaralama suçundan da 30 yıla kadar, Peyman Pınar Mersinli ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak. Türkiye'nin gündemine oturan saldırı Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde yaşanmıştı. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, 5 silah ve 7 şarjörle doldurduğu çantayla Aysel Çalık Ortaokulu'na girerek 2 sınıfa ateş açmış, 9 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirmişti.
1: İstanbul'da Beşiktaş sahilinde serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi atlattı. Çevredekilerin kıyıya çıkardığı adama ilk müdahaleyi oradan geçen bir hemşire yaptı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına bakın nasıl yansıdı.
0: Denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Suda can pazarı yaşandı. İstanbul Beşiktaş'ta Bebek Parkı sahilinde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren bir kişi kısa süre sonra akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başladı. Durumu fark edenler hemen harekete geçti. Çevredekiler boğulma tehlikesi geçiren adamı güçlükle kıyıya çekmeyi başardı.
4: Ambulans aradı. Memur bey, yan çevirin onu, yan çevirin.
5: İyi değil durumu.
0: İlk müdahale ise o sırada sahilde bulunan bir hemşire tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırılan adamın tedavisi sürüyor.
1: Hakkari'de kayaklı koşu sporcuları yarışmaları asfalt yolda yaptıkları antrenmanlarla hazırlanıyor. Tekerlekli kayaklarıyla 40 dereceyi aşan sıcaklarda çalışan sporcular kışın düzenlenen uluslararası ve ulusal turnuvalarda başarı hedefliyor.
0: Ne kavurucu sıcaklar ne de zorlu coğrafya engel olabiliyor. Sarp dağların çevrelediği asfalt yolda azimle çalışıyorlar.
6: Benim hedefim.

0: Bu sene yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'na katılmak ve yapılacak Balkan Kupalarında dereceler almak.
1: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son yıllarda kayak branşında başarılı sporcular yetiştiriliyor. Aralarında milli sporcuların da bulunduğu kayaklı koşu ve biatlon sporcuları yaz döneminde de çalışmalarını sürdürüyor.
0: Burada şu an yaz hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tekerlekli kayak teknik antrenmanlarımızı yapıyoruz. Kışın yapılacak ulusal ve uluslararası yarışmalar için, dünya şampiyonaları, Balkan kupaları ve geri kalan bütün yarışmalar için hazırlıklarımızı burada sürdürüyoruz.
1: İlçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Yürekli Köyü yolunda sıcak havaya rağmen asfalt üzerinde kilometrelerce yol kat ediyorlar. Hedef büyük olunca dökülen her damla ter bir gurur vesilesine dönüşüyor.
2: Benim hedefim olimpiyatlara katılıp Balkan şampiyonalarında derece yapmak. Umarım herkes istediği yerlere gelir. Burada emek gösteren tüm hocalarımıza, antrenörlerimize teşekkür ederim.
3: Anadolu'nun dört bir yanında hasat bereketi devam ediyor. Denizli'de erkenci üzüm, Van'da coğrafi işaretli fasulye, İzmir'de ise ata tohumuyla üretilen sucahlı kavununun tarladan sofraya uzanan yolculuğunu ekranlarınıza getiriyoruz. Bu görüntülerle noktayı koyuyoruz.

0: güneş doğmadan başlayan mesai, dalından tek tek toplanan ürünler. Anadolu'nun bereketli topraklarında hasat hareketliliği sürüyor. İlk durağımız Denizli.
1: Denizli'nin Buldan ilçesindeki üzüm bağlarında bugünlerde hummalı bir çalışma var. Nedeni ise Superior isimli üzümlerin hasadı.
0: İşçilerin mesaisi sabahın ilk ışıklarından da önce başlıyor. Üzümler özenle kesiliyor, kasalanıyor ve pazara gönderiliyor.
2: Hasat 10 numara 5 yıldır gidiyor. Bu sene çok verimli. Toprağımız suya doydu. Üzümlerimiz kaliteli. Hasadımız bol, işimiz bol. İşten de çok memnunuz. Bereketli bu sene.
3: Kaçta başlıyor mesela?
2: 3.30'da kalktık gece. Eve gidişimiz 2-3'ü buluyor.
1: Buldan ilçesinde toplamda 45 bin dekarlık alanda üzüm üretimi yapılıyor. Ve bağlardan deyim tam da yerinde üzüm fışkırıyor.
0: Superior bölgede hasadı erken başlayan üzüm çeşitlerinden. Üreticiler bu yıl kalite ve verimden memnun.
4: Hasadımız çok güzel. Bu sene Anadolu'ya yağmur çok yağdığı için bütün meyvelerde olduğu gibi üzüm de gayet güzel. Ürün kalitesi de çok güzel. Bu üzümümüz erkenci üzüm olduğu için şu anda hasat ediyoruz.
3: Nedir bu üzüm özelliği?
4: Superior üzümün özelliği erkenci olması. Tat oranı biraz az ama gelen anlamda aroması, bir muskat kokusu var. Aroması çok güzel. Ondan dolayı da şeker hastaları, diyet yapan insanlar için de gayet şeker hassas olan insanlar için de gayet güzel bir çeşit.
0: Hasat edilen üzümler iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.
4: Bu üzüm şu anda İstanbul pazarına gönderiliyor iç piyasada. Ankara, Karadeniz'i de gönderiliyor ama genel anlamda Rusya, bazı Avrupa ülkeleri ve Arap ülkelerinde gönderiliyor.
0: Van Gevaş'ta bu kez coğrafi işaret tescilli yeşil fasulyenin hasadı var.
5: Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescili olan yeşil fasulyenin özelliği gevrek oluşu, kendine has lezzeti ve kılçıksız olması.
0: Kadın kooperatifinde çalışan üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlaya giriyor, hasat gün boyu sürüyor.
6: Bizim burada ortalama bu bölgede 10 ton fasulye toplanıyor günlük. 3 ay bu hasat devam ediyor. Biz Nisan ayında tohumlarımızı ekmeye başlıyoruz. Onlar Haziran sonunda çıkmış oluyor. Yani şöyle 6.30-7 gibi başlıyoruz hasat dönemlerinde özellikle. Akşam 7'ye kadar yani çalışıyoruz.
5: Tescilli fasulyenin özellikleri neler?
6: Kılçıksız olması, etli olması, bir de kaynak sularımızın kalitelisinin olması ve bundan dolayı lezzeti çok iyidir. Bir de erken pişiyor.
5: Hasat edilen tonlarca fasulye Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor.
0: Ürünün bir bölümü taze satılıyor, bir bölümü ise kurutuluyor, paketleniyor ve

0: kışlık ürüne dönüştürülüyor.
1: Yaklaşık 30 yıldır biz bu işin içindeyiz. Sürekli dışarıya biz fasulye veriyoruz ve çok da tercih ediliyor. Tabii biz kooperatif adına kurutup paketleyip oradan da satışını yapıyoruz. Aynı zamanda sonbaharlarda konservesini yapıyoruz.
0: Nesilden nesile aktarılan ata tohumu yıllardır topraktan bereketle çıktı.
2: İzmir'in Kınık ilçesinde ata tohumuyla yöreye özgü Sucahlı kavununun hasadı başladı. Adını aldığı Sucahlı mahallesiyle birlikte Yayakent ve Balaban mahallelerinde bu lezzetli kavun 30 yıldır yetiştiriliyor.
0: Sucahlı kavununun üretiminde makine değil, üreticinin emeği ön planda. Her kavun tek tek kontrol edilip elle hasat ediliyor.
3: Nisan aylarında ekimi başlanıyor. Ekim aylarına kadar hasadı devam ediyor. Çok uzun bir süreç. Gerçekten bu kavun çok emek istiyor.
2: Burada ata tohumuyla üretim yapıyorsunuz. Evet. Bu da çok önemli.
3: Ata tohumuyla üretim yapıyoruz. Bu kesinlikle ithal bir tohum değil. Atalarımızın, dedelerimizin yıllardır süre gelen ekimi ve 30 yıldır, 40 yıldır bu ürün bizim tarlalarımızda ekiliyor.
0: Bu yıl yaklaşık 1000 dekarlık alanda üretim yapılıyor. Üreticinin beklentisi yaklaşık 2000 ton rekolte.
3: Gayet verimlerimiz çok güzel. Bahar yağmurlarımız biraz fazla yağdığı için bir 5-10 gün gecikme oldu. Ama biz bunu telafi ettik, edeceğiz de daha doğrusu.
2: Sucahlı kavununun tarladaki hasatı tamamlandıktan sonra römörklerle işte bu köyün meydanındaki pazara getiriliyor. Ve buraya gelen tüccarlara da işte bu lezzetli kavun satılıyor.
4: Çok lezzetli bir kavun. Aroması çok güzel. Bir de güneş yakması yok. Yani hiçbir hasar olmuyor bunda. Bir tane hasar olmuyor. Kavunu Denizli, Kütahya, Afyon, Türkiye'nin her tarafına gidiyor buradan kavun yani.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesinde Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin bir duyuru yayımlandı. Buna göre, 1 Mart 2026'da ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiği bildirildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
0: adında. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Manevi vatan çatı kavramımız. Biliyorsunuz bizim mavi vatanımız var, gök vatanımız var, yeşil vatanımız var, uzay vatanımız var. Bir de dijital vatanımız var.
9: Dijital ve manevi vatan bütünlüğü çerçevesinde nitelikli ve sorumlu içerik üreticileri yetiştirmeyi amaçlayan Dijital Vatan Akademisi açıldı. Ancak sosyal medya hesabı daha ilk paylaşımını yapamadan kapatıldı. Sebebi ise görsellerde yer alan yapılar.
8: Bu ortamı biz kamuoyuna duyurmak için kendi sosyal medya organizasyonlarımızda da çalışalım dedik. Hemen Instagram hesabını açtı. Daha hesabı açar açmaz hemen Instagram'dan kapatma geldi. Sansür geldi. Ne diyor sansürde efendim? Okuyorum buradan. İnsanların başkalarını rahatsız edebilecek yüksek hacimli eylemlerde bulunmasına, insanların başkalarını rahatsız edebilecek, Allah Allah. Ayasofya'dan mı rahatsız oldunuz? Hayrola?
10: Dijital Vatan Akademisi'nin görselinde Türkiye'nin tarihini ve kültürünü yansıtan yapıların yanı sıra Filistin'in simge yapılarından biri olan Kubbetül Sahra'ya yer verildi.
8: Logomuzda ne var efendim? En tepede Türkiye haritası var. Altında medeniyet coğrafyamızın temel eserleri var. Mesela Kubbetül Sahra var.
11: Oluşturmuş oldukları fotoğraflar, semboller, imgeler, işte Ayasofya Camii, Kubbetül Sahra, Türk bayrağı, resimlerin, bu imgelerin rahatsız ettiği ve buradan dolayı bir müsaade edilmeyeceğine dair geri bildirimde bulunuldu.
9: Akademi yönetimi karara itiraz etti. Hesabın yeniden açılmaması halinde hukuki sürecin başlatılacağı açıklandı.
8: Logoda ne var? Çünkü logodan başka bir şey yok. Paylaşıma geçmemişiz daha. Resmen sansürü koydular. Biz itiraz ettik. Hukuki mücadeleyi başlatıyoruz. Meydan boş değil.
3: İhlal olduktan sonra başvurucu önce şirkete itiraz edecek. Şirket tarafından ihlal giderilmezse, burada Dijital Vatan Akademisi başvurdu ve ihlal giderilmedi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvuru sağlayabilir.
11: Tabii biz şunu anlıyoruz. Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı, aslında dijital vatanın bizim maddi vatanımız, bizim manevi vatanımız, kıymet vereceğimiz, önem vereceğimiz bir alan.
12: Sürekli nafaka yani herkese ağır gelir.
13: Adamlar ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Kim olursa olsun yani, yazık, günah. Çıkarılsın bence yani. Uygun, iyi olur aslında.
14: Kesinlikle desteklediğimiz bir şey. Ya bu süreçle ilgili ben olumlu düşünüyorum. İnşallah kadınlar mağdur oluyor genel olarak ama erkekler de çok mağdur oluyor bu durumda. İnşallah hayırlısı olur. Allah kimseye aylık vermesin ama tabii böyle süreçlerde yaşanabiliyor.
9: Nafakada yeni dönem başlıyor. Süresiz nafaka dönemi sona eriyor. 13. yargı paketinin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Paketin en çok konuşulan başlıklarından biri ise yoksulluk nafakası. Yeni düzenlemeyle süreli nafaka sistemi getiriliyor.
12: Bence de yıpratıyordu. Erkek olsun, kadın olsun, şimdi doğru konuşmak gerekirse. En azından yani dosyalar azalmış olur. Bazı davalarda daha kolay görülmüş olur.
15: Yeni düzenlemeye göre evliliğin 6 ay veya 1 yıl gibi kısa sürmesi halinde dahi kadına 5 yıllık nafaka ödenmesi gündeme gelecek.
16: Evlenip boşanan bireyler daha sonrasında yıllar boyu bir nafaka ödüyor. Doğru bir karar olmuş.
9: Nafaka süresinin belirlenmesinde evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin de dikkate alınması planlanıyor. Buna göre nafakanın evlilik süresinin yarısı kadar uygulanması öngörülüyor.
17: Güzel bir şey oldu. Yani nafaka tek taraflı olmaması lazım. İki tarafın anlaşması lazım. İkisiyle anlaşmışsa kaldırması bence güzel bir şey oldu.
9: Kadının çalışamayacak durumda olması veya yaşının ilerlemiş bulunması halinde mahkemenin daha uzun süreli nafakaya hükmedebilmesinin önü açılacak. Daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek. Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Boşandıktan sonra sıra nafaka ve velayet davasına gelecek. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal

0: paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek. 13. yargı paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından düzenlemelerin kapsamı ve nihai hükümleri meclisteki yasama sürecinde netleşecek.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in örnek hayatı ve güzel ahlakı bu yılda tüm Türkiye'de anlatılacak.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına baktığımızda hangi konum ve statüde olursa olsun, hangi meslek ve vazifede bulunursa bulunsun, her insanın ufkuna ışık tutacak, benimsediğinde kendisini hem bu dünyada hem de ebedi alemde huzura kavuşturacak nice güzellikler görürüz.
0: Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mevlid-i Nebi haftasının bu yılki temasını Peygamberimiz ve güzel ahlak olarak açıkladı.
2: Geçmişte olduğu gibi bugün de insanlığı içine düştüğü çıkmazlardan kurtarıp yeniden hakikatle buluşturacak yol haritası onun mümtaz hayatında mevcuttur.
0: Arpaguş, Mevlid-i Nebi haftası tanıtım programında konuştu.
2: Asıl olan bu müstesna günü vesile kılarak Resul-i Ekrem Efendimizin hayatını daha yakından tanımaya, onun bize öğrettiği dini değerleri ve insani erdemleri hakkıyla anlamaya ve kendi yaşantımıza aksettirmeye çalışmak olmalıdır.
0: Safi Arpaguş, Peygamber Efendimizin sadece bir örnek değil, her çağa ışık tutan bir ahlak rehberi olduğuna dikkat çekti.
2: Vahiy ile şekillenen bu ahlak, ibadetten eğitime, ticaretten siyasete, aile hayatından devlet yönetimine, beşeri ilişkilerden çevreyle münasebete kadar hayatın her alanında kıyamete kadar insanlığın ufkunu aydınlatacak bir ahlak kılavuzudur.
0: Öte yandan Mevlid-i Nebi haftası kapsamında Türkiye genelinde çok sayıda etkinlik de düzenlenecek. Camilerde, okullarda ve gençlerle gerçekleştirilecek buluşmalarda Peygamber Efendimizin hayatı ve güzel ahlakı anlatılacak.

0: Haber Radyo.
1: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 25 Ağustos Salı. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Başkan Erdoğan, Zafer'in yıl dönümünde Bitlis'ten dünyaya seslenecek. Nazlı Timur, Bitlis'ten canlı yayında. Alparslan Kuytul suç örgütünün sözde istihbarat yapılanması ve mahkeme kurduğu muhalifleri çeşitli yöntemlerle cezalandırdığı ortaya çıktı. Halil İbrahim Uğur Adana'dan canlı yayında. Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyon yapıldı. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atandı. Hatice Kübra Bal Ankara'dan canlı yayında. ABD, İran'a yönelik yaptırımlarını açıkladı. İran'da yaptırımlara karşı Hürmüz kozunu oynadı. Ekber Karabağ, İran'dan canlı yayında. Yunanistan'ın Türkiye'nin yanı başındaki Rodos Adası'na insansız hava araçlarını konuşlandırmak için çalışma yaptığı öne sürüldü. İlhan Tahsin Yunanistan'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı kutlamaları devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Ahlat'taki Selçuklu kabristanını ziyaret ediyor. A Haber muhabiri Nazlı Timur aktaracak.
2: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümümüzü düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Etkinlikler 2 gün boyunca devam etmişti. Şu anda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara, halka, dünyaya seslenişiyle programlar, etkinlikler devam edecek. Şu anda biz de Millet Bahçesi'nden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Alanda binlerce kişi

ve Türk bayraklarıyla Başkan Erdoğan'ın hitabını bekliyor. Hemen kameraman arkadaşım Orhan Anda şimdi ekranlara yansıtacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programın kabinesinin 3. kez Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplanacak. Toplantının ana gündemi terörsüz Türkiye hedefi kapsamında sahadaki son durum, terörle mücadele ve bölgesel güvenlik konuları oluşacak. Program 2 gün devam edecek ve program kapsamında Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesi bekleniyor. Tabii törenin ardından da Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı Başkan Erdoğan tarafından ziyaret edilecek. Kabine toplantısı sonrası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Şu anda kameraman arkadaşım Orhan Anda ekranlara yansıtıyor. Gördüğünüz gibi buradaki millet bahçesinde yüzlerce binlerce vatandaş aileleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle birlikte hep birlikte Erdoğan'ın seslenişini, Erdoğan'ı bekliyor burada. Bir coşku var burada. Herkes Türk bayrağıyla coşkulu bir şekilde beklediğini söyleyebilirim. Bir taraftan dualar okundu. Bir tarafta yine veteranların şu anda gösterisi var. Vatandaşlar veteran takımının dinletisini dinliyor diyebiliriz. Tabii bununla birlikte 13-14'te hemen Cumhurbaşkanı'nın programından bahsetmek istiyorum. Etkinliklerden bahsedeceğim hemen. 13-14 saatleri arasında burada Millet Bahçesi'nde vatandaşlara seslenecek Başkan Erdoğan. Ardından Ahlat Selçuklu Kabristan'ı ziyaret edecek ve 16-18 sularında ise kabine toplantısı Ahlat'ta Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde devam edecek. Tabii bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir yazılı açıklama yaptı. Bundan da kısaca değinelim. Türk milletinin tarih sahnesindeki yürüyüşü, nice cihan devletinin kuruluşuna, nice fethin destanlaşan kudretine, nice zaferlerin nesillerce gururla taşınan ve geleceğe ışık tutan hatıralara şahittir dedi Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada. Evet, şu anda Millet Bahçesi'ndeyiz. Az önce ifade ettiğimiz gibi vatandaşlar büyük bir coşku içerisinde

0: Alparslan Kuytul suç örgütünün sözde istihbarat yapılanması ve mahkeme kurduğu muhalifleri çeşitli yöntemlerle cezalandırdığı ortaya çıktı. Söz dinlemeyen bazı muhaliflerin ise örgüt elebaşı Kuytul tarafından topluluk önünde darp edildiği belirtildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'dan alacağız.
1: Can Akınar, geçen hafta Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 56 kişi gözaltına alınmıştı ve bunlardan 35'i aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 35 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi ve tabii ki hem emniyet aşamasında hem de savcılık aşamasında hem de CİMER'den gelen şikayetler hem de bugüne kadar ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında insanı dehşete düşüren tabii ki ayrıntılar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. İşte onlardan birine bakacak olursak, daha doğrusu 2000 yılın başına baktığımızda aslında Alparslan Kuytul'un İran devriminden etkilendiğini biliyoruz ve özellikle de devrimin gerçekleştirildiği Kum şehri Alparslan Kuytul'un aslında önem verdiği, en fazla önem verdiği şehirlerden bir tanesiydi ve bu nedenle de 2013 yılında 10 kişilik bir ekiple Kum şehrine gitti ve Kum şehrindeki o faaliyetleri, yani o şehrin nasıl yönetildiğini kendisine kopya etti ve ardından da Adana'ya döndükten sonra Adana'da bu iç mekanizmayı devreye soktu. Nedir bu iç yapılanma? Elbette ki Furkan istihbarat teşkilatını kurdu. Ardından da yine infaz timi oluşturdu. Ve bunun yanı sıra tabii ki en önemli hususlardan bir tanesi iç mahkeme. Çünkü Furkan Vakfı'na üye olan herkes sonsuz itaat göstermek zorundaydı Alparslan Kuytul'a. Ve Alparslan Kuytul'dan herhangi bir fikir ayrılışı yaşamaması gerekiyordu. Bu nedenle de elbette ki örgüt üyeleri, vakıf üyeleri yakından takip ediliyordu. İşte bunu da Furkan istihbarat teşkilatı sağlıyordu. Özellikle de fikir ayrılığına düşen veyahut da bağış yapmayan veyahut da farklı düşüncelere sahip olan kişiler, işte bu kişiler tarafından, yani istihbarat teşkilatı tarafından takip ediliyordu ve bilgilerde özellikle insanların kişisel verileri, bunun yanı sıra aile içerisindeki sırlar da dahil olmak üzere aile hayatıyla ilgili önemli bilgiler Alparslan Kuytul'a aktarılıyordu ve ardından da Alparslan Kuytul itaat göstermeyen kişiler hakkında iç mahkemeyi devreye sokuyordu ve yargıladıktan sonra da işte bu kişiler itibarsızlaştırılıyordu, toplum içerisinde konuşmama yasağı getiriliyordu veyahut da şiddete, işkenceye maruz tutuluyordu veya da falaka cezasına çarptırılıyordu. İşte bunlardan bir tanesini aslında Semra Kuytul gerçekleştirdi. Semra Kuytul, Alparslan Kuytul'un eşi ve Alparslan Kuytul daha öncesinde cezaevine girdiğinde yine örgüt içerisindeki bir kişi Alparslan Kuytul'un hakkında fikir ayrılığı noktasında bir beyanda bulundu ve ardından da Semra Kuytul bu kez de eşi Alparslan Kuytul'un yerine iç mahkemeyi faaliyete geçirdi ve kurmuş olduğu vakıf bünyesindeki kurmuş olduğu o mahkemeyle Nurullah Aktaş'ı cezalandırdı ve ardından da yine paylaşımlar yaparak ve kişinin diz çöktürülerek özellikle özür diletilmesiyle ilgili yine videosu kaydedildi ve ardından da diğer vakıf üyelerine izletildi ve tabii ki bu da vakıf üyeleri üzerinde büyük bir baskının oluşmasına neden oldu. Bir taraftan sosyal medyadan, bir taraftan iç mahkemeden verilen bu infaz kararlarıyla birlikte aslında Alparslan Kuytul her geçen gün insanların nezdinde daha da büyütüldü. İşte bu soruşturmaya yönelik de ayrıntılar bir bir gelmeye devam ediyor. Bizler de bunları sizlerle paylaşmak üzere kameraman arkadaşım Okan Can Sapkay ile birlikte süreci yakından takip ettiğimizi ifade edelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım. Can Okanar.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş tutuklanmıştı. Kuriş'in Üsküdar'daki evinde gözaltına alındığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler ilk kez A Haber ekranlarında göründü.
2: Alihan Kuriş'in İstanbul Üsküdar'da gözaltına alındığı anların görüntüsünü şu anda ekranlara taşıyoruz.
3: Telefonu evdeydi, kendisi yoktu. Alihan Kuriş saklandığı müştemilatta yakalandı. Gözaltına alındığı anlara ilişkin o görüntülere ilk kez A Haber ulaştı.
2: Polis onun mutlaka buralarda bir yerde olduğundan emin olduğu için ne yapıyor? O oradan ayrılmayarak o bölgedeki araştırmasını sürdürüyor. Bir de bakıyorlar ki az ileride artık müştemilatta çıkarken ya daha doğrusu içeriye giriyorlar, bir de bakıyorlar ki o arka kısımda polis orada araştırma yapıyor. Polis orada, ortalık yangın yeri ama kendisi orada hemen arka kısımda duruyor, arka tarafa geçiyor.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuleş, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı.
2: Bir mali operasyondur bu. Bu mali bir soruşturmadır. Giderek derinleşiyor. Geçtiğimiz günlerde ne demişti Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek? Dedi ki bu suç çeteleriyle, suç örgütleriyle devam eden mücadelemiz dini sömüren örgütlerle de devam edecek.
3: Kuruş'un Üsküdar'daki villasında ekipler arama yaptı. Odalar tek tek arandı. Ancak kendisine ulaşılamadı.
2: Telefonun evde ama kendisinin olmadığını İstanbul Polisi İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri fark ediyor. Ve hemen o alanın içerisinde biraz daha ileride müştemilatta yakalanıyor.
3: Yakalanma anına ait görüntüler sosyal medyada yürütülen algıları da boşa çıkardı.
2: İşte efendim, gözaltı olmadı. Kendisi gitti, Ankara'da teslim oldu. Alın size cevap. Biz tartışmayız. Biz görüntüleri ortaya koyarız. Şu anda da A Haber ekranlarında dediğim gibi bir algının daha yerle bir olduğu görüntüler yayınlanıyor.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik 3. dalga operasyon yapıldı. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. 11 şirketle 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal'da.
4: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ilk ve ikinci dalga operasyonlarda elde edilen delil ve tespitler sonucunda üçüncü bir operasyon daha gerçekleştirildi ve operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 3 derneğe ise kayyum atanmasına karar verildi. Tabi soruşturma kapsamında yeni bulgulara da erişildi. Firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı tespit edilen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın ardından Şahin adına tahsisli diğer araçlarında incelenmesine karar verildi ve yapılan çalışmalarda da iki aracın daha tahsis amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerinde

0: faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Bunun yanı sıra soruşturma kapsamında aynı yapıyla irtibatlı Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için çalışma başlatıldı ve Ömer Yücel adlı kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Peki neler yaşanmıştı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Alihan Kuriş'e çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlar yöneltilmişti ve 13 Ağustos'ta düzenlenen soruşturmada gözaltına alınan 38 kişiden de 32'si 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Alihan Kuriş ise evdeki bir gizli bölmenin içerisinde yakalanmıştı. 17 ilde de 123 adet adreste yapılan aramalarda, operasyonlarda kaynağı belirsiz olduğu iddia edilen 1,34 milyar Türk lirası değerindeki 200 kilogram külçe altın bulundu ve savcılığa göre bu örgütte mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi. Bunların arasında giyim, tekstil, inşaat, gıda, kuyumculuk, denizcilik ve hatta eğitim gibi farklı faaliyetler gösterdiği şirketlerin yer aldığını ifade ederim. Tabii bu şirketlerden yurt dışında büyük miktarlarda da para transferi yapıldığı öğrenilmişti. İşte soruşturmanın kapsamı derinleşiyor. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi son olarak ve 38 şüpheli de yakalandı diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Terör örgütü DAEŞ'in finansman kaynaklarına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon yapıldı. 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
2: Terör örgütü DAEŞ'in finans kaynaklarına bir darbe daha vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DAEŞ silahlı terör örgütünün finansman kaynaklarının kurutulmasına yönelik çalışma kapsamında soruşturma başlattı. DAEŞ'a finansman sağlamak amacıyla para toplayıp transfer gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine basan polis, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Adana ve Adıyaman'da eş zamanlı baskınlar düzenledi. Hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü yakalanırken bir firari şüphelinin yakalanma çalışmaları ise sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
1: İran'ı küresel ekonomiden koparmak için harekete geçen ABD yönetimi Tahran'a yönelik yeni ve sert yaptırımları açıkladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 5 sektörde İran bağlantılı 60 kuruluşa yaptırım uygulanacağını duyurdu. İran'la ticaret yapan herkesi de hedef alacağız diyen Bessent, dünya ülkelerinden Tahran'la tüm ticari ilişkileri kesmesini istedi.
3: Bugün ABD Hazine Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı eşi benzeri görülmemiş bir kampanya olan ekonomik dışlama operasyonunu başlattı.
2: ABD yönetimi düğmeye bastı. İran'ı küresel ekonomiden koparacak yaptırımlar için geri sayım başladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'a uygulanacak sert yaptırımların kapsamını ve detaylarını açıkladı.
3: Yaptırımlar kapsamında 5 sektörü hedef aldık. Dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik. İran'la bağlantılı yaklaşık 60 kuruluş, kişi ve gemiye yaptırım uyguladık.
2: Bessent'in hedefinde sadece İran değil, uluslararası toplum da vardı. Tüm dünyanın Tahran'da ekonomik ilişkileri kesmesini talep eden ABD'li bakan, Çin dahil hiçbir ülke yaptırımlarımızın menzilinden muaf değil dedi.
3: Trump, İran'la ekonomik ilişkileri kesmeleri için dünya liderlerini telefonla arıyor. Ülkelerin Tahran'la tüm ticari faaliyetlerini durdurmak için sınırlı bir süresi olacak. Bunlara İran'ın yurt dışındaki banka şubelerinin kapatılması da dahil.
2: En az 5 sektörü ve 60 kuruluşu kapsayan sert yaptırımlar kademeli olarak yürürlüğe koyulacak. İran'ın ABD'nin talep ettiği çerçevede bir anlaşmaya yanaşmaması halinde bu yaptırımların kapsamının daha da genişletilmesi de masada.
3: İran'ın artık sadece iki seçeneği var. Tamamen küresel izolasyon ve felç olmuş bir ekonomi ya da normale dönerek küresel ticarete yeniden katılma.

0: Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri zorbalıkla bir yere varamaz, tutumunu değiştirmesi gerekiyor yönünde bir ifade kullandı. Mesut Pezeşkiyan, İran'da Tahran'da ziyarette bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Muni ile görüşmesinde bu ifadeleri kullandı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Amerika Birleşik Devletleri'nin baskılarının İran'ın üzerinde bir etkisinin olmayacağını ifade etti. İran Ekonomi Bakanı ise bu duruma hazırlıklı olduğunu ifade etmiş oldu. Peki resmi söylemler bu şekildedir. Piyasalara bakıldığında ise son birkaç gündür özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hamlesiyle birlikte mali piyasalarda İran'da ciddi bir çalkalanmanın olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki mali piyasalarda döviz fiyatları ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Az önce de Asim Muni'nin Tahran ziyaretinden bahsettim. Esasında iki ülke arasındaki bu ihtilafların giderilmesi için Pakistan'ın hala bu yöndeki arabuluculuk yönündeki faaliyetleri de devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde de Mesut Pezeşkiyan'la Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında da bir görüşme yapılması öngörülmektedir. Pakistan'dan gelen açıklamaya göre İran'ın tutumunun bu konularda ilgili, yani İran'daki görüşmelerin olumlu ve yapıcı yönde geçtiği ifade edildi. Acaba bu Pakistan'ın bu açıklaması tekrardan İran ve Amerika Birleşik Devletleri'ni bir masada buluşturur mu, buluşturmaz mı? Tabii önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz. Tabii İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin esas ihtilafı nedir? Hürmüz'dür. Gece saatlerinde yine Hürmüz'de gergin dakikalar vardı. Öyle ki bu bölgeden geçmeye çalışan bir gemi Umman karasularında hedef alınmış oldu. Gemi hareket edemez bir vaziyette, ancak mürettebatının sağlıklı olduğu belirtilmektedir. İki ülke arasındaki esas temel sorunun Hürmüz olduğunu ifade edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin buranın herhangi bir koşulsuz bir şekilde İran tarafından açılmasını istiyor. İran ise kendi denetiminde buranın açılmasını istiyor. Önümüzdeki günlerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu baskısıyla birlikte hangi tarafın kolu daha amiyane tabirle kuvvetli olacak, bekleyip göreceğiz.
1: ABD Savunma Bakanlığı 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'nın bilançosunu açıkladı. Pentagon'un paylaştığı son verilere göre çatışmalarda bugüne kadar 18 Amerikan askeri hayatını kaybetti. En az 756 asker de yaralandı.
2: Pentagon, İran Savaşı'nın son bilançosunu açıkladı. Ağustos başında duyurulan ölü asker sayısı 18 olarak kalırken yaralı sayısı 750'yi aştı. ABD Savunma Bakanlığı 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'ndaki kayıplarına ilişkin güncel verileri paylaştı. İki ayrı döneme bölünen raporda ilk dönem İran'ın destansı öfke operasyonu sırasında düzenlediği saldırıları kapsadı. 28 Şubat 7 Temmuz aralığındaki bu dönemde 14 ABD askerinin öldüğü, 417 askerin ise yaralandığı bildirildi. Raporda bu 14 ölümden 7'sinin düşman kaynaklı, diğer yarısının ise kazalar ve belirlenemeyen sebepler sonucunda gerçekleştiği belirtiliyor. Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini resmen ilan ettiği 7 Temmuz sonrası dönemde ise 4 ABD askerinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaklaşık 340 askerin de yaralandığı bildirildi.
3: Bana kalırsa ateşkes bitti. İran'ı hasta insanlar yönetiyor. Bunlar yalancılar. Anlaşma yaptık, nükleer silah olmayacak dedik. Sonra inkar ettiler.
2: İki dönemin geneline bakıldığında ise toplam 11 ölüm ve 589 yaralanmayla çatışmanın en ağır yükünü ABD Kara Kuvvetleri'nin üstlendiği görüldü.
1: İsrail, Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'daki Filistinlilere de zulmü sürdürüyor. Baskı ve şiddet rekor seviyeye ulaşmış durumda. 2026'nın ilk 7 ayında düzenlenen saldırılar geçen yıla göre %63 arttı. Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim birimi sayısı da 592'ye çıktı.
4: Always been on the right side of history. We fought in wars together. And of course we are now facing united the challenge of Russia's invasion into
5: Όταν ένα μέλος του, όπως η Τουρκία, ασκεί παραβατική συμπεριφορά έναντι ενός άλλου, όπως η Ελλάδα, τότε στρέφεται.

0: Ναι.
1: Επί της αρχής, το έχουμε πει πολλές φορές, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε αντίρρηση να μπουν.
2: Böylece toplam saldırı 4113 seviyesine fırlayarak %63'lük korkunç bir artış kaydetti. Üstelik saldırılar yalnızca fiziksel şiddetle de sınırlı kalmıyor. Şiddet olaylarıyla eş zamanlı olarak hayvancılık bahanesiyle yeni kaçak yerleşim alanları da kuruluyor. Saldırgan İsrailliler sistemli biçimde silahlandırılıyor ve bazıları resmi güvenlik yapılarına dahil ediliyor. Askeri koruma altında hareket eden bu marjinal gruplar cezasız kalacaklarını bildikleri için eylemlerinin dozunu artırıyor. Uluslararası toplumun caydırıcı adımlar atmaması da bu organize baskıyı körüklüyor. Tüm bu süreç Filistinlileri topraklarından kopararak zorunlu göçe iten planlı bir araca dönüşmüş durumda.
3: Ateşkes yok, hiçbir şey yok. Hayatlarımız mahvoldu, gençliğimiz mahvoldu. Ne yapabiliriz ki? Çözüm istiyoruz. Barış içinde yaşamak istiyoruz. İnsanlar paramparça oluyor, ölüyoruz. Hayat enerjimiz yerle bir oluyor.
2: Ayrıca İsrail yönetimi Batı Şeria'nın %42'lik kısmını tamamen kendi kontrolü altında tutuyor. Bölgede Filistin toprakları üzerine inşa edilen yasa dışı yerleşim birimi sayısı ise 592'ye kadar çıktı.
4: Yunanistan, uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen adaları silahlandırma çalışmalarına hız verdi. Yunan basını, Rodos'taki Maritsa Havaalanı'nın V-BAT tipi İHA'ların daha geniş kullanımı için hazırlandığını yazdı.
5: Can Okan'a teşekkür ederim. Tabii ki Yunanistan şu anda uluslararası hukuka ve silahsız olması gereken adalarda silah konuşlandırmayı bir tarafa bırakın, elektronik savaş sistemlerini de yerleştirmeye devam ediyor. Bu tabii ki uluslararası hukuka aykırı. Bu adalar silahsız olması gerekiyor. İlk önce oradan başlamalıyız. İkinci olarak tabii İskiri adası var. Skiros Yunancası, Skiri Türkçesi, Osmanlı döneminden kalma bir ada. Dolayısıyla da orada var olan V-BAT tipi, senin de biraz önce belirttiğin gibi silahlardan, şimdi de Rodos Maritsa Havalimanı'na bir üs kurulacak. Bu üste tabii ki bu V-BAT tipi gözlemleme ve bilgi toplama, dikey iniş kalkış yapabilen İHA'lardan konuşlandırılacak ve bakımı da yapılacak. Dolayısıyla çalışmalar başladı. Çalışmalar başladı çünkü sadece Yunan basınında yazmıyor bunu. Genelkurmay Başkanlığı sayfasında da baktığımız zaman alınan önlemlerden bahsediyor. Burada 4 yerel firmaya bu üssün kurulması için talimat verildi ve dolayısıyla da çalışmalar Maritsa Havalimanı'nda başladı. Ancak baktığımız zaman Yunanistan sadece bununla da yetinmeyecek. Şu anda Doğu Ege olarak baktığımız zaman Rodos Adası, bir de kuzeye doğru bunları oraya doğru yönlendirme çalışmalarına da devam ediyor Can Okanar. Çünkü bazı adalarda, özellikle Limni Adası'nda ve Midilli Adası'nda dört köşe olarak atılan betonlar var. O betonların üzerinde de bu V-BAT tipi dikey iniş kalkış yapabilen İHA'lardan kalıcı olarak, operasyonel olarak orada bunları kullanıyor. Onlar uzun saat, yaklaşık 23-24 saat havada kalabiliyor ve bölgeden bilgi ve görüntü aynı anda Genelkurmay Başkanlığı'na aktarma seviyesine sahip. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin üretmiş olduğu bir İHA bu. Dolayısıyla şu anda Yunanistan oldukça iyi bir rakam bunlardan temin etmeye başladı. Dolayısıyla Yunanistan'ın amacı şu: güneyden, İskiri'den daha Meriç kıyısına kadar var olan adalara bu silahları, bunları yerleştirmeye devam edeceği benziyor önümüzdeki günlerde. Tabii ki Miçotakis şu anda bizim bunlarla ilgili konuşmadı, ancak Türkiye ile ilgili bu silahlanmaya yönelik biz ülkemizin egemenlik haklarını korumakla yükümlüyüz. Türkiye ile tek bir konuyu tartışabiliriz. O da var olan münhasır ekonomik bölgesi ve deniz sınırlarının belirlenmesi. Onun haricinde tartışacak hiçbir şeyimiz yoktur. Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı bugünlerde oldukça yaygın bir şekilde hem Kuzey Ege, hem Doğu Ege, hem de Güney Ege bölgelerinde adalara ziyaretler gerçekleştiriyor. Buradaki var olan askeri birliklerin sürekli olarak orada hazırlıklarını bizzat kontrol ediyorlar. Evet, son olarak toparlamam gerekirse V-BAT tipi dikey iniş kalkış yapabilen bu İHA'lar şu anda boy göstermeye Ege semalarında başladı desek de hiç yalan olmaz. Çünkü zaten bunlar Yunanistan'da yaklaşık 1,5 ay önce kullanılmaya başladı diyelim. Sözü size bırakalım Can Okan'a.
4: İlhan Tahsin'in haberini izledik. Havacılık tarihinde bir ilk.

0: yaşandı. Çin'le Mısır'ın ortak tatbikatında ilk kez Çin yapımı bir savaş uçağıyla Mısır ordusunun envanterinde yer alan Fransız yapımı Rafale uçağı arasında hava muharebe eğitimi gerçekleştirildi. Uçaklar arasında hava muharebesi senaryosu canlandırıldı.
1: Çin ve Mısır'ın ortak tatbikatında havacılık alanında bir ilk yaşandı. Çin'in J-16 jetiyle Mısır ordusunun kullandığı Fransız yapımı Rafale uçağı arasında hava muharebe eğitimi yapıldı. İt dalaşı senaryosu canlandırıldı. Tatbikat kapsamında da olsa Çin yapımı bir uçakla Avrupa ülkesi üretimi bir savaş uçağı arasında gerçekleşen hava muharebesi bir ilk olarak askeri tarihteki yerini aldı. Uçuş sırasında Mısır ve Çin jetleri birbirlerini takip etti. Yakın mesafede uçuş gerçekleştirdi. J-16 savaş jetleri Çin tarafından üretilen 4,5 nesil kategorisinde yer alan taarruz uçağı. Çin bu adımla hem kendi savaş uçaklarının performansını test edebiliyor hem de Rafale uçaklarının zayıf yanlarını yakından inceleme şansına sahip oluyor. İlk dalaşın ardından her iki ülkenin pilotları gözlem ve deneyimlerini de yapılan toplantılarda birbirleriyle paylaştı. Çin ve Mısır orduları Medeniyet Kartalları 2026 tatbikatı kapsamında Mısır'da ortak eğitimler gerçekleştiriyor.
0: Ve sırada dünya turu var.
2: Patlama sesleri dört bir yandan yükseldi. Gazze'de ateşkesi 315 günde 4000 kez ihlal eden işgal ordusu bu kez Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı. Saldırıda 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Katliama doymayan İsrail ambulansları da hedef aldı. Kiev Moskova hattındaysa karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna Rusya'daki bir e-ticaret platformuna ait 3 depoyu vurdu. Tayland'ın 3 kentinde 51 noktaya eş zamanlı saldırı düzenlendi. Baz istasyonları, demiryolları ve kamu araçları hedefteydi. Kimi yerde bomba patladı, kimi yerde silah sesleri duyuldu. Bazı dükkanlarsa kundaklandı. Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Kaliforniya'da gece yarısı bir ev havaya uçtu. Nedeni bilinmeyen patlamada bir kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ağır yaralandı. Tennessee'de nefessiz kalan bebeğin ailesi telaşla yardım çağırdı. Olay yerine ambulanstan önce polis vardı. Polisin bebeğin solunum yolunu hızla açıp nefes almasını sağladığı anlar vücut kamerasına yansıdı. İtalya'da bir tırmanışçı dağda kaza geçirip mahsur kaldı. Ekipler hemen devreye girdi. Ama şartlar çetin olunca dağcıya ulaşmak hemen mümkün olmadı. 12 saat boyunca dağda asılı kalan tırmanışçıya hava desteğiyle ulaşamayan ekipler talihsiz adamı gece saatlerinde karayoluyla kurtarmayı başardı. Nevada alevlerle boğuşuyor. Şiddetli rüzgarın hızla yaydığı orman yangını yerleşim bölgesine sıçradı. Eyalet valisi 90 bin kişi için tahliye emri verdi. 60 bin hektardan fazla alanı küle çeviren alevlerle mücadele sürüyor. Avrupa kavruluyor. Girit'te etkili olan aşırı sıcak yaban hayatını da etkiledi. Aç ve susuz kalan akbabalar yiyecek bulmak için şehre indi. Adanın dört bir yanından yansıyan görüntüler on binleri şaşkına çevirdi.
0: Kütahya'da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayan şüpheli kaçtı. 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadın tedaviye alındı. Saldırı anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı. Yaralanan kadın yakındaki markete sığındı. Olay Kütahya Bahçeli Evler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kadınla boşanma aşamasındaki eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında saldırgan koca eşini bıçakladı. Kadın saldırının ardından markete sığınırken şüpheli hafif ticari araçla olay yerinden kaçtı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından ve karnından 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelinin aracı Bölücek Mahallesi yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Araçta yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen ekmek bıçağı ile geçirildi. Polis ekiplerinin kamyon şoförü olduğu öğrenilen şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
0: Nevşehir'de 8 gündür aranan 18 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ın cansız bedeni arazide bulundu. Gencin ölüm nedeni araştırılıyor.
3: Günlerdir süren umutlu bekleyiş acı haberle son buldu. 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu. Anneannesini ziyaret etmek için Kocaeli'den Nevşehir'in Acıgöl ilçesine giden 18 yaşındaki Mehmet Yılmaz 8 gündür kayıptı.
4: Oğlumu arıyordum ben.
5: Tamam bulacağız diyorum, oğlumuzu da bulacağız.
3: Oğlundan günlerdir haber alamayan annesinin yüreği daha fazla dayanamadı. Beyin kanaması geçiren acılı anne yoğun bakıma alındı.
6: Çocuğumdan bir haber yok.
3: Yılmaz ailesi umutlu bekleyişini sürdürürken acı haberle bir kez daha yıkıldı. 18 yaşındaki genç İmamyeri mevkiindeki boş bir arazide bir avcı tarafından ölü bulundu. Yılmaz'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
0: İstanbul Bakırköy sahil yolunda aynı noktada peş peşe iki motosiklet kazası oldu. Olayda biri ağır, 3 kişi yaralandı. İkinci kaza, ilk kazadaki yaralılara yardım edildiği sırada yaşandı. Kaza anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
7: Daha motorcu düştü aynı yerde.
3: Aynı noktada ard arda yaşanan iki motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. İstanbul Bakırköy'de bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve motosiklet devrildi. Motosikletten savrulan iki kişi park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Ancak ilk kazanın şokunu daha atlatamamışken aynı noktada ikinci bir kaza daha meydana geldi. Seyir halindeki bir başka motosiklet ise önündeki araca arkadan çarptı. Sürücü yola savrularak yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan scooter sürücüsü Tülin Şık'a servis minibüsü çarptı. Genç kız yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken minibüs şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken servis minibüsü çarptı. Scooterlı genç kız ağır yaralandı. Kazanın adresi İstanbul Beylikdüzü. Scooter'la işe gitmek için yola çıkan Tülin Şık, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen servis minibüsü genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Tülin Şık ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Servis minibüsünün şoförü ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Chips, salam, sosis ve peynir gibi ürünlere eklenen tütsü aromalarına sınırlama geliyor. Nedeni sağlığa zararlı etkileri. Karar yakın bir tarihte uygulamaya konulacak.
8: Çok seviyorum, çok da tüketiyorum.
9: En çok hangisini?
6: Sosis ve cips olabilir.
8: Cipsi seviyorum.
9: Çocuklar daha çok seviyor. Sonuçta yani alıyoruz. Mecbur kalıyor çocuklara.
1: Cips, salam, sos, peynir, balık hepsinin lezzeti farklı, aroması yüksek. Ama tüketiciyi mest eden o isli ve tütsülenmiş hissi veren aromalar. Önümüzdeki yıldan itibaren bu ürünlere eklenemeyecek.
10: Okula götürüyordum, yiyordum. Yani cipsleri ayırt etmiyorum ben.
9: Cips istiyorlar, işte bizi tehditle aldırıyorlar yani.
11: Mecbur yani, almak zorundayız. Onlar istedikleri için yapacak hiçbir şeyimiz yok.
1: Market raflarında sürekli karşılaştığımız tütsü aromalı peynir ya da tütsü aromalı salam, sosis, cips gibi ürünler yer alıyor. Ancak yeni gelen düzenlemeyle birlikte artık bu ürünlerin içerisine bu aroma katılmayacak.
12: Bu gıdaların kalp damar sağlığı açısından olumsuz etkisi var.
13: Az tüketmeye çalışıyoruz ama çocuklar isteyince mecbur alıyoruz.
12: Maalesef sağlığa bir takım zararları olabilir. İleride kronik bir hastalık olan kansere yol açabilir.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu adımı atma nedeni de tam da bu. Bu aromaların sağlığa olan olumsuz etkileri.
14: Tütsü aroma vericilerde, DNA'da gen hasarına yol açabileceği gerekçesiyle bu ürünlerin kademeli olarak sektörden, sahadan çekilmesi konusunda bir çalışma yürütülüyor.
12: Özellikle işlenmiş gıdaları, bu kolesterolün yükselmesi ve kötü kolesterolün daha da kötü hale gelmesi, yani oksitlenmesine sebep olarak damarlara zarar verebiliyor.
1: Bu ürünlerin satışı 1 Ocak'tan itibaren yasak olacak, ancak bu tarihten önce üretilen ürünler raf ömrünü tamamlayana kadar satılabilecek.
13: Bu şekilde olması bence gayet güzel olmuş. Toplum açısından çok iyi olacağını düşünüyorum.
0: Çanakkale'de sardalyanın en lezzetli zamanı geldi. Denizin bereketi tezgahlara da yansıdı. Omega 3 açısından en zengin besinlerden biri olan sardalya, hem farklı tarifleri hem de besleyici özelliğiyle sofraların gözdesi.
2: Deniz bereketlendi. Tezgahlara sardalya bolluğu geldi.
15: Şu an en yağlı dönemi, en rovaş olduğu zamandır. Şiddetle tavsiye ederiz.
16: Çanakkale deyince akla balık, balık deyince akla mutlaka sardalya geliyor. Sardalyanın en yağlı sezonu başladı ve tezgahlarda sardalya boy göstermeye başladı.
2: Bölgenin vazgeçilmez balığı sardalya, Ağustos ayıyla beraber en leziz dönemini yaşıyor.
17: Abi sardalya mükemmel. Şu anda 2 ay bunu çok rahatlıkla yağlı yersin. Eylül ayında da biter yani.
2: Üstelik sadece lezzetiyle değil, besleyici özellikleriyle de sofraların gözdesi.
18: Besin değeri yüksek olduğu için omega 3'ü de en fazla olan balıklardan bir tanesi.
2: Nasıl pişirileceği ise tamamen damak zevkine kalmış. Çünkü sardalyanın mutfakta bir değil pek çok hali var.
18: İster ızgara yap, ister tava yap, ister buğulama yap.
19: Fırında yapıyoruz biz. Asma yaprağının üzerine fırına atıyoruz.
2: Hal böyle olunca balıkçı kasalarında bugünlerde başrolü sardalya kapıyor.
20: Pullarını hiç temizlemeyeceksin. Kafasını koparıp içindeki pisliği alıyorsun. Izgaraya yerleştiriyorsun. Biraz üzerine tuz, cam gibi balıklar.
2: Damak çatlatan lezzet yıllardır sofranın, mutfağın, kent kültürünün bir parçası.
21: Kuru fasulye nasılsa sardalya da olur yani. Olmazsa olmazımızdır sardalya.
22: Yüzey balığı olduğu için civa ve ağır metaller barındırmıyor.
2: Çanakkale'de işin içine yöresel dokunuşlar da giriyor.
22: Salamura edildikten sonra acılı bir sosla servis ediyoruz. Burada sossuz halini servis ediyoruz. Bir de tuzlanarak yağlı tuzlu dediğimiz sardalya ürünümüz var.
2: Karadeniz'de palamut, Ege'de sardalya bolluğu var. Tabii sezon ilerledikçe çeşitlilik de artacak. Sofralar balıkla şenlenecek.
23: En güzel balık?
24: Sardalya.
0: Çanakkale'nin coğrafi işaret tescilli Lapseki şeftalisinde hasat devam ediyor. Aroması ve lezzetiyle öne çıkan Lapseki şeftalisi Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
3: Aromasıyla lezzetiyle tescilli Lapseki şeftalisi Avrupa'dan yoğun ilgi görüyor. Ilıman Marmara ikliminde yetişen Çanakkale'nin coğrafi işaretli ürünü Lapseki şeftalisinde hasat devam ediyor.
4: boğazın güzel esincisi, Kaz Dağları'nın o temiz oksijeniyle şeftali ve nektarın gerçekten en kalitelisini, en renklisini ve biriks oranının, şekerinin oranının en yükseğini üretiyoruz.
3: Rengi, ince kabuğu, lezzetiyle dikkat çeken ürüne talep oldukça fazla.
16: Her biri yaklaşık 400 gram, 500 gramı bulan coğrafi ticareti Lapseki şeftaliyesinde ihracat süreci başladı ve tarlalardan toplanan şeftaliler depolara getiriliyor. Burada ise kalibrasyon işlemine tabi tutuluyor ve daha sonra ise ihracatın yolunu tutuyor.
3: Lapseki şeftalisi başta Rusya olmak üzere birçok Avrupa ülkesiyle Orta Doğu'ya gönderiliyor.
16: Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 40 bin dekar arazide 150 bin tondan fazla şeftali üretimi yapılıyor. Bir yandan hasat işlemleri devam ederken bir yandan da o toplanan şeftaliler eksi dereceli depolarda bekletiliyor. İşte o şeftaliler daha sonra ihracata gitmek üzere kalibrasyon işlemine tabi tutuyor. Ve Lapseki'de yaklaşık 1 milyon ağaçtan üretilen şeftaliler Avrupa'dan yoğun ilgi görüyor.
4: Her gün yaklaşık 60 civarında işçi bu ürünleri hasat ediyor. Sonra da burada hasat edilen ürünler tesisimize götürülüp orada da soğutuluyor ve paketlenip sevkiyata hazır hale getiriliyor.
0: Artvin'de 700 kiloluk bir boğa ile sahibinin dostluğu görenleri hayrete düşürüyor. Yabancı birini gördüğünde hırçınlaşan Ateş isimli boğa, sahibini gördüğünde ise adeta kuzuya dönüyor.
5: Daha sesimizi duyar duymaz başladı öfkelenme.
7: Evet valla direkt köprüden araba girişinde zaten Ateş anlıyor.
2: Ona yaklaşmak cesaret istiyor.
5: Ateş efendi.
7: Ateş efendi.
5: Biz geldik.
2: Sahibi ise gözünün içine bakıp anlaşıyor.
7: Ağzını burnunu yediğim.
2: Artvin'in heybetli boğası Ateş yalnızca onu yıllardır evladı gibi benimseyen Özlem Öztürk'ün sözünü dinliyor.
5: Bu Ateş bizi yakar.
7: Sizi yakmaz ya. Sizi yakmaz, misafirperverdir oğlum.
5: 41 yaşındaki Özlem Öztürk Artvin Taşlıca köyü Ericek mahallesinde yaşıyor ve yıllardan beri hayvancılıkla uğraşıyor. Son zamanlarda işte öfkeli, kızgın, agresif boğası Ateş'te çektiği videolarla sosyal medyada videoları milyonlarca kez izleniyor, paylaşılıyor.
7: Ya Ateş, attın aşağıya ya. Gördün mü yaptığını?
2: Onun hayatı bu dağların arasında hayvanlarıyla iç içe geçiyor.
7: Sağlığımız elendikçe köyde bu hayatı devam ettirmeyi düşünüyoruz.
2: 700 kiloluk Ateş'te kurduğu bağsa çok özel.
7: Sütleyeceğim mi oğlum? Tamam. Hadi bir
5: yere bakıyor ama gözler bizde. Şu an oldukça sinirli. Burnundan soluyor.
7: Kendisini sakinleştirmeye çalışıyor. Aslında bu boğaların genine var. Eşinerek bölgeyi sahiplendiğini belirtiyor.
2: Ailenin tek boğası ise Ateş değil.
5: Ateş'in oğlu mu bu?
7: Evet. Çok babasına benzemiyor ama.
5: Mikrofonumuzu çok sevdi. Röportaj yapmak istiyor ısrarla. Sütte durumlar nasıl?
2: Viral olan videoların arka planındaysa sevgi saklı.
7: Biz onu çok sevdiğimiz için hani konuklarımızdan, sözümüzden hatta bazen bakışımızdan bile anlayabiliyor.
2: İkilinin birbirini anlaması için bazen tek söz bile yetiyor.
7: Kalk köpek, kalk, hayır, hayır.
2: Artvin'in dağlarında başlayan bu sıra dışı dostluğu şimdi milyonlar izliyor.
7: Ömürlü olsun paşam, sağlıklı olsun inşallah.
0: Kayseri'de 1967 yılında başlayan Anadolu Fuarı geleneği yıllar sonra nostaljik bir atmosferle yeniden canlandırıldı. Nostaljik dolmuşlardan sokak oyunlarına, eski kasetlerden Yeşilçam karakterlerine kadar geçmişin unutulmayan izleri Fuar 38'de meraklılarıyla buluştu.
1: Nostaljik dolmuşlar, sokak oyunları, eski kasetler, Yeşilçam karakterleri ve unutulmayan lezzetler fuarda yerini aldı. Nostalji rüzgarı esti. Benden sorsan ummanlardır
8: derdim. Geçmişe götürdüğü haliyle
6: 50 sene evvel gezdiğimiz yerleri tekrar canlı canlı tekrar seyretmeye.
1: 1967 yılında kapılarını açan Anadolu Fuarı Kayseri'nin hafızasında derin izler bıraktı. O günlerin fuar atmosferi bu kez nostalji konseptiyle yeniden düzenlendi.
8: Gördük ki her geçen gün ilk günden daha farklı bir şekilde heyecan artıyor. Her geçen gün sürprizlerle dolu, hemşerilerimiz bu işi sahiplendiler. Demek ki bu şehirde fuar kültürü hakikaten ciddi bir yer edinmiş. Nostaljiyi burayı bilenler, yaşayanlar, hatıralı olanlar şimdi çocuklarıyla birlikte o hatıralarını yeniden yaşamak, onları anlatmak, konu komşuyla beraber eski günleri yad etmek için

0: Akrabalarıyla bugünleri yad etmek için buraya geliyorlar.
1: Fuar 38 nostaljiyi özleyen Kayserilerin uğrak noktası oldu.
2: 1967'den itibaren Kayseri sokaklarında fuara yolcu taşıyan dolmuşlar yıllar sonra yeniden aynı heyecanla nostalji fuarına geliyor.
3: Güzel oldu. Bizler için de çok güzel anılar bizim eskiye götürdü. Eski yıllarımıza dönüş sağladı bizim için.
1: Teknolojinin olmadığı yıllarda çocukların sokaklarda oynadığı oyunlar da unutulmadı. Bir zamanların vazgeçilmezlerinden kasnak oyunu yeniden kuruldu.
4: Valla biz çocukken geliyorduk buraya. Annelerimizin, babalarımızın yanında. Onlar oynuyordu, çok hevesleniyorduk.
5: Burayı beğendik. Oyunları güzel, eski oyuncaklar. Her şey eskiden güzelmiş abla.
1: Nostalji yolculuğunun bir başka durağıysa Yeşilçam oldu. Çöpçüler Kralı ve eski Zıvana karakterleri geçmişin renkli dünyasını fuar alanına taşıdı.
6: Canlandırıyoruz. 90 senesi, 70-80. O seneyle canlandırıyoruz. Elbisemiz o eski şeyi anımsanı, nostaljiyi.
7: Eski kıyafetlerle, nostalji elbiselerimizle gördüğünüz gibi katılıyoruz.
2: Nostalji fuarında geçmişin izleri sofraları ve müzeye de yansıyor. Bir tarafta eski lezzetler yeniden hatırlanırken diğer tarafta kasetler geçmişin şarkılarını bugüne taşıyor. Fuar 38'de her ayrıntı ziyaretçileri adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.
8: Seyyar satıcılarının fuar alanlarında çıkan en son albüm şarkıları sattığı tezgah. Biz de buraya bu tezgahımızı getirdik. İnsanların bayağı ilgisini çekti yani.
9: İslam alimi insanlığa rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrif ettiği Mevlid gecesini dualarla idrak etti. İstanbul'dan Şanlıurfa'ya, Bursa'dan Muş'a kadar tüm yurtta camiler omuz omuza saf tutan insanlarla dolup taştı. Ellerin semaya açıldığı, salavatların yükseldiği mübarek gecede Başkan Erdoğan da yayımladığı mesajla İslam aleminin gecesini tebrik etti.
10: Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Eller semaya açıldı. Salavatlar camilerden yükseldi. Mevlid gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi.
11: Eşhedü en la ilahe illallah.
1: İstanbul'daki camiler yatsı namazında doldu taştı. Sultanahmet Camii gecenin hürmetine mahyalarla süslendi. Bursa Ulu Camii'de vatandaşlar mübarek gecede bir araya geldi.
12: Ada güzel kendi.
1: Ankara'daki camilerde de omuz omuza saf tutuldu. Kocatepe Camii en yoğun günlerinden birini yaşadı.
9: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde konuşuyor.
13: Aziz milletim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin değerli genel başkanları, Okçular Vakfımızın kıymetli mensupları, istikbalimizin teminatı, sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Anadolu'nun giriş kapısında asırlar boyunca ilmin, sanatın, medeniyetin merkezi olmuş ata şehrimiz Ahlat'ta sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin şahsında gür oymaktan Adil Cevaz'a, Mutki'den Hizan ve Tatvan'a, Bitlis'in dört bir yanındaki kardeşlerime Ahlat'tan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm dostlarımıza Ağlat'tan en kalbi muhabbetlerimi yolluyorum. Bizi köklerimizle buluşturan, bu anlamlı programı düzenleyen Okçular Vakfımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı, belediyelerimizi, vakıf ve derneklerimizi ayrı ayrı kutluyorum. Özellikle bizleri hüsnü kabulle karşılayan Ağlatlı ve Bitlisli kardeşlerimin her birine yürekten şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, şu bin yıllık vahdet ve uhuvvetimizi inşallah daim eylesin, kıyamete kadar kaim eylesin diyorum. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz yarın tarihimizin en şanlı, en ihtişamlı destanlarından biri olan Malazgirt zaferimizin 955. seneyi devriyesini idrak edeceğiz. Ağlat'tan hareket eden o mübarek ordunun fetih rüzgarını yine coşkuyla hissedecek, fethin mukaddes havasını bir kez daha teneffüs edeceğiz. Şunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Ağlat, şehadete ermişlerin, yani şehitlerin. Ağlat, siadete, selamete ermişlerin, yani saitlerin, selimlerin. Ağlat, İlahi Kelimetullah yolunda gaza şuuruna ermişlerin, yani gazilerin mekanıdır. Ağlat, Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun hamurunun mayasıdır. Ağlat, 14 asır boyunca burada şehit düşen sahabelerin, Sultan Alparslanların, bu ordudan fırtına gibi esen alplerin, erenlerin, gazilerin diyarıdır. Evet, Ağlat her haliyle şehada ocağıdır, gaziler otağıdır, milletimizin kimlik vesikasıdır, tarihimizin iftihar sayfasıdır. Şurası muhakkak ki Malazgirt'e giden yol Ağlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ağlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul Ağlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Diyar-ı Rum'u Darül İslam haline getiren bu toprakları iyilikle, erdemle, adaletle nakış nakış işleyen güç ve irade Ağlat'ta ortaya çıkmıştır. Unutmayın, Ağlat Kubbetül İslam'dır. Ağlat bu toprakları imar, inşa ve ihya eden ecdadımızın Anadolu'ya giriş kapısıdır. Önce Malazgirt'e, devamında ebedi yurdumuz Anadolu'ya, ardından üç kıtaya şerha şerha yayılan onu bugün yine buradadır. Allah'a hamdolsun, dimdik ayaktadır. Kardeşlerim, ataların mirasına sahip çıktığınız için, şu coşkunuz, şu heyecanınız için dosta güven veren, düşmana korku salan
şu dik duruşunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin bu teveccühüne layık olabilmek için çalışmaya kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız Cumhurbaşkanı kararı ile Ahlat, Tatvan ve Güroymak sınırları içinde yer alan Nemrut kalderasını milli park ilan ettik. Böylece tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bu alanı inşallah bundan sonra çok daha iyi koruyacağız. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli misafirler, bakınız burada hemen yanı başımızdaki Selçuklu kabristanında ecdadın tezyin ettiği 10 bine yakın mezar taşımız var. Ayetlerle, kandillerle, mihrap ve hatlarla süslü ataların adeta dile getirdiği şahidelerimiz var. Bu şahideler bizim bu topraklardaki 1000 yıllık varlığımızın şahitleridir. Bu şahidelerdeki mukarnaslar, işletmeler, milletimizin hikmet ve estetikte ulaştığı seviyenin simgesidir. Bu şahidelerdeki çift başlı ejderler tıpkı çift başlı Selçuklu Kartalı gibi kuvvet ve kudretimizin, basiret ve ferasetimizin nişanesidir. Bu kabirler, bu sandukalar, bu kitabeler milletimizin tapu senetleridir. Bizim milli hafızamız işte bu eserlere hem de silinmemek üzere kazınmıştır. Anadolu'yu yurt kılan şehit ve gazilerimizin her birinin asıl ruhları şad olsun. Buradaki Akıncı beylerinin, gaza ellerinin, komutanların, cümle ecdadın mekanı cennet olsun. Malazgirt zaferinden İstanbul'un fethine, Çanakkale'den milli mücadeleye, terörle mücadeleden 15 Temmuz destanına, 1000 yıldır bu aziz vatan için, bu asil millet için canlarını veren cümle şehitleri bugün bir kez daha rahmetle anıyorum. Bugün burada olduğu gibi ecdadın hatırasına sahip çıkan, birliğimize, beraberliğimize dört elle sarılan herkesten Allah razı olsun diyorum. Özellikle genç kardeşlerimizin burayı iyi dinlemesini istiyorum. Bakınız sevgili gençler, Ahlat asırlar boyunca farklı kültür ve kimliklerin barış ve huzur içinde bir arada ve kardeşçe yaşadığı belde olarak tebarüz etmiştir. İlim, kültür ve medeniyet yüzyıllar boyu burada neşet etmiştir. Burada yetişen alimler, edipler, büyük şahsiyetler Anadolu'yu mamur etmiş, şenlendirmiş, Ahlat'tan hareket edip gönüllere girmişlerdir. Burası yalnızca orduların hareket üssü değil, kalplerin ve zihinlerin de çekim merkezi olmuştur. Ahlat, millet olma bilincimizin, birlik ve beraberliğin remzidir. En güçlü işaretidir.
Bitlisli merhum bir şairim.

Sizin de çok veciz bir şekilde ifade ettiği gibi her fikre hürmet et. Olgun karşıla. Mücadele olmaz silahla taşla. Yabanı ağaca meyve aşıla, marifet kökünden kesmekte değil. Eksiltme yüzünden ar perdesini, kulak ardı etme hakkın sesini. İnsan rozeti tak, at gerisini. Marifet birlikte, nifakta değil. Evet, insan rozeti takıp hakkın sesine uyanlar, marifeti nifakta değil, birlikte arayanlar işte buradadır. Aynı devleti, aynı milleti müdafaa edenler işte buradadır. Aynı vatanı, aynı vatanı, aynı bayrağı, aynı mefkureyi namus bilenler işte buradadır. Aynı istikbalin, aynı hedefin, aynı ümidin peşinden gidenler işte buradadır. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle omuz omuza verenler İşte buradadır. Gönül birliği, ülkü birliği, kader birliği içinde burada tarihe geçen bir destan yazılmıştır. Millet olarak bu destana inşallah yenilerini eklemekte kararlıyız. 86 milyonun kardeşlik mürekkebini tek bir sayfada ağlatta olduğu gibi tek bir terkipte birleştirmek için canla başla çalışıyoruz. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Şehit ve gazilerin mukaddes emanetini hep birlikte omuzlayacak. Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız. 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan

0: Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz da açıktır. Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle yarın kutlayacağımız Malazgirt zaferimiz 955. yıl dönümü şimdiden hayırlı mübarek olsun diyorum. Buluşmamızı teşrif eden, bizleri samimiyetle bağrına basan siz kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Okçular Vakfımız başta olmak üzere programda emeği geçen tüm kurumlarımızı, kuruluşlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. İşte ahlat, işte meydan, işte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ya
2: sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında Ahlat Etkinlik Alanı programında yaptığı konuşmayı canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Önemli mesajları oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine hep birlikte şahitlik edeceğiz. Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Terörsüz Türkiye hedefine ulaştığında milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz huzur iklimine kavuşacak. Coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini, kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ardından da hazırlanmış otağa geçtiğini yine canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Otağın kapısından da oldukça yoğun bir kalabalığın görüntüsü ekranlarınıza yansıyor. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve beraberindeki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilginin bir hayli yoğun olduğunu ifade edelim. İlerleyen dakikalarda yine o tarihi kabristanı da ziyaret edecekler. Bunu da bir not olarak düşelim isteriz. Böylelikle biz de gün içi kuşağına başlamış bulunuyoruz. Sıcak bir başlık Gülistan Doku dosyasına ilişkin. Dosyada soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni bir iddia daha gündemde. Cinayet şüphesiyle tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'nun kaybolmasından 8 gün sonra genç kızın öldürüldüğü öne sürülen Rostan mevkiine gittiği ve geceyi burada geçirdiği iddia edildi.
3: Tanık ifadeleri, yeni iddialar ve belgeler. Gülistan Doku soruşturması yeniden şekilleniyor.
4: Gülistan, yaşıyorsan gel, gel, gel.
3: Titizlikle yürütülen soruşturmada yer alan gizli tanık Şubat, Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de Rostan mevkiinde öldürüldüğünü ve yakın bir bölgeye gömüldüğünü öne sürdü. Bu iddianın ardından gözler dosyadaki teknik kayıtlara çevrildi. Gülistan'ın telefonunun son sinyal verdiği bölgenin de Rostan mevkiine yakın olduğu belirtildi. Aynı saatte haberde de tutuklu zanlı Mustafa Soner'le birlikte Şükrü Eroğlu, Fatih Özmen, Erdoğan Elaldı ve firari şüpheli Umut Altaş'ın olay yerinde bulunduğu HTS KG

0: YS ve PTS kayıtlarında yer aldı.
1: Tanık Şubat söylemişti Gülsan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
0: Ancak dosyadaki en dikkat çekici ayrıntı ise olaydan 8 gün sonraya ait. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'in açıklamasına göre Mustafa Türkay Soner'in Gülistan'ın öldürüldüğü öne sürülen bölgeye olaydan 8 gün sonra yeniden gittiği ve geceyi orada geçirdiği iddia edildi.
2: İstanbul'da ise 4 ilçede 5 silahlı saldırı ve 1 kundaklama olmak üzere toplam 6 olaya karıştığı tespit edilen 2 ayrı suç örgütüne operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
0: İstanbul Emniyeti kentte korku salan suç örgütlerine ağır darbe indirdi. Organize suçlarla mücadele ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu 2 farklı şebekeyi tespit etti. Şüphelilerin İstanbul'un 4 ilçesinde 5 ayrı silahlı saldırı ve 1 kundaklama olayına karıştığı belirlendi. Eş zamanlı baskınların düzenlendiği adreslerde 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir adet AK-47 uzun namlulu tüfek, bir otomatik tabanca ve 120 fişek ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.
2: Sıradaki haberimiz ise İzmir'den. İzmir Çiğli'de atık suyun kanala dökülmesi nedeniyle bölgede çevre kirliliği yaşanıyor günlerdir. Detayları alacağız. Biz de o bölgeye çeviriyoruz kameralarımızı. A Haber ekibinden Tayfun Er yayın için hazır. Tayfun.
3: Evet Banu Ay, sizin de ifade ettiğiniz gibi şu anda Ahmet Efendi mahallesindeyiz. Burayı Harmandalı çöp depolama alanından buraya kadar ve oradan da körfeze kadar yapılan bir yağmur suyu kanalı var. Ancak kanalın içerisinde yaklaşık 4-5 gündür işte bu simsiyah ağır kokulu sıvı su akmaya devam ediyor. Esnaf, vatandaşlar tedirgin, ağır koku çünkü çevreyi sarmış durumda. İşletmeler iş yapamaz durumda. Tabii İzmir Büyükşehir Belediyesi günde 2500 ton çöpü Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Uzunburun katı atık bertaraf tesisine gönderiyor. Yapılan protokol gereği o çöpün suyu vidanjörlerle Harmandalı çöp depolama alanının yakınındaki mazgallara iddialara göre dökülüyor. Tabii vidanjörler buradan hızlı bir şekilde yukarıya gidiyorlar. İşte o kanala dökülen su işte bu yaklaşık bir 4-5 kilometrelik kanal boyunca ilerleyip oradan da İzmir Körfezi'ne döküldüğü iddiaları var. Yayından sonra işte bu kanalı biz de takip edeceğiz ve nereye kadar gittiğini tespit edeceğiz. İşte İsa Mustafa Eraslan size gösteriyor. Bakın simsiyah bir su var. Biz buraya geldikten sonra iş su ekipleri geldiler ve tam karşı tarafta işte bir vidanjör üzerinden kanala su basılıyor. Nedenine gelirsek burada başta Muhtar Bey olmak üzere vatandaşlar zor durumdalar. Hemen işte biraz önce duran orada vatandaşlarla röportaj yaptık. İşte bu ağır kokudan dolayı tedirginler. Yanımda mahalle muhtarı var. Efendim bir çevre sorunu, hatta felaketi diyebileceğimiz ağır bir koku var. Düşünceleriniz nedir? Ne kadar zamandır devam ediyor?
4: Özellikle ben Çiğli Ahmet Efendi Mahalle Muhtarı Hasan Ali Baytaş. Bilindiği gibi anayasamıza göre de herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı var.
3: Doğru söylüyorsun.
4: Ama burada anayasa maddeleri ihlal ediliyor. Çevremiz kirletiliyor. Manisa'da kaçak köçek getirilip Harmandalı çöpüne dökülen, yünecörlerle dökülen sularda.
3: Burada araya giriyorum. Tabii Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol gereği bu çöp suyu Manisa'dan İzmir'e geliyor. Harmandalı'na, orada mazgallara dökülüğü iddiası var. Sizin fikriniz nedir?
4: Benim fikrim, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sasalı tarafında arıtma tesisi var. Hı hı.
3: Buraya, Çiğli arıtma tesisi.
4: Çiğli arıtma tesisi. O zaman o arıtma tesisi orada ne işe yarıyor? Şimdi soruyorum yetkililere. Harmandalı bölgesindeki çöp depolama alanı her yönüyle çöpe ve o tür atık sulara kapatıldı.
3: Evet, doğru.
4: Öyle bir şey yapılacaksa Büyükşehir Belediyesi kendi Sasalı'daki

0: metallı su 3 gündür akıyor.
1: Şu ileriye doğru devam tabii edelim. Hem izleyicilerimize de anlatalım burada. Sabahleyin. Tabii ki bu bir çevre sorunu. Vatandaşlar için zor bir durum. İşletmeler iş yapamıyor. İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait vidanjör biraz önce kanala su bastı. Tabii biz geldikten sonra buradaki çalışmalar sürdürülüyor. Öyle değil mi?
0: Şöyle sabahleyin bu konu İz Gazetesi tarafında haber yapıldı. Arkasında siz de gelince, canlı yayın yapınca büyükşehir belediyeleri vinajörlerini göndererek şu anda
1: halbuki daha önceden harekete geçmeleri yani gerekiyordu. Toparlayacak olursak teşekkür ediyorum yani. Muhtar Bey. Bakın işte biraz önce vidanjörden basılan su bir fayda sağlamadı. Çünkü simsiyah su, ağır kokulu su akmaya devam ediyor. Tabii İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin burada bu olayla ilgili tabii bir açıklama yapacaklarını düşünüyoruz. Ancak ifade ettiğim gibi Ahmet Efendi mahallesinde şu anda bir çevre sorunu yaşanıyor. Simsiyah ağır kokulu su işte bu kanaldan körfeze gittiği iddiaları var. Biz de birazdan işte o tarafa doğru gidip bunun nereye döküldüğünü tespit edeceğiz diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Özellikle şunu ifade
2: ettim. Tayfun, çok teşekkür ediyoruz biz de sana ve konuğuna. Yayınımıza başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde konuştuğunu görmüştünüz. Biz de şimdi yeniden Ahlat'a çevireceğiz kameralarımızı. Oradaki son durumu A Haber ekibinden Nazlı Timur aktaracak. Nazlı, söz sende.
3: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buraya gelerek, Millet Bahçesi'ne gelerek vatandaşlara seslendi. Burada coşku dolu anlar yaşandı. Binlerce kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi. Biz de şu anda kameraman arkadaşım Orhan Han'la birlikte programı takip ettik. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle gençlere seslendi ve gençlere Bitlis'in, Ahlat'ın önemine, tarihçe değindi. Akabinde ise Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle de ilgili kısa bir açıklamada bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine hedefine ulaşınca inşallah milletimizin önünde kapıları açılacak, ekonomimiz güçlenecek, başta Suriye olmak üzere coğrafyanın huzur bulacağını işaret etti. Tabii etkinlikler, program 4 gün boyunca sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine programının üçüncüsünü yine Ahlat'ta Cumhurbaşkanı künyesinde yapacak. Toplantının ana gündemi ise terörsüz Türkiye hedefindeki kapsamındaki sahadaki son durum, terörle mücadele ve bölgedeki güvenlik konuları oluşturacak. 2 günlük program devam edecek. 2 gün boyunca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek ve yapılan törenlerin ardından da Ahlat Selçuklu ziyaretine devam edecek. Şu anda Başkan Erdoğan Ahlat Selçuklu ziyaretine gitmek üzere alandan ayrıldığını ifade edelim.
2: Timur'a çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu bilgiler için. Sayın seyirciler, eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala özel okullar yine kitap ücretleriyle gündemde. Yasalara göre okullarda bakanlığın dağıttıkları dışında eğitim materyali kullanmak yasak ama özel okullar yine de velilere kitap satıyor. Üstelik bunu geçen yıla göre %160'a varan oranlarda zamla yapıyorlar.
4: Binlerce lirayı bulan ders kitapları, yardımcı materyaller adıyla satılan eğitim ve öğretim araçları büyük tartışmayı oluşturmakta.
5: Onların belirlediği kitaplar var, illa o kitapları alacaksınız diyorlar ve o fiyatlardan alıyoruz.
6: Çocukların eğitimi için gerekli kitaplar veliler için adeta yeni bir masrafa dönüştü. Özel okullarda kitap ücretleri el yakıyor. Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu olmadığını söylüyor. Ama çoğu özel okul buna uymuyor.
5: Özel okullar velisi olarak bu kitap ücretlerinden inanılmaz derecede rahatsız.
6: Üstelik rakamlar da hayli yüksek. İstanbul'da bir okuldaki kitap ücreti 43 bin liradan 113 bin liraya çıktı. 54 bin liralık ücret 80 bin liraya, 65 bin liralık ücret 85 bin liraya, 46 bin liralık ücret ise 76 bin liraya yükselen okullar da mevcut.
4: Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre MEP onaylı kitaplar dışındaki hiçbir yardımcı yayın, eser veya kitap zorla istem dışı alınamaz.
5: Dışarıda 85 liraya, 70 liraya aldığımız kitapları bugün

0: gücü sanıyorlar tanesini 150-200 liradan.
1: Kamuoyunda birçok örnek görüyoruz ne yazık ki. İşte ders kitaplarının 100 bin, 150 bin bandında dolaştığını, yabancı İngilizce, Almanca, Fransızca kitaplarının daha yüksek fiyata satıldığını da görmekteyiz.
2: Yabancı dil kitapları daha da yüksek. Bir özel okul Almanca seti için velilerden 113 bin lira talep etti.
0: Bir veli olarak değil, bir müşteri olarak görüyorum. Fahiş fiyatlar çıkartmışlar, işi ticarete dökmüşler.
2: Bazı okullarda kitap ücretleri ödeme yapılan tarihlere göre de değişiklik gösteriyor. Ağustos ayına kadar ödeme yapmayan velilerden 20 bin liraya kadar farklar isteniyor.
0: Çocuklar da okula devam ettiği için biz de mecbur almak zorunda kalıyoruz. Çok bundan problem yaşıyoruz.
2: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile gönderilen genelgeye göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyaller okul ve kurumlarda kullandırılmayacak. Veliler belirli markalara ve yüksek maliyetli ithal kırtasiye setlerine mecbur bırakılmayacak. Aksi durumdaysa velilerin şikayet hakkı bulunuyor.
1: Böylesi durumlarda karşılaşanların tamamının Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'ne ya da CİMER yoluyla şikayette bulunmaları oldukça esas.
3: Bu arada Kredi ve Yurtlar Kurumu kayıtları da başladı. Başvurular 29 Ağustos gecesine kadar devam edecek. Biz de şimdi ayrıntıları alacağız. Detaylar için sözü A Haber ekibinden Yağmur Aksu'ya bırakalım. Yağmur.
4: Banuel Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği yurt başvuruları başladı. Tabii 25 Ağustos'ta başlayan yurt başvuruları 29 Ağustos saat 23.59'a kadar devam edecek. Tabii özellikle işlemler yalnızca E-Devlet üzerinden yapılacak. Şu anda bizler de Melikgazi Kız KYK yurdun içerisindeyiz ve işlemlerin yapılacağı işte daha sonrasında kalacakları yerlerden birisi de burası. Tabii görmüş olduğunuz gibi özellikle bu dönemde 2026-2027 eğitim öğretim yılında bir yüksek öğretim programına tabii ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerle eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri başvurabilecek. Ek kontenjanlar, yerleşenler, yatay veya dikey geçiş yapanlar, özel yetenek sınavıyla kayıt hakkı kazananlar, lisansüstü öğrenciler ve normal öğrenim süresini tamamlayanlar için başvuru takvimi daha sonra açıklanacak. Bir üniversiteden mezun olup ikinci üniversitesine devam eden öğrencilerde yapılacak duyuruları takip edecek. Bu öğrencilerin yurt başvuru hakkı da bulunuyor. Yurda yerleşmeleri halinde ikinci lisans eğitiminin normal süresi boyunca barınabilecek ve fazladan ücret ödemeyecekler. Tabii başvurular E-Devlet'te bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru ekranında yapılacak. E-Devlet şifresi bulunmayan öğrenciler kimlikleriyle birlikte PTT şubelerinden şifre alabilecek. Sisteme internet bankacılığı, mobil imza, elektronik imza veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla da giriş yapabilecek. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım da ekranlara getiriyor. Tabii başvuru yapıldıktan sonra yerleşilen işte yurtlar bu şekilde titizlikle hazırlanıyor bu noktalarda. Burada en önemli uyarıyı da vermiş olalım. Bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi, öğrenciler başvuru süresi devam ederken bilgilerinde güncelleme yapabilecek. Ancak süre sonra hata düzeltme veya bilgi değiştirme işlemi gerçekleştiremeyecekler. Yanlış beyanda bulunduğu belirlenen öğrencilerin de kayıtları silinebilecek. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Tabii başvuru yapacak öğrencinin örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı olması da gerekiyor. Üniversitesinin ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması da temel şartlar arasında. Ayrıca öğrencinin başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olması da gerekiyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi titizlikle bir hazırlanan bir süreç var burada. Tabii hemen sol tarafta bulunan bir oda da var. Az önce girdiğimiz 3 kişilikte şu anda 4 kişilik bir odaya da giriş yapalım. Sonuçların açıklanmasının ardından yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerle ilk kayıt ücretini yatıracak. Bu ücret gün hesabına göre belirlenen yatak ücretiyle güvence bedelinden oluşacak. Tutar yerleştirilen yurda ve kayıt tarihine göre değişiklik gösterecek. Tabii ücretin yatırılmasıyla kayıt işlemi tamamlanmış sayılmayacak. Öğrencinin E-Devlet üzerinden yurt kayıt işlemleri bölümüne girerek taahhütnameyi onaylaması da gerekecek. Sonuç ekranında istenen bir belge bulunuyorsa bu belge yurt müdürlüğüne teslim edileceğini ifade edelim. Tabii yurda yerleşen ancak belirtilen tarihte barınmaya başlayamayacak öğrencilerin yurt müdürlüğünden izin alması da gerekiyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii izin almadan 15 gün içinde yurda giriş yapmayanların kayıtı silinecek. Yedek liseden yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta kalmaya başlayacaklar elbette. Tabii en önemli detayı da şunu ifade edelim. Şehitliğin

0: Eşleri ve çocukları, gazileri ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş, 25 yaşında geçmemiş öğrenciler devlet koruması altında bulunanlarla lise öğrenimini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar yurtlarda ücretsiz konaklayabilecekler elbette. Şu anda kameraman arkadaşım ekranları getiriyor. Tabii özellikle yaz süreci boyunca bu odalarda titizlikle devam eden bir çalışma olduğunu tekrar ifade edelim. Tabii üniversite öğrencilerinin beklediği yurt başvuruları da 25 Ağustos itibariyle başlamış oldu ve burada da gerekli bilgiler takip edilmesi de isteniyor elbette. Tabii sonuç ekranında yedek sırada olduğu belirtilen öğrenciler için de yerleştirme süreci belirli aralıklarla devam edeceğini ifade edelim. Tabii ücret ödendikten sonra onları da bahsettik. Tabii kayıt silinme uyarıları var. Sonuçlar açıklandığında ne yapılacak? Bunlardan da bahsettik. Tabii yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin ilk olarak kayıt ücretinde yatırması gerekiyor. Tabii önemli uyarılar da var burada. Özellikle belirtmiş olduğumuz gibi bu uyarılara dikkat ederseniz son güne bırakmamak en önemli tedbirlerden birisi. Bizler de bu bilgileri aktardık. Değilmiş söz tekrar size bırakın.
1: Yağmur, çok teşekkür ediyoruz biz de sana paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, nafaka düzenlemesinde yer alacağı 13. yargı paketi Ekim ayında meclise sunulacak. Tartışma konusu olan süresiz nafaka kaldırılacak, yeni bir düzenleme getirilecek. Peki yeni nafaka uygulaması nasıl olacak? İşte detaylar.
2: Sürekli nafaka, yani herkese ağır gelir.
3: Adamlar ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Kim olursa olsun, yani yazık, günah. Çıkarılsın bence, yani uygun, iyi olur aslında.
4: Kesinlikle desteklediğimiz bir şey. Ya bu süreçle ilgili ben olumlu düşünüyorum. İnşallah kadınlar mağdur oluyor genel olarak ama erkekler de çok mağdur oluyor bu durumda. İnşallah hayırlısı olur. Allah kimseye aylık vermesin ama tabii böyle süreçlerde yaşanabiliyor.
5: Nafakada yeni dönem başlıyor. Süresiz nafaka dönemi sona eriyor. 13. yargı paketinin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Paketin en çok konuşulan başlıklarından biri ise yoksulluk nafakası. Yeni düzenlemeyle süreli nafaka sistemi getiriliyor.
2: Bence de yıpratıyordu. Erkek olsun, kadın olsun, şimdi doğru konuşmak gerekirse. En azından yani dosyalar azalmış olur. Bazı davalarda daha kolay görülmüş olur.
6: Yeni düzenlemeye göre evliliğin 6 ay veya 1 yıl gibi kısa sürmesi halinde dahi kadına 5 yıllık nafaka ödenmesi gündeme gelecek.
7: Evlenip boşanan bireyler daha sonrasında yıllar boyu bir nafaka ödüyor. Doğru bir karar olmuş.
5: Nafaka süresinin belirlenmesinde evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin de dikkate alınması planlanıyor. Buna göre nafakanın evlilik süresinin yarısı kadar uygulanması öngörülüyor.
8: Güzel bir şey oldu. Yani nafaka tek taraflı olmaması lazım. İki tarafın anlaşması lazım. İkisiyle anlaşmışsa kaldırması bence güzel bir şey oldu.
5: Kadının çalışamayacak durumda olması veya yaşının ilerlemiş bulunması halinde mahkemenin daha uzun süreli nafakaya hükmedebilmesinin önü açılacak. Daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek. Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Boşandıktan sonra sıra nafaka ve velayet davasına gelecek. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek. 13. yargı paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından düzenlemelerin kapsamı ve nihai hükümleri meclisteki yasama sürecinde netleşecek.
1: Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal bir karar geldi. Sosyal medyada kişinin paylaştığı fotoğrafları izinsiz kullananlara hapis yolu göründü. Detayları alacağız biz de şimdi. A Haber ekibinden Kübra Tepeci'ye dönelim. Yanında konuğu da var. Sözü onlara bırakalım. Kübra.
9: Teşekkür ederiz Banuel. Senin de belirtmiş olduğun gibi bu emsal niteliğinde karar aslında Bursa'da yaşanıyor. Bir kişi kendi görüntülerini sosyal medyada paylaşıyor. Ondan izinsiz olarak başka bir kişi de kendi hesabında o görüntüleri paylaşıyor. Ve bu kişinin şikayetçi olması üzerine o kişiye hapis cezası veriliyor. Peki detaylar neler? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum avukat Hadi Dündar var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar.
9: Hadi Bey, sosyal medyada paylaşım yaparken sanırım artık çok daha dikkat etmek gerekiyor. Başkasının paylaşımını izinsiz paylaşmak suç mu?
11: Evet, şöyle. Şimdi önümüzde bir örnek var ve Yargıtay'ın bu örnek üzerinde

0: üzerinde aslında emsal niteliğinde olabilecek bir kararı var. O da ne? İlk mahkeme şunu söyledi aslında. Dedi ki ya sosyal medyada bir paylaşım yapıldıysa, bir fotoğraf paylaşıldıysa başkası kullandığında o zaman suç oluşmuyor diye beraat verdi şahsı aslında. Fakat istinaf mahkemesi ve Yargıtay bu konuda farklı düşündü. Şunu söyledi. Dedi ki bir şahıs eğer sosyal medyada bir fotoğraf ya da bir videoyu paylaşırsa bu da başkasına sen de paylaşabilirsin hakkını tanımıyor. Tanımadığından dolayı o zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Biz sosyal medyada gördüğümüz her fotoğrafı paylaşamayız. Bir de o hakkı tanımıyor. Eğer biz başkasının izni olmadan, başkasının bilgisi dahilinde olmadan fotoğrafını ya da videosunu kendi sosyal medya hesabından alıp başka yerde paylaşırsak o zaman bir suçla karşı karşıya kalabileceğimizi unutmamamız gerekir. Çünkü şahıs kendi sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptığında kendi çevresine, kendi takipçilerine yönelik bir paylaşım durumu söz konusu. Biz burada bir haberden bahsetmiyoruz ya da bir haber olabilecek bir durumdan da bahsetmiyoruz. Sosyal medya hesabında yani kendi özel hesabından, kendi özel takipçilerine bir paylaşımdan bahsediyoruz. Onun için sadece o kendisini takip eden kişilerin görmesi gereken bir görüntüyü siz alıp başkalarına da gösterecek şekilde bir paylaşım yaparsanız orada hem Türk Ceza Kanunu 135 hem Türk Ceza Kanunu 136. maddesi devreye girecektir ve ona göre de bir cezayla karşı karşıya kalma durumu söz konusu olacaktır. O da bu Yargıtay kararı bize net bir şeyi gösterdi. Sosyal medyada gördüğünüz her fotoğraf ya da videoyu hiçbir şey olmayacakmış gibi hareket ederek bir paylaşım durumun söz konusu olmaması gerektiğini bize net bir şekilde gösterdi. Hatta uzun süredir zaten bir sürü davada aslında bunlar tartışılıyordu. Bunlar suç olarak da yani daha doğrusu burada bir hata olarak kabul ediliyor. Örneğin bir iş yerinde bir işveren kendi işçileri arasında diyelim ki 500 tane çalışanı var. 500 tane çalışanının öğrenebileceği şekilde bir bilgi paylaştığında eğer o bilgi dışarıya gönderiliyor o zaman iş sözleşmesi haklı bir şekilde feshediliyordu. Aynı durumu örnek olarak gösterebiliriz. Niye? Siz sosyal medya hesabınızdan 100 tane takipçiniz mi var? 1 milyon takipçiniz mi var? Siz o takipçileriniz görebilsin diye bir paylaşım yapıyorsunuz. Ancak oradan birileri bu paylaşımı alıp başka yerlerde de paylaşıyorsa ya da o paylaşım üzerinden bir fayda elde etme, bir işte takipçi kazanma ya da belki maddi anlamda bir fayda da elde etme durumu söz konusu olursa o zaman orada bir suçun oluşma ihtimalinin söz konusu olabileceğini söylememiz gerekir. Tabii bir fotoğraf paylaşıldığında eğer onun altına hakaretvari ya da kötü bir ya da başka bir suçu oluşturabilecek bir paylaşım da olursa o zaman farklı bir değerlendirme durumu söz konusu olacaktır. Yani orada bulduğumuz herhangi bir görüntüyü ya da videoyu sosyal medyadan bilinçsiz bir şekilde paylaşmamamız gerekir net bir şekilde.
1: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı Avukat Hadi Dündar'a teşekkür ederim ve sosyal medyadaki paylaşımlar konusunda vatandaşların özellikle çok daha dikkatli olması gerektiğini çünkü hukuki açıdan bu durum onların başına iş açabileceğini belirterek sözü size bırakalım.
2: Kübra çok teşekkür ediyoruz biz de sana ve konuğuna. Sayın seyirciler, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle esnaf Galata'da vatandaşa yemek dağıtıyor. A Haber ekibinden Meral Dağlılar da o noktada bizi bekliyor.
3: Her yıl Rebi'l-Evvel ayı geldiğinde İslam aleminde ayrı bir coşku ve heyecan oluyor. Yurdun da dört bir yanında bu heyecanı hissediyoruz. İşte şimdi bizler İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir esnaf etkinliğindeyiz. Buradaki esnaflar son 3 yıldır Mevlid Kandili'nde Efendimiz'i hatırlamak ve yad etmek için buradaki gelen hem turistlere hem de vatandaşlara yemek ikramında bulunuyor. Hemen arkada bir pankart yazılmış. İyi ki doğdun sevginin peygamberi ya Resulallah diye bir pankartta asılmış durumda. İşte tam da bu noktada İstanbul Beyoğlu'nda Galata Kulesi'nin hemen yanında aslında yüzlerce kişiye bu noktada yemek ikramı yapılacak. Efendimizin dünyaya teşrifleri tekrardan hatırlanmış olacak. Özellikle çocuklar için ve yabancı turistler için aslında çok anlamlı bir etkinlik. Çocukların bugünü daha iyi anlaması için oldukça önemli. Yabancı turistlerin de aslında dinimizi tanımaları açısından oldukça önemli bir etkinlik yapılıyor. yapılıyor. Son 3 yıldır bu etkinlik sürekli olarak yapılıyor ve aslında en önemli detay şu ki Beyoğlu'ndaki esnaflar kendi aralarında birleştiriyorlar, yemek ayrımı yapıyorlar ve bu noktada gelen bağışlarla birlikte de her yıl Rebiülevvel ayının 12. günü, özellikle Mevlid Kandilini kutladığımız günlerde, o haftada işte yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Elbette ki birçok vatandaşımızın dikkatini çekiyor bu etkinlik. Beraberinde de aslında

0: yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Ne olduğunu soruyorlar ve beraberinde de aslında Efendimizin o kutlu doğumuyla alakalı bilgiler edinmiş oluyorlar. Beyoğlu'ndaki esnaflar bu etkinliği gerçekleştiriliyor. Şu anda da oldukça yoğun bir ilginin olduğunu söylemek mümkün. Öğle saatlerinde insanlar, özellikle acıkmış olanlar kuyruğa girdiler. Burada bulunan hem esnaftaki kişiler aslında beraberinde de yetkililer yemek dağıtımı gerçekleştiriyorlar. Buradaki kişilerle konuştuğumuzda özellikle gelen tepkilerin oldukça olumlu olduğunu ve aslında bunun bir gelenek haline getirileceğini de ifade ettiler. Burada hem tatlısı, hem içeceği, hem de ana yemeğiyle birlikte dağıtımlar gerçekleştiriliyor ve Efendimizin kutlu doğumu aslında bu şekilde de hatırlatılmaya çalışılıyor diyebiliriz. Elbette ki yurdun dört bir yanında bu gibi faaliyetler oldukça fazla var. Ama İstanbul Beyoğlu'nda hem turistik anlamında en çok yoğun olan bölgelerden bir tanesi, hem de insan sirkülasyonunun olduğu bölgelerden biri burası. İşte burada da Efendimizin kutlu doğumu tekrardan hatırlatılmış oluyor. Yaklaşık 1500 yılı aşkın bir zaman geçti aslında. O zaman dilimine rağmen Müslümanlar onun bıraktığı izi, onun bıraktığı nurla birlikte aydınlanmaya devam ediyor ve bıraktığı izi de gelecek nesillere aktarmak üzere bu gibi birçok faaliyetler gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Bizler İstanbul Beyoğlu'ndaydık. Buradaki esnaflar bugün Efendimizin ruhları için, Efendimizi yad etmek için yeniden bir yemek dağıtımı yaptı diyelim ve Galata'dan sözü merkeze bırakalım.
1: Sayın seyirciler, Avrupa'da doğal gaz fiyatları sert bir şekilde yükselirken stoklar kış öncesi ihtiyaç duyulan seviyenin oldukça altında kaldı. Peki Avrupa kışı nasıl geçirecek? Ayrıntılar A Haber ekibinden Dündar Keşaplı'da.
2: Evet, teşekkürler. Doğal gaz fiyatları Avrupa'da yeniden yükseliyor. Kış endişesi artıyor. Doğal olarak Avrupa piyasasında fiyatlar 70 euro seviyesine yaklaşmış durumda ve hükümetler ve enerji şirketleri yeniden tedarik stratejileri hazırlıyor. Avrupa doğal gaz piyasası yeniden baskı altında. Avrupa'nın önemli gaz piyasası merkezlerinden biri olan Hollanda TTF piyasasında doğalgaz fiyatları megawatt saat başına 69 euro seviyelerine yükseldi. Bu artış yaklaşan kış dönemi öncesinde enerji arz güvenliği konusundaki endişeleri arttırıyor. Ancak fiyatların yükselmesinde birçok faktör etkili oluyor. Uluslararası jeopolitik gerilimler, küresel sıvılaştırılmış doğalgaz rekabeti ve Avrupa ülkelerinin kış ayları için depolarını doldurma ihtiyacı piyasalarında etkiliyor. Özellikle Asya'dan gelen doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz talebinin artması dünya piyasalarında mevcut gaz kaynakları için rekabeti artırırken Avrupa'nın daha yüksek fiyatlarla gaz satın almak zorunda kalabileceği belirtiliyor. Avrupa Birliği ülkeleri enerji krizinin yaşandığı 2022 yılına göre doğalgaz depolarını ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirme konusunda önemli adımlar attı. Ancak uzmanlara göre piyasalar hala jeopolitik gelişmelere karşı oldukça hassas durumda. Ve şimdi Avrupa'nın önündeki en büyük soru şu: kış ayları nasıl geçirilecek? Avrupa hükümetleri farklı ülkelerden sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını arttırmak, yeni enerji anlaşmaları yapmak, yenilebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak ve her şeyden önemlisi enerji tasarrufu politikalarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bakalım kış nasıl geçecek? Ancak sert bir kış yaşanması halinde doğalgaz talebinin hızla artabileceği ve bunun fiyatları yeniden yukarı çekebileceği uyarısı yapılıyor. Diğer yandan bir durum, hem vatandaşların hem enerji faturalarını hem de sanayi sektörünün maliyetlerini olumsuz etkileyebileceğini söyleyen uzmanlar, özellikle Avrupa Rus gazına olan bağımlılığını büyük ölçüde azaltmış olsa da enerji piyasası hala kırılganlığını koruyor. Önümüzdeki dönemde en büyük hedef yeterli enerji arzını sağlamak ve fiyatları vatandaşlar ile işletmeler için sürdürülebilir seviyelerde tutmak olacak. Evet, kış dönemi yaklaşıyor. Bakalım nasıl gelişmeler olacak? Bugün başkent Roma'dan aktaracağımız notlar bunlardı. Gelişmelerle birlikte olmak dileğiyle söz İstanbul'da sizde.
1: Malazgirt zaferinin 955. yılı kutlamaları devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'taki Selçuklu kabristanını da ziyaret edecek demiştik. Şimdi de o noktaya uzanıyoruz. A Haber ekibinden Mert Acaleoğlu'na bırakıyoruz sözü. Mert.
3: Teşekkürler Banuel. Ahlat'tayız, Selçuklu mezarlığındayız, kabristanlığındayız. Hemen arka tarafımızda bulunan alan. Kısa bir süre sonra da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın burada olması bekleniyor. Hatta arkamızda yol var, o yoldan gördüm. Araçta MHP lideri Devlet Bahçeli de var. Birlikte bu alana doğru geliyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli. Burada bir karşılama olacak. Görmüş olduğunuz gibi Türk devletlerini sembolize eden, aslında Türk devletlerinin bayraklarını görmekteyiz. İleride ise Selçuklu mezarlığı görmekteyiz. Oldukça geniş bir alan bilindiği üzere. Burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı zamanda gaziler karşılıyor. Önümüzde bulunan kişiler de gaziler. Onlar da Başkan Erdoğan'ı bu alanda karşılıyorlar. Şöyle çok kısa önlerine doğru geçelim aslında. Onlar da burada kısa bir karşılama yapacaklar. Yakalarındaki şöyle yazıyı da gösterelim. Gaziler burada terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz yazılarıyla birlikte aslında. Kısa bir süre sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayacaklar ve daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte ileride bulunan kabristanlığın bulunmuş olduğu noktaya gidecek. Orada da tabii ki geçmiş dönemlerde Türk askerliğinin giymiş olduğu o kıyafetleri de görüyorsunuz. Onlarla birlikte bu noktada onlar da Başkan Erdoğan'ın gelişini bekliyor. Aslında bir karşılama töreni olacak. Bulunmuş olduğumuz bu alanda ifade ettiğimiz gibi önemli. Evet. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u gördük. Onlar geldi an itibariyle ve kısa bir süre sonra ifade ettiğimiz gibi dakikalar içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideriyle burada olması beklenmekte. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak'tan çok kısa karşılıklı o mezarlığın önündeki alanı da göstermesini rica edeceğim. Hemen karşıdaki alanda bir hareketlilik var derken evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli an itibariyle bulunmuş olduğumuz işte bu alanda geliş yaptılar. Hemen önümüzde bulunan araçla birlikte o alana doğru ilerleyecekler. Buraya da bir el salladılar. Görmüş olduğunuz gibi kalabalık bir heyetle bugün aslında ifade ettiğimiz gibi bulunmuş olduğumuz bu noktada kalabalık bir heyet var. O heyetle birlikte şu anda Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli birçok protokol üyesiyle birlikte şu anda ifade ettiğimiz o alana doğru ilerliyorlar. Önemli bir gün, ifade ettiğimiz gibi aslında Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü ve Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde bir kez daha Ahlat'tayız, Bitlis'teyiz. Yarın da programlar devam edecek. Tabii ki bugün önemli bir gün. Aynı zamanda 3. kez Ahlat Cumhurbaşkanlığı kabinesine ev sahipliği yapacak. Bu detayı da sizlere paylaşmış olalım. Akşam saatlerinde Ahlat'ta kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Daha önce 2 kez olmuştu. Bugün 3. kez Ahlat'ta kabine toplantısı olacak. Tabii ki Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlar da oldukça önemli ve dikkat çekiciydi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, bunun yanı sıra Türkiye yüzyılına ilişkin birlik beraberlik mesajları oldukça önemli ve dikkat çekiciydi. Bulunmuş olduğumuz bu noktada. Evet, an itibariyle biz de o alana doğru ilerliyoruz. Kısa bir süre sonra buradan bir fotoğrafta gelecek. İfade ettiğimiz gibi daha önce de aslında bulunmuş olduğumuz noktada, evet, an itibariyle kameraman arkadaşım Uğur Koçak'ın kadrajından sizler de görüyorsunuz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan o noktada, yanında Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş var. Bir fotoğraf karesi alınacak burada ve daha sonra bu an, bu yıl dönümü de ifade ettiğimiz gibi ölümsüzleştirilmiş olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli an itibariyle bu noktada Ahlat Selçuklu kabristanlığında, yanında da ifade ettiğimiz gibi dönem kıyafetleriyle birlikte birçok isim yer almakta. An itibariyle orada bir fotoğraf çekimi gerçekleştiriliyor. 955. yılı Malazgirt Zaferi'nin aslında hep ifade

0: söz Anadolu'nun kapılarının Türklere bir daha kapanmamak üzere açıldığı günün yıl dönümü. Tüm kabine üyeleri de burada, ifade ettiğimiz gibi partililer burada. Onlar da buradaki bu programı yakından takip ediyorlar. İlerleyen saatlerde Devlet Bahçeli'nin burada bir konutu var, bilindiği üzere Devlet Bey konağı. O noktaya gitme ihtimalleri de var. Çünkü geçtiğimiz yıllarda böyle bir durum yaşanmıştı. Böyle bir durum olmuştu. Orada da kısa bir görüşme, sohbet olabilir. Tabii ki birçok noktada gördük. Dualarla birlikte aslında hem burada ecdat yad ediliyor, hem de Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlanıyor aynı zamanda. İfade ettiğimiz gibi aslında 1071 diyoruz. Tabii çok daha önceleri de Türkler bu topraklardaydı. Ancak 1071 ile birlikte Anadolu'nun kapılarının ebediyen Türklere açılması ve tabii ki Bizans'ın buradan atılması ve daha sonra da tabii ki ilerleyişi, bundan sonra tabii ki Büyük Selçuklu Devleti'nin daha sonraki Anadolu'daki ilerleyişi açısından oldukça önemli ve tarihi bir dönemden söz etmekteyiz. 26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Sultanı Sultan Alparslan'ın öncülüğünde Bizans İmparatoru Roman Diyojen'i mağlup ettiği savaşla birlikte aslında ifade ettiğimiz süreçten söz ediyoruz. Dualar ediliyor, ifade ettiğimiz gibi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli burada. Yine tabii ki başka siyasi parti liderleri de var, ondan da bahsedelim. Çok kısa Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi'nden, yine Zekeriya Yapıcıoğlu Hüdapar'dan, o da buradaki programlara katılıyor. Hemen önümde kuvvet komutanlarını görüyorum. Çok geniş kapsamlı bir katılım var. Birçok bakan burada ve an itibariyle dua ediliyordu daha doğrusu. O dua devam ediyor Selçuklu kabristanlığında. Tabii ki Ahlat kabristanlığı diyoruz. Oldukça geniş bir alandan söz etmekteyiz. Burada tabii ki yapılan özenli bir çalışmayla birlikte burası vatandaşlara açılmış durumda. Protokolün ardından da vatandaşlar bu alanı ziyaret ediliyor. Öte yandan Ahlat'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de tabii ki oldukça önemli ve dikkat çekici. 2023'ten bu yana her yıl burada bir kabine toplantısına ev sahipliği yapıyor Ahlat. Bu üçüncü olacak. 2023'ten sonra daha doğrusu geçtiğimiz yıl Başkanı Tayyip Erdoğan konuşmasında özellikle
1: aziz şehitlerimizi anıyoruz. Gaza bayrağını elden ele dolaştırmış, gönülden gönüle, kıtalardan kıtalara taşımış gazilerimizi anıyoruz. Sen onlara rahmet eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Bedir'den Malazgirt'e, İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye, Kurtuluş İstiklal Harbimizden 15 Temmuz'a, İlahi Kelimetullah uğruna, vatan, millet, mukaddesat uğruna fedai can etmiş aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz, vasıl eyle. Ruhlarını meleği alada ferahnak eyle, mekanlarını cennet eyle, derecelerini âli eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bizleri, bu aziz vatanı, bu cennet vatanı bizlere emanet eden ecdadımıza layık eyle. Amin. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya layık eyle. Amin. Sana layık kul eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri Kur'an-ı Mübin'in yolundan, Efendimizin ahlakından ayırma ya Rabbi. Amin. Devletimizi ve milletimizi ilelebet payidar eyle. Amin. Devletimize, milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik nasip eyle bizlere ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bu cennet vatanı muhafaza eden aziz ordumuzu, kahraman ordumuzu karada, harada, denizde, her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle. Düşmanlarını zelil ve makhur eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, nesillerimizi Kur'an-ı Mübin'in yolundan, Efendimizin yolundan, bu kutlu sancağı bizlere emanet eden ecdadımızın yolundan ayırma ya Rabbi. Bizleri de ve bütün geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Bizleri sağlık afiyetle daim eyle. Bizleri vatanımıza, milletimize huzur ihsan eyle. Bizlere birlik, beraberlik ve kardeşlik lütfeyle ya Rabbi. ve sallallahu ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Tekbel minna ve şümerdana ve rahham mevtana ve stur uyubena bi sırrı suretil Fatiha.
0: Evet, an itibariyle o konuşma tamamlandı ve şu anda Mustafa Destici ve Zekeriya Yapıcıoğlu da o noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanına onlar da geçtiler ve bir fotoğraf alınıyor Ahlat'ta, Selçuklu Kabristanlığı'nda. Aslında birazcık anlatmıştım, öneminden söz etmiştim. Hemen alt tarafımızda da aslında Ahlat Kalesi bulunmakta. Oldukça tarihi bir yerden söz etmekteyiz. Tabii ki bu coğrafya biliyorsunuz Türkler açısından oldukça önemli ve dikkat çekici alanlardan biri. Evet, an itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan bulunmuş olduğumuz alana doğru geldi. Ve kısa bir süre sonra bu noktadan ayrılacaklar. MHP lideri Devlet Bahçeli ile aynı araçta geldiler. Onu da belirtmekte fayda var. Tabii ki burada şanlı mirasa yakışır coşkulu bir tören vardı. Hani onun ardından ise Selçuklu Kabristanlığı'na geçildi. Vatandaşlarla da konuştuk. Onlar da oldukça heyecanlıydı. Her yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı heyecanla bekliyoruz dediler. Tabii ki buradan verilen mesajlar, buradan çıkan kararlar da oldukça önemliydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programları devam edecek. Öte yandan bugün kabine toplantısı diyoruz. Kabine toplantısının yanı sıra akşam saatlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda önemli buluşmalar da gerçekleştirecek. Yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bunu da ifade edelim. An itibariyle araca kısa bir süre sonra da buradan ayrılacaklar. İfade ettiğimiz gibi Başkan Erdoğan geçtiğimiz yıllarda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konutuna da gidiyordu. Bu yıl da böyle bir şey olacak mı göreceğiz. Resmi programın dışında aslında orada kısaca bir soluk atıp Deri Devlet Bahçeli ile birlikte an itibariyle onu da göreceğiz. Olacak mı olmayacak mı ifade etti. Yoğun bir kalabalık var. Malazgirt benzer bir
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görecek, bekleyecek. Bugün Ahlat'ta ifade ettiğimiz gibi coşku büyüktü. Herkesin elinde ay yıldızlı Türk bayrakları vardı. Birlik beraberlik mesajlarının had safhada olduğu bir programı gördük. İfade ettiğimiz gibi geçtiğimiz yıl o Başkan Erdoğan'ın iç cepheyi tahkim edelim, kuvvetlendirelim mesajları aslında terörsüz Türkiye sürecinin içinde oldukça önemli ve dikkat çekici mesajlardı. Ki o süreçte olan seyrinde ilerliyor. En son meclisteki yasal düzenlemeler sürecini gördük. Yasal aşkı meclisten geçti. Bundan sonraki süreç de tabii ki oldukça önemli olacak.
0: Önemli olacak. An itibariyle Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, Mustafa Destici, Cevdet Yılmaz'ı gördük, yine Cumhurbaşkanı yardımcısı orada. Evet, Başkan Erdoğan burada gazilerle, ifade ettiğimiz gibi gaziler bekliyordu burada. Terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz yakalarında yazılarıyla birlikte. Ve Başkan Erdoğan da an itibariyle onlarla selamlaşarak bir hatıra fotoğrafı çektiriyor. Gazilerin arasına geçti. Evet, Ahlat'ta gazilerde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin oldukça terörsüz Türkiye sürecine ilişkin onlar da destek verdiklerini dile getirdiler ve an itibariyle o gazilerle bir hatıra fotoğrafı çektiriliyor Ahlat Selçuklu Kabristanlığı'nda ve kısa bir süre sonra da

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradan araca geçmesi bekleniyor derken gazilerle kısada bir sohbet gerçekleşiyor şu anda Selçuklu kabristanlığında. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de burada. Bizler de o süreci takip ediyoruz. Hem gazilerle hem gazilerin çocuklarıyla o noktada bir sohbeti oluyor Başkan Erdoğan'ın. Ve ifade ettiğimiz gibi kısa bir süre sonra da buradan ayrılacaklar. Evet, MHP lideri Devlet Bahçeli ayrıldı. Başkan Erdoğan şu anda gazilerle, gazi aileleriyle sohbet ediyor. Belki de çocuklara harçlık veriyor o noktada. Onu da söyleyelim. Kısa bir sohbet o noktada oluyor şu an itibariyle. Tabii her yıl her noktada oldukça özel misafirleri oluyor. Yol kenarında da bekleyen çok sayıda insan var. Onu da belirtelim. Ahlat'ta birçok noktada vatandaşlar yol kenarlarında Başkan Erdoğan'ın hareketini beklemeye devam ediyorlar. An itibariyle Selçuklu kabristanlığından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayrılıyor. Bugün kabine toplantısı var. Kabine toplantısının dışında öte yandan Devlet Bahçeli ile de bu arada ifade ettiğimiz gibi aynı araca binip Devlet Bey'in konutuna da geçilme ihtimali var. Bizler buradayız. Takibimiz sürecek. Başkan Erdoğan aracına binip ayrılıyor an itibariyle. Tabii ki Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin etkinlikleri kabine toplantısından çıkacak sonuçlar oldukça önemli ve dikkat çekici olacak. Bizler de ekip arkadaşlarımızla birlikte takipteyiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Zemer Tacalioğlu'na ve Uğur Koçak'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarmasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'nin önündeki en büyük engellerden biri aşıldı ifadeleri kullanıldı.
2: Suriye'nin herhangi bir köşesinde vuku bulan istikrarı bozucu faaliyetler Türkiye için de bir tehdit teşkil etmekte.
3: Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan bakanlık, ABD yönetimi ve sürece destek veren ABD Kongresi'nin yapıcı yaklaşımını takdir etti. Suriye hükümeti ve halkına ise sergiledikleri kararlı tutumdan ötürü tebriklerini iletti. Ülkemizin de uzun süredir desteklediği bu önemli adımla birlikte Suriye'nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden biri aşılmıştır. Bu kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesiyle ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında uluslararası topluma da bir kez daha seslendi. Bu dönemde uluslararası toplumun da çabalarını müreffeh bir Suriye hedefi doğrultusunda birleştirmesi ve bu vizyonu tehlikeye atan saldırgan eylemlerin sonlandırılması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz.
1: Terör örgütü DAEŞ'in finans kaynaklarına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon yapıldı. 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
3: Terör örgütü DAEŞ'in finans kaynaklarına bir darbe daha vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DAEŞ silahlı terör örgütünün finansman kaynaklarının kurutulmasına yönelik çalışma kapsamında soruşturma başlattı. DAEŞ'a finansman sağlamak amacıyla para toplayıp transfer gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine basan polis, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Adana ve Adıyaman'da eş zamanlı baskınlar düzenledi. Hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü yakalanırken bir firari şüphelinin yakalanma çalışmaları ise sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplanan Takip ve Değerlendirme Kurulu dün ilk toplantısını yaptı. Toplantıda hangi kararlar alındı? Bu sorunun yanıtını alacağız. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu detayları aktaracak şimdi. Tülay, söz sende.
1: Banu, senin de söylediğin gibi Cevdet Yılmaz Başkanlığında bu toplantı dün gerçekleştirildi. Tabii bu takip kurulu çok önemli bir işlev görecek süreç boyunca terörsüz Türkiye vizyonu kapsamında. Şöyle söyleyelim, en önemli aldığı kararlardan bir tanesi alt komisyonlar oluşturulması. 4 alt komisyon oluşturulması kararını aldı. Ve hangileri bu komisyonlar? Adli ve hukuki işler, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme, silahsızlanma ve stratejik koordinasyon başlıklı işte bu 4 komisyon. Tabii şimdi merak konusu, bu komisyonlarda kimler olacak ve bu komisyonlar nasıl bir işlev görecek? Aldığımız bilgilere göre, kulislerden edindiğimiz bilgilere göre daha doğrusu, adli ve hukuki işler koordinasyon alt komisyonu örgüt üyelerinin yasadan yararlanmak amacıyla yapacakları başvuruları detaylı bir şekilde inceleyecek. Bu komisyonun Adalet ile İçişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşması bekleniyor. İzleme ve tespit alt komisyonu çalışmalarını Milli Savunma Bakanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gözetiminde yürütecek. Bu komisyon silahların bırakılması, kampların boşaltılması süreçlerinde oldukça önemli rol oynayacak. Sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonu ise yasa kapsamına giren örgüt üyelerinin dönüşlerini, entegrasyon sürecini ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla bir işlev görecek. İşte bu komisyonda da Aile ve Sosyal İşler Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlıklarından yetkililerin olması bekleniyor. İşte bu yetkililerin bu süreci yönetmeleri bekleniyor ki bu da önemli bir süreç olacak. Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu çok önemli işlev görecek komisyonlardan bir tanesi. Karma bir komisyon olması bekleniyor bunun. Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıklarının, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği temsilcilerinden oluşacağı belirtiliyor. Onların belirleyeceği isimlerden oluşacağı ifade ediliyor. Özellikle bakanlıklar bağlamında bakan yardımcılarının buralarda yer alabileceği ifade ediliyor. Ayrıca bu komisyonda terör örgütü cephesindeki bir takım gelişmeleri organize etmesi için de bir ismin de burada yer alabileceği ifade ediliyor. Tabii önümüzdeki günlerde bu komisyonlarda, bu önemli komisyonlarda yer alacak isimler netleşecek kuşkusuz. İşlevleri de, nasıl bir görev yürütecekleri de bu isimlerin netleşmesiyle de daha somut hale gelmiş olacak. Ancak önemli bir işlev görecek bu komisyonlar ve bu komisyonların çalışmaları tabii ki takip kurulunda, yani bir üst kurulda değerlendirildikten sonra yine yeni kararlar verilebilecek diyelim. Sözü Banu ile bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş tutuklanmıştı. Kuriş'in Üsküdar'daki evinde gözaltına alındığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı.
2: Alihan Kuriş'in İstanbul Üsküdar'da gözaltına alındığı anların görüntüsünü şu anda ekranlara taşıyoruz.
3: Telefonu evdeydi, kendisi yoktu. Alihan Kuriş saklandığı müştemilatta yakalandı. Gözaltına alındığı anlara ilişkin o görüntülere ilk kez A Haber ulaştı.
2: Polis onun mutlaka buralarda bir yerde olduğundan emin olduğu için ne yapıyor? O oradan ayrılmayarak o bölgedeki araştırmasını sürdürüyor. Bir de bakıyorlar ki az ileride artık müştemilatta çıkarken, ya daha doğrusu içeriye giriyorlar, bir de bakıyorlar ki o arka kısımda polis orada araştırma yapıyor. Polis orada, ortalık yangın yeri ama kendisi orada hemen arka kısımda duruyor, arka tarafa geçiyor.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı.
2: Bir mali operasyondur bu. Bu mali bir soruşturmadır. Giderek derinleşiyor. Geçtiğimiz günlerde ne demişti Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek? Dedi ki bu suç çeteleriyle, suç örgütleriyle devam eden mücadelemiz dini sömüren örgütlerle de devam edecek.
3: Kureş'in Üsküdar'daki villasında ekipler arama yaptı. Odalar tek tek arandı ancak kendisine ulaşılamadı.
2: Telefonun evde ama kendisinin olmadığını İstanbul Polisi İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri fark ediyor. Ve hemen o alanın içerisinde biraz daha ileride müştemilatta yakalanıyor.
3: Yakalanma anına ait görüntüler sosyal medyada yürütülen algıları da boşa çıkardı.
2: İşte efendim gözaltı olmadı, kendisi gitti, Ankara'da teslim oldu. Alın size cevap, biz tartışmayız, biz görüntüleri ortaya koyarız. Şu anda da A Haber ekranlarında dediğim gibi bir algının daha yerle bir olduğu görüntüler yayınlanıyor.
0: Bu arada Alihan Kureş suç örgütüne 3. dalga operasyonda 11 şirkete ve 3 derneğe kayyım atandı. Detayları alacağız. Söz A Haber ekibinden Damla Kuşkapan'da şimdi de. Damla.
4: Alihan Kureş suç örgütüne yönelik soruşturma günden güne daha da derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ilk ve ikinci dalga operasyonlarda elde edilen delil ve tespitler doğrultusunda 3. dalga operasyon gerçekleşti ve bu operasyonda da 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı 32 şirket tespit edilmişti. Bu şirketlerin arasında da 11 şirketle 3 derneğe kayyım atanmasına karar verilmiş oldu. Tabii soruşturma kapsamında yeni bulgulara da ulaşıldı. Dilerseniz ondan da bahsedelim. Firari Hilmi Tuna Kureş'in kaçırılmasında kullanıldığı belirtilen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın ardından Şahin adına diğer tahsisli araçlarda inceleme altına alındı. Yapılan çalışmalarda iki aracın da tahsis amacı dışında şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilmiş oldu. Soruşturma kapsamında aynı yapıyla irtibatlı Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için çalışma başlatırken Ömer Yücel adlı kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Peki neler olmuştu? Dilerseniz bundan da bahsedelim. Alihan Kureş'e Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama gibi suçlamalar yöneltildi. 13 Ağustos'ta düzenlenen soruşturmada gözaltına alınan 38 kişiden 32'si de 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Alihan Kureş de evindeki gizli bölmenin içinde bulunmuştu. 17 Eylül'de 123 farklı operasyon gerçekleştirmişti. Bu adreslerde aramaları olmuştu ve kaynağı belirsiz olduğu tespit edilen 1,34 milyar lira değerindeki 200 kilo külçe altın bulunmuştu bu operasyonlarda. Savcılığa göre tabi mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen örgütle bağlantılı 32 şirket tespit edildi. Bunların arasında tabii pek çok farklı alan bulunuyor. Tekstilden inşaata, inşaattan eğitime kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren 32 şirket tespit edilmişti. Bu şirketlerden de yurt dışına yüklü miktarlarda para transferi yapıldığı yine öğrenilen bilgiler arasındaydı. Zaten 3. dalga operasyonla birlikte de bu şirketlerin 11'ine kayyım atanmış oldu. Öte yandan tabii farklı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor dedik. Kendisini kanaat önderi olarak tanıtan Alihan Kureş'in henüz 25 yaşındayken lüks bir araca sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Bir de kardeşiyle birlikte iki tane yarış atının sahibi olduğu yine ortaya çıkan detaylar arasındaydı. Tabii bir yandan da Kureş'lerin yakın çevresine ise 1818 tapu işlemi kayda geçti. Annesinin adına 646, babaannesi adına 539, babası adına 207 ve kayınpederi adına da 626 gayrimenkul işlem kaydı bulundu. Yeni detaylar geldikçe bizler de konuyla alakalı aktarmaya devam edeceğiz.
0: Damla, çok teşekkürler. Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yıllık dönemine ilişkin yol haritasını belirleyecek orta vadeli program için hazırlıklar hızlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri 2027-2029 dönemini kapsayacak orta vadeli program üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi için de hazırlıklar sürmekte.
5: Ekonomide gözler yeni orta vadeli programa çevrildi. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık yol haritasını belirleyecek 2027-2029 dönemi OVP'si için çalışmalar hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ekipleri program üzerinde çalışıyor. Güncellenmiş OVP'nin Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
6: Önümüzde yoğun bir

0: çalışma dönemi var. Ekonomi yönetimimiz bir yandan orta vadeli programımızı hazırlarken diğer yandan meclise sunulacak reformlar üzerinde çalışıyor. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce, birikime, potansiyele sahiptir.
1: Yeni programda ekonominin temel göstergelerine ilişkin hedefler ortaya konulacak. Enflasyon, büyüme, işsizlik, cari açık, ihracat ve ithalat başlıklarında yeni hedefler belirlenecek. Kamu maliyesi ve bütçe dengesi de programın önemli başlıkları arasında yer alacak. Öncelikli reform alanlarıyla uygulanacak politika ve tedbirlerin çerçevesi de OVP ile ortaya konulacak. Ekonomi yönetiminin temel önceliği ise fiyat istikrarını sağlamak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da güncellenmiş OVP'nin Eylül ayının ilk haftasında paylaşılacağını açıkladı. Yılmaz, büyüme, istihdam ve yatırımların geliştirilmesinin de sürdürüleceğini belirtti. Ekonomi yönetiminin bir diğer kritik gündemi ise 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi. Bütçe teklifinin 17 Ekim'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması gerekiyor. Böylece Eylül ayında açıklanacak OVP ve Ekim ayında meclise sunulacak bütçeyle ekonominin önümüzdeki dönemdeki rotası netleşecek.
2: Son 3 ayın zirvesini gören altında yükseliş sürecek mi? Yatırımcı ne yapmalı? Herkes bu soruların yanısını merak ediyor. Biz de soruları uzmanına yönelteceğiz. Ekonomist Sayın Tonguç Erbaş konuğumuz. Sayın Erbaş, hoş geldiniz yayına.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyorum bilmukabele. Evet, son 3 ayın zirvesini gördü dedik altın için. Bu yükseliş trendi devam edecek mi? Ne öngörüyorsunuz?
3: Yani bir aslında baktığınızda uzun vadede bu devam edecek diye düşünüyorum. Ama çok kritik bir seviyedeyiz, 4600 dolar. Dolayısıyla bu hafta içerisinde de hem Amerika'dan enflasyon göstergesi kişisel tüketim harcamalarını göreceğiz. Hem de Cuma günü Amerikan Fed Başkanı'nın açıklamaları, özellikle Jackson Hole toplantısında. Bu kritik iki başlığı bekliyor gibi duruyor altın. Çünkü son 20 günde nereden baksanız bir 600-650 dolarlık bir rally, hızlı bir yükseliş yaşandı. Bunu destekleyen bazı adımlar da atıldı. Yani özellikle Amerikan hazinesinin uzun vadeli tahvil alımlarını artıracağı yönündeki haber açı ve bunun devam edebileceği yönündeki beklentiler. Dolayısıyla altını yukarı çekebilecek başlıklar gerek merkez bankaları tarafında, gerek kurumsal alışlarda, gerek fonların içindeki altın miktarının yılbaşından sonra tekrar son bir ay içinde yükseliyor olması bunu destekliyor. Ama kısa vadeli 4600'ün altına doğru bir geri çekilme Cuma günü özellikle açıklamalar sonrası olursa bunu da çok şaşırmamak lazım. Çünkü çok hızlı bir yükseliş oldu biraz önce söylediğim gibi. Dolayısıyla biraz dinlenmesi gerekebilir diye düşünüyorum.
2: Şimdi arkadaşlarımız da ekrana not olarak düşmüş soruyu. Gram altın 8000 seviyesini görür mü? Görürse ne zaman görür? Ne öngörüyorsunuz?
3: Evet, çok güzel bir soru. Ne zaman göreceği de önemli. Ben görebileceğini düşünüyorum. Ama ne zaman göreceği bence hepimiz için daha önemli olur. Şimdi yıl sonu için aslında ons altında bir 4800-4850 seviyesi önümüzdeki 4 ay içerisinde test edilebilir. Bizim kur hareketine baktığımızda buradan yıl sonuna kadar tahmin ediyorum %5'lik bir daha, belki %5, %6 daha bir TL tarafında değer kaybı olabilir. Bu bizi aslında 7500'de 8000 aralığına doğru taşır. Ama biliyorsunuz ki Kasım'ın hemen başında bir Amerikan ara seçimleri var. Bu altın için de çok kritik bir gelişme. Dolayısıyla şöyle ifade etmeye çalışayım. Tahmin ediyorum 2027'de bunu kesin gözüyle bakabiliriz. 8000 TL'nin görülmesini, ama önümüzdeki 4 ayın 2 ayında, yani Eylül ve Ekim aylarında bu seviyeyi göreceğini düşünmezsem de Kasım'daki gelişmeler tekrar altınla ilgili bir değerlendirme yapmayı beraberinde getirecek. Ama izleyenler için şunu ifade edelim. Hızlı bir yükseliş oldu. Özellikle geri çekilmeleri biraz daha altın alımı için yakından takip etmeleri gerekiyor. Gramda 7000 TL, işte ons'ta biraz önce söylediğimiz 4600'ün altında bir fiyatlama olması durumunda burada geri çekilmelerde kademeli alışlar o 8000 TL hedefi öncesinde bence yeniden değerlendirmeli. Yani çok aceleci olmalı, olmamalı, çok panik havasıyla alım satım veya bir pozisyon değiştirme işlemine girmemeli diye düşünüyorum. Ama potansiyel yukarı yönlü ivme devam edecek gibi duruyor.

0: Mülteci kampında bir bina hedef alındı. Saldırıda bir kız çocuğu maalesef hayatını kaybetti. Gazze Hükümet Medya Ofisi, Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 21.500'den fazla çocuğun öldüğünü bildirdi.
1: Küçük bir kız hayatını kaybetti. Ateşkes nerede?
2: Soykırımcı işgal ordusu ateşkese rağmen yine sivilleri vurdu. Bir kız çocuğu katledildi. Gazze'liler zorlu şartlarda yaşam mücadelesi verirken bir yandan da İsrail saldırıları sürüyor. İsrail ordusu Gazze şeridinde bulunan Bureiç mülteci kampına saldırı düzenledi. Sivillerin yaşadığı bina hedef alındı.
1: Tahliye emri geldi ama tam olarak hangi bölge için olduğu belli değildi. Korunmak için nereye gitmemiz gerektiğini bilmiyorduk. Hedef alınan bina yerleşim alanında bulunuyor. Burada sadece siviller var. Saldırıdan sonra yerinden edilen ve binada yeni yerleşen bir ailenin olduğunu öğrendik. Onlar da tahliye sinyalini bilmiyorlardı. Küçük bir kız hayatını kaybetti. Ateşkes nerede?
2: Saldırının ardından binada küçük bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi enkazdan çıkarıldı. Saldırıda ikisi çocuk, 3 kişi de yaralandı. İsrail ordusu Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde 73 binden fazla sivili katletti. Bunların 21 bini ise çocuk.
0: İsrail Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'daki Filistinlilere de zulmü sürdürüyor. Baskı ve şiddet rekor seviyeye ulaşmış durumda. 2026'nın ilk 7 ayında düzenlenen saldırılar geçen yıla göre %63 arttı. Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim birimi sayısı da 592'ye çıktı.
3: İşgalci İsrail, Filistin halkına yönelik saldırılarını artırdı. Batı Şeria'da bu yılın ilk 7 ayında düzenlenen saldırılar geçen yıla oranla %63 oranında arttı. Açıklamalar Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'ndan geldi. Komisyonun hazırladığı aylık raporlar tablonun ne kadar ağırlaştığını gözler önüne seriyor. İsrailliler 2025 yılının ilk 7 ayında Filistinlilere yönelik 2524 saldırı gerçekleştirdi. 2026 yılının aynı döneminde ise bu sayı 1589 artış gösterdi. Böylece toplam saldırı 4113 seviyesine fırlayarak %63'lük korkunç bir artış kaydetti. Üstelik saldırılar yalnızca fiziksel şiddetle de sınırlı kalmıyor. Şiddet olaylarıyla eş zamanlı olarak hayvancılık bahanesiyle yeni kaçak yerleşim alanları da kuruluyor. Saldırgan İsrailliler sistemli biçimde silahlandırılıyor ve bazıları resmi güvenlik yapılarına dahil ediliyor. Askeri koruma altında hareket eden bu marjinal gruplar cezasız kalacaklarını bildikleri için eylemlerinin dozunu artırıyor. Uluslararası toplumun caydırıcı adımlar atmaması da bu organize baskıyı körüklüyor. Tüm bu süreç Filistinlileri topraklarından kopararak zorunlu göçe iten planlı bir araca dönüşmüş durumda.
4: Ateşkes yok, hiçbir şey yok. Hayatlarımız mahvoldu, gençliğimiz mahvoldu. Ne yapabiliriz ki? Çözüm istiyoruz. Barış içinde yaşamak istiyoruz. İnsanlar paramparça oluyor, ölüyoruz. Hayat enerjimiz yerle bir oluyor.
3: Ayrıca İsrail yönetimi Batı Şeria'nın %42'lik kısmını tamamen kendi kontrolü altında tutuyor. Bölgede Filistin toprakları üzerine inşa edilen yasa dışı yerleşim birimi sayısı ise 592'ye kadar çıktı.
0: Amerika Birleşik Devletleri sıkı vize politikalarına devam ediyor. Washington yönetimi ülkede sığınma başvurusunda bulunan veya sığınma statüsü arayışında olan yabancıların ticari ve turistik vizelerini iptal etmeyi planladığını açıkladı. Amerikan medyası bu sayının 200 bin kişiye kadar çıkabileceğini öne sürüyor.
2: ABD yönetimi düğmeye bastı. 200 bine yakın yabancının vizesinin iptali gündemde.
1: Hükümetimizin dolandırıcılar ve suçlular yerine bize ve çocuklarımıza hizmet etmesini talep ediyor muyuz? Amerikan başkanının öncelikle Amerikan halkı için savaşmasını talep ediyor muyuz?
2: Washington'ın yeni vize hamlesini ABD medyası ortaya çıkardı. Associated Press dikkat çeken bir haber paylaştı. İddiaya göre tartışmalı göçmen politikasıyla gündeme gelen Washington yönetimi bu kez de yabancıların vizelerini iptal etmek istiyor. Plana göre hedefte B1 ve B2 vizesiyle ABD'ye gelenler var.

0: Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlıklarına 2016 ve 2026 tarihleri arasında ABD'ye giren ve sığınma başvurusu yapanların belirlenmesi için talimat verildi.
1: Doğru insanların ülkemize gelmesini sağlamak için çok yakından çalışıyoruz.
0: B1 iş ve ticari amaçlı kısa süreli ziyaretlerde kullanılıyor. B2 ise turistik ziyaretler ve benzeri geçici seyahatler için veriliyor. ABD yönetimi özellikle kalıcı şekilde ülkede kalmak isteyenleri hedef alıyor. Kesin bir sayı yok. Ancak Washington'dan iki kaynağa dayandırılan habere göre 200 bin kişinin vizesi iptal edilebilir. Yeni plan Trump'ın göçmen politikasının bir parçası. ABD Dışişleri Bakanlığı Trump'ın ikinci döneminde şu ana kadar 175 binden fazla vizenin iptal edildiğini açıklamıştı. Yönetim yeni talimatlarla göçmenlik ve vize sistemindeki denetimleri daha da sıkılaştırmayı planlıyor.
2: Havacılık tarihinde bir ilk yaşandı. Çin'le Mısır'ın ortak tatbikatında ilk kez Çin yapımı bir savaş uçağıyla Mısır ordusunun envanterinde yer alan Fransız yapımı Rafale uçağı arasında hava muharebe eğitimi gerçekleştirildi. Uçaklar arasında hava muharebesi senaryosu canlandırıldı.
0: Çin ve Mısır'ın ortak tatbikatında havacılık alanında bir ilk yaşandı. Çin'in J-16 jeti ile Mısır ordusunun kullandığı Fransız yapımı Rafale uçağı arasında hava muharebe eğitimi yapıldı. İt dalışı senaryosu canlandırıldı. Tatbikat kapsamında da olsa Çin yapımı bir uçakla Avrupa ülkesi üretimi bir savaş uçağı arasında gerçekleşen hava muharebesi bir ilk olarak askeri tarihteki yerini aldı. Uçuş sırasında Mısır ve Çin jetleri birbirlerini takip etti. Yakın mesafede uçuş gerçekleştirdi. J-16 savaş jetleri Çin tarafından üretilen 4,5 nesil kategorisinde yer alan taarruz uçağı. Çin bu adımda hem kendi savaş uçaklarının performansını test edebiliyor hem de Rafale uçaklarının zayıf yanlarını yakından inceleme şansına sahip oluyor. İlk dalışın ardından her iki ülkenin pilotları gözlem ve deneyimlerini de yapılan toplantılarda birbirleriyle paylaştı. Çin ve Mısır orduları Medeniyet Kartalları 2026 tatbikatı kapsamında Mısır'da ortak eğitimler gerçekleştiriyor.
2: İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu.
3: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
0: İçişleri Bakanlığı yurt dışında aranan 60 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yakalanan 60 kişinin ülkelere göre dağılımında Gürcistan 43 kişiyle ilk sırada yer aldı. Diğer ülkeler ise Yunanistan, Almanya, İngiltere, Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileriyle KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda uluslararası operasyonlar gerçekleştirildi. Kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve terör örgütü üyeliği gibi suçlardan aranan şahısların yakalanması için ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle işbirliği yapıldı. Operasyonlar sonucunda kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 16 ve ulusal düzeyde aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada hiçbir suçlu yurt dışına kaçarak izini kaybettiremeyecek, milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz denildi.
2: Hakkari'de kayaklı koşu sporcuları yarışmalara asfalt yolda yaptıkları antrenmanlarla hazırlanıyor. Tekerlekli kayaklarıyla 40 dereceyi aşan sıcaklarda çalışan sporcular kışın düzenlenen uluslararası ve ulusal turnuvalarda başarı hedefliyor.
4: Ne kavurucu sıcaklar ne de zorlu coğrafya engel olabiliyor. Sarp dağların çevrelediği asfalt yolda azimle

0: çalışıyorlar.
1: Benim hedefim bu sene yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'na katılmak ve yapılacak Balkan Kupalarında dereceler almak.
0: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son yıllarda kayak branşında başarılı sporcular yetiştiriliyor. Aralarında milli sporcuların da bulunduğu kayaklı koşu ve biatlon sporcuları yaz döneminde de çalışmalarını sürdürüyor.
1: Burada şu an yaz hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tekerlekli kayak teknik antrenmanlarımızı yapıyoruz. Kışın yapılacak ulusal ve uluslararası yarışmalar için, dünya şampiyonaları, Balkan kupaları ve geri kalan bütün yarışmalar için hazırlıklarımızı burada sürdürüyoruz.
0: İlçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Yürekli Köyü yolunda sıcak havaya rağmen asfalt üzerinde kilometrelerce yol kat ediyorlar. Hedef büyük olunca dökülen her damla ter bir gurur vesilesine dönüşüyor.
2: Benim hedefim olimpiyatlara katılıp Balkan şampiyonalarında derece yapmak. Umarım herkes istediği yerlere gelir. Burada emek gösteren tüm hocalarımıza, antrenörlerimize teşekkür ederim.
3: İzmir'de bir veteriner kliniği yaralı ve tedaviye muhtaç yaban hayvanları için yaşam merkezine dönüştürüldü. Oklu kirpiden karacaya, tilkiden sansara, sincap ve yaban tavşanına kadar çok sayıda yaban hayvanı bu klinikte tedavi görüyor.
4: Doğada yaralanan yaban hayvanları tedavi için bu kliniğe getiriliyor.
5: Biz burada kliniğimizde nacizane elimize gelen hayvanları çabuk bir şekilde toparlayıp doğaya salmaya çalışıyoruz.
4: İzmir'de bir veteriner kliniğinde evcil hayvanların yanı sıra yaban hayatının sessiz sakinleri de tedavi ediliyor. Yaralı ya da çeşitli nedenlerle tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlar burada uzman ellerde yeniden hayata tutunuyor.
6: İzmir'de yaşayan veteriner hekim Kutlu Dayıoğlu tam 33 yıldır evcil hayvanların yanında doğada kaza geçirmiş, hastalanmış yaban hayvanlarını da tedavi ediyor. Ve geçen süre zarfında onlarca yaban hayvanını rehabilitasyonunu tamamladıktan sonra doğaya saldı.
5: Kuş türleri en özellikle çok fazla. Gelen hayvanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana ulaştırılan her hayvana ki uzaktan da destek veriyorum bayağı. Kaplumbağalara özellikle çok fazla desteğim var. Kara kaplumbağalara yıllardır.
4: Tedavisi tamamlanan hayvanlar sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.
6: Tilki yaklaşık 1,5 aydır sizin ellerinizde tedavide. Son durumu nedir efendim?
5: Vallahi salınmasına az kaldı. Aslında ayağındaki kırık zorlu bir kırıktı ama kaynadı. Onunla bağ kurarsak salmamız çok güç. Devamlı yorum yapıyorlar Instagram'da özellikle. Hocam size alıştı, salmayın, doğadan olacak. Hayır, onların evi doğa. Uçtu böyle havada uçarken, şöyle yaptı kanatlarını, şöyle bir salladı, böyle bir döndü. Bana selam falan verdi diye hayal etmiyorum ama o özgürlüğü tattığı duyguyu, uçabilme duygusunu tattığını görmek çok güzel bir şeydi.
4: Bazı küçük hayvanların tedavisi ise bir hayli zorlayıcı.
5: Ben her zaman anlatıyorum, bakın şimdi kuşun gözü bundan da küçük. Bir insanda bu kadar bir göze, kuşun gözü kadar bir yere müdahale ediliyor mikroçerrahiyle.
3: Alışveriş merkezi otoparkları kanunen 3 saat ücretsiz, ancak bazı alışveriş merkezi otoparkları bu düzenlemeyi uygulamamak için farklı bir yol izlemekte. Otoparkın niteliğini farklı göstererek sürücülere cep telefonu uygulaması indirmeye zorluyorlar. Peki bu yasal mı? Haberimizde izleyelim.
7: Sıfır 3 saat ücretsiz.
8: Yarı saat ücretsiz
7: burada. Bu alışveriş merkezi değil mi burası?
9: Hukuken zaten ücretsiz olması gereken bir hak, kişisel veri karşılığında verilen bir kampanyaya dönüştürülemez.
10: Kanunen 3 saat ücretsiz ama bazı otoparklar o kararı hiçe sayıyor. Telefon uygulaması indirtip reklama zorluyor.
7: Bir uygulama vesaire falan var mı indirmek
8: evet,
7: için?
8: Evet, İstanbul uygulaması var.
7: Tamam.
8: Her ay bir kez plakaya 3 saat indirim sağlanıyor.
10: İstanbul'da bazı alışveriş merkezleri aynı yerleşkedeki otoparkların ünvanını farklı göstererek UKOME'nin 3 saat ücretsiz kararını uygulamıyor. Örneğin Plaza Otopark olarak gösteriyor. Şimdi bir de bu duruma telefon uygulamalı indirim geldi.
7: Şu anda o alışveriş merkezinin otoparkındayız ve uygulamayı indirirsek her ay bir kez ilk 3 saat ücretsiz diyor. Ama normalde zaten alışveriş merkezlerinde 3 saat her gün ücretsiz olması gerekiyor. Yine de uygulamayı indirdim. Bakın burada telefon numarası istiyor. Ben bunları onaylayacağım.
9: Burada tüketiciye

0: işletmenin kendi inisiyatifiyle sağladığı bir indirimden ya da kampanyadan değil, belirli nitelikteki otoparklar açısından getirilen bir düzenlemeden söz ediyoruz.
1: Bir de o uygulamaların bazılarında kimlik numarası, bazısında kişisel veriler talep ediliyor.
0: Bir hizmetin gerekli olmadığı halde kişisel veri işlemesine ilişkin açık rıza verilmesi şartına bağlanması, rızanın gerçekten özgürce, özgür iradeyle verilip verilmediği sorununu doğuruyor.
2: Şu anda uygulamayı indirdim. Artık her ay bir kez bu uygulama sayesinde 3 saat ücretsiz otoparkı kullanabilirim. Ama onun haricinde fiyat tarifesi yarım saatten itibaren 240 lira. Yani bu uygulama sadece bizi normalde UKOME kararıyla uygulanan uygulamayı kullandırtıyor.
0: Verinizi verirseniz hizmetten ücretsiz faydalanırsınız, eğer vermezseniz ücret ödersiniz deniliyorsa da bunun somut olay bakımından ayrıca incelemeye tabi tutulması gerekiyor.
3: Kayseri'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tarihi bir yapının izlerine rastlandı. 12. yüzyıldan kalma medresede kazı çalışması başlatıldı.
4: Kentsel dönüşüm çalışmaları tarihe ışık tuttu.
5: İlgili kurumlara bu konuyla ilgili bilgilendirme yapılıp kazı yapılmasına yönelik bir süreci başlattık.
6: Bastığımız toprakların altında da bir tarihi yatıyor. Kayseri'nin merkezinde yürütülen Suriçi kentsel dönüşüm çalışmaları yaklaşık 900 yıllık bir tarihin izlerini de ortaya çıkardı.
5: Yapı caminin de banisi olan Melik Mehmet Gazi tarafından 1130'lu yıllarda yaptırılmış. Hatta bununla ilgili de orijinal taban döşemesi bulduğumuz alanın hemen altından Melik Mehmet Gazi'ye ait de bir sikke bulduk. Bu da yapıyı tarihlendirme açısından önemli bir veri oldu bizim için.
4: Cami Kebir Medresesi'ne ait olduğu belirlenen duvar kalıntıları incelemeye alındı.
6: Yaklaşık 900 metrekare alanda 12. yüzyıldan kaldığı belirlenen Melik Gazi Medresesi'ni gün yüzüne çıkarmak için bu alanda arkeoloji kazı çalışmaları devam ediyor.
5: Şu anda yaklaşık kazı çalışmalarının 1/4'ünü tamamladık. Planlarımıza göre 2 sezon sürecek bir kazı diye düşünüyoruz.
4: Kazıların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin geçmişine ilişkin yeni bulguların da gün yüzüne çıkarılması bekleniyor.
5: Bu konu sadece Kayseri tarihi açısından değil, Türkiye tarihi açısından da çok önem arz ediyor. Çünkü Anadolu'nun en eski Selçuklu dönemine ait medresesi burası. Bir de şu açıdan da önemi var. Türk İslam arkeolojisi açısından da son derece önemli bir yapı olduğunu düşünüyoruz.
3: Yeniden Kayseri'deyiz. 1967 yılında başlayan Anadolu Fuarı geleneği yıllar sonra nostaljik bir atmosferle yeniden canlandırıldı. Nostaljik dolmuşlardan sokak oyunlarına, eski kasetlerden Yeşilçam karakterlerine kadar geçmişin unutulmayan izleri Fuar 38'de meraklılarıyla buluştu.
4: Nostaljik dolmuşlar, sokak oyunları, eski kasetler, Yeşilçam karakterleri ve unutulmayan lezzetler fuarda yerini aldı. Nostalji rüzgarı esti. Benden sorsan
7: ummanlardır derdim. Geçmişe götürdü haliyle. 50 sene evvel gezdiğimiz yerleri tekrar canlı canlı tekrar seyretmeye.
4: 1967 yılında kapılarını açan Anadolu Fuarı Kayseri'nin hafızasında derin izler bıraktı. O günlerin fuar atmosferi bu kez nostalji konseptiyle yeniden düzenlendi.
8: Gördük ki her geçen gün ilk günden daha farklı bir şekilde heyecan artıyor. Her geçen gün sürprizlerle dolu, hemşerilerimiz bu işi sahiplendiler. Demek ki bu şehirde fuar kültürü hakikaten ciddi bir yer edinmiş. Nostaljiyi burayı bilenler, yaşayanlar, hatıralı olanlar şimdi çocuklarıyla birlikte o hatıralarını yeniden yaşamak, onları anlatmak, konu komşuyla beraber eski günleri yad etmek için, akrabalarıyla bu günleri yad etmek için buraya geliyorlar.
4: Fuar 38 nostaljiyi özleyen Kayserilerin uğrak noktası oldu.
6: 1967'den itibaren Kayseri sokaklarında fuara yolcu taşıyan dolmuşlar yıllar sonra yeniden aynı heyecanla nostalji fuarına geliyor.

0: güzel oldu. Bizler için de çok güzel anılar, bizim eskiye götürdü, eski yıllarımıza dönüş sağladı bizim için.
1: Teknolojinin olmadığı yıllarda çocukların sokaklarda oynadığı oyunlar da unutulmadı. Bir zamanların vazgeçilmezlerinden kasnak oyunu yeniden kuruldu.
2: Valla biz çocukken geliyorduk buraya, annelerimizin babalarımızın yanında. Onlar oynuyordu, çok hevesleniyorduk.
3: Burayı beğendik, oyunları güzel, eski oyuncaklar. Her şey eskiden güzelmiş abla.
1: Nostalji yolculuğunun bir başka durağıysa Yeşilçam oldu. Çöpçüler Kralı ve eski Zıvana karakterleri geçmişin renkli dünyasını fuar alanına taşıdı.
4: Canlandırıyoruz, 90 senesi, 70-80. O seneyle canlandırıyoruz. Elbisemiz o eski şeyi anımsanır, nostaljiyi.
5: Eski kıyafetlerle, nostalji elbiselerimizle gördüğünüz gibi katılıyoruz.
6: Nostalji fuarında geçmişin izleri sofraları ve müzeye de yansıyor. Bir tarafta eski lezzetler yeniden hatırlanırken diğer tarafta kasetler geçmişin şarkılarını bugüne taşıyor. Fuar 38'de her ayrıntı ziyaretçileri adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.
7: Seyyar satıcılarının fuar alanlarında çıkan en son albüm şarkıları sattığı tezgah. Biz de buraya bu tezgahımızı getirdik. İnsanların bayağı ilgisini çekti yani.
8: Bültenimize sıcak bir gelişmeye ait görüntülerle devam edeceğiz. Rusya'nın Amur bölgesinde faaliyete geçmeye hazırlanan Amurgaz Kimya Kompleksinin şantiye alanında yangın çıktı. Şimdi en sıcak görüntüleri de ekranlarınıza yansıtmaya başladık. Görüntüler Rusya'nın güneyinde bulunan Amur bölgesindeki Amurgaz Kimya Kompleksinden. Tesisin şantiye alanı belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle tesisin tahliye edildiğini söyleyelim. İtfaiye ve acil durum ekipleri bölgeye sevk edilmiş durumda. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmış değil, en azından bildirilmedi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışırken alevlerin neden çıktığı araştırılıyor. Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü hainlerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlediği saldırıda şehit olanlar arasında Özel Harekat Polisi Mustafa Aslan da vardı. Şehidimizin oğlu Mehmet Kaan Aslan dünya evine girdi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan şehit ailesini yalnız bırakmadı. Makam aracını gelin arabası yaptı.
1: Valinin makam aracı 15 Temmuz şehidinin oğlunun gelin arabası oldu. Özel Harekat Polisi Mustafa Aslan, 15 Temmuz 2026'da hain darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit oldu. Şehidin oğlu Mehmet Kaan Aslan, babasını kaybettikten 10 yıl sonra dünya evine girerek hayatını Semanur Çelik'le birleştirdi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da şehit ailesini yalnız bırakmadı. Makam aracını şehidin oğlunun düğün arabası yaptı. Mehmet Kaan Aslan makam aracıyla gelini evinden aldı. Çift düğün salonuna geçmeden önce şehit Mustafa Aslan'ın kabrine giderek dua etti. Genç çift daha sonra kıyılan nikahla dünya evine girdi. 15 Temmuz şehidinin oğlu Mehmet Kaan Aslan kendilerini yalnız bırakmayan devlet görevlilerine teşekkür etti.
9: Mutluyum. Bu özel günümüzde Sayın Valimiz arabasını bize tahsis etti. Ona teşekkür ederim. Emniyet Müdürümüze, tüm devlet büyüklerine teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun.
8: Anadolu'da kış için hazırlanan en önemli işlenmiş gıdalardan biri de salça. Biz de kışlık salçanın sofralara yolculuğunu ekranlarınıza taşıyarak bu saatimizi de noktalamış olacağız.
10: Kış hazırlıkları kapsamında mutfaklarda yoğun salça mesaisi başladı.
11: Yurdun dört bir tarafında kış hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii ki sebzeler, meyveler kurutuluyor. Tabii ki kış içinde stoklanıyor. Çanakkale bölgesinde en önemli yapılan ürünlerden biri de salça. Ve salça yapım sezonunda başladı. Ve Çanakkale'ye özgü çok özel ürünlerden yapılan salçalar var. Yanımızda da Nail Beycan ve kızı Çağla var. Ve çok da güzel hazırlanmış salçalar var. Önce onları bir gösterelim, değil mi? Tabii.
12: Önümüzde domatesten hazır, coğrafi işaretli domatesten hazırladığımız domates salçamız var. Bakın şöyle, yine coğrafi işaretten yapmış olduğumuz kapya biber salçamız var. Bunların ikisinin birleşiminden de yapmış olduğumuz Çanakkale'nin olmazsa olmazlarından kahvaltılık sosumuz var. Şimdi bu ürünleri bir de burada kendisini göreceğiz.
10: Yazın bereketiyle toplanan domates ve biberler kış sofralarına lezzet katmak için özenle hazırlanıyor.
11: Biberlerimiz, domateslerimiz toplandı ve şimdi de öğütmeyle başlayacağız. Önce öğütüyoruz değil mi?
12: Evet, evet. Şimdi domateslerimizi atıyoruz, sosa çeviriyoruz. Salçaya dönecekler artık.
10: İlk olarak salça yapımı için yıkanan domatesler çekirdek ve kabuklarından ayrıştırılıyor.
11: Evet, domatesler öğütme makinesine girdi. Şu anda kokusu gelmeye başladı.
12: Gelmeye başladı, evet. İşte bizim Batak Ovası'nın domatesinin özelliği.
11: Biz burcu burcu.
12: İleri böyle.
11: Domates şu an parçalıyor değil mi?
12: Evet evet. Ön taraftan salça akmaya başladı şu anda.
11: Evet, şu anda domatesler öğütülüyor. Ön taraftan suyu geliyor. Burada da posası atılıyor. Görüldüğü gibi posası ayrı çıkıyor değil mi?
12: Oradan şeyi atıyor. Kabukları ve çekirdeğini atıyor oradan.
11: Çekirdekle kabukları ayrı, kovanın içine de artık salçalık, o güzel burcu burcu kokan ve pembe pembe değil mi?
12: Evet, evet, bakın işte ya, dedik ya, coğrafi işaret boşuna verilmiyor. Bakın yani bu işte bizim Kaz Dağımızın rüzgarı, Kaz Dağımızın esintisi. Denizin iyotuyla Kaz Dağı'nın çam kokusunun birleştiği noktadayız biz.
10: Biber salçası yapımı için de biberler aynı ayrıştırma işlemlerinden geçiyor.
11: Evet, hemen öğütüyor. Burada biber kokusu geliyor.
12: Aynen, bunda da biber kokusu gelmeye başladı. Ya böyle bir şey bu işte.
11: Burcu burcu.
12: Domates de domates, biber de biber. İşte doğallık bu bence.
11: Evet, atıyoruz. Burada da ne çıkıyor? Yine aynı domatesle gidiyor.
12: Aynen öyle geliyor. Bu biraz daha kırmızıdır.
11: Daha kırmızı.
12: Daha kırmızıdır.
11: Burada yine çekirdekleri ve kabukları.
12: Çekirdekler de atıyor. Altı kısımları da atıyor. Burada da yine ön taraftan biberin eti, salça olacak kısımları akıyor.
10: Sonra da domates ve biberler kışlık salçaya dönüşmek üzere kazanlarda kaynatılmaya bırakılıyor.
11: İşte şu anda bu hale geldikten sonra yaklaşık 3 saat, 4 saat değil mi? Aynen. 5 saat.
12: 4-5 saat sonra bunu kavanozlayacağız.
10: Saatlerce kaynayan domates ve biberler yoğun kıvamına ulaşana kadar özenle pişiriliyor.
13: Amacımız burada bizim bunun içindeki suyu buharlaştırmak ve biraz da kıvamlı, lezzetli bir salça ortaya çıkarmak. O yüzden 4-5 saat en az bunun karıştırılarak pişmesi gerekiyor.
11: Sonra kavanozlara mı koyuyoruz?
13: Tabii, ondan sonra cam kavanozlara koyuyoruz. Kendi zaten vakumunu yapıyor kavanozlarımız. Öyle olunca bir kış boyunca rahatlıkla yiyebiliyoruz bozulmadan.
10: Yaklaşık 4 saat boyunca dinlenmeye bırakılan salça ardından kavanozlara doldurularak kış aylarında tüketilmek üzere saklanacak.
14: A Haber Radyo, 24 saat haber.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugüne kadar Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla 11,7 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini ve üreticilere an itibarıyla 145 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hububat alımına ilişkin bilgi verdi. Çiftçinin emeğini devletin güvencesi altına aldıklarını ve alım rekorları kırdıklarına dikkati çeken Yumaklı, bugüne kadar 11,7 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdik ve üreticilerimize an itibarıyla tam 145 milyar lira ödeme yaptık ifadelerini kullandı.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
14: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ulukış'ta Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında yol genişletme çalışması yapılması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir. Ankara-Niğde otoyolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
11: hayata. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibarıyla 126.470

0: 6 megawata yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Temmuz sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücü 79.433 megawata ulaşırken, bunun toplam kurulu güç içindeki payı %62,8 oldu. Toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,9 olarak kaydedildi. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 126.476 megawata yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
5: adında. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz
9: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
11: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
12: Kerem abi.
13: Hayrola çocuklar?
12: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
14: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
13: Turkcell çözüm gücü.
15: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
13: Turkcell çözüm gücü.
12: Vallahi bravo Turkcell'e.
13: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
16: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekip

0: Kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türkcell'in gücü, Türkcell çözüm gücü. Türkcell'le bağlan
1: hayata. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: Ayrıntılı bilgi işcepvemaksimum.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo
0: reklam.
1: 24.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
1: A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: Derde yaptırım tehdidi altında İrfan'la konuşacağız. Washington'a gideceğiz. İrfan Sapmaz bizi bekliyor. Ardından da Çin'e gideceğiz. Çin çünkü bu yaptırımların dışında kalmış gibi yaklaşık 60 şirket var adı geçen. Fakat hiçbir Çinli finans kuruluşu yok. Mehmet Zeyrek bakalım bu konuya ne diyecek. Ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Çünkü Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrail tedirginliği üst safhaya çıkmış durumda. Şimdi hemen biz Ahlat'a gidelim. Yüksel Akalan bizi bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ahlat'ta Devlet Bahçeli'nin konağından ayrılmak üzere, detayları almak üzere hemen sözü Yüksel'e bırakıyorum.
4: Evet Merve Türkay, senin de ifade etmiş olduğun gibi an itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bey'in konağından şu an itibariyle ayrılıyor. Biraz önce bulunduğumuz alanda dakikalarca vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Vatandaşlarla biraz sohbet etti ve an itibariyle de bu noktadan ayrılıyor. Tabii yine bir vatandaşın da ricasının ardından onu da kırmadı ve şu an itibariyle yine bir vatandaşımızla da hasbihal ediyor diyebiliriz. Tabii bugünkü programları oldukça yoğundu. Öncelikli olarak tören alanında bir hitabı olmuştu. Hitabının ardından ise yine Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti ve geçtiğimiz dakikalarda ise Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin konutunda birlikte bir kısa bir görüşme gerçekleştirdi. An itibariyle bizler de Ahlat'ta bulunan Devlet Bey konağının önündeyiz. Tabii Devlet Bahçeli konutunda yapılan görüşmenin ardından ise an itibariyle ayrılıyor ve Ahlat'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçiş yapacak. Tabii bulunduğumuz bu alanda da yine kabine toplantısının da yapılacağını belirtelim. Üçüncü kez Ahlat'ta kabine toplanacak ve önemli kararların alınması ve kabine sonrasında ise yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Tabii Ahlat'ta yoğun bir coşku seli olduğunu söylemek mümkün. Şu an itibariyle bulunduğumuz güzergah üzerinde yol kenarında vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek için adeta birbiriyle yarışıyor diyebiliriz ve zaman zaman da yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da vatandaşları bulunduğumuz alanda aracını durdurarak yine vatandaşlarla hasbihal etme fırsatı da bulduğunu belirtelim. Yoğun bir sevgi selinin olduğunu da belirtmekte fayda var. Özellikle de kilometrelerce, şöyle kameraman arkadaşım da gösterebilirse, bulunduğumuz

0: alandan neredeyse birkaç kilometre boyunca vatandaşlar da yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la konuşabilmek için, onu yakından görebilmek için de yine bu alanda dakikalardır bekliyorlardı. An itibariyle hareketlilik başladı ve artık Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Ahlat'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Tabi kabine üyelerinin de şu an itibariyle o noktada olduğunu belirtelim ve artık kabinenin de kabine toplantısının da başlanması bekleniyor ve yine ileride zannediyorum ki o noktada da vatandaş aracını durdurdu. Yine o noktada da vatandaşlarla hasbihal edeceğini de belirtelim. Ahlat'ta büyük bir sevgiseli olduğunu söylemek mümkün. Geçtiğimiz yılda da yine bulunduğumuz alanda Malazgirt Zaferi'nin etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmişti ve şu an itibariyle de çocukları görebiliyorsunuz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görebilmek için çocuklar da yine aracının, makam aracının olduğu noktaya doğru akın ediyorlar diyebilirim. Tabii zaman zaman çocuklara hediyelerinde, oyuncaklarında verildiğinde belirtelim onları mutlu etmek adına. Tabii aileler bulunduğumuz alanda ellerinde Türk bayraklarıyla, Ay Yıldızlı Çanlı bayrağımızla birlikte, zaman zaman Ay Yıldızlı bayrağımızın olduğu tişörtlerle birlikte sabah saatlerinden itibaren bu noktada bekliyorlardı ve an itibariyle de görebiliyorsunuz 7'den 70'e herkes Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek için adeta birbiriyle yarışıyor diyebiliriz. Büyük bir sevgiseli var. Özlenmiş, hasret duyulan bir buluşma gerçekleşti bir yıl sonra diyebiliriz. An itibariyle de yol güzergahı boyunca da kilometrelerce aracının zaman zaman Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı durdurarak vatandaşlarla sık sık hasbihal ettiğini söylemek mümkün. Tabi sadece program Ahlat'ta sınırlı değil. Aynı zamanda yine Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yarın itibariyle de artık Malazgirt'te Milli Park'ta, Tarihi Milli Park'ta da yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programları da devam edecek. Günü özetleyecek olursak aslında öğle saatlerinde Ahlat'a geldi ve tören alanında bir konuşma gerçekleştirdi. Vatandaşlara hitap etti ancak tabii ki tüm dünyaya mesaj verdiğini söylemek mümkün. Oradaki konuşmasının ardından yine Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte Selçuklu kabristanını ziyaret etti. O noktada Kur'an tilaveti ve ardından dualar yapıldı ve Selçuklu mezarlığı ziyaretinin ardından da tabii ki birlikte Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte Ahlat'ta bulunan Devlet Bey konağına geldiler. Burada kısa bir görüşme gerçekleştirildi. Özel bir görüşme yapıldığını da belirtelim. Görüşmenin ardından ise tabii ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçmek üzere hareket etmişti. Ancak tabii ki yol kenarında özellikle de güzergahta vatandaşlar saatlerdir aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek için beklemedeydi. Tabii onları da kırmadı. Aracı, makam aracını zaman zaman görebiliyoruz bu noktada. Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu noktalarda durdurarak yine vatandaşlarla hasbihal ettiğini de belirtelim. An itibariyle konvoy hareket etti ancak ileride yine bir yoğun kalabalıkta görebiliyorum. Zannediyorum ki o noktada da yine vatandaşlarla hasbihal etmesi bekleniyor Başkan Erdoğan'ın. Buradaki özel görüşmenin ardından artık kabine toplantısının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket edildiğini de belirtelim. Üçüncü kez Ahlat'ta kabine toplantısı gerçekleştirilecek ve kabine toplantısında önemli kararların alınması ve aynı zamanda yine kabine toplantısı sonrasında da Başkan Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor. Ve hem terörsüz Türkiye'ye hem de Türkiye yüzyılına yönelik de yine önemli mesajlar vermesi de bekleniyor. Bizler de gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. An itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'taydı. Ahlat'taki programlar devam ediyor ve yarın itibariyle de Malazgirt'e geçişini belirtelim. Söz tekrar sizlere bırakalım. Merve Türkay.
1: Teşekkür ediyoruz. Yüksel Akalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ediyor. Bizzat takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksel konuşurken ekranın sol tarafında bir fotoğraf vardı. İşte o fotoğraf MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ahlat'taki konağında çekilmiş bir fotoğraf. İşte o konaktan ayrılırken Yüksel bu yayını gerçekleştirdi geçtiğimiz dakikalarda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'ta bugün Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuştu. Ardından da Devlet Bahçeli'nin konağına geçti. Devlet Bahçeli ile MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi de Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçiyor Cumhurbaşkanı ve orada da kabine toplantısına başkanlık edecek ve ilerleyen dakikalarda da kabine

0: Sonrasında yapılacak olan canlı yayınla kamuoyuna seslenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Programı böyle. Başında da bugün Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğunu söylemiştim. Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu süreç sayesinde bölge halkları kazanacak dedi. Kan tüccarları kaybedecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Büyük Türkiye vurgusu yaptı. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak.
2: Mesajları netti. Terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir dönemi işaret etti.
1: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlik programında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
1: Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve İstikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz.
2: Başkan Erdoğan sürecin başarıyla sonuca erdirileceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye'den rahatsız olanlara da mesajı verdi.
1: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var.
2: Kan tüccarları kaybedecek diye Erdoğan, coğrafyamızdaki tüm kardeşler, halklar kazanacak ifadelerini kullandı.
1: Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz da açıktır.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'ta her yıl olduğu gibi işte kutlamaların merkezinde Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin bugün 955. yıl dönümü. Malazgirt bugün itibariyle Muş ilimizin sınırları içinde, Bitlis'e Ahlat'sa Bitlis'in sınırları içerisinde, ama o günlerde Malazgirt Zaferi diye adlandırdığımız o zaferin harekat merkezi Ahlat'tı. İşte kutlamaların, törenlerin merkezi de Ahlat. Peki 1071 yılında Türklere Anadolu'nun kapısını açan bu büyük zafer, Malazgirt Zaferi'nin bir de gidişatına bakalım, tarihine bakalım. O tarihlerde Sultan Alparslan Halep kuşatmasındaydı. Görüyorsunuz, burada da bir harita hazırladık sizin için. Malazgirt ve Ahlat'ın Halep'e uzaklığını gösteren bir rota var. Ve Romen Diyojen komutasındaki Bizans Doğu Seferi'ni başlatmıştı. Alparslan geri döndü, Suriye hattına doğru geri çekildi ve Ren şehrine konuşlanacağını duyurdu. Fakat Muş'a doğru hareket etti. Yani bugün Malazgirt'in merkezine doğru hareket etti. Malazgirt Ovası'nda da karargahını kurdu. Yani bugünkü Ahlat civarında karargah kuruldu. 26 Ağustos 1071'de Alparslan buradaki ordusundan 4 kat büyük olan Bizans ordusunu mağlup etti. İşte bu büyük zafer böyle başladı. Malazgirt Savaşı'nda Turan taktiği uygulandı. Yani Hilal taktiği uygulandı.

0: yaralandı. Romain Diyajen esir alındı. Anadolu'nun fethi kolaylaştırıldı. Bu süreç ve bizzat başlamış oldu. Bu zaferle Türkler İslam dünyasının lideri olarak tescillenmiş oldu ve Anadolu'nun kapıları da Türklere açıldı. Şimdi Ahlat'ta bir başka noktaya gideceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bakanlar toplantısına, bakanlar kuruluna başkanlık edecek. Bir diğer muhabir arkadaşımız da Mert Hacıoğlu da o noktada bizi bekliyor. Gün boyunca da takip etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını. Sözü bir de Mert'e bırakayım.
1: Teşekkürler Merve Türkay. Aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Ahlat'ta adım adım bizler de takip ediyoruz. Hem Yüksel'den hem de sizden aldığımız sözü şöyle kameranın önünden çekilerek tamamlamaya çalışayım. Karşımızda bulunan alan Ahlat'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve saniyeler içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aracından inerek orada bulunan tören mangasıyla birlikte karşılanması ki onlar da dönem kıyafetleriyle birlikte bekliyorlar. Önemli bahsettiğiniz aslında burada bakanlar kurulu yani kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Ahlat 3. kez kabine toplantısına ev sahipliği yapacak ki buradan verilen mesajlar aslında hem bölgeye hem de bölgeye yakın noktalara gidiyor, ulaşıyor. Birçok noktaya aslında buradan önemli mesajlar veriyor Başkan Erdoğan. Kısa bir süre önce de dinledik. Bu açıdan aslında Ahlat oldukça önemli. Anadolu'nun kapılarının ebediyen açıldığı nokta Türklere bilindiği üzere burası. İfade ettiniz aslında Muş'ta, Malazgirt'te verilen o mücadele öncesi burası bir üs olarak kullanılmıştı. Bu açıdan hemen arkamızda bulunan Van Gölü de oldukça güzel ihtişamıyla hemen karşımızda duruyor. Hatta Van Gölü'nün üzerinde bugün sahil güvenliğe ait botları da görüyoruz, görmüş olduğunuz gibi. Onlar da oradan güvenliği sağlamak hasebiyle aslında bu görüntüyü veriyorlar. Kamera arkadaşım Uğur Koçak da onları sizlere gösteriyor. Tabii ki geçtiğimiz yıl Başkan Erdoğan Ahlat'ta ne demişti? İç cephemizi tahkim etmemiz gerekiyor demişti. Terörsüz Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar vermişti. Aslında o günden bugüne çok yol kat edildi. Çok zaman geçti. O süreç içerisinde çalışmalar gerçekleştirildi ve özellikle meclisteki yasal düzenleme süreçleri sonrası bugüne kadar gelindi. Bunun yanı sıra tabii ki verdiği mesajlar yalnızca ülkemize yönelik değil, Başkan Erdoğan'ın ülkemizin dışarısına yönelik de oldukça önemli mesajları vardı ve tabii ki bugün burada yapılacak bu üçüncü kabine toplantısıyla birlikte aslında tüm dünyaya seslenecek, vereceği mesajları bizler de merakla bekliyor ve yakından takip ediyoruz. Bugün programlar aslında saat 13 gösterdiğinde Başkan Erdoğan Ahlat'ta bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne geldi. O bulunmuş olduğumuz alan aslında işte o üs olarak konaklanılan noktaydı. Temsili olarak 50 tane çadır kurulmuştu bugün orada. Tabii ki Sultan Alparslan ve askerleri ya da yiğitleri tırnak içerisinde. Onlar orada üstlenmişlerdi. Orayı üs olarak kullanmışlardı. Oradan Malazgirt'e ifade ettiğiniz gibi Diyojen'in üzerine Bizans'a doğru yürümüşlerdi. Hatta arada bir elçi gönderilip görüşmeler de gerçekleştirildi. Ancak karşı taraf buna çok yaklaşmadı. Hatta tehditvari bir açıklamayla birlikte karşılık vermişlerdi. Ancak şafak sökmeden gece vakti okçuların atışlarıyla birlikte Sultan Alparslan'ın ordusu ilerlemeye başladı. Malazgirt'te bozguna uğratıldı Bizans ordusu ve bununla birlikte Anadolu'nun kapıları Büyük Selçuklu'ya yani Türklere ebediyen açıldı. Tabii ki 1071'den önce de Türkler bu topraklarda vardı. Birazcık daha göçebe şeklinde gelip gidiliyordu. Belirli noktalara yerleşiliyordu ancak 1071 bu noktada tam anlamıyla bir simge oldu. Anadolu Türk insanını kucakladı ve Başkan Erdoğan da aslında bugün verdiği mesajlarla birlikte buna yönelik oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Akabinde MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte her yıl olduğu gibi Selçuklu kabristanına gitti Başkan Erdoğan. Orada dualar edildi, ecdat yad edildi ve Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü orada çekilen fotoğrafla birlikte ölümsüzleştirildi. Akabinde her yıl olduğu gibi ki aynı arabadalardı bu arada, bunu da söyleyeyim. Ahlat mezarlığına Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli birlikte gelmişlerdi. Aynı araç içindelerdi. Yine aynı araç içerisinde Devlet Bey'in konutuna geçildi. Oradan da fotoğraflar geldi. Arkamızda bulunan Van Gölü eski adıyla, hatta Osmanlı döneminde Van Deryası diye anılan işte bu devasa görkemli Van Denizi ya da bunun önünde güzel bir fotoğraf karesi de geldi ve kısa bir süre sonra da burada olacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Kabine toplantısı gerçekleşecek. Öte yandan bölge valileri ve şehit yakınları ile bir akşam yemeği de öngörülüyor. Bunu da bir detay olarak paylaşalım. Hatta geçtiğimiz yılda benzer bir şekilde yine şehit yakınları ile bir araya gelmişti Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'ta bulunan bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün de yine bölge valileri ve şehit yakınlarıyla birlikte

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracı biraz daha geç gelecek çünkü çok yavaş gidiyor. Yolda sıklıkla kortej durduruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla birebir konuşuyor, iletişime geçiyor. Şimdi biz devam edelim. Yeniden döneceğiz elbette. Bugün merkez noktamız Ahlat elbette ama çok sıcak gelişmeler var. Örneğin İsrail'in saldırganlıklarıyla ilgili Lübnan'da olduğu gibi Gazze'de de ateşkesi hiçe saymaya devam ediyor İsrail. Ve Deir Belah'ta bir camiyi daha bombaladı. Savaş uçakları ile üstelik vurulan camideki ve çevresindeki o yıkım soykırım ordusunun insanlık suçlarının birincisini daha eklemiş oldu. Gazze'de kan dökmeye devam eden İsrail bu kez de Ebu Selim Camii'ni hedef aldı. Hiçbir kutsala zaten saygı göstermeyen işgal ordusu ikindi namazının hemen ardından bu camiyi de bombaladı. İşgal jetlerinin çifte saldırılarıyla vurduğu bu cami gördüğünüz gibi yerle bir oldu. Yaşanan yıkımın boyutları ise kameralara böyle yansıdı. Ebu Selim Camii imamı söz konusu caminin Deir Belah'taki en eski camilerden biri olduğunu hatırlattı ve saldırıdan kısa süre önce Kur'an-ı Kerim tefsiri sınavı için camide bulunan öğrencilerin katliamdan kıl payı kurtulduklarını anlattı. Ve çok önemli sıcak bir gelişme, Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi terörizmi destekleyen devletler listesinden çıkardı. Dün yapıldı bu açıklama. Bu açıklamanın ne anlama geldiğini, bölgede bu açıklamanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Stüdyoda konuğum var. Aynı zamanda İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını sıklaştırdığı bir süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı bu karar ne anlama geliyor? Uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Anar Ali ile değerlendireceğiz. Anar hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Merve Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Çok önemli bir karar. Gerçi bunun temelleri 8 Temmuz'da Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'nde atılmıştı. Türkiye'nin özel davetlisiydi Ahmet el-Şara ve NATO Liderler Zirvesi marjında Trump'la görüşmüşlerdi ve orada zaten bu konudaki en önemli adım atıldı. Dün nihayete girdi. Şimdi dün nihayete ermesinin herhalde İdlib'e yönelik saldırıları sonrasında olmasını bence başka bir başlıkla değerlendirelim. Ama önce kim ne dedi bakalım bu kararla ilgili. Eğer hazırsa arkadaşlar bakabilir miyiz? Besent'in açıklaması var zaten, o duyurdu. Ahmet el-Şara'nın açıklaması var. Dışişleri Bakanlığımızın açıklaması var. Dışişleri Bakanlığımız bu kararla ilgili kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye'nin ekonomik toparlanması ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden birinin aşıldığı anlamına gelir diyor Dışişleri Bakanlığı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Rubio ise bu konuyla ilgili yaptığı açıklamanın çok önemli bir adım olduğunu ifade etti yaptığı açıklamada. Besent, Hazine Bakanı Besent ise bu adım Suriye'de siyasi ve ekonomik istikrarı artıracak yaptırımların önünü de yaptırımları kaldırılmasıyla birlikte artık siyasi ekonomik istikrar artacak diyor. Ahmet Şaran'ın açıklaması çok önemli. Suriye'nin üzerinden kara bir lekeyi attı bu anlaşma diyor Ahmet Şara ve kalkınma, imar ve inşa alanına doğru yelken açıyoruz. Şimdi Anar hocam, tek bir başlıkla söyleyecek olursak bu bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ile ilgili verdiği bu karar bir koruma kalkanını da beraberinde getiriyor mu Suriye açısından İsrail bağlamında?
1: Kesinlikle çok doğru bir tespit. Ayrıca şunu da ilave edebiliriz. Bu İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye sahasında Suriye'ye bakış açısında ciddi bir kopmayı da işaret ediyor. Yani İsrail'in Suriye'ye bakış açısı ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye bakış açısı neredeyse 180 derece farklı. Evet. Bu 8 Temmuz'da NATO zirvesinde görüşüldü. Kongreye bir bildirimde bulundu. 45 gün geçtikten sonra, yasal süre geçtikten sonra teröre destek veren ülkeler listesinden Suriye çıkarıldı. Suriye ne zaman bu listeye eklenmişti? 1979. Yani 47 yıldır. Aslında Ahmet Şara hükümetiyle uzaktan yakından alakası olmayan ama onun yükünü, ağırlığını Ahmet Şara hükümeti bu süreçte çekiyordu. Yani Suriye'nin bu liste olması.
0: Baba Esad artı döneminde alınmış bir karar.
1: 79, yani nereden nereye. İkinci önemli, aslında bundan önce 2026'nın ocağında da Sezar yaptırımları Suriye'ye yönelik kaldırılmıştı. Bu ikisi de önemli. Çünkü eğer hem Sezar yaptırımları Suriye'ye yatırımların önünü kesiyordu. Ayrıca terör listesinde olması da bir engeldi, yasal bir engeldi. Bunların ikisinin de kalkmasının anlamı şu, yani Amerika Birleşik Devletleri diyor ki Suriye'ye rahatlıkla uluslararası yatırım fon aktarılabilir.

0: bilir. Bu bir. İkincisi, İsrail'e de çok kuvvetli bir mesaj. Ne kadar onu dinler dinlemez bilmiyoruz. Ben Suriye'de istikrarlı bir yönetim ve istikrarlı bir Suriye istiyorum. Yani iç savaşın olmadığı, İran ve Rusya'nın burada etkisinin olmadığı yeni bir Suriye, yeni bir bölge perspektifi var. İsrail'e verilen kuvvetli bir mesaj. Ayrıca
1: bu subliminal bir mesaj değil.
0: Açık, çok net, açık bir aleni mesaj. Bir şey. Başkanlık seviyesinde verilen bir mesaj ki Ankara'da biliyorsunuz 8 Temmuz'da Şara ile Trump bir görüşme gerçekleşti. Türkiye'nin de olağanüstü bir diplomatik çabası vardı. Türkiye'yi, Suriye'yi hem Sezar yaptırımlarını kaldırın hem de terör listesinden kaldırın. İkisi de gerçekleşti. Ya bu aslında dediğim gibi İsrail'e verilen açık kuvvetli bir mesaj. Bu mesajın İran'a aynı gün kapsamlı yaptırım kararı alınmasıyla birlikte aynı gün Suriye'nin de bu listeden çıkarılması da ayrı bir önem arz ediyor bu anlamda. Umuyoruz ki yani bundan sonra Suriye'ye yönelik bu ihya ve inşa sürecinde yaptırımların da önünü açılacak. Ama tabii burada Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar Suriye'nin önünü açıcı adımlar atmakla birlikte İsrail'i durdurmaya yönelik de adımlar atması lazım. Ek olarak şunu da söyleyebiliriz Merve Hanım. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Irak'la Suriye arasında Amerikan petrol şirketinin yatırımıyla Kerkük-Baniyaz boru hattının antlaşması imzalandı. Evet. Yani bu bakın bütün hem küresel güçler, Amerika Birleşik Devletleri, Körfez ülkeleri, Türkiye, bütün herkes, Avrupa ülkeleri, İngiltere, Fransa Suriye'yi sisteme entegre etmeye çalışıyor. İstikrarlı bir Suriye'ye dönüştürmeye çalışıyor. Tek istikrarsızlaştırıcı faktör İsrail. Onun için İdlib'deki Ebu Zuhur Havalimanı saldırısı sonrası dışişlerimiz çok güzel bir açıklama yaptı. Dedi ki bu saldırganlığı kınıyoruz ama artık İsrail meselesi sadece Suriye'nin, sadece Türkiye'nin meselesi değil. Uluslararası kamuoyunu ve uluslararası sistemi göreve davet ediyoruz. Çünkü artık...
1: Ve tek başına yapmadı bu açıklamayı. 7 ülkeyle ortak bir açıklama yaptı.
0: Çünkü İsrail artık bölgesel ve küresel bir meydan okuyor aslında. Bütün istikrarlaştırıcı ülkelerin Suriye'deki politikasına da bir meydan okuma hamleleri yapıyor. Amerika'nın bu anlamda da İsrail'i durdurucu önlemler alması lazım diye düşünüyorum.
1: Peki İsrail bu istikrarı ne kadar ister? Şimdi bunu soralım. Çünkü belli ki Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri artık Suriye'nin yeni yönetimiyle, Ahmet El-Şara yönetimiyle terörden arındırılmış, İran etkisinin ortadan kalktığı ki bu çok
0: Rusya'nın
1: önemli.
0: Etkisinin kalktığı.
1: Rusya'nın etkisinin ortadan kalktığı, ekonomik olarak desteklenen bir Suriye ne kadar tehdit üretebilir İsrail açısından? Yani Golan Tepeleri ile ilgili süreci yani fiilen işgali altında zaten. Ama ben yani ekonomik olarak desteklenmesinden bahsediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin yatırımı, Türkiye'nin yatırımları olacak. Avrupa Macron ziyaret etti bizzat haftalar önce, aylar evvel. Şimdi Laski Limanı çok kritik bir nokta evet. Örneğin. Doğu Akdeniz'e açılan, bizim tabirimize Doğu Akdeniz'e açılan çok kritik bir liman. Ve Suriye yeraltı kaynakları açısından da çok zengin bir ülke. Kesinlikle. Mesela buradaki istikrarın getireceği zenginlik mi yoksa İsrail'i bu anlamda biraz daha yani Laski Limanı eğer eski cazibesine kavuşursa İsrail'in burada kurduğu o limanlardan söz dahi edilemez herhalde. Mesela.
0: Kesinlikle.
1: Endişeleri arasında bunlar da var
0: mesela
1: mı?
0: Mesela Laski'yi önemini artıracak proje mesela Kerkük-Baniyaz boru hattı ki Laski ile Tartus'un arasında Baniyaz üzerinden Doğu Akdeniz oradan Avrupa'ya petrol ihracatı yani Amerikan şirketleri 1000 kilometre yakınlığı uzunluğunda bir boru hattına yatırım yapıyorlar. İkincisi önemli olan şu. Mesela Suriye şöyle bakıyor meseleye. Esad devrildikten sonra Kuneitra, Dera, Süveyda bölgelerini şu an fiili bir çizgi çekmiş durumda. Hı hı. Ve Şam merkezi hükümeti unsurlarının işte şu bölge buradan Şehran, Kuneitra, Dera ve Süveyda. Yani bu bölgeye güney Batı Suriye diyor ki buraya Şam güçleri hiçbir şekilde dahil olmayacak. Şunun farkında eğer Suriye'ye ne kadar ekonomik yatırım gelirse Körfez sermayesi, uluslararası sermaye bu bahsettiğimiz projeler yaptırımların kalkması istikrara kavuşacağının farkında. Ve bu ülkeler buraya yatırımı getirirken Suriye'nin güvenliği için de önlemler alacak. Şimdi düşünün Amerikan petrol şirketleri milyarlarca dolarlık yatırım yapıyorlar. Aynı zamanda biliyorlar ki burada güvenliği sağlamadan kalkınma hamlelerinin bir anlamı yok. Ve Suriye'de ekonomik kalkınma gerçekleştikçe istikrarlı bir Suriye olacak.
1: Bir de şu anlamda İsrail'in elini bağlayacak. Öyle istediği yerde gidip bir saldırı. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bir rafineri kurduğunu düşünelim ya da Fransa Fransa'nın, Avrupa ülkelerinin gelip o noktaya saldırı düzenlerse, yani fiilen kendi topraklarına,
0: kesinlikle,
1: hani Amerika'ya, Fransa'ya saldırmış gibi olabilir.
0: Kesinlikle. İşte bunun için bunun önleyici hamleler yapıyor. Yani diyor ki bu kadar, daha ne kadar erkenken, yani Suriye'nin ordusu düzenlenmiş.

0: Denli bir orduya dönüşmemişken, uluslararası yatırım hala tam teşekküllü bir şekilde Suriye'ye akmamışken, boru hatları çalışmaya başlamamışken, ben kendim açısından burada nüfuz alanları oluşturayım, fiili bir çizgi belirleyeyim ve statiko oluşturma hamleleri. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil İsrail açısından. Çünkü siz Amerika'yı, Türkiye'yi, Körfez ülkeleri, Avrupa Birliği ülkelerinin hepsini aynı anlamda karşınıza alma imkanınız yok. Burada tabii bir de İsrail'de biliyorsunuz seçim süreci var. Onun da vermiş olduğu içeride iç politik gerginlik var. Ama bu Ekim'e kadar belli ki Netanyahu hükümeti bu kamikaze hamlelerini, saldırılarını şiddetlendirecektir. Yani içeride Türk Cumhurbaşkanı'nın posterlerinin duvarlara yapıştırıldığı bir seçim propagandası yapıyor. Yani akıl tutulması. Türkiye'yi bir yeni İran benzetmesi yapıyorlar. Yani Türkiye'nin tarihini, kültürünü, demografisini, sosyolojisini, askeri yapısını, siyasal yapısını bilmeden cahilane İran'la özdeş tutarak yeni bir tehdit ülkesi olarak lanse ederek içeride bir sadece bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Yani şu an İsrail'de bir akıl tutulması ve maalesef İsrail toplumunun çoğunluğu da bu akıl tutulmasına çanak tutuyor. Yani aklı başında çok küçük bir kesim, mesela Haaretz gazetesi geçtiğimiz günlerde makul bir yazı yazdı. Ne yapıyorsunuz dedi. Yani Yeruşalim çizgisi hemen savaş çığırtkanlığı yaparken evet, Haaretz'de bazı daha şeyler diyor ki yani Türkiye sizin Lübnan, Suriye ve başka bir ülkeye benzemez. Kendinize gelin. Makul 40 yaş üstü İsrail vatandaşlar da Türkiye'yi tanıyorlar, biliyorlar. Yani Netanyahu'nun bu çırtkanlığının farkındalar ama o 7 Ekim'den sonrası İsrail'de bir akıl tutulması ve tamamen ruh sağlığı bozulmuş bir hükümet ve toplum var. Yani onun şu an sancılarını yaşıyor
1: ama
0: bölge.
1: Ama şuradan da bakarsak Anar Hocam, yani İran'da istediğini hiçbir şekilde alamadı İsrail. Yani her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'ni böyle bir şeye sürüklese de, yani şu an için öyle farz edersek, Lübnan'da bir ateşkes kararı alındı. Lübnan'ın güneyini fiilen işgal edemedi. Yani boşalttı köyleri ama orada bir başarısızlık örneği var. Sadece ne yazık ki tırnak içerisinde söylüyorum, sahipsiz Gazze'ye saldırabiliyor. Yani ne askeri var, ne ordusu var, ne karşılık verebilecek. Tek bütün hıncını oradan alabiliyor. Yani yarın öbür gün Suriye ile ilgili kalkınma gerçekleştiği zaman, Suriye ordusu güçlendirildiği zaman daha başka saldırabileceği bir noktada kalmayacak. Aslında biraz da meseleye, evet Netanyahu bir savaşa gidiyor ama İsrail kendi, o kendi bahsettiği 100 yıllık politikalarını sahaya sürebilecek zemin bulamıyor artık.
0: Evet öyle. Çünkü İran sahasına baktığımız zaman istediğini elde edemedi. Yani planlama tahayyülleri şuydu. İran'da bir iç karışıklık, buranın bir Suriye iç savaşına benzer, Irak'taki bir çatışma sürecine, Libya'dakine benzer bir süreç yaşanmasıydı ama İranlılar çok iyi direndiler. Askeri anlamda direndiler ve bunun başarısız olması sebebiyle şu an ekonomik yaptırımları devreye soktular. Yani ekonomik yaptırımla sindirmeye çalışıyor ama hala özellikle Kasım ara seçim sonrası Amerika'daki o dosyayı askeri anlamda tam kapattıklarını da düşünmüyorum. Hala oraya bir hamle yapmaya çalışıyorlar. Amerika biraz da İsrail'in bu hamlesini önlemek için ekonomik yaptırımları devreye sokarak seçim ara seçim sonrası belki tekrar bir askeri operasyon başlama ihtimali olabilir.
1: Anlar hocam, son 1-2 dakika bence en kritik konulardan biri. Peki bizim açımızdan, Türkiye açısından, yani Suriye'nin son 15 yılına baktığımızda bizim tarihi ilişkilerimiz, tarihsel bağlarımız, bunlar zaten bir yana. Türkiye'nin en uzun sınırının olduğu ülkede böyle bir ekonomik cazibe merkezi diyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani açıkça bunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin buradaki payını da zaten bence konuşmaya, kesinlikle, yani bu süreçteki emeklerini konuşmaya da zaten gerek yok ama bundan sonrası bizim sınır hattımızdaki bu duruma nasıl etki eder?
0: Şöyle Merve Hanım, şimdi biz bu ülkeleri sayıyoruz, Suriye yatırımlar vesaire, şunu net bir şekilde belirtmemiz lazım. Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve en önemlisi askeri desteği olmadan Suriye'nin kalkınma imkanı yok. Suriye hükümeti de bunun farkında. Özellikle Suriye ordusunun tekrar inşa edilmesinde, rehabilite edilmesinde Türkiye mentorluk rolünü oynuyor. Eğitim ve danışmanlık veriyor. Askeri varlığı Suriye sahasında belli. Hicaz demiryoluyla Suriye'yi Arabistan Yarımadası'na bağlıyor. Azerbaycan gazını Kilis üzerinden Suriye'ye aktarıyor. Kalkınma yolu projesiyle Irak ve Suriye'yi entegre bir şekilde Avrupa'ya bağlıyor. Her ne kadar ki Amerika, Fransa ve Körfez sermayesi vesaire ama Türkiye'nin mentorluğu, ağırlığı olmadan Suriye'nin kalkınması, ihya ve inşa edilmesi mümkün değil. 922 kilometrelik bir sınır, 90 milyonluk bir nüfus ve 11-12 sene milyonlarca Suriyeli Türkiye'de yaşadı. İkinci ana dili gibi Türkçe konuşuyorlar. Bu muazzam bir şey. Yani milyarlarca yatırım yapsanız bir ülke içerisindeki ikinci ana dili Türkçe'yi öğretme şansınız yok. Bütün bu müktesebat Türkiye'ye çok çok önemli bir bölgesel vizyon ortaya koyduğunu görüyoruz ve bunun meyvelerini de İsrail çırtkanlığı zayıfladıkça Suriyeliler ve Türk halkı da görecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Anar Hocam çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok kıymetli değerlendirmeler, çok sıcak tabii. Bence biraz daha zaman ilerledikçe hani fiilen bu kararın meyveleri alınmaya başlandıkça bence işte bak bugünü konuşacağız. Kesinlikle. O tarihi bence geri dönüp dönüp bu tarihi konuşacağız. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diye.
1: Kolaylıklar diliyorum ama Karabük'te bir orman yangını var. O bölgeye bir bakalım. Bir Anız'da ormanlık alanda yangın çıkıyor, yangın sıçrıyor farklı bölgelere. Yangına havadan karadan müdahale ediliyor. Neyse ki alevler büyümeden kontrol altına alınıyor. Yangın Eflani ilçesine bağlı Demirli köyünde çıktı. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen bu yangın kısa sürede ormanlık alana da sıçradı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekibiyle yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

0: Bursa'dan bir yangın haberi daha geldi. Görüntüler Bursa'dan. Dün iki farklı noktada yangın vardı Bursa'da. Müdahale edildiği bilgisini paylaşmıştık ama şu an Bursa'nın Nilüfer ilçesinde orman dışı alanda başlayıp ormana da sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahalelerin gerçekleştiğini görüyoruz. Nilüfer ilçesi Bursa'nın İzmir yoluna yakın bir noktada ve Uludağ'ın eteklerinde bulunan oldukça ağaçlıklı yeşil bir bölge ve o bölgede ormanlık alanda başlamadığı tahmin edilen fakat ne yazık ki ormanlık alana sıçradığı tahmin edilen yangına müdahale görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Dün Bursa'daki iki farklı bölgedeki iki yangının da kontrol altına alındığı bilgisini paylaşmıştık sizinle. Fakat ne yazık ki bugün üçüncü bir bölgeden bir yangın haberi daha geldi. Bursa'dan yangına da müdahale ediliyor. Takip ediyoruz. Umarız ki iyi haber. Yangın kontrol altına alındı haberini birkaç dakika içinde sizlerle paylaşabiliriz. Ama ne yazık ki bu kadar kolay olmuyor. İşte bu kadar basit ihmalkarlık sebebiyle çıkan yangınlar, işte az önce Karabük'teki yangının bir sigara izmariti sebebiyle çıktığını duyurduk. Muhtemelen yine aynı. Bakın o kadar küçük bir ihmal gibi görebilirsiniz ama o kadar büyük bir ihmal ve o kadar büyük bedeli oluyor ki vebali de var. Aman dikkat diyelim bir kez daha. Şimdi Aydın'dan bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Seyir halindeki bir araç, elektrikli bir araç, üstelik çok da pahalı bir araç, 8 milyon lira değerinde bir araç. Araçta yangın çıkıyor otomobilde. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için tam 12 saat boyunca mücadele veriyorlar. Çünkü batarya tamamen tükenene kadar o yangını söndürmek mümkün değil diyor itfaiye erleri. O yangında kullanılan özel de bir sistem var, bir yöntem var. Bakın itfaiye erleri nasıl anlatıyorlar. Biz hayatımızda, meslek hayatımızda ilk defa böyle bir şey gördük diyorlar. Ve o olası çok büyük bir faciayı nasıl önlediklerini bakın nasıl anlatıyorlar.
1: Lüks otomobil alevlere teslim oldu. Milyonlarca liralık araç saatlerce yandı. İzmir'den Bodrum'a giden elektrikli otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü otomobili park ederek araçtan uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak karşılarında alışılmışın dışında bir yangın vardı.
2: Sadece şarj esnasında küçük yanmalarla karşılaştık ama bu tarz olarak ilk kez karşımıza geldi.
1: Yangının ormanlık alana sıçramasını önlemek için 2000 dereceye kadar dayanıklı yeni nesil söndürme çadırı kullanıldı.
2: Yangın örtüsünün gerçekten bizim işimizi çok kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Bu bir örtü. Aracın tamamını kapatıyorsunuz, oksijeni kesiyorsunuz. İçeride yüksek bir ısı var. Bu ısı düşürülmesi gerekiyor. Onu da suyla soğutarak yapabiliyoruz.
1: 12 saat süren mücadelenin ardından yangın söndürülürken lüks otomobil hurda yığınına döndü.
2: Bataryaların tamamının deşarj olmasından sonra ancak olay yerinden sevkiyatını sağlayabiliyoruz. Bu araca ne yaparsanız yapın oksijeni aldığı anda tekrar yanmaya başlıyor.
0: Bugün üçüncü dalga operasyon yapıldı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bazıları gözaltına alındı, bazılarının hala arandığı bilgisi var. Bu arada 11 şirketle 3 derneğe de kayyum atanmasına karar verildi. Hemen Ankara'ya dönelim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamalarını değerlendirelim. Bizi bekliyor muhabir arkadaşımız Oğuzhan Gültekin. Hemen sözü ona bırakıyorum.
3: Teşekkür ediyorum. Siz de söylediniz tabii ki Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma giderek derinleşiyor. Özellikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki operasyon gerçekleşmişti. Bu operasyonlarda elde edilen delil, bilgi ve belgeler doğrultusunda da üçüncü dalga operasyonunun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tabii ki özellikle gerçekleşen üçüncü dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildiğini belirtmiş olalım. Yine siz de söylediğiniz 11 şirket ile 3 derneğe de kayyum atanmasına karar verilmiş oldu. Özellikle soruşturma kapsamında da yeni bulgulara ulaşıldı. Hangi bulgular bunlar? Biraz onlardan bahsedecek olursak. Firari Hilmi Tuna Kuriş kaçırılmasında kullanıldığı belirtilen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın ardından Şahin adına tahsisli diğer araçlarda da inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda iki aracın daha tahsis amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilmiş oldu. Yine soruşturma kapsamında aynı yapı ile irtibatlı Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Yine Ömer Yücel adlı kişinin de gözaltına alındığı öğrenilmiş oldu. Peki soruşturma buraya nasıl geldi? Neler yaşandı bugüne kadar? Kısaca bir onlara bakacak, onları özetleyecek olursak Alihan Kuriş'i Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında özellikle çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalar yöneltilmiş oldu. 13 Ağustos'ta düzenlenen soruşturmada gözaltına alınan 38 kişiden 32'si 16 Ağustos'ta tutuklandı. Yine Alihan Kuriş bir evdeki gizli bölmenin içinde yakalandı. Ayrıca 17 ilde 123 adreste arama yapılan operasyonlarda kaynağı belirsiz olduğu iddia edilen 1.34 milyar lira değerinde 200 kilo külçe altın bulundu. Bundan sonraki süreçte de dediğimiz gibi 3. dalga operasyonu gerçekleşti ve bu 3. dalga operasyonundan edinilen bilgi belgeler doğrultusunda da önümüzdeki günlerde gerçi yapılacak olan soruşturma kapsamında alınacak yol takibimizde olacak diyelim. Sözü Ankara'dan tekrar sizlere bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz. 3. dalga operasyonun detaylarını aktardı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik. Bir de bu operasyonlar nasıl başladı? Bugüne kadar neler yaşandı? Hatırlattı Oğuzhan bize. Fransa seçime gidiyor 2027'de. Kamuoyu oylamaları, yoklamaları yapıyor. Anketler yapılıyor. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor anketlerde. Ülke yani Fransa aşırı sağ ve aşırı sol arasında bölünmüş durumda. Yani ortası yok. Ilımlı sağ yok, ılımlı sol yok. Aşırı sağın adayı yine Le Pen, aşırı solun adayı da Mélenchon. İkinci tura kalma senaryoları da hesaplanıyor. Bununla ilgili de anketler yapılıyor. Eğer ikinci tura kalırsa iki aday arasındaki seçim, aşırı sağın adayı Le Pen %64 ile Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı oluyor.
1: Fransa'da Macron dönemi 2027'de sona eriyor. Ancak son yapılan kamuoyu yoklamaları Fransa'nın aşırı sağ ile aşırı sol arasında tercih yapmak zorunda kalabileceğini gösteriyor. M6 ve RTL için yapılan anket, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna aşırı sağcı lider Le Pen'li, aşırı solun adayı Mélenchon'un kalacağını gösterdi.
4: Bugün burada seçim kampanyasını başlatıyorum. Mahkeme seçimlere girebileceğime hükmetti. Fransız halkının geleceği tehlike altında. Sorunlarına çözüm bekliyorlar.
1: İlk tur seçimlerde Le Pen %35 düzeyinde bir oy oranına ulaşıyor. İkinci sırada ise aşırı solun adayı Mélenchon yer alıyor.
5: Hepimiz farkındayız. Herkes Macron'un gitmesini bir kurtuluş olarak bekliyor. Zaferimiz sadece siyasi olmayacak. Aynı zamanda dünya için yeni bir gün olacak.
1: Anketler Fransa'da merkez siyasetin ise hızla eridiğini de ortaya koydu. Eski başbakanlardan Edouard Philippe %14, eski başbakan Gabriel Attal ise %8 ile kaldı. Seçmenlere Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Le Pen ile Mélenchon'un karşı karşıya kalması durumundaki oy tercihleri de soruldu. Böyle bir senaryoda aşırı sağcı Le Pen %64 düzeyinde oy oranıyla Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı seçiliyor.
0: Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın artık gitgide derinleştiğini söylüyoruz. 5. yılını dolduruyor savaş ama o tansiyon hiç düşmüyor. Bazen düşecek gibi olmuyor. Tam barıştan konuşuluyor, tekrar yükseliyor. Dün Putin, Rusya Devlet Başkanı dedi ki Ukrayna son saldırılarıyla artık Pandora'nın kutusunu açtı. Artık her türlü saldırıyı beklesinler bizlerle. Özellikle sanayi altyapılarına yönelik dedi. Ve uzun süredir Rusya zaten bu saldırılardan İngiltere'yi sorumlu tutuyor. Ve İngiltere'ye yönelik sert açıklamalar açıklamalar yapıyor. Şimdi Rusya bu noktadayken İngiltere'nin yeni başbakanı Burnham da ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya belki bir mesaj olarak Kiev'e gerçekleştiriyor. Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü törenlerinde üstelik bu törenlere katıldı İngiltere'nin yeni başbakanı Burnham ve Kiev'e desteğini yineledi. Rusya'ya baskıyı artıracaklarını söyledi. Kremlin'den yanıt gecikmedi. Kremlin Burnham'ın bu sözlerinin olası bir barışı baltaladığını savundu.
5: Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmenin tam zamanı.
1: Yurt dışında ilk üst düzey ziyaretini Kiev'e yaptı. Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümünde Rusya'yı bu sözlerle hedef aldı.
5: Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmenin tam zamanı. Bu yasa dışı savaşı finanse etme yeteneklerini kısıtlamanın tam zamanı. İşte bu şekilde Rusya'nın bu savaşı kazanamayacağını anlamasını hızlandıracağız.
1: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham, Ukrayna'yı ziyaret etti. Burnham, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'yla Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törene katıldı. Etkinlik kapsamında Ukrayna'ya ait dronlar Kiev semalarında uçtu. İnsansız sistemler sergilendi. İngiltere Başbakanı Kiev'in Kremlin'e karşı verdiği mücadeleyi ülkesinin Nazi Almanyası'na karşı direnişine benzetti. Konuşmasında Rusya'yı kızdıracak ifadeler kullandı.
5: Ukrayna Avrupa'nın koruyucusu olmuştur. Rusya'nın ülkeme yönelik akıl almaz tehditlerine rağmen Ukrayna'nın savunmasına her zamankinden daha güçlü şekilde desteğimizi sürdüreceğiz.
1: Törende söz alan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa da Brüksel'in Moskova'ya ekonomik baskısını süreceğini kaydetti. Diplomatik temaslar kapsamında Kiev'e askeri alanda da iyi haber geldi. İngiltere Başbakanı Avrupa'nın kritik uzun menzilli füzesi Storm Shadow'ların üretim lisansını Ukrayna ile paylaşacaklarını açıkladı.
5: Volodymyr Zelenski şimdi Storm Shadow teknolojimizi Ukrayna'nın bu yetenekleri kendisi geliştirebilmesi için paylaşmamızı istedi. Bugün bu talebi onayladığımı ve bu yeteneği ilerletmek için Ukrayna ile birlikte çalışacağımızı teyit etmekten memnuniyet duyuyorum.
1: İngiltere ve Fransa ortaklığında geliştirilen Storm Shadow, havadan karaya atılan ve yaklaşık 250 km menzile sahip stratejik bir seyir füzesi olarak öne çıkıyor. Londra'nın hamlelerine Rusya kayıtsız kalmadı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İngiltere'nin Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecini baltaladığını savundu.
6: İngiltere'nin Ukrayna'ya Storm Shadow füzesi sağlaması son derece olumsuz. İngiltere bu savaşta Kiev rejiminin yanında yer alıyor. Londra sistematik ve düzenli bir şekilde ateşe benzin döküyor ve barışçıl çözüm sürecinde en ufak bir ilerlemeyi bile engellemek için planlar kuruyor.
0: İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da yine bir kadın cinayeti yaşanıyor. Bir kişi bir esnafın yufkacının önünde kadına kurşun yağdırıyor. Sanıyoruz ki eski eşi. O kadın hayatını kaybediyor. Saldırgan ya da katil diyelim, kadın hayatını kaybetmiş çünkü. Yufkacıyı da rehin alıyor. Esnafı da rehin alıyor. Çok uzun uğraşlar sonucunda ancak ikna ediliyor. Ardından da elbette gözaltına alınıyor.
1: Minibüsten indi, sokakta kurşun yağdırdı.
7: Kadın dükkana girdikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride bir el ateş etti. 15 dakika sonra kadın da az önce sürüne sürüne artık kapıya gelmişti. Polislerin de geldiğini görünce 3 el daha ateş etti.
1: Olayın adresi İstanbul Gazi Osman Paşa. 51 yaşındaki adam iddiaya göre aralarında gönül ilişkisi.

0: ilişkisi olan kadını takip ettim.
1: Kadın bağırmaya başladı falan. Ben de minibüse doğru uzaktan böyle yaklaştım. Yani taciz falan zannettim ben de. Ardından minibüsten herkes indiğini görünce hani şöyle söyleyeyim, elinde silah gördüm. Silahı gördüğüm zaman da hani ben de uzaklaştım.
0: Saldırgan minibüsten inip yufka dükkanına giren 42 yaşındaki kadına karışmayın namus meselesi diyerek kurşun yağdırdı. Kadın hayatını kaybederken saldırgan yufkacı dükkanına saklandı. İş yeri sahibini rehin alan ve silahı kendi başına dayayan sandı. Akrabasının devreye girmesiyle 1,5 saat sonra teslim oldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
2: Yine kardeş kayıp haberi var. Hatırlayacaksınız, Kocaeli'nde 3 kardeşin cansız bedeni çıkarılmıştı denizden. Şimdi de Ordu'da fındık bahçesine gittiğini söylüyor 2 kız kardeş. Fakat dere kenarında cenazeleri bulunuyor. Şimdi olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
3: 2 kız kardeş derede ölü bulundu. Ordu'nun Çamaş ilçesinde 66 yaşındaki Fatma ve 60 yaşındaki kız kardeşi Merihat Gümüş sabah saatlerinde fındık toplamak için evlerinden çıktı. Kardeşlerin akşam eve dönmemesi üzerine yakınları bölgede arama çalışması başlattı. Saatler sonraysa acı haber geldi. Fatma ve Merihat Gümüş'ün cansız bedeni dere kenarında bulundu. Durum jandarma ve sağlık ekibine haber verildi. Ekipler bölgede inceleme yaptı. Kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için kız kardeşlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2: Maradona'nın futbol tarihine geçen gollerinin topu, emsal top tabii, $3.3 milyon satıldı. Görüntüleri getireceğiz ekranlarınızdan o açık artırmaya ilişkin. Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 mağlup ettiği çeyrek final maçında Maradona topu kalecinin üzerinden elle ağlara göndermişti. İşte o elle ağlara gönderdiği top bu arada. Maçın ardından gazetecilere açıklama yapmıştı Arjantinli efsane ve golün biraz Maradona'nın kafasıyla biraz da Tanrı'nın eliyle atıldığını söylemişti. Kendisinin söylemleri bunlar. Maradona aynı karşılaşmada İngiltere'nin 5 oyuncusunu ve kaleciyi çalımlayarak 100 yılın golünü atmıştı. O da ikinci gol olarak kaydedilmişti. İşte meşin yuvarlak Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen müzayedede $3.3 milyon satıldı. İşte o top. Topun açık artırma öncesinde yaklaşık $10 milyon değere ulaşması bekleniyordu. Fakat o değere ulaşamadı. $3.3 milyon satıldı. Öte Maradona'nın aynı maçta giydiği forma ise 2022 yılındaki başka bir açık artırmada 7,1 milyon sterline satılmıştı.
4: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ile 2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde 484 milyar lira tasarruf elde edildi. Bu kapsamda izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeliyle desteklenen tasarruf tedbirleri etkisini gösterdi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında %2,9 seviyesine geriledi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla
7: yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ulukış'ta Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında yol genişletme çalışması yapılması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir. Ankara-Niğde otoyolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
7: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
9: Bir reklam.
10: Daha dün annemizin kollarında yaşarken
11: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
12: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
13: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün.

0: biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
4: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
0: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesinde Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin bir duyuru yayımlandı. Buna göre, 1 Mart 2026'da ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiği bildirildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
7: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Bir reklam.
7: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
11: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
8: Mobilin bankası Akbank.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
6: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ulukış'ta Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında yol genişletme çalışması yapılması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir. Ankara-Niğde otoyolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
1: Bir reklam.
13: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim?

0: varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: toprak kayması faciayı beraberinde getirdi. Onlarca kişi çöp yığınları altında can verdi.
1: Bir insanın bu şekilde hayatını kaybetmesi çok acı verici.
0: Batı Afrika ülkesi Gine'nin başkenti Conakry'de şiddetli yağışlar etkili oldu. Toprak kaymasına yol açan yağışlar bir çöp depolama alanını da vurdu. Devasa çöp yığınları yerleşim alanının üzerine çöktü. Görgü tanıkları devasa çöp yığınının bir apartman binasıyla çevredeki daha küçük yapıları gömecek büyüklükte olduğunu belirtti.
1: Uyurken yüksek bir ses duyduk. Olayı incelemek için çıkanlar yaklaşan çöp yığınlarını uzaktan gördü. Sonra ikinci toprak kayması meydana geldi ve evleri yıktı. Bunun hakkında konuşmak çok zor. Bir insanın bu şekilde hayatını kaybetmesi çok acı verici.
0: Faciada onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer yağış sezonunun oluşturduğu tehlike nedeniyle hükümetin söz konusu çöp depolama alanını kapatacağını açıkladı. Çöplerin de başka bölgeye taşınacağı bildirildi.
2: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü bugün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ahlat'taki programın ardından Devlet Bahçeli'nin konağına geçmişti Ahlat'ta ve şimdi de kabine toplantısına başkanlık yapıyor Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Ahlat neden bu kadar önemli? Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde bir bakalım. Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı Malazgirt şu an Muş ilimizin sınırları içerisinde ve Malazgirt'te 26 Ağustos 1071'de Malazgirt Zaferi'ni kazandığımız nokta tam da orası. Selçuklu Sultanı Alparslan'la Bizans İmparatoru Roman Diyojen arasında, orduları arasında yaşandı bu savaş ve galibi Türkler oldu ve böylece Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Ama Ahlat'ın, şu an Bitlis sınırımızın içinde yer alan Ahlat'ın bir başka önemi var. Askeri açıdan önemi var çünkü Ahlat o dönem Selçuklu döneminde bir askeri üs olarak kullanılıyor. Dolayısıyla karargah merkezi ve beyni Malazgirt Zaferi'nin. Malazgirt Zaferi öncesi Selçuklu ordusunun işte bu zafere hazırlandığı yer Ahlat. Dolayısıyla da bizim kutlamalarımızın merkezi şu an Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün vatandaşlarla bir araya geldi, bir konuşma gerçekleştirdi. Mesajları çok önemliydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ardından Devlet Bahçeli'nin konutuna geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Oradan ayrıldı. Canlı yayında o görüntüleri sizlerle paylaştık ve Mert Hacalioğlu'nun bulunduğu noktaya geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü orada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi var ve Bakanlar Kurulu toplantısı orada gerçekleşiyor. Biz Mert'le geçtiğimiz saat yayın gerçekleştirdik. Henüz bakanların geldiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yolda olduğunu söylemiştin. Çünkü o konvoy sık sık vatandaşlar tarafından durduruluyordu Mert. Öyle sanıyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da geldiler.

0: külliyeye ve toplantı başladı.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi ancak henüz başladığına ilişkin bilgi gelmedi. Aslında Merve Türkay çok güzel özetlediniz. Beyni dediniz. Şu anda da aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin beyni arkamızda bulunan bu noktada. Aslında bu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin neden buraya yapıldığının da en güzel özetini verdiniz. Ben şöyle çekileyim. Tüm ihtişamıyla Van Denizi, Van Gölü artık adına ne derseniz onunla birlikte buradaki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de buradan görme fırsatı bulalım. İşte bu külliyenin buraya yapılmasının aslında en önemli mesajlarıydı anlattıklarınız. Önemli bir lokasyondayız. Burası aslında hem doğu hem güney Türkiye'nin aslında dışarıya açılan kapıları noktasında da oldukça önemli bir lokasyondu. 1071'de evet buradan giriş gerçekleştirildi. Burası üs olarak kullanıldı. Beyin takımı buradaydı ve buradan Sultan Alparslan öncülüğünde Bizans atıldı Malazgirt'e gidilerek aslında ve ifade ettiğiniz gibi Anadolu'nun kapıları tamamen açılmış oldu. İşte bu külliyenin burada olmasının en önemli göstergelerinden biri de bu anlattıklarınızdı. Henüz kabine toplantısı başlamış değil ancak önümüzdeki dakikalarda başlaması bekleniyor. Yoğun ve yorucu bir programdı aslında. Başkan Erdoğan Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla buluştu. Ahlat'a gitti. Daha doğrusu Ahlat Mezarlığı'na gitti. Selçuklu Mezarlığı'na. Oradan Devlet Bahçeli'nin konutuna gitti. Yol güzergahında kendini karşılayan, bekleyen vatandaşlarla buluştu. Önemli de mesajları vardı. Birazcık mesajlarından bahsetmek istiyorum. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisi, Sünnisiyle omuz omuza verenler Ahlat'tadır. Burada gönül birliği, ülkü birliği, kader birliği içinde tarihe geçen bir destan yazılmıştır. Millet olarak bu destana inşallah yenilerini eklemekte kararlıyız dedi. Aslında birlik ve beraberlik mesajlarını perçinledi Başkan Erdoğan. 86 milyonun kardeşlik mürekkebini tek bir sayfada Ahlat'ta olduğu gibi tek bir terkipte birleştirmek için canla başla çalışıyoruz dedi. İki sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah hepimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine Ahlat'taki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz dedi. Şehit ve gazilerin mukaddes emanetine hep birlikte omuzlayacak. Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız dedi. Önemli mesajlar verdi. Burada da bölgedeki valilerle birlikte şehit aileleri ve gazilerle birlikte bir araya da gelecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bu da aslında önemli detaylardan bir tanesi. İfade ettiğimiz gibi daha sonra da bir açıklama gelmesi beklenmekte. Ancak o açıklamaya ilişkin görüntüler geldiğinde de yine bu ekranlar vasıtasıyla paylaşacağız. Bizler kameraman arkadaşı Uğur Koçak'la birlikte takipteyiz. Başkan Erdoğan'ın programlarını takip ediyoruz. Buradaki program bittikten sonra Başkan Erdoğan geceyi burada geçirecek. Daha sonra ise yarın Muş'ta olacak. Saatler 10.30'u gösterdiğinde Muş Malazgirt'te programı olacak ki buradan yine Ahlat'tan coşkulu bir vatandaş kalabalığının kendisini Muş'a uğurlamasını beklemekteyiz. Biz de onun o anlarını yine bu ekranlar vasıtasıyla paylaşacağız. Ancak öncelikle şu anda kabine toplantısı gündemimiz. Henüz başlamış değil. Başladığı zaman detayları paylaşmayı sürdüreceğiz Merve Türkay.
0: Merve, çok teşekkür ediyoruz. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, kamuoyuna açıklamaları işte Ahlat'ta gerçekleşecek, canlı yayında ekranlarınızı taşıyacağız. Ama bir de düne bakalım. Dün çok önemli bir toplantı gerçekleşti. İlk toplantıydı. Terörsüz Türkiye Kurulu'nun ilk toplantısı. Milli Dayanışma Takip Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaydı. Takip Kurulu'nda 4 ayrı alt komisyon oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı. Sonradan yazılı bir açıklama yapıldı. O yazılı açıklamada ayrıca komisyonların görev alanları ve üyeleri de artık netleşmeye başlamıştı. Bunlar da yer aldı. Bakalım devamına.
2: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
3: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Sürecin sahadaki uygulamalarını yürütmek üzere 4 alt komisyon kurulmasına karar verildi. Adli ve hukuki işler, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme, silahsızlanma ve stratejik koordinasyon başlıklı komisyonlar sürecin farklı boyutlarında çalışma yürütecek.
4: Tamamen bu süreç takip ve değerlendirme kurulu üzerinden sürecin takibi, değerlendirilmesi, uygulanması, gerekli kamu kuruluşlarına gerekli talimatların verilmesi, mecliste yapılması istenen yasal düzenlemeler varsa bununla alakalı yasal düzenleme talebinde bulunulması, idari işlemler, adli işlemlerin takibi tamamen kurul üzerinden işleyecek.
3: Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, örgüt üyelerinin yasadan yararlanmak amacıyla yapacakları başvuruları inceleyecek. Bu komisyonun Adalet ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşması bekleniyor. İzleme ve Tespit Alt Komisyonu çalışmalarını Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gözetiminde yürütecek. Bu komisyon silahların bırakılması, kampların boşaltılması süreçlerinde rol oynayacak. Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ise yasa kapsamına giren örgüt üyelerinin dönüşlerini, entegrasyon ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla işlev görecek. Bu süreçleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıklarının yürütmesi planlanıyor.
2: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak.
3: Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda görev alacak üyelerin karma olması bekleniyor. Komisyonda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği temsilcilerinin yer alması planlanıyor. Önümüzdeki günlerde komisyonlarda yer alacak isimler netleşecek.
0: Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump açıklamıştı İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımları ve buna bir ekonomik sürgün adı vermişlerdi. Dün ayın 24'ünde ABD Hazine Bakanı Besant'in bu konuyla ilgili açıklama yapacağı söylenmişti. Besant yaptığı açıklama yine bir ekonomik sürgünden bahsetti ama alt kalemleri çok da doldurulmadı açıkçası. Çok boşluklar var. Birazdan Washington'a gideceğiz ve konuşacağız İrfan Sapmaz'la ama şöyle ki kabaca 5 sektör hedef alınacak İran ekonomisine yönelik. İlki dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik. İran'ın bu sektörleri tamamen abluka altına alınacak. Bir de şöyle bir konu var. Gölge filo gemileri İran'ın, yani üçüncü ülkeler üzerinden filoları var. Dünyadaki denizlerde İran petrolleri seyrediyor. İşte o aracı şirketler ağa da hedefte alınacak. En önemli noktalar, en önemli lokasyonlar Çin, Hong Kong, Singapur doğuda ve bölgede, yakın bölgede Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa kıtasının geneli dendi ama İsviçre'nin merkez olduğu ifade ediliyor. Yani İran'ın işte bu gölge filo gemilerine ait aracı şirketler de artık Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefinde. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Washington'a en fazla merak edilen konu Çin. Çünkü Çinli hiçbir finansal şirketin adı geçmiyor. Bu özellikle soruldu Amerikan Hazine Bakanı'na. Biraz da öfkelendi. Yanıt vermedi bu konuya. Herkes kapsıyor dedi. İran'la iletişimde olan herkesi kapsıyor dedi. İrfan'a dönelim. Bakalım Washington'dan bu kararların açıklanmasından sonra hangi açıklamalar geldi. İrfan, hoş geldin yayına. Teşekkür ediyorum. Duyabiliyor muyuz İrfan'ı?
5: Duyuyorum ben neredeyse.
0: Şimdi biz de seni duyuyoruz İrfan. Şimdi seninle dün uzun uzun konuşmuştuk. Ne olabilir, nasıl yaptırımlardan bahsediyoruz demiştik ama 5 ana faktör söylendi. İşte gölge filolarından bahsedildi İran'ın ve bunlar hedefte. Yani netlikle Besant dedi ki ya bizim yanımızdasınız ya İran'ın yanındasınız, karar verin. Ama adı geçmeyen tek ülke Çin'di. Sence neden hiç Çin'in adı geçmedi? Neden Besant o sorulara çok sinirlendi? İstersen oradan başlayalım önce.
5: Tabii şimdi çok açık ve net, önümüzdeki ay Çin Devlet Başkanı buraya gelecek. Malum Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından onun için tansiyonu yükseltmek istemiyorlar diye düşünüyorum. Özellikle senin söylediğin gibi soruldu ama herhangi bir isim vermedi. Ama esas hedefin Amerikan ana akım medyasında çıkan haberleri ve analizleri, yorumlara göre esas hedefin Çin olduğu. Çünkü özellikle de İran petrollerinin %80'ini Çin'in aldığını biliyoruz. O açıdan da Çin Devlet Başkanı geldi. Gelmeden önce Washington DC'ye üzerinde bir baskı oluşturulmaya çalıştığını düşünüyorum. Tabii ABD Hazine Bakanlığı ilk aşamada İran'la bağlantılı 60 kişi, şirket ve gemiyi yaptırım kapsamına aldı. Washington özellikle de tabii İran'ın petrol gelirleri, yaptırımları, delme ağları ve devrim muhafızlarına kaynak sağlayan finansal kaynakları hedef alıyor Merve. Onun için de ilk etapta İran Milli Bankı'na yönelik bir ambargo var. Artı bir önce işte ekranlarımızda izlediğimiz gibi yeni ekonomik baskı baskı mekanizması olarak işte dijital varlıklar, kripto para, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı gibi alanlara uzanıyor. Yani İran'ın yaptırımları aşamasını yardım eden tüm yabancı şirketlerde Amerikan finans sistemine erişimlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Peki bunu kim takip ediyor? Her zaman konuştuğumuz gibi OFAC takip

0: Yani Hazine Bakanlığı'nın bir bölümü var, OFAK. OFAK tamamıyla takibi almış vaziyette. O
1: peki
0: açıdan
1: İrfan,
0: da
1: sence
0: Devlet
1: Besent
0: Başkanı...
1: Çin'le ilgili sorulan soruya neden şu yanıtı verdi? Yani biz neden tüm küresel sistemi etki altına almaya çalışalım ki dedi? Yani bunu niye yok etmek isteyelim ki dedi? Ne demek istedi sence böyle? Yani ben finansal sistemi kilitlemek istemiyorum diyor ama İran'la iletişimde olan, yani ticaretten sadece bahsetmiyoruz, finansal olarak da iletişimde olan herkes bizim karşımızdadır diyor. Biraz sanki bu konuda yani dengeli mi davranıyorlar, yoksa tam olarak ne yapıldığı bilinmiyor mu sence?
0: Bana göre korkuyorlar. Trump da korkuyor. Çünkü şu anda ABD istihbaratına sızan çok çeşitli analizlere ve yorumlara göre Rusya, Çin, Kuzey Kore beraber hareket ediyorlar. ABD istihbarat topluluğuna sızan çok önemli bilgiler var bu anlamda Merve. Yani hem Kuzey Kore'nin, hem Çin'in, hem de Rusya'nın istihbarat servislerinin çok ortak hareket ettiği, çok çeşitli alanlarda askeri yardımlar yaptığını biliyor. Yani daha fazla Donald Trump bu konuyla ilgili işin açıkçası başını ağrıtmıyor. Bir de şimdi dün Hazine Bakanı bu açıklamayı yaptı ama genelde Donald Trump bu tip açıklamaları dikkat edersen hep kendisi yapar. Onun için çok fazla detaya, evet, detaya girdirmedi. Çok fazla detaya girdirmedi Scott Bessent'a. Çok büyük ihtimalle kendisi bildirecek. Kendisi belki bir takım açıklamalarda yapacak. Ama Donald Trump şu an itibariyle şunu görmüş vaziyette. Yani işte Netanyahu'nun kendisini durum odasında ikna etmesiyle başlayan bir kriz süreci var İran'a yönelik saldırılarda. Ama bunun içinden çıkamıyor şu anda. İşte 3 Kasım'a çok az bir süre kaldı. Petrol fiyatları 4 doların altında, hiçbir petrol fiyatı yok. Dün yine işte benzin fiyatlarına baktım. Biraz önce yine yayına girmeden önce benzin fiyatlarına baktım ve insanlar çok rahatsız. Artık yani işte benzin istasyonlarında şöyle stikerler dolaşıyor. Bir kendi Instagram'da paylaşmıştım. Donald Trump parmağıyla fiyatları gösteriyor. Bunu ben yaptım diyor. Artık yani bu benzin fiyatlarını ben yükselttim yani. Bu Amerikan toplumunu, Amerikan halkını çok rahatsız ediyor. O açıdan da...
1: Peki...
0: Bir tarafta da tabii gözler Çin bankalarında. Yani İran petrollerinin %80'ini satın alıyor. O
1: en
0: açıdan
1: büyük
0: da tabii
1: alıcısı
0: Çin
1: şu an pazarda Çin. Çin. İran petrollerini.
0: Tabii Çin. Onun için Çin'le bir çatışmaya girme riskine girmek istemiyor Donald Trump. O açıdan da şimdi tabii önümüzdeki ayda malum buraya Çin devlet başkanı gelecek. Herhangi bir değişiklik olmazsa. O açıdan da Çin'le Donald Trump'ın bir kavgaya girmek istememesini ben son derece normal karşılıyorum. Şu anda malum zaten çok özel istihbarat bilgileri var ki çok tehlikeli bir sürece geldiğinin altını çizmeliyim. Kuzey Kore, Rusya ve Çin İran'a çok ciddi şekilde yardım ediyorlar ve bu ürkütüyor ve korkutuyor Donald Trump'ı Merve. O açıdan da elinde yapabileceği tek bir şey kaldı. Askeri anlamda herhangi bir yere varamadı. Hep seninle bunu konuştuk. Şu anda elindeki en büyük silah ekonomik bir savaş vermek istiyor. Ama bunu da kontrolü
1: bunun karşılığını
0: yapmak istiyor
1: da
0: senin
1: dün konuştuk
0: gibi.
1: Seninle İrfan. Dedik ki yani elinde çok büyük bir enstrüman var. İran'ın Hürmüz'ü kapatmış durumda. Şimdi bunun hemen arkasından devrim muhafızlarından bir açıklama geldi. Dedi ki biz elimiz boş durmayacağız dedi İran. Zaten hazırlıklıyız dedi. Ama deniz yollarını hedef alırız diyor devrim muhafızları. Dün Hegzet'in de açıklamaları var. Hegzet de diyor ki kinetik saldırılar kullanmamız gerekirse yine kullanacağız diyor. Yani burası da çok kaotik. Savaş bitmiyor. Masaya oturulamıyor. Sahadaki saldırılardan sonuç alınamıyor. Ama hep sopa üzerinde, her iki ülkenin de birbirinin üzerinde. Ama ekonomik yaptırımlar başlatılıyor. Bu kriz çözülemiyor. Yani Hürmüz açılmadığı sürece de çözülemeyecek.
0: Evet. Kesinlikle. Şimdi artı devrim muhafızlarından gelen mesajların arkasından tabii şu ürkütüyor Amerika'yı. İşte devrim muhafızları Amerikan şirketlerini vuracağız dediler ki bunu yaptılar. Malum Orta Doğu'da, Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde. Şimdi Çin'den Reuters'a göre Çin yönetimi de Washington'a açık bir mesaj verdi. İran bağlantılı yeni yaptırımlar Çin şirketlerini hedef alırsa Pekin gerekli tüm önlemleri alacağını açıkladı diyor. Tabii şimdi bu ziyaret öncesinde bu tansiyonu Donald Trump yükseltmek istemiyor. Evet. Dikkatli ben bir şey dikkat çekmek istiyorum. Dünden bu yana, bugün de dahil olmak üzere, Donald Trump Kuzey Kore lideriyle ilişkisinin son derece iyi olduğunu söylüyor. Hı hı. Yani insanlar şunu düşünüyor. İlk etapta baktığımda ben de onu düşündüm. Ya işte dün Scott Bessent bir açıklama yapacak. Biz de Beyaz Saray'daydık o sırada. Oradan yaptık bağlantımızı. Yani ne alaka şu anda Donald Trump'ın Kuzey Kore liderinin paylaşımlarını yapması? Tabii ki alaka şu. Yine bunlar çok özel bilgiler. Kuzey Kore İran'a isim vermeyeceğim. Yani nasıl bir yardım yaptığını da bilmiyorum. bildirmeyeceğim ama bu Amerika'ya geldiği için Donald Trump'ı çok ürkütüyor bu şu anda. Dikkat edin, Kuzey Kore liderinden hiçbir cevap gelmiyor şu ana kadar Donald Trump'a, Merve, dikkat
1: edersen. Evet, görüşme teklifini
0: dünyanın herhangi bir

0: bekliyor, Donald Trump'ı istemiyor mu?
1: Kesinlikle. Zaten? Bundan ne malum? Sadece bir ara seçim meselesi değil. Ara seçimden sonra da yani şöyle bir hayale kapılmayalım. Hep tartışılıyor ekranlarda, haberde de tartışılıyor. İşte diyelim ki Netanyahu bu seçimi kaybetti. Sonra gelenlerle sanki her şey normale binecekmiş gibi. Hayır, normale binmeyecek. Çünkü Amerika'daki Yahudi lobileri, savunma sanayi şirketleri, istihbarat servisleri içerisindeki çeşitli gruplar Netanyahu ve İsrail lobisiyle birlikte çalışıyorlar. Netanyahu giderse de bu sistem, bu düzenin değişmesi kolay değil Merve. Onun için çok büyük bir hayal kırıklığına uğramayalım. Netanyahu peki gitti, her şey süt liman olacak gibi bir hayal kırıklığına uğramayalım diye düşünüyorum.
0: Ben de düşünüyorum bu konuda senin gibi. Çok teşekkür ediyorum İrfan değerlendirmelerin için. Yarın görüşmek üzere inşallah. Kolay gelsin. Şimdi bu süreci konuştuk. ABD basını da dün hemen Besant'in açıklamalarının ardından gözler petrol fiyatlarına çevrildi. Atılan manşetler şöyleydi. Ciddiye almadı petrol. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Besant'in yaptığı bu açıklamaları. Bakalım öyle mi? Hala ciddiye almıyor seviyesinde mi petrol fiyatları? Bir anlık petrol fiyatlarını görelim. Brent petrol yine düşüşte. Yani böyle bir açıklamanın ardından petrol fiyatlarının gitgide yükselmesi beklenirdi değil mi? Hürmüz Boğazı'nın çok daha uzun süre kapalı olacağı ihtimali üzerinden. ABD'deki benzin fiyatlarından bahsediyor İrfan ama zaten yani savaş başladıktan sonra hemen yükselmişti. O seviyede kalmaya devam ediyor. Ama 88,01 seviyesinde, 90 doların üzerine bile çıkmadı ki savaş başladığında her yapılan sert açıklamada biz 90 doların üzerindeki seviyeleri görüyorduk ama ABD basınının söylediği gibi Donald Trump'ın ve Besant'in bu kararını petrol piyasaları ciddiye almamış gibi görünüyor. Bugün de %2,79'luk düşüş var. Şimdi önemli bir operasyon daha gerçekleşti bugün. O operasyona ilişkinde bakanlıktan açıklama yapıldı. 60 suçlu Türkiye'ye getirildi. 60 suçlu daha İçişleri Bakanlığı 16 kırmızı bültenle aranan toplamda 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. O şüphelilerle ilgili işte bu görüntüde paylaşıldı. Ve şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu.
2: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
3: İçişleri Bakanlığı yurt dışında aranan 60 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yakalanan 60 kişinin ülkelere göre dağılımında Gürcistan 43 kişiyle ilk sırada yer aldı. Diğer ülkeler ise Yunanistan, Almanya, İngiltere, Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileriyle KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda uluslararası operasyonlar gerçekleştirildi. Kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve terör örgütü üyeliği gibi suçlardan aranan şahısların yakalanması için ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle işbirliği yapıldı. Operasyonlar sonucunda kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 16 ve ulusal düzeyde aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada hiçbir suçlu yurt dışına kaçarak izini kaybettiremeyecek, milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz denildi.
0: İsrail'in Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs'taki yayılımcı politikası. Biz çok uzun süre konuştuk. Çok ciddi bir tehlike var dedik. Hatta Güney Kıbrıslı Rumların sattıkları köylerde bulunan kiliselere girmelerine bile müsaade etmiyor İsrailliler. Bakın çok kritik bir nokta. Rum basını bunu biraz yazmıştı. Sonra nedense Rum basından o haberler kalktı. Şimdi son birkaç gündür Güney Kıbrıs Rum yönetiminde ne kadar toprak İsrail'e satıldı diye konuşuyorlar. Yunan basınına da yansıyor ama çok şiddetli görmüyor Yunan basını bunu. Ama Rum basınında özellikle yerel basın BAFTA, Limassol'da ve Larnaka'da satılan toprakların metrekaresini soruyorlar. Çünkü bu alanlar gitgide genişliyor. İsrail'e satılan toprakların metrekare

0: Neresi gitgide artıyor, çok ciddi bir kriz durumuna dönüşmüş durumda. Fakat henüz siyasi kriz değil, çünkü çok ağır da bir baskı var. Güney Kıbrıs'taki Rum halkı üzerinde bunların haberleştirilmesi konusunda. Dönelim, muhabir arkadaşımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rıza Açıkgöz bizi bekliyor. Rıza, hoş geldin yayına. Biz yıllardır seninle bunu konuşuyoruz, ben biliyorum, ve buna dikkat çekiyoruz. İsrail'in Güney Kıbrıs'taki bu yayılımcı politikasına, işgalini, toprak satın almasına. Şimdi Rum basını bir anda çok rahatsız olmaya başladı bu konudan. Sence bunu ateşleyen süreç ne oldu?
1: Önceleri küçük küçük evler alıyordu ama son artık köyler almaya başladı. Almış olduğu köylerde Rumlar ibadet hanelerine giremez noktasına geldi ki bu en önemli sebeplerden biri noktasında. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrail vatandaşlarının arazi ve gayrimenkul alımlarındaki hızlı artışı Rum kamuoyuna, sizin de ifade ettiğiniz gibi, büyük tartışmalara da sebebiyet vermeye başladı. Katimir'ini çok tıracı yüksek bir gazete, Merve, dikkat çekmek istiyorum. İsraillerin adadaki varlığının artık yalnızca ekonomik yatırımlarla açıklanmayacağı yönündeki endişelerine dikkat çekti. Bu endişelerin ana sebebinde Rum halkının özellikle büyük sıkıntılar yaşayacağına dair endişelerini dile getirmeye çalıştı gazete. Gazetenin araştırmalarında İsraillerin özellikle Larnaka, Limassol ve Bafta önde gelen yabancı gayrimenkul alıcılar arasında artık zirveye çıktığı belirtildi. İsrailli ve Yahudi toplulukların ihtiyaçlarına yönelik okullar, ibadethaneler, işletmeler ve diğer altyapıların da ortaya çıkmasıyla yerleşim bir daha daha kalıcı, daha böyle yerleşiklik bir varlık tartışmasını da beraberinde getirdiği de ifade ediliyor. Rum tarafındaki tartışmaların merkezinde İsrailli kişi ve şirketlerin gerçekleştirdiği arazi ve gayrimenkul alımları da yer almaya devam ediyor. Artık şunu konuşmaya başlıyor Rum basını: ne kadar arazi almaya başladı? Önceleri arazi alınıyordu ama sonraları artık ne kadar arazi almaya başladılar ve şu gelinen noktada yüzde kaçlık birim artık İsraillerin kontrol altına geçti diye de yine halkın da kışkırtmaları sonucunda gazetenin manşeti çektiği konular var. Biliyorsunuz Netanyahu'nun önemli bir rakibi var. Rakibinin artık Güney Kıbrıs'ta seçime yönelik bazı çalışmaları da söz konusu. Oraya pankartlar açılmaya başladı. Billboardlarda onun fotoğrafları var. Netanyahu'nun seçimiyle alakalı fotoğraflar da yayınlanmaya başladı. Çünkü çok ciddi bir İsrail nüfusu Güney Kıbrıs Rum yönetimine kaymış durumda. Sadece arazi almıyorlar, artık orada yaşıyorlar. Oranın vatandaşı konumundalar. Ve bu da hükümet kanalında ses çıkarmasa da, biraz önce sizler de ifade ettiğiniz gibi, ama halk kanalı böyle demiyor. Çünkü Rumlar bu konudan çok büyük bir endişe duymaya devam ediyorlar. Bizler oradan gelecek olan haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, Merve. Şimdilik sözü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tekrardan size bırakalım.
0: Rıza Açıkgöz, çok teşekkür ediyoruz. Rum basında alarma geçmiş durumda. Güney Kıbrıs'ta İsrail varlığı büyüyor. Ne kadar toprak aldılar, ne kadar varlıkları var diyor. Artık çünkü ev alıyorlardı, arsa alıyorlardı, arazi alıyorlardı. Artık dönüm dönüm köyleri satın alıyorlar. Bu artık çok büyük bir risk. Dediğimiz gibi Rum basını yazıyor ama Yunan basını bunu görmezden geliyor mecburen. Şu an İsrail'le kurdukları ilişkiler sebebiyle. Şimdi biraz soluklanalım mı? Çok güzel görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Kars'ın Menderes'lerinden, tarım ve hayvancılığa katkı sağlayan o verimli ovalardan. Birkaç fotoğraf karesi var. Arka arkaya ekranlarınıza gelecek. Burası Kars'ın Arpaçay ilçesinde. Ovalarda Menderes'ler oluşturarak akan telek suyu. Tarım ve hayvancılığa çok ciddi katkılar sağlıyor ve bölgenin en önemli akarsularından Arpa Çayı'nın kolu olan yüksek rakımlı dağlardan eriyen karlar ve kaynak sularıyla beslenen telek suyunun oluşturduğu menderesler bunlar. Her mevsim çok güzel manzaralar sunuyor. Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı işte bu bölgede akarsu geçtiği noktalarda adeta o alanlara hayat veriyor diyebiliriz. Yöre halkının da tarlasını suladığı, balık tuttuğu, kazlarını yüzdürdüğü Akarsuyun çevresindeki otlaklarda ise besiciler.

hayvanlarını otlatıyorlar. Sabah saatlerinde otlatılmak için mereye getirilen hayvanlar su ihtiyaçlarını da işte Menderesler'in bulunduğu bölgeye giderek sağlıyorlar. Aynı zamanda bölgede üretilen mısır, arpa, buğday, ayçiçeği, lahana, şeker, pancarı gibi ürünlerin yetiştirilmesinde de çok önemli katkısı var. Şimdi buradan Çin'e uzanalım. Çin'de düzenlenen yine bir insansı robot yarışı var, fuarlar var. Onlar çok ilginç görüntülere sahne oluyor. Biz de merak içinde izliyoruz. Çünkü herhalde çok uzak olmayan bir zamanda artık hayatımızın merkezinde olacaklar. Bu robotlar da spor dallarında hünerlerini sergiliyorlarmış. Fakat geliştirilmiş parkurlar robotlara zorlu anlar yaşatıyor. Yani bu demek oluyor ki o kadar da kısa zamanda hayatımıza giremeyecekler.

0: kimi halat çekti, kimi halter kaldırdı. Çin'de düzenlenen robot yarışları renkli görüntülere sahne oldu. ...2026 Dünya İnsansı Robot Oyunları izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Robotlar çok sayıda alanda hünerlerini sergiledi. En dikkat çeken yarışlar spor alanlarında oldu. Halat çekme bu yıl oyunlara eklenen yeni branşlardan biriydi. Robotlar dengelerini koruyup ayakta kalmaya çalıştı.
1: Genel zorluk derecesi geçen yıla göre çok daha yüksek. Platformlar ve engeller geliştirildi.
0: Halter bu yıl ilk kez oyunlara eklenen branşlardandı. Yarışmayı Hast ekibine ait robot kazandı. Önce 15 kilogramlık ağırlıkla mücadele etti. Ardından ağırlık artırıldı. Robot 16 kilogramı başarıyla kaldırarak altın madalya kazandı. Merakla beklenen bir diğer yarışma uzun atlamaydı. Müsabaka yakın geçti. Birinci 7,97 metrelik atlayışla Tiangong ekibine ait robot oldu. İkinci sıradaki robot 7,24 metre atladı. Robotların gerçek sınavı engel yarışlarıydı. Çok sayıda farklı engelden geçen robotlar bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.
2: Şimdi sosyal medyanızda bilerek ya da bilmeyerek birinin fotoğrafını ondan izinsiz paylaşırsanız, örneğin sokakta bir fotoğraf çekiyorsunuz, arka planda birinin görüntüsü var, onu sosyal medyadan paylaşabiliyorsunuz. O kişi şikayetçi olabilir. Ve Yargıtay'dan da bu konuyla ilgili emsal bir karar var. Sosyal medyada bir kişinin paylaştığı fotoğrafları izinsiz kullananla ilgili hapis yolu görülüyor gibi.
3: Sormadan, izin almadan paylaşmak o kesinlikle olmaz.
4: Bir şahıs eğer sosyal medyada bir fotoğraf ya da bir videoyu paylaşırsa bu da başkasına sen de paylaşabilirsin hakkını tanımıyor.
0: Sosyal medyada izinsiz paylaşımı artık hapis cezası gündemde. Herkesin gördüğü fotoğrafı paylaştım ne olacak ki demeyin. Çünkü Yargıtay emsal bir karara imza attı.
4: Eğer biz başkasının izni olmadan, başkasının bilgisi dahilinde olmadan fotoğrafını ya da videosunu kendi sosyal medya hesabından alıp başka yerde paylaşırsak o zaman bir suçla karşı karşıya kalabileceğimizi unutmamamız gerekir.
0: Başkasının fotoğrafını veya videosunu izinsiz alıp kendi hesabından paylaşanlara hapis yolu göründü. Yüksek Mahkeme bir kişinin kendi profilinde paylaştığı görseli izinsiz kopyalayıp yayınlamayı suç saydı.
5: Emsal karar Bursa'da yaşandı. Bir kişi dayak yediği görüntüleri kendi sosyal medya hesabında paylaştı. O görüntüleri izleyen başka bir kişi ise o kişiden izin almadan bu kez aynı görüntüleri farklı sosyal medya hesabında paylaştı.
4: Sosyal medyada gördüğünüz her fotoğrafı ya da videoyu hiçbir şey olmayacakmış gibi hareket ederek bir paylaşım durumunun söz konusu olmaması gerektiğini bize net bir şekilde gösterdi.
5: Görüntülerin sahibi ise izinsiz paylaşılan o görseller için o kişiden şikayetçi oldu ve dava yoluna gitti.
3: Hoş bir şey değil. Tabii ki özel bir resim olduğu için paylaşılmasını istemem. Ama hapis cezasında gerek var mı? O kadar da ileriye gitmek gerek var mı? O da doğru değil. Belki bir uyarı yeterli olur diye düşünüyorum.
0: Temiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığa verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu. Yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.
4: Sadece o kendisini takip eden kişilerin görmesi gereken bir görüntüyü siz alıp başkalarına da gösterebilirsiniz.

0: gösterecek şekilde bir paylaşım yaparsanız orada hem Türk Ceza Kanunu 135 hem Türk Ceza Kanunu 136. maddesi devreye girecektir ve ona göre de bir cezayla karşı karşıya kalma durumu söz konusu olacaktır.
1: Emsal kararı imza atan Yargıtay, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olduğu, verilen kararın dosyadaki delillerle desteklendiği gerekçesiyle hükmü oy birliğiyle aldı.
2: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında duruşmalar devam ediyor. Bu hafta da devam ediyor. Müşteki şüpheli konumunda bulunan iş adamı Muzaffer Beyaz ikinci defa ifade verdi ve hakkını helal etmediğini belirtti mahkeme salonunda. Milyon dolarlık bir rüşvet trafiğini de mahkeme huzurunda anlattı.
1: Ruhsat ve iskan işlemlerinde milyon dolarlık rüşvet iddiaları, geri çevrilen talepler sonrası kesilen ağır faturalar. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında duruşmalara mağdur edilen iş adamlarının itirafları damga vurmaya devam ediyor. Soruşturmada müşteki şüpheli konumunda bulunan iş adamı Muzaffer Beyaz ikinci kez ifade verdi. Muzaffer Beyaz, ruhsat, iskan ve belediye işlemleri üzerinden milyonlarca euro ve dolarlık rüşvet talepleriyle karşılaştıklarını ileri sürdü. Vermeyince türlü yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını anlattı. Bunlardan en dikkat çekeni Bakırköy'deki ortağı olduğu AVM'nin otopark ruhsatı başvurusu oldu. Muzaffer Beyaz, onay için 5 milyon euro rüşvet istendiğini savundu. Rüşvet vermeyi reddetmelerinin ardından AVM'ye idari para cezası kesildiğini öne sürdü. İş adamı Muzaffer Beyaz, Bakırköy Koşu Caddesi'ndeki yaklaşık 7 dönümlük projeye ilişkin yaşananları da ifadesinde anlattı. İddiaya göre ruhsat sürecindeki sorunların çözülmesi için kendisinden 3 milyon dolar istendi. Parayı vermeyi reddedince yerinizin 3'te 1'ini yeşil alan yaparız denilerek tehdit edildi. Beyaz'ın ifadesindeki en çarpıcı bölümse Beylikdüzü'ndeki proje oldu. İddiasına göre ruhsat aşamasında 20 milyon lira talep edildi. Proje kapsamında kendilerine düşen ödeme karşılığında 7 daire ve 5 dükkan verildiğini anlatan iş adamı, 4 dairenin Hasan İmamoğlu'na devredildiğini öne sürdü. İddialar bununla sınırlı değil. Yine aynı proje iskan sürecinde de rüşvete takıldı. 3 milyon dolarlık iskan parası hak ediş olarak gösterildi. Ekrem Başkan istiyor denilerek Beylikdüzü'ndeki başka bir projeden çekilmek zorunda bırakıldığını da belirten Beyaz, hala alacaklarım var dedi.
2: Şimdi bir son dakika gelişmesi var. ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar bunlar. Hürmüz'deki tüm mayınlar kaldırıldı diyor. Donald Trump o açıklamayı haftalar öncesinden de yapmıştı. Fakat çok da akla yatkın bulunmamıştı bu açıklaması ama Donald Trump bunu bir kez daha tekrar ediyor. Ve Hürmüz'de tüm mayınlar kaldırıldı ve veya imha edildi diyor. İran yeni mayın yerleştiren herhangi bir gemi ve teknenin derhal ve sistematik olarak yok edileceği konusunda da bilgilendirildi diyor Donald Trump. Hürmüz Boğazı ve Kazma Dağı'nın her bir noktasını karış karış izliyoruz açıklamasında da bulunuyor Donald Trump. Dediğimiz gibi birkaç hafta evvel de bu açıklamayı yapmıştı. Fakat Hürmüz'deki mayınların İran'ın da desteği olmadan hatta uluslararası bir koalisyondan bahsediliyordu hatırlarsanız. Bunun için Avrupa'nın da desteği istenmişti. Türkiye'de bu konuda destek verebileceğini ifade etmişti. Yani böyle bir koalisyonla Hürmüz'deki mayınların temizlenebileceği ifade ediliyordu. Hatta uzmanlar bunun birkaç yılı da bulabileceğini söylüyorlardı. Fakat Donald Trump geçtiğimiz haftalarda Hürmüz'deki tüm mayınların temizlendiğini hatta patlatıldığını açıklamıştı. Sonra bu konuya dair yeni bir açıklama Donald Trump'ın kurmaylarından da gelmemişti ama İran bu konuyu reddetmişti. Hatta Donald Trump Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlendiğini ve Hürmüz'ün gemi trafiğine tamamen açıldığını söylemişti. Fakat o dakikalarda İran'dan yaptığımız yayınlarda Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş trafiğinin eskisine oranla çok daha düşük olduğunu gözlemlemiştik. Hatta günde sadece 6 gemi giriş çıkış yapıyor diye belgelenmişti bunlar. Fakat bir yandan da az evvel yine Donald Trump bu iddiasını sürdürdü ve Donald Trump Hürmüz'deki tüm mayınlar kaldırıldı veya imha edildi açıklamasında bulundu. Aynı zamanda İran yeni mayın yerleştiren ya da herhangi bir gemi veya

0: Tanker'in derhal ve sistematik olarak yok edileceği konusunda da bilgilendirildi diyor. İran'ın bu mayınları ne zaman yerleştirdiği konusunda da tam net bilgiler yoktu. Fakat bunlar sebebiyle Hürmüz Boğazı'ndaki ve civarındaki İran'ın döşediği mayınlar sebebiyle Hürmüz Boğazı'ndaki trafik tamamen durmuştu hatırlarsanız. Şimdi hemen dönelim Washington'a. Çok sıcak bir gelişme, çok sıcak bir açıklama ABD Başkanı'ndan gelen. İrfan, seninle de ilk açıklamayı yaptığında konuşmuştuk. O iddiasını sürdürüyor Donald Trump. Diyor ki Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınları yok ettik ve dahası eğer İran bir daha böyle bir girişimde bulunursa, yani Hürmüz Boğazı'na mayın döşerse hedef alınacağını biliyor, bu konuda bilgilendirdik diyor. Hem Hürmüz Boğazı'nın hem de Kazma Dağı'nın her karışını, her karesini izliyoruz açıklamasında bulunuyor. Ama Ekber'le daha dün yaptığımız bağlantıda Hürmüz'den gün içinde 6 geminin geçtiğini söylemişti Ekber. Şimdi bu açıklamayı niye yaptı Donald Trump yine?
1: Baskıyı sürdürmeye çalışıyor Merve, ama Ekber doğru söylüyor. Amerikan kaynaklarına da baktığımız zaman şu an itibarıyla sanıyorum büyük gemilere, bu konunun uzmanı olmadığım için bir şey söyleyemiyorum, büyük gemilere yönelik şu anda toplamda 8-9 mayının bulunduğu, onların temizlendiği yönde. Ama toplamda baktığımız zaman Hürmüz Boğazı ve çevresinde 6000'e yakın mayının bulunduğu, deniz mayınının bulunduğu biliniyor. O açıdan da Donald Trump'ın açıklamalarına baktığımız zaman bunlar tamamıyla temizlendi diyor. Ama yine ki ben de takip ediyorum sosyal medya hesapları üzerinden, Hürmüz Boğazı'ndan günlük 9-10'u geçen gemi görünmüyor şu an itibariyle. Ki Reuters gibi ana akım medya da aynı görüşte. Ama Donald Trump o açıdan bugünkü işin biraz önce işte yaptığı açıklamada tamamıyla diyor mayınlar temizlendi diyor ve imha edildi diyor. Bunlar ona bildirildi diyor. Ve onlar İran'a yeni mayın yerleştiren her türlü gemi ve teknenin derhal ve sistematik bir şekilde imha edileceği bildirildi tarafıma diyor. Uzay kuvvetler aracılığıyla da diyor boğazın her bir karışını, tıpkı Piksane Dağı gibi hali hazırda imha edilmiş olan diğer 3 nükleer test olduğu gibi yakından izlemekteyiz. Mayın yerleştirme eylemlerine karşı sıfır tolerans politikası tam anlamıyla yürürlüktedir diyor Donald Trump. Ama Donald Trump'ın söylediklerinin aksine yayınlar var Amerika'nın akım medyasında, tamamıyla temizlenmediği yönde. Yani şu mesajı vermeye çalışıyor. İşte iki kez Merve senin de bildiğin gibi tamamıyla Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan etti. Evet. Hukuken hiçbir karşılığı olmasa da. O açıdan da Donald Trump psikolojik baskıyı sürdürmeye devam ediyor o anlamda.
0: Kime yönelik bu psikolojik baskı? Yani İran eğer temizlenmediyse Hürmüz Boğazı çevresinde o mayınların olduğunu biliyor. Başka ülkelerin, üçüncü ülkelerin gemileri de bölgeden çıkış yapma ya da giriş yapma girişiminde bulunmuyor. Dolayısıyla demek ki buna itibar edilmiyor ki trafik açılmıyor. Kime yapıyor sence bunu?
1: Şunun altını çizmeliyim Merve, şunun altını çizmek istiyorum öncelikle. Şimdi herkes şunu zannediyor, sadece işte Hürmüz Boğazı diyelim kapatıldı ya da sadece 8 tane gemi geçti ya da 9 tane, bunun hiçbir önemi yok. İran son 40 yıldır öyle bir sistemli bir çalışma kurmuş ki, öyle sistemli bir şekilde petrolünü satıyor ki. Peki şöyle bir soru çıkıyor ortaya şimdi, Donald Trump'ın kendisi de söylüyor, Çin'e yönelik petrol alımları yönünde bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Peki Çin 20-21 yıllık yaptığı anlaşmayla milyonlarca varil petrolü nasıl alıyor o zaman şu anda, madem hiçbir gemi geçemiyor Hürmüz'den? Böyle bir soru çıkıyor. Tabii bu sorunun cevabı hazır. Çünkü şu anda yüz milyonlarca varil gemilerde yüklü petroller var şu anda zaten. Bunları almaya devam ediyor Çin. Sadece Çin değil, Çin'in üzerinden Kuzey Kore'ye kadar birçok ülkelere çok çeşitli operasyonlarla, çok çeşitli şekillerle. Yani şu anda Amerikan, evet Amerikan istihbarat topluluğu gerçek büyük bir topluluk, 850 milyar dolarlık dev bir bütçe, ki sadece bir istihbarat servisi, National Geographic Intelligence dedikleri coğrafik istihbarat teşkilatı bu gemileri takip ediyor. Ama takip etmek yetmiyor, gemilerden gemilere transferler var ve bunların hepsine Donald Trump'ın Amerikan füzeleri göndermesi tabii ki mümkün değil.
0: O yüzden gölge ağ dendi değil mi Besant'in yaptığı açıklama
1: çok
0: sonrasında?
1: Doğru. Evet, evet, evet. Onun için şu anda yani düşünün ki 100 yüz binlerce gemi şu anda hareket ediyor okyanuslarda, çeşitli bayraklar altında. Sürekli olarak işte sinyallerini kapatıyorlar, takipleri zorlaştırmaya çalışıyorlar. Diyelim ki takip ediyor hepsini. Ama bunların hepsine saldırı düzenlemeniz, bir başka ülkenin coğrafyasında, deniz sularında saldırı düzenlemeniz mümkün değil. Onun için

0: altını çiziyorum. Donald Trump şu anda sıkışmış vaziyette. Ne yapacağını bilmiyor işin açıkçası.
1: Bankacılık sisteminde de öyle İrfan. Yani o trafiği kontrol etmeniz bugünkü teknolojide artık çok zor. Özellikle de kriptodan bahsettiğimiz ve İran'ın bu konuda da kendini çok geliştirdiğini düşünürsek.
0: İnanılmaz. İran inanılmaz şekilde kendisini geliştirmiş. Aynı zamanda çok güzel bir konuya geldin. Evet, Amerika Birleşik Devletleri dolar faaliyetlerinin hepsini takip edebiliyorlar. Ama doların dışındaki kurlara çevriliyor. Kripto paralar üzerinden sağlanıyor bunlar. İran şu anda sadece bir Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ticareti yapmıyor. İsimlerini vermeyeceğim. İşte biliniyor zaten. Çeşitli ülkelere boru hatları üzeriyle transferler yapılıyor. Sonra gemilere yükleniyor. Sonra başka ülkelerin karası deniz sularından inanılmaz şekilde bir sistem kurmuş İran. Evet. Donald Trump bunu şu anda tam anlamıyla pasifize edemiyor. Onun için çok sinirleniyor ve sürekli olarak bir baskı oluşturmaya çalışıyor. İşte biraz önce yayındaydık. Arkasından 10 dakika sonra biraz önce işte dış haberleri attım. Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Hürmüz Boğazı bizim tamamıyla kontrolümüzde diyor. Kontrolündeyse o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol fiyatları neden 4 dolardan aşağı düşmüyor? Amerikan toplumu çok rahatsız şu anda. Merve şu anda petrol fiyatlarından. Şahsen ben de rahatsızım. Neden rahatsızım? Çünkü tüm dünya rahatsız.
1: Ama küresel bir krizde istemiyoruz evet. diyor Besent. Yani hep çelişiyor. Diyorum ya ben makul olmaya mı çalışıyorlar? Yoksa gerçekten yani tüm yönetim tutarsız, birbiriyle tutarlı olmayan açıklamaları niye yapıyorlar? Ama durum süreci bu noktaya sürüklüyor. İrfan çok teşekkür
0: şimdi
1: ediyorum.
0: Çok kısa bir şey söylemek
1: tamam,
0: istiyorum.
1: Alalım, onu
0: sıkıntı şurada. Sıkıntı şurada. Donald Trump şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm kurumsal yapıları pasifize etmiş durumda. Dikkat edersen dış işleri devre dışı, Pentagon devre dışı, herkes devre dışı. Kendi basın merkezi bile neredeyse zaman zaman devre dışı. Hep dikkat edersen Truth Social üzerinden açıklamaları yapıyor. Tabii bu da sistemde çok ciddi bir rahatsızlığa neden oluyor. Senin sözüne destek vermek adına bunu özellikle açıkladım.
1: Çok teşekkür ediyorum İrfan. Kolaylıklar kolay dilerim. Gelsin. Tekrar hemen birkaç dakika içinde seni de yayına aldık. Donald Trump'ın bu açıklamaları sonrasında Hürmüz'deki tüm mayınlar kaldırıldı ve İran'a da bunu belirttik diyor zaten Donald Trump. Eğer böyle bir teşebbüste bulunurlarsa Hürmüz'e yönelik bir yeniden mayınlama teşebbüsünde bulunurlarsa vururuz diyor. Açıkça bunu da İran'a belirttik diyor. Bakalım bu açıklamaların yansımaları nasıl olacak. Terör örgütü DAEŞ'in finans kaynaklarına yönelik İstanbul'da düzenlenen bir operasyon var. Bu arada 4 ilde eş zamanlı bir operasyondan bahsedeceğiz. 14 şüphelinin gözaltına alındığı o operasyonlarda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Dokümanlara da el konuldu.
2: Terör örgütü DAEŞ'in finans kaynaklarına bir darbe daha vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DAEŞ silahlı terör örgütünün finansman kaynaklarının kurutulmasına yönelik çalışma kapsamında soruşturma başlattı. DAEŞ'a finansman sağlamak amacıyla para toplayıp transfer gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine basan polis, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Adana ve Adıyaman'da eş zamanlı baskınlar düzenledi. Hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü yakalanırken bir firari şüphelinin yakalanma çalışmaları ise sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
1: Türkiye tarımsal üretimde dünyada 7. sırada, Avrupa'da ise 1. sırada yer alıyor. İşte bu açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı o açıklamada Ankara'daki konuşmasında 2002 yılında 24,5 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 12. sırada yer aldığımızı hatırlattı. Fakat 2025 verilerine göre Türkiye 83,2 milyar dolarlık üretimle küresel olarak 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldi dedi. Türkiye'de tarımın gerilediği, ülkenin ithalatta aşırı bağımlı olduğu yönündeki iddiaları da reddetti. Ve Türkiye'nin birçok temel ve stratejik tarım ürününde kendi kendine yeterli olduğunu söyledi. Ülkede ticari olarak 206 bitkisel ürünün yetiştirildiğini belirten Bakan Yumaklı, dünya çapında yetiştirilen her tarım ürününün yurt içinde de üretilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Bu arada Ahlat'ta devam eden kabine toplantısına ilişkin ilk görüntüler de paylaşıldı. Haber merkezimize ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Bakanlar Kurulu'na ilişkin ilk görüntüler ekranlarınızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ahlat'la vatandaşlarla buluşmuştu. Orada bir konuşma gerçekleştirmişti. Ardından da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konutunu ziyaret etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. O ziyarete ilişkin de fotoğraf kareleri paylaşılmıştı basında. Şimdi ise devam eden kabine toplantısına ilişkin ilk görüntüde ekranlarınızda Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilerleyen dakikalarda canlı yayında açıklamalarda bulunması bekleniyor. Her kabine toplantısı olduğu kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi millete sesleniş konuşması gerçekleşecek ve kabine toplantısının bugünkü gündemine ilişkin Cumhurbaşkanı'nın çok önemli açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz.

0: Radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugüne kadar Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla 11,7 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini ve üreticilere an itibarıyla 145 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hububat alımına ilişkin bilgi verdi. Çiftçinin emeğini devletin güvencesi altına aldıklarını ve alım rekorları kırdıklarına dikkati çeken Yumaklı, bugüne kadar 11,7 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdik ve üreticilerimize an itibarıyla tam 145 milyar lira ödeme yaptık ifadelerini kullandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
4: Şansa kalmaz işimiz.
5: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
6: Anahtar teslim mutluluk.
7: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
8: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de.
9: Access ve iyi yaşa.
8: Access 25 yaşında.
1: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
10: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: Ayrıntılı bilgi işcep ve maximum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ulukış'ta Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında yol genişletme çalışması yapılması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir. Ankara-Niğde otoyolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Dünyası, güzellikler dünyası.
7: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
8: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Anahtar teslim, mutluluk.
11: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
10: Anahtar teslim mutluluk.
12: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
13: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Tera Portföy, emtia piyasa ekranını sunar.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: 3. saati. Saatlerimiz 18'e yaklaşıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam eden Bakanlar Kurulu toplantısının her an biteceğini tahmin ediyoruz. Ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı basın toplantısını ekranlarınıza taşıyacağız. Her an başlayabilir o konuşma ama Bakanlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında devam ettiğini şu an için söyleyebiliriz. Bakanlar Kurulu'na ilişkinde ilk görüntü basınla paylaşıldı. Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat'ta gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işte Bakanlar Kurulu toplantısı. Arkadaşımız Mert Hacıalioğlu da takip ediyor. Hemen dönelim. Herhangi bir bilgi var mı? Neler anlatacak bize Mert? Şu saatte Van Gölü'nün kıyısında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam eden o bakanlar toplantısına ilişkin.
1: Teşekkürler Merve Türkay. Yaklaşık 45 dakika oldu. Kabine toplantısı başladı. Bitlis Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriyor. Bir önceki yayınımızda sizler sormuştunuz Mert başladı mı, başlaması lazım, saat geldi diye. Cumhurbaşkanı çünkü içeri girmişti. O esnada başlamamasının sebebi de ortaya çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen bir program vardı. O programda öğrencileri kabul etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen Maziden Atiye programı öğrencileriyle bir araya geldi. Onları kabul etti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. O nedenden dolayı birazcık gecikmeli olarak başladı. Ancak 45 dakikadır devam ediyor. Görüntüler de geldi. Bütün kabine üyelerini orada görüyoruz. Öte yandan MİT Başkanı'nı görüyoruz. İbrahim Kalın da orada tabii ki. Hem bölgesel konular hem Türkiye'yi önceleyen konuların ele alınması bekleniyor bu kabine toplantısı. Daha sonra Başkan Erdoğan anlattıklarımızı detaylandırmış olacak. Şöyle arkamızdaki alanı da kameraman arkadaşım Uğur Koçak çok kısa göstersin bir kez daha. Görmüş olduğunuz gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hemen arkamızda ve Van Gölü'nün kıyısında tüm ihtişamıyla duruyor ve buradan tabii ki tarihi kararlar çıkıyor. Önemli mesajlar vermişti ifade ettiğimiz gibi. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisi, Sünnisiyle omuz omuza veren Ahlat'tadır. Verenler Ahlat'tadır. Ahlat millet olma bilincimizin, birlik ve beraberliğimizin remzidir. En güçlü işaretidir dedi Başkan Erdoğan bugün yapmış olduğu miting konuşmasında. Akabinde ise Selçuklu Mezarlığı'na geçti. Daha sonra Devlet Bahçeli ile bir araya geldi ve son olarak da ifade ettiğimiz gibi bugünkü programının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ahlat'ta gerçekleşecek kabine toplantısıyla son bulacak. Burada yapacağı açıklamalar da oldukça önemli olacak. Belirttiğim öğrencilerle bir araya geldi. İlerleyen saatlerde kabine toplantısı sonrası bölgedeki valilerle bir araya gelecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Yine şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelecek. Bir akşam yemeğinde onlarla aynı masada olacak. Oradan çıkacak mesajlarda ifade ettiğimiz gibi oldukça önemli olacak. Tabii ki Ahlat bilindiği üzere 1071'in kalbiydi. Şu an itibariyle de Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi burada atıyor. Bu iki günlük süreçte önemli programlarla verilecek mesajlarla birlikte hem Türkiye'ye hem de dünyaya aslında buradan önemli mesajlar gidecek. Bizler de bu mesajları takip edeceğiz.
0: Evet, Mert Hacıalioğlu devam eden bakanlar toplantısına ilişkin detayları aktardı. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kameraların karşısına geçecek ve kabine toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Ama bugün ne bakacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının evvelinde Devlet Bahçeli'yi Ahlat'taki konutunda ziyaret etmişti. Ondan evvel de Ahlat'ta vatandaşlarla bir araya geldi ve bir konuşma gerçekleştirdi. Kan tüccarları kaybedecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terörsüz Türkiye sürecinden bahsetti ve Büyük Türkiye vurgusu yaparak Türkiye yüzyılı inşası başlamıştır dedi.
2: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan İnsanlık cephesi olacak.
3: Mesajlarını netti. Terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir dönemi işaret etti.
2: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlik programında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.

0: Suriye ve Irak başta olmak üzere. Yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki, ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz.
1: Başkan Erdoğan sürecin başarıyla sonuca elde edileceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye'den rahatsız olanlara da mesajı verdi.
0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun, bizim de bir hesabımız, bir planımız var.
1: Kan tüccarları kaybedecek diye Erdoğan, coğrafyamızdaki tüm kardeşler, halklar kazanacak ifadelerini kullandı.
0: Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz da açıktır.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte bu konuşmanın ardından Devlet Bahçeli ile Devlet Bahçeli'nin Ahlat'taki konutunda bir araya gelmişlerdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı bugün. Bahçeli, Malazgirt'in Türk milletinin mazisi olduğunu vurgulayarak, Anadolu namusumuz Türkiye istikbalimizdir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahtımızdır dedi.
3: Malazgirt şuuru bayrak gibi dalgalanmaktadır.
1: Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
4: Zaferin ardından Anadolu'ya yayılan Türkmen varlığı, kurulan beylikler, yürütülen iskan ve imar hamleleriyle bu coğrafyada kök salmış, Selçuklu'dan Söğüt'e, Edirne'den İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya uzanan, Anadolu'daki Türk varlığını ebedi kılan bu kesintisiz tarih hattında değişen tek şey başkentler olmuştur. Türk milletinin Anadolu'ya sahip olma, devletini yaşatma ve kendi mukadderatına hükmetme iradesi değişmemiştir. Malazgirt'te büyük bir zaferle Anadolu'nun bağrına yürüyen Türk iradesinin hükmü silinmeyecek, bu toprakların üzerinde yükselen ezan, dalgalanan ay yıldızlı al bayrak ve yaşayan Türk devleti, o kutlu günün çağlar ötesindeki şahidi olmaya devam edecektir.
1: Bahçeli, Sultan Alparslan ve şehadeti göze alan Neferdir'i andı, Türk milletinin bahtının açık olması temennisinde bulundu.
4: Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahtımızdır. Türk milletinin bahtı daima açık olsun.
2: Peki ana muhalefetin gündeminde ne var? Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde ne var? Ona da bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyaset zenginleşme aracı değil dedi yeniden. Ve yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e ve ekibine de göndermede bulundu. İl başkanlarıyla bir araya gelmişti Kemal Kılıçdaroğlu ve o toplantıda kurultay mesajı verdi.
5: Malı götürme aracı değil siyaset.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partiden ayrılıp yeni partiyi kuran Özgür Özel ve ekibine göndermede bulundu.
5: Siyaset kişisel hesaplardan da arınmak zorundadır. Biz bütün bu vatandaşların sorunlarına talibiz. Parasına değil, puluna değil. Bir makamın, bir dönemin ya da bir kadronun değil, milletin ortak geleceğine kilitlenmiş olan bir partidir. Siyaset zenginleşme aracı.

0: Değildir nokta.
1: Kılıçdaroğlu partisinin il başkanlarını topladı. CHP'den gidenlerle tartışmaya girmeyin talimatı verdi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Kısır tartışmalara sakın girmeyin. Biz kısır tartışmaları değil, kendi ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık. Bize derlerse ki şunu söylüyor, bunu söylüyor diye söylerlerse biz diyeceğiz ki ne derlerse desinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
1: Kılıçdaroğlu kendisiyle çelişen açıklamalar da yaptı.
2: Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Belki yanlışımız da olabilir, eksiğimiz de olabilir.
1: Kılıçdaroğlu görkemli bir kurultay yapacağız dedi ve ekledi.
2: Tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz.
3: Ve Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Bessent dün akşam İran'a yönelik ekonomik sürgün operasyonunun detaylarını paylaştı. Aslında çok da detaylı bir basın toplantısı değildi. Sorulan sorulara da çok netlikle yanıt vermedi Bessent. Hatta Çin'le ilgili sorulan soruya epey de sinirlendi. Ama 5 başlık altında toplayabiliriz Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ekonomik sürgün operasyonunu. Hangi sektörler var? 5 farklı sektör. Dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörleri. Bir de İran'ın gölge filoları da Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde. Çünkü gölge filo gemilerine ait aracı şirketler ağ var. Yani zaten çok uzun yıllardır yaptırım altında İran, ama İran bunu bir şekilde, bu yaptırımları tırnak içerisinde delmeyi farklı unsurlarla artık bunu bir kabiliyet haline getirmişti. Ve bunlar üçüncü ülkeler üzerinden, Çin üzerinden ağırlıklı olarak Asya kıtasında, Hong Kong üzerinden, Singapur üzerinden gerçekleştiriyor diyor Amerika Birleşik Devletleri ki yani en büyük alıcısı, zaten petrol alıcısı Çin, İran'ın. Avrupa'nın genelinden bahsediliyor ama İsviçre merkezli olarak gölge filolardan bahsedildi ve Körfez'de ise, bölgede ise Birleşik Arap Emirlikleri var. Şimdi İran'dan ilk yanıt geldi. Hemen Tahran'a uzanalım. Tahran diyor ki yani biz sadece savunma pozisyonunda kalmayacağız diyor. Devrim muhafızları diyor ki tüm su yollarını vururuz diyor. Bab-ı Mendeb Boğazı'ndan da bahsediyor devrim muhafızları. Peki İran'ı ne kadar etkileyecek bu yeni ekonomik yaptırım paketi? Ekber'e soralım. Ekber, hoş geldin yayına.
4: Teşekkür ederim Merve.
3: Şimdi arkanda İran sokaklarında ellerinde İran bayrakları olan insanları görüyorum. Donald Trump'ın yaptığı bu açıklama ilk olarak sokağa nasıl yansıdı? Nasıl, biz devrim muhafızlarının siyasetin verdiği yanıtları biliyoruz da sokakta nasıl yankılandı? Çünkü İran zaten ne yazık ki alışık bu yaptırımlara. Ama bu defa çerçevesi farklı olacak mı?
4: Evet, esasında dediğim üzere evet, İran yaptırımlara alışık bir ülke, ancak bu yaptırımların bir farkı söz konusu. Diğer yaptırımlardan farklı olarak bu kez şirkette de aynı zamanda ülkelere yönelik bir yaptırım söz konusudur. Bu sokağa nasıl yansıdı? Özellikle ekonomide gün içinde, esasında birkaç gündür, yani gün içinde de birkaç gündür ciddi anlamda bir dalgalanma söz konusu. Öyle ki döviz fiyatlarının ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını söyleyebiliriz. Gün içinde öğlen saatlerinde Merkez Bankası aşırı döviz fiyatları dolayısıyla hatta bu sürece müdahale etti. 500 milyon dolar işte piyasaya müdahale edildi. Nakit para Tahran'da satıldı. Yani piyasaya sürüldü. Ancak buna rağmen hala petrolün dövizin ateşi düşmüş değil. 200 bin bir Amerikan doları 200 bin tümenin üzerinde, yani ülke tarihinin en yüksek seviyesinde olduğunu ifade ederiz. Yani piyasaya yansıması ekonomik olarak bu şekilde. Tabii bu yüksek döviz fiyatı önümüzdeki günlerde ürünlerin fiyatına da yansımış olacak. Zaten savaş dolayısıyla ve savaştan önce İran ekonomisi kötüydü ve vatandaşların bu konuyla ilgili eleştirileri söz konusuydu. İşte bu son yaptırımda buna tuz biber olduğunu söyleyebiliriz.
3: Sokağa hemen yansımış işte, dün ilk günüydü piyasa. Çünkü bunu açıkladığında Donald Trump, piyasalar tatildeydi. dün akşam açıklandı ve ülke tarihinin en yüksek seviyesine yükseldi diyorsun döviz. Bir de 500 milyon evet. dolarlık piyasaya müdahalesi var Merkez Bankası'nın. O zaman mesela petrol fiyatlarına baktığımızda Amerika'nın bu açıklamasını çok ciddiye almamış gibi görünüyordu. Bir de Çin meselesi var. Mesela Besent'i çok sıkıştırdı basın. Neden Çin bunun dışında dendi? 60 şirket

0: Şirketin arasında hiçbir Çin finansal şirketi yoktu. Çünkü Çin uzun süredir İran petrolünün en büyük müşterisi. Yani 1,5 milyarlık bir nüfustan da bahsediyoruz. Dev bir sanayiden bahsediyoruz. Çin konusunda sen ne düşünüyorsun? Neden o şirketler arasında Çin yoktu? Buna müsamaha mı gösterilecek? Çin'le bir anlaşma mı var? Ve bu tek başına İran ekonomisini idare edebilir mi bir müddet Çin'le bağlantının devam etmesi sence?
1: Merve, şöyle söyleyeyim, esasında gün içinde Çin'den, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden bu kapsamda bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaptırımlarına Çin resmen karşı olduğunu bildirmiş oldu. İran'ın en büyük ticari ortağı, partneri ve aynı zamanda petrol alıcısı Çin. Ancak esasında Çin hala hazırda da, yani bu yaptırımlar uygulanmadan önce de Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyden İran'a karşı deniz kuşatması uyguladığından dolayı Çin İran'dan petrol alamıyordu ve İran petrol satamıyor. Zaten bunu bizzat İranlı yetkililer, İran Merkez Bankası Başkanı ve aynı zamanda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da geçtiğimiz günlerde açık bir şekilde bunu itiraf etti. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı deniz ablukası dolayısıyla İran'ın petrol satamadığını ifade etti. Petrol İran için ve oradan gelen işte gelir İran için çok önemli. İran'ın en önemli döviz girdisinin petroldan sağlandığını ifade edebiliriz. Petrol fiyatları neden düştü? Yani az önce bir ifade, ilginç bir ifadeye yer vermiştim. Ben bugün gazetelerde bu konuyla ilgili yorumlara baktığımda gazeteler şöyle diyordu ki Amerika Birleşik Devletleri bu yaptırımla birlikte artık askeri seçeneği en azından şimdilik işte göz önünde bulundurmayacak. Yani seçenek dışıdır ve ekonomiyle İran'ı zorlamaya çalışacak. Bu yüzden kısmi olarak petrol piyasasında bir rahatlama olduğundan dolayı kısmi olarak petrol fiyatları düşüyor.
0: Ama devrim muhafızları diyor ki biz enerji koridorlarını vururuz diyor. Yani Babilmendeb Boğazı'nı da belki saldırabilir, evet. Devrim muhafızları. Zaten Hürmüz kapalı, ne kadar rahatlatabilir ki bu trafiği?
1: Şöyle söyleyeyim Merve, esasında gün içinde, günün erken saatlerinde, sabahın erken saatlerinde zaten bölgede bir gerginlik söz konusu oldu. Umman kıyılarında bir gemiye yönelik saldırı oldu. Hatta saldırı sonrası gemi hareketsiz bir durumdaydı. Ancak çalışanlardan sağlık durumu yerindeydi. Devrim muhafızları, özellikle Yüksek Muhsin Rızai, Güvenlik Konseyi Yüksek Kurulu Başkanı, daha bu yaptırımlar resmi olarak açıklanmadan önce bir açıklaması söz konusuydu. O açıklamasında ne diyordu? Bölge ülkeleri, özellikle Körfez ülkeleri eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaptırımlarına destek verirse, ortak olursa onlara tırnak içinde düşman gözüyle bakarız ve düşman muamelesi yaparız. Ayrıca bırakın Hürmüz'den, Körfez ülkelerinden herhangi bir şekilde, yani sadece Hürmüz Boğazı üzerinden değil, başka şekilde de onların petrol satmasını izin vermeyiz. Tabii bu İran'ın tehdidi. Bunu hayata geçirir mi, geçirmez mi? Belki eğer hayata geçirirse tabii petrol fiyatlarının seyri işte değişebilir.
0: Değişebilir. Peki Ekber, çok teşekkür ediyorum ilk değerlendirmelerin için, ama sen dedin ki Merkez Bankası piyasaya 500 milyar dolar para sürdü müdahale edebilmek, evet, için. Çünkü döviz fiyatları tarihinin en yüksek noktasına ulaştı. İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ekonomik sürgün operasyonu kararı sonrasında zaten sıkışmış olan bir İran ekonomisi vardı. Aylardır savaşta. Şimdi üzerine böyle bir yaptırım kararı geldi. Piyasayı birinci dereceden halkın ekonomisini ne kadar etkilediğini şimdiden görebiliyoruz. Umarız yine de umudumuz bir uzlaşı noktası olunması, müzakerelerin yeniden başlaması, bir masaya oturulması yönünde. İnşallah. Ekber, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kolay gelsin. Evet, İran cephesinden de durum bu işte. İran cephesindeki yansıması Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ekonomik sürgün kararının ne yazık ki hemen birinci derecede etki ettiğini sokağa en azından görüyoruz. İspanyol devi Barcelona'nın futbol akademisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa kampı düzenleyeceğini duyurdu. İşte bu gelişme adanın güneyinde tepkiyle karşılandı yine nedense. Rum Elan Partisi İspanya hükümeti ve Rum Dışişleri Bakanlığı'na müdahale çağrısında bulundu ve organizasyonun iptal edilmesini istedi.
2: Müzik. Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği kamp adanın güneyini rahatsız etti.

0: almadı. Türk tarafında düzenlenmesi planlanan Zamla Müzik Festivali'nin de iptalini istedi. Elan Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen uluslararası etkinliklerin iptaline yönelik girişimlerin süreceğini açıkladı. Rum basını ise organizasyonu hadsiz ifadelerle hedef aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden işgal toprakları olarak bahsedildi. Rum yönetimine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tepki gecikmedi. Başbakan Ünal Üstel, Rumların iki organizasyonu hedef tahtasına koymasını kınadı.
1: Biz bu zihniyete dün de boyun eğmedik, bugün de eğmeyeceğiz. Kıbrıs Türk gençleri dünyanın dört bir yanındaki gençlerle buluşacak, spor yapacak, sanatını ve kültürünü paylaşacaktır. Artık karşılarında içine kapanmasını bekledikleri bir toplum yok. Kendi devletine sahip çıkan, geleceğine güvenle bakan ve dünyayla bağlarını güçlendirme iradesine sahip bir Kıbrıs Türk halkı vardır.
2: Rusya açıkça ifade ediyor. Ben sadece Ukrayna ile çatışmıyorum. Ben Avrupa ile de çatışıyorum. Avrupa ile de savaşıyorum diyor. Putin yıllar evvelinden zaten bir hibrit savaş konseptini ortaya koymuştu. Ve bu savaşla birlikte işte Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde görülen kimliği belirsiz İHA'lar, farklı noktalardaki patlamalar tüm Avrupa ülkelerini harekete geçirmiş durumda. Örneğin Almanya, Rusya ile yaşanan bu güvenlik geriliminde istihbarat konusunda çok dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. Şöyle ki istihbarat servisi BND'nin, Almanya'nın istihbarat servisi BND'nin de aralarında olduğu güvenlik birimlerinin operasyonel yetkilerini genişletme kararı aldı ve bu tasarı Rusya kaynaklı siber saldırılar ve casusluk hibrit tehditlere karşı daha aktif olarak müdahale imkanı getirmeyi amaçlıyormuş.
3: Almanya Dış İstihbarat Servisi BND, Rusya kaynaklı siber saldırılar ve hibrit tehditlere karşı yeni bir döneme hazırlanıyor. Kabine, BND'nin ve İç İstihbarat Servisi'nin operasyonel yetkilerini artıran reform tasarısını onayladı.
4: İstihbarat servisleri için yeni bir döneme giriyoruz. İstihbarat servislerimizi gerçek anlamda gizli servisler haline dönüştürüyoruz.
3: Düzenlemeyle Alman istihbarat servislerine tehditlere karşı daha aktif operasyonel yetkiler verilmesi hedefleniyor. Siber saldırılara karşı, dijital sistemlere müdahale ve yabancı operasyonlara karşı daha etkin tedbirler alınması planlanıyor.
4: İstihbarat servislerinde yapılan bu reformla Almanya'nın güvenlik mimarisinde fiilen bir devrim gerçekleştiriyoruz. Çünkü bu servislerin kurulmasından bu yana ilk kez onlara operasyonel yetkiler tanıyoruz.
3: Berlin'in hedefinde özellikle Rusya'nın siber ve hibrit faaliyetleri var. Almanya, Moskova kaynaklı olduğunu belirttiği siber saldırı, casusluk ve sabotaj girişimlerine karşı daha aktif bir güvenlik modelini benimseyecek.
4: Günlük olarak karşı karşıya kaldığımız ciddi bir tehditle mücadele ediyoruz. Hibrit savaşın, casusluğun, sabotajın, siber saldırıların ve yabancı güçlerin gizli operasyonlarının günlük hedefiyiz.
3: Berlin teknolojiye hakim gençleri de istihbarat kadrosuna katmayı planlıyor. Bu kapsamda BND'de oyuncuların buluşma noktası Gamescom'da özel bir işe alım çalışması yürütecek. Berlin'in mesajı net. Rusya ile süren güvenlik geriliminde sadece saldırıları tespit eden değil, tehditlere karşı operasyonel karşılık verebilen daha aktif bir istihbarat yapısı kurmak istiyor.
2: Şimdi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin artık Pandora'nın kutusunu açtı Ukrayna demişti. Çünkü ticari bölgelerini en büyük, Rusya'nın en büyük e-com şirketinin, internet satış şirketinin farklı lokasyondaki depolarını da hedef almıştı Ukrayna. Pek çok lojistik merkezini de vurmuştu ve artık en kritik sanayi merkezlerinin vurulmasını beklesinler dedi netlikle. Ama bunu söylerken Putin hemen ardından bugün ağır bir saldırı daha yaşandı Rusya'da. Rusya'nın Amur bölgesinde faaliyete geçmeye hazırlanan Amur Gaz Kimya Kompleksinin şantiye alanında yangın çıktı. Büyük ihtimalle bir İHA saldırısıydı. Şimdi görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Rusya'nın güneyinde bulunan Amur bölgesinden. Burası bir gaz kimya kompleksi ve tesisin şantiye alanı şu an belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yerel kaynaklara göre havada bir cisim tespit edildi ve yangın nedeniyle de tesis tahliye edilirken itfaiye ve acil durum ekipleri

0: de bölgeye sevk edildi. Yangında yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı belirtiliyor fakat ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ise sıkı vize politikalarına devam ediyor. Washington yönetimi şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınma başvurusunda bulunan veya sığınma statüsü arayışında olan yabancıların ticari ve üstelik turistik vizelerini iptal etmeyi planladığını açıkladı. Şimdi ABD medyası da bunu eleştiriyor. Çünkü bu sayının 200 bin kişiye kadar çıkabileceğini yazıyor.
1: ABD yönetimi düğmeye bastı. 200 bine yakın yabancının vizesinin iptali gündemdi.
2: Hükümetimizin dolandırıcılar ve suçlular yerine bize ve çocuklarımıza hizmet etmesini talep ediyor muyuz? Amerikan başkanının öncelikle Amerikan halkı için savaşmasını talep ediyor muyuz?
1: Washington'ın yeni vize hamlesini ABD medyası ortaya çıkardı. Associated Press dikkat çeken bir haber paylaştı. İddiaya göre tartışmalı göçmen politikasıyla gündeme gelen Washington yönetimi bu kez de yabancıların vizelerini iptal etmek istiyor. Plana göre hedefte B1 ve B2 vizesiyle ABD'ye gelenler var. Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlıklarına 2016 ve 2026 tarihleri arasında ABD'ye giren ve sığınma başvurusu yapanların belirlenmesi için talimat verildi.
2: Doğru insanların ülkemize gelmesini sağlamak için çok yakından çalışıyoruz.
1: B1 iş ve ticari amaçlı kısa süreli ziyaretlerde kullanılıyor. B2 ise turistik ziyaretler ve benzeri geçici seyahatler için veriliyor. ABD yönetimi özellikle kalıcı şekilde ülkede kalmak isteyenleri hedef alıyor. Kesin bir sayı yok. Ancak Washington'dan iki kaynağa dayandırılan habere göre 200 bin kişinin vizesi iptal edilebilir. Yeni plan Trump'ın göçmen politikasının bir parçası. ABD Dışişleri Bakanlığı Trump'ın ikinci döneminde şu ana kadar 175 binden fazla vizenin iptal edildiğini açıklamıştı. Yönetim yeni talimatlarla göçmenlik ve vize sistemindeki denetimleri daha da sıkılaştırmayı planlıyor.
0: Avrupa alışık olduğu iklimin çok ötesinde farklı bir iklim kuşağı yaşıyor. Bu yaz çok yoğun sıcaklıklar 40 derecenin altına neredeyse hiç düşmedi. Fransa'da, İtalya'da dahi, Almanya'da hatta Kuzey Avrupa'ya da doğru. Ve hemen ardından da o çok sıcakların ardından sel felaketleri yaşanıyor. Kasırga felaketleri yaşanıyor. Fransa'da da etkili oldu kasırga. Çok da büyük bir yıkıma yol açtı. Rüzgarın hızının yaklaşık 117 kilometreye kadar ulaştığı belirtiliyor. Sadece bir bölge. Ve 40'tan fazla da yaralının olduğu söyleniyor. 3000'e yakın ev elektriksiz kalmış durumda. Bölgede turuncu alarm ilan edildi ve bölge tahliye edildi.
3: Kaçmasaydık sanırım ölebilirdik. Gördüğünüz gibi geriye hiçbir şey kalmadı. Her şey yıkıldı.
1: Kasırga önüne gelen her şeyi yıktı geçti. Onlarca kişi yaralandı. Yüzlerce evse hasar gördü. Fransa'nın güneybatısındaki Pomaz köyü ve çevresini etkileyen şiddetli hava koşulları günlük yaşamı felç etti. Rüzgarın hızı saatte 117 kilometreye kadar ulaştı. Devasa kasırga oluştu. Ağaçlar devrildi, çatılar çöktü, evler yıkıldı.
3: Hayatta kalmak için kelimenin tam anlamıyla kaçtık. Tam üstümüze geldi. Kaçmasaydık sanırım ölebilirdik. Gördüğünüz gibi geriye hiçbir şey kalmadı. Her şey yıkıldı.
1: Yetkililer hamile bir kadın dahil onlarca kişinin yaralandığını bildirdi. Yaklaşık 300 evse hasar görürken 3000'e yakın evde elektriksiz kaldı. 120 acil durum görevlisi etkilenen mahallelere sevk edildi. Bazı bölgeler için turuncu alarm ilan edilirken başkent Paris dahil birçok kente uçuşlarda gecikme yaşandı.
0: Sanıyorum artık yani polisler bunlara ceza kesmekten yıldılar, usandılar. Fakat onlar vazgeçmiyorlar, yılmıyorlar. Üstelik artık cezalar da çok yüksek. Drift atanlardan bahsediyoruz. Üstelik boş alanda da değil. Ankara'da şehrin merkezinde trafiğin ortasında drift atıyorlar. Elbette trafik güvenliğini hiçe sayıyorlar. Üstelik bu kadar yoğun bir trafikte ve toplamda 200

0: 81 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Dahası da var.
1: Plakasını kapattı, kuralları hiçe saydı. Trafik güvenliğini ve çevredeki insanların canını tehlikeye attı. Ankara Kuzey Çevre Yolu'nda bir sürücü aracının plakasını kapatarak drift attı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından drift atan sürücü tespit edildi. Ekipler sürücünün belgesine 60 gün süreyle el koydu. Şüpheliye 281 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca araç trafikten 30 gün men edildi. Diğer yandan şüpheli hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
0: Şimdi sıra dışı bir düğün organizasyonu var. Damat var ama gelin yok. Şimdi komikmiş gibi anlatıyoruz. Aslında üzücü. Çünkü evlenme kararı alıyor iki kişi ama tam düğünden bir gün evvel aralarında bir tartışma çıkıyor. Evlenmekten vazgeçiyorlar. Fakat düğün salonu tutulmuş, sözleşme iptal edilsin istenmiyor. Bir sürü de masraf yapılmış, akrabalar gelmiş, arkadaşlar gelmiş. Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı üstelik damat. Ben düğünü ertelemeyeceğim diyor, bari akrabalarımla bir araya geleyim diyor ve gece boyunca da eğleniyorlar. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Dediğimiz gibi yani çok da tatlı değil ama ne yazık ki böyle bir hadise yaşanmış. Almanya'da yaşıyor Ali Akın, kendisi damat. Bir süre önce tanıştığı kız arkadaşıyla hayatını birleştirme kararı alıyorlar. Yaklaşık bir yıl önce de bu düğün salonunu kiralıyorlar, bu düğün alanını kiralıyorlar Hatay'da. Fakat düğünden bir gün evvel aralarında anlaşmazlık yaşanıyor. Vazgeçiyorlar, yüzükleri atıyorlar, düğünden de vazgeçiyorlar ama damat vazgeçmiyor. Nikah tarihine bir gün kala tutulmuş bu düğün salonunda akrabalarıyla bir araya geliyor. Salonun rezervasyonu yapılmış çünkü işte çalgıcılar, müzisyenler organize edilmiş, misafirler, akrabalar gelmiş yurdun pek çok noktasından, hatta Almanya'dan. Her şey hazır, yemekler de hazır. Akrabalarıyla ve yakın arkadaşlarıyla düğün salonunda eğlenmiş damat. Gelinsiz bir düğün düzenlenmiş, nikah da yok, düğün de yok. Davetliler salonun girişinde karşılanmış üstelik. Gece boyunca da müzik eşliğinde eğlenmişler. Ne diyelim, hayırlı olsun haklarında inşallah. Şimdi Samsun'a gideceğiz. Samsun'da şüpheli bir madde var. Sahilde farklı noktalarda görülen bir toz. Ekipleri de harekete geçiriyor. Numune alınıyor sudan. O şüpheli maddenin içeriği ve şimdi olası riskleri TÜBİTAK tarafından araştırılacak.
1: Samsun sahilinde kıyıya vuran gizemli maddeye yönelik inceleme başlatıldı.
2: Köpük halinde bu şekilde basıyorum üzerine. Evet, basıyorum. Evet, basınca içinden çıkan madde bu. Bütün sahil bu şekilde.
3: Akşam saatlerinde sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar denizin hemen kenarında çuvallar içerisinde bazı toz maddeleri görünce emniyet birimlerine haber verdi.
4: Bir çuvalın içinde şu gördüğünüz malzemeler vardı. Bunların ne olduğunu pek bilmiyoruz. Bunun araştırılmasını istiyoruz.
1: Şüpheli madde ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler maddenin sahilin farklı noktalarında da bulunduğunu tespit etti.
3: Karadeniz sahilleri yılın bu aylarında çokça vatandaşın yüzdüğü noktalar. Alınan numuneler İstanbul'da TÜBİTAK'ta incelenecek.
1: Alınan numune sonucu maddenin içeriği, çevre ve insan sağlığı açısından oluşturabileceği risklerde yapılacak analizlerin ardından netlik kazanacak. Öte yandan ilk kontrollerde maddede radyoaktif bir unsur tespit edilmediği öğrenildi.
0: Çok tedirgin edici bir olay. Eskişehir'de kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülüyor 5 yaşındaki bir çocuk ve kulağında canlı kene tespit ediliyor. Operasyonla neyse ki çıkartılıyor kene. Küçük kızın da sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.

0: Bir aydır ağrıları dinmiyordu. 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı kene çıktı.
1: Sağ kulağında yabancı sim bir böcek şeklinde gözlendi.
0: Sivas ve çevrelerinde kene vakaları sık rastlanırken Eskişehir'de de dikkat çeken bir olay yaşandı. Uzun süredir kulak ağrısı yaşayan çocuk ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde çocuğun sağ kulağında dış kulak yolunda cilde yapışan ve kanamaya neden olan canlı kene tespit edildi. Operatör doktor Faruk Özkırış vakit kaybetmeden harekete geçti. Yapılan operasyonda kene çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen küçük kız taburcu edildi.
1: Özellikle çocuk yaş grubu otlarla veya piknik yerlerinde yerlerde oynarken bu tür keneler çocukların vücutlarına yapışabilmekte, dış kulak yoluna girebilmekte. Onun için böyle kulak ağrısı olan çocukları ihmal etmemek, en yakın sağlık kuruluşuna ve kulak burun boğaz uzmanına göstermek uygun olacaktır.
2: İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Galata'da 3 yıldır devam eden gelenek bu yılda unutulmadı. Kutlu Doğum Haftası nedeniyle esnaf, vatandaşlara ve turistlere yemek ikramında bulundu.
3: Gelenek bu yılda bozulmadı. Esnaf vatandaşlara yemek ikram etti.
4: Onu anlamak zaten insanlığı anlamak. Yani insanlığa rahmet diye geldi o. Yani ben şöyle düşünüyorum, Allah-u Teala diyorum, Peygamber Efendimiz'i insanlığa örnek yarattı. Yani insanlığa örnek olarak yarattı. Onun izinden gitmek, onun gittiği yoldan gitmek, ondan biri olmak gibi.
3: Beyoğlu Galata'da esnaf, Rebiyül Evvel ayının gelişiyle anlamlı bir etkinlik düzenledi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü dualarla anıldı. Alandaki yerli ve yabancı turistlere ikramda bulunuldu.
5: Her yıl Rebiyül Evvel ayı geldiğinde İslam aleminde ayrı bir coşku ve heyecan oluyor. İşte İstanbul Beyoğlu'nda bulunan birçok esnaf da Efendimizin doğumunu kutlamak ve gelecek nesillere aktarmak üzere burada hem yerli vatandaşlara hem de yabancı turistlere yemek dağıtımı yapıyor.
3: Esnafın bu anlamlı etkinliği vatandaşlardan da ilgi gördü.
4: 100'ün üzerinde esnaf var. Belki de daha fazla. Yani daha önceden Ramazanlarda iftar olarak yapılıyordu bu. İftar şeyi olarak yapılıyordu ama son 2 senedir Peygamber Efendimiz'in doğumu hatırına böyle bir uygulama yapıyor esnaflarımız, sağ olsunlar. Gayet de güzel ilgi görüyor. Geleneksel bir hale gelecek artık bu. Yani bir geleneksel bir şey olacak bu, oturacak öyle, yani öyle tahmin ediyoruz.
6: Bu kule meydanında ben 55 senelik esnafım. 3 senedir yapıyoruz bu etkinliği. 8-6-7 esnaf kendi aramızda masrafını toparlıyoruz. Böyle bir etkinlik yapıyoruz.
3: Etkinlikle Mevlid-i Nebi'nin manevi atmosferinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanırken Galata'daki ikram gün boyunca devam etti.
2: ...15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat'ta şehit edilen Özel Harekat Polisi Mustafa Arslan, şehit polisin oğlu Mehmet Kaan Arslan da dünya evine girdi ve Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan şehit ailesini yalnız bırakmadı.
0: Valinin makam aracı 15 Temmuz şehidinin oğlunun gelin arabası oldu. Özel Harekat Polisi Mustafa Aslan, 15 Temmuz 2026'da hain darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit oldu. Şehidin oğlu Mehmet Kaan Aslan, babasını kaybettikten 10 yıl sonra dünya evine girerek hayatını Semanur Çelik'le birleştirdi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da şehit ailesini yalnız bırakmadı. Makam aracını şehidin oğlunun düğün arabası yaptı. Mehmet Kaan Aslan makam aracıyla gelini evinden aldı. Çift düğün salonuna geçmeden önce şehit Mustafa Aslan'ın kabrine giderek dua etti. Genç çift daha sonra kıyılan nikahla dünya evine girdi. 15 Temmuz şehidinin oğlu Mehmet Kaan Aslan kendilerini yalnız bırakmayan devlet görevlilerine teşekkür etti.
7: Mutluyum. Bu özel günümüzde Sayın Valimiz arabasını bize tahsis etti. Ona teşekkür ederim. Emniyet müdürümüze, tüm devlet büyüklerine teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun.
2: Ve bugün de noktalıyoruz Ajans Akşam'a doğru. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde inşallah yeniden görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar diliyorum.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibarıyla 126.476 MW'a yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Temmuz sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücü 79.433 MW'a ulaşırken bunun toplam kurulu güç içindeki payı %62,8 oldu. Toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,9 olarak kaydedildi. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 126.476 MW'a yükseldi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
6: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
7: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
8: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7 bin liraya varan bonus

0: Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
1: Reklam. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
10: Reklam.
11: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
12: Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
13: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
14: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
15: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
14: Paraf paraf dünyası.
15: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
16: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
17: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
18: Türkiye Avrupa'nın en yaygın ve en kapsayıcı öğrenci yurdu ağına sahiptir.
19: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, yüksek öğrenim öğrencileri için yurt başvurularını başladığını duyurdu.
18: Ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını

0: ediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.
1: Öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvurular 12 farklı kurum ve kuruluşta koordineli olarak değerlendirilecek. Yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri baz alınarak öğrencilerin durumu tespit edilecek. KYK yurt başvuruları yalnızca E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, TC kimlik numarası ve E-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra KYK yurt başvurusu ekranından tercihlerini yapabiliyor. Başvuruda bulunurken öğrencilerin kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri ve aile durumları otomatik olarak sistemden çekiliyor. Ancak gerekli görülürse öğrenciden ek belgeler talep edilebiliyor.

0: Başkan Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleşen törenlere katıldı. MHP lideri Bahçeli ile de bir araya gelen Erdoğan daha sonra Ahlat'ta 3. kez kabineyi topladı.
1: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak.
0: ABD İran'a ekonomik dışlama operasyonu adlı yaptırım kararlarını açıkladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 5 sektörde İran bağlantılı 60 kuruluşa yaptırım uygulanacağını duyurdu. İran'la ticaret yapan herkesi de hedef alacağız diyen Bessent, dünya ülkelerinden Tahran'la tüm ticari ilişkileri kesmesini istedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş tutuklanmıştı. Kuriş'in Üsküdar'daki evinde gözaltına alındığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yakalanma anına ait görüntüler, sosyal medyada yürütülen teslim oldu algılarını da boşa çıkardı.
2: Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Suriye'nin normalleşmesine ve Suriye'nin şu andaki yaşadığı devrime en büyük katkı veren Türkiye'den de bu konuda olumlu açıklamalar geldi.
0: Suriye Esad ailesi yönetimi döneminde vekil güçler ve terör örgütlerinin merkezi oldu. Yıllar boyunca savaş ve çatışma hiç eksik olmadı. Rejimin devrilmesiyle üzerindeki prangalardan kurtulan Suriye'de kritik bir gelişme daha yaşandı. ABD, Şam'ı teröre destek veren devletler listesinden resmen çıkardı. Suriye 1979'dan beri bu listede bulunuyordu. ABD Başkanı Trump listeden çıkarılma sürecini Temmuz ayında başlattı. Kongre resmi bildirimde bulundu. 45 günlük inceleme süreci tamamlandı. Suriye teröre destek veren devletler listesinden resmen çıkarıldı. Tarihi kararın ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara görüntülü mesaj paylaştı. Kara bir noktayı geride bıraktık dedi. Suriye'nin imar sürecine gireceğini duyurarak ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.
3: Suriye bugün kara bir noktayı geride bıraktı, geçmişini yırtıp attı ve kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine girdi. Bunu Suriye halkı başardı. Bu tarihi karar için Sayın Başkan Donald Trump'a teşekkür ediyor ve Suriye ile Suriyelilerin yanında duran tüm kardeşlerimize ve dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
0: Teröre destek veren devlet statüsü Suriye için çok ağır kısıtlamalar anlamına geliyordu. ABD yardımlarına erişim konusunda sınırlamalar ve savunma ihracatı engelleniyordu. Çeşitli finansal işlemler ve ticari faaliyetler üzerinde ek kısıtlamalar uygulanıyordu. ABD'nin son kararı özellikle uluslararası yatırımcıların Suriye'ye yönelmesinin önündeki büyük engellerden birini kaldırdı.
3: Bu son engelin kaldırılması aynı zamanda yolu açacak, ekonomik durumu iyileştirecek ve Suriye'yi küresel finans ve ekonomik sisteme yeniden bağlayacak.
0: Türkiye'den de tarihi kararı ilişkin ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin kararının memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Ülkemizin de uzun süredir desteklediği bu önemli adımla birlikte Suriye'nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden biri aşılmıştır. Bu kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesiyle ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz.
2: İsrail'de seçim süreci yaklaşırken anketlerde oy kaybettiği görülen Netanyahu canlı yayında İran'ın çocuklarından birini öldürmeye çalıştığını öne sürdü. İsrail basını bu iddianın aylardır gizlendiğini ve seçime kısa süre kala canlı yayında dile getirilmesinin seçim yatırımı olduğu yorumunu yaptı.
4: İran oğullarımdan birini öldürmeye çalıştı. Suikast yapmak istediler.
0: Anketlerde kan kaybeden İsrail'in katil başbakanı Netanyahu seçim öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Canlı yayında İran'ın oğullarından birini öldürmeye çalıştığını söyledi. İddiasına ilişkin detay vermeyen Netanyahu olayın ne zaman yaşandığını, hangi oğlunun hedef alındığını ve suikastın nasıl engellendiğini açıklamadı. Netanyahu bu iddiasını ailesine sağlanan özel korumaların lüks olmadığını savunmak için kullandı.
4: İran oğullarımdan birini öldürmeye çalıştı. Suikast yapmak istediler. Koruma masraflarımın fazla olduğunu söyleyenler olabilir. Ama bu bir lüks değil, ihtiyaç.
0: Ancak Netanyahu'nun bu açıklamasına İsrail basınından tepki geldi. Suikast iddiasının aylardır yayın yasağı kapsamında tutulduğu yazıldı. Bilginin seçimleri 2 ay kala canlı yayında paylaşılması da bu yüzden dikkat çekti. Ayrıca anketlerde kendisine desteğin azaldığını gören Netanyahu sağ seçmene de seslendi. Seçmenden küçük partilere oy vermemelerini istedi. Bu hamleler iktidarı kaybetme korkusu yaşayan Netanyahu'nun seçim öncesi son kozlarını oynadığı şeklinde yorumlandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ticari gerilimin yükseldiği Kanada'yla sınırda yer alan Ontario Gölü'nün ismini Amerika Gölü olarak değiştirmeyi ciddi şekilde değerlendirdiklerini belirtti. Trump'ın bu çıkışı iki ülke arasında artan gümrük vergileri ve karşılıklı misillemelerin gölgesinde geldi.
5: ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'yla tırmanan ticaret geriliminin ortasında dikkat çeken bir çıkış yaptı. Trump, ABD ile Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmeyi ciddi şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin artık Kanada'nın Ontario eyaletiyle yoğun bir ticaret yapmasını beklemediğini belirtti. Trump'ın bu çıkışı, iki ülke arasındaki ticaret savaşının gölgelediği bir dönemde geldi.
6: Bence Başkan Trump, Kanada'nın masaya oturup iyi niyetle müzakere etmesini isterdi. Geçen hafta oldukça iyi bir teklif sunmuşlardı. Bunu reddetmeyi seçtiler. Ne yazık ki Başbakan Carney, Amerikan karşıtı.
5: Washington'ın Kanada'ya yönelik gümrük vergilerini artırmasının ardından Ottawa'nın da misilleme hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor. Trump'la Ontario Başbakanı Doug Ford arasındaki gerilim de son dönemde karşılıklı açıklamalarla daha da tırmandı. Ontario Gölü, ABD'nin New York eyaleti ile Kanada'nın Ontario eyaleti arasında yer alıyor. Trump'ın Amerika Gölü çıkışı daha önceki Amerika Körfezi hamlesini de akıllara getirdi. Trump'ın son çıkışıyla birlikte Washington'la Ottawa arasındaki ticaret gerilimine bu kez isim tartışması da eklendi.

0: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, süreç sayesinde bölge halkları kazanacak, kan tüccarları kaybedecek dedi. Erdoğan, Büyük Türkiye vurgusu yaptı, Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır ifadelerini kullandı.
1: Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak.
2: Mesajları netti. Terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir dönemi işaret etti.
1: Terörsüz Türkiye

0: sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malaski Safiye'nin 955. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlik programında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
0: Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki, ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz.
1: Başkan Erdoğan sürecin başarıyla sonuca erdirileceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye'den rahatsız olanlara da mesajı verdi.
0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var.
1: Kan tüccarları kaybedecek diye Erdoğan, coğrafyamızdaki tüm kardeşler, halklar kazanacak ifadelerini kullandı.
0: Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz da açıktır.
2: Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamaları yaptıktan sonra kabineyi topladı sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi an itibariyle toplantıda, dakikalar sonra bitmesi bekleniyor. Bu toplantı bittikten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'ta kurulan bu kürsüye çıkacak ve gündeme dair açıklamalar yapacak. Ekranlarınıza canlı olarak taşıyacağımızı hatırlatalım ve devam edelim gündemin başlıklarıyla. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş tutuklanmıştı. Kuriş'in Üsküdar'daki evinde gözaltına alındığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler ilk kez haber ekranlarında taşındı.
3: Alihan Kuriş'in İstanbul Üsküdar'da gözaltına alındığı anların görüntüsünü şu anda ekranlara taşıyoruz.
1: Telefonu evdeydi, kendisi yoktu. Alihan Kuriş saklandığı müştemilatta yakalandı. Gözaltına alındığı anlara ilişkin o görüntülere ilk kez A Haber ulaştı.
3: Polis onun mutlaka buralarda bir yerde olduğundan emin olduğu için ne yapıyor? O oradan ayrılmayarak o bölgedeki araştırmasını sürdürüyor. Bir de bakıyorlar ki az ileride artık müştemilatta çıkarken, ya daha doğrusu içeriye giriyorlar, bir de bakıyorlar ki o arka kısımda polis orada araştırma yapıyor. Polis orada, ortalık yangın yeri ama kendisi orada hemen arka kısımda duruyor, arka tarafa geçiyor.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı.
3: Bir mali operasyondur bu. Bu mali bir soruşturmadır. Giderek derinleşiyor. Geçtiğimiz günlerde ne demişti Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek? Dedi ki bu suç çeteleriyle, suç örgütleriyle devam eden mücadelemiz dini sömüren örgütlerle de devam edecek.
1: Kuriş'in Üsküdar'daki villasında ekipler arama yaptı. Odalar tek tek arandı ancak kendisine ulaşılamadı.
3: Telefonun evde ama kendisinin olmadığını İstanbul Polisi, İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri fark ediyor. Ve hemen o alanın içerisinde biraz daha ileride müştemilatta yakalanıyor.
1: Yakalanma anına ait görüntüler sosyal medyada yürütülen algıları da boşa çıkardı.
3: İşte efendim, gözaltı olmadı, kendisi gitti, Ankara'da teslim oldu. Alın size cevap, biz tartışmayız, biz görüntüleri ortaya koyarız. Şu anda da A Haber ekranlarında dediğim gibi bir algının daha yerle bir olduğu görüntüler yayınlanıyor.
2: Bu arada dakikalar öncesinde söylemiştim.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabineyi Ahlat'ta topladığına dair ve birkaç dakika sonra bitebiliyor. Evet, birkaç dakika sonrasının öncesinde kabine sona erdi sevgili seyirciler. Birazdan da Başkan Erdoğan her zaman olduğu gibi yine çıkacak kabine toplantı sonrasında açıklamalarda bulunacak. Kürsüde bekliyoruz biz de Başkan Erdoğan açıklamalarını, kabinenin sona erdiğini bir kez daha hatırlatarak devam edelim. Alparslan Kuytulu örgütüne yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Örgütün kan donduran yöntemleri soruşturma dosyasına girdi. Buna göre sözde yargılama mekanizmaları kuruldu. Muhalif üyelere darptan falakaya kadar cezalar uygulandı. Hatta özel bir infaz grubu bile oluşturulduğu iddia ediliyor.
1: Sözde mahkemeler, özel infaz grubu ve örgüt içinde mutlak itaat iddiası. Alparslan Kuytulu örgütüne yönelik soruşturma dosyasında çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.
2: Soruşturma dosyasındaki iddialara göre yapılanma yalnızca üyelerini takip etmekle yetinmedi. Özellikle eleştirel düşünen isimler hakkında bilgi toplandı ve sözde mahkeme kuruldu ve verilen kararlara uymayanlar özel bir mekanizmasının cezalandırılmasına tabi tutuldu.
1: Dosyada yer alan iddialara göre örgüt içinde Furkan İstihbarat Teşkilatı adıyla bir yapıda oluşturuldu. Muhalif olduğu değerlendirilen üyelerin özel hayatları ve kişisel bilgileri toplandı. Alparslan Kuytulu'nun eşi Semra Kuytulu'nun da aralarında olduğu sözde bir heyetin, örgüte eleştiride bulunan bir üyeyi topluluk önünde diz çöktürdüğü dosyaya girdi. Sosyal medyadaki uyan hücreleri ortaya çıkararak diz çöktürdük ifadesi de dosyada delil olarak gösterildi. Dosyanın en çarpıcı başlıklarından biri de cezalandırma yöntemleri. İfadelere göre bazı üyelere para cezası, nöbet ve konuşmama cezalarının yanı sıra falaka ve darp uygulandı. Sözlüğüne medya önüne sürülen isimler için 7-8 kişilik özel bir grubun devreye sokulduğu da dosyadaki iddialar arasında. İş insanı Koray Sarısaçlı'nın 2021 yılında kaçırılıp 13 gün boyunca rehin tutulduğu, darp ve işkenceye maruz kaldığı, zorla senet imzalatıldığı iddiaları da soruşturma dosyasında yer aldı. İş adamı Sarısaçlı da daha önce kaçırılmasının Kuytulu'nun talimatıyla gerçekleştirildiğini öne sürmüştü. Kuytulculara yönelik soruşturmada 56 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında Alparslan Kuytulu ve eşi Semra Kuytulu'nun da olduğu 35 şüpheli tutuklanmıştı. Diğer 18 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmişti. Dosyadaki dijital materyaller ve mali kayıtlara ilişkin inceleme sürüyor.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında duruşmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında müşteki şüpheli konumunda bulunan iş adamı Muzaffer Beyaz ikinci kez ifade verdi. Hakkını helal etmediğini belirten Beyaz, milyonlarca dolarlık rüşvet trafiğini anlattı.
3: Ruhsat ve iskan işlemlerinde milyon dolarlık rüşvet iddiaları, geri çevrilen talepler sonrası kesilen ağır faturalar. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında duruşmalara mağdur edilen iş adamlarının itirafları damga vurmaya devam ediyor. Soruşturmada müşteki şüpheli konumunda bulunan iş adamı Muzaffer Beyaz ikinci kez ifade verdi. Muzaffer Beyaz, ruhsat, iskan ve belediye işlemleri üzerinden milyonlarca euro ve dolarlık rüşvet talepleriyle karşılaştıklarını ileri sürdü. Vermeyince türlü yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını anlattı. Bunlardan en dikkat çekeni Bakırköy'deki ortağı olduğu AVM'nin otopark ruhsatı başvurusu oldu. Muzaffer Beyaz onay için 5 milyon euro rüşvet istendiğini savundu. Rüşvet vermeyi reddetmelerinin ardından AVM'ye idari para cezası kesildiğini öne sürdü. İş adamı Muzaffer Beyaz, Bakırköy Koşu Caddesi'ndeki yaklaşık 7 dönümlük projeye ilişkin yaşananları da ifadesinde anlattı. İddiaya göre ruhsat sürecindeki sorunların çözülmesi için kendisinden 3 milyon dolar istendi. Parayı vermeyi reddedince yerinizin 3'te 1'ini yeşil alan yaparız denilerek tehdit edildi. Beyaz'ın ifadesindeki en çarpıcı bölümse Beylikdüzü'ndeki proje oldu. İddiasına göre ruhsat aşamasında 20 milyon lira talep edildi. Proje kapsamında kendilerine düşen ödeme karşılığında 7 daire ve 5 dükkan verildiğini anlatan iş adamı, 4 dairenin Hasan İmamoğlu'na devredildiğini öne sürdü. İddialar bununla sınırlı değil. Yine aynı proje iskan sürecinde de rüşvete takıldı. 3 milyon dolarlık iskan parası hak ediş olarak gösterildi. Ekrem Başkan istiyor denilerek Beylikdüzü'ndeki başka bir projeden çekilmek zorunda bırakıldığını da belirten Beyaz, hala alacaklarım var dedi.
0: İzmir'in Çiğli ilçesinde yağmur suyu kanalında günlerdir simsiyah akan kirli su mahalleli isyan ettirdi. A Haber ekipleri ağır kokuya da neden olan kirliliğin yaşandığı noktayı görüntüledi.
4: Yani bunun rezilliğini biz mi dinleyelim, yani biz mi çekelim? Buna bir önlem alsınlar, buna bir şey yapsınlar ya. Yani biz burada otururuz, inanır mısın ki akşam kokudan duramıyoruz. Yani çok berbattır yani, bunu çekin de yani. Ya bunun sorumlusu Büyükşehir Belediyesi.
3: Atık su ve çevreye yayılan kötü koku vatandaşı bezdirdi.
5: Çok mağduruz abi, yani bir çare bulunması lazım artık bu su kanallarına.
3: Görüntüler İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Ahmet Efendi mahallesinden.
6: Rahatsızız yani ve bu doğaya karışıyor, denize karışıyor. Her yıl yapılıyor bu.
3: Arman Dalı'ndan Körfez'e uzanan kanalda simsiyah ve ağır kokulu bir sıvı akıyor.
5: Kötü bir koku aldım abi. Evet, ağır bir koku. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi her gün 2500 ton çöpü yapılan protokol gereği Manisa Uzunburun katı atık bertaraf tesisine gönderiyor. İddialara göre işte o çöpün suyu bidonjörlerle Arman Dalı çöp depolama alanının bulunduğu bölgeye geliyor ve ardından da işte bu kanal vasıtasıyla İzmir Körfezi'ne dökülüyor.
7: Bilindiği gibi anayasamıza göre de herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı var.
5: Doğru söylüyorsun.
7: Ama burada anayasa maddeleri ihlal ediliyor, çevremiz kirletiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sasalı tarafında arıtma tesisi var.
5: Çiğli arıtma tesisi.
7: Çiğli arıtma tesisi. O zaman o arıtma tesisi orada ne işe yarıyor? Şimdi soruyorum yetkililere. Arman Dalı bölgesindeki çöp depolama alanı her yönüyle çöpe ve otur atık sulara kapatıldı. Öyle bir şey yapılacaksa Büyükşehir Belediyesi kendi Sasalı'daki arıtma tesisine o suları...
5: Körfez'e döküldüğü iddiası.
7: Yani şurada şöyle bir gerçek var. Bu derede akan her damla su Körfez'e gittiğinde eminim. Burada akan her damla
5: Körfez'i kirletiyor diyor.
7: Körfez'e oradaki canlılar da yok ediliyor.
3: Kirli su ve ağır kokudan şikayetçi olan bölge sakinleri soruna çözüm bekliyor.
8: Çöpün buradan kaldırılması için imza topladık zaten biz burada. Yani geçmişte biz bunları yaşadık. Yani şimdi bu suyun buraya akması ve buranın bu kadar gelişmiş olmasına rağmen yani bu suyun buraya gelmesi bize çok saçma geliyor.
0: Yeni eğitim öğretim yılı için üniversitelerin merakla beklediği açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular için son gün 29 Ağustos.
9: Türkiye Avrupa'nın en yaygın ve en kapsayıcı öğrenci yurdu ağına sahiptir.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, yüksek öğrenim öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu.
9: Ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.
1: Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvurular 12 farklı kurum ve kuruluşta koordineli olarak değerlendirilecek. Yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri baz alınarak öğrencilerin durumu tespit edilecek. KYK yurt başvuruları yalnızca E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, TC kimlik numarası ve E-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra KYK yurt başvurusu ekranından tercihlerini yapabiliyor. Başvuruda bulunurken öğrencilerin kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri ve aile durumları otomatik olarak sistemden çekiliyor. Ancak gerekli görülürse öğrenciden ek belgeler talep edilebiliyor.
0: Ordu'da fındık bahçesine giden 60 ve 65 yaşındaki iki kız kardeş dere kenarına ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: iki kız kardeş deride ölü bulundu.

0: Ordu'nun Çamaşır ilçesinde 65 yaşındaki Fatma ve 60 yaşındaki kız kardeşi Melahat Gümüş sabah saatlerinde fındık toplamak için evlerinden çıktı. Kardeşlerin akşam eve dönmemesi üzerine yakınları bölgede arama çalışması başlattı. Saatler sonra ise acı haber geldi. Fatma ve Melahat Gümüş'ün cansız bedeni dere kenarında bulundu. Durum jandarma ve sağlık ekibine bildirildi. Ekipler bölgede inceleme yaptı. Kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için kız kardeşlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Kütahya'da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasına bıçaklayan şüpheli kaçtı. 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadın tedavi alındı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı. Yaralanan kadın yakındaki markete sığındı. Olay Kütahya Bahçeli Evler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kadınla boşanma aşamasındaki eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında saldırgan koca eşini bıçakladı. Kadın saldırının ardından markete sığınırken şüpheli hafif ticari araçla olay yerinden kaçtı.
1: Efendim Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'ta kabine toplantısı sonrasında konuşuyor, ekranlarımıza taşıyoruz.
2: Vatandaşlarıma Ahlat'tan sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha Bel ve Buhara ile Kubbetül İslam unvanına sahip 3. şehir olan Ahlat'tayız. Ahlatlı kardeşlerimizle beraberiz. Anadolu'nun kapılarını açtığımız şanlı zaferin 955. sene-i devriyesinde aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanı içindeyiz. Sözlerimin hemen başında, şu anda üzerinde bulunduğumuz topraklarda din için, devlet için, vatan için, ilahi kelimetullah davası için şehadetle ve gazilikle şereflenen büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum. Malazgirt mücahitlerinin izinden giderek ilk fetihlerden İstiklal Harbimize terörle mücadele eden 15 Temmuz direnişine kadar Türkiye'yi canından aziz bilen cümle serden geçtilere kanıyla ve canıyla milletimizi bugünlere getiren cümle kahramanlarımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Sultan Alparslan'la birlikte Malazgirt'te destan yazdıktan sonra kılıçlarını Doğu Akdeniz'in, Ege'nin ve Karadeniz'in serin sularında soğutan o büyük komutanın emirlerini, beylerini, alplerini aynı şekilde şükranla anıyorum. Yine bu vesileyle 7 yıl önce Ahlat'tan dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun hocamıza da Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu senede şahsımızı, kabinemizi ve heyetimizi muhabbetle bağrına basan Ahlat halkına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimizi bu tarih okyanusunda bir araya getiren Okçular Vakfımızı aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum. Ahlat'a her gelişimizde ilçemizin her alanda kat ettiği mesafeyi görmekten açıkçası büyük memnuniyet duyuyorum. Belediyelerimiz bir taraftan, valiliğimiz diğer taraftan, Okçular Vakfımız öbür taraftan hep birlikte Ahlat'ın hem bir tarih ve kültür merkezi hem de bir çekim merkezi olması için gayret sarf ediyor. 12. yüzyılda nüfusu 300 bini aşan Osmanlı padişahlarının ata şehri olarak ziyaret ettiği Ahlat'ın tarihimizdeki yeri ve önemi anlaşıldıkça milletimizin Ahlat ve Malazgirt'e yönelik ilgisi de katlanarak

Ülkemizi ilgilendiren kritik başlıkları istişare ettik. Burada öncelikle bir hususun altını çizmek istiyorum. Hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. Bölgemizdeki krizler ekonomik açıdan tüm dünya gibi bizi de etkiliyor olsa da istihdamdan ihracata, tarımdan turizme, birçok alanda hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz. Şunu vatandaşlarımın bilmesini arzu ediyorum. Adeta bir kriz fırtınası yaşadığımız bu sancılı dönemi popülizme tevessül etmeden milletin ve ülkenin kaynaklarını büyük bir özenle koruyarak dinamik bir süreçte başarıyla yönetmenin çabasındayız. Ekonomide çarkların dönmesi, insanımızın işini ve açını muhafaza etmesi, emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların etkilerinin asgari düzeyde tutulması, savunma sanayi ve uluslararası yatırımlar başta olmak üzere ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi önceliğimiz olmaya devam etmektedir. İran-Amerika geriliminin küresel ekonomide yol açtığı şok dalgası zamanla tesirini yitirdikçe inşallah bunun sokağa, çarşıya, pazara, günlük yaşama yansımalarını çok daha net görme imkanı bulacağız. Şundan hiç kimse şüphe etmesin. Türkiye Allah'ın izniyle doğru yoldadır. İstikameti bellidir. Ve eninde sonunda menziline ulaşacaktır. Bu zorlu yolculukta ülkemizin en büyük şansı tecrübeli, liyakatli, uyum ve adanmışlık içinde çalışan kadroların görev başında olmasıdır. Türkiye güvendedir. 86 milyonun emaneti ehil ellerde güven içindedir. Bu kutsal emanete hiçbir surette gölge düşürmeyeceğiz. Yavaşlamadan, rehavete kapılmadan, tedbiri, disiplini elden bırakmadan hep beraber hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Değerli misafirler, aziz vatandaşlarım, önceki hafta Gazi Meclisimiz tarihi bir mutabakat örneği sergileyerek 467 evet oyuyla Türkiye için hayati önemdeki bir yasayı kabul etti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek veren tüm milletvekillerimize bugün bir kez daha ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Milletimiz vekilleri aracılığıyla çözüm iradesini çok net ortaya koymuştur. Farklı toplum kesimlerini temsil eden siyasi partilerin ülkemizin geleceğine dair bir meselede aynı paydada buluşması her türlü takdirin üzerindedir. Bu mutabakat aynı zamanda demokrasimizi güçlendirecek, sivil siyasetin kapasitesini artıracak, Türkiye'yi vesayet dönemi tortularından kurtaracak yeni adımların cesaretle atılmasına zemin hazırlamıştır. Şu bir gerçek ki Türkiye'nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Günlük siyasi hesaplar yerine ülkeyi ve milleti merkeze alan bir anlayışla hareket edildiğinde Türk demokrasisi her türlü düğümü çözecek kapasite ve
olgun

ziyadesiyle sahiptir. Bunu Türkiye'miz adına çok müstesna bir kazanım olarak görüyoruz. Tabii burada şu noktaya da dikkatlerinizi çekmek durumundayım. Son iki yılda birçok kritik eşiği suhuletle aşmakla birlikte önümüzde halen dikkatle yürünmesi ve yürütülmesi gereken bir yol bulunuyor. Herkesin bu süreçte çok daha özenli bir dil kullanması, yük olmak yerine yük almaya odaklanması milletimizin hassasiyetlerini kaşıyacak fevri söylem ve eylemlerden uzak durması büyük önem arz ediyor. Siyaset her gün yapılır. Ama Türkiye'yi yarım asırlık bir sıkıntıdan kurtarma çabasına gölge düşürmenin bahanesi olmaz. Aynı durum medya kuruluşlarımız ve gazetecilerimiz için de geçerlidir. Sırf daha fazla görüntülenmek, daha fazla reyting ve etkileşim almak uğruna böyle hayati bir meseleyi enfekte etmeye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü bu iktidar ve ittifak olarak sadece bizim meselemiz değildir. Bu mesele bir devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz de artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir. Biz de bu sorunu çözmekte gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge bırakmakta son derece kararlıyız. Bugün bir kez daha hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim. Gelin sizler de bir ucundan tutun ve bu ağırlığı Türkiye'mizin üstünden hep beraber kaldıralım. Gelin tarih boyunca diz kırıp aynı sofraya oturmuş, aynı türküyü beraberce söylemiş, vatanı savunmak için aynı cephede şehit düşmüş insanlarımızın kardeşliğini daha da güçlendirelim. Bu samimi çağrımız önce milletim, önce memleketim anlayışına sahip herkesindir. Türkiye artık bedel ödemesin diyen gencecik fidanlarımızı gözyaşlarıyla toprağa vermeyelim. Anaların ipekten yüreği yeni acılarla kavrulmasın diyen herkesi sürece omuz vermeye, sürece destek olmaya davet ediyorum. Özellikle bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin sürece daha fazla katkı sunmalarını bekliyorum. Şunu hatırlatmak isterim ki, bir miladı yaşamakta olduğumuz bu günlerde sürece katkı sunan herkes tarihin yeniden inşasında rol sahibi olacaktır. Aynı şekilde süreci zora sokan, süreci dinamitleyen, tahrik eden, sürecin karşısında yer alan her türlü girişimde tarih karşısında mesul olacaktır. Sorumluluk mevkiinde olanların, bilhassa günübirlik hesaplarla siyaset yapan kimi partilerin mecliste 467 kabul oyuyla tecessüm eden iradeyi iyi okumalarını, oradan gerekli mesajı çıkartmalarını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun yanı sıra ülkemizin bölgesel barışı ve istikrarı önceleyen aktif dış politikasının istikrarsızlıktan ve kaostan nemalanan malum çevreleri rahatsız ettiği görülüyor. Türkiye

Kendi vatandaşlarıyla birlikte hiçbir ayrım yapmadan bölgesindeki herkes için barış, herkes için kalkınma istedikçe cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor. Son dönemde Cumhurbaşkanı olarak şahsımızı ve Türkiye'yi hedef alan kirli kampanyaları, bütünüyle bozulan bu planların yol açtığı hırçınlığın ve çaresizliğin birer tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Şunu bir defa burada açık açık söylemek isterim. Siyasi olarak can çekişen, kendini bilmez sifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz. Biz kime, neyi, nerede ve nasıl söyleyeceğimizi gayet iyi biliriz. Her zaman altını çiziyorum. Biz bakkal dükkanı değil, dünyanın en büyük ülkelerinden birini, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyoruz. Biz 86 milyon vatandaşımızın emanetiyle birlikte dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca mazlumun da umudunu, mesuliyetini taşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti öyle birilerinin lütfuyla kurulmuş, küresel güç odakları tarafından şımartılmış, hafızası olmayan nevzuhur bir devlet değildir. Binlerce yıllık köklü geleneğiyle, zaferlerle dolu şanlı tarihiyle dünyanın en güçlü, en kudretli devletlerinden biridir. Bakınız, biz sadece Malazgirt gibi insanlık tarihine geçen muhteşem askeri başarılarımızla değil, bilim tarihine, sanat tarihine, siyaset ve idare tarihine kattıklarımızla da büyük bir devletiz. Biz tarihinde gönüller fethetmekle, mazlumların çağrısına kulak vermekle, Musevi, Hristiyan, Müslüman fark etmeksizin ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşmakla bilinen büyük bir devletiz. Türkiye Cumhuriyeti küçük hesaplar, küçük kurnazlıklar karşısında boyun eğecek, bunlara prim verecek sıradan bir devlet asla değildir. Onurlu, gururlu, tarihiyle ve ecdadıyla şerefli bir devletin nasıl davranması gerekiyorsa, işte biz de iç siyasette ve dış politikada öyle davranıyoruz. Kimin ne yapmaya çalıştığının tabii ki farkındayız. Bölgemizde ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Allah'ın izniyle bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Herkes emin olsun, rahat olsun. Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez. Bugüne kadar olduğu gibi
Bundan sonra da

0: milletin belirlediği istikamette Türkiye'nin çıkarlarını korumak için çalışmaya devam edeceğiz. Şu gerçeği bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bizim bölgemizin tamamında barıştan, adaletten, istikrar ve huzurdan öte hiçbir amacımız, hedefimiz, gayemiz yok. Birilerinin iddia ettiği gibi gizli bir ajandamız, gizli bir niyetimiz de yok. Bizim amacımız etrafımızda sulh ikliminin egemen olmasıdır. Bizim gayemiz, bizim bölgemizin her karışında adalet, güvenlik ve refahın tesis edilmesidir. Coğrafyamız şu anda su gibi, hava gibi barışa ihtiyaç duyuyor. Buna kavuşacağı günlerin hasretini çekiyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'den Irak'a, Lübnan'dan Filistin'e, Körfez'den Afrika'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya kadar gönül ve kültür coğrafyamızın tamamında tarih bizi birbirimize kardeş eyledi diyor. Bu ebedi kardeşliği yüceltmenin mücadelesini veriyoruz. İnşallah bu mücadeleyi zaferle taşlandırana dek elimizin ulaştığı her yerde canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle kabine sonrası hitabımızı katılımlarıyla şereflendiren şehit ailelerimize ve siz kıymetli misafirlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. 70. kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, afiyet olsun.
1: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki toplantıdan sonra, kabine toplantısından sonra kameraların karşısına geçip yaptığı açıklama ekranlarınıza canlı olarak getirdik. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının en büyük bölümünü terörsüz Türkiye sürecine dair aktardı. Pek çok mesajı var burada. Özellikle siyasilere mesajı var. Herkesin dilinin bu süreçte çok önemli olduğunu ve iyi bir dil kullanmasını, özenli dil kullanması gerektiğini söylüyor. Siyaset her zaman yapılır ama bu mesele bir başka mesele olduğunu ifade ediyor ve Türkiye'nin de bu bölgede güvenli bir limanda olduğundan bahsetti. Ekonomiye dair birkaç mesaj da var Başkan Erdoğan. Malum İran-Amerikan savaşından kaynaklı ekonomideki dalgalanmalar tüm dünyanın etkisi altında. İran-Amerika geriliminin küresel ekonomide yol açtığı şok dalgası zamanla tesirini yitirdikçe bunun günlük yaşama yansımalarını net bir şekilde görme imkanı bulacağız dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve terörsüz Türkiye süreci biraz önce de belirttiğim gibi en çok değindiği meselelerin başına geldi. Bu meselenin terörsüz Türkiye sürecinin 86 milyon kişinin meselesi olduğunu söyledi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bu coğrafyanın havaya, suya ihtiyacı olduğu kadar barışa ihtiyacı olduğunu söyledi. Belki de en çok manşetlerden bir tanesi, öne çıkacak cümlelerden bir tanesi de Başkan Erdoğan'ın biz bu sürecin içerisinde barış istiyoruz, huzur istiyoruz bu bölgede. Başkalarının iddia ettiği gibi hiç kimsenin toprağında gözümüz yok ifadesi kullandı Başkan Erdoğan. Şimdi devam edelim. Bu terörsüz Türkiye meselesinde bir alt komisyon kurulacak biliyorsunuz. Bu kuruldu. Bununla ilgili bir haber ekranlarınıza taşıyalım. Milli Dayanışma Takip Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Takip kurulunda 4 ayrı alt komisyon oluşturuldu. Komisyonların görev alanları ve üyeleri de netleşmeye başladı. Evet, dönüş başvuruları, silah bırakma süreci, topluma uyum ve adli süreçlerin takibi gibi başlıklar alt komisyonların çalışma alanına yer alacak.
0: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
2: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Sürecin sahadaki uygulamalarını yürütmek üzere 4 alt komisyon kurulmasına karar verildi. Adli ve hukuki işler, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme, silahsızlanma ve stratejik koordinasyon başlıklı komisyonlar sürecin farklı boyutlarında çalışma yürütecek.
3: Tamamen bu süreç takip ve değerlendirme kurulu üzerinden sürecin takibi, değerlendirme

0: yönlendirilmesi, uygulanması, gerekli kamu kuruluşlarına gerekli talimatların verilmesi, mecliste yapılması istenen yasal düzenlemeler varsa bununla alakalı yasal düzenleme talebinde bulunulması, idari işlemler, adli işlemlerin takibi tamamen kurul üzerinden işleyecek.
1: Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, örgüt üyelerinin yasadan yararlanmak amacıyla yapacakları başvuruları inceleyecek. Bu komisyonun Adalet ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşması bekleniyor. İzleme ve Tespit Alt Komisyonu çalışmalarını Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gözetiminde yürütecek. Bu komisyon silahların bırakılması, kampların boşaltılması süreçlerinde rol oynayacak. Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ise yasa kapsamına giren örgüt üyelerinin dönüşlerini, entegrasyon ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla işlev görecek. Bu süreçleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıklarının yürütmesi planlanıyor.
2: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak.
1: Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda görev alacak üyelerin karma olması bekleniyor. Komisyonda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği temsilcilerinin yer alması planlanıyor. Önümüzdeki günlerde komisyonlarda yer alacak isimler netleşecek.
3: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ile 2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde 484 milyar lira tasarruf elde edildi. Bu kapsamda izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeliyle desteklenen tasarruf tedbirleri etkisini gösterdi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında %2,9 seviyesine geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
5: hayata. Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam. A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Bir reklam.
11: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek posla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık PTR.
7: Bir reklam.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Reklam.
12: Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Daha dün
0: evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
13: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
14: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
16: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
18: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
19: Aa, anne dedi.
20: Hadi canım, baba dedi.
19: Bez dedi.
20: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
21: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
22: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Bakırköy sahil yolunda aynı noktada peş peşe iki motosiklet kazası oldu. Olayda biri ağır, üç kişi yaralandı. İkinci kaza ilk kazadaki yaralılara yardım edildiği sırada yaşandı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Aynı yerde.
2: Aynı noktada ard arda yaşanan iki motosiklet kazasında üç kişi yaralandı. İstanbul Bakırköy'de bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve motosiklet devrildi. Motosikletten savrulan iki kişi park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Ancak ilk kazanın şoku daha atlatılamamışken aynı noktada ikinci bir kaza daha meydana geldi.
1: Ne oluyor bugün burada ya?
2: Seyir halindeki bir başka motosiklet ise önündeki aracı arkadan çarptı. Sürücü yola savrularak yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
0: Ankara'da drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye toplam 281 bin lira idari para cezası uygulandı.
3: Plakasını kapattı, kuralları hiçe saydı. Trafik güvenliğini ve çevredeki insanların canını tehlikeye attı. Ankara Kuzey Çevre Yolu'nda bir sürücü aracının plakasını kapatarak drift attı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından drift atan sürücü tespit edildi. Ekipler sürücünün belgesine 60 gün süreyle el koydu. Şüpheliye 281 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca araç trafikten 30 gün men edildi. Diğer yandan şüpheli hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
0: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
3: Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Erikli köyünde bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 eve daha sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında kimseye bir şey olmazken 4 evde hasar oluştu. Eskişehir'de park halindeki toprak ve taş yüklü kamyon zeminin çökmesiyle çukura düştü. Kamyon uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sivas'ın Akıncılar ilçesinde park halinde bulunan traktör bir anda hareket etti. Yamaçtan uçarak yolun alt kısmında bulunan tek katlı evin duvarını yıktı. Odada bulunan 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Bartın açıklarında drone paniği yaşandı. Denizde yüzen kişiler suda drone fark etti. Jandarma sudan çıkardığı drone'u incelemeye aldı. Yapılan incelemede mühimmat olmadığı tespit edildi. Çanakkale Boğazı'ndan geçen 251 metre uzunluğundaki petrol tankeri, Kepez önlerinde dümen arızası yaptı. Petrol yüklü olmayan gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde karanlık liman bölgesine çekildi. Erzurum'da bir inşaat firmasının tanıtım filmi çekimleri sırasında gülümseten anlar yaşandı. Çekim için kullanılan 360 derece görüntü alan drone, inşaatta çalışan bir işçinin karşısına aniden çıkınca kısa süreli paniğe neden oldu. İşçinin şaşkınlığı ve yaşadığı korku, arkadaşlarının kahkahalarıyla renkli görüntülere dönüştü. Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki 3000 metre rakımlı dağları kamp ve tırmanış sporlarıyla turizme katkı sunuyor. Araçlarla belirli noktalara ulaştıktan sonra yürüyüş parkuruna çıkan doğa tutkunları dağların zirvelerine tırmanıyor. Patikaları aşıp hedefledikleri noktalara ulaşan kampçılar, yeşilin farklı tonlarıyla kaplı yaylalara ve buzul gölü çevrelerine çadır kurup eşsiz bir deneyim yaşıyor.
0: Fransa'da etkili olan kasırga ve fırtına büyük yıkıma yol açtı. Rüzgarın hızının saati 117 kilometreye ulaştığı bölgede 40 kişi yaralanırken yaklaşık 3000'e yakın ev elektriksiz kaldı. Bölgede turuncu alarm verildi.
4: Kaçmasaydık sanırım ölebilirdik. Gördüğünüz gibi geriye hiçbir şey kalmadı. Her şey yıkıldı.

0: önüne gelen her şeyi yıktı geçti. Onlarca kişi yaralandı. Yüzlerce evse hasar gördü. Fransa'nın güneybatısındaki Pumas köyü ve çevresini etkileyen şiddetli hava koşulları günlük yaşamı felç etti. Rüzgarın hızı saatte 117 kilometreye kadar ulaştı. Devasa kasırga oluştu. Ağaçlar devrildi, çatılar çöktü, evler yıkıldı.
1: Hayatta kalmak için kelimenin tam anlamıyla kaçtık. Tam üstümüze geldi. Kaçmasaydık sanırım ölebilirdik. Gördüğünüz gibi geriye hiçbir şey kalmadı. Her şey yıkıldı.
0: Yetkililer hamile bir kadın dahil onlarca kişinin yaralandığını bildirdi. Yaklaşık 300 evse hasar görürken 3000'e yakın evde elektriksiz kaldı. 120 acil durum görevlisi etkilenen mahallelere sevk edildi. Bazı bölgeler için turuncu alarm ilan edilirken başkent Paris dahil birçok kente uçuşlarda gecikme yaşandı.
2: Efendim Çin'de insansı robot yarışmaları ilginç görüntülere sahne oluyor. Bakın halat çekmeler var, böyle çok ilginç düşmeler yaşanıyor ama diğer taraftan böyle çok çekişmeli yarışmalar da var. Bazı robotların zorlu parkurda yaptıklarını görünce hayret edeceksiniz.

0: kimi halat çekti, kimi halter kaldırdı. Çin'de düzenlenen robot yarışları renkli görüntülere sahne oldu. ...2026 Dünya İnsansı Robot Oyunları izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Robotlar çok sayıda alanda hünerlerini sergiledi. En dikkat çeken yarışlar spor alanlarında oldu. Halat çekme bu yıl oyunlara eklenen yeni branşlardan biriydi. Robotlar dengelerini koruyup ayakta kalmaya çalıştı.
1: Genel zorluk derecesi geçen yıla göre çok daha yüksek. Platformlar ve engeller geliştirildi.
0: Halter bu yıl ilk kez oyunlara eklenen branşlardandı. Yarışmayı Hast ekibine ait robot kazandı. Önce 15 kilogramlık ağırlıkla mücadele etti. Ardından ağırlık artırıldı. Robot 16 kilogramı başarıyla kaldırarak altın madalya kazandı. Merakla beklenen bir diğer yarışma uzun atlamaydı. Müsabaka yakın geçti. Birinci 7,97 metrelik atlayışla Tiangong ekibine ait robot oldu. İkinci sıradaki robot 7,24 metre atladı. Robotların gerçek sınavı engel yarışlarıydı. Çok sayıda farklı engelden geçen robotlar bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.
2: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Dev kayalar ardı ardına düştü. Dağcılar ölümden döndü. Korku dolu görüntüler Fransa'dan. Mont Blanc Dağı'nda tırmanış yapan dağcılar ölümle burun buruna geldi. Dağcılar dar ve dik geçitte tırmanış yaparken önce küçük taşlar düşmeye başladı. Yaşanan panik büyük kayaların düşmesiyle daha da arttı. Dağcılar kayalık bölgelere sığınarak tehlikenin geçmesini bekledi. ABD'nin Nevada eyaleti polisi çok sayıda ayının yerleşim alanlarına inmesi üzerine yeni müdahale metodu geliştirdi. Eğitilmiş köpekler polisin bulduğu ayıları kovalayarak doğal yaşam alanlarına yönlendiriyor. Bu yöntem hem halkın güvenliğini sağlamaya hem de ayıları ölümden kurtarmaya yardımcı oluyor. Bu görüntüler de İspanya'dan. Aylardır devam eden kavurucu sıcakların ardından bu kez de şiddetli dolu ve fırtına etkili oldu. Dolu yağışı su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Peru'da bir okulda bulunan eski su deposunun yıkılması faciaya yol açtı. Deponun yıkılması okuldaki bir duvarın çökmesine neden oldu. Duvarın altında kalan öğrenci yaşamını yitirdi.
2: Efendim akşam ajansına gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dakikalar öncesinde Ahlat'ta kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar ekranlarınıza getireceğiz. Türkiye'nin terörsüz Türkiye konusunda doğru yolda olduğunu anlattı. Pek çok bilgi de paylaştı. Aynı zamanda Başkan Erdoğan ekranlarınıza birazdan taşıyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 81 il başkanı ile ilk defa buluştu. Önemli mesajları var. CHP'den ayrılanlarla tartışmayın ifadesi kullanıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Onun da ayrıntılarına birazdan bakacağız. Ve Suriye için çok önemli bir adım. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Bu çok önemli bir adım. Çünkü Suriye'ye yaptırımlar artık kalkıyor. Ve Suriye'ye yatırımlar bundan sonra çok daha rahat gelecek. Tabii ki bu süreçte en büyük katkı veren Ankara'dan da çok önemli mesajlar var. Onunla da anlatacağız ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın biraz önce ekranlarınıza taşıdığımız kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaları ekranlarınıza getirelim tekrar. Türkiye doğru yolda dedi Başkan Erdoğan. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin terörsüz Türkiye süreci güven tazeledi ifadelerini kullandı. Herkes çözümün bir parçası olmalı diye de ekledi.
3: Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Milletimiz vekilleri aracılığıyla çözüm iradesini çok net ortaya koymuştur. Farklı toplum kesimlerini temsil eden siyasi partilerin ülkemizin geleceğine dair bir meselede aynı paydada buluşması her türlü takdirin üzerindedir. Bu mutabakat aynı zamanda demokrasimizi güçlendirecek, sivil siyasetin kapasitesini artıracak, Türkiye'yi vesayet dönemi tortularından kurtaracak yeni adımların cesaretle atılmasına zemin hazırlamıştır. Bugün bir kez daha hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim. Gelin sizler de bir ucundan tutun ve bu ağırlığı Türkiye'mizin üstünden hep beraber kaldıralım. Gelin tarih boyunca diz kırıp aynı sofraya oturmuş, aynı türküyü beraberce söylemiş, vatanı savunmak için aynı cephede şehit düşmüş insanlarımızın kardeşliğini daha da güçlendirelim. Bu samimi çağrımız önce milletim, önce memleketim anlayışına sahip herkesindir. Şundan hiç kimse şüphe etmesin. Türkiye Allah'ın izniyle doğru yoldadır. İstikameti bellidir. Ve eninde sonunda menziline ulaşacaktır. Bu zorlu yolculukta ülkemizin en büyük şansı tecrübeli, liyakatli, uyum ve adanmışlık içinde çalışan kadroların görev başında olmasıdır. Türkiye güvendedir. 86 milyonun emaneti ehil ellerde güven içindedir. Bu kutsal emanete hiçbir surette gölge düşürmeyeceğiz.
2: Ekranlarınıza getirdik malum işte Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle Ahlat'taydı. Gün içerisinde önce halka seslendi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Daha sonrasında ise Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile Selçuklu mezarlığını ziyaret ettiler efendim iki lider. Daha sonrasında ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ahlat'taki konutuna geçildi. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat'taki izlenim haberimiz.

0: hayat her haliyle şehda ocağıdır, gaziler otağıdır, milletimizin kimlik vesikasıdır. Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır.
1: Etkinlik alanı doldu, Malazgirt zaferi coşkuyla kutlandı.
2: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat Millet Bahçesi'nde bir kez daha binlerce kişi buluştu ve onlar an itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.
3: Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bilge lider, Devlet Bahçeli'yi görmek için Nevşehir'den buraya geldi.
4: Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Dedemi getirdim. 80 yaşında, kalp hastası olmasına rağmen buraya geldi.
1: Sultan Alparslan Otağı'nda kurulduğu Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde etkinlikler düzenlendi.
2: Etkinlik alanında binlerce kişi buluştu. Yol güzergahı üzerinde Türk devletlerine ait bayraklar da yer aldı. O bayrakların yanı sıra geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Filistin devletine ait bayrak da yine dikkat çekti.
5: Valla reisin hassasıyız. Reisten Allah bin kere razı olsun.
6: Cumhurbaşkanımızın geldiğini duyunca Erciş'ten arabamızla geldik, ziyaret etmek istedik kendisini.
1: Malazgirt Zaferi'nin kutlamaları için Bitlis'e giden Başkan Erdoğan burada halka seslendi.
0: Önce Malazgirt'e, devamında ebedi yurdumuz Anadolu'ya, ardından üç kıtaya şerha şerha yayılan oğlu bugün yine buradadır. Allah'a hamdolsun, dimdik ayaktadır.
7: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'ı büyük coşku ve ilgiyle vatandaşlar tarafından karşılandı.
8: Çok güzel bir etkinlikti. Ben Tekirdağ'dan buraya geldim. Çok güzeldi. Başkanımızı da gördük. Güzel bir duyguydu.
1: Erdoğan'la Bahçeli de etkinlik alanında gezdikten sonra Ahlat Selçuklu kabristanına gitti. Nöbet tutan askerler tarafından karşılandı. Kabristanı ziyaret eden Başkan Erdoğan ve Bahçeli ecdat için dua ettiler.
9: Vatan katlesat uğruna fedai can etmiş aziz şehitlerimizin ruhları.
2: Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyenler arasında gaziler de var. Gazilerin yakasındaki yazı ise "Terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz" yazısı. O da oldukça dikkat çekici. Neler söylersiniz?
10: Terörsüz Türkiye'yi bize destekliyoruz. Devletimizin yanındayız.
1: Başkan Erdoğan daha sonra MHP liderinin Ahlat'taki konutuna geçti. İki lider baş başa görüşme yaptı. Konut çıkışında Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti.
11: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görebilmek için çocuklar da yine aracının, makam aracının olduğu noktaya doğru akın ediyorlar diyebilirim.
12: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da yaptığı konuşmada Mansur Yavaş'ın selamını getirdim demişti. Ama başkent kulislerine göre Yavaş'ın böyle bir selamı olmamış. Ve yine iddialara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın Özgür Özel'in bu açıklamasına çok sinirlendi. Denge politikama zarar veriyor yorumu da bulunduğu konuşuluyor. Yeni Parti CHP'den belediye başkanlığını transfere devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu da bugün göreve dönmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla bir araya geldi.
13: Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. Trabzon kabul etsin.
14: İşte bu selam muhalefet kulislerini bir anda hareketlendirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'i yalanladığı konuşuluyor.
13: Gerek ben, gerek Ekrem Başkan, gerek Mansur Başkan ya da bugün partimizde olan ya da gönlü burada duran bütün belediye başkanlarımızla beraber
15: siyasi tartışmalar da devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz.
14: Özgür Özel'in yeni partisine CHP'li belediye başkanlarını katma çabası sürüyor. Özel'in radarında Mansur Yavaş var. Özel her fırsatta Yavaş'ın kendileriyle birlikte yol yürüdüğünü ima etse de Yavaş'ın bu konudaki sessizliği dikkat çekici.
15: Polemik falan çıkartmak istemiyorum ama.
16: Mansur Bey konuşacağına haberim mi yok?
15: Benim de yok diyor.
14: Dikkat çeken tek şey söylemler değil. Yavaş'ın zamanlamaları da manidar. Parti gündeminin en sıcak olduğu kırılma anlarında ortalıkta yoktu. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı sürecinde Tayvan'da bulunan Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin başına geçtiği mutlak butlan kararı günlerinde ise Londra rotasındaydı. O günden bu yana ne Kılıçdaroğlu'yla ne de Özel'le yan yana görüntü verdi.
15: Ben de Ekrem Başkanım'ın konuşması gibi sizlerle bir konuşma yapmak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açıp sizle konuşun dendi.
14: Kulislerde Yavaş'ın CHP'den ayrılabileceği ama yeni partiye de katılmayarak yoluna bağımsız olarak devam edebileceği konuşuluyor. Yavaş'ın olası bir cumhurbaşkanlığı adaylığında iki partinin seçmeninden de oy almayı planladığı iddialar arasında.
15: Günü geldiği zaman bakılır, ortama bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi de bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız.
14: CHP cephesi de hareketli. Kemal Kılıçdaroğlu örgütlenme hamlesine devam ediyor. Göreve dönmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi.
17: Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta. Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Kirli adamlarla yol yürümedik.
14: Toplantıda

0: Kongre takvimi, örgüt atamaları, belediyelerdeki gelişmeler ve parti içi gündem ele alındı.
1: CHP'li belediyelerde rüşvet çarkı kurulduğu suçlamasıyla başlatılan Aziz İhsan Aktaş davasında kararlar çıktı. Beşi tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 60. duruşmasının sonunda CHP'li belediye başkanlarına ceza yağdı. Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eski Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, eski Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hapis cezası alanlar arasında yer alıyor.
0: Başta İBB olmak üzere CHP'li belediyelere yönelik başlatılan yolsuzluk davalarının ilkinde karar çıktı. 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mahkeme kararını verdi. 6 CHP'li belediye başkanına ceza yağdı.
2: Adalet mülkün temelidir.
3: İlk günkü söylediğim gibi kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
0: Etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş, ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Esenyurt Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Ahmet Özer, görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası aldı. Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Beşiktaş Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu Rıza Akpolat, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve kara para aklama suçlamasıyla 23 yıl 3 ay 15 gün, eşi Yeşim Akpolat ise 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Hapis cezalarının yanı sıra Rıza Akpolat'a 4 milyon lira para cezası verildi. Bir evine el konuldu. Eşi Yeşim Akpolat'a ise 781 bin lira para cezası verilirken 3 evine ve 1 aracına el konuldu. 6 ay süren duruşmaların ardından eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 6 yıl 3 ay, eski Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin 8 yıl 4 ay, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar 5 yıl 10 ay, eski Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ceza alan sanıkların 2 ila 3 yıl memuriyetten uzaklaştırılmalarına karar verildi. Mahkeme tutuksuz sanık Alican Abacı hakkında da tutuklama kararı verdi.

0: Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da yayınladığı mesajda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a teşekkür etti. Türkiye'de tarihi kararı memnuniyetle karşıladı.
1: Suriye Esad ailesi yönetimi döneminde vekil güçler ve terör örgütlerinin merkezi oldu. Yıllar boyunca savaş ve çatışma hiç eksik olmadı. Rejimin devrilmesiyle üzerindeki prangalardan kurtulan Suriye'de kritik bir gelişme daha yaşandı. ABD, Şam'ı teröre destek veren devletler listesinden resmen çıkardı. Suriye 1979'dan beri bu listede bulunuyordu. ABD Başkanı Trump listeden çıkarılma sürecini Temmuz ayında başlattı. Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. 45 günlük inceleme süreci tamamlandı. Suriye, teröre destek veren devletler listesinden resmen çıkarıldı. Tarihi kararın ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara görüntülü mesaj paylaştı. Kara bir noktayı geride bıraktık dedi. Suriye'nin imar sürecine gireceğini duyurarak ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.
2: Suriye bugün kara bir noktayı geride bıraktı, geçmişini yırtıp attı ve kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine girdi. Bunu Suriye halkı başardı. Bu tarihi karar için Sayın Başkan Donald Trump'a teşekkür ediyor ve Suriye ile Suriyelilerin yanında duran tüm kardeşlerimize ve dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
1: Teröre destek veren devlet statüsü Suriye için çok ağır kısıtlamalar anlamına geliyordu. ABD yardımlarına erişim konusunda sınırlamalar ve savunma ihracatı engelleniyordu. Çeşitli finansal işlemler ve ticari faaliyetler üzerinde ek kısıtlamalar uygulanıyordu. ABD'nin son kararı özellikle uluslararası yatırımcıların Suriye'ye yönelmesinin önündeki büyük engellerden birini kaldırdı.
2: Bu son

0: engelin kaldırılması aynı zamanda yolu açacak, ekonomik durumu iyileştirecek ve Suriye'yi küresel finans ve ekonomik sisteme yeniden bağlayacak.
1: Türkiye'den de tarihi kararı ilişkin ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin kararının memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Ülkemizin de uzun süredir desteklediği bu önemli adımla birlikte Suriye'nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden biri aşılmıştır. Bu kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesiyle ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz.
2: İsrail'de seçim süreci yaklaşırken anketlerde oy kaybettiği görülen Netanyahu canlı yayında İran'ın çocuklarından birini öldürmeye çalıştığını öne sürdü. İsrail basını bu iddianın aylardır gizlendiği ve seçime kısa süre kala canlı yayında dile getirilmesinin seçim yatırımı olduğu yorumunu yapıyor.
3: İran oğullarımdan birini öldürmeye çalıştı. Suikast yapmak istediler.
1: Anketlerde kan kaybeden İsrail'in katil başbakanı Netanyahu seçim öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Canlı yayında İran'ın oğullarından birini öldürmeye çalıştığını söyledi. İddiasına ilişkin detay vermeyen Netanyahu olayın ne zaman yaşandığını, hangi oğlunun hedef alındığını ve suikastın nasıl engellendiğini açıklamadı. Netanyahu bu iddiasını ailesine sağlanan özel korumaların lüks olmadığını savunmak için kullandı.
3: İran oğullarımdan birini öldürmeye çalıştı. Suikast yapmak istediler. Koruma masraflarımın fazla olduğunu söyleyenler olabilir. Ama bu bir lüks değil, ihtiyaç.
1: Ancak Netanyahu'nun bu açıklamasına İsrail basınından tepki geldi. Suikast iddiasının aylardır yayın yasağı kapsamında tutulduğu yazıldı. Bilginin seçimleri 2 ay kala canlı yayında paylaşılması da bu yüzden dikkat çekti. Ayrıca anketlerde kendisine desteğin azaldığını gören Netanyahu sağ seçmene de seslendi. Seçmenden küçük partilere oy vermemelerini istedi. Bu hamleler iktidarı kaybetme korkusu yaşayan Netanyahu'nun seçim öncesi son kozlarını oynadığı şeklinde yorumlandı.
2: İspanyol devi Barcelona'nın futbol akademisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa kampı düzenleyeceğini duyurdu. Gelişme adanın güneyinde tepkiyle karşılandı. Rum Elan Partisi, İspanya hükümeti ve Rum Dışişleri Bakanlığı'na müdahale çağrısında bulunarak organizasyonun iptal edilmesini istiyor.
4: Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği kamp adanın güneyini rahatsız etti.
5: İspanyol devi Barcelona'nın futbol akademisi geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kamp yapacağını duyurdu. Lefkoşa kamp olarak adlandırılan organizasyonun 11, 17 ve 16, 20 Eylül tarihleri arasında yakın üniversitesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
4: İspanyol temsilcisinin kararı Rum kesimini adeta çileden çıkardı. Türk düşmanı Elan Partisi, İspanyol temsilcinin kamp planının iptal edilmesi için Madrid hükümeti ve Rum Dışişleri Bakanlığı'na çağrı yaptı. Rumlar bununla da sınırlı kalmadı. Türk tarafında düzenlenmesi planlanan Zamla Müzik Festivali'nin de iptalini istedi. Elan Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen uluslararası etkinliklerin iptaline yönelik girişimlerin süreceğini açıkladı. Rum basını ise organizasyonu hadsiz ifadelerle hedef aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden işgal toprakları olarak bahsedildi. Rum yönetimine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tepki gecikmedi. Başbakan Ünal Üstel, Rumların iki organizasyonu hedef tahtasına koymasını kınadı.
6: Biz bu zihniyete dün de boyun eğmedik, bugün de eğmeyeceğiz. Kıbrıs Türk gençleri dünyanın dört bir yanındaki gençlerle buluşacak, spor yapacak, sanatını ve kültürünü paylaşacaktır. Artık karşılarında içine kapanmasını bekledikleri bir toplum yok. Kendi devletine sahip çıkan, geleceğine güvenle bakan ve dünyayla bağlarını güçlendirme iradesine sahip bir Kıbrıs Türk halkı vardır.
2: Ve şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yaptırımları açıkladı. İran'dansa yanıt gecikmedi. ABD'nin ekonomik baskısına karşılık vereceğini açıklayan İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Niksad, ABD'nin ekonomik baskılarının İran halkının geçimini zorlaştırması halinde ABD ve onunla işbirliği yapan ülkelerin ekonomik çıkarlarını tehlikeye atacaklarını söyledi. Avrupa'da

0: fazla çocuğun öldüğünü bildirdi. Çin ve Mısır'ın ortak tatbikatında havacılık alanında bir ilk yaşandı. Tatbikatta ilk kez Çin yapımı bir savaş uçağıyla Mısır ordusunun envanterinde yer alan Fransız yapımı Rafale uçağı arasında hava muharebe eğitimi gerçekleştirildi. Uçaklar arasında hava muharebesi senaryosu canlandırıldı. Mısır ve Çin jetleri birbirlerini takip etti, yakın mesafede uçuş gerçekleştirdi.
1: Efendim, Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında bugün 3. dalga operasyon vardı. Şüpheli 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 38'i yakalandı. Dosya derinleştikçe sadece yeni isimler değil, aile boyu servet trafiği de gün yüzüne çıkıyor. 1818 tapu işlemi, milyonluk otomobiller, deste deste para, döviz ve altınlar. Alihan Kuris'in 13 Ağustos'taki operasyonda yakalandığı anlara dair görüntüler de basına paylaşıldı.
2: Üsküdar'daki evinde gizli bölmede böyle yakalandı. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş'in şafak vakti gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.
3: Üsküdar'da önce Alihan Kuriş'in evine gidiyorlar ve kendisinin evde olmadığını fark ediyor. Hemen o alanın içerisinde biraz daha ileride müştemilat içerisinde yakalanıyor.
2: Emniyet 13 Ağustos'ta basmıştı düğmeye. Soruşturmada 3. dalga başladı. Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin peşine düşüldü. Eş zamanlı operasyonlarda 38 kişi yakalandı. 2 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 13 şüpheli içinse yakalama çalışmaları sürüyor. Operasyonun mali ayağında da çember daraltıldı. 11 şirket ve 4 derneğe kayyum atandı. Soruşturmada dikkati çeken bir başka detaysa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçlar. Firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı tespit edilen aracın ardından Şahin'e tahsis edilen 2 aracın daha amaç dışı ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Operasyonun mali ayağındaysa rakamlar milyonlarla değil, milyarlarla ifade ediliyor. İnşaattan kuyumculuğa, eğitimden denizciliğe, para trafiğinin izi pek çok sektöre uzandı. Ama asıl çarpıcı tablo aile boyu servetin kayıtlarında ortaya çıktı.
4: 4 aile ferdinin tapu geçmişinde 1818 alım satım ve devir işlemi var. Kuriş'in eşinin kardeşinin tek bir günde 5 tarla satın aldığı ortaya çıktı. Eşinin hesabına 3. bir kişiden gelen 2 milyon 406 bin lira dikkat çekerken o parayla aynı gün bir araç alındığı belirlendi.
2: Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda ortaya çıkanlar da servetin başka bir boyutunu gözler önüne serdi.
4: Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda şu ana kadar 1 milyon 873 bin 500 lira, 603 bin 151 dolar ve 36 bin 110 euro ele geçirildi. Bunlara 34 bilezik, tam, yarım ve çeyrek altınlarla gram altınlar da eklendi.
1: Nevşehir'de 8 gündür aranan 18 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ın cansız bedeni arazide bulundu. Gencin ölüm nedeni araştırılıyor.
5: Günlerdir süren umutlu bekleyiş acı haberle son buldu. 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu. Anneannesini ziyaret etmek için Kocaeli'den Nevşehir'in Acıgöl ilçesine giden 18 yaşındaki Mehmet Yılmaz 8 gündür kayıptı.
6: Oğlumu arıyordum ben.
7: Tamam bulacağız diyorum, oğlumuz da bulacağız.
5: Oğlundan günlerdir haber alamayan annesinin yüreği daha fazla dayanamadı. Beyin kanaması geçiren acılı anne yoğun bakıma alındı.
8: Çocuğumdan bir haber yok.
5: Yılmaz ailesi umutlu bekleyişini sürdürürken acı haberle bir kez daha yıkıldı. 18 yaşındaki genç İmamyeri mevkiindeki boş bir arazide bir avcı tarafından ölü bulundu. Yılmaz'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
1: İstanbul Gazi Osman Paşa'da korkunç bir olay yaşandı. Bir maganda 2 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisinin peşine düştü, minibüste yakaladı ve silahını çekti. Sonrasında talihsiz genç kız canını kurtarmak için kaçmaya çalıştı ama maalesef hayatını kaybetti.
9: Nerede bu polis ya? Polis nerede?
2: Elinde silahla eski sevgilisinin peşine düştü.

0: genç kadın can havliyle bir dükkana sığındı ama kaçamadı.
1: Kadını kontrol et, kadını kontrol et.
0: Dehşetin adresi İstanbul Gazi Osman Paşa'ydı. Saplantılı eski sevgili genç kadının minibüse bindiğini gördü, peşine düştü.
2: Vuran adam minibüsün arkasındaydı. Minibüsü almayınca taksiye binmeye çalıştı. Minibüs az bir şey ilerledi ve kapıyı açtı. Adam ardından minibüse bindi ve sesler çıkmaya başladı. Yani kadın bağırmaya başladı.
0: Sonra da bir dükkana sığındı. Çevredekiler polise haber verdi.
2: Kadın minibüsten indi. Kadın dükkana girdikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride bir el ateş etti.
0: Yaralı kadın kaçabilmek için bir hamle daha yaptı ama saldırgan eski sevgili izin vermedi.
2: Polislerin de geldiğini görünce 3 el daha ateş etti.
0: Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı bir süre dirense de daha sonra polise teslim oldu.
3: İstanbul Beylikdüzü'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan scooter sürücüsü Turin Şika servis minibüsü çarptı. Genç kız yoğun bakımına yaşam mücadelesi verirken minibüs şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken servis minibüsü çarptı. Scooterlı genç kız ağır yaralandı. Kazanın adresi İstanbul Beylikdüzü. Scooter'la işe gitmek için yola çıkan Turin Şık, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen servis minibüsü genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Turin Şık ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Servis minibüsünün şoförü ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Aydın'da seyir halindeki 8 milyon lira değerindeki elektrikli lüks otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için 12 saat mücadele verdi. Bataryalardan kaynaklandığı belirtilen yangında kullanılan özel yöntem olası büyük bir faciayı önledi.
4: Lüks otomobil alevleri teslim oldu. Milyonlarca liralık araç saatlerce yandı. İzmir'den Bodrum'a giden elektrikli otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü otomobili park ederek araçtan uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak karşılarında alışılmışın dışında bir yangın vardı.
5: Sadece şarj esnasında küçük yanmalarla karşılaştık ama bu tarz olarak ilk kez karşımıza geldi.
4: Yangının ormanlık alana sıçramasını önlemek için 2000 dereceye kadar dayanıklı yeni nesil söndürme çadırı kullanıldı.
5: Yangın örtüsünün gerçekten bizim işimizi çok kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Bu bir örtü. Aracın tamamını kapatıyorsunuz, oksijeni kesiyorsunuz. İçeride yüksek bir sıvı ısı var. Bu ısı düşürülmesi gerekiyor. Onu da suyla soğutarak yapabiliyoruz.
4: 12 saat süren mücadelenin ardından yangın söndürülürken lüks otomobil hurda yığınına döndü.
5: Bataryaların tamamının deşarj olmasından sonra ancak olay yerinden sevkiyatını sağlayabiliyoruz. Bu araca ne yaparsanız yapın oksijen aldığında tekrar yanmaya başlıyor.
3: Samsun sahilinde farklı noktalarda görülen toz ekipleri alarma geçirdi. Numune alınan şüpheli maddenin içeriği ve olası riskleri TÜBİTAK tarafından yapılacak analizle belirlenecek.
6: Samsun sahilinde kıyıya vuran gizemli maddeye yönelik inceleme başlatıldı.
7: Köpük halinde bu şekilde basıyorum üzerine. Evet, basıyorum. Evet, basınca içinden çıkan madde bu. Bütün sahil bu şekilde.
8: Akşam saatlerinde sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar denizin hemen kenarında çuvallar içerisinde bazı toz maddeleri görünce emniyet birimlerine haber verdi.
9: Bir çuvalın içinde şu gördüğünüz malzemeler vardı. Bunların ne olduğunu pek bilmiyoruz. Bunun araştırılmasını istiyoruz.
6: Şüpheli madde ihbarı ekipleri alarma geçti.

0: geçirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler maddenin sahilin farklı noktalarında da bulunduğunu tespit etti.
1: Karadeniz sahilleri yılın bu aylarında çokça vatandaşın yüzdüğü noktalar. Alınan numuneler İstanbul'da TÜBİTAK'ta incelenecek.
0: Alınan numune sonucu maddenin içeriği, çevre ve insan sağlığı açısından oluşturabileceği risklerde yapılacak analizlerin ardından netlik kazanacak. Öte yandan ilk kontrollerde maddede radyoaktif bir unsur tespit edilmediği öğrenildi.
2: Eskişehir'de kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğun kulağında canlı kene tespit edildi. Yapılan operasyonla kene çıkarılırken küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
3: Bir aydır ağrıları dinmiyordu. 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı kene çıktı.
4: Sağ kulağında yabancı sim bir böcek şeklinde gözlendi.
3: Sivas ve çevrelerinde kene vakaları sık rastlanırken Eskişehir'de de dikkat çeken bir olay yaşandı. Uzun süredir kulak ağrısı yaşayan çocuk ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde çocuğun sağ kulağında dış kulak yolunda cilde yapışan ve kanamaya neden olan canlı kene tespit edildi. Operatör doktor Faruk Özkırış vakit kaybetmeden harekete geçti. Yapılan operasyonda kene çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen küçük kız taburcu edildi.
4: Özellikle çocuk yaş grubu otlarla veya piknik yerlerinde yerlerde oynarken bu tür keneler çocukların vücutlarına yapışabilmekte, dış kulak yoluna girebilmekte. Onun için böyle kulak ağrısı olan çocukları ihmal etmemek, en yakın sağlık kuruluşuna bir kulak burun boğaz uzmanına göstermek uygun olacaktır.
2: Efendim, Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren bir karar geldi. Sosyal medyada kişinin paylaştığı fotoğrafları izinsiz kullananlara hapis yolu göründü.
5: Sormadan, izin almadan paylaşmak o kesinlikle olmaz.
6: Bir şahıs eğer sosyal medyada bir fotoğraf ya da bir videoyu paylaşırsa bu da başkasına sen de paylaşabilirsin hakkını tanımıyor.
0: Sosyal medyada izinsiz paylaşımı artık hapis cezası gündemde. Herkesin gördüğü fotoğrafı paylaştım ne olacak ki demeyin. Çünkü Yargıtay emsal bir karara imza attı.
6: Eğer biz başkasının izni olmadan, başkasının bilgisi dahilinde olmadan fotoğrafını ya da videosunu kendi sosyal medya hesabından alıp başka yerde paylaşırsak o zaman bir suçla karşı karşıya kalabileceğimizi unutmamamız gerekir.
0: Başkasının fotoğrafını veya videosunu izinsiz alıp kendi hesabından paylaşanlara hapis yolu göründü. Yüksek Mahkeme bir kişinin kendi profilinde paylaştığı görseli izinsiz kopyalayıp yayınlamayı suç saydı.
7: Emsal karar Bursa'da yaşandı. Bir kişi dayak yediği görüntüleri kendi sosyal medya hesabında paylaştı. O görüntüleri izleyen başka bir kişi ise o kişiden izin almadan bu kez aynı görüntüleri farklı sosyal medya hesabında paylaştı.
6: Sosyal medyada gördüğünüz her fotoğrafı ya da videoyu hiçbir şey olmayacakmış gibi hareket ederek bir paylaşım durumun söz konusu olmaması gerektiğini bize net bir şekilde gösterdi.
7: Görüntülerin sahibi ise izinsiz paylaşılan o görseller için o kişiden şikayetçi oldu ve dava yoluna gitti.
5: Hoş bir şey değil. Tabii ki özel bir resim olduğu için paylaşılmasını istemem. Ama hapis cezasına gerek var mı? O kadar da ileriye gitmek gerek var mı? O da doğru değil. Belki bir uyarı yeterli olur diye düşünüyorum.
0: Temiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığa verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu. Yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.
6: Sadece o kendisini takip eden kişilerin görmesi gereken bir görüntüyü siz alıp başkalarına da gösterecek şekilde bir paylaşım yaparsanız orada hem Türk Ceza Kanunu 135 hem Türk Ceza Kanunu 136. maddesi devreye girecektir ve ona göre de bir cezayla karşı karşıya kalma durumu söz konusu olacaktır.
0: Emsal kararı imza atan Yargıtay, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olduğu, verilen kararın dosyadaki delillerle desteklendiği gerekçesiyle hükmü oy birliğiyle aldı.
2: Efendim, Nazilli'de bir düğüne götüreceğiz sizleri fakat bu düğünde gelin yok. Aslında bu düğün daha çok akrabaların bir araya geldiği düğün olarak planlanmış. Zira düğünden bir gün öncesinde gelinin taleplerinden illallah etmiş damat. İddia o tabii, gelinin ne söylediğini bilmiyoruz bu arada. İddia o ki damat illallah ettim diyor gelinin taleplerinden. Sonra bir düğüne bir gün kala düğünü iptal etmiş, evlenmeyi iptal etmiş ama o kadar para ödemiş işte düğün salonuna, dolayısıyla işte burada pek çok şeyler yapılacak. Sadece kendi akrabalarını çağırmış efendim düğüne. Diyor ki aynı zamanda akrabalarına bir buluşma zamanı oldu diyor. Beraber eğlendik diyor.
0: Bildiğiniz bütün düğünleri unutun. Bu düğünde damat var, gelin yok.
8: Ben dedim senin için iki defa dedim düğün salonu ayırdım. Senin için tuttum. Sana ikinci bir şans verdim ama sen bunu değerlendiremedin.
0: Almanya'da yaşayan Ali Akın'la kız arkadaşı evlenmeye karar verdi. Yaklaşık bir yıl önce düğün için salon kiralayan çift yaşanan anlaşmazlıkların ardından organizasyonu iptal etti. Bir süre sonra aralarını düzelten Akın'la kız arkadaşı ikinci defa evlilik kararı aldı ve Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir düğün salonu kiraladı. Ancak çift nikaha bir gün kala yine yollarını ayırdı.
8: Görüş ayrılıkları oldu diyelim. Anlaşamadık. Bazen maddi durumlar girdi araya. Sadece nedeni de o değildi yani. Kafa olarak da bir zaman sonra anlaşamadık.
0: Düğün tarihinin yaklaşması nedeniyle salon sözleşmesini iptal edemeyen Ali Akın, organizasyonu bambaşka bir boyuta taşıdı. Akrabalarını ve yakın arkadaşlarını salona davet eden Akın, gece boyunca müzik eşliğinde sevdikleriyle eğlendi.
8: Vallahi aile arasında olmak güzel. Çünkü dediğim gibi biz yurt dışında yaşadığımız için herkes bir arada toplanma durumu zor oluyor bazen. O yüzden bu bir bakıma vesile oldu diyelim. Artık düğün yerine kendi aramızda diyelim aile eğlencesi yapıyoruz.
2: Amerika'nın Nevada eyaletinde aç kalan ayılar sık sık şehre inince yetkililer çareyi benzersiz bir koruma timi kurmakta buldu. Sevimli ama bir o kadar da güçlü. İki köpek ormanlarda kol gezip şehre inmeye çalışan ayıları onlara zarar vermeden yaşam alanlarına geri gönderiyor.
9: Ormanın yerleşim alanlarına sınır noktalarında devriye gezip şehre inmeye çalışan ayıları doğaya geri kovalıyorlar. Burası Amerika'nın Nevada eyaleti. Yaban Hayatı Departmanı'nda görevli sevimli köpekler Badger ve Benjo'nun görevi ise ayıları yakalamak veya dövüşmek değil.
10: Ayılar asla zarar görmüyor. Sedatif etkili iğne atan silahlar ya da farklı yakalama gereçleri kullanmıyoruz. Bunun yerine köpeklerimiz devreye girip ayıların insanların bulunduğu bölgelere inmeden doğal ortamlarına geri dönmesini sağlıyor.
9: Ayı savar köpeklerin bedenleri ayılardan küçük ama yürekleri çok büyük. Bir fin ırkı olan Karelya ayı köpekleri güç, yüksek farkındalık ve korkusuzluk özellikleriyle biliniyor. Sevimli ikili de bu ırka mensup. Tek görevleri ayıları yerleşim alanlarından uzak tutmak değil. Ormanda yaralanan ayıları ve annelerinin terk ettiği yavru ayıları bulup korumaya alınmalarına da yardımcı oluyorlar. Ve Nevada halkı bu muhteşem ikiliyi çok seviyor.
2: Çin'de düzenlenen insansız robot yarışları ilginç görüntülere sahne oldu. Robotlar spor dallarında hünerlerini sergiledi ancak geliştirmiş parkurlar robotlara zorlanlar yaşattı.
0: Kimi halat çekti, kimi halter kaldırdı. Çin'de düzenlenen robot yarışları renkli görüntülere sahne oldu. ...2026 Dünya İnsansı Robot Oyunları izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Robotlar çok sayıda alanda hünerlerini sergiledi. En dikkat çeken yarışlar spor alanlarında oldu. Halat çekme bu yıl oyunlara eklenen yeni branşlardan biriydi. Robotlar dengelerini koruyup ayakta kalmaya çalıştı.
11: Genel zorluk derecesi geçen yıla göre çok daha yüksek. Platformlar ve engeller geliştirildi.
0: Halter bu yıl ilk kez oyunlara eklenen branşlardandı. Yarışmayı Hast ekibine ait robot kazandı. Önce 15 kilogramlık ağırlıkla mücadele etti. Ardından ağırlık artırıldı. Robot 16 kilogramı başarıyla kaldırarak altın madalya kazandı. Merakla beklenen bir diğer yarışma uzun atlamaydı. Müsabaka yakın geçti. Birinci 7,97 metre

0: Dikkatli işle Tiangong ekibine ait robot oldu. İkinci sıradaki robot 7,24 metre atladı. Robotların gerçek sınavı engel yarışlarıydı. Çok sayıda farklı engelden geçen robotlar bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.
1: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek görüşürüz.
2: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesinde Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin bir duyuru yayımlandı. Buna göre, 1 Mart 2026'da ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiği bildirildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Her türkü bir kaderin içinden doğar. Her ağıt bir yüreğin yangınından yükselir. Şimdi size Sivas'ın soğuk yamaçlarında yaşanmış sıcak bir sevdanın güzelliğiyle dillerde, acısıyla gönüllerde kalan Allı Zeynep'in hikayesine götürüyoruz.

Zeynep, Hasan Ağa'nın narin güzelliğiyle dillere destan kızıdır. Asıl memleketleri Malatya'nın Mezirme köyündendir. Herkes bilirdi Zeynep'in yüzündeki al pembeyi. O yüzden Allı Zeynep

Serpilip evlilik çağına gelince akrabalarından biriyle nişanladılar Zeynep'i. Ama kader bir gün Sivas'ın Kangal ilçesinin Mamaşlı köyünden Ali'yi çıkarır karşısına. Göz göze geldikleri gün Zeynep'in kalbindeki tüm hesaplar bozulur. O gün nişan yüzüğü Zeynep'in parmağında değil, kaderinden düşer yere. Nişan bozulur ve Zeynep Mamaşlı Ali ile bir hayat kurar.

Fakat henüz Kamber daha küçücükken Ali'nin askere gitme vakti gelir. Zeynep'in gözleri yaşlıdır. Ali'nin gönlü ise iki ateş arasında. Aile ve vatan görevi. Aylar geçer. Zeynep'in hasreti Ali'nin yüreğine kor gibi düşer. Dayanamaz. Askerlikten kaçar. Köyüne döner ama artık bir kaçaktır. Gündüzleri köyde, geceleri dağlarda

Zeynep bu arada ikinci çocuğuna da hamiledir. Bir ot yığınına saklanır. Ama o gün kader kara bir sayfa açar. Saklandığı ot yığını zehirlidir. Zeynep bir anda fenalaşır. Kanaması başlar. Köylüler yetişir ama nafile. Ne Zeynep'i ne de karnındaki masum bebeği kurtarabilirler. Acı haber Mezirme'ye, eski nişanlısına uzanır. Yıllar geçmiş, kalbi unutmuş gibi görünse de Zeynep'in ölümü yüreğinde bir kapıyı yeniden açar. Derler ki bu ağdı işte o genç adam yakmıştır. Zeynep'e duyduğu sevdanın sessiz, içli bir feryadı olarak.

0: Ve böylece Zeynep'in türküsü bir kadının güzelliğinden öte onun sevdiğini korumak için verdiği sessiz mücadelenin, bir annenin yarım kalan nefesinin ve bir köyün hafızasında iz bırakmış bir aşkın türküsü olur. Her türkünün bir hikayesi vardır. Bu da Zeynep'in, Allı Zeynep'in hikayesidir.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

A Haber ekranlarından merhaba efendim. Memleket Meselesi programıyla karşınızdayız. Bu akşam Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu başlıkları değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Gündem aslında oldukça yoğundu geride bıraktığımız gün. Zira en önemli mesajları Başkan Erdoğan tarihi Ahlat'tan verdi. O mesajlar aslında geniş yankı uyandırdı. Birazdan detaylarına değineceğiz. Ama bir yandan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetten yargılandığı o davada kritik ifadeler vardı. Sanık kürsüsünde bulunan çok önemli isimler vardı.

0: Onların ne söyleyeceği herkes tarafından yakından takip ediliyordu. Tabii ki onlara yapılacak itirazlar da birazdan tüm detayları yine paylaşacağız. Konuklarımızla birlikte hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum sizlere. Emekli Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla bugün bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine hukukçu doçent doktor Levent Ersin Oralı. Hoş geldiniz.
2: Üstadım hoş bulduk. Güzel bir yayın, güzel bir akşam diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Bülent Erandaç bugün bizlerle. Hoş geldiniz.
3: Sevgili Tahir İnan, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Ve başkent Ankara'da da, Ankara stüdyolarımızda da gazeteci Zafer Şahin bizlerle birlikte. Zafer Şahin hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
3: Zafer Şahin'i özlemiştik.
0: Evet, evet.
3: Ne kadar sevindik. İnşallah beraber yayınlar daha devam edecek.
4: Teşekkür ederim Bülent abi. Ben de seni çok özledim, arkadaşları da. Bülent abiyle Tahir, bizim 30 yıllık bir abi kardeşliğimiz var. Onu da hemen söyleyeyim.
0: Ne güzel, Rabbim nice 30 yılları nasip etsin. İnşallah hep birlikte, devamında bizleri
3: de. Ben de anlattım biraz önce Zafer'le ilgili. Atak, mücadeleci, hedeflerine kararlılıkla giden bir isim. Onun için hayat hep böyle canlı geçiyor, hareketli geçiyor. İnşallah bundan sonra da hep devam edecek.
0: İnşallah, inşallah. Umarız benzer dilekleri bizler de sizlerden başka yerlerde duyarız Bülent Erandaç. Şimdi gündemde pek çok başlık var. Birazdan Mustafa Kadir Mercan yayınımızda olacak, aslında detayları paylaşacak ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili, yani Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle ilgili devam eden soruşturma ardından davaya yansıdı ve dava kapsamında belki ilk aşamada Ekrem İmamoğlu'nun o sert çıkışlarını gördüğümüz sanık kürsüsünde bu kez bambaşka bir İmamoğlu'nu görüyoruz duruşma salonunda. Neden? Günlerdir konuşuyoruz. Karşısına daha önce ifadelerle çıkan isimler bu kez kendi bedenleriyle, kendi söylemleriyle oradaydı. Pek çok isim var. Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun şaşkınlıkla sorular sorduğu ama sessizliğe büründüğü İki isim dikkat çekiyor. Bunlardan birisi Aziz İhsan Aktaş'tı. Bir diğeri ise işte Ertan Yıldız oldu. O da dün, artık geride bıraktığımız gün, çok önemli bilgiler paylaştı. Bu yapılanmaya dair çok önemli bilgiler paylaştı. Ki onlardan bazılarına baktığımızda diyor ki bana kaçar dediler, pişmanlıkçı dediler. Ben bugün karşınızdayım, kaçmadım, hakikatleri söylemek için huzurunuzdayım dedi ve tüm detayları paylaştı. O Cebeci maden sahasını, paranın kimlerin cebine gittiğini, o sistem için nasıl bir düzen oluşturulduğunu bildiği kadarını her şeyi hakim karşısında söyledi. Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların da yüzüne söyledi. Tabii bunlar karşısında İmamoğlu ne yapacak, ne edecek, bunları da merak ediyoruz. Ama şu son birkaç gündür kamuoyuna da yansıyan o duruşma salonundaki diyaloglarla ilgili önce sizlerin bir kısa bir yorumunuzu almak istiyorum. Ardından da bugün yaşanan detayları Kadir Mercan'dan dinleyeceğim. Levent Hocam. Şaşkınlıklar, dualar.
2: O şaşkınlıklar aslında
0: böyle davet edeceğim
2: tabii,
0: sizleri.
2: Ekranları başında takip eden birçok kişinin de ben şaşkınlık yaşadığını düşünüyorum. Çünkü çok güçlü iddialar vardı. Bu iddiaların katiyen doğru olmadığına inanan bir grup vardı. Tamamı doğrudur diyen bir grup vardı. Toplumsal bağlamda da ağır bir ikiye bölünmüşlük vardı. Ve biz bu ekranlarda her defasında dedik ki beklemek lazım. İddianameyi görmek lazım. İddianamenin kabulünden sonra kovuşturmayı görmek lazım. Kişiler o kürsüye çıktığı zaman yapacakları konuşmaya Ekrem Bey'in muhakkak vereceği makul, rasyonel cevaplar vardır diye düşünüyorduk. Ama pek yokmuş. Kolay değil çünkü. Şimdi Ertan Yıldız önemli bir figür. Hı hı. Ya da Fatih Keleş önemli bir figür. Bu figürler kürsüye çıktıkları zaman diliminde ortaya koyacakları savlar doğrudan onlara bir etkin pişmanlık payesi vermeyebilir. Çünkü savcılık makamı ne anlatmıştık? Ben bunları duydum, ben bunları gördüm, ben bunları işittim. Yetmez. Orada etkin pişmanlıktan istifade edemezsiniz. Şu lazım. HTS kayıtları tutuyor mu? Banka kayıtları tutuyor mu?

0: kapıdaki sicil farklılıkları tutuyor mu? Belediyenin aldığı kararlar tutuyor mu? Bir kişinin etkin pişmanlıktan faydalanıp doğrudan çok güçlü iddialarda bulunması zaman diliminde diğer unsurların da tutarlılık içinde olması ve maddi delillerin gerçekten suç isnadına yönelik bir sayfa aralaması gerekir demiştik. Şu anda da biraz böyle gibi.
1: Yani şu evre şu anda gördüm, duydum, hani duymuştum, görmüştüm gibi algılar oluşturulmaya çalışılan bir dönem değil. Bu dönem şu anda mahkemede HTS'den tutun da MASAK raporlarına, tapu kayıtlarından tutun da belediyede alınan kararlara kadar hepsinin belgeye, bilginin belgeye dönüştüğü safhadan bahsediyoruz.
0: Adım adım oraya doğru evriliyor. Tabii savcılık bir iddianame ortaya koydu. Bu saatten sonra karar Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakimlerinin. Burada da iki tane temel mekanizma var. Bir tarafta bir iddia ve o iddiasını ortaya koyan çeşitli tanıklar var, beyanlar var, sanıklar var, şüphelilerin yorumları var. Diğer tarafta ise güçlü bir savunma olması beklenir. Ama bu defa bu savunmanın sadece bu cümleler siyasi, bu dava siyasi şeklinde sınırlı kalmaması beklenir. Bir iddiayı çürütmek durumundasınız. Çünkü maddi bulgular her geçen gün güç kazanıyor. Her tanık ifadesinde, her sanık ifadesinde, etkin pişmanlıktan faydalanma gayretinde olan kişilerin yorumlarının çapraz şekilde birbirle uyumlu olup olmadığıyla ilgili. Mesela ilgili kişiler 7 defa şahitlikte bulunmuş, ifade vermiş. İsterse 17 defa versin. Problem şu, 7 defasında tutarsızsa dersiniz ki bak etkin pişmanlıktan faydalanmaz, tutarsız. Ama sanki tutarlılık her geçen gün güç kazanıyor gibi duruyor.
1: Rakamlara artık o kadar alıştık ki Bülent Erandaç. Hani kolay telaffuz ediyoruz ama bunları açıklaması da zor. Yani sanıkların da bunları açıklaması zor. Bu hafriyat işinde sadece Ertan Yıldız'ın bahsetmiş olduğu rakam, dudak uçuklatan cinsten denir ya, 800 milyon dolarlık bir gelir diyor. Eğer bir şeyler olmasaydı 400 milyon doları İstaç'a kalacaktı ve belediye bundan mahrum bırakıldı.
2: Şimdi Tahir İnan, olay o kadar önemli ki nereden nereye geldik? Siyasız dediler, savunacak dediler, muhteşem çıkacak dediler. Kademe kademe inananlar azalmıştı. Ekrem İmamoğlu davalar başladı 19 Mart'tan sonra. O kadar çok düşüş başladı ki zaten kıvranmaya başladı Özgür Özel ve arkadaşları. Şimdi yüzlerine karşı bizzat söylüyorlar. Hepsini bıraktık iddianamenin. Sadece Ertan Yıldız'ın anlattıklarını, Adem Soytekin'in anlattıklarını aldığımız zaman bir sistem. Sistemi de zaten Ertan Yıldız anlattı. Bir sistem. Yani bir suç örgütünün sistemi burada. Havuz. Ne havuzmuş, ne rakamlarmış bunlar. Burada iki tane önemli nokta var. Bir tanesi para kuleleri, ikincisi de doğrudan doğruya Ertan Yıldız'la beraber başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemi. Beylikdüzü'nden de başladı. Bakın Beylikdüzü, hep Beylikdüzü inşaat şirketleri, Beylikdüzü'de Fatih Keleş. İki tane adam çok önemli. Bir tanesi Emrah Bağdatlı, kaçırdılar. Olaydan çok kısa süre önce. İkincisi de Mahmut Gül İsmailoğlu. Özel uçağıyla kaçtı.
1: Gül İbrahimoğlu.
2: Tabii İbrahimoğlu. Bu iki isim o kadar önemli ki haber de almışlar. Yani bu operasyonun olacağını. Bu iki ismi, en önemli iki isim. Ertan Yıldız bu asrın yolsuzluğunun en önemli dönüm noktası, kilit adamı. Yüzüne karşı söylüyor. Ya bunları benim yüzüme karşı söylese ben oradan suratıma bakayım, kafamı kaldıramam oradan. Ya hiç tek ses yok, hareket yok.
1: Ya da gider dava açarsınız değil mi Ertan Yıldız dava hakkında? Açarsın.
0: Bunlar doğru değil tabii. Dersin, tazminat davası da açarsın. İftiradan da suçluluğunda bulunur.
2: Tabii. Savcılık çok güzel çalışmış, iddianameyi hazırlamış. Mahkemede iddianameden gelen olayları inceliyor, siyasi değil. Belgeler varsa belgeler üzerinden gidiliyor. Göreceksiniz cezalarda belgeler üzerinden. Nasıl Aziz İhsan Aktaş olayında da belgeler üzerinden gidiyor. Siyaset dediler, yalan dediler, doğru değil dediler. Hepsi boş. Neden? Savunamayacak durumda.

0: Savunamayacak insanlar bir taktik yapıyorlar. Saldırıya geçeceksin, suçlayacaksın, devleti suçlayacaksın, hakimleri suçlayacaksın. Ama şu anda boynu bükük, o beklediklerini de bulamadılar. Benim konuştuğum isimler var. Ya hiç beklemiyorduk böyle. Çıkış bir şeyler yapacak, hareket edecek diye. Hatta bir milletvekili, CHP'nin milletvekili yeter artık dedi. Önemli bir olay bu, iki gün önce yaptığı açıklamayı. Bunu aldık dedi. Doğru bunlar dedi. Vatandaş da inanıyor. Rakamlara bakın, göreceksiniz. Yeni anketler yapılacak. Anketlerde o kadar çok düşecek ki siyasi değil. Gerçekten bir yolsuzluk, gerçekten bir havuz, gerçekten CHP'nin parayla ele geçirilmesi, CHP'nin ele geçirilmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı'nın üzerinde oynanan oyunlar.
1: Ertan Yıldız ifadesinde, yani bugün sanık kürsüsündeydi. Mesela benzer şeyler söyledi. Ta 2019 yılında İmamoğlu'nun kendisine görev teklif ederken bu iş işte Cumhurbaşkanlığı'na kadar gidecek, işte bakanlık telkinleri vesaire var. Şu konuda Gül İbrahimoğlu ile ilgili konu, Ertan Yıldız diyor ki ya belediyenin zararına olan, belediye şirketinin zarar edeceği bir iş geldi, biz reddettik diyor. Sonrasında diyor, biz reddedince başkanın odasında, İmamoğlu'nun odasında işte toplantıya çağırdılar. Gül İbrahimoğlu da oradaydı. Ya ben dedim ki hayır, bu böyle böyle, hani bu zarar ettirir, o yüzden onaylamadık. İmamoğlu orada diyor ki hayır diyor, Gül İbrahimoğlu ne diyorsa olacak.
2: Kamu zararını göze alıyor.
1: Yani. Açık açık bunu Ertan Yıldız dile getiriyor.
2: Bir ifade edeyim mi?
1: Buyurun.
2: Siz Zafer Bey getireceksiniz biliyorum. Şimdi 69. duruşma. Hı hı. 400'den fazla sanık var. 53'ü tutuklu. Bu saatten sonra tek tek maddi bulgular dahilinde hangi suç unsurlarının oluştuğuna dair kanıtları ortaya koymak kadar bunun belirttiğiniz gibi bir sistematik içinde olup olmadığına bakmak gerekir. 2019 yerel seçimleri. Oradan başlayan bir silsile, gerçekten uzun vadeli hedefler dahilinde bir suç yapılanmasına evrildi mi? Arada hiyerarşik bağ var mı? Emir komuta zincirine uyum sağlanıyor mu? Emir veriyor, ona uyacaksınız diyor, onlar kabul ediyor şeklinde bir ast üst ilişkisi var mı? Parasal bir durum var mı? Kamu zararı uğratılmış mı? Çıkar var mı? Rüşvet, yoz topladığınız zaman bir örgüt şemasını doğrulayacak illiyet bağı var mı? Yok mu? Ha, bunlar münferit suç olabilir mi? Olabilir. 50 tane münferit suç. Ama bunlar münferit değil de topyekün örgütlü bir suçsa, o zaman Türk Ceza Kanunu madde 200-221 devreye giriyor ve bir anda örgütün olası lideri aşağı tarafta işlenen tüm suçların tamamından yargılanmaya başlıyor.
1: Şimdi bu soruşturmanın en kilit isimlerinden birisiydi Ertan Yıldız ve ifadesinde de çok güzel şemaları çizdi. Yani organizasyon yapısında bizzat anlattı. Şimdi dün, geçtiğimiz gün Aziz İhsan Aktaş mesela vardı. O da anlattı bu sistemin ne olduğunu, nasıl paralar toplandığını, hangi gerekçelerle paraların istendiğini vesaire. Ama dedik ya bu tatil öncesindeki, yani ilk duruşma sürecinde İmamoğlu bambaşka bir İmamoğlu vardı. Bugün şaşkınlıklar içerisinde bir İmamoğlu var. Zafer Şahin, bu çaresizlikten kaynaklanan bir süreç mi ya da bir vaka mı, yoksa bu da bir strateji mi onların izlediği?
3: Tahir, aslında hani güzel bir söz var, diyor ki kişi hayatı yaşadığı gibi algılarmış. İmamoğlu da öyleydi, yani o belediye başkanlığı süresinde geçirdiği zaman, kurduğu ilişki ağı, yakın çevresindekilerin ona işte sözde geleceğin cumhurbaşkanıymış gibi yaklaşması, kendisini dokunulmaz hissediyordu. Sürecin başında da biliyorsun, yargı devreye girdiğinde, ilk alındığında, sonrasında cezaevinden yaptığı açıklamalar, verdiği beyanatlar hep şuydu, yani o herkesin üzerinde, o Türkiye'de herkesin üzerinde, ona kimse hiçbir şey yapamaz, o psikolojideydi. Ama iddianame ortaya çıktıktan sonra takke düştü, kel göründü derler ya, tam olarak öyle oldu. Yani iddianamede her şey o kadar somut, o kadar delilli bir şekilde ortaya konmuştu ki herkes tam da bu süreci bekliyordu.

0: Ya bu itirafçılarla, sanıklarla İmamoğlu yüzleştiğinde neyin ne olduğu görülecek deniliyordu. Hakikaten de öyle oldu. Bak şimdi Ertan Yıldız diyoruz. Ertan Yıldız kim? Kendi ifadesiyle 4,5 milyar dolarlık belediye iştiraklerini 5 yıl yöneten adam. Ne diyorlar? Kralın eli diyorlar değil mi ona? Hı hı. Şimdi bak, senin yanında 5 yıl belediyeyi yöneten adam senin ne yaptığını tek tek belgesiyle, bilgisiyle ortaya koyuyor. Sadece o mu? Bakıyorsun, ben şimdi açtım, iki tane müteahhitle konuşmaları var. Şimdi müteahhit diyor ki, ya diyor sen benden diyor villa istedin diyor. Cevap, Allah seni ıslah etsin, haşa, Allah da seni ıslah edemez diyor. Sen diyor işte aşağılık bir adamsın diyor. O ona diyor ki asıl aşağılık sensin, senin bu lafların herkese söker, bana sökmez diyor. Hani bu adam İmamoğlu tırnak içerisinde hakkındaki bütün iddiaları çürütecekti. Biri geliyor villa istedin diyor, öbürü geliyor 500 bin istedin diyor. Cevaplar hep Allah seni ıslah etsin, aşağılık, yalancı, şucu bucu. Hani kardeşim sen bunları çürütecektin, bunları çürütecek belgelerin vardı. Bak daha enteresanı şu, Ertan Yıldız kim? Baş danışmanı, belediyeyi fiilen yöneten adam. Ya bu senin hakkında iddiaları ortaya atıyor. Sadece o mu? Bak bu 76 tane itirafçı var bu dosyada. Etkin pişmanlıktan faydalananlar var. Bu 76'nın rakam 24 diye hatırlıyorum ama hadi 20'nin üzerinde diyelim. 20'nin üzerinde olanı aynı zamanda CHP üyesiydi. CHP ayrılmadan önce. Ve ilginçtir, bu adamlar İmamoğlu'nu ihbar ettikleri halde o günkü CHP yönetimi bu kişilerle ilgili bir disiplin süreci başlatmadı. Tıpkı Aziz İhsan Aktaş'ın 1 milyon dolar rüşvet verdiğini söylediği milletvekilleri hakkında herhangi bir disiplin soruşturması başlatmadıkları gibi.
1: Aziz İhsan Aktaş'ı da tanımıyorum diye. Şimdi yeni bir savunmaya geçildi.
0: Söyleyen Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusuna dahi bulunmadı. Şimdi burada da aynı şeyi yaşıyoruz.
1: Tanımıyorum diyor. Aziz İhsan Aktaş'ı
0: somutlaşmış ki. Hem tanımıyorum diyor. Gündeme getirenleri partiden ihraç etmiyorlar. Haklarında suç duyurusunda bulunmuyorlar. Onun yerine cevap olarak Allah seni ıslah etsin, yalancı şu bu diyerekten durumu idare etmeye çalışıyorlar.
1: Avukatların sorularına da böyle dikkat çektim. Zaten İmamoğlu mesela bunlarda hiç ortaya çıkmıyor. Yine Cemal Üneş ya da diğer bazı işte o müteahhitlerle villa alışverişi yapılan isimlere itirazları var. İtiraz derken ben mi senden istemiştim, 500 milyon mu istedim gibi ifadeler varken bu kilit isimlerde İmamoğlu'nun hiç böyle söze girmediğini ya da itiraz etmediğini, o celallenmediğini görüyoruz. Avukatları mesela Aziz İhsan Aktaş'a avukatları soru sormuş. Ama sorulan sorular da böyle çok sert sorular da değil ya da
2: güçlü bir çürütebilecek temeli oturmamış vaziyette savunma.
1: Mesela şöyle bir soru vardı Aziz İhsan Aktaş'a, ya işte şu kadar para 10 kilogram eder. Siz 10 kilogramı nasıl taşırsınız? Sağlığınız buna el veriyor mu? Bana diyor ki 50 kiloyu da taşırım diyorum. Gayet sağlığım yerinde.
2: Savunma, iddia makamın ortaya koymuş olduğu tezleri çürütmenin tek vasıtası bu saatten sonra. Ekrem Bey'in söylemlerindeki, Zafer Bey'in belirttiği gibi, yani Allah ıslah etsin vesaire şeklinde cümlelerin bir kıymet harbiyesi yok. Burada avukatlardan çok güçlü bir savunma beklenir. Çürütecek savunmalar beklenir. Yani 10 kiloyu sen tek başına taşıyamazsın. İyi bir savunma değil. Bunu tamamen yargılama süreci itibariyle söylüyorum. Bununla beraber şunları konuşmak lazım. Mesela Hasan İmamoğlu'nun babası Ekrem Bey'in 4 tane daire talebinin bu dosyayla ne ilgisi var? Suç ve cezalar şahsidir. Şahsilik ilkesi gereğince Ekrem Bey'e böyle bir hadisele pozisyon verdirilemez. Mesela bu çok daha makul bir savunma. Ha, açığa çıkarılabilir. Türk Ceza Kanunu'nun hem burada 250. maddesini görüyorsunuz irtikap, hem 252'yi görüyorsunuz rüşvet. Ne fark var? Çok basit. Böyle bir projenin geçme ihtimali yokken.
0: Hayır Levent, özür dilerim.
2: Estağfurullah.
0: Şu Hasan İmamoğlu demişken bir hatırlatma yapayım. Bugün mesela elden teslim edildiği söylenen 1 milyon euro soruyor. 1 milyon euroyu soruyor savcı İmamoğlu'nun babasına. Onun kaynağı açıklanamayınca hakkında suç duyurusunda bulunuluyor Hasan İmamoğlu'nun da. Bakın şimdi kaynağı açıklanamayan para 1 milyon euro. Bakın bu ayrıntılardan sadece bir tanesi. Şimdi şunu da söyleyip bırakayım. Levent Hocam onu belki detaylandırır. Hukuk tarihinde, dünya tarihinde böyle iz bırakan savunmalar vardır. İşte Gandhi'nin savunması, Sokrates'in savunması, işte hatta Mandela'nın, işte Dreyfus'un savunması. Ya öyle bir beklenti oluşturdular ki, ya İmamoğlu öyle bir savunma yapacak ki tarihe geçecek. E ne duyduk biz? Allah ıslah etsin, Allah da seni ıslah edemez diye kendisi bir de hüküm veriyor.
1: Ve kuvvetli bir avukat ordusu olduğu söyleniyordu.
2: Öyle.
1: Ama ya 10 kilogramı taşıyabilir misiniz?
2: Bu yetmez.
1: Aziz İhsan Aktaş'tan bahsediyoruz. Bu isim, bu ismin adı genel başkanının altındaki arabaya kadar uzanan bir isim. Dönelim. Ertan Yıldız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık sermayesi olan İBB iştiraklerini yönetmiş. 2014 kendisinin ifadesinden dile getiriyorum. 2014 seçimlerinden bu yana da İmamoğlu'yla tanışıklığı olan bir isim. Onu da geçtik. Başkanın 3 danışmanından birisi bu arada. Onu da geçelim. Adem Soytekin diye mesela bir isim vardı. O da etkin pişmanlıktan faydalanmıştı. Tüm bu ifadelerin pek çoğunda ismi geçen adam Adem Soytekin. O da bir müteahhit ve onun itirafları da önemliydi. Pek çok bu sistemi, bilgiyi de o veriyordu.
2: Öyle,
1: yani
2: öyle.
1: Alan aldım diyor, veren verdim diyor. İşte belgesi, işte görüntüsü, işte makbuzu diyor.
2: Fatih ama Keleş'e, Fatih Keleş biz, diyor.
1: Fatih Keleş.
2: Keleş'e vermişler.
1: Şimdi
2: açık
1: ama
2: söylüyorum.
1: Hala bunlar yok sayılıyor. Şimdi yokmuş bir, gibi.
2: Bir hukukçu için böyle davalar çok önemli bir kıymet arz eder. Heyecanlanırsınız. İddianame çok güçlü. Savunmanın da çok güçlü olmasını beklersiniz ki oradan ders çıkarırsınız, notlar tutarsınız, feyiz alırsınız, vay canına dersiniz. Demek dosyayı böyle araştırmışlar. Değişik bir bakış açısı özellikle genç avukat arkadaşlarımız için.
1: İşleri zor o zaman.
2: Çok zor.
1: Evet,
2: çünkü şu ana kadar arzu edilen savunma çıkmadı. Savunma ne zaman gerçekten güç kazanır? O etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ya da gizli tanıkların söyledikleri hep boşa çıkar. O bir cümle söyler, yalanlanır. Maddi gerçeği ortaya koyamazsınız. Delillendiremezsiniz. Bulguyu veremezsiniz ama 15 kişi ayrı ayrı ifadelerinde tutarlılık arz edecek bir yapıyı ortaya koyduklarında ne dersiniz? Dinlersiniz. 10 kiloyu tek başına taşıyamazsın dersiniz. Bunlar kafi değil.
1: Gerçi bir de şöyle bir durum da var. Yani ben buraya yargılanmaya değil, yargılamaya geldim diyen bir insanı mahkeme heyeti karşısında, mahkeme başkanı karşısında insan savunmakta da zorlanmaz mı Levent Hocam? Bir hukukçu olarak yani ister sanık müdafiye olun, ister tanık müdafiye, hani ne olursa olalım. Şimdi bir adam var diyor ki ben mahkemenizi tanımıyorum. Muhatap almıyorum bu soruları.
2: Evet. İlk anda zaten hep mahkeme heyetine saldırdılar. Toplantıları ara verilmesini sağladılar. Zaman kazanmaya yönelik hakime saldırdılar. Yargılama yapılmıyor diye orada devamlı karşılıklı yargılayacak
1: doğum günü
2: gibi ya.
1: Kutlamadılar diye de evet, tepki
2: tabii
1: göstermişler.
2: Bütün o.
1: İmamoğlu'nun.
2: Ve hocama bir şey söyleyeceğim. Bir ayrıntı var ki Türk tarihinde böyle bir ayrıntı olmaz. Ertan Yıldız diyor ki hakim bey anlatıyor paralarla ilgili. Aykut Erdoğdu. CHP evet. Milletvekili eski hapiste. Cebeci hafriyat bölgesiyle ilgili bir o bölgedeki hafriyatla ilgili bir bellik düzü bağlantılı bir şirketten 1,5 milyon dolar rüşvet almış. Ne diyor biliyor musunuz? Bunu açıklıyor. Doğrudur bu diyor. Hatta diyor hakim bey diyor yüzüne bakarak Ekrem İmamoğlu'nun. Ekrem bey dedi ki diyor Aykut Erdoğdu ile ilgili. Aykut'a dikkat edin. İki almıştır. 1,5'unu verir. Geri kalan da onun olur diye ses yok. Tık yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yüzüne söylüyor. Yani Aykut Erdoğdu kendi milletvekiliyle ilgili, CHP'li milletvekiliyle ilgili böyle bir konuşma yapmış Ekrem İmamoğlu. Sen ne diyorsun? Yalan söylüyorsun diye insan duramaz yerinde. Ya bu kadar olmaz. Bir sabır değil bu. Eziklik. Artık kabul. Avukatları da kabul etmiş. Neden savunamıyorlar? Hani var ya meşhur bir olay. Biliyorsunuz cinayet işlemiş adam. Avukat tutacağım demiş, hakim demiş ki ya sen cinayeti kabul ettin.
3: Neden? Beni nasıl savunacak merak ediyorum diye. O da avukatlarına bakıyor şu anda. Beni nasıl savunacaklar diye. Savunamıyorlar.
1: Şimdi savunması gereken ya da kendini savunması gereken ismi geçen mesela başka milletvekilleri de var. Şu anda yeni parti
2: çok sayıda
1: saflarında.
2: Var.
3: Özgür Karabat var.
1: Özgür Karabat var.
3: Burhanettin Bulut var.
2: Belediye başkanları var.
3: Taşkın Özer var. Bakın bu isimler.
1: Mesela
3: çok önemli. Dokunulmazlıkları
1: Ankara'dan
3: var.
1: Ankara'dan belki hani biz görmüyoruzdur, buralardan duymuyoruzdur ama Ankara'dan var mı böyle bir açıklama? Evet, haklarında hazırlanan fezlekeler var ama bu bahsetmiş olduğumuz iki isim de şu anda yeni partide de görev aldılar ve üst düzey görevlere getirildiler. Evet. Yani ödüllendirildiler neredeyse. Evet. Ben merak ediyorum. Zafer Bey, var mı Ankara'da mesela onlardan bu konuda bir açıklama, hayır biz yapmadık ya da iftiradır bu, biz de harekete geçeceğiz yargı alanında bize atılan iftiralara karşı, yoksa milletvekilliği dokunulmazlığının o zırhın arkasına saklanarak seçim sürecini ya da fezlekenin meclisten geçmesine kadar bir süreç mi bekliyorlar?
0: Tahir, tam olarak söylediğin ikinci cümleyi şu an onun gereğini yerine getiriyorlar. Az önce ben de zaten ona vurgu yaptım. Normal şartlarda bir insan hakkında, hele o kişi milletvekili ise, bir partinin yetkilisi ise, biri ben alenen 1 milyon dolar rüşvet verdim diyorsa, bu da banka dekontu diyorsa, yer veriyorsa, tarih veriyorsa, bankanın ismine kadar veriyorsa, şimdi o kişinin çıkıp şunu söylemesi lazım, kendisine güvenen bir insanın, ben bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunuyorum, iftira atıyor demesi lazım. İlginçtir, Aziz İhsan Aktaş hakkında bu ismi geçen milletvekilleri herhangi bir suç duyurusunda bulunmadıkları gibi bir açıklama da yapmadılar.
1: Mesela kasa olarak Turan Taşkın Özer belirtiliyor
0: var,
1: pek çok ifadede.
0: Hazırlanan fezlekeler var. Nasıl?
1: Mesela kasa olarak bu sistemin, havuzun başındaki isim olarak isim, dokunulmazlığı olduğu için Turan Taşkın Özer olduğu
3: en önemli isim
1: ifade ediliyor. Ama gene Özgür Karabat'ı birkaç böyle eylemle şimdi, vesaire gördük ama onu hiç göremedik.
0: Ya şimdi şöyle, bahsettiğiniz kişiyi biliyorsun partinin Yüksek Disiplin Kurulu'nda başkanı yaptılar daha sonra. Yani bir de öyle bir tezat var. Düşünebiliyor musunuz? Yani hakkında iddialar var. Elbette ki bu iddialar kesinleşmedi, nihayetlenmedi. Yani bugünden hakkında suçlu denilemez. Ama siz hani beklenen nedir? Böyle bir kişinin yargıda aklanmasını, hı hı, beklemeniz lazım. Siyasetin yazılı olmayan kurallarında bu işleyiş böyledir. Ama siz onu ne yaptınız? Yüksek Disiplin Kurulu başkanlığına getirdiniz. Şimdi o kişi aynı zamanda İmamoğlu'nun ta Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri en yakını, sağ kolu diye belirtilen kişi. Ya çok burada hani Tahir, anlatmaya gerek yok, işte manzara her şeyi anlatıyor diye bir klişe var ya. Ya aslında herkes neyin ne olduğunun farkında da, bakma sen. Yani savunanlar da farkında. Bak, bugüne kadar ben belediye medyasının hakkını teslim etmek gerektiğini düşünüyorum. Ya bugüne kadar bu algının bu kadar canlı bir şekilde tutmasının, kalmasının sağlanmasında o medya çok etkili rol oynadı. Yani gözlerinin önündeki, bugün bile ben takip ediyorum, her şeyi yazıp çiziyorlar ama ilginçtir, Ertan Yıldız'ın ifadesinden kimse bahsetmiyor. İki gün önce Aziz Sanaktaş'ın anlattıklarından hiç kimse bahsetmiyor. Belediye başkanları hakkında rüşvetten ceza alınıyor, hiç kimse yazıp çizmiyor. Ama işe bakarsan İmamoğlu'na haksızlık yapıldı, İşte şöyle oldu, böyle oldu. Bunlara ne diyorsunuz? Adam diyor ki 400 milyon doları diyor o aldı diyor. Bak, 400 milyon dolardan bahsediyoruz. Evet. Bu para İstanbul'un parası. Şimdi Adem Soytekin diyorsun, ilk bu operasyon yapıldığında Masak kayıtlarında Adem Soytekin'in hesap hareketlerindeki para 600 milyon liraydı. Bak, 600 milyon lira gayrimenkuller hariç. İşte Ertan Yıldız 475 milyon lira hesap hareketliliği vardı şöyle baktığında. Kardeşim, bunlar kimin parası? O 400 milyon dolar kimin parası? Ya da 3 tane Boğaz'a nazır villa 15 milyon lira bedelle belediye başkanının aile şirketine devrediliyor. Bak, sadece başlı başına bu bile aslında biraz aklı, biraz vicdanı olan herkesin anlayabileceği bir örnek. Ya İstanbul gibi dünyanın en kıymetli mülkünde hem de Boğaz'da 3 tane villa nasıl olur da 15 milyon lira bedelle bir iş adamı tarafından belediye başkanının aile şirketine devredilir? Şimdi bunu sorgulamaktan acizsen kusura bakma ya gazeteci değilsin

0: mesleğin gereği sürekli okudun. Bir ara İstanbul'da sürekli otobüsler bozuluyordu değil mi? Otobüsler arıza yapıyordu, bozuluyordu, yanıyordu, şu oluyordu,
1: bu
0: oluyordu.
1: Hala da bozuluyor.
0: Ya orada bile yolsuzluk çıktı biliyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Niye? Orada da işte yine bu iddiaların odak noktasındaki isimlerden biri, bir milletvekili, ismini vermeyeyim hadi, onun geçmişte mümessilliğini yaptığı şirkete vermişler İETT'nin bakım onarım ihalesini. Artık nasıl bakım onarım yapıyorlarsa İstanbul'un otobüsleri sürekli yollarda kalıyordu. Sürekli yanıyordu, şu oluyordu, bu oluyordu. Bak şu arkadaşlar çıkartsınlar, bu yolsuzluk operasyonundan sonra bu otobüs arızaları azaldı mı arttı mı, ben çok merak ediyorum. Ben sanki o haberleri eskisi kadar okumadığımızı düşünüyorum. Bak orada bile bir faydası
1: yine,
0: oldu.
1: Yine aksamalar söyleyeyim. Var ama tabii o bir dönem vardı ki metrobüsler, alev alan otobüsler, vatandaşların hani iterek hareket ettirmeye çalıştığı otobüsler, metrolardaki yine sıkıntılar vesaire. Bir dönem vardı ki yani günde hemen her yerden bu tür ihbarlar da geliyordu, görüntüler de geliyordu.
2: Hani temel tez liyakattı. Hani sadakatten çok daha önemlisi layık olanın işin yapılması meselesinde ihaleyi doğru firmaya vermeydi. Şu vurguyu bir defa yapalım. Belirttiniz ya, anayasanın 83. maddesi milletvekillerine bu dokunulmazlık zırhını veriyor. Hı. Tamam. Bu zırhın da kötüye kullanılmamasını vatandaş bekliyor. Çünkü vatandaş oy verdi ve sizi vekil olarak oraya gönderdi. Bak ne güzel işler yapıyorsunuz değil mi? Terörsüz Türkiye oldu. Şehit ve gazilerle ilgili çok önemli kanunlar çıktı. Tebrik etmek lazım. Fakat bu dokunulmazlık zırhının iki anlamı var. Bir, Zafer Bey'in belirttiği gibi bir olası önemli yargılamadan kaynaklı olarak bir kalkan gibi bunu kullanır ve sanki hiç yokmuş gibi üç maymunu oynarsınız. Vallahi ben görmedim, duymadım dersiniz. Arkadaşlarınızı yalnız bırakırsınız. İkincisi de şöyle de yapabilirsiniz. Kardeşim benim bu davada adımın geçtiği yerlerle hiçbir işim olmadığına dair çok kesin karineler var. Ben biliyorum. Verirsiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçenizi. Benim dokunulmazlığımı kaldırırım. Çünkü
1: ki bir ben, hukukçu mesela
2: çok da
1: birisi
2: makul,
1: değil mi?
2: Olur da benim dokunulmazlığımı kaldırın ki örnek veriyorum A Haber'de benim adım geçti. Yargılanamadığım için de suçlu mu suçsuz mu ayrımını yapmakta zorlanıyor insanlar. O zaman ben yargılanayım. Kendi savunmamı yapayım. Öyle Allah ıslah etsin de demem ben. Çıkarım anlatırım, yalan söylüyorsunuz derim. Böylece bundan sonra A Haber'de benden bahset ve bahsederlerse şöyle derler. Çıktı, dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe verdi, yargılandı ve suçsuz bulundu. Der miyiz? Tabii ki deriz.
1: Dün açıklanan kararların hepsini bizzat burada verdik. Adıyaman Belediye Başkanı'nı da söyledik. Diğer belediye başkanlarının da aldıkları, beraat ettikleri suçları vesaire hepsini sıraladık.
2: Bu bir fırsattır. Dokunulmazlık size bu fırsatı da verir. Çıkarsınız çok da kolay. Dilekçeyi yargılanmayla ilgili ben kendimi göstermek istiyorum. Çünkü seçmen nezdinde gidiyorum ilime, örneğin Mersin'e. Ama Mersin'de insanlar beni parmağıyla gösteriyor ve bu beni rencide ediyor. Suçsuz olduğumu ben biliyorum. Halk da bilsin. Bu haktır aslında. Bakalım bu haktan istifade etmek isteyen milletvekili olacak mı? Ben de onu hukukçu olarak heyecanla bekliyorum.
1: Muzaffer Beyaz önemli isimlerden birisiydi. O da mahkemedeydi. Onun söyledikleri de çok büyük rakamlar. Hani öyle küçük rakamlardan, hani 1 milyon lira, 2 milyon lira gibi rakamlardan bahsetmiyoruz. Biraz önce Ertan Yıldız sadece Gül İbrahimoğlu'nun da içinde bulunduğu bu hafriyat konusuyla ilgili 400 milyon dolardan bahsetti. Şimdi Muzaffer Beyaz mesela diyor ki Ertan Yıldız üzerinden 3 milyon dolar istenildi benden. Vermezseniz yerinizin 1/3'ünü yeşil alan yaparız. Katı da kat sayısında 6'ya düşürürüz.
2: Bak bu rüşvet değil. Bu irtikap. Yani sahip olduğunuz kamu gücünü bir başkasının hukuki hakkını gasp edip elinden almak adına kötüye kullanmanın adıdır. Türk Ceza Kanunu madde 250.
1: Süleyman Atik 1,5 milyon dolar verirseniz işinizi çözerim.
2: İşte bu rüşvet.
1: Dedi.
2: Bu başka bir suç. Bu da TCK 252. Bunu verirseniz işleriniz hallolur.
1: Şimdi sonrasında İmamoğlu'na ulaşmak istiyor. ama dönüş alamıyor. İlk safhalarda iddianame ilk çıktığında oradaki etkin pişmanlık ifadelerini ya da ifadeleri okuduğumuzda benzer bir sistemin İmamoğlu'nun özellikle Büyükşehir Belediyesi

0: Başkanı seçildikten sonra ilk aldığı kararlardan birisi büyük işleri, aksayan işleri ya da devam eden işlerin listesini çıkarttırıp ardından bunların üzerine gidilmesi ve bunlardan bir şeyler koparılması yönünde amiyane tabirle ifadeler vardı. Şimdi bugün baktığımızda bu ifadelerin, iddiaların pek çoğu mahkeme salonunda dile getiriliyor. Bizzat İmamoğlu'nun ve diğer sanıkların yüzüne işte Ertan Yıldız diyor ki Murat Gül İbrahimoğlu kendi menfaati için iştirakleri kullanmaya çalıştı. Fatih Keleş'in çok yakınıydı, biz anlaşamazdık diyor. İmamoğlu'nun bir toplantıdaki sözü Gül İbrahimoğlu nasıl istiyorsa öyle olacak. Bunun detayı şu şekilde, belediyenin zararına olacak, belediye iştirakinin zarar edeceği bir şirketle ilgili ben onay vermedim. Sonrasında beni çağırdılar. O toplantıda ben yine izah ettim ama İmamoğlu dedi ki Gül İbrahimoğlu nasıl istiyorsa öyle olacak. Böyle böyle 400 milyon dolar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına değil başka yerlere gitmiş. Ve diyor ki İmamoğlu bana bakanlıkla vaat etti. Sonrasında baktım ki diyor işler rayından çıktı. Burada farklı yapılar oluşmaya başladı. Ben de diyor bu para işlerini reddettim, ayrıldım diyor.
1: Yukarıda Ertan Yıldız'ın belirttiği iştirakler kullanılmaya çalıştığı ile ilgili önemli bir tez var aslında. Belediyenin iştirakları kamu hukuku tüzel kişileri değildir. Özel hukuk tüzel kişileridir. Ve savunma mekanizması şunu söylüyor. Özel hukuk tüzel kişisi olduğu için bir rüşvete konu olmaz. Ama Yargıtay böyle söylemiyor. Anayasa Mahkemesi de diyor ki eğer belediyeye bağlı bir iştirakse o zaman orada da kamu yararı aranır. Dediniz ya, kamunun yararını mı yoksa yargılananların yararını mı düzenliyorsunuz? Kamu düzenini sağlamak amacıyla ben kamu gücüne sahibim. Bu gücümü kötüye kullanabilir miyim? Olabiliyor. Amaç kamu yararı olmaktan çıktığında biz buna yetki saptırması diyoruz. Siz yetkinizi İstanbulluların menfaati için değil, kendi menfaatiniz için kullanmışsın. Ha, devamı da önemli Tahir Bey. Eğer bu sadece A, B, C şahsının menfaati ise bir problem var. Ama şöyleyse ben burada bir kasa oluşturdum. Buradan artırdığım paraları buraya biriktirdim. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay sürecini etki etmek için bunu kullandım. Yarın bir gün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için buradan kullanmaya devam edeceğim. Ardından da Cumhurbaşkanı adayı olup yine buradan kullanmaya devam edeceğim diyorsanız o başka bir çetenin işi olmaya doğru evrilebilir. Bunu da yargılamada göreceğiz.
2: Şimdi Ertan Yıldız bunları söylerken 3 tane önemli nokta veriyor. Bir tanesi diyor ki ben diyor Beylikdüzü orijinli şirketleri diyor Fatih Keleş sokmaya çalışıyordu diyor. Sokmadım diyor. Daha sonra kademe kademe diyor beni devre dışı bıraktılar. Benim dışında ihaleleri vermeye başladılar. Mesela bir tanesi diyor bunu bizzat Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne söylüyor. Demiş ki Ekrem İmamoğlu Gül İbrahimoğlu işte afriyatla ilgili onun bölgesi Murat Ongun medya tarafı sen onlara karışma demiş. Hı hı. Ben diyor onlara karışmadım girmedim diyor. Ama diyor benim bölgeme girip doğrudan doğruya diyor bu işleri yapmaya çalışıyorlar. Para istemeye çalışıyorlar. Hatta diyor Fatih Keleş bir şirketten randevu almış. Ben diyor gitmek istemedim gittim otele. Otele gittik diyor. Para istedi diyor orada resmen benim yanımda Fatih Keleş. O parayı istedi ondan sonra diyor çıktık. Ben diyor bunu çok rahatsız oldum. İstifa etme noktasına doğru gelişinin sebebi bu. Yüzüne doğru söylüyor. Ve bunların hepsinden Ekrem İmamoğlu'nun haberinin olduğunu ki bunu da zaten biraz önce de söyledim. Hı hı. Aykut Erdoğdu olayında da biliyor zaten diyor. Onun için diyor böyle konuşmuştu onunla ilgili. Başka konularda da hep böyle girmiş bildiği konular var. Takip etmiş. Bunlara insan çıkar bir cevap verir. Der ki ya sen nerede görüştük? Sana nerede söyledim bunu diye. Şimdi bunları o anda söylemedi. Daha sonra söylese buna önemi yok. Üzerinde düşündükten sonra yok. Bunlara anında cevap verecek. Yani anında cevap verememenin ki zaten mahkemelerde anında tepki göstermedin birisi belli ki onun altında eziliyor demektir. Hazırlık yapacaktır, planlama yapacaktır demektir. Yani burada onu istiyorum ben. Hepsini bıraktık. Sadece burada bir hafriyatı ki bu hanım boğaz kısmı da var. Ertan Yıldız'ın anlattığı. Boğaz'da da iki tane çok

0: büyük otelden 20 milyon dolarlardan bahsediliyor. İsmini vermeyeyim. Büyük ki Boğaziçi ile ilgili yapılan olaylarla da ilgili açıklamaları var. Yani açıklamaların tamamını bir iddianame tek başına olsa, bu tek başına Ekrem İmamoğlu'nun bitişidir. Ekrem İmamoğlu'nun bitmesidir. Doğrudan doğruya olayların içinde bulunmaktadır. Ki burada zaten iddianame çok güzel ortaya koymuş. Bu paralarla önce delegeleri İstanbul delegesine ele geçiriliyor. 195 delege Ankara'ya geliyor. İstanbul'dan gelen bu delegeyle, ki orada da Cemal, biliyorsun Cemal Bey vardı, il başkanı. O toplantı İstanbul İl Kongresi'nde aykırdı adam. Dedi ki ya bunları böyle yaptınız, büyük paralarla oynuyorsunuz, şaibe altındasınız diye konuştu Cemal Bey o toplantıda. Ardından devam ediyor, Ankara'ya geldi. Ankara'da divan başkanı, bu paralar şaibe olayı var ki orada da yargılanıyor. Ki yakında büyük ihtimalle Ekim'de, Eylül 26'da da çıkabilir, 26. Asya Ceza Mahkemesi'nde Ekrem İmamoğlu şaibe karıştırmaktan, ki İzmir Belediye Başkanı da var, Beşiktaş Belediye Başkanı da var, 11 isim ceza alabilir ve siyasi yasak var. O önemli. Yasakla ilgili bu mekanizma devam eder. Ama bu konuda Ekrem İmamoğlu'nun bitişi zaten herkes tarafından kabul edildi. CHP'li seçmenler de onun bittiğini kabul ettiler. O nedenle kabul ederken iki mahkeme var orada çok önemli. Bir diploma davası her an çıkabilir. Hakaret. Yargıtay'da, Danıştay'da. Bir ikincisi de çok Yargıtay'da olan ahmak dedi YSK üyelerine. O da Yargıtay'dan çıkabilir. O bakımdan şu anda Ekrem İmamoğlu'nun bitişi bu mahkemelerde tamamen ortaya çıktı. Bundan sonra yapacakları da hiçbir şey ifade etmez.
1: Şimdi diğer ifadelerine de bakalım Ertan Yıldız'ın. Çok ilginç şeyler söylüyor mesela Fatih Keleş.
2: Hayır, oraya geçmeden bir ekleme yapabilir miyim?
1: Tabii ki, tabii ki Zafer.
2: Şimdi burada Bülent abiye şöyle kısa bir ekleme. 16 Mayıs 2025 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan bu İstanbul merkezli yolsuzluk operasyonuna değinirken ahtapotun kolları benzetmesini yaptı. Bak o önemli, niye? Orada diyor ki Cumhurbaşkanı, yapılan işlerin yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilişkili organize suç vasfını aşarak ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor. Şimdi bak, yapılan
1: çok özür diliyorum Zafer Şahin, bir son dakika, önemli bir son dakika gelişmesini arkadaşlarım paylaşıyor. YPG elebaşı Mazlum Abdi diyor ki örgüt tamamen feshedildi, Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildi. Bugünün silahların hakim olduğu dönemden barış dönemine geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz dedi. Bir kez daha ifade edelim, YPG elebaşı Mazlum Abdi örgütün feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini duyurdu. Önemli bir gelişmeydi. Geçtiğimiz haftalarda benzer bazı iddialar vardı ama bugün bu açıklamada resmen gelmiş oldu.
0: Suriye Cumhurbaşkanı ile bugün görüştü. Dün de Şeybani ile görüştüler. Bugün de Cumhurbaşkanı Şara kabul etti ve bu açıklamayı yaptı. Bununla ilgili zaten Rudo Barzani'nin yayını 3 günden beri devam ediyor. Bu işi bitirin manasında. Bugün ilk haberi de onlar verdi zaten.
1: Evet, şimdi Mazlum Abdi'den de geldi. Devam edeceğiz İBB davasındaki önemli gelişmeleri konuşmaya ama Hüseyin Fazla, sizin de yorumunuzu almak isterim.
3: Yani
1: terörsüz bölge, adım adım terörsüz bölge.
3: Yani Esad döneminde 2003 yılında kurulan PYD, daha sonra özellikle 2011 sonrasında PKK'nın adeta bir kolu gibi YPG olarak ABD'nin SDG demesine rağmen Türkiye ile bizim 2016'dan sonra Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik koridoru inşa etmemize gitmesine neden olan, terörden etkilendiğimiz bir boyutta şimdi terörsüz Türkiye, terörsüz bölge açılımını adeta perçinleyecek şekilde Suriye'deki entegrasyon süreci olumlu şekilde sonuçlanmış oluyor. Bu hem bölgemiz için hem Türkiye için, hem de bu bölgede yaşayan, kendisini Kürt olarak kabul eden ama bölgeyle entegre olmak isteyen o insanların da geleceği açısından bence önemli bir gelişme. Bu aşamaya gelinmiş olmasında tabii ki bölgesel aktörler kadar terörle bir yere varlamayacağını bu PKK'nın söylemlerinde de var. Yani Kürt devleti kurma düşüncesinden

0: o ayrılıkçı düşünceden sıyrılıp daha bulundukları ülkelere entegre olmak isteyen, böyle hareket edeceklerini bundan sonra ifade eden bir yapıya doğru geçiş var. Bu da demokrasi içerisinde insanların bir takım beklentileri olabilir. Onları karşılamak adına yine muhtemelen bir takım arayışlar olacaktır ama silaha dayalı olarak, teröre dayalı olarak insanların huzurunu bozacak şekilde ülkelerin parçalanmasına neden olabilecek. En önemlisi de dış aktörlerin oyuncağı olacak halde bir aparat gibi hareket eden YPG gibi örgütlerin şimdi bu gelinen aşamada 2024'teki Şam'daki rejimin değişmesi neticesindeki devam eden sürecin neticesinde hayırlara vesile olmuş. Kendilerini feshetmeleri iyi olmuş. Beklenen bir şeydi ama eninde sonunda bir pürüz çıkar mı diye de korkuyorduk ve çıkmadan bu şekilde defterin kapanıyor olması Suriye'nin toprak bütünlüğünün artık garanti altına alındığının da bir göstergesi.
1: Şimdi çok net bir cevap oldu belki de YPG'den gelen bu, evet, açıklama. Çünkü yine geride bıraktığımız gün ya da günler içerisinde Dürziler, ayrılıkçı Dürziler, tabii, tarafından yapılan ayrılıkçı açıklamalar, evet,
0: onlar
1: vardı.
0: İşte İsrail'in aparatı olmak istiyorlar da YPG herhalde o işten sıyrıldı.
1: Evet, yani ki devlet hayalleriyle, evet, birilerinin gazına gelip özellikle birilerinin maşa olarak kullandığı bir konuydu bu terör, evet, konusu Suriye'de de.
2: Hani YPG, PYD, SDG PKK'nın türevi değildi? Hani KCK'nın içerisinde bir pozisyonları yoktu? Demek ki zor gücü bozabiliyor. Daha doğrusu güç zoru bozabiliyor aslında. Çünkü Türkiye o kanunu çıkardı ve dedi ki Milli Güvenlik Kurulu nihai kararı verip resmi gazete yayınlanıncaya kadar bir vakit var. Ya entegre olursunuz, bulunduğunuz ülkeyle barış içinde yaşamayı kendiniz için bir görev bilirsiniz ya da o kadife eldiven çıkar, demir yumruk, evet, yeniden ortaya çıkar. Suriye içindeki barış adına çok güçlü bir adım. SDG yapılanmasının fes olmasını SDG söyleyebilir. Tamam. Çok önemli. Ama sonuna kadar entegre oldu cümlesini benim Şam'dan duymam lazım. Şara diyecek ki evet, bütün silahlar teslim edildi. Biz ordusal bağlamda onlara farklı görev yerleri verdik. Bir konfederatif ya da federatif yapı yok. Kol ordu olarak bir yere dahil olmaları söz konusu olmadı. Halep'te de, Şam'da da, Deirizor'da da, Süveyda'da da, Dera'da da görev yapacaklar. Arap, Türkmen, Kürt, evet, ya da dini anlamda Nusayri, Sünni ayrımı olmaksızın biz bir bütünüz. Bu cümleyi Şara'dan bekleriz.
0: Levent Hocam, olmasını Şara yetmez. Çünkü oradaki terör Suriye'ye neredeyse hiç zarar vermedi. Hep bize verdi. Evet. Dolayısıyla oradaki gelişmenin neticesi Türkiye'nin kabul edebileceği bir şekilde yeniden tanımlanmaya ihtiyaç var. Tabii ki Şara'nın vereceği cevap önemli ama Türkiye'nin hem orada hem Irak'ın kuzeyinde hem de olası kalıntıları varsa yurt içindeki gelişmelere bir bütün olarak bakıp gerçekten terörsüz bölge konusunda arzu edilen ilerleme oldu gibilerinden, o Milli Güvenlik Kurulu şey var ya, nihai karar verecek aşamaya geldiğimizde. Yani
2: Abdi'nin bu cümlesi önemli ama önemli, yetmez, tek başına yetmez.
1: Ama bu noktaya orada da gelinmemesi için
3: ya şöyle bir şey var.
1: Pek çok şey denendi. Evet. Hatta bir şey biz var, size destek verirsiniz. Yeter ki ayrılıkçı olmaya devam edin. Tabii, tabii. Suriye'yi bölmeye niyetlenin dediler. Zafer Şahin, buyurun.
3: Şimdi bu Mazlum Abdi'nin açıklamasında şöyle bir cümle var. Onu belki değerli konuklar daha iyi yorumlar. Diyor ki Cumhurbaşkanı Şara ile varılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugaylarına entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte diyor. Yani diyor ki bizim güçlerimizin, hani Levent Hoca söyledi ya, bizim güçlerimizin diyor Suriye ordusunun tugaylarına entegrasyon süreci tamamlandı diyor. Onun üzerine bugün feshediyoruz diyor. Yani bunu nasıl okumalıyızın yorumunu ben değerli konuklara bırakıyorum ama daha önce yaptığımız anlaşma sonrasında entegrasyonu tamamladık diyor.
2: Yani çok kıymetli, tarihi bir gün, tarihi bir cümle ama ben diyorum ya kendi adıma Mazlum Abdi'nin cümlesine Suriye'nin içerisindeki bir terör örgütünün feshi itibariyle çok kıymet veriyorum. Demek ki fesh olmuş ama o entegrasyon modeli gerçekleşti cümlesini

0: Suriye'nin Milli Savunma Bakanı'ndan tabii, duymak isterim.
1: Ama orada bir de şey vardı ya, burada o birlik halinde, tugaylar halinde entegrasyondan ziyade işte
0: dahil
1: sonuçta bir Suriye vatandaşı kimliğiyle asker olarak entegrasyonları, ama şu ana kadar öyle olmadı. O 3 tugayı kemik gibi muhafaza ettiler, Suriye ordusunun içine koydular. O yüzden bizim beklediğimiz entegrasyon tam yok. Kadın kolu da keza o şekilde.
0: Bir tutarsızlık var işte orada.
1: İşte orada var. Bu tutarsızlık, o yüzden ben Türkiye bacağına getiriyorum. Türkiye bu konuyu Ankara nasıl değerlendirecek? Nihai aşamada sonuçta bütün olaylar domino taşı gibi birbirini etkiliyor. Bakalım ne olacak. Ama
2: kimlerin
1: yine de
2: neden bugünlerde bu kadar rahatsız olduğunu belki de şu yaşanan gelişmeler evet, net bir
3: İsrail
2: şekilde
3: çok rahatsız, tabii,
2: ortaya tabii koyuyor. Çünkü adım adım işlenmiş. Önemli bir süreç vardı ki bu açıklamadan da bunu görüyoruz. Zafer Şahin de ifade etti. Yani Şara yönetimiyle YPG arasında o entegrasyon evet sürecinin tamamlandığını söylüyor. Yani işleyen bir süreç vardı ve bunun nihai bir aşamaya gelmesini duymak, görmek, izlemek ve buna bir şey yapamamak ya da yaptıklarının sonuçsuz kalması kimleri evet neden rahatsız etti biraz daha evet net ortaya koyuyor. Sayın Fazla, sizi böyle davet edeceğim tabii haritamızın önüne. Bu kolay gelinen bir süreç değildi aslında. Baktığımızda Türkiye'nin 2016 yılında, tabii daha da öncesi var evet terörle mücadelesinin, ama 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tam da Türk Silahlı Kuvvetleri bitti, artık güçsüzleşti, evet, kurmay akıl bitti, yok denildiği günlerde Türkiye hem ülke topraklarımızda gözü bulunanlara evet hem de sınırımızın hemen yanı başında komşularımızı bölerek bir terör devleti inşa etmeye çalışanlara net bir mesaj verdi. Fırat Kalkanı harekatıyla evet yıl dönümünü kutluyoruz. Zamanlama da çok önemli, doğru, bu arada. Bilmiyorum sizin de dikkatinizi evet, evet çekti mi? Şimdi kimler vardı? PKK vardı sınırımızın yanı başında.
1: Evet.
2: PYD, yani YPG vardı.
1: Orada tarafında PKK var ve PKK'dan yaklaşık 4000 civarında silahlı grubun YPG'ye destek vermek üzere oraya aktarıldığını da biliyoruz.
2: Buradan yani oraya kaydırıldı. Bir,
1: tabii.
2: Gerekçe neydi? DH var burada.
1: Evet, o işte ABD'nin SDG deyip yumuşattığı, Türkiye'nin terör örgütü dediği YPG veya Suriye PKK'sı diyorduk biz hatırlarsanız. Hı hı. Ama nihayetinde bu DH dediğimiz yapının da veya IŞİD'in de aslında ABD'nin kendisinin kurduğu, bunu kim söylüyor? Trump'ın açıklamalarında var.
2: Bizzat var.
1: Evet. Yani bizzat var. Dolayısıyla şimdi bu bölgeyi şekillendirmek için ABD, hatta Rusya bölgede hem YPG, PYD, aslında Kürt nüfusu kullandı diyelim. Burada sadece terör örgütünü söylemeye gerek yok. Belki Araplardan da birilerini kandırarak IŞİD diye bir şey ortaya çıkardılar. Sonuç itibariyle bundan en fazla zararı kim gördü? Suriye gördü. Suriye'nin maalesef parçalanma aşamasına geldiği, nüfus hareketlerinin olduğu, büyük çoğunluğunun Türkiye'ye, bir kısmının Avrupa'ya gittiği bir süreç yaşadık. Yani bu 2011 sonrasındaki süreç Suriye için sancılıydı. Ta ki 2024'e kadar. Bu süreç zarfında tabii ki iç savaş varsa ne oluyor? Bir istikrarsızlık otomatikman ortaya çıkıyor. Ve bu otomatikman ortaya çıkan istikrarsız yapı da terör üretiyor. Çünkü kontrol yok. Bunu kontrol etmek için de Esad'ın öyle bir iradesi yok. Özellikle Fırat'ın doğusunu YPG'ye bıraktı. Adeta Türkiye'ye bunlarla uğraşsın gibilerinden. Hı hı. Ama nihayetinde gelinen noktada Türkiye'nin kararlı tutumu, o bir seri harekat yapıldı 2019'a kadar. O harekatların neticesinde İdlib bölgesi dahil Kamışlı'ya kadar uzanan hat, yani o güvenlik koridoru dediğimiz 30 kilometrelik yeşil hat Türk ordusu tarafından büyük oranda kontrol edildi. Tabii ki burada bir sürü şehit verdik. Hatta Ruslarla çatışma eşiğine kadar geldik.
2: Hocam hep şunu eleştiriyi de getirdiler. Evet. Ya biz Suriye için neden şehit verdik? Ya bizim orada bulunmamızın, bu operasyonları icra etmemizin,
1: biz Suriye için
2: nedeni
1: vermedik
2: Suriye
1: aslında
2: için değildi.
1: Hayır
2: ki.
1: Yani Irak'ın kuzeyinde niye şehit verdiysek, Suriye'nin kuzeyinde de aynı. Bizim derdimiz de terörden arındırılmış bölge olması. Yani siz yurt içindeki operasyonlar yapıyorsunuz, iş güvenlik harekatıyla zaten o alanda boşluk bırakmıyorsunuz, ama sonuçta hem Suriye'de hem Irak'ta ki o yapılar ne yapıyorlar? Sınır ötesi harekat yapma ihtiyacını Türkiye'ye hissettiriyorlar. Çünkü oralara siz dokunmazsanız içeriye terör

0: ihracı ister istemez gerçekleşiyor. O yüzden Suriye'ye de gitmek zorundaydık. Irak'ın kuzeyine de gitmek zorundaydık. Keza gerekirse İran'a da gitmek zorundaydık. Şimdi buradaki terörle mücadele kapsamında sadece yurt içiyle sınırını tutamazsınız. Sınır ötesi harekat yapmak gerekiyordu ve defaten yaptık. Bunda bence bir sıkıntı yok. Suriye'ye biz keyfimizden gitmedik. Şimdi Suriye'ye gidiyor muyuz? Şimdi gitmiyoruz. Yok. Çünkü bir Şam'da daha kuvvetli bir rejim var. Ülkenin bütünlüğünü, halkın bir araya gelmesinin daha refah ve daha böyle olabildiğince demokrasiyle yönetilen, gelecek vadeden bir Suriye
1: tüm dünya
0: ortaya
1: tarafından
0: çıktı.
1: Da
0: ve bu Suriye ne yapıyor? Olabildiğince teröre geçit vermiyor.
1: Yani ha, sadece, yarın yine bir terör
0: tabii ki yani şimdi
1: tehdidi olursa ülkemize
0: YPG
1: yönelik.
0: Değil de ZPG çıkar ve Türkiye'ye zarar veriyorsa biz yine o zaman gitmek zorunda kalırız Suriye'ye.
1: Ama 10 yıl sonra Fırat Kalkanı'nın yıl dönümünde gelen bir süreçte
0: 2016-2026 işte,
1: evet, harita buna döndü.
0: Evet.
1: Yani o terör bataklığı kurutuldu, ülkemize tehdit olan tüm unsurlar da bertaraf evet. edildi ve sonrasında Suriye'nin de toprak bütünlüğü sağlanarak evet. ona da destek vererek işte tamamen güvenli bir hale geldi. Evlere dönüşler başladı. Normalleşme sürecine geçildi. Olmaz, hayır, YPG silah bırakmaz, entegre olmaz. Bu kadar onlar da mücadeleyi boşuna mı verdi
0: evet.
1: Diyenler de vardı. Onların da orada bir hakkı olmalı diyenler de vardı. Bugün onları işte Mazlum Abdi yalanladı ve şu anda artık Suriye'de de YPG feshedilmiş evet. durumda.
2: Bölgedeki evet. Kürtlerin, bölgedeki Türkmenler gibi, bölgedeki Araplar gibi tabii ki hakkı var.
0: Evet.
2: Üniter bir Suriye içerisinde memurda olacaklar, evet. askerde şey olacaklar, olacaktı, poliste olacaklar. Terörize olmamış grupların tamamının kucaklaştığı bir senaryoyu kim icra etti? Türkiye.
1: Ama Esad döneminde, Bülent Arandaç, kimse mesela oradaki Kürtlerin haklarını savunmak ya. İçin bir mücadeleye girişmemişti.
3: Vatandaş bile değildi.
1: Evet. Yani Esad evet. tarafından zulme uğrayan sadece Kürtler değil, oradaki Araplar da, oradaki Türkmenler de.
2: Kimliği verilmedi.
1: Özellikle kimlikleri yoktu.
3: Şimdi
1: Amerika burada, Birleşik Devletleri onlar için bir özgürlük mücadelesine mesela girişmemişti.
3: Ama şimdi bu olayları şey değerlendirirken ya. Tabii komutanım da anlatsın. Burada bölgesel daha geniş büyük planda bakalım. Amerikan desteği kalmadı. Aparat olarak kullandılar. İşte bunu kimler yaptı? Amerika'da Biden yaptı. Onunla beraber geldiler. Bir devlet vaat ettiler. 2015'te Türkiye'de zaten yapılan anlaşmaları, süreci baltalayan da bunlardı. Bir devlet vaat edildi. Kandil çetesi, Kandil'deki isimlerle beraber. Türkiye'nin yaptığı o hareket müthiş bir hareketti. Ve hemen de Türkiye'de biliyorsunuz FETÖ olayından 20 gün sonra yapılması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihi bir olaydır. Ve çok konuşuldu. Ve birçok araştırmalarda bu değerlendiriliyor.
0: Evet.
3: Ve bizim askere giderken ona gide hatırlayalım. Askerimize nereye gidiyorsunuz dediğin zaman A Haber muhabiri Kızıl Elma'ya gidiyorum dedi. Kızıl Elma. Aslında o gidilen bölge Türkiye'nin daha önce de ilan edildiği Osmanlı'nın kadim toprakları. Bizimle beraber her şey. Halep de burada içinde. Bizim orada bir sınırlarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı karar var. Doğrudan doğruya o son Osmanlı döneminde aldı. Suriye bugün 100 yıl önceki pozisyona doğru dönüyor. Yani tarihi şu anda değiştiren Türkiye orada. Türkiye'nin o hareketleri, Türkiye'nin doğrudan doğruya Şara'ya verdiği destek. Türkiye'nin bu konuda biraz önce komutanım da anlattı. Burada bunlar 3 kol orduyla beraber 3 bölgede biz orada görev yapacağız demişlerdi. Türkiye hayır dedi, yaptırmam dedi. 3 bölge var orada. Onlar önemliydi. Ki burada da daha önce bunlar özellik ilan etmişlerdi. Biliyorsunuz Rojava dedikleri bir olaydı. Sonunda geldiler bu noktaya. Şimdi biraz önce baktım detaylarına. Öyle dağıtılmış Ama bazı görevler verilmiş, haklar verilmiş, valiler atanmış, Kürt valiler, SDG'nin istediği, Savunma Bakan Yardımcılığı gibi görevler verilmiş. Evet. Şimdi burada önemli olan şuydu, bunların askeri olarak ayrı

0: bir bölgenin komutanlarıymış gibi, bölgenin hakimiymiş gibi pozisyonları yok artık. Evet. Üniter bir yapıya kavuştu. Türkiye'nin istediği de buydu. Bunu gerçekleştirdi. Zaten son olaylarda da Türkiye devamlı çalışmaları yapıyor. Komutanım da onu biliyor. Askerin eğitilmesi, güvenlik evet. kuvvetlerinin eğitilmesi. Türkiye'nin orada çok kuvvetli imkanları var. Çok başarılı bir dış büyükelçimiz var bizim. Çok başarılı. Komutanlarımız da sık sık gidiyor. Ve çok kaliteli komutanlarımız da orada Suriye ordusunu geliştiriyor. Yani bu dakikadan sonra SDG'nin bazı olaylarla ileride başka şeyler yapma ihtimalini ortadan kaldıracak bütün imkanlar sağlanacaktır yani diye düşünüyorum.
1: Bunu farklı çıkarlar atlederek Türkiye'ye iftira atanlar var ama Türkiye'nin o bölgedeki en büyük çıkarı huzur ve sükunetin hakim Tabii. olduğu, terörün konuşulmadığı, toprak bütünlüğünün sağlanmış olduğu ve artık kendi kendini yönetebilen bir Suriye Tabii. olması. Türkiye'nin en büyük çıkarı bu.
2: Bir Yoksa şey var ya bizim PKK şey kuruluyor 78 yılında.
1: Hemen dönüyorum Zafer.
2: 79'da ne oldu? Abdullah Öcalan'ın ilk kaçtığı ülke Suriye. Yani Suriye o eski rejim hiçbir zaman Türkiye'nin faydasına bir iş yapmadı. Yani oradaki Filistin'deki o Bekaa Vadisi de onların kontrolü altındaydı hatırlarsanız. PKK teröristler oradalarda eğitimler aldılar.
1: Ama ne zamanki baktık yani, koltuğu gidiyor 98, gelin ülkemi bölün sizin tabii, olsun diye kimlere peşkeş çekti?
2: 98 yılında Atilla Ateşpaşa Kara Kuvvetleri Komutanı'nın o meşhur konuşmasından sonra Adana Mutabakatı imzalandı ve terörle mücadele konusunda birazcık yol alabildik. Ama buna rağmen 2003 yılında PYD'nin kurulmasına izin veren bir Esad rejimi vardı. Hı hı. O PYD kurulmasaydı YPG diye bir şey olmazdı. Yani aslında yine Suriye'deki yönetim bizim açımızdan çok önemli. Ve şu anda Ankara ile Şam'ın anlaşıyor olması, geleceğe beraber bakıyor olması, Suriye'nin geleceğinde Türkiye'nin söz sahibi olmasını ben çok değerli buluyorum. Ve Suriye'de ne işimiz var? Var. İşte o yüzden. Biz asker oraya göndermeseydik, bu 2016'da başlayan bir dizi harekat olmasaydı herhalde biz bu günleri göremezdik.
1: Şimdi gözler Irak'ta da olacak. Tabii. Bu sürecin devamı için. Evet. Irak'ta farklı aktörler de var şüphesiz ki. Zafer Şahin, bugün Başkan Erdoğan'ın da Ahlat'tan verdiği mesajlar aslında bu yöndeydi. Evet. Kan tüccarları kaybedecek dedi. Birazdan o sesini de getireceğiz ekranlara. Ama herkesin bir ajandası varsa emin olun bizim de bir ajandamız, planımız var diye de eklemişti. Bugün evet. aslında günün anlam ve önemini belirten evet. en net cümle evet. olmuştu şu yaşananlarla birlikte baktığımızda.
3: Şimdi oraya gelmeden Tahir şöyle bir şey oldu. Dün Suriye Amerika Birleşik Devletleri'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldı. Aslında hı-hı. Trump bu kararı 8 Temmuz'da almıştı ama onun bir itiraz süresi vardı. O süre dün doldu ve itiraz da olmadı. Şimdi onun hemen arkasından bugün terör örgütü kendisini feshettiğini açıklıyor. Aslında bu gelişmeleri birlikte ele aldığımızda şunu görüyoruz. Burada Türkiye'nin planı aşama aşama hayata geçiyor. Yani bugün Suriye sahasının bu hale gelmesi sadece ve sadece aslında Türkiye'nin Suriye politikasının bir sonucudur. Ve Recep Tayyip Erdoğan bu politikanın mimarıdır. Bunu söylemekte hiçbir çekince yok. Çünkü bu politika üzerinden yakın tarihte en ağır eleştirileri Erdoğan'a yaptılar. Suriye bataklığı dediler. Ne işimiz var Suriye'de dediler. Bugün gelinen noktada yeni bir Orta Doğu var. Yeni bir Suriye var. Ve bu Suriye'de söz sahibi olan ülkede Türkiye. Şimdi Amerika mevcut Suriye yönetimi ilk iş başına geldiğinde geçici olduğunu ilan etmişti Şara yönetiminin. Şimdi bugün diyor ki ben Şara ile devam ediyorum. Evet Suriye'den diyor Şara sorumlu diyor. Ve yine ne diyor Trump Cumhurbaşkanımız için? O diyor 2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptı diyor. Bu önemli. Orada aslında İsrail'e de bir mesaj var. İsrail'in 2000 yıllık planının hayata geçmediğini söylemişti Amerikan Başkanı. Tabii ki bu noktaya kolay gelmedi. Fırat Kalkanı'yla, işte Barış Pınarı'yla, Zeytin Dalı'yla, Türkiye sınır ötesi askeri operasyonlarla orada kendi toprak bütünlüğünü hedef alan bir yapılanmayı tasfiye etti. Amerika'yı bu plandan vazgeçirmeye mecbur etti, vazgeçmeye mecbur etti ve üstüne Suriye'de bu Esad döneminin sona ermesinde de Türkiye'nin çok önemli rolü oldu. Bugün gelinen noktada bir terör örgütü, İsrail'in kara gücü, Amerika'nın kara gücü olarak sözde DAEŞ'la mücadele etmek üzere kurulan bir yapı kendini feshettiğini açıklıyor. Tahir, şunu söylemek lazım. Bu yapıyla ilgili Türkiye'de hani çok büyük uzmanlar var, çok büyük gazeteciler var. Bunlar neredeyse bu yapının bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizi bile alt edecek güçte olduğunu anlattılar. Yıllarca bu ülkeye bunu anlattılar. Asla dediler oraya bir şey yapamayız. İşte efendim şöyle tüneller, böyle bilmem neler, şunlar bunlar. Bak hem sahada hem masada Türkiye'nin attığı kararlı adımlarla bugün örgüt kendisini feshediyorsa, Suriye hükümetine entegre olacağını açıklıyorsa, biz bunu terörsüz Türkiye ile beraber düşündüğümüzde bu Türkiye'nin dış politikasının bir başarısıdır. Bunun mimarı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu tespiti yapmakta hiçbir sakınca yok. Terörsüz Türkiye'yi de ben bu yaşanan gelişmelerden çok bağımsız görmüyorum. İçeride birliğini dirliğini sağlamış bir Türkiye hem kendi ülkesinde hem de Orta Doğu'da zaten hakim güç haline gelen bir Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye bu açıdan çok önemli. Cumhurbaşkanımızın bugün Ahlat'tan verdiği mesajlarda bence bunun bir işareti.
2: O zaman terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, aslında terörsüz Orta Doğu desek. Çünkü Orta Doğu'da da baya bu manada ülkeler muzdarip oluyor. İşte, ama bizi ilgilendiren boyutu özellikle terörsüz bölge.
1: Endişe şu mu? Yani bölgede en köklü terör varlığını, en köklü terör evet. varlığını, en yaygın terör varlığını bertaraf eden
2: evet.
1: Türkiye ve bölge ülkeleri. Çünkü Suriye bunda ne kadar istekli olduğunu gösterdi evet. Suriye yönetimi ve yaptı. Irak'ta yine benzer düşüncede, Irak'taki şu andaki yönetim de benzer düşüncede. Şimdi burada bu yapıları bitirenler, bu yapıları sona erdirenler, terörü bitirenler bölgede neleri değiştirebilir endişesi hakim
4: komutanım,
1: demek ki.
4: Minicik bir ekleme yapayım.
2: Tabii lütfen efendim.
4: Büyük resime baktığınızda çok popüler ya büyük resim.
2: Evet.
4: Yıllarca Orta Doğu deyince kan, terör, gözyaşı, şiddet, iç savaş, soykırım, katliam ve bu bize özgü bir algı değildi. Yani Avustralya'da da Orta Doğu deseniz algı buydu. Tabii. Latin Amerika'da da Orta Doğu deseniz algı buydu. Türkiye baya baya bir şey yapıyor. Yani Zafer Bey'in belirttiği şekliyle Türkiye Orta Doğu'nun güvenlik mimarisini komple değiştiriyor. Yani makus talihinden çıkarmak için bence tarihin en önemli adımı. Tüm akademisyenler şu cümleyi kullanmıştır Batı'da. Orta Doğu'da Suriye'siz savaş, Mısır'sız barış olmaz. Çünkü Suriye algısı hep Lübnan'la savaş, İsrail'le savaş, olmadı Irak'la çatışma, olmadı terör, iç savaş. Bitti. Bakın bu bitti. Suriye'yi biz kurtarıyoruz. Irak'ı kurtarıyoruz. İran'ı belki Amerikan işgalinden alan evet, çıkaran evet. Tabii. Türkiye. Gazze diyen Türkiye, Batı Şeria diyen Türkiye, iki devletli çözüm diyen Türkiye. Türkiye, terörsüz Türkiye'yi inşa ederken tüm Orta Doğu'yu o bataklık kültürünün dışına taşıyacak yegane adımı attı. İnşallah bundan sonra diğer tüm liderler hem Türkiye içinden Türkiye dışında bu yoldan yürümeye, arkasına bile bakmadan koşmaya evet. devam ederler.
1: Gelinen bu aşamayı herhalde eleştirecek en azından ülkemiz içerisinde bir siyasi aktör de bu sefer art niyetler, yani terörün evet, olmadığı bir Türkiye, terörün olmadığı bir bölgeyi istemeyen
2: kimse olmaz ya.
1: Herhalde olmaz diyoruz.
4: Öyle diyoruz
2: da. Yani. Peynir ekmek de yemediyse olmaz.
3: Hayır.
1: Değil mi?
3: Hayır.
1: Zafer Şahin Bülü.
2: Zafer Bey'in itirazı var.
3: Ya çok müdahale ediyor gibi oluyorum ama Ankara'dan katılmanın zorlukları var. Bir de hakikaten hareketli bir gündem. Şimdi az önce konuştuğumuz konuyu aslında hatırlatan bir şey okuyacağım. Şimdi tarih 26 Haziran 2015. Bak 26 Haziran 2015. Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 23.53'te bir paylaşım yaptı. Ve dedi ki tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bak bu bizim devletimizin o dönemdeki planın ne olduğunu gördüğü ve bedeli ne olursa olsun buna izin vermeyeceğini dünyaya ilan ettiği açıklama.

0: Bizzat Cumhurbaşkanı'nın ağzından. Bu açıklamadan sonra ne oldu? Biz 24 Temmuz 2015'te İkiyaka dağlarına bir hava harekatı gerçekleştirdik. Terörle mücadele konseptleri değiştirdik. Türkiye terörü kaynağında kurutma stratejisine geçti. Arkasından ne oldu? FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışması oldu, ihaneti oldu. Zaten 15 Temmuz Türkiye Suriye'ye müdahale etmesin, oradaki o devlet kurulsun diye yapılmış bir iç savaş kalkışmasıydı, kışkırtmasıydı. Bak bu açıklamayı o yüzden hatırlatmayı önemli gördüm. Yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 26 Haziran 2015'te dünyaya sesleniyor. Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugün ne? 25 Ağustos 2026, yani 11 yıl sonra o planın rafa kalktığını bizzat terör örgütü kendisi açıklıyor.
1: Yani. Bu da Türkiye'nin başarısı.
2: Zafer'e bir ek yapabilir miyim? Biz şeyden korktuk, acaba dedik ya, terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölgeye itirazı olan herhalde Türkiye'den kimse çıkmaz
3: derken
2: derken ses gelince oradan mı bir itirazımız olacak diye. Olur, hayır, var böyle isimler.
4: Vardır, böyle isimler var.
1: Zafer'e bir ek konuşurlar. Zafer'e bir ek yapacağım. Bu çok önemli. Cumhurbaşkanımızın bu açıklaması. Onu tamamlayan 100 yıldan beri Türkleri, Kürtleri ve Arapları böldüler. Paramparça ettiler. Yani o Sykes-Picot'lar, İngilizler, evet, Fransızlar parsellediler orayı. Şu anda bu terörsüz bölge olayıyla beraber Türkler, Araplar ve Kürtler bir araya geldikçe Orta Doğu eski sömürge olmadığı döneminden kurtulacak, bir bambaşka noktaya geliyor. Bütün bu gelişmeleri değerlendirirken Türkiye'nin Suudi Arabistan, Pakistan ve doğrudan doğruya Türkiye olarak yaptığımız Mekke Anlaşması'nın, ki yarınlarda çok daha büyüyecek, 30'lara 40'lara çıkar. Evet. Suriye'de açıkladı Şeybani, biz de düşünüyoruz dedi. Katar girmek üzere değerlendirmeler yapılıyor. O bakımdan bu anlaşmanın arkasından kademe kademe gelişen olaylarda Orta Doğu'nun süper bölge gücü Türkiye, Orta Doğu'nun kaderini değiştiriyor.
2: Zafer
1: Orta
2: Şahin
1: Doğu yeni bir dünya getiriyor. Evet.
2: Biz de hemen ekrana getirelim. Evet. 26 Haziran 2015'te saatler 12'ye 7 kala, 11.53'te Başkan Erdoğan bu paylaşımı yapıyor sosyal medya hesabından. Tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Ve bugün takvimler 25 Ağustos 2026'yı gösteriyor. Yani bu paylaşımdan 11 yıl 2 ay sonrayım.
4: Peki hangi gün o gün? 7 Haziran 2015'te Türkiye'de seçimler olmuş.
3: Tabii.
4: Değişik bir tablo çıkmış. Hükümetin kurulmaması için sağlı sollu salvolar var Türkiye'nin içerisinde. Zorluklar var. Öyle bir günde çıkıp konuşmak her baba yedin ağacı değil.
1: Kime veriliyor? Obama'ya veriyor burada mesajı. O Türkiye içindeki o seçim, o seçimde HDP'nin nasıl muhalefette birlikte orada devlet, Sayın Devlet Bahçeli'ye başbakanlık vererek oyun oynadıkları oyunu nasıl Türkiye okuyor, değerlendiriliyor ve ardından hemen Aralık'ta yapılan seçimle beraber Türkiye'nin kaderi değiştiriliyor. Hmm. Ve tek başına Türkiye'de hükümetin devamı koalisyonlarla yepyeni bir Rojava olayında devreye sokacaklardı. Sokamadılar. İşte bugün üniter bir Suriye meydana geliyor. Irak'ta da kilit pençe hareketleriyle Türk ordusu, Irak Başbakanı Zeydi de açıkladı. Ayın 31 Ağustos'ta dedi, egemenliğimizi tam yapacağız, tam açıklayacağız. Irak da devreye girerek terörsüz bölgede mimar kim? Zafer'in de ve hocalarım söylediği gibi mimarı Tayyip Erdoğan'dır.
2: Peki, şimdi geldiğimiz bu süreçte artık bölge ülkelerinin kendi kendine karar verebildiğini görüyoruz.
3: Evet.
2: Bölge ülkelerinin bu tür çözümlere ulaşırken, bu tür sorunları çözerken ya da terörün tasfiyesi, terör örgütünün fesli gibi durumlarda, terörle mücadele durumlarında daha önce pek çok kez işte gelen bilir kişi

0: tırnak içerisinde heyetleri olurdu. Üçüncü evet. gözler olurdu. Şimdi artık bunların olmadığı bir bölgeyi görüyoruz Türkiye sayesinde. Yine bölgede eğer bir askeri karar alınacaksa, işte paktlardı vesaire anlaşmalar da imzalanacaksa, daima dışarıdan bir gücün, bir desteğin, bir koalisyon ortağına ihtiyaç duyulurdu ki İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri bölgede ne kadar operasyon varsa hepsinin evet. koalisyonunda yer alıyordu. Ama diye baktığımızda bugün Mekke Paktı ile birlikte, Mekke Anlaşması ile birlikte artık bölge ülkelerinin yine kendi sorunlarını ya da kendi savaşlarını evet. kendilerinin çözebileceği bir mekanizma oluşturduklarını, yani bölgeyi, bölgede eğer bir söz söylenecekse biz söyleriz diyen bir bölgeyi görüyoruz. Evet, bu, evet. bu Türkiye, değerli, yükselen değerli. Türkiye ile birlikte oluşan bir şey. Bunu evet. kimse inkar edemeyecek herhalde.
1: Hem de bölgedeki ortaya çıkan dinamikler de bunu besliyor. Türkiye gibi güçlü ülkeler, bu aynı vizyonu paylaşan şu anda işte Suudi Arabistan'da da Veliaht Prens'in devrede olması, 2030 vizyonu, Pakistan'ın bölgenin en uçunda doğuda olmasına rağmen bölge dinamikleriyle beraber olması, Suudi Arabistan'la olan 1967'den günümüze olan sıkı ilişkileri, bizim kardeşlik ilişkilerimiz bölgeyi dönüştürme adına ivme kazandıracak o Mekke Paktı'nı ortaya çıkardı. Bir de burada şu var, bizim aslında Orta Doğu'da sizin de ifade ettiğiniz gibi, Bülent Hocam da onu söylüyordu, biraz böyle Avrupa Birliği modeline doğru gitmemiz lazım. Yani hem güvenlik babında biraz böyle Orta Doğu NATO'su gibi bir şey ortaya çıkması lazım. Hı hı. Hem de Avrupa Birliği ülkeleri arasında olduğu gibi bir ekonomik siyasi birliktelik olması doğru. lazım ki bu aradaki terörize gruplara yaşayacak alan bırakılmaması lazım. Bunda İran'ın normalleşmesine ihtiyaç var, İsrail'in normalleşmesine ihtiyaç var. Örneğin o zaman Hizbullah diye bir şey olmaz. Çünkü Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterecek bir İsrail olacak. İsrail'i diyelim ki Hizbullah üzerinden karıştırmak için can atmayacak bir İran Tahran olacak. Keza Husiler konusunda da benzer şekilde. Dolayısıyla bölgede vekil güçler olmayacak. Bölgedeki devlet dışı yapılar, aktörler olmayacağı için devletler arasındaki ilişkiler sağlıklı kurulacak. O zaman işte Gazze'deki barış planı çalışacak. Filistin devleti kurulabilecek. Yani İsrail'in ve İran'ın normalleştiği gerçek bir Orta Doğu düzleminde ne terör olur ne de dışarıdan herhangi bir şekilde karıştırabilecek bir güç devreye girebilir. Orta Doğu ne kadar kendi içerisinde bu birbirini manipüle eden bir anlayışla hareket ederse ülkeler bazında, hem terör gruplarına yuva açıyorlar. Yani eski Esad rejimi olmasa idi, şu anki Ahmet Eşşar'a benzeri bir anlayışla hareket eden Şam'da bir rejim olsaydı herhalde PKK, YPG'de bir şey olmazdı Suriye'de.
0: Ama öyle değil mi? Mesela Esad'da baktığımızda, Esad döneminde sırf koltuğu kaybetmesin diye tabii, İran'a evet. gel dedi. İstediğini yap, bu toprakları istediğin gibi yerleş.
1: Evet.
0: Güçlerini getir.
2: Katliam oldu evet. bölgede.
0: Katliamlar yap.
1: Tabii tabii.
0: Demografiyi değiştir. Halep şehrini al senin olsun, sana dönüştür dedi ki evet. bunların adımlarını gördük. Rusya'da yine benzer şekilde şeyleri oldu. Bakıyoruz.
2: Irak'tan gelen terörize gruplar işte, Kamışlı'ya girdi.
0: Terör örgütü evet. PYD, YPG'yi de biz biliyoruz orada. Yani neredeyse al tek bir kurşun bile atmadığını Esad'ın onlara karşı. Onu da biliyoruz. Evet. Sırf koltuğunu korumak için. Şimdi 2011 yılına geri döndüğümüzde eğer ki bu çözümler demokratik bir zeminde sunulsaydı Suriye halkına, bugün bunlar yaşanmaz. Milyonlarca insan öldü. Milyonlarca evet, evet. insan yerinden edildi, yurdundan edildi.
2: Bedeli evet. ne olursa olsun diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız. 4 milyona yakın Suriyeli ev sahipliği yaptık. Kolay değil. Evet. İçeride de dışarıda da çok ağır baskılar gördü. İktidarı da çok suçlayan radikal gruplar türedi Türkiye'de.
3: Partiler mi çıktı?
0: Sırf bunun için kurulan siyasi partiler var.
2: Olacak iş değil.
1: Evet.
2: O da bir bedeldi. 15 Temmuz da bir bedeldi, Zafer Bey'in belirttiği gibi. Hepsini ödedik ve ne zaman biliyor musunuz? Tam 100 yıl sonra. Türkiye, İngiltere, Irak. Haziran 1926. Ankara Antlaşması. Düşünebiliyor musunuz?
1: Evet.
2: Irak'la yapamıyorsun. İngiltere'yle yapıyorsun. Türkiye, Irak sınırını İngiltere belirliyor. Türkiye'yle masaya oturup. Irak çünkü manda. Tabii. Suriye manda. Lübnan manda. 100 yıllık bir bağımsız kalamama öyküsünü bugün getirdiği nokta Türkiye'yi. Her devlete de siz bağımsızsınız diyor. Bağdat'a da diyor. Şam'a da diyor. Evet. Beyrut'a ne diyoruz? Eğer çıkamıyorsan içinde bulunduğun dipsiz kuyudan beni davet et. Beni çağır, beraber çıkalım oradan. İran'a ne diyoruz? Seni bölmek için bazı gruplara silah verildi. O silahların kullanılmasını ben engelledim. Şimdi o devletlerin dönüp şapkayı önüne koyup Türkiye bize ne vaat ediyor? Emperyal devletler bize ne vaat etti 100 yıl boyunca demesinin vakti tam da bugündür diye düşünüyorum.
0: Bölge gerçekten de yani evet biz ülke olarak çok çektik. Çok büyük acılar yaşadık. Şimdi Suriye'ye de bakıyoruz. Suriye'de gerçekten çok büyük acılar yaşadı. Irak.
1: Evet.
0: Çok büyük acılar yaşadı. İran'da hakeza böyle. Evet. Şimdi terörsüz bölge demişken bu arada bu bölgede terör varlığının, terör örgütünün varlığının bulunduğu ülkelerden birisi de İran.
1: Tabii.
0: Şimdi evet Suriye'de bu iş tamam. Irak'ta da tamamlanacak gibi. Evet. Bir de İran tarafı var.
3: KCK'nın bağlantısı var tabii.
0: Şimdi İran cephesinden bir adım var mı? Bu anlamda bir yaklaşım söz konusu mu?
1: Şöyle.
0: Ya da beklemek doğru mu?
1: İran biraz Türkiye'ye ayar vermek için zaman zaman destek veriyordu. Ama şu anda İran'da herhalde Türkiye'nin değerini anlamıştır. Yani Türkiye bir anlamda bir boyutuyla izin verseydi belki şu anda İran'a doğru hareket eden bir silahlı şey olacaktı, grup olacaktı. Yani 15 bin kişilik bir ekipten bahsediyor. ABD destekli, İsrail'in destekli. Hatta İsrail'in bu Ebu Zuhra saldırısının bile arkasında Türkiye gereken şekilde destek vermedi. Trump'ı ikna etti. Türkiye'nin cezalandırılması gerekiyordu. Bizim iç işlerimize karışıyor. Yani İran'la olan savaşımızda bile Türkiye'nin eli silahlı Kürtlere izin vermemesinden dolayı biz İran'da İran'a karşı zor duruma düştük. Trump'ı da bir anlamda kaybettik. Bunun sorumlusu Türkiye'dir. Hatta Erdoğan'dır diyecek kadar da İsrail'in içerisinde değerlendirmeler var. Yani bu Ebu Zuhr'la ilgili şeylerden bir tanesi de saldırıların temel amacından bir tanesi de o olduğu iddia ediliyor. Bir diğeri F-35 konusu var. Diğeri de işte bölgedeki
0: o şekilde anlamlandırmaya çalışıyorlar.
1: Evet, evet. Ama bir açıdan da doğru. Yani belki de
0: İran da bunu kabul ediyor.
2: Tabii,
0: İran da söylüyor.
2: Büyük oranda biz bozduk.
1: Tabii bozuldu. Şimdi İran'ın buradan ders çıkarıp ola ki şu ABD ile olan problemini çözebilir ise umuyorum çözer de bölgeye barış gelir. Ondan sonraki süreçte en azından terör gruplarıyla artık biraz arasına mesafe koyması, teröristlerle gerçek Kürtleri temsil eden grupları veya işte oluşumları ayırmak gerekiyor. Yani silahsız siyasi mücadele verip başka bir şeyler yapanlar başka ama olay terörize edildiği zaman işin içinden çıkılmaz hale geliyor ve silahların konuştuğu yerde hak hukuk diye bir şey kalmıyor. O yüzden İran'ın destek vermekten daha ziyade bölgede Türkiye'nin yapmaya çalıştığı gibi teröristsiz bölge inşa sürecine katkı sunması her zaman hem İran'ın işine gelir hem bizim işimize hem de Irak'ın işine geliyor.
0: Bu yaşanan gelişme Suriye'de YPG'nin artık kendini feshetmesi süreci Suriye yönetiminin, Şara yönetiminin daha büyük dikkatini ya da büyük enerjisini ülkedeki diğer artık ayrılıkçı ya da terör gruplarının üzerine yoğunlaştıracağı şeklinde yorumlanmalı mı peki hocam?
2: Zorlukları var.
1: Evet.
2: PKK, YPG fes olduktan sonra yeknesak bir Suriye'ye çok daha güçlü bir adım atıldı. Doğru. Ama maalesef bir İsrail
1: evet.
2: Gerçeği hala o bölgenin belirli bir kısmını domine etmeye haksız, hukuksuz, adaletsiz şekilde devam ediyor. Dera'dan Süveyda'ya kadar inen alanda büyük Dürzi nüfusunun yaşadığı alanda Dürzi grubun bir kısmını 1/3'ünü terörize etmeye manipüle etmeye devam eden bir İsrail var. Çünkü bir tek o kaldı ellerinde. Evet. YPG'yi kaybettiler. Ayrılıkçı Kürt grupları artık onun söylemiyle hareket etmiyor. Biz diyorlar aparat değiliz. Araç tabii, sallaştırmayın.
1: Kesinlikle.
2: Burada eli hiç silah almamış milyonlarca Kürt var. Her biri üzerinden İsrail'in emir komuta zincirine söz söyleme hakkı olmamalı demeyi başardılar. Büyük başarı.

0: El Hicri var ya, Hikmet El Hicri, o ayrılıkçı Dürziler'in başındaki isim. Diyor ki biz Dürziler olarak İsrail devletinin ayrılmaz bir parçasıyız.
1: Ne zamandan beri? Yani kim söyledi onu buna?
0: Onunla
2: kim söyletti ona?
1: Kim söyletti daha sonra?
0: İnancı ve ideolojiyi paylaşıyoruz ve bölgenin geri kalanını bu örneği takip etmesini umuyoruz.
1: Ya, utanmasa Dürziler diyecek ki biz aslında Museviyiz. Siz yanlış okumuşsunuz binlerce yıllık dinler tarihini. Evet. O bölgenin aslında evlatları diyen de var bu arada.
0: Ama şimdi biz yakın zamanda Dera Süveyda bölgesinde bir ayaklanma olduğunda şuna şahit olduk. En azından Suriye'de aşiretler ayaklandı, evet, ve oraya yürüdüler. Yani yine bazı parçalanma hayalleri olan bir Suriye'den bahsediyoruz. Terör varlığı devam ediyordu. Şimdi orada sadece ülkesine bağlı aşiretlerin yürüdüğüne şahit olduk ki devlet yönetimi onun önüne geçti. Tabii, bir devlet aktı konuştu ve belki farklı olayların yaşanması engellendi. Şimdi ise artık devletin bütünlüğüne inanmış ve ona entegre olmuş ve devletle birlikte yaşayacak ülkedeki en büyük ayrılıkçı, evet, tırnak içerisinde gruplar da artık devletiyle beraber. Evet. Şimdi burada sadece küçük bir
2: oradan bir şey çıkmaz.
0: Ayrılıkçıdan bahsediyoruz.
2: Oradan bir şey çıkmaz. Tabii ki İsrail'in kendi kontrolünde kendi vatandaşları arasında Dürziler var ama burada İsrail Dürzileri kullanmak suretiyle esasında işte çok konuştuğumuz Golan Tepeleri, işte Şeyh Dağı'nı falan ele geçirmek suretiyle olası kendi Kuzeydoğu cephesini sağlamlaştırmak, su kaynaklarına erişmek, kısmen oradaki petrol yataklarını da kullanmak istiyor. Bu çok açık. Dürziler de herhalde İsrail'in sınırlar içerisinde olurlarsa kendilerini daha güvende veya daha iyi hissedeceklerdir. Böyle bir arzuları olabilir ama sonuçta o zaman hepsi göç etip gitsin İsrail'e. Yani niye Suriye toprak versin ki?
1: Ha, madem ayrılmaz bir parçası.
2: Evet, madem istiyorsanız o topraklara gidin. Yani Suriye'den toprak koparmaya gerek yok. Bir de aslında Suriye'deki mevcut rejimin değişikliği, yani Ahmet Eşşar'a bunu Trump da söyledi. Ya Hizbullah denen İsrail'i çok uğraştıran güçlü bir yapı var 1982'den bu yana. Bu yapıyı da kim destekliyor? İran ağırlıklı olarak destekliyordu ve Suriye topraklarındaki İran'ın varlığı diyelim, uzantıları buna imkan tanıyordu. Şimdi Ahmet Eşşar'a buna izin vermiyor. Ya buna rağmen sen Suriye'ye niye saldırıyorsun? Yani senin faydasına, yani İsrail'in faydasına hareket eden Şam'daki hükümete rağmen İsrail Suriye'yi parçalayıcı politikalar içerisinde. Yani İsrail gerçekten iflah olmaz bir devlet anlayışına sahip. Oranın normalleşmeye ihtiyacı var. Yani Suriye'den önce orası da normalleşecek ki Dürziler o zaman aklı selime gelecekler. Ya bu İsrail yanlış yapıyor diyecekler. Şu anda onlar da İsrail'in kayığına binmişler, yanlış istikamette gidiyorlar.
0: Şimdi dün sanırım Katz Savunma Bakanı, İsrail'in, evet, Savunma Bakanı Hebron Dağı olarak bilinen Şeyh Dağı'nda.
2: Evet.
0: Şeyh Dağı'ndan mesaj veriyor. Şimdi artık bir kere Suriye devleti, Suriye devleti yönetimi Amerika Birleşik Devletleri için terörle yan yana getirilemiyor. Yani evet, resmi, evet, olarak da terörün finansmanı vesaire tüm bunlar kaldırıldı. Yani meşru bir devlet olarak ve devlet başkanı, devlet yönetimi olarak Avrupa Birliği'nde de, Avrupa ülkelerinde de, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Suriye yönetimi ikili ilişkiler yürütüyor artık.
2: Evet.
0: Bunu biliyoruz. Hala Şara yönetimini terörist tırnak içerisinde, işte cihatçı gruplar olarak görenler var. Dün bu mesajları Hermon Dağı'ndan veriyordur Katz. Muhtemelen bu yaşanan gelişmeyi Hebron Dağı'ndan en net, evet, gören odur. Suriye'deki tüm planlarının, büyük planlarının suya düştüğünü, işte ellerinde bir tek Hicri gibi, evet, isimlerin kaldığını görüyordur. Bir ne dediğine bir bakalım.
3: אנחנו נמצאים כאן בכתר החרמון, היכן שהיה מוצב החרמון הסורי. היום כוחות צהל נמצאים פה ובכל רחבי החרמון ורמת הגולן ובכל אזור הביטחון. משקיפים מכאן על דמשק מלמעלה, מרחק 35 קילומטר. משקיפים על הפקה בלבנון, על מעוז החיזבאללה מלמעלה, וכמובן משקיפים ומגינים על יישובי רמת הגולן והגליל מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר הרבה כוחות ג'יהאדיסטים.

0: Haber Radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugüne kadar Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla 11,7 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini ve üreticilere an itibarıyla 145 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hububat alımına ilişkin bilgi verdi. Çiftçinin emeğini devletin güvencesi altına aldıklarını ve alım rekorları kırdıklarına dikkati çeken Yumaklı, bugüne kadar 11,7 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdik ve üreticilerimize an itibarıyla tam 145 milyar lira ödeme yaptık ifadelerini kullandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
2: Bir konu ama gitmek üzere olan, belki de sonunu kurtarmaya çalışan Türkiye gibi bir devleti kendine düşman göstererek, düşman ederek belki ulaşabileceği en büyük şerefli unvana ulaşmaya çalışan bir Netanyahu var. Ama sahada attıkları adımlarla söylemlerine baktığımızda çok da uyuşmuyor ama.
3: Tabii şimdi bu saldırgan bakan bunu söylüyor. Dışişleri Bakanları diyor ki Türkiye ile gerilimi arttırmak istemeyiz diyor. Şimdi burada aslında iki farklı sebep var bence. Birincisi 27 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirilecek seçim. O seçimde hükümeti kurmak için 61 sandalye alması gerekiyor Netanyahu'nun ve ortaklarının. Ama hiçbir ankette 61'i yakalayamıyorlar. Hatta durumun dramatik bir şekilde giderek aleyhlerine döndüğünü gösteren başka anketler de var. Birinci gerekçe bu. İkinci gerekçe Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında tarihin bu döneminde bu bölgede bir çıkar çatışması olmaması İsrail'i son derece rahatsız ediyor. Yani geçen hafta Netanyahu adlı katilin yaptığı Suriye'nin güneyinde Türkiye'nin hakimiyet kurmasını kabul edemeyiz, bu bizim için bir güvenlik meselesi açıklaması aslında bu. Yani Suriye'yi istediği gibi şekillendiremeyeceğini görmüş durumda. Bu yüzden provokasyona başvuruyor. Bu yüzden Suriye'nin mevcut yönetimini kendisiyle bir şekilde uyumlu hareket etmeye zorlamak istiyor. Ama Amerika'dan gelen haberler, özellikle dün gelen Suriye'nin Amerika'nın terörü destekleyen devletler listesinden çıkartılması kararı, arkasından bugün YPG'nin kendisini feshetmesi kararı alması, orada İsrail'in sükutu hayale uğrayacağı başka gelişmelerin de habercisi. Ha burada efendim Türkiye'yi karşısına alabilirler mi? Elbette ki İsrail bir terör devleti. Onlar da şunun farkındalar. Yani Türkiye Esad'ın Suriye'si değil. Türkiye iki defa bombaladıkları İran değil ya da başka bir Orta Doğu ülkesi değil. Ama ne yapabilirler? İşte orada devreye başka faktörler girebilir. Her zaman proje terör örgütleriyle, FETÖ ve PKK gibi proje terör örgütleriyle Türkiye'de istedikleri gibi at koşturabiliyorlardı. Bazı operasyonlar yapabiliyorlardı. Bugün bunları da yapamadıkları için biz işte İsrail'in sahadaki provokasyonlarını görüyoruz. Ama bu vazgeçecekleri anlamına gelmez. Farklı yol ve yöntemlerle Türkiye'yi karıştırmak isteyebilirler. Bugün bak İletişim Başkanlığı çok kritik bir açıklama yaptı. Belki onu da konuşacağız. Hı hı. Mesela bu terörsüz Türkiye olayını sabote etmek için özel olarak çalışan yapılar var. Hayali isimler uyduruyorlar, hayali görüşmeler uyduruyorlar, hayali tutanaklarla bu süreci baltalamaya çalışıyorlar. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'tan bunun bir devlet projesi olduğunu hatırlatıyor ve herkesi uyarıyor. Şimdi onunla, terörsüz Türkiye ile beraber Suriye'de Şara yönetimi güçleniyor, terör örgütü kendini feshediyor. Bölgede az önce değerli komutanım çok güzel ifade etti, sadece terörsüz Türkiye değil, terörsüz bir Orta Doğu'nun ayak sesleri geliyor. İsrail işte bunları, içerideki bazı fay hatlarını tetikliyor.

0: diyerek engellemeye çalışıyor. Ben bu sahadan yaptıkları tehditleri çok ciddiye almıyorum. Evet, bir ihtiyat payı bırakarak çok ciddiye almıyorum. Ama asıl Türkiye'yi içeriden fay hatlarını tetikleyecek yol ve yöntemlerle karıştırmak isteyeceklerdir. Özellikle terörsüz Türkiye üzerinden bir provokasyona imza atmaya çalışabilirler önümüzdeki süreçte. Burada da çok dikkatli olmakta fayda var.
1: Şeyi bile gördük, İmamoğlu'nu etiketleyen paylaşımları bile gördük biz bu süreçte. Bülent Arandaç, yani İsrail her yol deneyecek. En iyi yaptıkları iş, yani İsrail'in tarihine baktığımızda böyle çok uzun süreli savaşları yürütebilecek, çok büyük devletlerle birebir sahada karşı karşıya gelebilecek bir uzun süreli savaşı yürütebilecek bir ordusunun olmadığını biliyoruz.
2: Evet. İsrail'in tarihi derken zaten yani, bütün tarihi toplam 78 yıldan.
1: İşte 6 gün savaşlarındaki bir muharebede hava üstünlüğüyle
2: hepsinde
1: kısa süreli bir
2: Amerika
1: şeyini görüyoruz.
2: Amerika müdahale etmeseydi Süveyş'te de, 48'de de, 67'de de hepsinde kaybederlerdi. Yağım kip burada da. Çok doğru bir konu.
1: Gazze'de bile yani amacına ulaşamamış bir İsrail ordusundan bahsediyoruz. Beyaz bayraklar, kırmızı bayraklar çektiler, isyan ettiler. Ordudan kaçanlar oldu. Şimdi evet, kahraman Türk ordusunun karşısında durabilecek bir İsrail ordusundan bahsetmiyoruz. Ama çok iyi bildikleri diğer savaş araçları var ve bugün gördüğümüzde artık dijital siyonizm diyebileceğimiz safhayı çok iyi kullanıyorlar.
3: Şimdi sevgili Tahir, bütün bu planlar bitti. En büyük planları, fantazileri, arzu mevuttu bunların. Bayraklarından başlayarak Nil'den Fırat'a kadar. Nil üzerinde oynadılar. Sudan'ı böldüler. Nil'in geldiği önemli akarsuların önemli kısmı Sudan'da, Güney Sudan'da belli oranda etkili oldular. Gözleri onların hep Türkiye'deydi. Nil'den sonra Fırat. Sınırları olmayan bir ülkeydi. Sınırlarının sonuna geldiler artık. Geriye gidecekler şimdi. Biraz önce konuştuk. Davut koridoru gitti, yukarıdaki terör koridoru gitti. Taliban ile birleştirecekti. Orada iki bölgeli bir bölge kuracak. Pençe kilitte bitirildi. Hepsi bitiyor. Lübnan'la ilgili su almaya çalıştı. Lübnan sıkıntısını yaşıyor. Suriye'nin Dera bölgesini tutmaya çalışıyor. Neden? Golan'la. Ellerinde ne kalacak sadece? Çünkü şunu görüyorlar. Golan'ın işgali de bitecek bir gün. Bitirecekler. Ve Türkiye bunda çok büyük rol alacak. Nasıl zamanı konuşuyoruz? Meşhur söz var. Ayasofya cami olacak. Nasıl oldu yıllar sonra? Arkasındaki zihniyeti düşünebiliyor musunuz? O Ayasofya ile ilgili zihniyeti. Türklere karşı yıllardan beri oynanan bütün oyunların arkasında bunlar yok mu?
1: Araya gideceğim. Son cümle.
3: Son cümlemi söylüyorum. Devam edecek mi?
1: Devam edeceğiz. Yine aynı konuyu devam edeceğiz.
3: O bakımdan bundan sonraki gelişme, hep onu söylüyoruz. Mekke anlaşması bu bölgenin kaderini değiştirdi. Mekke girdi. Mekke bütün İslamları birleştiren, herkesin Kabe'ye döndüğü, namaz kıldığı bir yer. Bundan sonraki olaylar bir Mekke'nin üzerinde gelişecek. O Golan Tepeleri de işgal bitirilecek. İsrail'in sınırları geriye gidecek. 48'den biri
1: terörsüz
3: geldiler.
1: Terörsüz Filistin'de hayal değil. Bunu anlıyorum.
3: Hayal.
1: Sizin...
3: Tabii hayalleri bitti.
1: Terörsüz
3: fantazileri de bitecek. Sonuna geldiler 27 Ekim'de de. Peki. O katil akıttığı kanların çukurlarına gömülmeye doğru adım adım da gidiyor.
1: Teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz memleket meselesine. Kısa bir ara.
4: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibarıyla 126.476 MW'a yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Temmuz sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücü 79.433 MW'a ulaşırken bunun toplam kurulu güç içindeki payı %62,8 oldu. Toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,9 olarak kaydedildi. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 126.477 76 MHz.

0: megawata yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Doğada yaralanan yaban hayvanları tedavi için bu kliniğe getiriliyor.
4: Biz burada kliniğimizde nacizane elimize gelen hayvanları çabuk bir şekilde toparlayıp doğaya salmaya çalışıyoruz.
3: İzmir'de bir veteriner kliniğinde evcil hayvanların yanı sıra yaban hayatının sessiz sakinleri de tedavi ediliyor. Yaralı ya da çeşitli nedenlerle tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlar burada uzman ellerde yeniden hayata tutunuyor.
5: İzmir'de yaşayan veteriner hekim Kutlu Dayıoğlu tam 33 yıldır evcil hayvanların yanında doğada kaza geçirmiş, hastalanmış yaban hayvanlarını da tedavi ediyor. Ve geçen süre zarfında onlarca yaban hayvanının rehabilitasyonunu tamamladıktan sonra doğaya saldı.
4: Kuş türleri özellikle çok fazla. Gelen hayvanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana ulaştırılan her hayvana ki uzaktan da destek veriyorum bayağı. Kaplumbağalara özellikle çok fazla desteğim var. Kara kaplumbağalara yıllardır.
3: Tedavisi tamamlanan hayvanlar sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.
5: Tilki yaklaşık 1,5 aydır sizin ellerinizde tedavide. Son durumu nedir efendim?
4: Vallahi salınmasına az kaldı. Aslında ayağındaki kırık zorlu bir kırıktı ama kaynadı. Onunla bağ kurarsak salmamız çok güç. Devamlı yorum yapıyorlar Instagram'da özellikle. Hocam size alıştı, salmayın, doğadan olacak. Hayır, onların evi doğa. Uçtu böyle havada uçarken, şöyle yaptı kanatlarını, şöyle bir salladı, böyle bir döndü. Bana selam falan verdi diye hayal etmiyorum ama o özgürlüğü tattığı duyguyu, uçabilme duygusunu tattığını görmek çok güzel bir şeydi.
3: Bazı küçük hayvanların tedavisi ise bir hayli zorlayıcı.
4: Ben her zaman anlatıyorum, bakın şimdi kuşun gözü bundan da küçük. Bir insanda bu kadar bir göze, kuşun gözü kadar bir yere müdahale ediliyor mikrocerrahiyle.
6: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
3: İçişleri Bakanlığı yurt dışında aranan 60 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yakalanan 60 kişinin ülkelere göre dağılımında Gürcistan 43 kişiyle ilk sırada yer aldı. Diğer ülkeler ise Yunanistan, Almanya, İngiltere, Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileriyle KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda uluslararası operasyonlar gerçekleştirildi. Kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve terör örgütü üyeliği gibi suçlardan aranan şahısların yakalanması için ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle işbirliği yapıldı. Operasyonlar sonucunda kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 16 ve ulusal düzeyde aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada hiçbir suçlu yurt dışına kaçarak izini kaybettiremeyecek, milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz denildi.
2: Türkiye'nin Haber Radyosu.

Memleket meselesine devam ediyoruz efendim. Kıymetli konuklarımızla birlikte geride bıraktığımız dakikalarda önemli bir gelişme yaşandı. O gelişme Suriye'den geldi. Mazlum Abdi, terör örgütü YPG'nin tamamen feshedildiğini ve entegrasyonun tamamlandığını açıkladı. Şimdi Bülent Elandaç, dedik ki terörsüz bölge, terörsüz Türkiye, terörsüz Suriye, terörsüz Irak, inşallah terörsüz İran, ama araya gitmeden önce şöyle bir paragraf.

0: paragraf açmıştım. İnşallah terörsüz Filistin'de konuşacağız.
1: Filistin'de konuşacağız ama bu KCK'yı tekrar konuşalım. Yani KCK'nın çerçeve anlaşmaya özellikle konması, bunun Avrupa, özellikle Almanya. Çünkü Almanya'da bir şeyleri de görüyoruz. PKK'nın en çok olduğu adamlar orada. Onun haricinde çok dikkatli bakmamızda yarar. FETÖ'nün en çok kaçanlar da Almanya'da. Yani bu Avrupa'ya da dikkat etmekte yarar var. KCK olarak kademe kademe Türkiye hepsini yapacak. Yani
0: ne kadar firari yürütecek. Terörist varsa ya da terör oluşum varsa Almanya'dan çıkıyor zaten. Tabii. Adı ne olursa olsun.
2: Onlar da kalsın.
0: Suç örgütleri, terör örgütleri, herkes orada.
1: Bu gelişmeleri değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Yeni dünya düzeninde kurulurken Türkiye bir aktör bölgede. Yani sadece terör değil. Komutanım da bahsetti. Bu çok önemli. Burada bir ekonomik bölgede kurmak. Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi. Sadece tabii bu savunma ortak çok önemli. Ama bir gelişmeleri biraz önce de bahsettiğim gibi Türkler, Araplar ve Kürtleri bir araya gelme 100 sene böldüler, parçaladılar, oynadılar. Bunların bir araya gelmesi küresel güçlerin yeni dünya düzeninde en büyük problemi. Burada İsrail'i nasıl sokmuşlardı Orta Doğu'ya? Bir hançer olarak soktular. Müslüman dünyayı parçalamak için soktular. Bu bölgede sınırsız bir hale geldi adamlar. 48'den parça geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, genel kurulunda Cumhurbaşkanı haritalarla gösterdi. O haritaları eğer devam etmeseydik, kuşatmayı kıramasaydık bu terör koridorunu, önemliydi bu. Çünkü o kadar önemliydi ki terör koridorunun Irak'ta Suriye'yi birleştirip oradan Akdeniz'e çıkma planı hem bir Kürt PKK devletçi içindi hem de ayrıca onun arkasında Mossad, ki nasıl Kürtlerle ilgili bölücü hareketlerde, bölgesel sınırları geliştirmede kullandığı olaydı. Bu noktalarda bitti, sonuna geldi. Şimdi Filistin üzerinde, Gazze üzerinde de bakın çok kritik gelişmeler sağlanıyor. Bu gelişmeler o kadar kritik ki sadece Gazze'yi değil, kendi tarafında Kudüs'te, Doğu Kudüs'te de kritik gelişmeler sağlanıyor. Ne olabilecek önümüzdeki günlerde? Bir anlaşma yapıldı, Gazze Anlaşması. Gazze Anlaşması'nda 3 tane aktör var. Türkiye imzanın baş. Bu konuda en büyük gelişmeyi de Trump'la beraber sağladı. Ben bunları şöyle değerlendiriyorum. Çok önümüzde kısa bir süre var. Yani Kasım seçimleri o kadar önemli ki Amerika'da. Şu andaki gelişmelerde Türkiye çok büyük hamleler yaptı. Bu hamlelerin de inşallah bu Kasım'daki seçimlerden sonra da devam edecek, arkası olacak. Ama yine hep beraber düşünmek lazım. Tarihi okuduğumuz zaman şunu görüyoruz. Konuştuklarımız 10 sene, 20 sene değil. Devletler hayatında çok kısa süre bunlar. İnsan hayatında 100 yıl. Çok uzun, devletler hayatında çok kısa. O bakımdan her değerlendirme yaparken gelecekte de birlik ve beraberlik. Ahlat'ta bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın birlik beraberlik, ahlat anahtardır. Müslümanların, yani kızıl elmanın anahtarıdır. Kızıl
0: siz
1: elma
0: de değindiniz Mekke Anlaşması'nı.
1: Gayet tabii. Yani, o bakımdan değerlendirmelerimizi yaparken
0: Kudüs dediğimiz,
1: hep beraber.
0: Sadece Türkiye'nin ya da belli bir grup Müslümanın meselesi değil. Müslümanların meselesidir.
1: Gayet tabii. Bugün
0: Gazze insanlığın meselesidir. Ona ayrı bir parantez açabiliriz belki ama
1: tabii.
0: Filistin dediğimiz, Kudüs dediğimiz nokta, Mescid-i Aksa Müslümanların meselesidir. Ve özellikle bu tür sesler Mekke Anlaşması'nda, yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Riyad'da değil, başka bir şehirde değil, Katar'da değil, İslamabad'da değil, Ankara'da değil, Mekke'de Kabe-i Muazzama'nın tam da karşısında bu anlaşmayı imzalaması daha sonra büyük seslerin gelmesine neden oldu. İşte diyoruz ya, onun için terörsüz Filistin belki de önümüzdeki süreçte, şu yaşananlar İsrail'i de bölmüş durumda. İsrail'de seçimden sonraki süreçte bazı Yahudileri görüyoruz. Yani bu durum bizi yansıtmıyor diyen Amerikan Yahudi Kongresi var. Bunlar biz değiliz diyenler var. Belki de İsrail'in kendi içerisinde bir terör operasyonu, terörle mücadeleyi sürdüreceğini bile görmek imkansız değil.
2: Ümmetin bir güvenlik mimarisi inşa etme sevdası aslında bin yıllık bir

0: olgu. Şimdi onun sonunda bir başak güç olmalı ki, bir lokomotif olmalı ki, hatta kendi raylarını döşeyen bir lokomotif olmalı ki bütün vagonlar silsile halinde etrafında dolaşabilsin. Çok uzun yıllar sonrasında bu coğrafya tekrar yakaladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu savunma yeteneği ve terörle mücadele kabiliyeti. Suudi Arabistan'ın sahip olduğu hem doğal kaynaklar hem parasal gücü, maddi gücü. Pakistan'ın nükleer gücü ve nüfusu. Güneydoğu Asya'dan Doğu Avrupa'ya kadar yeni bir güvenlik mimarisi inşası anlamına gelir. Ama komutanın oradaki vurgusu çok kıymetliydi. Sadece savunma ve güvenlik mimarisi üzerine yürümüş bir tane organizasyon var. NATO. NATO'nun bile çok güçlü bir iktisadi iklimi var.
1: Kesinlikle. Evet.
0: Yaydığı bir kültür var. Bir flora faunası var. Şimdi biz sadece Mekke mutabakatını bir savunma paktı olarak görmüyor olmalıyız. Evet. Eğer yeni bir entegrasyon modeli gelişecekse Türkiye, Irak ve Suriye arasında bu üç devletin bir türlü güçlü anlamda yan yana gelememesinin sebebi neydi? Bir terör örgütünün burada varlığı. Esad'ın görmemesi, Bağdat'ın bir türlü buna terör diyememesiydi. Şimdi o bariyer kalktı. O cerahat sökülüp atıldı. Şimdi konuşalım. Dahilde işleme rejimlerini konuşalım. Hariçte işleme rejimlerini konuşalım. Serbest dolaşımın önündeki engelleri kaldıralım. Gümrük meselesini konuşalım. Evet. Yani 86 milyon artı 60 milyon Suriye ve Irak yepyeni bir alandan bahsediyoruz. Artık 150 milyon için üretim, 150 milyonluk dev bir pazar. En çok da kim bunu ister? Türkiye'deki dev üretim gücü.
1: Tabii.
0: Sanayiciler. Yani artık benim sadece Avrupa Birliği diye bir amacım yok. Orta Doğu coğrafyasındaki yeni iktisadi işbirlikleri, kalkınma yolu bu değil mi zaten? Basra'ya sıkışmayın. Ey Arap coğrafyası, Türkiye üzerinden, Akdeniz üzerinden gelin bu doğal kaynakları aktarın derken enerjide bir hap olalım dedik. Ama aynı zamanda Türkistan coğrafyasında da artık Türk Devletleri Teşkilatı var. Alternatifsiz olmayan bir Türkiye var.
2: Şimdi birazdan bu konuya devam edeceğim. İşte hocam, bunu şey konuştuğumuzda ki, gündeme şunu
1: Ankara
2: getiriyorlar.
1: Anlaşması
2: Türkiye
1: var ya,
2: Batı'ya
1: Ankara anlaşması var ya.
2: Döndü.
1: Avrupa Birliği anlaşması, Ankara anlaşması. Şimdi biz yeni bir Ankara anlaşmasıyla Orta Doğu Birliği'ni kurabiliriz belki.
0: 60 yıl sonra.
1: Evet, inşallah öyle bir şey olur. Şimdi
2: bu konuyla çok ilgili önemli olay dediğim gibi konuşulduğunda daima içimizdeki birileri tarafından, gazeteciler, akademisyenler tarafından da Türkiye işte Batı'ya sırtını döndü, işte Doğu'ya yeniden yüzünü döndü gibi bazı eleştiriler var. Bunlarla ilgili soracağım ama şimdi bu gelinen noktaları daima işte Amerikan çıkarlarıyla yan yana getiren bazı isimler de var. Şimdi biraz önce dedik ki 2015 tarihinden bahsettik. Başkan Erdoğan'ın o açıklamasını yaptığında Obama vardı. Sonrasında Biden geldi, Başkan Erdoğan yine aynı sözlerle aynı yerdeydi. Trump gitti geldi ve bugün de Başkan Erdoğan Ahlat'tan seslendi. Yine aynı sözleri, aynı söylemleri vardı. Ama bunu sadece biz söylemiyoruz. Biz söyleyince farklı yorumluyorlar ama Amerikalılar şimdi İsrail'e diyorlar ki ya bir kendine gel. Ya karşındaki Türkiye. Hani eski Türkiye'de yine karşına gel ama bugün bambaşka bir Türkiye var. Evet. Hatta onlardan birisi Amerikalı bir istihbarat subayı. Diyor ki İsrail diyor Türkiye ile baş edebileceğini mi sanıyor? O ses hazırsa arkadaşlarımdan rica edeyim. Onu dinleyelim. Ardından bir de Gölge CIA'nin kurucusunun sözleri var. Ona bakacağım.
3: Fred Mann.
4: So Israel sort of acting in the role of bully, but what they're essentially saying was, and not essentially saying, what they said out loud was, we've taken Iran, we've taken on Hezbollah, we've taken on Hamas, we've taken on the Houthis, we can take on it on Turkey. And that is where they're wrong. Turkey has the largest army in NATO. They have a very, they have a burgeoning but advanced military and air defense system. Yes, it has Russian S-400 missiles, but it also has the entirety of the NATO alliance there. So for Israel to say that they would be able to project power at Turkey, and I believe Ben-Gavir's comment was, Northern Cyprus isn't in Turkey. Syria isn't in Turkey.
5: A Haber Radyo.

0: Haber Radyosu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
2: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Sürecin sahadaki uygulamalarını yürütmek üzere 4 alt komisyon kurulmasına karar verildi. Adli ve hukuki işler, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme, silahsızlanma ve stratejik koordinasyon başlıklı komisyonlar sürecin farklı boyutlarında çalışma yürütecek.
3: Tamamen bu süreç takip ve değerlendirme kurulu üzerinden sürecin takibi, değerlendirilmesi, uygulanması, gerekli kamu kuruluşlarına gerekli talimatların verilmesi, mecliste yapılması istenen yasal düzenlemeler varsa bununla alakalı yasal düzenleme talebinde bulunulması, idari işlemler, adli işlemlerin takibi tamamen kurul üzerinden işleyecek.
2: Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, örgüt üyelerinin yasadan yararlanmak amacıyla yapacakları başvuruları inceleyecek. Bu komisyonun Adalet ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşması bekleniyor. İzleme ve Tespit Alt Komisyonu çalışmalarını Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gözetiminde yürütecek. Bu komisyon silahların bırakılması, kampların boşaltılması süreçlerinde rol oynayacak. Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ise yasa kapsamına giren örgüt üyelerinin dönüşlerini, entegrasyon ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla işlev görecek. Bu süreçleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıklarının yürütmesi planlanıyor.
1: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak.
2: Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda görev alacak üyelerin karma olması bekleniyor. Komisyonda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği temsilcilerinin yer alması planlanıyor. Önümüzdeki günlerde komisyonlarda yer alacak isimler netleşecek.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmenin tam zamanı.
2: Yurt dışında ilk üst düzey ziyaretini Kiev'e yaptı. Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümünde Rusya'yı bu sözlerle hedef aldı.
4: Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmenin tam zamanı. Bu yasa dışı savaşı finanse etme yeteneklerini kısıtlamanın tam zamanı. İşte bu şekilde Rusya'nın bu savaşı kazanamayacağını anlamasını hızlandıracağız.
2: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham, Ukrayna'yı ziyaret etti. Burnham, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'yla Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törene katıldı. Etkinlik kapsamında Ukrayna...
5: A Haber Radyo, 24 saat haber. Canlı yayın.
6: Onlarca değil. İşte... Askeri stratejist, bir sürü insan dinledik. Demek ki onlar Türkiye'yi ve dünyayı çok da iyi analiz edemiyorlarmış. Bakın, bir Mekke Anlaşması diyoruz. Biz Mekke Anlaşması'nın ne anlama geldiğini içeridekilere anlatmaya çalışıyoruz. Böyle bıyık altından müstehsi bir şekilde gülüyor. Yani nedir yani, ne işte onun kafasında, çünkü yıllarca öyle kodlanmış. Yani ona göre 3 tane Müslüman ülkenin bir araya gelmesi, Levent Hoca anlattı. Ya bir tanesi bölgenin en güçlü askeri ordusu, askeri ordusuna sahip ve en güçlü siyasi liderliğine sahip Türkiye. Bir tanesi finans gücüyle, doğal kaynaklarıyla öne çıkan Suudi Arabistan. Bir tanesi nükleer güce sahip olan Pakistan. Yani yeni bir güvenlik mimarisi kuruluyor. Kızıldeniz'den Doğu Akdeniz'e, işte Arap Yarımadası'ndan ta Hint Okyanusu'na kadar yeni bir güvenlik mimarisi kuruluyor diyorsun. Adam sana tuhaf gözlerle bakıyor. Ama işte bak, burada görüyorsun, bu adamlar diyor ki ya artık öyle değil. Yeni bir Türkiye var, yeni bir dünya var. Biz hani bunlara çok takılmalı mıyız? Belki de çok takılmamalıyız. Onun yerine daha çok anlatmalıyız. Bak, neyi anlatacağız? Mesela ne diyor? Türkiye'nin diyor güçlü ordusu var diyor. Evet. Ya 3-4 gün önce Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu şöyle bir açıklama yaptı.

0: yaptı. Yani hiç bir yerde gördünüz mü? Ben çok küçük haber siteleri dışında bir yerde görmedim. Türkiye'de diyor aynı anda 61 savaş gemisi inşa ediliyor. 37 savaş gemisi Türk Deniz Kuvvetleri için, 24 savaş gemisi ise yabancı ülkeler için inşa ediliyor. Yani bu ülke sadece denizlerde öyle bir aşamaya gelmiş ki, bak aynı anda 61 savaş gemisi üreten bir ülkenin kapasitesini düşünün. Sadece kendisi de üretmiyor. Üretiyor, dışarı da satıyor. Şimdi böyle bir ülkeyi biz Yunanistan'la, böyle bir ülkeyi biz İsrail'le kıyaslıyoruz. Ya onu da geçtim. İlk bölümde konuştuk. Ya Suriye'nin kuzeyindeki bir terör yapılanmasını neredeyse Türk Silahlı Kuvvetler'le eşdeğer halde anlattılar bize yıllarca. Yıllarca onların propagandasını yaptılar. Hani ne oldu? Ne oldu? Yani öyle bir denklem ortaya çıktı ki örgüt kendini feshetmek zorunda kaldı. O yüzden ben hani bu yorumları evet duyacağız, doğrusunu anlatmaya çabalayacağız. Ama çok da ciddiye almamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü ciddiye aldıkça onlar devam ediyorlar. Hani bu soruyu sorduğum için aslında buna girmek istemezdim de. Bence Atatürk'ü de çok anlamıyorlar. Dış politikaya dair ne söylesen adam sana diyor ki yurtta sulh, cihanda sulh. Ya kardeşim o yurtta sulh, cihanda sulh ifadesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk hangi dönemde, hangi şartlar altında neden söylemiş? Üstüne fırsatını bulduğu anda gitmiş Hatay'ı almış 30'ların dünyasında. Sen 2020'lerde, 2025'lerde, 26'larda karşılaştığın her dış politika sorununda ya da askeri güvenlik sorununda diyorsun ki yurtta sulh, cihanda sulh. Elbette ki yurtta sulh, cihanda sulh, ama eğer savaş kapına dayanmışsa, sen bu hamleleri yapmazsan İşte bugün bu adamlar bu cümleleri kurmazlardı. Belki de İsrail'in sana kuracakları tuzakları anlatıyorlardı. Bugün İsrail'i uyarıyorlar. Sakın ha diyorlar. Suriye'yi Esad'ın, Türkiye'yi Suriye'nin, Esad'ın Suriye'siyle karıştırma. İran'la karıştırma diyorlar. Bak orada çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki Hamas diyor, işte Husiler diyor, Hizbullah diyor. Ya İsrail'deki akıl öyle bir noktaya gelmiş ki, akılsızlık diyelim artık. Türkiye'yi bu yapılarla bir tutuyorlar herhalde kafalarında. Ama orada da işte Ehud Barak'ın açıklamaları var, eski başbakan. Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları var. Onlar da benzer şeyler söylüyor. Yani Türkiye ile askeri anlamda bir çatışmaya girmenin İsrail'in sonu olacağını söylüyorlar. Ki gerçekten öyle. Zaten biraz aklı olan, biraz dünyayı, Türkiye'yi okuyan herkes bu gerçeği rahatlıkla görür.
1: Şimdi hocam baktığımızda evet buna farklı eleştiri. Türkiye zaten bu konuda İsrail'e cevap bile vermiyor. Yani diplomatik açıdan ikazlarını yapıyor, eleştirilerini yapıyor, kınamalarını yapıyor. Bizden ziyade, yani bizden önce diğerleri İsrail'e diyor ki aklını başına al. Yani Türkiye kimseye benzemez. Şimdi Zafer Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün icraatlarından bahsederken onları anlamayanlardan, bir de sanırım anlaşılmayan yer muasır medeniyetler tanımı. Şimdi muasır medeniyeti de sanki sadece Türkiye'nin işte kahraman Türk ordusunun gücünden ibaret zannedenler de var. Halbuki bu gücü pekiştiren, bugün sahada, masada, bugün işte Batı'ya, bugün NATO'ya, NATO üyelerine, tüm dünyaya silah satabilen, savunma sanayi ürünleri ihraç edebilen, özellikle diplomasideki gücüyle birlikte tüm dünyada dengeleri dahi değiştirebilen, büyük güçleri bile Birleşmiş Milletler gibi yapılanmalarda yalnız başına bırakabilen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani tek başına savunma sanayi mi sanki Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin icraatlarıymış gibi algılanmamalı değil mi?
2: Geç bile kaldık. 86-87 milyonluk bir ülkesin. Gayri safi yurt içi hasılan 1,7 trilyon dolar. Gelişmekte olan ülkelerden kopmuşsun. OECD'nin en kritik ülkelerinden biri haline gelmişsin. Gümrük birliği sürecinin içerisindesin. Coğrafyan zaten dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyorsun. Ege'ye, Marmara'ya, Akdeniz'e, Karadeniz'e bakıyorsun. Türkistan coğrafyası senin her daim arkanda. Büyük mesajlar vermişsin. Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında el vermişsin. Libya'nın toprak bütünlüğü sağlamışsın. Terörsüz Suriye'yi, terörsüz Irak'ı da sen inşa etmişsin. İran'daki savaşa dur diyecek kudrete sahipsin. Gazze diyebiliyorsun.

0: Batı Şeria diyebiliyorsun ama yetmiyor sana. Etiyopya'daki problemi çözmeye gayret ediyorsun. Somali sana geliyor problemimizi çöz diye. Somaliland diye bir sorunun çözümü için de sana geliyorlar. Kongo'da katliam oluyor, sen bunu çözersin diyorlar. Mısır meselesi seninle ilintili. Afganistan, Pakistan problem yaşıyor, Ankara'ya geliyorlar. Hindistan, Pakistan problem yaşıyor, İstanbul'dan söylem geliştirebiliyoruz. Rusya, Ukrayna İstanbul'da buluşuyor. Balkan coğrafyasında Bosna Hersek bölünmez diyebilecek gücü masaya koyuyoruz. Ya bayağı bir Türkiye'yiz yani biz. Birilerinin iki dönem var galiba. Bir 1970'li yıllar, üstadım buradayken çok girmeyeceğim ama bir de 1990'lı yıllar. Türkiye iki tane kayıp 10 yılı var. 90'lı yıllar 10 yılda 11 koalisyon. 11. 25 gün ayakta kalmış biri. 5 ay ayakta kalmış biri. 6,5 ay hep patinaj yapmışız. Çıkamamışız. O ceviz kabuğunu kıramamışız. 70'lere bakın. 27 Mayıs 60'tan sonra bir daha istikrar diyorsun. 12 Mart muhtırası geliyor. Hadi 74 barış harekatı diyorsun. Çat ambargo geliyor. Ardından 12 Eylül 80 darbesi. Yani şunun sizin dediğiniz gibi onlar daha çok farkında. Eğer Türkiye'nin ayağındaki bu prangaları kırmasına müsaade edersek alıp yürüyecek. Alıp yürüdüğü zaman da önce o terör sorununu çözecek. Sonra o kafayı kaldırdık ya biz. Komşularımızla, adına komşularla sıfır sorun demeye gerek kalmadan organik anlamda sorunların olmadığı yeni bir iktisadi birlik ittifak projesi geliştireceğiz. Sonra ne olacak? Şimdi sonrası izleyicilerimizi daha çok ilgilendiriyor. Sonra burada oturup o büyük kaynağın artık payını, emeklilerin durumunu konuşacağız. Sonra asgari ücreti konuşacağız çünkü sanayicimizin ürettiği 86 milyon için değil, Türkistan'dan Orta Doğu'ya kadar 250-300 milyon için üretmeye başlayacaklar. İstihdam alanındaki revizyonu konuşuyor olacağız. Hani diyorlar ya, işte SİHA'lar, İHA'lar, savunma sanayindeki hamleler yenir mi, içilir mi? Tabii yenmediğinin farkındayız. Ama görsünler ki biz bir sanayi devrimini kaçırdık.
1: Hocam doğudaki sorunların çözülmesiyle Doğu ve Güneydoğu'da şimdi en büyük sıkıntılardan birisi gittiğinizde bölge insanı ya buralarda işte büyük sanayiler, büyük yok fabrikalar yani olamıyor. Şimdi Doğu'da pek çok yer sıkıntılı. Sınırımız Ermenistan'la yıllardır kapalı. O bölgelere, Orta Asya'ya ulaşmakta sıkıntılar çekiyoruz. Şimdi yatırımcının da endişeleri var haliyle. Türkiye'nin işte 500 kilometre ya da 1000 kilometre uzağında bir fabrikada üretip onları bir daha ya liman kentlerine ya da batıya getirmek onlar için masraflar. Ama oralardaki işte Suriye'deki bu sorun çözüldükçe, Irak'taki sorun çözüldükçe, İran sorunu ortadan kalkınca, Ermenistan, Azerbaycan, Orta Doğu'ya erişimin sorunlarının ortadan kalktığı bir ticari yoldan bahsedince bu sefer oralara yönelik ticaret ağı daha da artacak, yatırımlar da artacak. Yani bu Türkiye'nin sadece hep bahsediyoruz işte batısındaki fabrikalaşmadan, sanayi yatırımlarından ki bu kez Doğu'ya, Güneydoğu'ya yapılacak yatırımlar yatırımcının işine gelecek. Ama büyük kolaylıklar sağlanacak.
0: Buluyorsun, çıkarıyorsun, çaba sarf ediyorsun. Kaya gazı konuşuluyor. Karadeniz'de bulduğumuz önemli kaynaklar var doğalgaz bağlamında. Hidrokarbon yataklarımız var Akdeniz'de. 60 milyar dolar civarında dış ticaret açığımız var. Sadece petrol ve doğalgazdan kaynaklı. Bunların her birinin adım adım kapanmasının bizim bireysel ekonomimize yansımayacağı düşünülebilir mi? Doğru, zor bir dönemden geçtiğimiz aşikar. Tarihin en büyük depremlerinden birini yaşadı bu ülke. 50 binden fazla canımızı kaybettik. Ardından öncesinde pandemi dönemi, ağır bir terör. Şimdi konuşalım. Şimdi yarınlara dair umut ortaya koyan cümleler kurmak için doğru bir zaman değil mi? Karalar bağlamanın belki de bitmesi gereken zaman değil mi?
1: Hocam dünyada bazen işte batıdaki ülkelerle hani nüfusu bizim büyük şehirlerimizin bir tanesinin bile nüfusundan az olan ülkelerle kıyaslamalar oluyor ama şimdi harita üzerinden şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde dünyada başka hangi ülke var ki etrafındaki ülkelerin büyük çoğunluğunun toprağında gözü olsun? Onun üzerine hayali haritalar çizsin. Dünyada kaç tane ülke var ki alfabeden yan yana rastgele seçeceğiniz 3 tane harfi yan yana getirdiğinizde terör örgütü olsun ve bunun onlarcasıyla mücadele

0: ne etsin aktif bir şekilde? Benzeri yok. Şimdi tüm bu sorunların çözümüne yönelik adımlar atan bir iktidar var, bir lider var ve bu doğrultuda yükselen bir Türkiye var. Bu tüm dünyanın da gördüğü bir gerçek.
1: Tüm dünya görüyor da görmek istemeyenler, duymak istemeyenler tüm dünyaya rağmen hala gözleri kör, hani vicdansız.
0: İçimizdekiler hadi öyle. Şimdi tabii. En azından biliyoruz ki dışarıda özellikle de mesela İsrail'de de hep İsrail'i konuşuyoruz ya, bunu gayet net bir şekilde görenler var. Haaretz gazetesi şunu yazmış, diyor ki Netanyahu İsrail'i bu kez Türkiye ile yeni bir anlamsız çatışmaya sürüklüyor diyor. Türkiye bir NATO üyesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın müttefiki. Tel Aviv yönetimi başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bölgedeki aktörleri kendisinden uzaklaşıyor. İsrail'de seçimler öncesinde Türkiye karşıtı siyasi söylemler arttı. Askeri seçeneği, yani askeri o iddiaları, savaş iddialarını bir kenara bırakalım. Ama dedik ya, İsrail'i biz yakından biliyoruz. Netanyahu'nun temsilcisi olduğu o zihniyeti de yakından tanıyoruz. Türkiye'ye askeri olarak karşı karşıya gelebilecek bir güçleri de yok, cesaretleri de yok. Ama başka silahları çok fazla var. Dijital medya dediğimiz konunun koltuğundalar.
1: İstihbarat örgütleri, Amerika CIA ile işbirliği yapıyor. Yani Amerika ile İsrail'in beraberliğini düşünmeden, oradaki Siyonist, evangelist beraberliği düşünmeden, CIA ve Pentagon içindeki, derin Amerika içindeki Yahudileri ve küresel sermayedeki büyük patronları, yani bunları düşünmeden bunları değerlendiremeyiz. İsrail diye bakmayacağız. İsrail çok ufak bizim için. Daha geniş bakacağız. Dünyadaki güç odağı kim? Amerika. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Amerika düzeni kurmaya çalışırken yepyeni bir dönem çıktı. Rusya var orada, Çin var. Yeni bir gerçek var. 20. yüzyıl Amerika ile Rusya'nın dünyayı soğuk savaş dönemiyle beraber idare ettikleri hiç karşılaşmamıştır. NATO ordularıyla Rus orduları hiç çarpışmamıştı.
0: Ama o 70 düşmanlık sene üzerinden dünyayı şekillendirdiler yıllardır.
1: Hocam şimdi biraz önce bahsetti, çok heyecanlandım. O çok önemli. Türkiye 1990 ile 2000 yıllar arasında, bırakın 10 haftayı, bir ayı, yarını düşünecek durumda değildi. Bir istikrarsızlık. Berlin duvarı yıkılmış. Soğuk savaş dönemi bitiyor. Sovyetler Birliği dağılıyor. Türk devletleri çıkıyor. Türkiye bunlara bakacak hali yok. Ki en çok bakmamız gereken o. O dönemden bu döneme gelmenin özelliğini biliyor musunuz? Türkiye strateji koyabiliyor ortaya. Ya 2053 projeleri, 2071 projeleri, ya hayal dünyası. O dönemde bırakın bunları yazmayı, o dönemde yazan ve çok yazan bir gazeteciydim. Büyük bir gazetede, Hürriyet'te çalışıyorduk. Sonra Sabah grubunda olduk. Yarını düşünemiyoruz. Bu hayalleri başkaları yapıyor. 50 yıllık plan. Amerika'nın 50 yıllık planları, 100 yıllık planları. Türkiye'de yok böyle bir şey. Burada nedir biliyor musun önemli olan? Aziz Türk milletinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıkarak, bak bu çok önemlidir, siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamıştır. İstikrarsız bir Türkiye istendi. Hep oynandı. Günümüze kadar oynandı. İşte oyunlar için bozuyoruz.
0: 2011 yılında Başkan Erdoğan 2023 hedeflerini açıkladığında neler neler söylemediler. O video hala hafızalarda, savunma sanayinden tutun da Türkiye'deki eğitimden sağlığa, ulaşıma varıncaya kadar, uzay turizme varıncaya kadar. Evet. Pek çok şeyi 2023 hedefi olarak açıkladığında gülenler olmuştu. İmkansız diyenler olmuştu. 2023'ü göremez diyenler olmuştu. Hatta bugün hala Türkiye yönetme iddiasında olanlar 2023'e gelindiğinde Türkiye'de değil bunların gerçekleşmesi, eğer iktidarda kalınırsa, AK Parti iktidarda kalırsa, kadınların oy kullanamayacağını, araba süremeyeceğini, milletvekili seçilemeyeceğini vaat ediyor, iddia ediyorlardı. Şimdi bugün 2023'te o video ibretlik bir video. Yani Başkan Erdoğan'ın o reklam lansmanı
1: Bugün neyi konuşuyoruz?
0: Muhalifler bile diyorlar ki hepsi gerçekte. Şimdi önümüzde 2053 var, 2071.
1: Türkiye yüzyılı var. Türkiye yüzyılı ne kadar önemli. 53'ün anlamı var. 1453'ün. Çok önemli. 2071, 1071. Ağladı konuşuyoruz. Ya böyle bir, biz imparatorluk kodları olan bir ülkeyiz. Bunu biliyorsun, İngilizler de çok kullanıyor. Putin de çok kullanıyor. En büyük dram diyor. O, bu kodlarımız var bizim. Ve başka topraklarda gözümüz yok. Biz 600 yıl Osmanlı İmparatorluğu, Selçuklulara da baktığın zaman adaletle yönetmişiz. Dünyanın topraklarını hep adaletle yönetmişiz. İnsanlar arasında fark gözetmemişiz. Şimdi bu gelişmelere baktığımız zaman, strateji koydu dediğimiz zaman Türkiye, Türk Devletler Birliği Teşkilatı 2020'lerde çok önemli bir hale gelmiştir. Nereden nereye geldi? 100 yılın bir eksenidir. İnşallah 7 devlet bir millet, Kıbrıs Türk Devleti de 7. devreye inşallah o da olacak. 7 devlet bir millet. Ardından geldik Mekke. Bakın çok önemli bu olay. Mekke'nin önemini ileride çok daha iyi anlayacağız.
0: İsrail çok iyi anlamış.
1: Anladı
0: Galant, tabii. Eski savunma bakanı. İcraatlarından, onun da söylemlerinden çok iyi hatırlıyoruz. Mesela ama öyle bir özet geçmiş ki Türkiye'yi, hani o dediğiniz insanlardan, içimizdekilerden çok daha iyi yorumlamış bazı gerçekleri. İran zayıfladığında oluşan bu boşluğun biri tarafından dolduracağını anlamamız gerekiyor diyor. Orta Doğu'da emperyal hırsları olan doğal aday Türkiye'dir. Türkiye emperyal geçmişe sahip güçlü bir ülkedir. İmparatorluk bakiyesidir.
2: İmperium değil mi?
0: Evet, yani
2: onu
0: oradan
2: kastediyordur.
0: Yani Asya ile Avrupa arasında bir köprüdür. NATO'da Amerikalılardan sonraki en büyük orduya, çok güçlü bir savunma sanayine, çalışkan bir halka sahiptir. Ve pratikte Avrupa'nın ana sanayi bölgelerinden biridir. Türkiye önemli bir aktördür ve etki alanını şimdiden her türlü yere ulaştırmaya başlamıştır diyor Galant.
2: Bizim...
0: Biz demiyoruz. Galant söylüyor. Trump da söylemiyor. Galant söylüyor.
2: Lisede, ortaokul sonda coğrafya dersine giren bir öğretmenin anlattığı gibi anlatmış.
0: Dinleyelim mi? Bir sesini de dinleyelim, ardından yorumumuzu alayım. Hazırsa eğer Galant'ın açıklamaları.
3: תראה, קודם כל צריך להבין שכאשר איראן נחלשת, הוואקום הזה יתמלא על ידי מישהו, המועמדת הטבעית, בעלת השאיפות האימפריאליסטיות באזור, במזרח התיכון, זה טורקיה. טורקיה היא מדינה חזקה, מורשת אימפריאליסטית, יושבת על גשר אסיה אירופה, יש לה צבא הגדול ביותר באיחוד האירופי או בנאטו, למעט האמריקאים, תעשייה ביטחונית מאוד חזקה, עובדים חרוצים היא למעשה אזור התעשייה העיקרי של אירופה ושחקן מרכזי, והם כבר שולחים זרועות לכל המקומות. יש
0: ג'וגרפיה dersindeymişiz gibi.
2: Şöyle, şimdi komutanın sözünü almak istemem, çok kısa.
1: Tam komutanımı konuş zaten.
2: Bahsettiği konular böyle, evet doğru. Evet. Yani doğru söylüyorsun denecek olan. Bir tek şu emperyal meselesi. Parantez açayım.
4: Emperyalist demiş, o biraz sömürgeci anlamına geliyor ya. O sakat.
2: Onu bilerek söylüyor, evet, belli. Tabii. Şunu söylüyor yani, aslında diyor ki.
0: Ha, İsrail bir şeyler de söylemesi bekleniyor ya, onu da orada söylüyor.
2: Ama aklında şu var. Türkiye diyor palazlanırsa, ey Arap devletleri, Türkiye tekrar kodlarına dönerse, evet, sizin bu egemenlik hayalleriniz de ortadan kalkar kendince mesajı veriyor. Ama bir daha belirtelim.
4: Evet.
2: Türkiye'nin yayılmacı, işgalci, irredentist bir yaklaşımı olmadığını, tüm devletlerin toprak bütününün en büyük garantörü ve güvencesi olduğunu, bu coğrafyada o devletlerin adıyla ittifak kurmak istediğini, o devletleri ülkesine katıp da onların farklılıklarını ortadan kaldıracak bir yaklaşım içinde bulunmadığını biz hatırlatalım. Kalanları da eklediğimiz zaman gayet iyi bir tanım olmuş.
4: Evet.
1: Şimdi, Afrika'daki, tabii bir ek yapayım, çok önemli, öyle, çünkü tam üstüne oturacak. Afrika'daki ülkeler hep bunu söylüyor. Somali diyor.

0: yıllardır diyor sömürdüler. Türkler geldi, iş yapıyor bizimle. Beraber diyor çalışıyoruz. Bizim diyor başarılı olmamızı istiyor. O nedenle Afrika ülkelerinin sesini dinlediğin zaman bu adamın ne kadar planlı, kritik açıklamalar yaptığını görüyorsun. Tahrik ediyor Arapları. Biz ne diyoruz? Araplar, Kürtler, Türkler bir araya geldiği zaman bu Orta Doğu'nun, Yakın Asya'nın kaderi değişecek. Akdeniz, Kuzey Afrika'dan. Hani vardı ya bir zamanlar Amerika'nın büyük projesi, Kuzey, büyük Orta Doğu projesi. O büyük Orta Doğu projesinde huzur ve güven, birlik ve beraberlik, İslam dünyası, 2 milyarlık İslam dünyasının birleşmesi, bir araya gelmesi, kafasını kaldırması yeni yeni başladı. Bunu da sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız bu yolu açmıştır. Önemli bir gelişmedir bu. Afrika'dan Asya'ya kadar Türkiye bir bölgesel süper güçtür. Emperyalist değildir. Topraklarda gözü yok. Birleşik, birleştirecektir. Çünkü dünya yeniden adalete gelmesi lazım. Yeniden adil olabilir diye kitap yazılmış. Sayın Cumhurbaşkanımız yazdı. Kitap ortada. O kitabı tekrar hatırlayalım. Dünya yeniden adil olacaktır.
1: İki ülkeyi zaten yani yan yana getirmeye bile, öyle bir gaflete bile düşmeyiz. Tabii. Türkiye her fırsatta etki alanında ya da ilgi alanında bulunan her ülkenin toprak bütünlüğünü savunurken, o ülkenin karşılıklı yani menfaatleri tabii ki ülkeler arasında olacaktır ki uluslararası ilişkiler bunun üzerine kuruludur, karşılıklı çıkarlar doğrultusunda. Ama Türkiye hiçbir zaman ne bir emperyal yani emperyalist zihniyette ya da bir sömürge zihniyetiyle hareket etmedi. Bunu biz tüm ülkelerde, Sudan'da da biliyoruz, Libya'da da biliyoruz. Hakeza Somali'de de yakın coğrafyamızda da biliyoruz. Ama sadece hep bu konu gidip gelip hani orduya geliyor ama Zafer Şahin, baktığımızda Türkiye, İsrail'in o sinsi diğer savaş araçlarıyla ya da operasyon araçlarıyla da mücadelede çok başka bir yere geldi. En önemli konu Mossad. Hep Mossad'dan bahsediyoruz. Bu anlamda Türkiye elde ettiği o tecrübeleri bugün bölgenin huzuru için birlikte hareket ettiği ülkelerle de elbette paylaşacaktır. Mossad'a yönelik düzenlenen o dev operasyonları hepimiz yakından hatırlıyoruz.
2: Evet ya, bugün Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyon kabiliyeti sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da, bunu biz söylemiyoruz. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir istatistik vardı. En güçlü 4 istihbarat servisinden biri olarak Milli İstihbarat Başkanlığı'nı gösteriyorlardı. Yabancı bir medya kuruluşu. Ve senin de hatırlattığın gibi çok sayıda operasyon yapıldı. Şu an rakamı tam hatırlamıyorum. Yüzlerce diyebiliriz ama Mossad mensubu, daha doğrusu Mossad'a çalışan ajan Türkiye'de etkisiz hale getirildi. Şimdi rahmetli Demirel'in bir lafıdır. Bülent abi daha iyi bilir, eğer yanlışsam beni düzeltsin. Der ki o dönemin MIT'i için, MIT size Afrika'nın kabile devletlerinde ne olacağını bile o gün rapor eder ama ülkenizde olan hayati gelişmelerden haberdar etmez der, ya da dediği rivayet edilir. Bugün çok şükür öyle bir durum söz konusu değil. Burada tabii ama Tahir, şunu da hatırlatmak lazım. Bak, bu İsrail'in elindeki avantajlar derken askeri kapasitesinden bahsetmiyorum ben. O ayrı bir konu. Ama özellikle bu dijital platformlar üzerinden, çünkü orada düğmeye basma, daha doğrusu o algoritmayı yönetme aşamasında İsrail'in bir etkisi olduğu yatsınamaz. Bak, biz 2023 seçimlerine nasıl bir atmosferde gittik hatırlıyor musun? İnanılmaz bir Suriyeli düşmanlığı vardı. İnanılmaz bir sınırlarımız delik deşik algısı her gün köpürtülüyordu. Peki ne oldu kardeşim? Türkiye'deki 4 milyona yakın Suriyelinin tamamı gitti mi? Bugün bir tane haber okuyor musun? Ya da böyle bir içerikle karşı karşıya kalıyor musun? Ya da sınırlarımız delik deşik diyen kişi sayısı, yayınlanan bu konuda haber sayısı neden birdenbire azaldı? Burada Ankara, Altındağ'da, Kayseri'de sokakları hareketlendirme yönelik o faaliyetlerin arkasında kim vardı diye bir düşündüğümüzde, orada karşımıza kuvvetle muhtemel İsrail ve onun gizli servisi çıkacaktır. Şimdi dolayısıyla bunları yine denemek isterler, yine yaparlar, yine onların değirmenine su taşımaya hevesli, emin ol her sektörden insan bulunabiliyor, maalesef bulunabiliyor. Bunlara karşı dikkatli olmak lazım. Terörsüz Türkiye'yi özellikle hedefe koyduklarının, bundan sonra daha da koyacaklarının işaretlerini veriyorlar. Çünkü bu bölgede iç barışını sağlamış, 86 milyonun kardeşliği için dev bir adım atan Türkiye'yi istemiyorlar. Böyle bir Türkiye'yi kendi hedefleri açısından tehlikeli görüyorlar. Ne diyor Netanyahu? Suriye'nin diyor güneyine doğru Türkiye'nin diyor hakimiyet kurması bizim için bir güvenlik meselesi diyor. Peki Türkiye'nin böyle bir amacı var mı? Yok. Ama niye bunu söylüyor? Çünkü istiyor ki Türkiye içeride eskiden olduğu gibi kendi iç sorunlarıyla enerjisini tüketsin. Kafasını kaldırıp da bölgeye bakmasın. Eskiden olduğu gibi Suriye'yi de Irak'ı da bütün bölgeyi de kendisi kontrol etsin. Onun derdi o. O yüzden bu oyunlara gelmemek lazım. İsrail'i de hafife almamak lazım. Şu anlamda abartmıyorum ben, kesinlikle abartmıyorum. Mesela şu anda İsrail'in Yunanistan'la kurduğu bir ittifak var. Güney Kıbrıs'ta dahil ederek bunu yapıyorlar. Orada bile aslında asıl hedef Türkiye. Yani bu geçen haftaki provokasyona baktığında yine bir şekilde Türkiye'yi provoke ederek kendi iç sorunlarıyla bir şekilde meşgul ederek kafasını kaldırmasını engellemeye çalışıyorlar. Ya bugün Yunanistan Aşil Kalkanı adını verdikleri bir projeleri var. Orada en büyük ittifak ortakları İsrail. Yunanistan'da İsrailli savunma şirketleri o projeye dahil olduklarında %25 oranında hak sahibi olacaklar. Mesela bu son dönemde gelişen İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ittifakını da bir sorgulamamız gerekiyor. Doğu Akdeniz'de de seni bir şekilde kuşatmaya çalışıyor İsrail. Yani mesele sadece Suriye değil, Türkiye ile İsrail arasında. Bu bölgede güçlü bir üniter devlet olarak Türkiye'nin varlığından rahatsızlar. Ve her şekilde içeriden askeri olarak sahada, masada, sanal medya adı verilen çöplükte her yerde Türkiye'ye operasyon çekmek için fırsat kolluyorlar.
1: İşte Türkiye'nin bu İsrail'in yöntemleriyle yıllarca mücadele ettiğini biliyoruz. Yani gayri nizami bir harp modeli belki İsrail için. Bunu defalarca denedi. Ermenistan üzerinde de yıllarca bu denendi mesela. Ama bugün Ermenistan'da tam tersi bir atmosfer hakim oldu. Türkiye ile iyi ilişkiler üzerinde seçim kazanan bir Paşinyan'la, yani evet. Burada bir örnek. Şimdi Yunanistan'a bakıyoruz. Yunanistan Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak yerine komşusuyla kılavuz olarak İsrail'i seçiyor.
3: Kargayı seçiyor. Evet.
1: Kargayı seçiyor. Şimdi haliyle İsrail'le şu andaki o birliktelikleri, müttefiklikleri, artık adına ne dersek diyelim, Türkiye karşıtı olduğu kesin. Yunanistan böyle bir yere varabileceğini neye dayanarak görüyor? Amerika desteği de yok çünkü artık.
4: Evet. Şimdi burada öncelikle o Galant'ın söylediği emperyalist söylemine bir hayır demek lazım.
1: Buyurun, tabii ki.
4: Çünkü bizim Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında yaklaşık 45 ila 52 adet devlet çıkmış. Yani Türkiye haricinde. Ve hani bunlar, mesela bir Fransız İmparatorluğu olsaydı, bir İngiliz İmparatorluğu olsaydı herhalde hepsi ya Hristiyan olurdu ve ya Fransızca konuşurlardı ya İngilizce konuşurlardı. Bakın bunlar kendi dillerini konuşuyorlar, kendi dinlerini konuşuyorlar. Burada çok az örnek var. Mesela Arnavutluk'ta Müslümanlar çoktur. Niye? Ya geliyor Hristiyanlar, orada vergi alıyorlar. Şimdi bakıyorlar ki Müslümanlıkta vergi diye bir şey yok o manada dinle ilgili. Ya diyorlar biz bunlara vergi vereceğimize, diyorlar şu Türklerin yanına gidelim, Müslüman olalım, vergi vermekten kurtuluruz. Yani arkasında tabii ki paraya dayanan bir vergi sistemiyle alakalı da bir din değiştirme hadisesi var. Zorlama yok yani. Ama şimdi biz şöyle şeyler görüyoruz ya. Rusya'da Putin Ukrayna'nın topraklarını tarihi topraklar görüyor. Veya işte Kafkasya bölgesindeki ülkeler Rusya'nın arka bahçesi. Ya arkadaş, bizim 45-52 tane arka bahçemiz var o zaman. Onları biz niye görmüyoruz?
1: Biz hani, onlara gönül coğrafyamız.
4: Yani görüyoruz. Şimdi burada yalnız iki ülke var bizim açımızdan sıkıntılı. Birisi İsrail, birisi de Yunanistan. Yunanistan Osmanlı İmparatorluğu'na rağmen 400 yıl idare etmişiz. Adamlar dillerini, dinlerini

0: Hers gibi büyük Yunanistan, Megaleidia, öbürü de büyük İsrail filan. O zaman büyük dediğiniz şeyin karşısında koskocaman Türk dünyasını görüyorlar. O nedenle kendilerine ister istemez kıble olarak işte Türkiye'yi görüyorlar. Türkiye ile yarışmaya başlıyorlar. Yunanistan aslında bunun boyunun ölçüsünü aldı. Yani o hormonlu ülke genişledi. 15 Mayıs 1919'da İngilizlerin gazına da geldi. Anadolu topraklarına bastı. Neredeyse Ankara'ya kadar işgal etmeyi hayali kurarken 9 Eylül 1922'de denize döküldüler. Şimdi Yunanistan'ın en azından herhalde Anadolu topraklarında gözü kalmadı. Şimdi 10 milyonluk ülke en azından kendi şu anki coğrafyanın kendilerine verdiği haksız kazancı korumak için uğraşıyorlar. Türkiye sanki saldıracakmış gibi. Oysa biz Ege'yi, Adalar Denizi'ni barış denizi yapalım. Savaşa gerek yok. Birlikte yaşayalım derdindeyiz. Aslında aynı şey İsrail için de geçerli. Yani İsrail 1948'de kurulmuş. İlk tanıyan Müslüman ülke biziz. Yani şey olarak halkı Müslüman olan. Şimdi ondan sonraki süreçte de 1967'ye kadar aslında çok ses çıkarmıyoruz. Ama 67'de diyoruz ki ya çok haksız yere işgalim var. Yani topraklarını üşmüsüne çıkarmışsın. Birleşmiş Milletler'in de kararı alınırken Türkiye'nin öncü rolü var. Nihayetinde 67'den sonra yavaş yavaş Türkiye İsrail'in karşısında kendisini konumlandırırken özellikle Filistinlere yönelik mezalim söz konusu. Ne zaman ki 1993'te Oslo süreci var, İsrail'in verdiği sözler var. Gerçi tutmuyor ama en azından o dönemde 96'da bir savunma işbirliği anlaşması imzalıyoruz. İşte bizim F-4'lerin, F-5'lerin, sonra M-60 tanklarının modernizasyon süreci falan. 2005'te hatırlayalım, Erdoğan başbakanken İsrail'e gitti. Hı hı. Şey verdiler ona, ödül verdiler. Ama yine Gazze'de Hamas'ı bahane ederek 2006'dan itibaren mezalime başladılar. Ondan sonraki süreç işte One Minute, Mavi Marmara olayı falan. Yani burada İsrail terör estirmezse, kendi toprakları içerisinde revizyonist yayılmacı politikaları bir kenara bırakıp, terör devleti vasfını bir kenara bırakıp, olması gereken normal bir devlet gibi hareket etse, biz şu anda Mekke Paktı'nı konuşuyoruz. Belki bunun bir parçası olabilir. Veya bir Avrupa Birliği modelini konuşuyoruz. Dediniz onun ya, bir parçası olabilir.
1: Yunanistan dediniz ya. Evet. Yunanistan işte Bizans'a dayandırıyor. İşte o yüzden böyle hayali haritalar vesaire kuruyor. Şimdi dönüp baktığımızda İsrail'e bir de bakıyoruz. Orada da yani İsrail bir şeriat devleti. Yahudi şeriat devleti.
0: Evet.
1: Bu net. Öyle söylenildiği gibi demokratik bir hukuk devleti
0: bir de dünyada
1: değil.
0: Tek aslında dine dayalı ırkçılık diye bir şey var ya. Dinsel ırkçılık dünyada yok böyle bir şey.
1: Yani bugün işte Afganistan'a Taliban için eleştiri yağdıranlar buna sessiz kalıyorlar. Evet. Şimdi bunu da biz söylediğimizde farklı yine lanse edilebiliyor ya da bizim ağzımızdan çıktığında farklı konuşulabiliyor. İsrail'in bir baş haham David Yosef o kadar net cümlelerle bunu söylüyor ki hani bu böyle 15-20 yıl öncesindeki hahamların söylemleri vesaire değil ya da 60'lardaki değil. Yeni sıcak bir açıklama. Filistin halkının olmadığını, onların haklarının da olmadığını söylüyor. Gazze'nin de yok edilmesi gerektiğini savunuyor. Çünkü buralar bizlerin, Yahudilerin ifadesini kullanıyor. Bir dinleyelim.
2: Bu din adamı değil mi?
1: Kendilerince, kendi dinlerince evet.
2: Tüccar.
1: Başları.
3: Megia lahem ani omer shekol Aza HaKadosh Baruch Hu yahriv ota.
4: Amen.
3: Ve anahnu nahzor lesham. Anahnu yodim shekshetavo ha-geula az tiye gvura kazot shel am Yisrael mul kol ha-umot kal v'chomer mul ha-safsuf haze shehu lo am shehem korim la'atzmam am palestini. אבל הם לא עם. לא היו מעולם עם, הם לא עם, ואין להם זכויות פה. הזכויות הם שלנו. עזה זה ארץ ישראל. עזה זה שלנו. עזה זה שלנו, שכם שלנו, ג'נין שלנו, כולם שלנו. אז מה שאנחנו כרגע צריכים לעשות, זה להתפלל להשם יתברך, שנזכה לגאולה, שבה נוכל באמת לחזור לכל המקומות שלנו.
1: Hocam sizi böyle davet edeceğim. Şimdi bugün geldiğimiz günümüz dünyasında Avrupa'da hani ülkemizi geçtik. Avrupa'da Şöyle bir sokakta yürürken bir kişi

0: İşte sakallı bir Müslüman Allahu Ekber dediğinde hemen bir Müslüman terörist yakıştırması yapıyorlar. İki kişi Avrupa sokaklarında kavga ettiğinde ya bir şeyden dolayı Amerika'da ya da tartıştığında gündelik meselelerden dolayı tartıştığında birbirini bıçakladığında eğer Müslümansa direkt radikal İslamcı, cihatçı konularıyla Müslümanlarla terörizmi yan yana getirmeye çalışanlar bu tür isimleri baş tacı ediyorlar ya da bunlara karşı sesleri çıkmıyor, görmezden geliyorlar. Şimdi bu nasıl bir zihniyetin ürünü? Din diyebilir miyiz?
1: Ben bir uyanışın olduğunu düşünüyorum. Doğru. Temel sayık bu. Çünkü Batı'nın ittifak içinde kalması adına medeniyetler çatışması diye bir tez uydurması gerekiyordu. Biz medeniyiz. Kalan kimse medeni değil. En medeniyetsiz de zaten Müslümanlar deyip terörle barış dini olan İslam'ı yan yana getirmeye gayret ettiler. Tutmadı. Ama 20 yıl ekmeğini yediler bu işin. El-Kaide, DEAŞ, DEAŞ Horasan ve türevi terör örgütleriyle kendilerince mesafe aldılar. Sonra biz dedik ki ya bu terör örgütleri siz kurdunuz. El-Kaide'nin başlangıcı sizin Afganistan'da kurduğunuz yapılanmaydı. Sonra siz destek verdiniz, biliyoruz. DAEŞ'i onların kurduğunu Trump söyledi. Aynı cümlede 5 defa Obama kurdu dedi. Clinton'la beraber kurdular dedi. Bu suni bir örgüttür dedi. Bu iş bitti. Ama İsrail konusu olunca, Musevilik konu olunca çok muhtemel şunu da vurgulayalım. Şimdi İstanbul'da yaşıyoruz değil mi? Dünyada Musevilerin herhalde en huzurlu yaşadığı, barış içinde yaşadığı, kimsenin kimseye dönüp de senin dininle mezhebine demediği bir kucaklaşma şehrinden sesleniyoruz aslında.
0: Yüzyıllarca da bu şekilde yaşadıkları.
1: Hep böyleydi. 1492'den beri böyleydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Hitler zulmünden kaçtıklarında geldikleri yegane ülkelerden biri Türkiye'ydi. İstanbul Üniversitesi'nde hocalık yaptılar. Ankara Üniversitesi'nde kürsü kurdular. Biz kucak açtığımız için bunlar oldu. Çıkalım burada, Kartal'dan motora binelim, Büyükada'ya gidelim, Eybelada'ya gidelim. Nasıl barış içinde yaşadıkların en güzel örneğidir. Bunlar gibi değil ama.
0: Hocam sadece 2023'ten bu yana Gazze'de yaptıkları, Batı Şeria'da yaptıkları Nazi'yi de geçmiştir. El-Kaide'yi vesaire anamayız bile bunların zulmünün yanında, onların terör faaliyetleri.
1: Bebekleri katlettiler.
2: Ya bir din adamının, bakın baş haham, din adamı Filistinlere affedersiniz insan görmüyor ya. Ya
0: öldürmek
2: böyle bir yerde
0: gerektiğini söylüyor.
2: Evet.
0: Gazze'li çocukları, Gazze'li bebekleri, doğmamış bebekleri öldürmeleri gerektiğini evet söylüyor.
1: Bunun gibiler yüzünden diyeyim de bu zamiri doğru olacaktır diye düşünüyorum. O kırılma oldu. Hani 1945 sonrasında özellikle Hollywood yapımı filmlerle beraber bütün dünyada bir ne vardı? Vicdani anlamda işte Musevilerin İsrail devleti üzerinden Oscar'lar alındı, bir şeyler yapıldı. Bir miktar acınaklı bir durum üzerinden tüh tüh tüh vah vahlar senaryosu vardı. Yalnız belirttiğiniz gibi Gazze'deki katliam onu kırdı. Dünyada bir uyanış da oldu, bakmayın siz. Şimdi 2 tane, 3 tane, 5 tane Yahudi öyle Budapeşte de çok rahat gezemiyorlar.
0: Hocam geride bıraktığımız gün Birleşmiş Milletler merkezini ele geçirdiler. Oraya İsrail bayrağı diktiler. Birleşmiş Milletler bayrağını kaldı. Bununla da övünüyorlar. Ben Gevir denilen bir adam var. İşte bu İsrail başhahamı denilen bu
1: kişi
0: diyelim. Çünkü insan vasfını bile yakıştırmakta insan zorlanıyor. İnsan fıtratında doğru merhamettedir. İnsan fıtratında yani bebek vicdan öldüren bir varlık değildir. Şimdi baktığımızda böyle bir zihniyet var. Bu bir zihniyet. Bu bir terör zihniyeti demek bile basit kalıyor. Ama döndüğümüzde
3: Tevrat'tan
0: hala
3: Tevrat'tan
0: karşılığı olan
3: Siyonizmin ruhu o işte.
0: Geçtiğimiz evet hafta Ben Gevir'in işte Batı Şeria'daki
2: evet, işgal
0: söylemleriyle ilgili
2: değil mi?
0: Evet. Amerikan Yahudi Kongresi bir açıklama yaptı mesela.
1: Evet. Kabul etmiyorlar.
0: Ya biz bu değiliz.
1: Tabii.
0: Yani bu adam, bu zihniyet bizi temsil etmiyor.
1: Bravo.
0: Biz bu değiliz dedi. Ki Yahudi Kongresi'nde icraatlarını etki

0: anlarını biliyoruz.
1: Doğru ama makul vicdan sahibi Musevilerle bu Siyonist zekayı çok net ayırmak lazım. Dünya üzerinde milyonlarca Musevi var. Muhtemelen bulundukları ülkelerde hepsi Siyonist bir aklın ürünü değil. İşlerine düşlerine gidip gelen insanlar da var. Sokağa çıkıp yürüyenler de var. İstanbul, Sidney'deki gösterilerde elinde İsrail bayrağıyla yürüyen Museviler vardı. Gazze'deki katliama dur demek adına. Ama bu Siyonist zeka
0: çok küçük bir azınlık da olsa Tel Aviv'de de çok küçük bir azınlık da olsa Netanyahu'ya bu Siyonist rejime karşı ses çıkaran
1: doğru değil
0: Yahudiler
1: diyorlar.
0: Vardı.
1: Biraz da kaygısal anlamda şu gerçeğin de farkındalar. Ya bak senin bu politikaların yüzünden bizim sonradan dahil olduğumuz ülkelerdeki barış atmosferini, iklimini ortadan kaldırdın. Bize böyle olumsuz bakmıyorlardı sokakta. Ama senin yüzünden 3 yıldır işte örnek veriyorum sinagoga gittiğimiz zaman ibadet için çıkışta bir değişik bakıyorlar. Havaalanına gittiğimiz zaman ne işiniz var burada diyorlar. Pasaport kontrolünde polis soruyor Polonya'da. Niye geldiniz? Biz sizi burada görmek istemiyoruz diyor. Kimin yüzünden? O Siyonist İsrail yönetimi yüzünden.
0: Netanyahu'nun seyahat rotası bunun en net örneği değil mi? Evet. Sadece 3 ülkeye gidebildi.
2: Hayır,
0: başka bir yere gidemedi. Zafer Şahin, buyurun.
2: Ya şöyle kestim. ABD Suriye temsilcisi Barak bu fesih kararı ile ilgili bir açıklama yapmış. İstersen çok hızlı onu okuyayım, kısa bir açıklama. Diyor ki bu fesih kesinlikle tarihi bir gelişme. Cumhurbaşkanı Şahra'nın ileri görüşlü liderliği, SDG'nin Suriye devlet kurumlarına düzenli bir şekilde entegre olması için bir yol açtı ve geçmişteki bölünmeleri kalıcı bir ortaklığa dönüştürdü. Artık kazananlar ve kaybedenler yerine diplomatik çözüm üzerinden hareket ediliyor. Tek ordu, tek hükümet, tek devlet diyor. Burada da yine bir esinlenme var. Hani siz konuşuyorsunuz ya, ya bunlar hepsi aydınlanma yaşıyorlar diye. Barak'ın açıklaması da biraz Cumhurbaşkanımızın sık sık tekrarladığı o sloganı hatırlatıyor.
0: Tek ordu, tek hükümet, tek devlet. Amerika Birleşik Devletleri'nden nasıl yankı bulacak bu gelişme diye merak ediyorduk ki işte Barak da bu açıklamayı yaptı. Şimdi gerçi orada da hangi Amerika Birleşik Devletleri sorusu bazen akıllara geliyor. Şimdi şu zihniyetlerin yaşamasına müsaade eden, yani yaşamasına derken hani siyasi olarak varlık göstermesine müsaade eden de bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ama diğer yanda bu zulmün hemen biraz yukarısında artık önüne geçemeyeceği farklı diplomasi dışı, demokrasi dışı hamlelerle harekete geçemeyeceği bir Türkiye gerçeği de var. Kesinlikle. Ve bunu işte dile getiren de bir Barak var. Ya da şu iki isimle bakabiliriz. Şimdi burada Tom Barak her şeyi açıkça söylüyor. Diyor ki yani bölgede Türkiye'siz kimse bir şey yapamaz. Bu bir gerçek. Ve Türkiye'nin politikalarıyla uyumlu bir şekilde de hareket etmek zorunda olduklarını biliyor. Bunu da teyit ediyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde de olduğu iddia ediliyor. Bizzat kendisinin açıklaması. Evet. Şimdi bu tarafta da başka bir Donald Trump'ın adamı var.
1: Tezatlıklar.
0: Şimdi haliyle şu ortaya Donald Trump'ı koysak. Donald Trump yüzünü sağa mı döndü, sola mı döndü yoksa ikisiyle de birlikte hareket etmek zorunda.
3: Amerika'nın yüzü o. Amerika.
1: Haklı bir.
0: Bu iki yüz de mi Amerika?
4: Yok işte döndüremiyor. Trump öyle bir pozisyonda ki iki tarafa da dönemiyor.
1: Trump yüzünü şu anda Türkiye'ye dönmüş vaziyette. Çünkü şunun farkında. Benim diyor ana bir rakibim var Çin. Ben şu Orta Doğu coğrafyasının keşmekeşten bir sıyrıla bilsem zaten İran'la ilgili savaşında o kadar pişman ki şu bataklıktan bir çıkabilsem Türkiye zaten bu coğrafyada istikrardan yana tavrını ortaya koymuş vaziyette. İsrail'e de ara ara diyor ya makul ol, rasyonel ol, realist ol diye boşuna söylemiyor adam. Mike Huckabee'yi de harcamış vaziyette. Sen git İsrail'e Tel Aviv'de gazlarını al bunların. Onların hoşuna gidecek cümleler kur ama gerçek bu değil. Gerçeğin bu olmadığını biz söylemiyoruz. Trump her gün Netanyahu'ya yanlış yapıyorsun. Seni zaten sevmiyorum. Babanı da sevmezdim. Şimdi

0: Çok kibarca söylüyorum. Ağza alınmayacak hakaretler etti defalarca. O bakımdan ben biraz daha Tombar'a yakın olduğunu
1: şimdi
0: düşünüyorum.
1: Bu da diyor ki Türkiye'nin Suriye'deki ilerleyişi tehlike arz ediyor. Tombarak da diyor ki Türkiye Suriye'de, Tombarak da değil, Donald Trump diyor ki Erdoğan Suriye'de çok büyük işler yaptı diyor. İşte biraz önce ifade ettik, 2000 yıldır yapılamayanı başardı. Evet. Tombarak hatta bu bölgedeki Türkiye'nin adımlarının yakın takipçisi olduğu için, sonuçlarını da net bir şekilde en net gören ve Trump'a bildiren kişi olduğu için Irak temsilciliği de kendisine verildi.
2: Suriye'de, şimdi, Suriye ve Irak beraber.
1: Evet. Eskiden sadece Suriye özel temsilcisiydi. Evet, evet. Şimdi Irak temsilcisi de oldu.
0: Umarım Lübnan da olur. Sonra Filistin temsilcisi de olur. Tombaran temsil ettiği yerde bilerek ya da bilmeyerek bir barış noktası konumlandırılıyor.
1: Şey mi?
0: Türkiye burada
1: demeliyiz. Donald Trump denge politikası mı?
2: Şöyle bir benzetme yapsak. Hani Hakabir'in içine şey kaçmış. Netanyahu, Tom Barank'ını da Erdoğan. Yani burada Türkiye'nin çıkarlarını son açıklamalarıyla gerçekten savunan bir barak var. Yani o Suriye'deki en azından duruşu, o son bombalamayla ilgili falan gerçekten yerinde. Bazen o da çizmeye yaşayan açıklamalar tabii, yapıyor tabii. Ama en nihayetinde şu anda sağduyulu bir ses olarak Tombarak'ın varlığı bence Türkiye açısından değerli. Ama bu Hakabir ne yapacak bilmiyorum. Bu gitse ne olacak?
0: İsrail nefret politik ediyor Barak'tan. Evet. Şimdi bu ettiğini açıkladı defalarca.
3: Ukkabe,
1: bu Ukkabe. Yayına girmeden önce baktım. Tombarak'ın görevden alınması gerektiği, hatta alınacağı yönünde çok ciddi bir yaygara tabii koparıyor
2: ya
1: İsrail.
2: Çünkü son yaptığı açıklamayı bir Türk olarak biz yapsak o kadar net yapamayız.
3: Şimdi bu Amerika'nın atadığı adam Siyonist adam. Atandığı zaman Hakabir, evet. İsrail çok memnundu. Şubat ayında utanmaz adam Haydut, Nil'den Fırat'a kadar bütün topraklar bizim diyen bir adam bu. Yani o zihniyetin adamı, bu zihniyetin adamı olduğu için Amerikan başkanı da mecburen de devam ettiriyor herhalde dışları. Bu Amerika'nın içerideki bölünmesinin de sonucu. Hatırlarsan Trump da daha önce ilginç bir açıklama yaptı İsrail'i uyarırken, bundan 4-5 ay önce. O hale geldiniz ki dedi, Amerika'da çok etkiliydiniz, etkiniz de kalmadı, eski gücünüz kalmadı diye bir laf etti. Ama böyle bir adam var işte. Bu onların çok beğendiği bir adam. Onların düşündükleri biçimde konuşuyor. Tombara'ya da dikkat etmek lazım. Tombara'yı şu anda çok beğeniyoruz ama 2 ay önce de çok farklı konuşmaları vardı.
2: Tabii, tabii işte, o yüzden
3: o bakımdan elçilere dikkat etmek lazım. Elçiler o ülkelerin de yönelik de konuşabilir. Ruhları farklıdır. Taktiktir bunlar. Diplomasi taktikleridir. Şimdi böyle ikisi karşı karşıya getirdiğimiz zaman işte Amerika'nın yüzü, Amerika'nın içinde zaten bu kavga var.
1: Yani
3: bu
1: şu
3: devam ediyor.
1: İki resimde aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzü. Zafer Şahin, baktığımızda ama sahaya baktığımızda, real politiğe baktığımızda, real politikteki gelişmelerle söylemleri örtüşen şu andaki isim Barak. Barak'ın açıklamaları, Donald Trump'ın açıklamalarıyla da örtüşüyor. Yine sahadaki gelişmelerle de örtüşüyor. Yani biz burada Türkiye'yi övüyor diye Tombarak'a tabii ki konuşmuyoruz ama evet, dediğimiz gibi real politik de örtüşen açıklamalar olduğu için sanırım Tombarak biraz daha icracı bir isim olmuş durumda bölgedeki gelişmelere baktığımızda.
4: Ya bu tabii Tombarak'ın da rolü vardır ama burada asıl bence önemli olan bu real politiği oluşturan faktör. Yani Türkiye eğer güçlü bir siyasi liderliğe, güçlü bir savunma sanayine, güçlü bir orduya sahip olmasaydı tarihin bu döneminde bambaşka şeyler konuşuluyor olurdu burada. Şimdi ilk bölümde ne konuştuk? Cumhurbaşkanı Erdoğan ta 2015 yılının 26 Haziran'da ne diyor? Bedeli ne olursa olsun. Aslında o açıklama bize şunu söylüyor. Ya Türkiye'ye karşı bir hasmani tutum var. Hatta örtülü bir savaş var. Bunlar bizi bölmek istiyorlar. Ben de diyor bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak bedeli ne olursa olsun buna izin vermeyeceğimizi dünyaya ilan ediyorum diyor. Eğer Erdoğan'ın güçlü siyasi liderliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü, güçlenen savunma sanayi, yerli ve milli kabiliyeti sürekli artan savunma sanayi olmasaydı emin olun Suriye'de de Orta Doğu'da da istedikleri dizaynı yapacaklardı. Dolayısıyla bu real politiği oluşturan, bugün Tom Barak'ı böyle konuşturan İsrail'deki birçok aktörü, işte Amerika'daki o düşünce kuruluşlarının kurucularını böyle konuşturan Türkiye'nin kendi öz gücü. Bunu da görmek lazım. Ya elbette böyle konuşacaklar. Ama zayıf bir ülke olsaydın, dirençsiz bir ülke olsaydın bize bambaşka şey önereceklerdi. Belki de Wilson'un haritasını önereceklerdi. Belki Sevr'i de açacaklardı. Bugün onlar konuşuluyor olacaktı. Türkiye'de bazı şeyler kolay halledildiği için önemi çok anlaşılmıyor. Yani işte Fırat Kalkanı diyoruz. Ha Fırat Kalkanı. Ya orada IŞİD adı verilen proje terör örgütüne karşı, DEAŞ adı verilen örgüte karşı ilk kez bir devlet, bir ordu savaştı. Orada bizim şehitlerimiz oldu. Zeytin Dalı diyorsun, Barış Pınarı diyorsun. Diğer operasyonları artık yani hepsi o kadar böyle sanki sıradanmış gibi görülüyor ki insanlar neyin ne olduğunu bilmiyorlar. Son bak şunu hatırlatayım.
1: Mesela son o, olarak da rica edeceğim.
4: Hatırlar mısın? Trump'ın meşhur bir mektubu vardır. Türkiye'de muhalefet onu sürekli kullanır. O gün 9 Ekim galiba, 9 Ekim 2017 ya da 18'de hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya Türkiye'ye, Suriye'ye müdahale etme uyarısında bulundu. O mektup geldikten, Ankara'ya ulaştıktan bir saat sonra Erdoğan'ın talimatıyla ordu harekatı gerçekleştirdi. Yani o real politiği oluşturan bizzat bizim kendi gücümüz.
1: 2019. Peki.
2: 2019'da.
1: Çok teşekkür ediyorum. Zafer Şahin Ankara'dan aramızdaydı. Kıymetli değerlendirmeleriniz için. Bülent Arandaç. Çok teşekkür
3: rahmetli
1: ediyorum.
3: Rahmetli İhsan Sabri Çağlayan geldi. Orta Doğu'da masada değilsen menüde olursun der. Masadayız. Menüde başkaları. İsrail'de menü yapacağız.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Levent Hocam. Çok teşekkürler. Teşekkür Sayın Fazla. Çok teşekkür ederim. Efendim memleket meselesinde bu akşam noktalıyoruz. İyi geceler.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Sormadan, izin almadan paylaşmak o kesinlikle olmaz.
7: Bir şahıs eğer sosyal medyada bir fotoğraf ya da bir videoyu paylaşırsa bu da başkasına sen de paylaşabilirsin hakkını tanımıyor.
8: Sosyal medyada izinsiz paylaşımı artık hapis cezası gündemde. Herkesin gördüğü fotoğrafı paylaştım ne olacak ki demeyin. Çünkü Yargıtay emsal bir karara imza attı.
7: Eğer biz başkasının izni olmadan, başkasının bilgisi dahilinde olmadan fotoğrafını ya da videosunu kendi sosyal medya hesabından alıp başka yerde paylaşırsak o zaman bir suçla karşı karşıya kalabileceğimizi unutmamamız gerekir.
8: Başkasının fotoğrafını veya videosunu izinsiz alıp kendi hesabından paylaşanlara hapis yolu göründü. Yüksek Mahkeme bir kişinin kendi profilinde paylaştığı görseli izinsiz kopyalayıp yayınlamayı suç saydı.
9: Emsal karar Bursa'da yaşandı. Bir kişi dayak yediği görüntüleri kendi sosyal medya hesabında paylaştı. O görüntüleri izleyen başka bir kişi ise o kişiden izin almadan bu kez aynı görüntüleri farklı sosyal medya hesabında paylaştı.
7: Sosyal medyada gördüğünüz her fotoğrafı ya da videoyu hiçbir şey olmayacakmış gibi hareket ederek bir paylaşım durumun söz konusu olmaması gerektiğini bize net bir şekilde gösterdi.
9: Görüntülerin sahibi ise izinsiz paylaşılan o görseller için o kişiden şikayetçi oldu ve dava yoluna gitti.
6: Hoş bir şey değil. Tabii ki özel bir resim olduğu için paylaşılmasını istemem. Ama hapis cezasında gerek var mı? O kadar da ileriye gitmek gerek var mı? O da doğru değil. Belki bir uyarı yeterli olur diye düşünüyorum.
8: Temiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığa verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu. Yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.
7: Sadece o kendisini takip eden kişilerin görmesi gereken bir görüntüyü siz alıp başkalarına da gösterecek şekilde bir paylaşım yaparsanız orada hem Türk Ceza Kanunu 135 hem Türk Ceza Kanunu 136. maddesi devreye girecektir ve ona göre de bir cezayla karşı karşıya kalma durumu söz konusu olacaktır.
8: Emsal kararı imza atan Yargıtay, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olduğu, verilen kararın dosyadaki delillerle desteklendiği gerekçesiyle hükmü oy birliğiyle aldı.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Malazgirt şuuru bayrak gibi dalgalanmaktadır.
11: Malazgirt malzememizdir. Anadolu namusumuzdur. Türkiye

0: istikbalimizdir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
1: Zaferin ardından Anadolu'ya yayılan Türkmen varlığı, kurulan beylikler, yürütülen iskan ve imar hamleleriyle bu coğrafyada kök salmış, Selçuklu'dan Söğüt'e, Edirne'den İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya uzanan, Anadolu'daki Türk varlığını ebedi kılan bu kesintisiz tarih hattında değişen tek şey başkentler olmuştur. Türk milletinin Anadolu'ya sahip olma, devletini yaşatma ve kendi mukadderatına hükmetme iradesi değişmemiştir. Malazgirt'te büyük bir zaferle Anadolu'nun bağrına yürüyen Türk iradesinin hükmü silinmeyecek, bu toprakların üzerinde yükselen ezan, dalgalanan ay yıldızlı al bayrak ve yaşayan Türk devleti, o kutlu günün çağlar ötesindeki şahidi olmaya devam edecektir.
0: Bahçeli Sultan Alparslan ve şehadeti göz alan Neferdir'i andı, Türk milletinin bahtının açık olması temennisinde bulundu.
1: Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahtımızdır. Türk milletinin bahtı daima açık olsun.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Kimi halat çekti, kimi halter kaldırdı. Çin'de düzenlenen robot yarışları renkli görüntülere sahne oldu. 2026 Dünya İnsansı Robot Oyunları izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Robotlar çok sayıda alanda hünerlerini sergiledi. En dikkat çeken yarışlar spor alanlarında oldu. Halat çekme bu yıl oyunlara eklenen yeni branşlardan biriydi. Robotlar dengelerini koruyup ayakta kalmaya çalıştı.
3: Genel zorluk derecesi geçen yıla göre çok daha yüksek. Platformlar ve engeller geliştirildi.
1: Halter bu yıl ilk kez oyunlara eklenen branşlardandı. Yarışmayı Hast ekibine ait robot kazandı. Önce 15 kilogramlık ağırlıkla mücadele etti. Ardından ağırlık artırıldı. Robot 16 kilogramı başarıyla kaldırarak altın madalya kazandı. Merakla beklenen bir diğer yarışma uzun atlamaydı. Müsabaka yakın geçti. Birinci 7,97 metrelik atlayışla Tiangong ekibine ait robot oldu. İkinci sıradaki robot 7,24 metre atladı. Robotların gerçek sınavı engel yarışlarıydı. Çok sayıda farklı engelden geçen robotlar bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.
2: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
4: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Saatlerimiz 23.50. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri aktaracağız. İlerleyen dakikalarda da hem Türkiye'nin hem dünyanın gündemini değerli konuklarımızla konuşacağız. Ama önce gündemde öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi bir dönüm noktası daha geride kaldı. PKK'nın Suriye bacağı olan YPG-SDG kendini feshederek tamamen Şam'a entegre olduklarını duyurdu. Açıklamayı yapan YPG elebaşı Mazlum Abdi, bugünü silahların hakim olduğu dönemden barış dönemine geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz dedi.
5: Sivillerin bölgeyi terk etmeleri istendi.
0: Suriye'de terör defteri kapandı. YPG-SDG tamamen feshedildi. Tarihi gelişmeyi duyuran YPG ile başı Mazlum Abdi, örgüte bağlı tüm askeri ve sivil oluşumların Şam'a entegre edildiğini açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği terörsüz Türkiye vizyonu, hayati bir dönüm noktasına daha sahne oldu. Irak'taki PKK'nın silah bırakmasının ardından örgütün Suriye'deki yapılanması YPG'de tarihe karıştı. Böylelikle Türkiye'nin güney sınırını tehditlerden arındırmak için adım adım inşa ettiği güvenlik koridoru da tamamlanmış oldu. El Arabi Suriye'ye konuşan Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini duyurdu. Bugünün silahların hakim olduğu dönemden barış dönemine geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz dedi. YPG-SDG Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından 10 Mart 2025'te imzalanan anlaşmayla Şam yönetimine entegre olmayı kabul etmişti. Ancak Orta Doğu'nun dört bir yanında tırmanan gerilimi

0: fırsat bilen örgüt türlü bahanelerle süreci yavaşlatmıştı. Hükümetin tüm uyarılarına rağmen Suriye kurumlarına entegre olmayı reddeden YPG ile Şam arasındaki gerilim Ocak 2026'da çatışmaya dönüşmüştü. Şam güçlerinin 2 haftaya yakın süren çatışmalarda YPG işgali altındaki birçok bölgeyi terörden arındırarak kontrol altına alması üzerine masaya dönmek zorunda kalan örgüt yeni bir ateşkes ve entegrasyon anlaşmasını kabul etti.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'ta kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye doğru yolda diyen Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci güven tazeledi ifadeleri de kullandı. Herkesi çözüme ortak olmaya davet etti. Bölgede oluşturulan istikrarı da dikkati çeken Erdoğan konuşmasında cinayet şebekelerinin planları bozuluyor dedi ve kimse bize rota ve sınır çizemez ifadelerine yer verdi.
2: Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Milletimiz vekilleri aracılığıyla çözüm iradesini çok net ortaya koymuştur. Farklı toplum kesimlerini temsil eden siyasi partilerin ülkemizin geleceğine dair bir meselede aynı paydada buluşması her türlü takdirin üzerindedir.
0: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vurgusu yaptı. Herkesi sürece destek olmaya davet etti.
2: Türkiye artık bedel ödemesin diyen gencecik fidanlarımızı gözyaşlarıyla toprağa vermeyelim. Anaların ipekten yüreği yeni acılarla kavrulmasın diyen herkesi sürece omuz vermeye, sürece destek olmaya davet ediyorum. Özellikle bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin sürece daha fazla katkı sunmalarını bekliyorum. Şunu hatırlatmak isterim ki, bir miladı yaşamakta olduğumuz bu günlerde sürece katkı sunan herkes, tarihin yeniden inşasında rol sahibi olacaktır. Aynı şekilde süreci zora sokan, süreci dinamitleyen, tahrik eden, sürecin karşısında yer alan her türlü girişimde tarih karşısında mesul olacaktır.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Ahlat'ta kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Barış ve kalkınmanın önemine dikkati çekti. Süreci baltalamaya kalkışanları sert dille uyardı.
2: Türkiye kendi vatandaşlarıyla birlikte hiçbir ayrım yapmadan bölgesindeki herkes için barış, herkes için kalkınma istedikçe cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor. Son dönemde Cumhurbaşkanı olarak şahsımızı ve Türkiye'yi hedef alan kirli kampanyaları bütünüyle bozulan bu planların yol açtığı hırçınlığın ve çaresizliğin birer tezahürü olarak değerlendiriyoruz.
0: Dış vesayetin ülke gündemini belirlediği günlerin geride kaldığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye kendi gündemini kendi belirleyecektir dedi.
2: Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik girişimleri farklı düzeylerde sürerken Rusya tarafında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Önce Litvanya'dan havalanan bir Amerikan askeri nakliye uçağı Rusya'ya indi. Ardından da diplomatik plakalı bir konvoy Moskova caddelerinde görüntülendi. Kremlin Sarayı bu konuda bilgiye sahip olmadıklarını öne sürdü ama gerçeğin ortaya çıkması fazla uzun sürmedi.
3: ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı Rusya'ya indi. Diplomatik plakalı bir Amerikan konvoyu Moskova'da görüntülendi. Taraflardan resmi açıklama yapılmaksızın yaşanan bu esrarengiz gelişmeler gözleri Rusya'ya çevirdi. Kremlin herhangi bir ABD ziyaretinden haberdar olmadıklarını öne sürdü.
4: Hayır, böyle bir bilgiye sahip değilim.
3: Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. ABD merkezli yayın kuruluşu CNN ve CBS'e konuşan Washington yetkilileri, CIA Başkanı John Ratcliffe'in sessizce Rusya'ya gittiğini açıkladı. Ratcliffe'in Letonya'nın Riga kentinden havalanan C-17 uçağıyla Moskova'ya uçtuğunu söyleyen yetkililer, ziyaretin sebebine ilişkinse detay vermedi. CIA Başkanı'nın kiminle ve ne konuda görüşeceği belirsizliğini korurken, Ukrayna basınında da dikkat çeken bir haber yer aldı. Kiev'e resmi olmayan kanallarla bir mesaj gönderen ABD'nin, üst düzey Amerikalı yetkililerin ziyareti nedeniyle Ukrayna'dan önümüzdeki günlerde Moskova'ya saldırmamasını istediği öne sürüldü. Çarpıcı iddia, Ratcliffe'in ziyaretinin birkaç gün sürebileceği tartışmalarına yol açtı.
1: Küresel gerilimlerle çatırdayan dünya düzeni çok kutuplu bir eksene doğru ilerlemeye devam ederken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Başkan Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür sözünü hatırlatan ifadeler kullanan Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki adaletsiz sisteme dikkati çekti. Süper güçler artık sandıkları kadar güçlü değiller diyen Birleşmiş Milletler lideri yeni bir dünya düzeninin kapıda olduğunu söyledi.
5: BM Güvenlik Konseyi'ne bir bakın. Avrupa 5 koltuktan 3'ünü elinde tutuyor. Dünyanın 5'te 3'ü Avrupa değil ki. Dolayısıyla BM'nin uyum sağlaması kaçınılmaz olacak.
3: Dünya 5'ten büyüktür dedi. Birleşmiş Milletler mimarisindeki adaletsizliğe dikkat çekti.
5: Afrika'dan daimi üye yok, Latin Amerika'dan yok. Asya'dan sadece bir daimi üye var. Sahadaki gerçekliğin galip gelmesi gerektiği açık.
3: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in o açıklamaları, Başkan Erdoğan'ın ikonikleşen meşhur çağrısını akıllara getirdi.
2: Dünya 5'ten büyüktür. Dünya 5'ten büyüktür. Dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz.
5: Birçok ülkenin küresel arenadaki ağırlığı değişti. Bu da güç dengelerini kaçınılmaz bir şekilde etkileyecektir. Süper güçlerin güçlerinin sınırlarını anlamalarının zamanı geldi. Bugün sahip olduklarını düşündüklerinden çok daha az bir ağırlığa sahipler.
3: İngiliz Financial Times'a konuşan Guterres, günden güne daha da tehlikeli bir hale gelen küresel gerilimi değerlendirdi. Hedefinde ise dünya siyasetine sadece kendi çıkarları doğrultusunda yön vermeye çalışan süper güçler vardı.
5: Herhangi bir ülkeye karşı ön yargılı olduğumuz iddialarını reddediyorum. Aksine tarihin doğru tarafında yer aldığımızı düşünüyorum. Orta Doğu'ya barışın gelmesi için gerekli olanı savunduk.
3: Yeni bir dünya düzeni kuruluyor mesajı veren Guterres, isim vermeden ABD'yi hedef aldı.
5: Herhangi bir ülkeye karşı ön yargılı olduğumuz iddialarını reddediyorum. Aksine tarihin doğru tarafında yer aldığımızı düşünüyorum. Orta Doğu'ya barışın gelmesi için gerekli olanı savunduk.
3: İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına ilişkinde konuşan Guterres, Tel Aviv'i kızdıracak açıklamalara imza attı.
5: Herhangi bir ülkeye karşı ön yargılı olduğumuz iddialarını reddediyorum. Aksine tarihin doğru tarafında yer aldığımızı düşünüyorum. Orta Doğu'ya barışın gelmesi için gerekli olanı savunduk.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da yaptığı konuşmada Mansur Yavaş'ın selamını getirdim demişti. Ama başkent kulislerine göre Yavaş'ın böyle bir selamı olmamış. Ve yine iddialara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın Özgür Özel'in bu açıklamasına çok sinirlendiği, denge politikama zarar veriyor yorumunda bulunduğu konuşuluyor. Yeni Parti CHP'den belediye başkanlarını transfere devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu da bugün göreve dönmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla bir araya geldi.
6: Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. Trabzon kabul etsin.
7: İşte bu selam muhalefet kulislerini bir anda hareketlendirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'i yalanladığı konuşuluyor.
6: Gerek ben, gerek Ekrem Başkan, gerek Mansur Başkan ya da bugün partimizde olan gönlü burada duran bütün belediye başkanlarımızla beraber
8: siyasi tartışmalar da devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz.
7: Özgür Özel'in yeni partisine CHP'li belediye başkanlarını katma çabası sürüyor. Özel'in radarında Mansur Yavaş var. Özel her fırsatta Yavaş'ın kendileriyle birlikte yol yürüdüğünü ima etse de Yavaş'ın bu konudaki sessizliği dikkat çekici.
9: Polemik falan çıkartmak istemiyorum ama.
10: Mansur Bey konuşacağını haberim yok.
9: Benim de yok canım.
7: Dikkat çeken tek şey söylemler değil. Yavaş'ın zamanlamaları da manidar. Parti gündeminin en sıcak olduğu kırılma anlarında ortalıkta yoktu. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı sürecinde Tayvan'da bulunan Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin başına geçtiği mutlak mutlan kararı günlerinde ise Londra rotasındaydı. O günden bu yana ne Kılıçdaroğlu'yla ne de Özel'le yan yana görüntü verdi.
9: Ben de Ekrem Başkanımın konuşması gibi sizlerle bir konuşma yapmak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açıp siz de konuşun dendi.
7: Kulislerde Yavaş'ın CHP'den ayrılabileceği ama yeni partiye de katılmayarak yoluna bağımsız olarak devam edebileceği konuşuluyor. Yavaş'ın olası bir cumhurbaşkanlığı adaylığında iki partinin seçmeninden de oy almayı planladığı iddialar arasında.
8: Günü geldiği zaman bakılır, ortama bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi de bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız.
7: CHP cephesi de hareketli. Kemal Kılıçdaroğlu örgütlenme hamlesine devam ediyor. Göreve dönmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi.
6: Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta.
11: Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Kirli adamlarla yol yürümedik.
7: Toplantıda kongre takvimi, örgüt atamaları, belediyelerdeki gelişmeler ve parti içi gündem ele alındı.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında geride bıraktığımız güne 3. dalga operasyonla başladık. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 38'i yakalandı. Dosya derinleştikçe sadece yeni isimler değil, aile boyu servet trafiği de gün yüzüne çıkıyor. 1818 tapu işlemi, milyonluk otomobiller, deste deste para, döviz ve altınlar. Alihan Kuriş'in 13 Ağustos'taki operasyonda yakalandığı anlara dair görüntüler de basınla paylaşıldı.
7: Üsküdar'daki evinde gizli bölmede böyle yakalandı. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş'in şafak vakti gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.
12: Üsküdar'da önce Alihan Kuriş'in evine gidiyorlar ve kendisinin evde olmadığını fark ediyor. Hemen o alanın içerisinde biraz daha ileride müştemilat içerisinde yakalanıyor.
7: Emniyet 13 Ağustos'ta basmıştı düğmeye. Soruşturmada 3. dalga başladı. Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin peşine düşüldü. Eş zamanlı operasyonlarda 38 kişi yakalandı. 2 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 13 şüpheli içinse yakalama çalışmaları sürüyor. Operasyonun mali ayağında da çember daraltıldı. 11 şirket ve 4 derneğe kayyum atandı. Soruşturmada dikkati çeken bir başka detaysa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçlar. Firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı tespit edilen aracın ardından Şahin'e tahsis edilen 2 aracın daha amaç dışı ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Operasyonun mali ayağındaysa rakamlar milyonlarla değil, milyarlarla ifade ediliyor. İnşaattan kuyumculuğa, eğitimden denizciliğe, para trafiğinin izi pek çok sektöre uzandı. Ama asıl çarpıcı tablo aile boyu servetin kayıtlarında ortaya çıktı.
13: 4 aile ferdinin tapu geçmişinde 1818 alım satım ve devir işlemi var. Kuriş'in eşinin kardeşinin tek bir günde 5 tarla satın aldığı ortaya çıktı. Eşinin hesabına 3. bir kişiden gelen 2 milyon 406 bin lira dikkat çekerken o parayla aynı gün bir araç alındığı belirlendi.
7: Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda ortaya çıkanlar da servetin başka bir boyutunu gözler önüne serdi.
13: Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda şu ana kadar 1 milyon 873 bin 500 lira, 603 bin 151 dolar ve 36 bin 110 euro ele geçirildi. Bunlara 34 bilezik, tam, yarım ve çeyrek altınlarla gram altınlar da eklendi.
1: Mezdeke grubunun dansçılarından Aynur Kambur 2016 yılında evinde öldürülmüştü. Katili ise yıllar sonra yakalanmıştı. Savcılık Kambur'un katili ve ona yardım eden şüpheliler hakkında iddianame hazırladı. İşte istenen cezalar.
14: Kurşun var vücudunda. Ne yaptı bu çocuk?
15: Yaptığımda bile teslim olacaktım ama çocuk alanın ufak olması biraz beni frenledi.
7: Bir dönemin en tanınan isimlerindendi. Evinde öldürülmüştü. Mezdeke dansçısı Aynur Kambur'un cinayetinde artık soruşturma tamamlandı. Detaylar kan dondurdu.
16: Asla hakkımızı helal etmiyorum. Cehenninde yansınlar.
7: Dansöz Aynur Kambur 49 yaşındayken 2016 senesinde İstanbul Şişli'deki evinde silahla öldürülmüştü. Tüm şüphe okları akrabası olan Bülent Gündüz'deydi. Onun haricinde 3 isim daha vardı. İncelenen kamera kayıtları cinayetin işlendiği gün şüphelinin Mecidiyeköy metrobüs durağından olay yerine geldiğini, planlı bir şekilde telefonundan sim kartını çıkarıp telefonunu kapadığını gösteriyordu.
17: Nasıl karşınızda oluyor?
18: 10 yıl neden kaçtınız?
7: İddianamede yer alan bilgilere göre şüphelinin 2018 ve 2019 tarihlerindeki kıyafetleri de birebir aynıydı.
19: Bu cinayeti niye işledi?
15: Biraz da aile yapma tersi bana göre. Benim ailemde öyle bir insan olamamış lazım. Dansözdür yani.
7: Gözaltına alınan Bülent Gündüz sorguda cinayeti itiraf etti. Olay yeri keşfinde Aynur Kambur'u nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı.
15: Kapıdaydı, beni tanıdı Simay'a. Üzerime gelmeye başladı. Ben de çıkalım ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı yürüdüm gittim zaten.
7: Savcılık elde edilen delillere göre Bülent Gündüz ve ona yardım ettiği belirtilen 3 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
19: Silah ne yaptı?
15: Tabii yaptı. 10 gün sonra zaten Emircan'la motorla karşıya geçerken denize vurdu.
7: Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianame üzerindeki incelemesi devam ediyor.
17: Nasıl karşınızda oluyor?
18: 10 yıl neden kaçtınız?
1: İstanbul Gazi Osman Paşa'da korkunç bir olay yaşandı. Bir maganda 2 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisinin peşine düştü, minibüste yakaladı ve silahını çekti. Sonrasında talihsiz genç kız canını kurtarmak için kaçmaya çalıştı ama maalesef hayatını kaybetti.
20: Nerede bu polis ya? Polis nerede?
7: Elinde silahla eski sevgilisinin peşine düştü. Genç kadın canavliyle bir dükkana sığındı ama kaçamadı.
21: Kadını kontrol et, kadını kontrol et.
7: Dehşetin adresi İstanbul Gazi Osman Paşa'ydı. Saplantılı eski sevgili genç kadının minibüse bindiğini gördü, peşine düştü.
22: Vuran adam minibüsün arkasındaydı. Minibüsü almayınca taksiye binmeye çalıştı. Minibüs az bir şey ilerledi ve kapıyı açtı. Adam ardından minibüse bindi ve sesler çıkmaya başladı. Kadın bağırmaya başladı.
7: Sonra da bir dükkana sığındı. Çevredekiler polise haber verdi.
22: Kadın minibüsten indi. Kadın dükkana girdikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride bir el ateş etti.
7: Yaralı kadın kaçabilmek için bir hamle daha yaptı ama saldırgan eski sevgili izin vermedi.
22: Polislerin de geldiğini görünce 3 el daha ateş etti.
7: Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı bir süre dirense de daha sonra polise teslim oldu.
1: İstanbul Küçükçekmece'de bir kaza meydana gelmiş ve 60 yaşındaki Seval Tutaner bir minibüsün altında kalıp hayatını kaybetmişti. Bu ölümün arkasında bir kazadan fazlası var. Çünkü Tutaner'i ezen sürücü firari bir hükümlüydü. Yakalanma korkusuyla kaçarken Tutaner'i canından etti ve o sürücü için hesap vakti geldi. İlk kez hakim karşısına çıktı. Özrü kabahatinden beter bir savunma yaptı.
23: Bir bitkiyi kolay yetiştiremiyorsunuz ki, bırakın bu bir insan.
7: Hakkında yakalama kararı vardı. Bekçileri karşısında görünce panikledi, gaza bastı. Kaçarken bir kadını canından etti.
23: 10 tane suç dosyası var bu şahsın. Cahillik değildir.
24: Feci kaza Aralık 2025'te İstanbul Küçükçekmece'de yaşanmıştı. İddiaya göre bekçi ekipleri caddede denetim yapıyordu ve katil zanlısından şüphelenerek kimlik istediler. Kimliği vermemek için önce arabasına gitti, ardından ekiplerin kendisini kovalamasıyla birlikte sokak sokak dolaştı. En sonunda karşıdan karşıya geçti. kaçmaya çalışan 60 yaşındaki Seval Tutaner'i hayattan kopardı.
23: Yaya geçinden geçiyordu ve sokak arası. E5 ya da D100 karayolları değil, bildiğiniz sokak arası mahalleden.
7: Zanlı kazadan 8 ay sonra hakim karşısına çıktı.
23: Sana ben ilk defa mahkeme huzurunda gördüm. Benden özür, hem avukatı hem kendi özür dilediğini, yani bilerek yapmadığını, ben de dedim ki ben mahkeme huzurunda bunu kabul etmiyorum.
24: Katil zanlısının daha önce de 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı. Verdiği ilk ifadede bekçilerden bu yüzden kaçtığını, Tutaner'i gördüğünü ancak duramadığını söylemişti. Hakim karşısına çıkan katil zanlısı ifadesini değiştirdi. Bu kez bekçilerin kendisine ateş ettiğini, bu yüzden Seval Tutaner'i göremediğini söyledi.
23: Kolluk kuvvetlerini suçluyor, ateş ederek lastiği yaralayıp görmediğini, annemi kesinlikle görmediğiniz beyan ediyor. Eşimin haberi yok diyor. Şimdi eşimin haberi var diyor. Babamın haberi yok diyor. Babamın haberi var diyor. İlk verdiği ifadeyle şimdiki verdiği ifade %100 değişiktir.
7: İlk duruşmada karar çıkmadı. Acılı ailenin tek isteği ise zanlının en ağır cezayı alması.
23: Benim yaşadığım acıyı ben yapmadım etmedim diyerek kurtulmasını, önce yatarını yatacak, ondan sonra ağırlaştırılmış müebbet istiyorum dedi.
1: İstanbul Avcılar'da yangın paniği vardı. Bir tır parkında çıktı yangın. Kısa sürede de büyüdü. İkisi tır, 5 araç demir yığınına döndü.
0: Oraya fazla yaklaşma. Oo.
7: Tek bir kıvılcımla başladı yangın. Saniyeler içinde tır parkının tamamını sardı. Büyük panik yaşandı.
0: Orada yanıcı manıcı vardır, patlar bak. Oraya fazla yaklaşma.
7: Gece saatleriydi. Avcılar'daki park alanından alevler yükselmeye başladı. Yangını görenler hemen itfaiyeyi aradı.
2: Mahallede oturuyorduk arkadaşlarla. Bir ara dumanların yükseldiğini gördük. Koşarak geldik biz de bakmaya yani.
7: Ekiplerle birlikte tır sahipleri de koştu alana. Bazı sürücüler araçlarını kurtarabilmek için canlarını ortaya koydu. Araçların yangından kaçırmayı başaranlar oldu. Ama alevlerin sardığı 5 araç dakikalar içinde demir yığınına döndü.
1: Elektrikli araç sayısının hızla artmasının ardından dikkat çeken olaylardan biri de çıkan yangınlar. Elektrikli araçlarda başlayan yangınlar kolay kolay söndürülemiyor. Son olarak Aydın'da bir otomobil pili bitene kadar 12 saat boyunca yandı. Yangının da bataryadan kaynaklandığı belirlendi. Peki elektrikli araçlarda olası yangınlara nasıl müdahale edilmeli? İşte uzmanlardan uyarılar.
3: Bu bütün araçlarda olabilecek bir durum. Düzenli şarj bunlar için önemli.
7: Saniyeler içinde alev aldı. Alevler elektrikli aracı sardı. Yolculuk bir anda kabusa döndü.
4: Çok fazla bir bilgi kirliliği var. Elektrikli araç durduk yerde yanmaz.
5: İmalat sırasında meydana gelen proses hataları elektrikli araçların yanmasına sebebiyet veriyor. Kullanıcı kaynaklı da olabiliyor.
7: Elektrikli araç yangınının son örneği Aydın'ın Söke ilçesinde görüldü.
24: İddiaya göre seyir halindeki elektrikli otomobil bir anda yanmaya başladı. Tam 12 saat süren müdahalenin ardından yangının çıkış noktasının otomobilin bataryası olduğu tespit edildi.
5: Uzun süre şarj edilme durumunda bataryaya zarar verebiliyor veya uygunsuz şarj istasyonları olabilir, şarj cihazları olabilir.
4: Eğer aracın altına bir hasar varsa, bundan kaynaklı da akü ve diğer materyaller hasar gördüyse maalesef burada yangın kaçınılmaz oluyor.
7: Yangını fark eden sürücü aracı hemen yol kenarına çekti. İtfaiye müdahale etti ancak bataryadaki yangını kontrol altına almak kolay olmadı. Yeni nesil söndürme çadırı kullanıldı.
4: Özel bir kimyasallar var, bunlarla söndürülmesi gerekiyor. Söndürdükten sonra da belli bir süre soğutma yapılması gerekiyor.
7: Türkiye otomobil pazarında elektrikli ve hibrit araçlara talep her geçen gün artıyor. 2026 yılının ilk yarısında elektrikli ve hibrit araçların toplam pazar payı %51,7'ye yükseldi.
24: Son dönemde elektrikli araçlara ilgi oldukça fazla. Peki olası bir faciaya davetiye çıkartmamak için elektrikli otomobillerde nelere dikkat etmek gerekiyor?
5: Aşırı sıcaklar tabii ki bunu etkileyen bir süreç. Burada bataryanın sıcaklığı sürekli artıyor. Belli bir sıcaklığın üstünde lityum milyon alev alıyor. Tümseklerden geçerken biraz daha dikkatli olabilir. Onun dışında araç şarjını genelde %20'nin altına düşmeden önce aracı şarj etmeye başlamalı. %80 üzerinde de çok fazla şarj etmemeli.
6: Dizel ve benzinli araçlarda yangın olayı daha fazla. Kullanıcı hatası olduğuna inanıyorum. Yanlış şarj olabilir. %80'e kadar şarj edin diyorlar.
7: Bir araç yangını sırasında uzmanlara göre dikkat edilmesi gereken en önemli nokta suyla müdahale etmemek. Zehirli gaz riskine karşı araçtan en az 15-20 metre uzaklaşmak. İhbar sırasında 112'yi arayınca itfaiyenin özel söndürme ekipmanlarını getirmesi için yanan aracın elektrikli araç olduğunu mutlaka belirtmek.
4: Yangın sürecini ilk müdahale ederken araçtaki tüm elektriğin kesilmesi gerekiyor.
1: Gecenin sıcak haberiyle devam edelim. Yeni bir gelişme, Alihan Kulis soruşturmasında yeni dalga. 10 şüphelinin tamamı tutuklandı değerli izleyenler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kulis suç örgütü soruşturmasında yeni dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin tamamı tutuklandı. Tutuklananlar arasında firari olarak aranırken Marmaris'te yakalanan Hilmi Tuna Kuliş ile Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın şoförü Mehmet Özmen de bulunuyor. Tutuklanan 10 isim şöyle değerli izleyenler: Hilmi Tuna Kuriş, Mehmet Özmen, Osman Sert, İsa Ateş, Abdullah Özcan Yavuz, Taner Çetin, Metin Surat, Mehmet Ünal, Erhan Yılmaz, Süleyman Tuna Akbulut. Soruşturma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında devam ediyor. Devam edelim gelişmeleri aktarmaya. Amerika'nın Nevada eyaletinde aç kalan ayılar sık sık şehre inince yetkililer çareyi benzersiz bir koruma timi kurmakta buldu. Sevimli ama bir o kadar da güçlü bu iki köpek ormanlarda kol gezip şehre inmeye çalışan ayıları onlara zarar vermeden yaşam alanlarına geri gönderiyor.
7: Ormanın yerleşim alanlarına sınır noktalarında devriye gezip şehre inmeye çalışan ayıları doğaya geri kovalıyorlar. Burası Amerika'nın Nevada eyaleti. Yaban Hayatı Departmanı'nda görevli sevimli köpekler Badger ve Benjo'nun görevi ise ayıları yakalamak veya dövüşmek değil.
8: This technique is really unique because it doesn't...
9: Ayılar asla zarar görmüyor. Sedatif etkili iğne atan silahlar ya da farklı yakalama gereçleri kullanmıyoruz. Bunun yerine köpeklerimiz devreye girip ayıların insanların bulunduğu bölgelere inmeden doğal ortamlarına geri dönmesini sağlıyor.
7: Ayı savar köpeklerin bedenleri ayılardan küçük ama yürekleri çok büyük. Bir fin ırkı olan Karelya ayı köpekleri güç, yüksek farkındalık ve korkusuzluk özellikleriyle biliniyor. Sevimli ikili de bu ırka mensup. Tek görevleri ayıları yerleşim alanlarından uzak tutmak değil, ormanda yaralanan ayıları ve annelerinin terk ettiği yavru ayıları bulup korumaya alınmalarına da yardımcı oluyorlar. Ve Nevada halkı bu muhteşem ikiliyi çok seviyor.
1: ...18 yaşındaki Tülin Şık, scooterla yaya geçidinden karşıya geçmek isterken bir minibüsün çarpmasıyla ağır yaralanmıştı. Aile sürücünün serbest olmasına tepki göstermiş, hazırlanan kaza tutanağının da yanlış olduğunu söylemişlerdi. Kazanın görüntüsü ortaya çıktı, ailenin iddiası doğrulandı.
10: Direksiyon tarafından çarpıyor ama tutanakta indi bindi yolcu tarafı gözüküyor.
7: İşte 18 yaşındaki Tülin'i ölümün eşiğine getiren kazanın görüntüsü.
10: tutanak yanlış tutulmuş. Kroki yanlış çizilmiş. Bu nasıl bir hızdır? Telefonla mı oynuyordun?
7: Aile kaza tutanağındaki bilgilerin yanlış olduğunu söylemişti. Ortaya çıkan bu görüntü o iddiayı doğruladı.
10: Direksiyon tarafından çarpıyor ama tutanakta indi bindi yolcu tarafı gözüküyor.
7: 9 gün önce İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelmişti kaza. Tülin Şık kiraladığı skuterla işe gidiyordu. Yaya geçidinden karşıya geçerken bir servis minibüsünün çarpmasıyla ağır yaralandı.

0: Milli medyanın ürettiği haber ve içerikler küresel platformlarda dünyaya ulaşıyor. Ama haberi üretenle o haberden gelir elde eden aynı değil. Yüzlerce kişinin emeğiyle üretilen içerik dijital platformlara ulaştığında hangi haberin öne çıkacağını, hangisinin geride kalacağını algoritmalar belirliyor. Ve bu sistem reklam gelirlerinin de yurt dışına akmasını sağlıyor. Uzmanlar bu konuda bir yasal düzenleme hazırlanması konusunda hemfikir. Çünkü bu durum sadece ülke ekonomisini etkilemiyor, milli güvenliğimizi de tehdit ediyor.
1: İçeriği yerli ve milli medya üretiyor. Bu içeriği bedelsiz olarak kullanan bu dijital platformlar dediğimiz aslında sosyal medya kartelleri doğrudan doğruya hangi haberin hangi öncelikte nasıl servis edileceğini etkiliyorlar. Bu küresel sosyal medya şirketleri dediğimiz yapılanmalar özel yazılımlarıyla manipülasyon noktasında son derece tehlikeli işlere imza atıyorlar.
2: Google, Meta, YouTube ve TikTok gibi platformlar yerli medyanın ürettiği haberleri kendi sistemleri üzerinden kullanıcıyla paylaşıyor. Buradan elde edilen milyarlarca liralık reklam geliri ise yurt dışına akıyor. Yani üretici konumundaki milli medya oyunun dışına itiliyor ve küresel şirketlerin keyfi algoritma kararlarına uymaya mahkum ediliyor.
1: Öncelikle konunun bir toplumsal huzur, gençlik ve milli güvenlik meselesi boyutu var. Bir de yerli ve milli medyanın sürdürülebilirliği açısından reklam gelirleri ve telif haklarının dağılımı ile ilgili çok yapısal bir problem var.
2: Türkiye'de medya alanındaki gelişmeler son dönemde yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Yerli ve milli yayıncıların karşılaştığı baskılar, denetim mekanizmalarının uygulamaları ve RTÜK'ün kararları tartışılıyor.
1: Yerli ve milli medya kayıtlı, açık, şeffaf, hesap verebilir ve görünür. Buraya bu kadar yüklenirken bu küresel şirketlerin kurduğu dijital platformlar başta olmak üzere buradaki ahlaka aykırı, toplumsal huzura, kamu düzenine tehdit oluşturan, gençlerin bilinçli ve sağlıklı yetişmesine ve temel eğilimlerine doğrudan müdahale eden bu şirketler ise çok kolaylıkla kendilerine hareket alanı buluyorlar.
2: Tartışmanın merkezindeki soru şu: denetim ve kriterler her yayıncıya eşit uygulanıyor mu?
1: Açık hedef gibi medyanın milli tarafı cezalandırılırken bu tarafına ilişkin, bu küresel tekerlere ilişkin yetki ve inisiyatif konusundaki yetersizlik ya da harekete geçme konusundaki iştahsızlık temel problem olarak karşımıza çıkıyor.
2: Dijital platformların denetimi artık bir milli güvenlik ve toplumsal huzur meselesi olarak görülüyor.
1: Peki ne olmalı? Elbette kamu kurumları karar alırken bütün büyük resmi de görerek düşünmeli ve bir yandan da artık mecliste gerek telif boyutuyla gerek reklam gelirlerinin dağılımı boyutuyla bu şirketlerin Türkiye'deki hareket alanlarının yeniden tanımlanması kaçınılmaz bir zorunluluk.
0: Bir hayat mücadelesi ve adalet arayışını getireceğiz şimdi ekrana. Eylül Nisa henüz 3 yaşında ancak doğduğu günden bu yana serebral palsi yani beyin felciyle mücadele ediyor. Ailesinin iddiasına göre doğum sırasında yaşananlar yüzünden talihsiz kız bu rahatsızlığa yakalandı. Ailesi 2,5 senedir hukuk savaşı veriyor. Tek dilekleri ise kızlarının yürüyebilmesi ve onu bu hale getirenlerin cezasız kalmaması.
3: Anne, gel. Neyin içindeyiz onu da bilmiyorum. Kimse bana anneliğin bu kadar zor olduğunu söylememişti.
4: Yaşadıkları hiç kolay değil. Çünkü o anneliğinin yanında hem öğretmen, hem doktor, hem de fizyoterapist oldu.
3: Kızım şimdi serebral palsi. Yürüyemiyor, konuşamıyor. Maalesef mesane kasları hasar aldığı için evde sonda ile boşaltım yapıyoruz.
4: Çünkü sapasağlam doğmasını beklediği biricik kızı doktor ihmaliyle oksijensiz kaldı, dünyaya gözlerini serebral palsiyle açtı.
5: Doğum sırasında havasız kalması nedeniyle beyni hasar aldı ve diğer vücudu

0: Vücut organları da hasar aldı.
1: Urhan çifti 2023 yılında evliliklerini güzel bir kız çocuğuyla taçlandırmayı bekliyordu. İddiaya göre doğum için gittikleri Sakarya'daki özel bir hastanede büyük bir ihmalin kurbanı oldular.
0: Eşimin doğum kesesi dışarıdan müdahaleyle patlatıldı ve doğum bir anda başlatıldı.
1: İhmaller zinciri 3 yıl önce Gülsüm Urhan'ın zorla doğum alınmasıyla başlamıştı. Çünkü iddia o ki henüz doğum başlamamıştı. İşte o doğum sırasında Eylül Nisa oksijensiz kaldı ve hayatına selebral palsili olarak devam ediyor. Yürüyemiyor, konuşamıyor, tuvalete bile annesinin yardımıyla gidiyor. 9 ay boyunca güzel bir doğumun hayalini kuran genç kadın kabus dolu anlar yaşadı.
2: Kaburgalarım çatladığı gibi rahmim yırtıldı. Daha sonra artık çocuk kalbi durmak üzere olduğu için sezaryenle alınarak entübe edildi.
0: Eşimin ve orada doğmamış çocuğumun çektiği acıları hayatım boyunca unutabileceğimi zannetmiyorum.
1: Sapasağlam çocuğunuz gözlerinizin önünde engelli kaldı değil mi?
0: Evet, evet. Aynen öyle oldu.
1: Şimdi 3 yaşında olan Eylül Nisa yatağa bağımlı haldeydi. Anne ve babasının büyük çabalarıyla emekleyebilir hale geldi. Minik yavru ve ailesi beyin felcine karşı çok büyük bir savaş veriyorlar.
3: Hadi bir adım at güzelce.
2: Tüm mal varlığımızı satarak bu sürece 3 yıldır mücadele etmeye çalışıyoruz.
1: İddiaya göre Eylül Nisa onu bu hale getiren doktorun ilk hatalı vakası değildi. Üstelik aynı doktor hala görevini yapmaya devam ediyor.
2: Avukat tutup adli sürece girdiğimiz zaman öğreniyoruz ki bir tek mağdur olan çocuk benim çocuğum değil. Doktor tarafından mağdur edilen 4-5 tane çocuk var. Kızıma bunu yapanların hala ceza almadığını görmek canımızı fazlasıyla yakıyor. Biz adalet istiyoruz.
4: Hem yurt dışından hem yurttan hızlı bir haber turumuz var sırada.
5: Gece vakti husumetli olduğu kişinin evine geldi, kapının önüne patlayıcı madde bırakıp etrafa ateş açarak kaçtı. Saniyeler sonra ise mahalle patlama sesiyle ayağa kalktı. Adres Hollanda. Patlama sonucu hedefteki ev ve çevredeki pek çok araç hasar aldı. Polis o saldırganı arıyor. Motosiklet şovu kazayla bitti. Onlarca motosikletli peş peşe tek teker üzerinde ilerleyerek gösteri yapıyordu. Sürücülerden biri hakimiyetini kaybedip yan yatınca arkadan gelen motosikletli ona çarpıp takla attı. İki sürücü de hastaneye kaldırıldı. Fransa'nın güneyindeki Ot kentini hortum vurdu. Saatte 117 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar taş üstünde taş bırakmadı.
6: On vient de l'apprendre, une impressionnante tornade a frappé le sud de la France.
5: 41 kişinin yaralandığı afette 300'den fazla ev hasar gördü.
6: Lors des dégâts qui inquiètent plusieurs habitations.
5: İspanya'nın Tarragona bölgesinde ise ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış öyle şiddetliydi ki sokaklar telef olan yüzlerce güvercinle kaplandı. Saatlerce yağan dolu bölgedeki bisiklet yarışını da durdurdu. Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Venezuela'yı şimdi de sel vurdu. Başkent Caracas'ta caddeler nehre döndü. Yüzlerce araç selde sürüklendi. Yollarda mahsur kalanlar arabaların üzerine çıkıp yardım bekledi. Ordu'da fındık toplamak için bahçeye giden ancak akşam olmasına rağmen evlerine dönmeyen iki kardeş için arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmanın ardından 60 yaşındaki Melihat Gümüş'le 65 yaşındaki Fatma Gümüş'ün cansız bedenleri dere kenarında bulundu.
7: Çarşaf battaniye bir şey gönderin, çarşaf battaniye.
5: Jandarma ekibinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Şırnak'tan Ankara'ya giden yolcu otobüsü Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda benzin yüklü tankerle çarpıştı.
8: Bildiğim kadarıyla tır yolumuzu kesti. Çarptık.
5: İki aracın da devrildiği kazada ikisi ağır, 35 kişi yaralandı.
9: Ben zannettim uçuruma gidiyorum. Bir baktım insanlar üstüme düştü ya.

0: Aydın Kuşadası'nın Güzel Çamlı sahiline yaz başında yuva yapan ve yumurta bırakan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağasının yavruları denizle buluşturuldu.
1: Aklınızda olsun, buralarda gezerken her an bir yavru Caretta ile karşılaşırsınız.
0: 66 yavrunun denize doğru açılan kanalla ilerlediği anlar heyecanla takip edildi.
2: Voilà.
0: Bayburt'un Çaldere köyünde 4 besiciye ait 13 inek dağlık alanda kayboldu.
3: Ne yani kaçtı?
0: Hayvanlar gece boyu süren arama çalışmasının ardından köyden uzak bir bölgede bulundu.
3: Yavaş dönder, yoldan aşağı geçsinler, yavaş yavaş.
0: Eskişehir'de park halindeki hafriyat kamyonu zeminin bir anda çökmesiyle oluşan çukura düştü. Adeta yere doğru gömülen taş ve toprak dolu kamyon vinç yardımıyla çıkarıldı. Karacabey Ovası'nda kapya biber hasadı başladı ama üreticinin derdi rekoltenin önüne geçti.
4: 25-30 lira arasında fiyatlar vardı. Biz de seviniyorduk, dedik yani biber en azından 20 liranın altına falan düşmez diye. Fakat şöyle bir durum var, bir haftadan beri biber başlamasına rağmen közleme fabrikaları fiyatları düşürmek için mal almıyor.
0: Çiftçi mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.
5: Allah, bu ne lan?
6: Bir tanesi yavrusu.
0: Bursa kıyılarından tekneyle denize açılan balıkçıların yunuslarla karşılaştığı anlar böyle kaydedildi.
7: Şu an 20 adım yok aramızda.
0: Peş peşe su yüzeyine çıkan yunuslar balıkçıların yanından geçip gözden kayboldu.
6: Hoppa.
8: Gece Ajansı'nda dünyanın gündemini konuşacağız, Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Stüdyomuzda değerli konuklarımız var. Hemen takdim edeyim. Uluslararası hukuk uzmanı avukat Filiz Değer. Filiz Hocam hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk, yayınlar.
8: Çok teşekkür ederim. Uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Kemal Olçer. Kemal Hocam hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk efendim, iyi geceler.
8: Uluslararası ilişkiler uzmanı doktor Anar Ali. Anar Hocam hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar.
8: Hocam, bir terör ve güvenlik uzmanı olarak İsrail'i konuşmaya başlayalım isterseniz. Son günlerde en çok konuşulanlardan bir tanesiydi. Ben sizi böyle davet edeyim mümkünse hocam. İsrail'den peş peşe provokasyonlar, yapılan açıklamalar var. Suriye'deki mesele var. Hepsini masaya yatıralım. İsterseniz en başından konuşuruz. Çünkü bir yıl boyunca biz İsrail'i konuştuk sizinle. Hem Suriye masasında hem Lübnan'da, her yerde, Gazze'de, İran'da, her işin içinde İsrail var. Netanyahu Trump'la görüşmesinde Türkiye'yi şikayet etti. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Suriye'den çekilmeyeceğiz dedi. İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail Katz hiçbir koşulda Suriye'den çıkmayacağız dedi. Netanyahu'dan Erdoğan karşıtı seçim afişi, bu da çok konuşuldu hocam. Bir taraftan orada seçimler var ve seçim afişine Erdoğan'ın koyması nasıl değerlendirilir? Onu da masaya yatıralım. İsrail Suriye'de Türkiye'ye 70 kilometre mesafedeki üssü vurdu. En sıcak olanı bu.
10: Evet.
8: Niçin bunu yaptı hocam?
10: Şimdi en baştan başlayalım. Genel bir değerlendirme yaparsak eğer. Şimdi bakın, burada Netanyahu uzun zamandır başbakan. Ama arada savunma bakanları değişti. Genelkurmay başkanları değişti. Çeşitli bakanlar değişti. Değişmeyen Smotrich var, Ben Giver var. İki tane. Biri Maliye Bakanı, biri Ulusal Güvenlik Bakanı. Şimdi burada kişiler üzerinden hep değerlendirme yapıyoruz. Bunlar giderse yerine gelecek olanlar bu planları uygulamayacaklar. Ilımlı bir İsrail yönetimi kurulacak. Bir kere bu kanaat bana göre doğru değil. Bunu söyleyelim. Belki Netanyahu'nun gidişiyle beraber başka bir plan devreye girmese de uygulamalarda belki farklılıklar olabilir. Ama bakın ne diyor? Türkiye'yi hep merkeze koymuşlar. Hepsinin merkezinde Türkiye var. Çünkü bu adamların planları 1950'ye dayalı. Yani 1950'de Ben Gurion planı, 1982'deki Odet planı. İki plan şu anda hayata geçmiş durumda. Bunların yerine kimi koyarsanız koyun, muhakkak bu planları uygulamak ve sadık kalmak zorundalar. Şimdi bakıyorsunuz, Türkiye'yi şikayet etti de başlayalım. Ne konuda şikayet ediyor? İki konuda. Bir, bu saymış olduğum iki planın önündeki en büyük engel diyor. Bunu arka planda söylüyor. Bir de Suriye'nin güneyine doğru Türkiye askeri birlik kaydırıyor diyor. Eski üs bölgelerini tamir ediyor. İHA üssü yapacak, SİHA üssü yapacak. F-16'lara uygun iniş kalkış pistleri yapacak. Hatta şikayetin diğer konusu da Laskiye, Tartus limanlarına Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri yerleşecek diyor. Şikayet bu.
8: Orada bir donanma oluşuyor.
10: Evet, donanma olacak ve hava kuvvetlerini Suriye'ye yerleştiriyor diyor. Hatta bitmedi, Çelik Kubbe'yi yerleştirecek diyor. Yani hava savunma kuvvetlerimizi Suriye topraklarına yerleştireceğiz diyor. Yine kuzeydeki birliklerimizi güneye doğru derinleştirip genişletip kara gücümüzü de güneyde Şam'a kadar çeşitli noktalara, eski üst bölgelere yerleştirecek diyor. Şikayet konusu bu. Yani nasıl şikayet ediyorsun sen bu konuyu? Şam'la Ankara arasında bir anlaşma var. Şam egemen bir ülke, bağımsız bir ülke ve uluslararası tanınırlığı var. Birleşmiş Milletler'de Eşşar'a konuşma yaptı. Trump'la el sıkıştı, konuşma yaptı. Ahmet Eşşar'a şu anda Avrupa Birliği tarafından da tanınan bir lider. Demek ki Suriye toprakları egemen bir devlet toprağı. O yüzden senin orayı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun arasındaki o teknik koordinasyondan kaynaklı şikayetin boş. Bu bir. Suriye'den çekilmeyeceğiz diyor. Gerçekten çekilmeyecekler. Bunu doğru söylüyor. İkisi de. Suriye'den çıkmayacağız diyor Kats. Smotrich çekilmeyeceğiz diyor. Ve bir şekilde Suriye topraklarında emelleri var. Güneydeki o hava koridorunu kuracağız diyorlar. O konuda inatçılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu koridoru kurdurmayacağız diyor. Bunun için çeşitli yollar deniyorlar. Ne yapıyorlar? Bir pakt kurduk, Mekke Paktı. Bir savunma işbirliği anlaşması da yaptık Şam'la beraber. Gerçekten yetenek eksikliği varsa Milli Ordu'da, Suriye Milli Ordu'da biz onu takviye edeceğiz. Biz de inatçıyız, onlar da inatçı. Ama biz stratejik sabır gösteriyoruz. İsrail'de bir stratejik sabır olmadığı gibi çok karmaşık teknik taktik bir takım uygulamalar var.
8: Hocam araya gireceğim, bir şey söyleyeceğim. Şara'nın açıklamaları var İsrail'le ilgili. Diyor ki biz saldırmayacağız. Öyle bir niyetimiz yok.
10: Evet, çok doğru.
8: Öyle buna bir rağmen İsrail neden Suriye'ye saldırıyor? Neden topraklarını işgal etmeye ihtiyacı
10: var? Neden? Çünkü bu planın içerisinde Suriye çok önemli bir toprak parçası. Suriye'yi 5 parçaya bölmekle ilgili planlarını burada defalarca anlattık. Bu plan bitmiş değil. Sadece durmuş. Türkiye bunu durdurdu şu anda. Nedir bu plan? 5 parçalık Şam'ı da bir ne diyelim ona, Şam devleti gibi bir devlet öngörüyorlar. Suriye bile değil. Şam devleti. İşte Halep devleti. Dürzi emirliği. Alevi emirliği. Hatta bir zamanlar Kürdistan dedikleri sözde bir toprak parçası vardı. Orayı da Kürdistan ilan etmişlerdi. O yüzden
8: bugün itibariyle de aslında geride bıraktığımız gün itibariyle de
10: bitti o işte.
8: Tamamen rafa kalktı.
10: Bitti. Parça parça Türkiye parçalanmayı hedeflenen Suriye'yi yeniden birleştiriyor. Türkiye ve Eşşar hükümeti. Yani parçalanmıştı aslında bu devlet. Biliyorsunuz parçalanmıştı. Ve bunu tekrar Türkiye bir araya getirdi. Birleştirdi. Şimdi bizim iç cephedeki, Türkiye'deki o mücadele, iç cephedeki barış, iç cephedeki birleşme konusu Suriye'de de geçerli. Kimlik oluşturuyorlar. Vatan toprağı oluşturuyorlar. Ve bir istikrarlı hükümet oluşturuyorlar. Geçici de olsa. Ve süreç, anayasa süreci devam edip gidecek. İşte bunun önünde, bu planların önünde en büyük engel Türkiye'nin birliği. Türkiye'nin toprak bütünlüğü. Bir kere bu konuda sürekli çatışma devam edecek. Korkarım ki Türkiye ve İsrail bu konuda eğer çeşitli yollarla dolaylı bir anlaşma yapamazlarsa bir şekilde karşı karşıya muhakkak gelecekler. Çünkü Suriye toprakları İsrail için darül harptir. Yani Türkiye'nin İsrail'le karşı karşıya kalabileceği topraklardan bir tanesidir. Irak hariç, Lübnan hariç, Filistin hariç. Zamanla onlar da olacaktır. Ama şimdi bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız olan karşıtlık. Bütün bu planın, Suriye ile ilgili planın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani İsrail seçimler Ekim'de olacak ama seçimlerden ayrı, seçimlerin dışında biraz stratejik baktığımızda bu topraklar üzerinde belki seçimlere kadar Netanyahu bunu fırsata çevirmesin diye Türkiye bekleyecek. Ama seçimlerden sonra durum ne olursa olsun, eğer ki diplomatik olarak emellerinden vazgeçmezlerse Türkiye, bu kadro devam edecekse kesin, etmeyecekse %50. Yani Netanyahu ve kadrosu devam edecekse Ekim ayından itibaren göreve, kesin karşı karşıya gelme ihtimali var bana göre. Eğer Eisenkot alırsa, liderlerin şu anda, daha doğrusu muhalefetin liderleri şu anda, lideri Eisenkot'la çok düşük de olsa %7'nin biraz altında karşı karşıya kalma ihtimali var. Şimdi geldiler, Suriye'de 70 kilometre mesafede bir üst bölgesine vurdular. Hiçbir anlamı yok. Taktik hiçbir kazanımı yok. İsrail'i burada yıllardır takip ediyoruz hep birlikte bu yayınlarda.
8: Bir Suriye haritası varsa açabiliriz arkadaşlar.
10: Teknik olarak çok analiz ettik hatırlarsanız ve Lübnan'da, Filistin'de, Gazze'deki soykırımlarında, katliamlarında hep söylediğimiz şeyler birer ikişer çıktı. Şimdi de diyoruz ki İsrail'in şu anda mesafesi 70 kilometre olan bir Suriye Milli Ordusu'na ait üs bölgesinin vurulmasının taktik olarak bir kazanımı yok. Hiçbir getirisi de yok. Hiçbir gerekliliği de yok. Orantılı da değil. Ama niye yaptılar bunu? İşte bu mesaj öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın profili üzerinden, inatçılığı üzerinden, direnişi üzerinden bir şekilde kamuoyuna bir mesaj aktarıyor ki ben istediğim yer ve zamanda senin hemen dibindeki bir üst bölgesini vururum. Hani senin gözetiminde ya, senin kontrolünde yaşam. Hani senin desteğinde ya, bak onu bile istediğim yerlerde vururum. Yine bugün bir yerleri vurdular. Şimdi dolayısıyla bu mesaj Türkiye'ye aktarılıyor. Seçimde kullanacak ya da kullanmayacak bilemiyorum ama kullanmayacaksa bile mesaj Türkiye'ye zaten aktarıldı. Mesajı not aldı Türkiye. Yaptığı hareketi. Onu bir yere yazdı Türkiye. Türkiye'nin şöyle bir taktiği var. İsrail'in saçma sapan taktiklerinin yanında. Türkiye şöyle yapıyor. Bakıyor. Bölgede barışı hedeflediği için, ittifakı ve müttefikliği önemsediği için bakıyor karşıdan düşmanca bir şey var mı? Varsa, çok büyük zarar görmediyse Türkiye onu bir kenara not ediyor. İkinci hareketi bekliyor. Bu arada uyarıyor. Bu arada diplomatik olarak çeşitli ülkelerle temas kuruyor Türkiye. Mesela bizim hiç anlamadığımız, anlayamayacağımız bir ülkeyle temas kuruyor Sayın Cumhurbaşkanımız. İngiltere'yle, Almanya'yla, Amerika'yla, Rusya'yla, Çin'le. Mesele bu. Bak İsrail konusundaki meseleyle ilgili örtülü görüşüyor Sayın Cumhurbaşkanımız ya da bakanlarımız. Orada herkese şunu söylüyor Türkiye. Diyor ki, bakın İsrail elindeki uçaklarla gelip Şam'ın toprak bütünlüğünü ihlal edip hatta benim güvenlik duvarımın hemen dibindeki bir yeri vurdu. Neresi olduğu önemli. Ben bununla ilgili önce diplomatik girişimde bulunacağım. Görüşeceğim. Dolaylı da mesaj aktaracağım Netanyahu hükümetine. İkinciye yaparsa benim tarzım, taktiğim şu olacak. Ne olabilir mesela? Ben birliklerimi inadına o bölgeye kaydıracağım. Üçüncü kez bir hata olursa o bölgede diyor ki ben işte kendi hava kuvvetlerimle şu noktalara bir şekilde uyarı atışı yapacağım. Gene devam ederse artık ben müşterek bir harekat planlayıp bölgede İsrail'in yapmış olduğu düşmanca harekete misliyle karşılık vereceğim. Türkiye'nin yöntemi bu. Hocam. Ama birileri diyor ki ya kardeşim atmış sana bombayı dibine girmiş. Niye bakıyorsun? Türkiye'nin taktiği hemen karşılık vermek değil. Eğer çok büyük zarar vermemişse.
8: Tom Barak da bu yönde açıklamalar yaptı. Dedi ki Türkiye kalkan uçakları gördü.
10: Evet.
8: Yönetli davrandı, ihtiyatlı davrandı. Tabii. Ve ateş etmedi bununla ilgili.
10: Tabii onun için hiç etmedi. Yani şimdi bakın orada bizim Alp 400-600 radarlarımız var. Alp 600 radarı şeydir. Tesis koruma radarıdır. Ve 5-600 kilometreden tespit edersiniz. Yani bakın mesafeye 5-600 kilometre nereye denk gelir? Nerede olabilir Alp radarımız bizim? Sınırlarımızda olsun. Hani üst bölgelerinde değil de Suriye'deki sınırlarımızda olsa yaklaşık Gazze'nin güneyine kadar hatta İsrail'in güneyine kadar falan rahatlıkla görebilirsiniz o bölgeyi. Bu şu demektir. İsrail'i pilotlar evinden çıkıp işte pist başı yaptıkları andan itibaren bizim istihbarat teşkilatımızın haber elemanları tarafından ya da bizim havalandıktan sonra ittifa aldığında F-15'leri rahatlıkla 5-600 kilometreden görüyor olmamız lazım. Gördük. Bu raporlar harekat merkezlerine gitti. Daha uçaklar havada belli.
8: Bunlar anlık mevzuları.
10: Anlık saniyelik hatta. Uçak havada ve burun istikameti ölçülüyor. Yani hangi istikamette uçakların uçacağı, kaç dakika sonra topraklarımıza geleceği, hangi güzergahtan gideceği, uçağın şekli, cinsi, üstünde taşıdığı mühimmatlar dahil harekat merkezlerinde bir çok kısa anlık bir muhakemeyle çeşitli kademelerle Sayın Cumhurbaşkanımızın kulağına gider.
8: Ne oluyor hocam? Ne diyorlar o anda? Vuralım mı?
10: Tabii. Hayır. Talimat gerekiyor. Şimdi uluslararası bir şey yapacaksınız. Angajman kurallarını uygulayacaksınız. Bu kurallar normal koşullarda ani gelişirse oradaki birlikler yetkilidir. Yani mesela diyelim ki işte 50 kilometre mesafeye bir aniden görüldü bir F-35. Olmaz ya böyle bir şey. Oradaki birlikler yetkilerini kullanır. Angajman yetkilerini.
2: Hocam Rus uçağının vurulmasında da böyle olmuş.
10: Hemen hemen aynı. Yani sınırlarımızın ihlali 50 kilometreye kadarsa angajman kuralı ne diyorsa yetki neyse oradaki uygulanır. Birliklerimiz hemen
8: bundan
10: bizi
8: sonra sormaya hisarı gerek yok mu?
10: Hayır, hocam? Hayır.
8: 50 kilometreyi geçti.
10: Ya uçak 50 kilometre sınırımıza gelmişse angajman kuralı gibi. Bu bazı ülkeler için 20 kilometre olabilir. Yani ne bileyim mesela Bulgaristan sınırında böyle bir angajman kuralı vardır ama Bulgaristan'ın o mesafesi daha kısadır. Suriye'de risk var mesela birliklerimiz var 30 kilometrede. O biraz daha 100 kilometre falan da olabilir. İşte angajman neyi gerektiriyorsa. İsrail'le sınırımız yok. O yüzden İsrail'le bir angajman kuralımızın olması
8: ya Yunanistan'la ilgili mesela onlar bizi çok ihlal eder.
10: Tabii onlar da
8: bizim
10: öyle
8: mesela. Bizim de ihlal ettiğimizi hep öne sürerler.
10: Ya o ne biliyor musun? Fırat'tı o. 10 millik o saçma bir 6 mil ya normalde. Biz 10 milin 4 milinde dolaşıyoruz. Onlar diyor ki bizim hava sahamız 10 mil. Senin karasahan 6 mil kardeşim. 4 milde uçuyor benim uçağım. O ihlal değil, o önemli değil. Burada şimdi İsrail uçakları bizim sınırlarımıza yeterli mesafedeyse eğer oradaki birliklerin yetkisi vardır. Çünkü anlıktır. Her türlü ihlal bir şekilde öyle ya da böyle. Tabii teknoloji geliştiği için Cumhurbaşkanımıza yani karar mekanizmasına çok hızlı gider o. Dakikalar içerisinde gider. Belki o belki karar verir ama normal koşullarda bir ihlal varsa mesela havada bir füze çıkmış Tel Aviv'den size doğru gidiyor. Çıktığı andan itibaren tespit edecek radarlar var biliyorsunuz elimizde bizim. Çıktığı andan itibaren ve çıktığı noktayı tespit ediyorsunuz. Dolayısıyla bize doğru gelen birkaç dakika süreniz var. Harekat merkezindeki görevliyi düşünsenize. Görmüş, tespit etmiş, telefon yanında, telsiz yanında ve füze çıkıyor size doğru. Radarlar görmüş, çıkıştan itibaren hemen çok hızlı bir saniyeler içerisinde o çok kısa kısa aktarılır hemen. Bir dakika içerisinde Cumhurbaşkanı'na kadar gider o süre. Gitmese bile angajman kuralları gereği oradaki birlikler savunma silahlarını Hisar'ı mesela ya da Siper'i ya da Korkut'u ya da Gürz'ü ya da işte Sungur'u filan ateşler havada onun topraklarımıza girmesini engeller. Sonra tekmiller verilir. Raporlar hazırlanır. İşte yaklaşmakta olan bir füzeyi biz Suriye'nin 35 kilometre açığında vurduk. Bitti bu kadar. Onun bizim topraklarımıza düşmüş olması o zaman birliklerin ihmali anlamına gelir. Ama uçaklar Tel Aviv'den kalkarken 70 kilometre mesafeye geleceği konusunu biz kalkıştan itibaren Türkiye olarak baktık, gördük, izledik, not ettik. Ve nerelerde ne yapacağını tabii o bize kadar 70'e kadar gelinceye kadar onlar da biliyorlar ya bu durumu. O yüzden çok fazla 20-30 kilometreye gelmezler. Hemen 70'te bir boş yere attılar, geri geldiler. Tekrar dönüş yaptılar. Dolayısıyla bu süreç içerisinde Türkiye bunların hepsini gözledi, takip etti ve ciddi ciddi notlar aldı. Ama arkasından biraz önce söylediğim taktik adımlar, diplomatik adımlar, operatif adımlar ve genel talimatlar geçerli. Bunu da Türkiye çeşitli ülkelerle koordine ediyor. Ve Amerika şunu biliyor. Trump o yüzden endişeli. Yapmayın diyor bak. Makul olun. Netanyahu'ya söylüyor. Türkiye'nin yöntemi çok sert. Türkiye çok kararlı. Türkiye'nin imkan kabiliyeti bu kararlılığıyla orantılı. Yani yapacağım deyip de yapmama durumu yok.
8: Genel bir söylem şöyle, şu yönde. Savaş başlarsa Türkiye'de Türkler durmazlar.
10: Yani şöyle, mesela siz devlet başkanısınız diyelim. Talimat verdiniz Sayın Cumhurbaşkanımız gibi. Talimatı eğer orduya verdiyseniz, talimatın içinde son hedef olmalı. Yani askeri hedef koymak zorundasınız. Harekat emri içerisinde son hedef neresi? Tel Aviv mi? Şimdi yola çıktınız Lübnan'dan Beyrut'u ala ala gidiyorsunuz. Alma derken yani üzerinden aşıyorsunuz. Beyrut'tayken bir talimatla durun demeniz mümkün olmayabilir. Yani koşullar durmayı gerektirse bile. Ha koşullar durmayı gerektirse bile Beyrut'ta Hatay'dan çıktı ya birlikler ya da deniz kuvvetleri. Durmazlar giderler Tel Aviv'de dururlar. Bunu anlatabildim mi bilmiyorum. Yani konjöktür. Adam teslim oldum diyor mesela. İsrail ben teslim oldum diyor. Birlikler akmaya başlayınca hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, tüm kuvvetler akıyor müştereken. İsrail hedef. Bunu da deklare edersiniz dünyaya. Baskın tarzında olur ama dersiniz böyle bir hareket yapıyorum. Kıbrıs'ta olduğu gibi. Ve birlikler yola çıkıp yarı yolda durun kimse demez artık. Diyemez demem ama demez. Sayın Cumhurbaşkanımız bu talimatı verdiyse en başta gidin Tel Aviv'i alın. Onlar alırlar sonra geri çekilirler. Kıbrıs'ta öyle oldu mesela biliyorsunuz. 16 Ağustos'ta ikinci harekat başladı. Güney Kıbrıs'a doğru biz ilerledik. Şu anki sınırlar için söylüyorum. Sonra aldık biz oraları tekrar geri çekildik.
8: Hocam yerlere. Bir virgül koyalım. Evet. Zira savaş olursa senaryolar ne olur? Onu da konuşmak isterim sizinle
10: yani bir asker olarak. Yani burada şunu söyleyeyim. Bu tabloda Netanyahu kesinlikle ateşle oynuyor. Türkiye'de bu ateşi görüyor. Ve onun gibi olmamak için daha uluslararası hukuka uygun ve diplomatik olarak çok iktidarlı hareket ediyor onu söyleyemez.
8: Hocam çok teşekkür ediyorum. İsrail basının YNET'in bir haberi

0: var. İsrail'de Türkiye alarmı. Türk ordusunun bölgesel dengeleri değiştirebilecek güce sahip olduğu değerlendiriliyor. Bu analiz yapılmış. Türkiye'nin aktif ve yedek personel kapasitesine dikkat çekiliyor. Yerli silah ve askeri teknolojiler Türkiye'nin caydırıcılığını artırıyor. Türkiye'nin bölgedeki konumu ve boğazlar üzerindeki kontrolü öne çıkarılıyor. İsrail'in hesabı değişebilir. Türk ordusunun kapasitesi İsrail'in bölgesel planlarını etkileyebilir şeklinde bir analiz var İsrail basınından. Filiz Hocam, nasıl değerlendireceksiniz bu durum?
1: Şimdi bu söylemlerin hepsine baktığımda şunu görüyorum. Dilerseniz gelebilirim doğruya.
0: Buyurun hocam, lütfen.
1: Bu söylemlere genel olarak baktığımızda İsrail'in kendi milli birliğini yaratması için bir düşman yarattığını görüyoruz. Türkiye'yi yeni bir düşman olarak ortaya koyuyor. Çünkü hali hazırda sona ermeyen ama çok daha hızlı bir şekilde, aktif bir şekilde de devam etmeyen bir ABD-İran savaşı var. Ve bugün İran'a yaptırımlar.
0: Savaşın devam etmemesi İsrail'in aleyhine.
1: Aleyhine çünkü İsrail'in iç medyasına baktığımızda muhalefetin ve Netanyahu'nun istediği şey, Netanyahu tarafına baktığımızda ABD-İsrail İran savaşının devam etmesini istiyordu Netanyahu ve bundan besleniyordu. Biliyorsunuz 27
0: Ekim'de seçimlere savaş halindeyken girmek istiyordu yani.
1: Tabii, çünkü hali hazırda onunla ilgili devam eden yargılamalar var. 7 Ekim'den önce yargısal denetimin sınırlandırılması ile ilgili bir yasal düzenleme vardı. İsrail buna karşı muhalefet ayağa kalkmıştı. Kendi işgalci durumları var. İşte Mat-ı Şeria'da, Doğu Kudüs'te hızlı bir şekilde sömürgeci yerleşimcilerin hareketleri var. Ve en sonunda da yaşam maliyeti geliyor. Yani burada İsrail halkının, halkı için seçimlerde yaşam maliyeti çok fazla önemli değil. Bir savaşa girdiklerinde yaşamları nasıl etkileneceği konusu onlar için çok da önemli olmadığını biliyoruz. Ama aynı zamanda 3 Kasım'da da ABD seçimler var. Şimdi bu ortamda ABD savaş istemezken, askerlik maliyetleri hızla yükselirken savaştan beslenen bir Netanyahu olduğunu görüyoruz. Şimdi eğer ABD ile İran arasındaki savaş soğumuşsa 60 günlük bir ateşkes süreci sonuçsuz biliyorsunuz kaldı. Sonuçsuz kaldığından dolayı bugün ABD yaptırımlarını açıkladı. Bu yaptırımlarla ilgili çok kısacık bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü burada buna gerçekten değinmemiz gerekiyor. ABD'nin ekonomik yaptırımları İran'daki insan haklarını etkilemesi konusunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, belki savaş şu anda yok, belki füzeler atılmıyor ama insani yardımlar ya da bankalara ve şirketlere uygulanan yaptırımlar her ne kadar işte çift kullanımlı ürünlerle, petrolle vesaire ilgili ya da nükleer silah yaratma ile ilgili ürünler olsa da insanların İran'da insanların ilaca yetişme, ilaca ulaşma, özel tedavi gerektiren hastalıklarda da etkilendiğini görüyoruz. Yani buradan şunu aktaracağım. Aslında burada bir insan hakları ihlali var. Ekonomik yaptırımlarda bile. Ama biz tabii olaya sadece ekonomik yaptırım olarak bakıp arka planı çok fazla görmüyoruz. Bunu kısaca geçtikten sonra İsrail'e baktığımızda İsrail bir kere işgalci bir ülke. İşgalci bir ülke Gazze'de bir soykırım gerçekleştirdi. Bu Uluslararası Adalet Divanı devam ediyor. Ve dikkat ederseniz sona ermeyen bir savaş var ve Uluslararası Adalet Divanı'nda kararıyla da bu teyit edildi. Şimdi bu İsrail güvensizlik ortamından, istikrarsızlıktan beslenen bir devlet. Ama Türkiye'ye baktığımızda biz diyoruz ki Türkiye'nin istikrarı bölgenin istikrarıdır. Türkiye'nin güvenliği bölgenin güvenliğidir. Yani biz terörsüz bölge, terörsüz Türkiye derken aslında amaç nedir? Devletlerin egemenliklerine saygı, toprak bütünlüklerine saygı, her zaman bunu savunduk. Ve bununla birlikte vekil güçlere karşı da durmak ve onların her türlü hareketinden, girişimden de gerekli tedbirleri ve önlemleri almak. Biz her ne kadar bugün vekil güçlerden de bahsediyorsak bugün karşı karşıya olduğumuz şey İsrail, yani bir terör devletinin aslında yapmış olduğu Suriye işgaliyle birlikte sınırlarımıza doğru yaklaşması ya da orada bir hava üssünü vurması.

0: söyleme algısı yaratılıyor. Nedir bu? Güvenlik tehdidini söylüyor İsrail. Diyor ki işte Türkiye'nin Suriye'ye silah konuşlandırması, hava savunma sistemi kurması bizim için tehdit arz ediyor diyor ve kendi halkına yönelik olarak aslında Türkiye'yi bir nevi seçim propagandası olarak kullanıyor ve Türkiye zaten bu zamana kadar yanlışlıkla atılan ya da nereden kaynağın nereden olduğu belli olmayan füzeler geldiğinde zaten bir fevri bir tepki vermemişken, terörsüz bölgeyi savunuyorken bu durumda da itidallı hareket edeceği bellidir. Bu yazılara baktığımızda Türk ordusunun bölgesel dengeleri değiştirebilecek güce sahip olduğu, bölgedeki konumunun kontrolünde işte öne çıkması Türkiye'nin, İsrail'in hesabını değiştirebilir. Yakın zamanlarda ne oldu da İsrail bunları söylemeye başladı? 27 Ekim'de seçimleri var. 2 Mekke Ortak Savunma Paktı.
1: Onları şoke etti hocam.
0: Tabii yani Türkiye...
1: Bu pakt onları şoke etti. Çok şaşırdılar.
0: Evet, şimdi her ne kadar biz bunun kolektif müdahale Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine dayanarak meşru müdafaa söz konusu olduğunu, bunu kolektif meşru müdafaa, kolektif savunma olarak yapacağımızı söyleyip bu paktı imzaladık ama herhangi bir devlete, herhangi bir oluşuma karşı olmadığı da Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Burada amaç aslında caydırıcılıktı. Şimdi İran Şii ekseninin olduğu yerde kaos isteyen İsrail'e karşı bölgede istikrar ve güvenlik için üç büyük devletin bir güvenlik işbirliği içerisine girmesi Türkiye'nin aslında İsrail için işte neden bölgesel dengeleri değiştirebilecek güçte olduğunda yakın zamanda onları hatırlattığını düşünüyorum. İsrail'le ilgili İran Savaşı'nda İran Savaşı'nın artık yoğunluğunu azaltması, seçim öncesi algıların tamamen savaşa yönelik olması ve istikrarsızlıktan beslenmesi İsrail'in bugün bu iç basınlarında kendi medyalarına bu şekilde yansımasının aslında çok da normal olduğunu görüyoruz İsrail'e göre.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben sizi böyle uğurlayayım. Anar hocam sizi davet edeceğim. Lütfen buyurun. Tabii İsrail'in provokasyonları bitmiyor. Bir taraftan Türkiye'nin adını medyasında, kendi medyasında sıkça geçirmeye başladı son günlerde. Suriye üzerinde de bazı testler yapmaya başladı. Türkiye'yi provoke etmeye çalışıyor. Bir taraftan savaşın içine çekmeye çalışıyor. Nedir İsrail'in durumu?
2: Ya şimdi İsrail'in bu hamlelerinin ben son derece ciddiye alması gerektiğini düşünüyorum. Yani geler geçer hamleler olarak değerlendirmemek lazım ki Türk devleti de ve Türk hükümeti de bu kapsamda değerlendiriyor. Şimdi bizim 2011-2012'den itibaren aslında İsrail'le çatıştığımız, çatışmada askeri bir çatışmadan bahsetmiyorum. Farklı düşündüğümüz konuların başlığında Filistin meselesi, Gazze meselesi geliyordu. Mavi Marmara olayından itibaren ilişkilerde ciddi bir sorun ortaya çıktı. Ve 7 Ekim'den sonra Gazze'deki katliam ve soykırım ikili ilişkilerdeki en önemli duygusal ayrılığı ön plana çıkarttı. Yani tamamen kopardı İsrail'in bu katliamlarına.
1: Öncesinde ilişkiler iyiydi.
2: Tabii yani çünkü İsrail içerisindeki makul politikacılar Türkiye'nin önemini ve ayrıcalıklığının farkındaydılar. Ve buna göre pozisyon geliştiriyorlardı. Hala az da olsa mesela geçtiğimiz gün Hares gazetesinden bir analiz yayınlandı. Makul bir yazı ve oradaki yazılara baktığım zaman Türkiye'nin asla İsrail'in böyle yayılmacı pozisyonlarını gerçekleştirdiği ülkelerle karşılaştırılmaması gerektiğini vurgulayan, Türkiye'nin önemine vurgu yapan bir analizdi. Az da olsa İsrail içerisinde
1: aklı selim insanlar var.
2: Var ama az, maalesef çok az. Şu an bir akıl tutulması içerisindeler. Ama artık rekabet ettiğimiz alanlar Suriye, Doğu Akdeniz ve Afrika boynuzu. Bu sahalar eklendi. Ve iki ülke arasında rekabetin çatışmaya dönmesinin en yüksek ihtimali olduğu alansa Suriye sahası. Neden? Çünkü İsrail Suriye'de kendine operasyonel özgürlük alanı istiyor.
1: Yani, hocam şu analizi de paylaşayım. Tabii. Arkadaşlarım ekrana getiriyorlar bir yandan. İsrail basınından Maariv'in haberi. İsrail ordusu Netanyahu'nun saldırgan tavırlarından rahatsız.

0: Ordu rahatsız bu durumdan. Yaklaşık bir yıl önce ordu Şam'la bir güvenlik anlaşması yapılmasını tavsiye etmişti. Ancak Netanyahu bu öneriyi reddetti ve İsrail'i Türkiye ile kaçınılmaz bir gerilimin ortasına bıraktı. Konuşuyorduk o zamanlarda evet. Hocam. Suriye'de mi karşı karşıya geleceğiz diye İsrail'le yavaş yavaş ona doğru gidiyor. Ebu El Duhur havaalanına düzenlenen saldırı bizi Türk deviyle çatışmaya yaklaştırıyor. İsrail'in Türklerle doğrudan bir iletişim kanalı yok ve bu durum riskleri katlıyor. Netanyahu seçimleri aksatmak veya ertelemek amacıyla saldırıyor. İsrail askeri liderliğinin üst düzey yetkilileri yeni ve gereksiz bir savaşa girilmesine izin vermeyeceklerini açıkça ifade ediyor. Ama hocam Netanyahu'nun yanındaki bakanların hepsi aşırıcı bakan.
1: Tarihin en sağcı hükümeti ve bu adamlar olmasa da yani bu hükümetteki bu bakanlar ve bunların partileri olmasa da hükümeti kuramıyor. Yani eğer Netanyahu'nun partisinde Ben-Gvir 7-8 milletvekili var, Smotrich 7-8 milletvekili var, Haredilerin partisinin 7-8 milletvekili ki bunların hepsi sağın sağında yer alan siyasal partiler. Bunların desteği olmadan Likud tek başına yani Netanyahu'nun partisi Knesset'e 61 yeterli çoğunluğa ulaşamıyor. Ve onun için diyoruz İsrail 1948'de kuruldu. İsrail tarihinin 48'den günümüze işte 52, 77, 80 yıllık tarihinin en aşırı sağcı kabinesi şu an iktidarda. Ve Suriye sahasında kendilerinin çizdikleri fiili bir hat var. Dera, Kuneitra, Suveyda. Bu hatta hiçbir şekilde Şam hükümet güçlerinin girmesini istemiyorlar. Ve Türklerin de şu kendilerine aslında teklif ettikleri, Suriye'ye dayatmaya çalıştığı şey şu. Biz Halep'in aşağısı bizim nüfus alanımız. Buraya hiçbir şekilde Türk askeri varlığı, Türk askeri işbirliğini buraya sokmayacaksınız. Ve buna yeltenmeye çalıştığınız anda da askeri olarak yanıt vereceksiniz. Hatırlarsanız 2025'in başlarında 2026'nın başlarında Palmira'da aynı şeyi yaptılar. Orada da bir Türk üssünün kurulma söylentileri ortaya çıkmaya başlayınca orada da hazırlık aşamasında olan T3 pistine askeri operasyon düzenlediler ve onu da şey yaptılar, müdahale ettiler. O zaman iki ülke arasında İsrail ve Türkiye arasında Bakü'de bir çatışmasızlık mekanizması kuruldu. Yani acil böyle durumlarda çünkü artık bu şaka değil. Yani iki ülkenin siz tamam biri yaparsınız, iki yaparsınız. Barak onu söylüyor. Ne diyor? Türkleri kışkırtmaya çalışıyorlar. Yani uçaklar diyor ki 7-8 tane uçak geliyordu. Türkler bunu tespit ettiler. İki seçenek vardı. Ya Netanyahu'nun ekmeğine yağ sürecek, kışkırtılmasına cevapen Türkler de uçağı kaldıracak ve bir çatışma ortaya çıkacaktı. Ya da itidalli davranacaktı. Türk tarafı daha itidalli ve rasyonel davranmayı seçti. Barak, Tom Barak bunu ifade ediyor. Şimdi bu artık belli ki iki taraf arasında bir askeri iletişim hattı yok. Söylüyorlar bunu. Hı hı. İki, profesyonel bir iletişim hattı yok. Üçüncüsü, İsrail'de bir akıl tutulması var. Türkiye'yi yeni bir İran olarak algılıyorlar. Artık Türkiye'nin yeni İran değerlendirmesi yapıyorlar. Bu hem akıl tutulması hem baştan aşağı yanlış bir okuma. Şimdi İsrailler, 40 yaş üstü İsrailler Türkiye'yi tanıyor. Biliyorlar. Çünkü buraya yıllarca tatile geldiler, burada zaman geçirdiler vesaire. Türkiye'yi biliyorlar. Türkiye'nin sosyolojisini, siyasal yapısını, askeri yapısını, deneyimli insanlar, tecrübeli insanlar. Ama genç jenerasyon 35 yaş altı bütün hayatını Netanyahu hükümeti döneminde gözünü açmış, büyümüş ve sürekli savaştan, propagandadan beslemiş. Şu an İsrail medyasına...
0: Ya hiç Türk tarihini okumamışlar mı?
1: Şimdi şu jenerasyon yani bu 35 yaş altı jenerasyon yani Netanyahu ile büyüyen bu çocuklar sürekli ekranlarda savaş propagandasına maruz kalıyorlar. Yani Türkler onlar şimdi yeni bir İran uzaktan yakından alakası yok. Ya böyle bir değerlendirme olabilir mi? Siz Türkiye'nin Türkiye bir NATO ülkesi her şeyden önce.
0: Türkiye, onu söylüyorlar NATO'dan çıkartın Türkiye'yi.
1: Yani Türkiye 90 milyonluk nüfusu var. Batı ile en fazla Batı ile ekonomik siyasi ilişkileri olan bir ülke. NATO'nun ikinci büyük kara gücüne sahip bir ülke. Mesela Başkan Trump ne diyor? Çok güçlü bir orduları var. Sayın Erdoğan'a çok saygısı olduğunu söylüyor. Kişisel saygısının ötesinde neden Erdoğan'a Sayın Cumhurbaşkanı'na saygı duyuyor? Şunun için saygı duyuyor. Çünkü Türkiye... Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Karabağ'da, şurada, burada dış politika çıkarları için gerektiğinde askeri yöntemleri kullanmaktan
0: çekinmeyen
1: bir ülke olduğu için. Böyle bir ülke Orta Doğu'da yok ve yıpranmamış bir orduya sahip.
0: Bunu Karabağ'da gördüler.
1: Karabağ'da,
0: Libya'da gördüler.
1: Şimdi Karabağ'da 92'de savaş...

0: çatışma başladı. 2020'ye kadar Azerbaycan toprakları işgal altında. Ama Türkiye'nin askeri, siyasi, diplomatik desteğiyle savaşın seyri değişti. Libya'da neredeyse Bingazi, Doğu Libya Hafter güçleri tarafından ele geçiriliyordu.
1: Hocam şunu da söylemek lazım. Tam kapasite kuvvetini de vermedi yani.
0: Vermiyor, vermedi. Ve burada
1: akıllı yöntemlerle savaşı eline aldı.
0: Türkiye'yi ben hala bazı çevrelerin, içeride de bazı çevrelerin, dışarıda da bazı çevrelerin askeri kapasitesini yeterince anlayamadığını düşünüyorum. Bakın Türkiye gittiği her yerde bir düzen kurucu ülkedir. Garantördür, müesses nizamı tesis eder. Bunun örnekleri var. Somali, Libya, Sudan, Karabağ, Suriye, Irak. Bu ülkeler Türkiye'nin hinterlandı, nüfus alanı ve gittiği bu ülkelerde dengeleri değiştiren bir askeri kapasiteye sahip.
1: Hocam yapılan üçlü ittifakta da aslında bunu söylüyor.
0: Tam
1: biz
0: oraya
1: savaşmak
0: gelecektim.
1: İçin değil, barış için bunu
0: bunları
1: dizayn
0: bu kadar şey sinirlendiren aynen askeri koruma ve caydırıcılık. Mekke ittifakının temeli bu. Sinirlendiren, kışkırtan, daha fazla saldırganlaştıran meselelerin temelinde aslında Mekke Antlaşması geliyor. Çünkü İsrail, Suriye bakın bugün ne oldu? Trump kararnamesiyle Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldı. 2026'nın başında da Sezar yaptırımları kaldırılmıştı. Ve Suriye'ye artık bu ne demek? Küresel teröre destek listesinden çıkaran ülke artık yatırımlar, fonların Suriye'ye akması demek.
1: Var mı o Suriye listeden çıktı layını? Onu da verelim ekrana. Yeri gelmişti.
0: Mesela ne zaman listeye girmişti Suriye? 1979'da. Yaklaşık olarak 47 yıldır.
1: Hocam paylaşalım hemen. ABD Suriye'yi terörizmi destekleyen devlet ilan etti. Aralık 1979'da. Evet. Mayıs 2004'te ek ithalat ve ihracat kontrolleri uygulamaya konuldu. Nisan 2011'de iç savaşın başlamasıyla yaptırımlar çok daha kapsamlı hale geldi. Haziran 2020'de Sezar yasası, yasanın hedefi Esad rejimine daha fazla yüklenilmesi ve dünya sisteminden dışlanmasıydı. Bugün geldiğimiz noktada ABD Suriye'yi terörizmi destekleyen devlet listesinden çıkardı. Evet. Aslında 45 gün önce bu
0: NATO Ankara zirvesinde
1: bir itiraz olmadı.
0: 8 Temmuz'da Ankara'da karar verildi. Kongreye bildirimde bulunuldu. Şahra'yla Trump görüştü Ankara'da. Hı hı. Kongreye bildirimde bulundu. 45 günlük yasal süreç incelendi ve bugün çıkartıldı. Çıkarılmakla birlikte İran'a devasa yaptırımlar uygulandı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin, Körfez ülkelerinin, Türkiye'nin, Avrupa ülkelerinin hepsinin Suriye'ye bakış açısı değişirken, Suriye'yi istikrarlaştırmaya çalışırken bu ülkeler tek burada istikrarsızlaştırıcı
1: faktör.
0: Tek
1: oyun bozan İsrail.
0: İsrail. Onun için bu Ebu Duhur Havalim üstüne saldırıdan sonra Türk Dışişleri şöyle bir açıklama yaptı. Dedi artık uluslararası kamuoyuna seslenerek bu artık bizim meselemiz. Suriye'nin meselesi değil. Bütün dünyayı İsrail yayılmacılığını ve işgalini durdurmaya davet ediyoruz. Amerika ile bile çelişiyorlar Suriye sahasında. Yani Amerika bunları niçin yapıyor teröre destek listesinden? Sezar yasasını niye kaldırıyor? Suriye kalkınsın, yatırım gelsin. Mesela Kerkük-Baniyas boru hattı antlaşması yapılıyor. Amerikan petrol şirketleri Kerkük petrolünü Suriye üzerinden Doğu Akdeniz'e taşımak için buraya yatırımlar yaparken en yakın müttefiki İsrail
1: baltalıyor bu.
0: Baltalıyor. Onun için artık burada bir kopma, yani Amerika ile İsrail'in Suriye politikasında da ciddi bir kopma söz konusu.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Uğurlayayım ben sizi. Kemal Hocam devam edelim sizinle. Tabii ilk bölümün sonunda sormuştum. İsrail ve Türkiye karşı karşıya gelir mi? Gelirse ne olur? Şimdi bizi İran'a benzetmeye çalışan bir kesim var. İsrail içerisinde böyle bir şey yok herhalde.
2: Tabii elbette ama plan aynı. Şöyle aynı. Yunanistan'la yapmış olduğu İsrail'in ittifakı aslında çift cepheli savaşın da aslında başlangıcı için yapılmış. Dolayısıyla Yunanistan'da bir cephe açılması öngörülüyor. Yunanistan böyle bir tuzağa nasıl düşüyor? Gerçekten çok rasyonel değil. Yani akıl tutulması var Yunanistan'da. İsrail'le beraber eğer Türkiye'ye karşı bir hareket yapılacaksa diyor ki Yunanistan, ben Adalar Denizi'nde bir cephe açarım. Trakya'da bir cephe açarım. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aradaki yeşil hat, burada bir cephe açarım diyor Güney Kıbrıs'tan.
1: Hocam müsaadenizle Yunanistan demişken arkadaşlarım hazırlamıştı, onu da isteyeyim. Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. İzninizle onu da paylaşayım. Tabii. Üzerine konuşalım. Türkiye ile sakinlik istiyoruz ancak her şeye hazırız.

0: egemenlik haklarımıza yönelik herhangi bir girişim karşılık görür, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi öncelikli hedefimiz diyor. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki eylemleri girişimlerimize verilen bir tepki. Barış istiyoruz ancak bunu güçlü bir konumdan istiyoruz. Dış politikamız iyi komşuluk ve uluslararası hukuk temelinde diye de ekliyor hocam.
1: Ya şimdi bunun barıştan anladığı şu Yunanistan'ın adalara çökelim, o kayacıklara yerleşelim, silahları da koyalım.
0: Oralara silah da koymak yasak normalde.
1: Tabii yani o 3 tane anlaşma var. Yani 1912 Uşi Anlaşması, Büyükelçiler Konferansı raporu, 1923 Lozan Barış Anlaşması, 1947 Paris Barış Anlaşması. Bütün bu anlaşmalar aykırı tabii elbette. Yani uluslararası hukuk açısından çok rahatız bu konuda. Hocam uzmanı bu konunun. Yani onda bir şey yok. Ama bu İsrail-Türkiye arasındaki münasebette Yunanistan pozisyonunu almış durumda. Ve bunlar Güney Kıbrıs Rum yönetiminde beraber bir ittifak anlaşması imzaladılar. Neredeyse 5. maddeye benzer. Yani Mekke anlaşmasının içerikleri de aynı gibi. Yani oradan bir cephe açılacak gibi.
0: Biz İsrail'le savaşırsak Yunanistan'ı da mı karşımızda buluyor?
1: Tabii, tabii. Plan o. İsrail'in planı iki cephede Türkiye, hatta 2,5 cephede Türkiye'yi zorlamak. Bir cephe Batı cephesi, Yunan cephesi, bir cephe kendi açacağı Suriye cephesi, bir de işte buçuktan kastettiğimiz belki Kıbrıs, belki üçüncü, yani 2,5 değil de 3 diyelim ona, toplarsak eğer Kıbrıs cephesiyle, bir de içeride bir iç savaş öngörüyorlar. Yani İran'a benzer bir plan yapıyorlar aslında, arşiv. Ve bunu bu planı uygularken de şunu yapmak istiyorlar. Türkiye'yi Kıbrıs'ta, batıda Yunanistan'a, Suriye'de İsrail'e karşı, bir de içeride iç savaş çıkartarak işbirlikçilerle birlikte hareket etmek istiyorlar. 3 cephe, iç cephe ve 2 tane dış cephe. Bir de İsrail'in taktiğinin dayandığı temel ana nokta dış yardımlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri, İspanya hariç Avrupa Birliği üyeleri, ülkelerin gerek finans, gerek harp silah araç gereçlerini koşulsuz takviye edeceği bu planın içerisinde koşul olarak var. Demek ki burada Türkiye'ye karşı yapılacak olan İsrail tarafından bir harekatın parametreleri bunlar. Yani faraziyeleri bunlar.
0: Peki hocam.
1: Buna göre Türkiye bir hazırlık yapıyor.
0: NATO ülkesiyiz. Bu nasıl etkiler?
1: NATO'yu paranteze almışlar. NATO İsrail açısından yok hükmünde şu an. NATO'nun bir karar alıp topyekün Türkiye'yi takviye etme ihtimalini yok sayarak bu planı yapıyorlar. Gerçekten de çok haksız değiller. Mesela İsrail böyle bir şey
0: yaptı. Böyle bir savaşta yalnız mı kalırız hocam?
1: Şimdi Yunanistan NATO üyesi, Türkiye'de NATO üyesi. İki tane NATO üyesi ülkeyi böyle bir planda cephe haline getirirseniz...
0: Ama İsrail değil.
1: İsrail değil ama Yunanistan da birlikte hareket edecekler. Yani iki tane NATO üyesi ülkeyi karşı karşıya getirecek olan da İsrail.
2: Hocam teknik olarak bu mümkün mü?
1: Ya şöyle hocam, yani cephe açıldığında NATO bu konuda gerçekten hayatının en büyük sınamasını verir.
2: Evet.
1: Yani çünkü NATO'da karar sistemi şöyle. 32 tane üye var değil mi? Bunlar 4. madde gereği toplanıyorlar acil durum için. Böyle yuvarlak bir masanın etrafında sefirler oturuyor. Yani büyükelçiler, temsilciler. 5. madde ilan edelim mi, etmeyelim mi? Etme koşulları oluşmuş mu? Tartışma şu. İsrail Suriye'de, bakın Türkiye topraklarını demiyorum, Türk topraklarını değil. Suriye'de Türk birliklerine karşı bir eyleme, askeri eyleme girişti. Şimdi bunu tartışır NATO. Ya işte Türkiye toprağı olsa tamam ama işte şu bu falan. Orada bir de ABD var, İngiltere var, Fransa var. Bunlar İsrail'in yapmış olduğu bu harekatın karşısında NATO'nun çok hızlı tugaylarını Türkiye cephesine yollarlar mı sizce? Benim kanaatim yollamazlar diye düşünüyorum. Çünkü Güneydoğu planı var NATO'nun Türkiye'ye yapmış olduğu. Türkiye'yi korumak için yapılan plan bu. Merkezi de Adana'da, yeni açılacak biliyorsunuz 6. konordu. Bu cephede İsrail tarafından yapılacak olan Suriye topraklarındaki Türk birliklerine taarruzu NATO 5. maddeyi ilan asla etmez. Asla ifadesini düşünerek ve bilerek söylüyorum. Çünkü diyecekler ki gerekçe olarak, bir kere orası NATO toprağı değil. Ama siz NATO dışı topraklarda da müdahale ettiniz. Nereye ettiniz? Afganistan'a gittiniz NATO olarak. Suriye'ye geldiniz.
3: Kosova, Libya.
1: Kosova var. Bosna Hersek var. Libya var. Ya bu gerekçeleri, bir tanesi itiraz etse zaten 5. madde ilan edilmiyor biliyorsunuz. Ona ABD'nin itiraz edeceğine adım gibi eminim. NATO'yu o yüzden İsrail asla Türkiye'ye yardıma gelmeyecek gibi düşünüyor. Yunanistan'la işi nasıl çözerler? Aslında sorunu, cephenin bir tanesi o olduğunu farz edersek eğer, Yunanistan'la Türkiye'nin arasındaki savaş

0: ayrılır. Biri denizlerde, biri de Trakya'da. Trakya'da kara birlikleri tahsisli. Donanmada Adalar Denizi'nde harekata angaje olur. Bu iki cephede, bu iki yerde, bir de hava kuvvetleri tabii ki havadan angaje olacaktır. Şunu söylemem lazım, müsaade ederseniz eğer. Bir kere Türkiye'nin savunma konsepti taarruz üzerinedir. Anlatabildim mi? Yani Türkiye topraklarını savunmak için taarruzi harekat planlar ve yapar. Bu şu demektir. Yani eskiden hani cephede şeyde sınırlarımızda mevziler kazardık değil mi? Oralarda koruganlar yapardık. Silahlarımız tam böyle sınırımıza, hatta geriye doğru. Şimdi artık öyle bir şey yok. Artık bizim planlar taarruzi planlar. Dünya buna döndü zaten. Sınırlarımızın ötesinde bir savunma konsepti olduğu için Türkiye Yunanistan'ın yapacağı İsrail'le müştereken bir saldırıya taarruzla karar verir, karşılık verir. Bu Atina'yı da riske sokar. Tel Aviv'i soktuğu gibi. Dolayısıyla birlikler iki cephede değil, 3-4 cephede savaşacak halde bizde. Çünkü 3 ve 4.
1: Anladım. Biz İsrail'le savaşa girersek karşımızda Yunanistan'da bulacağız.
0: Olacak gibi gözüküyor şu anda.
1: Öyle gözüküyor. Evet. Peki bizim yanımızda kim olur hocam?
0: Bak, bizim yanımızda bir kere şimdi Mekke anlaşması yürürlüğe girerse, hayata geçerse, bir kere onun 5. madde şartı var. Yani onların tercihi değil artık. Bu anlaşma imza altında ya. Suudi birlikleri, Suudi hava kuvvetleri, Pakistan nükleer kapasitesi dahil buradaki Türkiye'ye yapılmış olan bir saldırı, Türk birliklerine yapılmış olan saldırıda müştereken hareket etmek zorundalar. İki, burada Yunanistan ve İsrail eğer müştereken Türkiye'ye saldırı düzenlerse Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politik olarak, diplomatik olarak, askeri olarak bilemem yanında olmak durumunda. Çin burada biraz tarafsız kalır. Yani böyle ihtidalle hareket eden taraflara işte sakin olun filan diyecek pozisyonda olur. NATO dağılma noktasına gelir. NATO dağılma noktasına gelir ki bu en çok Rusya'nın işine gelen bir şeydir. Artı İsrail'in işine gelen bir şeydir. Bu konjonktürde NATO'nun, Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması, öyle bir mekanizma yok da hani olur ya, böyle bir sistem geliştirirlerse o bile söz konusu olabilir. Dolayısıyla buradaki savaşta tamamen bölge ülkeleri, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bazı üyeleri, bazı Avrupa Birliği üyeleri Türkiye'nin safında yer alacaktır. Çünkü söz konusu olan uluslararası hukuka aykırı İsrail'in saldırılarıdır. Türkiye burada meşru müdafaa hakkını kullanacak. Ki Türkiye meşru müdafaa hakkını müştereken de kullanabilir, münhasıran da kullanabilir. Yani tek başına da.
1: Burada tabii hocam Amerika'nın nerede duracağı da çok önemli.
0: Amerika çok büyük ihtimalle bu yönetim eğer devam ederse, devam ettiği sürece bu angajman oluşursa, Türkiye'nin safında yer alma ihtimali ben daha yüksek görüyorum. Çünkü İsrail'in ancak durdurulması Türkiye'nin buradaki durumuna bağlı. Yani ABD bile aslında İsrail'den kurtulmak için bu senaryoya destek verebilir.
1: Yani 3. Dünya Savaşı bir şey çıkma ihtimali de var. 3. Dünya Savaşı çıkma ihtimali de var bu durumda.
0: Evet, öyle yani, şöyle Pasifik girmesi lazım savaşa.
1: Ya Pakistan falan da girerse yiyecek öyle.
0: İşte Pasifik noktasında Çin, Rusya doğrudan askeri katkı sağlarlarsa Orta Doğu'daki bir angajmana ya da savaşa, 3. Dünya Savaşı'nın bile arifesinde olduğumuzu, göstergesi olduğunu
2: söyleyelim. Bir ihtimal daha var. Yani Ekim seçimlerinde Netanyahu'nun kaybetmesi bütün bu olasılıkları kısmen ortadan kaldırabilir.
0: Tabii Türkiye ile hiçbir şekilde savaşı gözü, bu da alamıyor da, yani bu Netanyahu'nun aldığını söyleyemem. Sadece o bir militan, yani Netanyahu bir militan, bir misyoner, bir aşırı radikal Yahudi, bir şekilde o görevli, yani Siyonist bir kadro olduğu için başta, onun bile artık tercihlerinin ötesinde yürüyor işler. Dolayısıyla Netanyahu bile şu anda bu angajmandan kurtulamaz. Bu sistemden kurtulamaz. Değişse bile sistem, tamamen Siyonist kadroların diskalifiye olması lazım.
1: Arkadaşlar ekrana bir görüntü paylaşıyorlar şu anda. Netanyahu'nun partisinden itiraf. Yalan haber üretiyorum. Gerçeklerin artık bir önemi yok. Kim diyor bunu? Likud Partisi eski sözcüsü Eli Velet Hazan. Sesi de var. Bir dinleyelim hemen.
3: אני אגיד לכם מה קורה. האמת לא משנה יותר. העובדות לא משנות יותר. בגלל זה, אגב, אני לא תמיד הייתי כזה, אני הפכתי להיות כזה. אני מתרגל פייק ניוז כתגובה להם. אני לא הייתי כזה, עניין אותי רק האמת, אבל זה לא מעניין אותי, כי הגעתי עם הסקנה שאנחנו צריכים להיות טראמפ. האנשים האלה לא מבינים בטוב. הם מבינים רק במלחמה, ואתם רוצים מלחמה ברשתות? אנחנו ניתן לכם מלחמה ברשתות.

0: bir olmadı. Bir nevi öngörülemezlik ortamı yarattılar. Bir sisli bir ortam yarattılar, istikrarsızlık yarattılar. Ne yapacağını, bir sonraki hareketinin ne olacağının belli olmadığı bir ortam yarattılar. Şimdi az önce Rusya, Çin dedik, işte hangi devletler bizim yanımızda yer alır yer almaz konusunu konuşurken zaten doğrudan bir askeri destek değil, yanında yer almak için bir savaş gemisi de gönderse, işte Rusya, Çin'in İran savaşında yaptığı gibi teknolojik bir istihbarat bilgisi bile gelse, artık savaşlar bu şekilde yürüyebiliyor, bu şekilde devam edebiliyor. Sonuçta Türkiye baktığımızda bugün hangi devletler yanımızda olur olmazdan ziyade biz tek başımıza bu riski göze alıp buna hazırlık yaptık mı yapmadık mı konu bu. Biz her zaman devletlerin egemenliğinden yana olduk ve tepkilere baktığımızda söylemsel boyutta bir ifade edilecek olanlar vardır. Bir de arka planda verilecek olan destekler vardır. Söylemler her zaman işte Rusya olsun, Çin olsun devletlerin egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yana olacaktır. Az önce hocam da söyledi, bizim Suriye'de iki türlü hareket etme şansımız var. Bir birleşmiş, aslında ikisi de Birleşmiş Milletler'in 51. maddesiyle alakalı, doğrudan sınırların ötesinde meşru müdafaa hakkımızı kullanmak ya da daha içeride merkezli hükümetle hareket edip kolektif müdahale, kolektif meşru müdafaa hakkımızı kullanmaktır. Her zaman uluslararası hukuk kurallarına riayet eden ve önem veren bir devlet olarak burada meşru müdafaa da altında İsrail'in haddini aşması, zaten Golan Tepeleri'yle haddini aşmıştı, uluslararası sistem tarafından getirilen düzeni kabul etmediğini ilan etmişti. Bu tepeleri aştıktan sonra zaten açıkçası sadece Gazze'de değil, Suriye'de de işgalci devlet konumunda. Yani burada Şarra hükümetinin Türkiye ile birlikte hareket etmesi meşru müdafaa çatısı altında, şemsiyesi altında zaten bir savunma hakkı verecektir. Bununla ilgili olarak da aynı zamanda İsrail'in söylemlerinin özellikle bu zamanlarda meydana gelmesi, Türkiye'de bir işte vekil güçleri kullanarak içeride de bir cephe oluşturması, az önce hocamın dediği gibi bu da bir senaryodur, bu da mümkündür. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti, az önce dediğim gibi, bölgesel istikrara ve kendi içinde de istikrara her zaman önem veren bir devlet ve başka bir devletin egemenlik haklarına her zaman saygı duyan bir devlet olarak sınırlarına karşı bir tehdit olduğunda gereken cevap zaten verecektir.
1: Hocama bir soru sorabilir miyim?
2: Buyur.
1: Yani şimdi hocam, mesela madde 51 dedik değil mi? Birleşmiş Milletler meşru müdafaa hakkına dayanarak Türkiye 4 büyük harekat düzenledi orada. Bir de ulusal kanunlar var. Terörle mücadele kanunu da cevaz veriyor. Meclis kararımız var. 95 Adana mutabakatı var filan. O suçlu falan, o anlaşmaları hesaba katmayabiliriz. Şimdi bunlar terörsüz Türkiye kapsamında, o bölgedeki terör bittiğinde nasıl bir yasal dayanak gerekecek? Oradaki birliklerin durması için ikili anlaşma yeterli olacak mı acaba, değil mi? Bu sefer madde 51'i gerekçe olarak kullanamazsınız. Terörsüz Türkiye, YPG gitmiş zaten, şey yapmış, Şam hükümetiyle anlaşmışlar.
0: Hocam, işgal de bir saldırıdır. Yani İsrail Suriye topraklarına saldırdığı zaman ya da bir kara harekatı yaptığı zaman da vekil güçlere dayalı olarak değil, işgalci devlet olduğu için kolektif meşru müdafaa hakkı kullanılabilir.
1: Yani İsrail'in saldırgan tavrını gerekçe kullanabilir mi Türkiye?
0: İsrail, Suriye Merkez Hükümeti istediği,
1: değil mi? Yani
0: rıza veren devlet olarak, rıza gösteren devlet olarak, nasıl ki geçmişte Esad rejimi döneminde hocam Rusya Suriye'deydi.
1: İran, Rusya, evet, doğru.
0: Varlık sebebi oydu. Merkezi hükümetin rıza göstermesi durumunda da kolektif meşru müdafaa hakkı kullanılabilir. Çünkü Suriye, İsrail zaten Suriye'de işgalci devlet pozisyonunda.
1: Evet.
3: Hocam, teşekkür ediyorum. Tabii terörsüz Türkiye meselesini de konuşalım. Çünkü bu bağlamda çok önemli. Sadece terörsüz Türkiye değil, terörsüz bölge anlamında da çok önemli. Suriye için önemli bir gündü. Mazlum Abdi bir açıklama yaptı. Artık SDG'nin de feshedildiğini duyurdu.

0: Bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor bizi, hem terörsüz Türkiye ile ilgili, terörsüz bölge ile ilgili? Anar Hocam, size devam edin.
1: Şimdi İsrail'in bu son Türkiye'ye karşı kullanmak istedikleri kartların başında Kürt meselesi geliyordu. Sadece Türkiye'deki bu mesele değil, hem Suriye'deki SDG...
0: Zamanlama çok önemliydi hocam.
1: Tabii tabii, yani hem Suriye'deki SDG meselesi Türkiye'ye karşı bir kaldıraç olarak kullanılmaya çalışıldı. Hem de Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla birlikte Kuzey Irak bölgesinden, yani Barzani ve Talabani'nin bölgesinden ayrılıkçı bir grubun İran içerisine saldırı yaparak orada bir iç çatışmayı körüklenmesi meselesini de İsrailler gündeme getirmişti. Şimdi bunun üçünün de şu an fiilen ortadan kalktığını görüyoruz. Birincisi, içeride yürütülen bir terörsüz Türkiye süreci var. Bu süreç kapsamında PKK kendini feshetti. Ve çıkarılan bir yasayla birlikte artık bunun yasal zemini de sonuçlandırılmaya çalışılıyor. Yani içerideki İsrail'in, her zaman dikkat ederseniz, hem Katz'ın, yani İsrail Savunma Bakanlığı'nın, Netanyahu'nun ve ilgili bakanların hem içeride ve uluslararası basında verdiği demeçlerde bu tırnak içerisindeki Kürt meselesini sürekli Türkiye'ye karşı kullanmaya çalıştılar. Yani buradan bir iç karışıklık, Türkiye'nin yumuşak karnı gibi göstermeye çalıştılar. Ama Türkiye gösterdiği devlet refleksiyle PKK bitti, kendini feshetti. Bu bir. Gelelim Suriye sahasına. Suriye sahasında hiçbir zaman Esad devrildikten sonra sürekli onlara provoke ederek SDG'yi, motive ederek SDG içerisindeki bir kanatla sürekli diyaloğunu canlı tutarak asla entegre olmayın, silahlarınızı teslim etmeyin, Halep'teki Eşrefiye Şeyh Maksud mahallelerini boşaltmayın, Deir Zor'u elinizde tutun, Rakka'yı elinizde tutun, gerekirse biz müdahale ederiz diye sürekli onlara böyle söylemsel bazda, istihbarat bazda, zaman zaman askeri bazda da destek verdiğini gördük. Ama bunu nerede kullanmaya çalıştılar Suriye'de? Hatırlarsınız, geçtiğimiz Aralık ayında Halep'teki bu iki mahalle vardı. Orada bir otonom bölge kurmuşlardı, Eşrefiye ve Şeyh Maksud.
0: Evet.
1: Şimdi Şam merkezi hükümet güçleri Halep'i kuşattılar. Dediler ki buradan çıkın, size bir koridor açtık, çıkın. Orada bir takım SDG'liler ve PKK'lılar çatışmayı tercih etmek istediler. Yani çatışalım ama asla Eşrefiye ve Şeyh Maksud'u teslim etmeyelim. Orada İsrail aslında Gazze'lileştirme projesinin ilk hamlesini yapmıştı. Yani Halep'te bir katliam planlıyordu. Ama orada Türkiye devreye girerek, SDG içerisindeki makul insanlar devreye girerek çatışmadılar, çekildiler. Bu iki mahalleyi merkezi hükümete devrettiler. İkinci hamle Deir Zor, Rakka, Haseke'nin geniş bir bölgesini çok da ciddi çatışmalar yaşanmadan İsrail'e rağmen merkezi hükümete devrettiler. Petrol tesislerini, kuyuları vesaire. Bugün de Mazlum Abdi'nin açıklamasıyla birlikte, Suriye Devlet Başkanı ile birlikte, başkanlık sarayında yaptığı açıklamayla birlikte SDG'yi feshettiklerini duyurdular. Yani bakın, içerideki PKK'nın feshedilmesi, SDG'nin feshedilmesi artı Kuzey Irak'tan İran içerisine ayrılıkçı grupların bir silahlı saldırı yapmasının önlenmesiyle birlikte İsrail'in uygulamaya çalıştığı 3 kartın da ortadan kalktığını görüyoruz. Yani burada İsrail bu bölgeyi bir Gazze'lileştirmeye çalıştı.
0: Şimdi
1: yani,
0: asıl mesele şu: nasıl entegre olacaklar? Suriye devletine nasıl katılacaklar? Sahaya nasıl yansıyacak?
1: Şimdi şöyle Sinan Bey, bugün Başkanlık Sarayı'nda yapılan açıklama son derece önemli. Bir formül bulunmaya çalışılıyor burada. Artık ama belli ki kendini feshetti ve Suriye ordusuna entegre etti. Bu taahhüt edildi. Bu Türkiye'nin de istediği bir şeydi, Suriye hükümetinin de istediği bir şeydi. Zaten şu an kontrol ettiği bölge SDG'nin neredeyse Suriye'nin %5 ile %10 arasındaki bir bölge. Ama buradan nereye geldi? %33'e yakını kontrol ediyorlardı. Yani petrol tesislerini, doğalgaz tesislerini, barajlarını vesaire, bunların hepsini merkezi hükümete devrettiler. Orada bir takım görevler verilebilir. İşte Mazlum Abdi'ye şu an o teyit edilmedi ama Şara'nın Kürt işlerinden sorumlu danışmanı görevi, İlham Ahmet'e Halk Meclisi'ne girerek yine Kürt dosyasından sorumlu milletvekili, bir takım siyasilere de böyle görevler verilerek entegrasyon sürecini tamamlamaya çalışıyorlar. Bu kolay mı? Değil. Yani burada da PKK, YPG içerisindeki militan, sertlik yanlı gruplar olabilir. Silahlarını bırakmıyor talebinde de bulunabilirler. Bunda ısrar edebilirler ama yine kaybederler. Nasıl ki Rakka'da, Deir Zor'da, Haseke'de, Eşrefiye'de ve Şeyh Maksud'da Şam güçleri buraları

0: temizleyip kontrolü ele geçirdiyse, eğer yine SDG içerisindeki bir takım ayrılıkçı gruplar, İsrail'le temas içerisinde olanlar, farklı farklı ülkelerle temas içerisinde olanlar, başka başka emelleri olan gruplar vardır, radikal gruplar, eğer buna yeltenirlerse kaybederler. Bunu o herkesin şunu konjonktürü görmesi lazım. Bakın, bölge ülkeleri, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri yekpare bir Suriye görmek istiyor. Yatırımlarını, planlarını, programlarını buna göre yapıyor.
1: Yani şu durumu çözseler kalkınmaları hızlanacak.
0: Her ülkenin farklı amacı olabilir. Amerika neden yekpare bir Suriye istiyor, istikrarlı? Çünkü 60'lardan itibaren ilk defa Suriye'nin ve İran'ın burada etkisi tamamen ortadan kalkmış ve kendileriyle işbirliği içerisinde olan ekonomik, siyasi, askeri bir Şam hükümeti var. Körfez ülkeleri de bundan memnun, Türkiye de bundan memnun. SDG'nin bu anlamda direnme ve silahlarını teslim etmeme gibi bir pozisyonu olamaz. Bu bir içeride de tabii ki her şey, son olarak şunu söyleyelim. Her şeyin başı güvenlik, güvenlik önlemleri. Güvenliği sağlamazsınız, kalkınma programlarını, hamlelerini yapamazsınız. Bakın, bu sayılan hepsi projeler,
1: ben
0: planlar.
1: Ben bir kalkayım, arkadaşlarımdan rica edeyim, onu da paylaşayım. Terörün Türkiye'ye hesaplanabilir toplam maliyeti 1984-2019 arasında 2,3 trilyon dolar teröre harcanmış olmasaydı bu rakam. Bakın neler yapılabilirdi, arkadaşlarım hazırladılar. 100 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 100 adet Veysel Eroğlu Barajı, ölçekli baraj, 100 bin kilometre hızlı tren demir yolu, 100 bin kilometre duble yol, 1000 adet HES var değil mi? Devamı da var. Bir sayfa daha var. Onu da paylaşalım. 2,3 trilyon dolar teröre harcanmış olmasaydı 1000 adet orta ölçekli uluslararası havalimanı, 1000 adet 1000 yataklı şehir hastanesi, 1000 adet 1000 kişilik kütüphane, 1000 adet 24 derslikli okul yapılabilirmiş Kemal Hocam bu parayla. Yani terörsüz Türkiye dediğimiz zaman karşımıza bu çıkıyor.
2: Doğrudan maddi kayıplar var. Tabii şehitlerimiz, gazilerimiz,
1: onları,
2: insan kayıplarımız,
1: parayla
2: ölçe, onu kenar tutalım. Allah rahmet eylesin hepsine. Allah uzun ömürler versin gazilerimize. Ya bir nesil çok etkilendi bu konuda.
1: O onu, mücadele verildiyse
2: onu kenarda tutalım ki hakkını vermiş olalım. Doğru. Ama bir de bunun tabii ki maddi boyutu var. Hakikaten doğrudan ve dolaylı ikiye ayırmamız lazım. Bakın, doğrudan kayıplar, mermi fiyatlarına bir bakın. Uçağın uçuş fiyatlarına bakın. Birliklerin oradaki lojistik imkanlarını bir düşünün. Neler aktarılmıştı yıllarca. Ve Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan birliklerin sayısı yaklaşık ortalama her yıl toplasanız 100 bin civarı. Bunların her birinin maliyeti var. Atılan bombaların maliyeti var. Füzelerin maliyeti var. Harekatların ekstra maliyetleri var. Bütün bunları topladığınız zaman 2,3 trilyon dolar doğrudan kayıplar. Dolaylı kayıplar var bir de. Oraya yapılacak olan yatırımlar engellendi. Yani şimdi oraya mesela konutlar yapılacak, kamu binaları yapılacak. PKK terör örgütü oradaki müteahhitleri tehdit ediyor, kaçırıyor. Tırları yakıyor, hatırlarsınız. İş makinelerini yakıyor. Kale kollar yapılacak. 53 civarı kale kol yapıldı oraya. Kale kolun yapımını engelliyorlar. Yol yapılacak. Karayollarının şantiyesini basıyorlar ve yakıp yıkıyorlar.
1: Petrol çıkarılacak,
2: evet,
1: engelliyorlar.
2: Enerji kaynaklarımız orada, petrol dahil var. O çıkartılacak, o çıkarımından kaynaklı kayıplar var. Yani kullanımından kaynaklı kayıplar var. O bölgede belki fabrikalar kurulacaktı. Yüksekova'da mesela şu anda büyük bir havalimanı var. Yani AK Parti hükümet döneminde yapıldı bu. Yüksekova'da havalimanı var, Van'da havalimanı var, Şırnak'ta, Mardin'de havalimanı var. 90'lı yıllarda ben oradaydım. 95, 96, 97.
1: Bundan sonra bölgeyi yatırım bekliyor değil mi hocam?
2: Şimdi o yatırımlar noksan kaldığı için dolaylı büyük kayıplar var. Oteller kurulabilirdi, kayak tesisleri yapılabilirdi. Hakkari coğrafyasına gideniniz var mı bilmiyorum ama yani karış karış gezdiğim yerler buralar. Yüksek dağlar, vadiler, akan sular, yeşillik ve toprağın bereketi ve o bölgedeki hayvancılığın imkan ve durumları inanılmaz boyutta. Ama bütün meralar, yaylalar, bütün o dağlık bölgeler ve su bir şekilde PKK terör örgütünün yarattığı korku ikliminden kaynaklı kullanım dışı kaldı. Dolayısıyla ekonomik hayata kazandırılacak natürel kaynaklar, enerji dahil, yok sayıldı. Şimdi bakın, millet Alplere gidiyor değil mi? İsviçre, Alpler orada mı değil mi? Değil mi? Öyle, evet. Orada Alpler var. İsviçre gidiyorsunuz orada, kayak. Kaç bin dolar harcayıp geliyorsunuz. O coğrafya.

0: Ağrı'nın fotoğrafını alın. Doğu Beyazıt'ta Ağrı manzaralı, Ağrı Dağı manzaralı fotoğrafı yan yana koyun, birebir aynıdır. Hakkari'nin dağlarına insanlar trekking yaparak, çok meraklı insanlarımız var bizim. Gitmeye gerek yok Yunan adalarına, oraya buraya ya da işte Alplere. Gidin oralarda, müthiş turizm potansiyeli, doğal olanaklar var. İklim harika, tertemiz havası var. Cudi Dağı'nda şu anda festivaller yapılıyor. Diyarbakır'daki otellerin doluluk oranı %100'e yakın. Doğu Beyazıt gibi küçük bir ilçemizde otellerin doluluk oranları %110-120, ek yatak atıyorlar. Çünkü terör örgütü dediğimiz yapı, dış destekli yapı, o bölgenin yatırım imkanlarını ortadan kaldırdığı için bir bu kadar rakam daha kayıptır bence.
1: Belki de hocam tersine göç olacak bundan sonra.
0: Muhakkak o da var. Yani mesela köyler var. Çok iyi hatırlıyoruz o Cudi Dağı'nın eteklerinde ve dere yataklarına yakın, suya yakın yerlerde köyler var. Hepsi boşaltılmış durumdaydı. Halbuki o köyler hayatta kalsaydı, o mekanlar yaşasaydı, hayvancılık, tarım, düşünebileceğiniz her türlü imkanlar yaratılabilirdi. Ama o köylüler ne yaptı? Gittiler, güvenli bölgelere taşındılar. Oralarda işçi oldu kimisi, kimisi çalışamadı, kimisi devlet yardımına muhtaç kaldı falan falan. Yani hem kendi imkanlarıyla yarattıkları ekonomik, iktisadi, tarım dahil faaliyetlerden mahrum kaldılar. Hem gittikleri yerde sersefil oldular. Bunlar öyle bir iki köy değil, yüzlerce köy. Yüzlerce köy. Yani terörün baskısından mecbur kaldılar gitmeye. Şimdi dolayısıyla bu kayıpları da göz önünde bulundurduğunuzda 50 yılda çarpın, 50 yıl, 1984'ü kabul edin, Milat, Eruh baskını, bu tarihe kadar, 2026'ya kadar, 2026'da terörsüz Türkiye ilan edildi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi olmasa, bu faaliyet, Sayın Bahçeli'nin de çıkışları olmasa, takviyesi ve desteği mümkün değil. Çünkü örümcek ağ gibiler. YPG bir yerde, PYD aynı yerde, PÇDK, Demokratik Çözüm bilmem kuvvetleri sözde, Irak'ta, PIJAK İran'da, PKK Türkiye'de, hepsinin başında KCK var. Avrupa'da entelijansiyası var. Eleman devşirme şeyleri var. Simsar ofisleri var. Bir sürü think tankleri var. STK adı altında yuvalanmış. Orada PKK'yı destekleyen insanlar var, Aydın söz şey altında, kisvesi altında. Bakıyorsunuz finans muazzam bir kaçakçılık.
2: Artı devletler
0: Uyuşturucu.
2: var. Artı
0: Tabii
2: devletler.
0: devletler destekliyor bir de. Türkiye karşıtı ya. Yani İsveç'inden Finlandiya'sına, Fransa'sından Almanya'sına, İtalya'sından bilmem neye kadar herkes doğrudan ya da dolaylı destekliyorlardı. Bütçeye koymuş adam ya, ABD bütçesinde SDG'nin bütçesi var işte. 150 milyon dolar. Nereye gidiyor paralar? Silaha gidiyor. 8 bin ton silah veriyorsun sen YPG'ye. Ne için?
1: Onu da soracağım hocam. Silahlar ne
0: Yani
1: olacak şimdi?
0: sonuçta bu kayıpların artık ucu bucağı yok. Yani rakama dökmenin imkanı var mı bilemem ama analitik olarak muhakkak ki vardır. Hesaplama, olasılık hesaplaması yaparsınız. Belki 5-6 trilyona ulaşırsınız bu süreç içerisinde. Türkiye'nin neredeyse 3 bütçe katı bir para kaybı var. Oradaki çocuklar okula gidemediler ya. Ya bakın, okullaşma olmadı. Öğretmen gidiyor, PKK'lılar okula basıyorlar, öğretmeni kaçırıyorlar, şehit ediyorlar. Doktor gidemedi. Sağlık ocağına basıyorlar, doktoru kaçırıyorlar ya da şehit ediyorlar. Yani okullaşamayan bir coğrafyada okula gidemeyen çocukların gelecekleri bitti. Ne yapıyorlar? O da o bölgedeki hangi imkanlar varsa
3: Ben hocam ufak bir ek yapmak istiyorum
1: kayıp sadece
3: müsaadenizle.
1: para değil,
0: Değil.
1: Başka
0: Evet.
1: şeyler
0: Nesiller
1: de.
0: kayboldu ya.
3: Nesiller. Şimdi burada 2,3 trilyon dolar diyoruz. Açıkçası devletimizin de söylediği, bu terörün sebebiyet verdiği yıllık 50 milyar dolar ve 2,5 milyon istihdam kaybından bahsediyoruz. Aynı zamanda olayın de sosyolojik, psikolojik boyutu var. Bir kere bu terör, evet, terörle mücadele işte bitmiş de dışarıya çıkmıştı. Dışarıda da zaten Suriye'de verilen mücadele ve meşru hükümetin kurulmasıyla birlikte oradaki örgütlerin sıkışması ve bugün artık kendini feshettiğini söyleyip Suriye'ye entegre olmasından sonra bizim üzerimizden atmamız gereken geçmişin yükü var. Psikolojik yükü var. Toplumsal hafızamızın da aslında terörün yarattığı korkudan ve endişeden arındırılması gerekiyor. Teröre harcanmış olmasaydı neye harcanacaktı? Teknolojiye, eğitime, küresel rekabeti her şeyden önce.

0: Türkiye küresel rekabette eğitime, teknolojiye çok daha fazla para harcayacaktı. Gençlerimiz de çareyi, geleceği ülkelerinde görecekler. Bundan sonra ve o Güneydoğu'da olup da orada çalışan bir esnaf bir terör örgütüyle devlet güvenlik güçleri arasında kalmışlığı, sıkışmışlığı gerçekten çok acı verici bir durum. Yani burada evet dışarıdan insan gidemiyor, dışarıdan hizmet verenler öldürülüyor, şehit ediliyor. Orada yaşayanlar da yaşam mücadelesi verebilmek, hayatta kalabilmek için kendi devletlerine karşı belki de ihanet etmek zorunda kalıyorlardı. Bu da gerçekten acı bir durumdu. Devletin merhameti sonsuzdur. Burada bizim Türk halkı olarak öncelikle hafızamızdan bu haklı korkuyu, bu geçmişteki travmalarımızı millet olarak atmamız, Sayın Erdoğan ortak geçmiş, ortak gelecek derken Sayın Bahçeli de 22 Ekim 2024'te bir yapmış olduğu bir paylaşımda zaten terörsüz Türkiye konusunu gündeme getirmişti. Erdoğan tarafından da devlet politikası haline getirildi ve %95 temsil gücüyle, yani toplumsal istişare zemininde kabul edilmiş bir yasadan ve devamdan bahsediyoruz. Türkiye olarak çok önemli zamanlardan geçiyoruz. Zaman artık Türkiye için içte tahkimatı, birliği sağlama zamanıdır.
1: Bundan sonrası için çok umut var. Her şey çok güzel olur. Umuyoruz.
2: Bir soru sorup bitirebilir miyiz?
1: Çok bir basit. Cümle hocam.
2: Bakın, Marmaris'e giden 50 yılda insan sayısını hesaplayın. 50 yılda Şemdinli'ye giden insan sayısını hesaplayın. Türkiye içinde. Aradaki farkı görün. Niçin gidemiyoruz Şemdinli'ye?
1: Bundan sonra böyle olmayacak hocam.
2: İnşallah, inşallah.
1: Kemal hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Anar hocam çok teşekkürler. Teşekkür. Ağzınıza sağlık. Yavaş yavaş bu bölümü noktalayacağız değerli izleyenler. Gece Ajansı'nda Gazze'deki soykırım, Lübnan'da katliam, İran'la savaş, Suriye'ye yönelik saldırılar ve şimdi de Türkiye. Soykırımcı Netanyahu ve rakipleri seçim hesapları uğruna Türkiye'ye küstah tehditler savuruyor. Peki neden? İsrail Ankara'yı savaşa çekmek mi istiyor? Türkiye'yi hedef alan İsrail'e tarihin ve devlet aklının cevabını A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. Ekrana getirelim, Gece Ajansı noktalıyor.

rüzgar bu topraklardan geçerken fısıldamaz, anlatırdı. Bu coğrafya üzerindeki fırtınaları saymayı bırakalı asırlar oldu. Kaç kavim geldi geçti bu coğrafyadan. Kaç kuşatma yıkıldı bu surların dibinde. Kaç karanlık gece sabaha ulaşamaz sanıldı. Ama burası tarihi izleyenlerin değil, tarihi yazanların yurduydu.

0: bir ülke binlerce yıllık devlet geleneğinin üzerinde yükseliyordu. Sınırları değişti, hanedanları değişti, çağlar değişti. Ama devlet aklı hiç değişmedi. O devlet, Anadolu'nun binlerce yıllık hafızasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Tehditler şekil değiştirir, isimler değişir, zaman akardı. Fakat bu toprağın göğsünde atan o sarsılmaz cesaret hiç değişmezdi. Çünkü bu devlet fırtınanın geçmesini bekleyen değil, fırtınanın tam ortasında dimdik durmayı bilenlerin mirasıydı. Bu nedenledir ki İsrail'de seçim atmosferi kızışırken soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef göstermesi tesadüf değildi.
1: Erdoğan İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden ele geçirmek istediğini söylüyor. Sanırım Osmanlı'nın 400 yıllık yönetiminin sona erdiğini unuttu. Bugün güçlü bir İsrail devleti var. Sakin olmalı. Varlığımızı ve güvenliğimizi tehdit eden hiçbir şeye izin vermeyiz. Ne yapabileceğimizi de gösterdik.
0: Gazze'de devam eden soykırım, Lübnan'da katliam, Suriye'ye yönelik mütecaviz askeri hamleler ve Ankara'yı

0: doğrudan hedef alan açıklamalar.
1: İsrail hükümeti barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedeflemekte. Bu hedefi de değişmedi. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak.
0: İsrail Savunma Bakanı Katz'ın sözleri de bu gerilimin yeni halkalarından biriydi. Peki neden? Çünkü Türkiye susmuyordu. Gazze'de yaşananlara susmuyor. Bölgenin istikrarsızlaştırılmasına susmuyor. Suriye'nin egemenliğini tehdit eden hamlelere susmuyordu. Ve İsrail'in bölgede kendisine biçtiği sınırsız hareket alanına dur diyordu.
2: Bakın biz sizinle
3: انظروا نحن لا نتحدث معكم عن الحرب بل نتحدث عن السلام نحن نتحدث عن كيفية تحقيق السلام العالمي ولكن إذا كان هناك من سيهاجم تركيا من أجل الحرب وليس السلام فإن تركيا لن تتردد في خوض هذه الحرب ولن تهرب منها وأقول ذلك بكل وضوح وصراحة.
2: Bunu da çok açık ve net söyleyeyim.
4: Cumhurbaşkanımızın az önce söylediğim şey de Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediğini teyit ediyor. Gerçekten de karşımızda böyle bir durum var. Yani İsrail aslında meseleyi kaşıyor. Yani boşuna Şii eksenden, Sünni eksenden, Altıgen ittifakından, kendisiyle alakalı bir güç tahkimatından, bir blok siyasetinden bahseden cümleler ve buna dair bazı hamleler yapmıyor. Yani bir yandan Yunanistan'ı, bir yandan Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum yönetimini, bir yandan Hindistan'ı, bir yandan Somaliland'i aynı anda politika setinin bir enstrümanı haline getirecek hamleler yapıyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız şu, yani Türkiye'deki pekala geleceği hazırlanıyor ama İsrail bu geleceği hiç olmadığı kadar hızlandırmak ve yakınlaştırmak istiyor. Türkiye bu konuda herhangi bir çekince duymaz.
0: İsrail siyasetinde Türkiye'nin hedefe konulması yalnızca Netanyahu'nun söylemiyle sınırlı değildi. Eski Başbakan Naftali Bennett'in Türkiye'yi İsrail açısından yeni İran olarak tanımlaması bu yaklaşımın daha geniş bir siyasi zemine yayıldığını gösteriyordu. Çünkü mesele artık yalnızca bir hükümet meselesi değildi. Mesele İsrail'in bölgedeki güç dengelerine bakışıydı. Türkiye bu denklemde sıradan bir aktör değildi. Karşılarında dün kurulmuş bir devlet yoktu. Karşılarında binlerce yıllık devlet tecrübesinin mirasını taşıyan bir Türkiye vardı. Roma'yı bilen, Selçuklu'yu bilen, Osmanlı'yı bilen, savaşın da barışın da ne anlama geldiğini bilen bir millet. Türk tarihinin en güçlü taraflarından biri de buydu. Türkiye tehdit karşısında geri adım atmak yerine önce devlet aklıyla düşünür. Diplomasiyi kullanır, masayı kullanır, caydırıcılığını kullanır. Ama gerektiğinde devletinin ve milletinin güvenliği için mücadele etmekten de çekinmezdi.
5: Gazze'yi unutturmak, kendi yaptığı katliam ve soykırımı gündemden çıkarmak ve siyasi geleceğini kurtarmak. Bunun da yolunu sandık değil, tam tersi sandığa giden yolda bir gerilim yaratmakta buluyor. Sürekli Türkiye'ye hedef göstermesi, sürekli sağa sola saldırması, kuduz refleksi bundan. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ı böyle hedef göstererek işte buna, bana seçmezseniz bunlara hizmet etmiş olursunuz gibi söylemler tam bir şeytani fikir, tam bir şeytani akıl. Ha İsrail halkında bunun karşılığı olur mu veya İsrailler bu oyuna gelir mi ayrıca tartışılır ama burada Netanyahu'nun esas niyeti şu, Türkiye'yi düşman göstererek, hedef göstererek ve coğrafyada sanki İsrail'le çok büyük tuzaklar, çok büyük böyle karşı cephe oluşuyor havasıyla buna sığınıp, böyle bir atmosfere sığınıp işte destek aramaya, destek artırmaya çalışıyor. Ama anketler şunu gösteriyor, Netanyahu gidici Sayın Erdoğan dediği gibi.
0: Çünkü bu millet savaşın ne olduğunu iyi bilirdi. Ve tarih boyunca savaş Türkler için yalnızca bir çatışma değil, vatan söz konusu olduğunda göze alınan büyük bir fedakarlıktı. Savaş Türklerin düğünü sözü de işte bu tarihsel ruhun ifadesiydi. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin gücü ordusundan geliyordu. Diplomasisinden geliyordu, ekonomisinden geliyordu, savunma sanayisinden geliyordu ve en önemlisi kendi kararını kendi verebilme iradesinden geliyordu. İşte bu nedenle Türkiye'yi seçim malzemesi haline getirmek isteyenlere Ankara'nın cevabı netti. Türkiye soykırımcı Siyonist İsrail'in iç siyasetinde kullanılacak bir figüran değildi. Küstah, hadsiz İsrail yönetimi Türkiye'yi savaşa çekmek istiyor olabilirdi.
5: Ben iddia ediyorum, İsrail çok şanssız zorlar.

0: olmazsa, hani Allah korusun istemeyiz öyle bir şey olsun ama Türkiye'yi hani bıçağın kemiğe dayandığı noktaya getirirse, bizim Tel Aviv'i ele geçirmemiz, İsrail'i tarihten silmemiz, bak coğrafya değil, saatlerimiz alır.
1: İsrail'in seçimler açısından Türkiye'ye hedef gösteriyor olması, İran'a hedef gösteriyor olması, Orta Doğu coğrafyasında istikrarı, barışı, huzuru hedef gösteriyor olması anlama gelir. Çünkü belli ki İran'dan arzu ettiğini alamayan İsrail, Netanyahu'nun seçimi kazanabilmesi adına yeni bir öteki bulmaya gayret ediyor. Bir devleti ötekileştirmek açısından Türkiye seçebileceği en kötü hedef oldu. Netanyahu buradan arzu ettiğini alamaz. Kendi iç siyasetinde ise çok muhtemel, biraz rasyonel olan İsrail halkı Türkiye ile İsrail arasındaki asimetrik olgunun bilincindedir. Olmayacak bir hususla ilintili ortaya konulan seçim vaadi Netanyahu açısından bir zafere değil, bir hezimete dönüşecektir. Bu hezimeti biz fiili anlamda da konuşabiliriz, sandık sonuçları itibariyle konuşabiliriz. Ben Ekim ayından önce Netanyahu'nun bu nefret söylemi dozunu artırabileceğini ve bu bağlamda ortaya Türkiye noktasında Orta Doğu'nun istikrarsızlaşması, Orta Doğu'da huzurun kaçması ve mümkün olduğunca çatışmacı bir anlayışın var olması için yeni bir senaryoyu da uygulamaya koyabileceğini düşünüyorum.
2: Ama Ankara'nın hafızası çok daha eskiydi. Çünkü bu coğrafyada devlet olmak sadece güçlü olmak değil, gücünü ne zaman kullanacağını bilmek demekti. Bugün Türkiye'nin verdiği mesaj da tam olarak buydu. Biz savaş aramıyoruz ama tehdide de boyun eğmiyoruz. Tarihin bize öğrettiği bir gerçek vardı. Kadim devletler tehditlerle savrulmaz. Onlar krizlerin içinden daha güçlü çıkar.
1: Bir cumhuriyet ama belirttiğiniz gibi binlerce yıllık bir devlet aklı. Atılan her adımda çok yönlülük, çok boyutluluk ama hiç şaşmadan insani bir dış politika sergiliyoruz. Bu dış politika içerisinde bu coğrafyadaki tüm milletlere ayırt etmeksizin, coğrafi ayrım gözetmeksizin el uzatan bir Türkiye gerçeği var. Bu durum çok muhtemel yeni bir güvenlik mimarisinin inşasında Türkiye'yi ana aktör olarak öne çıkarıyor. Savunma sanayindeki başarılar, istikrardan yana bir tavır ortaya koyan bir Türkiye gerçeği, ithalatın, ihracatın yani kalkınmanın gelişmesi adına ortaya çıkan büyük projeksiyon, Türkiye'siz bir Orta Doğu barışının olmayacağına dair yegane gösterge diye düşünüyorum.
2: Bugün İsrail'de seçim hesapları yapılabilir. Türkiye hedef gösterilebilir. Siyasi söylemler sertleşebilir. Ama Ankara'nın önünde seçim takvimlerinden çok daha büyük bir tarih var. Binlerce yıllık bir tarih. Ve o tarihin söylediği tek bir şey var. Türkiye tehdit karşısında diz çökecek bir devlet değildir. Çünkü bu milletin mayasında devlet var, vatan var ve gerektiğinde bedel ödemekten çekinmeyen mücadele ruhu var.
1: Savaşmamak adına mümkün olduğunca denge politikasını belirleyen, benimseyen bir Türkiye var. Çünkü biz arzu ediyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti sahip olduğu yetenekle, sahip olduğu iradeyle, soğukkanlı davranış kalıbıyla beraber birçok devletin toprak bütününün garantörü oldu. Başta Suriye olmak üzere, Irak, İran, Libya örnekleri belki de bunun en çarpıcı, en hassas örnekleri olarak öne çıkıyor. Bununla beraber şayet savaşma noktasına gidilecekse Türkiye'nin bu duruma da ne kadar hazırlıklı olduğu gerçeğinin farkındayız. Bakalım bununla ilgili kelam etmeyi planlayanlar, Türkiye'yi rekabet ortamında rakibi gibi görenler buna hazır mı? Bence asıl soruyu onlara sormak lazım. Savaştan yana, emperyal bir tutumdan, irredentist bir yaklaşımdan yana olmayız. Ama savunma doktrininin ne kadar gelişkin olduğu gerçeğinde bence en az bizim kadar bize dair hasmane duygular içerisinde olan devletler de haberdardır diye düşünüyorum.
2: İşte bu yüzden İsrail'in seçim hesapları değişebilir, siyasi aktörler değişebilir, hükümetler değişebilir. Ama Türkiye'nin devlet aklı değişmez ve unutulmasın. Türkiye barışın kapısını her zaman açık tutar. Ama o kapının önüne tehdit dikildiğinde karşısında ne kadar güçlü bir devlet olduğunu da herkese hatırlatır.

0: Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla birlikte olacağız. Hemen başlayalım. Başkan Erdoğan Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuştu efendim. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, süreç sayesinde bölge halkları kazanacak, kan tüccarları kaybedecek dedi. Erdoğan büyük Türkiye vurgusu da yaptı. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi.
1: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak.
2: Mesajları netti. Terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir dönemi işaret etti.
1: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında İnşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlik programında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
1: Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz.
2: Başkan Erdoğan sürecin başarıyla sonuca erdirileceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye'den rahatsız olanlara da mesajı verdi.
1: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun, bizim de bir hesabımız, bir planımız var.
2: Kan tüccarları kaybedecek diye Erdoğan, coğrafyamızdaki tüm kardeşler, halklar kazanacak ifadelerini kullandı.
1: Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz da açıktır.
0: Efendim Başkan Erdoğan aynı zamanda Ahlat'ta yine halka seslendi ve bu kapsamda da MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti. Sonraki durağıysa Devlet Bahçeli'nin Ahlat'taki konutu oldu. Erdoğan'ın Bitlis programından izlenimler gelecek şimdi ekrana.

0: hayat her haliyle şehda ocağıdır, gaziler otağıdır, milletimizin kimlik vesikasıdır. Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır.
1: Etkinlik alanı doldu, Malazgirt zaferi coşkuyla kutlandı.
2: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat Millet Bahçesi'nde bir kez daha binlerce kişi buluştu ve onlar an itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.
3: Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bilge lider, devlet bahçeliği görmek için...

0: Hemşehir'den buraya geldim.
1: Cumhurbaşkanı bekliyoruz. Dedemi getirdim. 80 yaşta kalp hastası olmasına rağmen buraya geldi.
2: Sultan Alparslan Otağı'nda kurulduğu Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde etkinlikler düzenlendi.
3: Etkinlik alanında binlerce kişi buluştu. Yol güzergahı üzerinde Türk devletlerine ait bayraklar da yer aldı. O bayrakların yanı sıra geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Filistin devletine ait bayrak da yine dikkat çekti.
4: Valla reisin hassasıyız. Reisten Allah bin kere razı olsun.
5: Cumhurbaşkanımızın geldiğini duyunca Erciş'ten arabamızla geldik, ziyaret etmek istedik kendisini.
2: Malazgirt zaferinin kutlamaları için Bitlis'e giden Başkan Erdoğan burada halka seslendi.
6: Önce Malazgirt'e, devamında ebedi yurdumuz Anadolu'ya, ardından üç kıtaya şerha şerha yayılan oğlu bugün yine buradadır. Allah'a hamdolsun dimdik ayaktadır.
7: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'ı büyük coşku ve ilgiyle vatandaşlar tarafından karşılandı.
8: Çok güzel bir etkinlikti. Ben Tekirdağ'dan buraya geldim. Çok güzeldi. Başkanımızı da gördük. Güzel bir duyguydu.
2: Erdoğan'la Bahçeli'de etkinlik alanında gezdikten sonra Ahlat Selçuklu kabristanına gitti. Nöbet tutan askerler tarafından karşılandı. Kabristanı ziyaret eden Başkan Erdoğan ve Bahçeli ecdat için dua ettiler.
9: Vatan millet katlesat uğruna fedai can etmiş aziz şehitlerimizin ruhlarını.
3: Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyenler arasında gaziler de var. Gazilerin yakasındaki yazı ise "Terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz" yazısı. O da oldukça dikkat çekici. Neler söylersiniz?
10: Terörsüz Türkiye'yi bize destekliyoruz. Devletimizin yanındayız.
2: Başkan Erdoğan daha sonra MHP liderinin Ahlat'taki konutuna geçti. İki lider baş başa görüşme yaptı. Konut çıkışında Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti.
11: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görebilmek için çocuklar da yine aracının, makam aracının olduğu noktaya doğru akın ediyorlar diyebilirim.
12: Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi bir dönüm noktası daha geride kaldı efendim. PKK'nın Suriye bacağı olan YPG, SDG kendini feshederek tamamen Şam'a entegre olduklarını duyurdu. Açıklamayı yapan YPG elebaşı Mazlum Abdi, bugünün silahlarının hakim olduğu dönemden barış dönemine geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz dedi.
13: Bölgeyi terk etmeleri istendi.
14: Suriye'de terör defteri kapandı. YPG, SDG tamamen feshedildi. Tarihi gelişmeyi duyuran YPG ile başı Mazlum Abdi, örgüte bağlı tüm askeri ve sivil oluşumların Şam'a entegre edildiğini açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği Terörsüz Türkiye vizyonu hayati bir dönüm noktasına daha sahne oldu. Irak'taki PKK'nın silah bırakmasının ardından örgütün Suriye'deki yapılanması YPG'de tarihe karıştı. Böylelikle Türkiye'nin güney sınırını tehditlerden arındırmak için adım adım inşa ettiği güvenlik koridoru da tamamlanmış oldu. El Arabi Suriye'ye konuşan Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini duyurdu. Bugünün silahların hakim olduğu dönemden barış dönemine geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz dedi. YPG-SDG Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından 10 Mart 2025'te imzalanan anlaşmayla Şam yönetimine entegre olmayı kabul etmişti. Ancak Orta Doğu'nun dört bir yanında tırmanan gerilimi fırsat bilen örgüt türlü bahanelerle süreci yavaşlatmıştı. Hükümetin tüm uyarılarına rağmen Suriye kurumlarına entegre olmayı reddeden YPG ile Şam arasındaki gerilim Ocak 2026'da çatışmaya dönüşmüştü. Şam güçlerinin iki haftaya yakın süren çatışmalarda YPG işgali altındaki birçok bölgeyi terörden arındırarak kontrol altına alması üzerine masaya dönmek zorunda kalan örgüt yeni bir ateşkes ve entegrasyon anlaşmasını kabul etti.
12: Sosyal medyada İmralı'da gerçekleştiği öne sürülen görüşme ve tutanak iddialarına karşı güvenlik kaynaklarından açıklama yapıldı. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İçeriklerin milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme sürecini sabote etmeye yönelik olduğuna vurgu yapıldı.
2: Öcalan'ın

0: Süreç kapsamında oluşturulacağı iddia edilen alt komisyonlarda yer alacağı iddiasına yanıt güvenlik kaynaklarından geldi. Gerçeği yansıtmıyor denildi. Güvenlik kaynakları sosyal medyada gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği iddia edilen görüşme, tutanak, konular ve isimlerle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü olan metinlerin maksatlı olduğuna dikkat çekildi. Dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içerikler maksatlıdır. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan mihraklar tarafından servis edildiği açıktır. Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir denildi. Paylaşılan tutanaklara ilişkin DEM Parti ve İmralı'dan yapılan açıklamalarda da iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.
1: Merhabalar.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyaset zenginleşme aracı değil dedi. Yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibine göndermede bulundu. İl başkanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu kurultay mesajı da verdi.
3: Malı götürme aracı değil siyaset.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partiden ayrılıp yeni partiyi kuran Özgür Özel ve ekibine göndermede bulundu.
3: Siyaset kişisel hesaplardan da arınmak zorundadır. Biz bütün bu vatandaşların sorunlarına talibiz. Parasına değil, puluna değil. Bir makamın, bir dönemin ya da bir kadronun değil, milletin ortak geleceğine kilitlenmiş olan bir partidir. Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta.
0: Kılıçdaroğlu partisinin il başkanlarını topladı. CHP'den gidenlerle tartışmaya girmeyin talimatı verdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Kısır tartışmalara sakın girmeyin. Biz kısır tartışmaları değil, kendi ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık. Bize derlerse ki şunu söylüyor, bunu söylüyor diye söylerlerse biz diyeceğiz ki ne derlerse desinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
0: Kılıçdaroğlu kendisiyle çelişen açıklamalar da yaptı.
3: Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Belki yanlışımız da olabilir, eksiğimiz de olabilir.
0: Kılıçdaroğlu görkemli bir kurultay yapacağız dedi ve ekledi.
3: Tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz.
2: Efendim, havacılık tarihinde bir ilk yaşandı. Çin ile Mısır'ın ortak tatbikatında ilk kez Çin yapımı bir savaş uçağı ile Mısır ordusunun envanterinde yer alan Fransız yapımı Rafale uçağı arasında hava muharebe eğitimi gerçekleştirildi. Uçaklar arasında hava muharebesi senaryosu canlandırıldı.
4: Çin ve Mısır'ın ortak tatbikatında havacılık alanında bir ilk yaşandı. Çin'in J-16 jeti ile Mısır ordusunun kullandığı Fransız yapımı Rafale uçağı arasında hava muharebe eğitimi yapıldı. İt dalışı senaryosu canlandırıldı. Tatbikat kapsamında da olsa Çin yapımı bir uçakla Avrupa ülkesi üretimi bir savaş uçağı arasında gerçekleşen hava muharebesi bir ilk olarak askeri tarihteki yerini aldı. Uçuş sırasında Mısır ve Çin jetleri birbirlerini takip etti. Yakın mesafede uçuş gerçekleştirdi. J-16 savaş jetleri Çin tarafından üretilen 4,5 nesil kategorisinde yer alan taarruz uçağı. Çin bu adımla hem kendi savaş uçaklarının performansını test edebiliyor hem de Rafale uçaklarının zayıf yanlarını yakından inceleme şansına sahip oluyor. İlk dalışın ardından her iki ülkenin pilotları gözlem ve deneyimlerini de yapılan toplantılarda birbirleriyle paylaştı. Çin ve Mısır orduları Medeniyet Kartalları 2026 tatbikatı kapsamında Mısır'da ortak eğitimler gerçekleştiriyor.
2: Küresel gerilimlerle çatırdayan dünya düzeni çok kutuplu bir eksene doğru ilerlemeye devam ederken BM Genel Sekreteri Guterres'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Başkan Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür sözünü hatırlatan ifadeler kullanan Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ndeki adaletsiz sisteme dikkati çekti. Süper güçler artık sandıkları kadar güçlü değiller diyen BM lideri yeni bir dünya düzeninin kapıda olduğunu söyledi.
5: BM Güvenlik Konseyi'ne bir bakın. Avrupa 5 koltuktan 3'ünü elinde tutuyor. Dünyanın 5'te 3'ü Avrupa değil ki. Dolayısıyla BM'nin uyum sağlaması kaçınılmaz olacak.
0: Dünya 5'ten büyüktür dedi. Birleşmiş Milletler

0: Mimarisindeki adaletsizliğe dikkat çekti.
1: Afrika'dan daimi üye yok, Latin Amerika'dan yok, Asya'dan sadece bir daimi üye var. Sahadaki gerçekliğin galip gelmesi gerektiği açık.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in o açıklamaları, Başkan Erdoğan'ın ikonikleşen meşhur çağrısını akıllara getirdi.
2: Dünya beşten büyüktür.
3: Dünya beşten büyüktür. Dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz.
0: İngiliz Financial Times'a konuşan Guterres, günden güne daha da tehlikeli bir hale gelen küresel gerilimi değerlendirdi. Hedefinde ise dünya siyasetine sadece kendi çıkarları doğrultusunda yön vermeye çalışan süper güçler vardı.
1: Birçok ülkenin küresel arenadaki ağırlığı değişti. Bu da güç dengelerini kaçınılmaz bir şekilde etkileyecektir. Süper güçlerin güçlerinin sınırlarını anlamalarının zamanı geldi. Bugün sahip olduklarını düşündüklerinden çok daha az bir ağırlığa sahipler.
0: Yeni bir dünya düzeni kuruluyor mesajı veren Guterres, isim vermeden ABD'yi hedef aldı.
1: Süper güçlerin kendi iradelerini dayatma kapasiteleri artık ciddi şekilde sınırlanmış durumda. Kendilerini sonsuz güçlü sanan ve her hedefe ulaşabileceğini düşünenlere bakın. Başarısız oldular ve olacaklar.
0: İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına ilişkinde konuşan Guterres, Tel Aviv'i kızdıracak açıklamalara imza attı.
1: Herhangi bir ülkeye karşı ön yargılı olduğumuz iddialarını reddediyorum. Aksine tarihin doğru tarafında yer aldığımızı düşünüyorum. Orta Doğu'ya barışın gelmesi için gerekli olanı savunduk.
4: İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le aranan toplam 60 suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu.
5: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
6: İçişleri Bakanlığı yurt dışında aranan 60 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yakalanan 60 kişinin ülkelere göre dağılımında Gürcistan 43 kişiyle ilk sırada yer aldı. Diğer ülkeler ise Yunanistan, Almanya, İngiltere, Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileriyle KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda uluslararası operasyonlar gerçekleştirildi. Kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve terör örgütü üyeliği gibi suçlardan aranan şahısların yakalanması için ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle işbirliği yapıldı. Operasyonlar sonucunda Kırmızı Bülten'de uluslararası düzeyde aranan 16 ve ulusal düzeyde aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada hiçbir suçlu yurt dışına kaçarak izini kaybettiremeyecek, milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz denildi.
4: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında Ertan Yıldız'ın mahkemedeki ifadeleri bomba etkisi yarattı. Yıldız, belediye ihalelerindeki kapalı devre sistemden metro ihalelerindeki %7'lik komisyona kadar birçok konuda iddialarda bulundu. Detaylar haberimizde olacak.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında duruşmalara Ertan Yıldız'ın beyanları damga vurdu. Yıldız daha önceki ifadelerinin tamamının arkasında olduğunu belirtti. Ertan Yıldız, Medya AŞ ve Kültür AŞ'deki karar mekanizmasını kapalı devre sistemi olarak tanımladı. İddiaya göre belediyenin reklam ihaleleri ve mecraları Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Murat Ongun ve Serdal Taşkın'ın katıldığı toplantılarda değerlendiriliyordu. Duruşmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Bebek Otel'deki toplantı oldu.
7: Murat Ongun ve Fatih Keleş'in de olduğu masada reklam alanlarının değerinin altında alınması için görüşüldü. Görüşme sonunda %10 da bize verildi şeklinde anlaşma sağlandı. %10'luk pazarlığı Murat Ongun yaptı.
0: Yıldız, Boğaziçi İmar'daki gayri resmi yapılanmayı da anlattı.
7: Talepler zaman zaman doğrudan Ekrem İmamoğlu'ndan geliyordu. Bütün parasal hareketleri ise Fatih Keleş'in kontrolündeydi. Metro ihalesinde de %7'lik komisyon alındı. Bu Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dışında olacak bir olay değil.
0: İhalelerin adrese teslim verildiğini dile getiren Yıldız, şartnamelerin firma

0: Bakanların elindeki özel araçlara göre hazırlandığını, ihaleye çıkılmadan önce söz konusu araçların zaten satılmış olduğunu öne sürdü. Dosyanın en çarpıcı detayı ise 10 milyon dolarlık talebe ilişkin oldu.
1: Saraçhane'deki toplantıda Ekrem İmamoğlu, Doğuş Holding'den istenen parayı sordu. Can Akın Çağlar'ın resmi nasıl yapılır sorusuna karşılık İmamoğlu, bunun bir kısmını nakit vermeleri lazım. Seçimler yaklaşıyor, dedi.
0: Yıldız, Cebeci Afriyat sahasında kaçak dökümlere göz yumulduğunu, elde edilen kazancın büyük bölümünün İmamoğlu'na ait olduğunu öne sürdü. İmamoğlu'nun yapıda %50 gayri resmi ortak olduğunu da dile getiren Yıldız, Fatih Keleş'in kendisine hisselere ilişkin konuyu hallettik dediğini aktardı.
2: Efendim, Ali Ankuri suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanlardan aralarında yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan kardeşi Hilmi Suna Kuriş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Şimdi hemen o isimlere bakalım, tutuklanan isimler kimler? Hilmi Tuna Kuriş, Mehmet Özmen, Osman Sert, İsa Ateş, Abdullah Özcan Yavuz, Taner Çetin, Metin Surat, Mehmet Ünal, Erhan Yılmaz, Süleyman Tuna Akbulut, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü o soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Ardındansa bu isimler sevk edildikçe mahkemece tutuklandılar. Ve aynı zamanda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü o suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriç'te tutuklanmıştı, hatırlayacaksınız. Kureş'in evinde bir gözaltına alındığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerse ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı.
3: Alihan Kuriş'in İstanbul Üsküdar'da gözaltına alındığı anların görüntüsünü şu anda ekranlara taşıyoruz.
4: Telefonu evdeydi, kendisi yoktu. Alihan Kuriş saklandığı müştemilatta yakalandı. Gözaltına alındığı anlara ilişkin o görüntülere ilk kez A Haber ulaştı.
3: Polis onun mutlaka buralarda bir yerde olduğundan emin olduğu için ne yapıyor? O oradan ayrılmayarak o bölgedeki araştırmasını sürdürüyor. Bir de bakıyorlar ki az ileride artık müştemilatta çıkarken, ya daha doğrusu içeriye giriyorlar, bir de bakıyorlar ki o arka kısımda polis orada araştırma yapıyor, polis orada ortalık yangın yeri ama kendisi orada hemen arka kısımda duruyor, arka tarafa geçiyor.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı.
3: Bir mali operasyondur bu. Bu mali bir soruşturmadır. Giderek derinleşiyor. Geçtiğimiz günlerde ne demişti Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek? Dedi ki bu suç çeteleriyle, suç örgütleriyle devam eden mücadelemiz dini sömüren örgütlerle de devam edecek.
4: Kuriş'in Üsküdar'daki villasında ekipler arama yaptı. Odalar tek tek arandı. Ancak kendisine ulaşılamadı.
3: Telefonun evde ama kendisinin olmadığını İstanbul Polisi, İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri fark ediyor. Ve hemen o alanın içerisinde biraz daha ileride müştemilatta yakalanıyor.
4: Yakalanma anına ait görüntüler sosyal medyada yürütülen algıları da boşa çıkardı.
3: İşte efendim, gözaltı olmadı. Kendisi gitti. Ankara'da teslim oldu. Alın size cevap. Biz tartışmayız. Biz görüntüleri ortaya koyarız. Şu anda da A Haber ekranlarında dediğim gibi bir algının daha yerle bir olduğu görüntüler yayınlanıyor.
2: Efendim, Alparslan Kuytu suç örgütüne yönelik soruşturmada da yeni detaylar ortaya çıkıyor. Örgütün kan donduran yöntemleri soruşturma dosyasına girdi. Buna göre sözde yargılama mekanizmaları kuruldu. Muhalif üyelere darptan falakaya kadar cezalar uygulandı. Hatta özel bir infaz grubu bile oluşturulduğu iddia edildi.
4: Sözde mahkemeler, özel infaz grubu ve örgüt içinde mutlak itaat iddiası. Alparslan Kuytul örgütüne yönelik soruşturma dosyasında çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.
5: Soruşturma dosyasındaki iddialara göre yapılanma yalnızca üyelerini takip etmekle yetinmedi. Özellikle eleştirel düşünen isimler hakkında bilgi toplandı ve sözde mahkeme kuruldu ve verilen kararlara uymayanlar özel bir mekanizmasının cezalandırılmasına tabi tutuldu.
4: Dosyada yer alan iddialara göre örgüt içinde Furkan İstihbarat Teşkilatı adıyla bir yapıda oluşturuldu. Muhalif olduğu değerlendirilen üyelerin özel hayatları ve kişisel bilgileri toplandı. Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul'un da

0: İş insanı Koray Sarısaçlı'nın 2021 yılında kaçırılıp 13 gün boyunca rehin tutuldu. Darp ve işkenceye maruz kaldı. Zorla senet imzalatıldığı iddiaları da soruşturma dosyasında yer aldı. İş adamı Sarısaçlı da daha önce kaçırılmasının Kurtul'un talimatıyla gerçekleştirildiğini öne sürmüştü. Kuytulculara yönelik soruşturmada 56 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu 35 şüpheli tutuklanmıştı. Diğer 18 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmişti. Dosyadaki dijital materyaller ve mali kayıtlara ilişkin inceleme sürüyor.
1: Efendim, İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir kişi yufkacının önündeki kadına kurşun yağdırdı. Kadın hayatını kaybederken yufkacıyı rehin alan saldırgan uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.
0: Minibüsten indi, sokakta kurşun yağdırdı.
2: Kadın dükkana girdikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride bir el ateş etti. 15 dakika sonra kadın da az önce sürüne sürüne artık kapıya gelmişti. Polislerin de geldiğini görünce 3 el daha ateş etti.
0: Olayın adresi İstanbul Gazi Osman Paşa. 51 yaşındaki adam iddiaya göre aralarında gönül ilişkisi olan kadını takip etti.
2: Kadın bağırmaya başladı falan. Ben de minibüse doğru uzaktan böyle yaklaştım. Yani taciz falan zannettim ben de. Ardından minibüsten herkes indiğini görünce hani şöyle söyleyeyim, elinde silah gördüm. Silahı gördüğüm zaman da hani ben de uzaklaştım.
0: Saldırgan minibüsten inip yufka dükkanına giren 42 yaşındaki kadına karışmayın namus meselesi diyerek kurşun yağdırdı. Kadın hayatını kaybederken saldırgan yufkacı dükkanına saklandı. İş yeri sahibini rehin alan ve silahı kendi başına dayayan sandı. Akrabasının devreye girmesiyle 1,5 saat sonra teslim oldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
1: İstanbul Avcılar'da motorunu çalmaya çalışan şahısları kovalayan vatandaş o anları kaydetti. Geldikleri motorla bir süre kaçan şüpheliler yakalanacağını anlayınca motoru E5'e bıraktılar. Bıraktıkları o motorda çalıntı çıktı.
3: Reisim dur. Oğlum sabaha kadar takip edelim.
4: Motosikletini çalmaya çalışan hırsızları metrelerce kovaladı. İstanbul Avcılar'da motosikletinin çalınmaya çalışıldığını fark eden bir vatandaş hırsızların peşine düşerek kovaladı.
3: Reisim dur. Oğlum sabaha kadar takip edelim.
4: Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler geldikleri motosikleti E5 yan yolda bırakıp yaya olarak kaçtı. Ekiplerin yaptığı incelemede hırsızların kaçarken terk ettiği motosikletin de çalıntı olduğu anlaşıldı.
3: Plaka gözüküyor, dur. Reisim dur. Oğlum sabaha kadar takip edelim.
4: Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
1: Aydın'da seyir halindeki 8 milyon lira değerindeki elektrikli lüks otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için 12 saat mücadele verdi. Bataryalardan kaynaklandığı belirlenen yangında kullanılan özel yöntem olası büyük bir faciayı da önledi.
0: Lüks otomobil alevleri teslim oldu. Milyonlarca liralık araç saatlerce yandı. İzmir'den Bodrum'a giden elektrikli otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü otomobili park ederek araçtan uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak karşılarında alışılmışın dışında bir yangın vardı.
5: Sadece şarj esnasında küçük yanmalarla karşılaştık ama bu tarz olarak ilk kez karşımıza geldi.
0: Yangının ormanlık alana sıçramasını önlemek için 2000 dereceye kadar dayanıklı yeni nesil söndürme çadırı kullanıldı.
5: Yangın örtüsünün gerçekten bizim işimizi çok kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Bu bir örtü. Aracın tamamını kapatıyorsunuz, oksijeni kesiyorsunuz. İçeride yüksek bir sıvı ısı var. Bu ısı düşürülmesi gerekiyor. Onu da suyla soğutarak yapabiliyoruz.
0: 12 saat süren mücadelenin ardından yangın söndürülürken lüks otomobil hurda yığınına döndü.
5: Bataryaların tamamının deşarj olmasından sonra ancak olay yerinden sevkiyatını sağlayabiliyoruz. Bu araca ne yaparsanız yapın oksijen aldığında tekrar yanmıyor.

0: başlıyor.
1: Van'da cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabay'ı soruşturmasında yeni bir iddia gündemde efendim. Otopsi ve adli tıp raporlarındaki bulgulara dikkati çeken Kabayış ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin'in ilaçla felç edilerek öldürüldüğünü öne sürdü. Rojin bilinçli şekilde katledildi dedi.
2: Enjeksiyonla verilen bir maddenin mideye girmesi mümkün değil. Rojin öldürülmeden önce bu maddenin ağız yoluyla verilerekten felç ettirildiği veya bayıltıldığı sonucu ihtimalini kuvvetlendirmektedir bize.
3: Rojin Kabayış'ın ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ailenin avukatı Rojin'in ilaçla felç edilerek öldürüldüğünü öne sürdü. Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Adli tıp raporuna göre Kabayış'ın midesinde lokal anestezide kullanılan ve yalnızca damar yoluyla alınan bir ilaç tespit edildi. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut da bunun normal bir durum olmadığının altını çizdi. Rojin'in ilaç verilip felç edildiği ardından Van Gölü'nde bırakıldığı öne sürüldü.
4: Rojin'in davasında önemli iddia, avukatının iddiasına göre midesinde bulunan ilaç kalıntıları eczanede bile satılmıyor.
2: Ağız yoluyla veyahut içeceğine bu madde katılmak suretiyle önce felç bırakıldı ya da bayıltıldı. Daha sonra öldürüldükten sonra veyahut o hali, o felç haliyle bir göle atılma durumu söz konusu oluyor.
3: Karabulut soruşturmanın seyrini değiştirmeye yönelik karartma girişimlerine de dikkati çekti.
2: Başından itibaren adli tıp kurumunun atıyorum mesela iki farklı erkek DNA'sını 9 ay sonra açıklaması. Bir, akabinden bir yıl sonra bu iki farklı erkek DNA'sının Rojin'in bedeninin neresinde olduğunu açıklaması, bunun geciktirmesi soruşturmanın seyrini değiştirme yönelik bir amaç içerisinde olduğunu göstermektedir.
1: Efendim Eskişehir'de kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğun kulağında canlı kene tespit edildi. Yapılan operasyonla kene çıkarılırken küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
3: Bir aydır ağrıları dinmiyordu. 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı kene çıktı.
5: Sağ kulağında yabancı sim bir böcek şeklinde gözlendi.
3: Sivas ve çevre illerinde kene vakaları sık rastlanırken Eskişehir'de de dikkat çeken bir olay yaşandı. Uzun süredir kulak ağrısı yaşayan çocuk ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde çocuğun sağ kulağında dış kulak yolunda cilde yapışan ve kanamaya neden olan canlı kene tespit edildi. Operatör doktor Faruk Özkırış vakit kaybetmeden harekete geçti. Yapılan operasyonla kene çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen küçük kız taburcu edildi.
5: Özellikle çocuk yaş grubu otlarla veya piknik yerlerinde yerlerde oynarken bu tür keneler çocukların vücutlarına yapışabilmekte, dış kulak yoluna girebilmekte. Onun için böyle kulak ağrısı olan çocukları ihmal etmemek, en yakın sağlık kuruluşuna ve kulak burun boğaz uzmanına göstermek uygun olacaktır.
1: Efendim Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir düğüne götüreceğiz şimdi sizleri. Ali Akın nikah bir gün kala evlenmekten vazgeçti. Düğün salonunun sözleşmesini iptal edemeyen Akın akraba ve arkadaşlarıyla gelinsiz düğün düzenledi. İşte o ilginç görüntüler.
6: Bildiğiniz bütün düğünleri unutun. Bu düğünde damat var, gelin yok.
7: Ben dedim senin için iki defa dedim düğün salonu ayırdım, senin için tuttum, sana ikinci bir şans verdim ama sen bunu değerlendiremedin.
6: Almanya'da yaşayan Ali Akın'la kız arkadaşı evlenmeye karar verdi. Yaklaşık bir yıl önce düğün için salon kiralayan çift yaşanan anlaşmazlıkların ardından organizasyonu iptal etti. Bir süre sonra aralarını düzelten Akın'la kız arkadaşı ikinci defa evlilik kararı aldı ve Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir düğün salonu kiraladı. Ancak çift nikaha bir gün kala yine yollarını ayırdı.

0: görüş ayrılıkları oldu diyelim. Anlaşamadı. Bazen maddi durumlar da girdi araya. Sadece nedeni de o değildi yani. Kafa olarak da bir zaman sonra anlaşamadık.
1: Düğün tarihinin yaklaşması nedeniyle salon sözleşmesini iptal edemeyen Ali Akın, organizasyonu bambaşka bir boyuta taşıdı. Akrabalarını ve yakın arkadaşlarını salona davet eden Akın, gece boyunca müzik eşliğinde sevdikleriyle eğlendi.
0: Vallahi aile arasında olmak güzel. Çünkü dediğim gibi biz yurt dışında yaşadığımız için herkes bir arada toplanma durumu zor oluyor bazen. O yüzden bu bir bakıma vesile oldu diyelim. Artık düğün yerine kendi aramızda diyelim aile eğlencesi yapıyoruz.
2: İsrail ordusu Gazze şeridinde sivillere hedef almaya devam ediyor. Buraç mülteci kampında bir binanın hedef alındığı o saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Gazze'nin en eski camilerinden birini de bombalayan İsrail, Deir Balah'taki Ebu Selim Camii'ni yerle bir etti.
3: Küçük bir kız hayatını kaybetti. Ateşkes nerede?
4: Soykırımcı işgal ordusu ateşkese rağmen yine sivilleri vurdu. Bir kız çocuğu katledildi. Gazze'liler zorlu şartlarda yaşam mücadelesi verirken bir yandan da İsrail saldırıları sürüyor. İsrail ordusu Gazze şeridinde bulunan Buraç mülteci kampına saldırı düzenledi. Sivillerin yaşadığı bina hedef alındı.
3: Tahliye emri geldi ama tam olarak hangi bölge için olduğu belli değildi. Korunmak için nereye gitmemiz gerektiğini bilmiyorduk. Hedef alınan bina yerleşim alanında bulunuyor. Burada sadece siviller var. Saldırıdan sonra yerinden edilen ve binada yeni yerleşen bir ailenin olduğunu öğrendik. Onlar da tahliye sinyalini bilmiyorlardı. Küçük bir kız hayatını kaybetti. Ateşkes nerede?
4: Saldırının ardından binada küçük bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi enkazdan çıkarıldı. Saldırıda ikisi çocuk, 3 kişi de yaralandı. Gazze'de kan dökmeye devam eden İsrail, Ebu Selim Camisi'ni de hedef aldı. Hiçbir kutsala saygı göstermeyen işgal ordusu, ikindi namazının hemen ardından camiyi bombaladı. İşgal jetlerinin çifte saldırıyla vurduğu cami yerle bir oldu. Yaşanan yıkımın boyutları ise kameralara işte böyle yansıdı. Ebu Selim Camisi imamı Sahir Cude, söz konusu caminin Deir Belah'ın en eski camilerinden biri olduğunu vurguladı. Saldırıdan kısa süre önce Kur'an-ı Kerim tefsiri sınavı için camide bulunan öğrencilerin katliamdan kıl payı kurtulduklarını anlattı. İsrail ordusu Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde 73 binden fazla sivili katletti. Bunların 21 bini ise çocuk.
2: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri sıkı vize politikalarına devam ediyor. Washington yönetimi ülkede sığınma başvurusunda bulunan veya sığınma statüsü arayışında olan yabancıların ticari ve turistik vizelerini iptal etmeyi planladığını açıkladı. ABD medyası bu sayının 200 bin kişiye kadar çıkabileceğini öne sürdü.
4: ABD yönetimi düğmeye bastı. 200 bine yakın yabancının vizesinin iptali gündemde.
3: Hükümetimizin dolandırıcılar ve suçlular yerine bize ve çocuklarımıza hizmet etmesini talep ediyor muyuz? Amerikan başkanının öncelikle Amerikan halkı için savaşmasını talep ediyor muyuz?
4: Washington'ın yeni vize hamlesini ABD medyası ortaya çıkardı. Associated Press dikkat çeken bir haber paylaştı. İddiaya göre tartışmalı göçmen politikasıyla gündeme gelen Washington yönetimi bu kez de yabancıların vizelerini iptal etmek istiyor. Plana göre hedefte B1 ve B2 vizesiyle ABD'ye gelenler var. Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlıklarına 2016 ve 2026 tarihleri arasında ABD'ye giren ve sığınma başvurusu yapanların belirlenmesi için talimat verildi.
3: Doğru insanların ülkemize gelmesini sağlamak için çok yakından çalışıyoruz.
4: B1 iş ve ticari amaçlı kısa süreli ziyaretlerde kullanılıyor. B2 ise turistik ziyaretler ve benzeri geçici seyahatler için veriliyor. ABD yönetimi özellikle kalıcı şekilde ülkede kalmak isteyenleri hedef alıyor. Kesin bir sayı yok. Ancak Washington'dan iki kaynağa dayandırılan habere göre 200 bin kişinin vizesi iptal edilebilir. Yeni plan Trump'ın göçmen politikasının bir parçası. ABD Dışişleri Bakanlığı Trump'ın ikinci döneminde şu ana kadar 175 binden fazla vizenin iptal edildiğini açıklamıştı. Yönetim yeni talimatlarda göçmenlik ve vize

0: sistemindeki denetimleri daha da sıkılaştırmayı planlıyor.
1: Efendim, Fransa'da etkili olan kasırga ve fırtına büyük bir yıkıma yol açtı. Rüzgarın hızının saatte 117 kilometreye ulaştığı bölgede 40 kişi yaralanırken yaklaşık 3000'e yakın ev elektriksiz kaldı. Bölgede turuncu alarm verildi.
2: Kaçmasaydık sanırım ölebilirdik. Gördüğünüz gibi geriye hiçbir şey kalmadı. Her şey yıkıldı.
0: Kasırga önüne gelen her şeyi yıktı geçti. Onlarca kişi yaralandı. Yüzlerce evse hasar gördü. Fransa'nın güneybatısındaki Pomaz köyü ve çevresini etkileyen şiddetli hava koşulları günlük yaşamı felç etti. Rüzgarın hızı saatte 117 kilometreye kadar ulaştı. Devasa kasırga oluştu. Ağaçlar devrildi, çatılar çöktü, evler yıkıldı.
2: Hayatta kalmak için kelimenin tam anlamıyla kaçtık. Tam üstümüze geldi. Kaçmasaydık sanırım ölebilirdik. Gördüğünüz gibi geriye hiçbir şey kalmadı. Her şey yıkıldı.
0: Yetkililer hamile bir kadın dahil onlarca kişinin yaralandığını bildirdi. Yaklaşık 300 evse hasar görürken 3000'e yakın evde elektriksiz kaldı. 120 acil durum görevlisi etkilenen mahallelere sevk edildi. Bazı bölgeler için turuncu alarm ilan edilirken başkent Paris dahil birçok kente uçuşlarda gecikme yaşandı.
1: Bursa'da yüzlerce taksi ve servis esnafını yakından ilgilendiren bir Danıştay kararı çıktı. Karar doğrultusunda 543 servis ve 23 taksi plakasının çalışma ruhsatının iptal edilmesi gündeme geldi. Büyükşehir Belediyesi ise ihale bedellerinin iadesi için harekete geçti.
3: Danıştay taksi ve servis plakaları için kararını verdi. 543 servis ve 23 taksi plakası iptal edilecek. Karar Bursa'daki taksi ve servis plakalarını kapsıyor. Danıştay'ın verdiği karar doğrultusunda ve Büyükşehir Belediyesi UKOME kararları gereğince 543 servisle 23 taksi plakası çalışma ruhsatı hükmünü yitirecek. Karar 2016 yılından sonra yapılan ihaleleri kapsıyor. Mahkeme ve Danıştay kararlarıyla plakası geçersiz hale gelecek araçlar 31 Ocak 2027 itibarıyla trafiğe çıkamayacak. Esnafın yaşayacağı mağduriyetin önüne geçebilmek adına iptal edilen plakaların ihale bedellerinin geri ödenmesi kararlaştırıldı. Ödeme bedelleri 2027 Ocak ayı belediye meclisinde belirlenecek. Türkiye Noterler Birliği'nin görüşü doğrultusunda araç sahipleri noterliklere giderek plakalarını sicilden sildirecek. Silme belgeleriyle belediye veznelerine başvuran esnafa ödemeler yapılacak veya alternatif çözümler sunulacak.
1: Ankara'da drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye toplam 281 bin TL idari para cezası uygulandı.
3: Plakasını kapattı, kuralları hiçe saydı. Trafik güvenliğini ve çevredeki insanların canını tehlikeye attı. Ankara Kuzey Çevre Yolu'nda bir sürücü aracının plakasını kapatarak drift attı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından drift atan sürücü tespit edildi. Ekipler sürücünün belgesine 60 gün süreyle el koydu. Şüpheliye 281 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca araç trafikten 30 gün men edildi. Diğer yandan şüpheli hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
1: Konya'da bir lokantada yemek yerken nefes borusuna yemek kaçan kadın ölümden döndü. Talihsiz kadının tıkandığını fark eden bir kişi saniyeler içerisinde yaptığı hemlik manevrasıyla hayat kurtardı. O kurtarma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Yemek kırıntısı boğazında kaldı. Heimlich manevrasıyla hayatı kurtuldu. Görüntülerin adresi Konya. Lokantada yemek yiyen bir kadının nefes borusuna aniden kırıntı kaçtı. Nefessiz kalan kadın can havliyle yardım istedi. Durumu fark eden diğer müşteriler hemen yardımına koştu. Aralarından bir kişi uyguladığı Heimlich manevrasıyla kadının nefes borusundaki kırıntının çıkmasını

0: yapmasını sağladı. Kadın rahat bir nefes aldı. Yaşananlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Türkiye İstatistik Kurumu verileri ilkokula başlayan öğrenci sayılarıyla alakalı çarpıcı bir gerçeği de ortaya koydu. Öyle ki şu anda 4 yaşındaki 953 bin çocuk 3 yıl sonra ilkokula başlayacak. Yani yarım asır sonra ilkokula başlayan öğrenci sayısı 1 milyonun altına düşecek. Bu durumsa bir domino etkisi oluşturacak.
0: İlkokula başlayacak öğrenci sayısı yıldan yıla düşüyor. 3 sene sonra ilkokula giden öğrenci sayısı 1 milyonun altına inecek.
2: Nüfus azalıyor maalesef ki. Yani üzücü aslına bakarsanız.
0: TÜİK verilerine göre 0-4 yaş grubu çocuk sayısı şu anda 4 milyon 765 bin 588. 4 yaşındaki 953 bin çocuksa 3 yıl sonra ilkokula başlayacak. Yarım asır sonra ilkokula başlayan öğrenci sayısı ilk defa 1 milyonun altına düşecek.
2: Toplumun geleceği çocuk. Çocuk sayısı, yani çocukla birlikte aslında toplum şekilleniyor. Dolayısıyla daha çok öğrenciye hepimiz eğitim vermekten mutluluk duyarız.
0: Verilere göre en son 1970-71 eğitim öğretim yılında 987 bin çocuk ilkokula başlamıştı. Sonraki eğitim öğretim yılında bu sayı 1 milyonun üstüne çıkmıştı. TÜİK tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan yaş grubu ve cinsiyete göre dönemlik nüfus ve nüfus oranları istatistiği ise önümüzdeki yıllarda ilkokula başlayan çocuk sayısının yeniden 1 milyonun altına düşeceğine işaret ediyor. Çocuk sayısının azalması ise yeni riskleri beraberinde getiriyor.
3: Nüfusun azaldığını gösterir bu, genç nüfusun azaldığını.
0: Uzmanlara göre ise ileriki yıllarda 12 bin kadar sınıf boşa çıkmış olacak. Bu da 12 bin öğretmenin daha az istihdam edilmesi anlamına geliyor. Öğretmen atamalarının da azalması beklenirken okul öncesinde ve ilkokulda öğrenci sayılarının azalması domino etkisi yaratacak.
2: Ben İstanbul'da çalışan bir öğretmenim. Sınıfların, öğrencilerin azalmasıyla birlikte öğretmen açısından da sıkıntılar olabiliyor. İşte sınıf kapatmalar olabiliyor. O yüzden zaten nüfusu canlandırma politikaları var. Biz de o politikaya katkıda bulunabilmek için zaten kucağımda.
0: İlerleyen yıllarda lise kademesinde de benzer sorunlar yaşanacak.
4: Nüfusun azalması da iyi değil. Büyük kayıp aslında. İnsan kaybı büyük kayıptır zaten. En iyi yatırım insana olmalı.
5: Ben de iki çocuk sahibiyim. Kendimde 4 kardeşim. Ben de azaldı. Benim çocuklarım da daha azalacağını düşünüyorum. Zaten eğitim sistemimiz güzel ama daha da güzelleşebilir. Daha modern, daha dünyaya uygun hale getirilebilir diye.
1: Yeni eğitim öğretim yılı için üniversitelerin merakla beklediği açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular için son gün 29 Ağustos.
6: Türkiye Avrupa'nın en yaygın ve en kapsayıcı öğrenci yurdu ağına sahiptir.
7: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, yüksek öğrenim öğrencileri için yurt başvurularını başladığını duyurdu.
6: Ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.
7: Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvurular 12 farklı kurum ve kuruluşta koordineli olarak değerlendirilecek. Yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri baz alınarak öğrencilerin durumu tespit edilecek. KYK yurt başvuruları yalnızca E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, TC kimlik numarası ve E-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra KYK yurt başvurusu ekranından tercihlerini yapabiliyor. Başvuruda bulunurken öğrencilerin kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri ve aile durumları otomatik olarak sistemden çekiliyor. Ancak gerekli görülürse öğrenciden ek belgeler talep edilebiliyor.
1: Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayvanları kameralara yansıdı. O görüntüler geliyor ekrana.

0: İlk görüntüler Bayburt'un dağlık bölgelerinden. Yuvanın önünde oynayan 3 yavru tilki drone kamerasıyla görüntülendi. Yavrular oynarken anne tilki zaman zaman yiyecek aramak için yuvadan ayrıldı. Çevreden gelen sesleri tehlike olarak algılayan yavrular saniyeler içinde yuvalarına sığındı. Bu görüntüler Tekirdağ'dan. Malkara ilçesinde nadir olarak görülen yaban kedisi foto kapana yansıdı. Kütahya ormanlarında yaz sıcaklarında su kaynağının misafiri çoktu. Yaban hayvanlarının izini süren Onur Arapoğlu ve ekibi, bölgede oldukça sık görülen kızıl geyiklerin ve ayıların peşine düştü. Önce su kaynağına gelen kızıl geyik kameraya yansıdı. Bir süre sonra aynı noktaya bozayı geldi. Susuzluğunu gideren ayı daha sonra bölgeden uzaklaştı. Sıcak yaz gününde su kaynağı hiç boş kalmadı. Ardından bölgeyi geyikler ziyaret etti. Ekip çekimler sırasında bölgedeki yılkı atlarını da görüntüledi. Bu görüntülerde Ordu'dan, Aybastı ilçesinde yiyecek arayan Karaca köydeki bir evin bostanına girdi. Sebze ve yeşilliklerle dolu karnını doyurdu. Ev sahibi beklenmedik misafirini görünce cep telefonuna sarıldı. Bostanda bir süre dolaşan Karaca sonra bölgeden uzaklaştı.
1: Gel gel gel gitme gel. Al al al gel.
0: Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de bozayı kameraya yansıdı. Dumanlı Tabiat Parkı'nda piknik alanına kadar gelen bozayı yiyecek aradı.
2: Evcil ayı mı bu? Nasıl bir şey?
1: Bak kanka bunu yedire yedire şey yaptılar.
2: Alıştırdılar he?
1: Gel al gel. Gel.
0: Vatandaşların bıraktığı yiyecek artıklarıyla beslendi.
1: Kaçmıyor da adam.
2: He daha kaçmıyor da.
1: Alıştı ekmek görüyoruz ya. Gitmiyor ya.
0: Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
1: Serkan bunun adı neydi la? Şunu da gel.
2: Ha kız bir de he bu.
1: Kız ya, iki tane yavrusu.
0: Ancak uzmanlar özellikle vahşi hayvanlara karşı uyarıyor.
1: Gel gel şunu da gel. Gel al gel.
0: Yaban hayvanlarının insanlardan yiyecek almaya çalışması doğal davranışlarını değiştirebiliyor. Bu nedenle hayvanlara yiyecek verilmemesi ve yiyecek artıklarının doğaya bırakılmaması isteniyor. Görüntülerde Elazığ'dan. Bu kez yardıma ihtiyacı olan nesli tükenme tehlikesi altındaki bir oklu kirpiydi. Harput'a bağlı Erbildi köyünde boş sulama havuzuna düşen oklu kirpi derinlik nedeniyle çıkamadı. Hayvanı fark eden bir vatandaş harekete geçti. Oklu kirpiyi zor da olsa havuzdan çıkardı. Kirpi yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.
3: Efendim El-Ettihad takımı Suudi Arabistan Ligi'nin 3. haftasında 3 puanı Hollandalı yıldızının 3 golüyle aldı.
4: Suudi Arabistan Ligi'nin 3. haftasında El-Ittihad'la El-Hazm takımları karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada 18. dakika konuk takım etkili geliyor. Ceza sahası içi Pululu aldı at diyor vuruş ve gol. Abdülaziz Süleyman. El-Hazm 1-0 öne geçiyor. İşte gol. El-Ittihad karşısında üstünlük golü. Beraberlik çabaları var El-Ittihad takımında. Ceza sahası gol pozisyonu ve gol. Steven Bergwijn. 1-1. El-Ittihad beraberliği yakalıyor. 34. dakika. İşte gol. 37. dakikadayız. Güzel bir pas. El-Sahafi yerde kaldı. Gözler karşılaşmanın hakemine dönüyor. İlk etapta

Çok bir maçın hakemi, ardından VAR uyarısı, işte pozisyon, maçın hakemi VAR'a gidiyor. İncelemenin ardından da beyaz noktayı gösteriyor. El İttihat penaltı kazanıyor. Steven Bergwijn vuruyor ve gol. Kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. El İttihat 2-1 önde. Gol sonrası sevinci. Kaleci İbrahim Zayet farklı köşede. İkinci yarıdayız. El Raşet orta. Kafa ve top ağlarda gol. 2-2. Sofyan Bendekka. El Hazm golü buluyor. İşte Kadirci Rajkovic uzandı ama çıkaramadı. 78. dakikadayız. Köşe vuruş kullanıldı. Ceza alanı içi. Dokunamıyor Auva. Penaltı beklentileri var. El İttihatlı futbolcularda bir elle oynama beklentisi. Maçın hakemi bir kez daha VAR'a gitti. İncelemeyi tamamladı. Ve El İttihat lehine penaltı kararı veriyor. Maçta ikinci kez penaltı kazandı El İttihat. Topun başında Steven Bergwijn ve gol. Hat-trick yapıyor Bergwijn. El İttihat 3-2 önde. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmıyor. Bergwijn'in hat-trick yaptığı maçı El İttihat 3-2 kazanıyor.

0: A Haber ekranlarından merhaba efendim. Memleket Meselesi programıyla karşınızdayız. Bu akşam Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu başlıkları değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Gündem aslında oldukça yoğundu geride bıraktığımız gün. Zira en önemli mesajları Başkan Erdoğan tarihi Ahlat'tan verdi. O mesajlar aslında geniş yankı uyandırdı. Birazdan detaylarına değineceğiz. Ama bir yandan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetten yargılandığı o davada kritik ifadeler vardı. Sanık kürsüsünde bulunan çok önemli isimler vardı. Onların ne söyleyeceği herkes tarafından yakından takip ediliyordu. Tabii ki onlara yapılacak itirazlar da birazdan tüm detayları yine paylaşacağız. Konuklarımızla birlikte hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum sizlere. Emekli Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla bugün bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine hukukçu doçent doktor Levent Ersin Oralı. Hoş geldiniz.
2: Üstadım hoş bulduk. Güzel bir yayın, güzel bir akşam diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Bülent Erandaç bugün bizlerle. Hoş geldiniz.
3: Sevgili Tahir İnan, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Ve başkent Ankara'da da, Ankara stüdyolarımızda da gazeteci Zafer Şahin bizlerle birlikte. Zafer Şahin hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
3: Zafer Şahin'i özlemiştik.
0: Evet, evet.
3: Ne kadar sevindik. İnşallah beraber yayınlar daha devam edecek.
4: Teşekkür ederim Bülent abi. Ben de seni çok özledim, arkadaşları da. Bülent abiyle Tahir, bizim 30 yıllık bir abi kardeşliğimiz var. Onu da hemen söyleyeyim.
0: Ne güzel, Rabbim nice 30 yılları nasip etsin. İnşallah hep birlikte, devamında bizde.
3: Şimdi ben de anlattım biraz önce Zafer'le ilgili. Atak, mücadeleci, hedeflerine kararlılıkla giden bir isim. Onun için hayata böyle canlı geçiyor, hareketli geçiyor. İnşallah bundan sonra da devam edecek.
0: İnşallah, inşallah. Umarız benzer dilekleri bizler de sizlerden başka yerlerde duyarız Bülent Erandaç. Şimdi gündemde pek çok başlık var. Birazdan Mustafa Kadir Mercan yayınımızda olacak. Aslında detayları paylaşacak ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili, yani Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle ilgili devam eden soruşturma ardından davaya yansıdı ve dava kapsamında belki ilk aşamada Ekrem İmamoğlu'nun o sert çıkışlarını gördüğümüz sanık kürsüsünde bu kez bambaşka bir İmamoğlu'nu görüyoruz duruşma salonunda. Neden? Günlerdir konuşuyoruz. Karşısına daha önce ifadelerle çıkan isimler bu kez kendi bedenleriyle, kendi söylemleriyle oradaydı. Pek çok isim var. Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun şaşkınlıkla sorular sorduğu,

0: ama sessizliğe büründüğü iki isim dikkat çekiyor. Bunlardan birisi Aziz İhsan Aktaş'tı. Bir diğeri ise işte Ertan Yıldız oldu. O da dün artık geride bıraktığımız gün çok önemli bilgiler paylaştı. Bu yapılanmaya dair çok önemli bilgiler paylaştı ki onlardan bazılarına baktığımızda diyor ki bana kaçar dediler, pişmanlıkçı dediler. Ben bugün karşınızdayım, kaçmadım, hakikatleri söylemek için huzurunuzdayım dedi. Ve tüm detayları paylaştı. O Cebeci maden sahasını, paranın kimlerin cebine gittiğini, o sistem için nasıl bir düzen oluşturulduğunu bildiği kadarını her şeye hakim karşısında söyledi. Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların da yüzüne söyledi. Tabii bunlar karşısında İmamoğlu ne yapacak, ne edecek bunları da merak ediyoruz. Ama şu son birkaç gündür kamuoyuna da yansıyan o duruşma salonundaki diyaloglarla ilgili önce sizlerin bir kısa bir yorumunuzu almak istiyorum. Ardından da bugün yaşanan detayları Kadir Mercan'dan dinleyeceğim. Levent Hocam. Şaşkınlıklar, dualar.
1: O şaşkınlıklar aslında
0: ekran... Böyle davet edeceğim tabii, sizleri.
1: Ekranları başında takip eden birçok kişinin de ben şaşkınlık yaşadığını düşünüyorum. Çünkü çok güçlü iddialar vardı. Bu iddiaların katiyen doğru olmadığına inanan bir grup vardı. Tamamı doğrudur diyen bir grup vardı. Toplumsal bağlamda da ağır bir ikiye bölünmüşlük vardı. Ve biz bu ekranlarda her defasında dedik ki beklemek lazım. İddianameyi görmek lazım. İddianamenin kabulünden sonra kovuşturmayı görmek lazım. Kişiler o kürsüye çıktığı zaman yapacakları konuşmaya Ekrem Bey muhakkak vereceği makul, rasyonel cevaplar vardır diye düşünüyorduk. Ama pek yokmuş. Kolay değil çünkü. Şimdi Ertan Yıldız önemli bir figür. Ya da Fatih Keleş önemli bir figür. Bu figürler kürsüye çıktıkları zaman diliminde ortaya koyacakları savlar doğrudan onlara bir etkin pişmanlık payesi vermeyebilir. Çünkü savcılık makamı ne anlatmıştık? Ben bunları duydum, ben bunları gördüm, ben bunları işittim. Yetmez. Orada etkin pişmanlıktan istifade edemezsiniz. Şu lazım. HTS kayıtları tutuyor mu? Banka kayıtları tutuyor mu? Tapudaki sicil farklılıkları tutuyor mu? Belediyenin aldığı kararlar tutuyor mu? Bir kişinin etkin pişmanlıktan faydalanıp doğrudan çok güçlü iddialarda bulunması zaman diliminde diğer unsurların da tutarlılık içinde olması ve maddi delillerin gerçekten suç isnadına yönelik bir sayfa aralaması gerekir demiştik. Şu anda da biraz böyle gibi.
0: Yani şu evre şu anda gördüm, duydum, hani duymuştum, görmüştüm gibi algılar oluşturulmaya çalışılan bir dönem değil. Bu dönem şu anda mahkemede HTS'den tutun da MASAK raporlarını, tapu kayıtlarından tutun da belediyede alınan kararlara kadar hepsinin belgeye, bilginin belgeye dönüştüğü safhadan bahsediyoruz.
1: Adım adım oraya doğru evriliyor. Tabii savcılık bir iddianame ortaya koydu. Bu saatten sonra karar Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakimlerinin. Burada da iki tane temel mekanizma var. Bir tarafta bir iddia ve o iddiasını ortaya koyan çeşitli tanıklar var, beyanlar var, sanıklar var, şüphelilerin yorumları var. Diğer tarafta ise güçlü bir savunma olması beklenir. Ama bu defa bu savunmanın sadece bu cümleler siyasi, bu dava siyasi şeklinde sınırlı kalmaması beklenir. Bir iddiayı çürütmek durumundasınız. Çünkü maddi bulgular her geçen gün güç kazanıyor. Her tanık ifadesinde, her sanık ifadesinde etkin pişmanlıktan faydalanma gayretinde olan kişilerin yorumlarının çapraz şekilde birbiriyle uyumlu olup olmadığı ile ilgili. Mesela ilgili kişiler 7 defa şahitlikte bulunmuş, ifade vermiş. İsterse 17 defa versin. Problem şu, 7 defasında tutarsızsa dersiniz ki bak etkin pişmanlıktan faydalanma, tutarsız. Ama sanki tutarlılık her geçen gün güç kazanıyor gibi duruyor.
0: Rakamlara artık o kadar alıştık ki Bülent Erandaç. Hani kolay telaffuz ediyoruz ama bunları açıklaması da zor. Yani sanıkların da bunları açıklaması zor. Bu hafriyat işinde sadece Ertan Yıldız'ın bahsetmiş olduğu rakam, dudak uçuklatan cinsten denir ya, 800 milyon dolarlık bir gelir diyor. Eğer bir şeyler olmasaydı 400 milyon doları İstaç